0: Tamam, şimdilik iyi mi?
1: Hazırız, evet.
0: Hadi toparlanalım ve yola çıkalım. Hadi.
2: Ağır yüklerini 560 kilometre mesafeye taşımalılar. Hain tepeler ve heyelan bölgelerinin yanı sıra birçok kez ray değiştirerek zaten tehlikeli olan yolculuk iyice zorlaşıyor. Dağısı da var. Zaten baskı altındalar. Çünkü 12 saat içinde teslim etmeleri lazım.
0: İlk olarak bunu bulunduğumuz tepeden indirmeliyiz. 10 bin ton yükümüz var. Bu benim için günün ilk işi olacak.
3: Dostum, bize doğru ittirdiğini hissedebiliyorum.
0: Evet. Bu tren bizi tepeden aşağı doğru ittirdiği için hızı kontrol etmem gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, görüş mesafemin yarısında durabiliyor olmalıyız.
3: 10 bin ton yük taşıyan trenin neler yapabildiğini biliyorum. Eğer o treni kontrol edemezseniz o tren size takla attırır.
2: ...400 kilometre güneyde, Talkitna şehrinin 32 kilometre uzağında donmuş gölde.
4: Artık buraya deliğimi açabilirim.
2: 61 yaşındaki Orsi günlük hayatına başlıyor.
4: İşte böyle.
2: 25 santim kalınlığındaki buzu delerek haftalık su ihtiyacını karşılıyor.
4: İlk adım. Doğada yaşamanın bir parçası da su taşımaktır. Pompalaması daha kolay olur. Eskiden kepçe daldırırdım ama sistemi geliştirdim. 1979'da buraya taşındım. O günden bu yana buradayım. İhtiyacım olan şeyleri taşımak için yol hazırlamam 18 yılımı aldı. Kendi odunlarımı da elektrikli testereyle kesiyorum. Zor bir yaşam biçimidir. Yani her zaman meşgul olursunuz. Her gün kalkıp işe gitmeniz gerekir. Bütün gün oturup manzara izlemezsiniz. Burada yaşıyorsanız her işi yapabilmeniz gerekiyor, yoksa hayatta kalamazsınız. Doğada yaşamayı severim, yalnız olmayı da. Niye sevmeyeyim ki? Bak ne kadar huzurlu. Birçok insan doğayı sevmiyor. Ama şu tepeden indiğinizde hiç huzur kalmıyor. Talkitna bile artık kalabalık. Bu yüzden orada yaşamıyoruz. Bir hiçliğin ortasındayız diyebilirim. Buraya ilk geldiğimizde sahilin her yerinde ayı izi vardı. Ben de bir tekne yapıp nehrin ortasında uyudum. Bir kulübe kurana kadar o şekilde uyudum. Çok zordu. Ormanda güzel uyuyamazsınız çünkü. Ayılar kocamandır ve daha önce çadırıma bile girmişlerdi.
2: Osi hayatı boyunca vahşi hayvanlarla uğraştı.
4: Hayatım boyunca hep avlandım ve tuzak kurup ekstra para kazandım. Sattığım kürkler üst kalitededir. Ne kadar soğuk olursa kürkler o kadar iyi olur. Yemekte bedavaya gelir. Eğer iyiyseniz bir mermi yeter. Ve bir mermiye 500 kilo sığın eti alırsınız. O sığını geçen sene arkada vurdum ve siyah ayılardan biri ona geldi. Onu da vurdum. İşte kirpi. Onları vurup etlerini yedim. Üzgünüm Kirpi Bey. Herkesi yiyor. Tavşanlar tavşanları yiyor, kuşlar fareleri yiyor. Kim daha büyük şey kazanıyor? Burada köpekler bile birbirini yer.
2: Osi, bu yaz kulübesine yakın ve ayılardan uzak bir yerde balık tutmak istiyor. Ama geçen sene kış geldiğinde teknesini nehrin kenarında bırakmak zorunda kalmıştı. Bu yüzden şu an nehirle birlikte dondu ve baharla birlikte hava ısınmadan önce teknenin suya karışmaması için kurtarması gerekiyor.
4: Temiz Çay diye bir nehir var. Orada karın altında gömülü. Onu çıkartacağım, sonra tepeye kadar sürükleyip kar makinesiyle birlikte kulübeme doğru taşıyacağım.
2: Görevin ilk adımı demir yoluna doğru 6 kilometre yol kat etmektir. Osi oradan bir vinç almak için anlaştı. Sonra da nehire doğru inerek tekneyi bulacak. Onu kazarak çıkarttıktan sonra bir 6 kilometre daha kulübesine doğru gidecek.
4: Teknenin olduğu yerde birkaç kez ayıyla karşılaştım. Tam 6 metredeydi. Vurmam gerekiyordu. Her zaman silah taşımak zorundayız. Silahsız evden ayrılmayın. Alaska'da bu bir numaralı kuraldır. Ayılar için tabanca, kar ayakkabısı, kürek. Sanırım artık hazırız. Tamam.
2: Alaska'da 35 yıl yaşadıktan sonra 61 yaşındaki Ozzy karşılaşabileceği tehlikeleri asla küçümsemez.
4: Evet, dikkatli olmalısınız. Her şey bundan ibaret. Başınız çabucak belaya girebilir ama bu macera oluyor, değil mi?
2: ...200 kilometre kuzeyde trenin yolunun üstünde... ...ray işçileri Mark Hadley ve John Barber devreye geziyor. Görevleri donmuş rayların buzlanmasını gidermek... ...ve eriyen buzları raylardan uzaklaştırmak.
1: Suyun akmasını sağlamalıyız. Çünkü dağdan sürekli su gelecek ve o gelen suya özel bir yol açtığımıza emin olmalıyız.
5: Hızlı geliyor Mike. Dün daha azdı.
1: Evet, dün buralarda su yoktu. Bu kadar hızlı olduğu için bir günde belki yarım günde raylar donacaktır. Ve bir ton soruna neden olacaktır. Erozyon olabilir. Yoldan gelen su her şeyi önüne alıp götürebilir. Ya da buzullaşma oluşur. Buzullaşma olursa trenleri yoldan çıkartır. Çukurlara kapları koyduk. İçine kömür attık. Biraz gaz yağı ve dizel. Umarım suyu yeterince ısıtır ve eriterek giderlere doğru akmasına yeter. Elimizde standart kömür ve dizel yakıtı var. Kendimizi yakmamaya çalışalım.
5: Her gün barbekü.
1: Burası böyle olan tek yer değil. Ve eğer burası bu kadar kötüyse diğerlerinin de böyle olacağını biliyorum.
2: Bu su yolu buzları eritirken Mike ve John da diğer su yoluna doğru ilerliyor.
1: Bahar hızla yaklaşmaya başladı. Eğer bakarsanız çoktan karlar aşağı inmeye başlamıştır bile.
5: Bu kötüye işaret. Dur. Hey, dur.
2: Alaska Demiryolu'nda.
5: Dur. Hey, dur.
1: Fırladı.
2: Yol işçileri Mike ve John korkunç bir yoldan çıkmakla ilgileniyorlar.
5: Mike, lanet olası tekerlek yok.
1: Tamamen mi çıktı?
5: Komple çıktı. Orada altına sıkışmış.
1: Çıkartabilir misin?
5: Deniyorum ama çıkmıyor. Fena sıkışmış.
2: Bu tren 10 bin tonluk çakılı 5 saat içinde bu bölgeden geçirecek. Yol o zamana kadar hazır olmalı.
1: Biraz baskı altındayız. Bir tren geliyor. Ama onları durdurmadan burayı halledebileceğiz gibi durmuyor. Bu gerçekten olacak iş değil. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Bu en iyi ihtimalle bir felaket olacaktır.
2: Güneyde, Denihali Parkı'nda 80 akrelik bölgede...
6: Dikkatli ol tatlım.
7: Tamam.
2: Bağımsız yaşayan Taras ve Stacy Jenny yakmalık odun topluyorlar. 50 yıllık kulübelerini sıcak tutmak için sürekli çaba harcıyorlar. Bölgede gece sıcaklıklar donma seviyesinin altına düşebilir.
6: Sadece birkaç güne yetecek kadar lazım. Sadece geceleri hazır olmadan yapmamıza gerek kalmaması için.
2: Taras ve Stacy en yakın kasabaya 64 kilometre uzaktadırlar. Yani kendi kaynaklarını kendileri toplar.
6: We've lived here almost 10 yıla yakın bir süredir burada yaşıyoruz. Babam eskiden ruhsat verirlerken buranın ruhsatını almış.
7: Denali'deki ilk kılavuz şirketini açmıştı.
6: Denali'ye en az 30 kere tırmanmıştır. Kıtadaki en yüksek dağ budur. İlk kış inişini yapmıştı. O keşif gezisinin parçasıydı. Çok macera seven biriydi. 1979 yılında Everest Dağı'nda hayatını kaybetti.
7: Bölgenin ruhsatını aldı.
6: Ulusal parkta.
7: Böylece ulusal parkta gezebiliyoruz artık. Evet, bu çok zorlu bir gezi olacak.
6: 9 saatlik.
7: Evet, 9 saatlik
6: bir yol. Otlar ve orman arasında 9 saatlik yol.
7: Kunduz yuvaları ve soyunup çantayı kaldırarak çayları geçmek gerekiyor. Taras yolu biliyor. Ben tek gitsem bataklıklarda kaybolurdum.
6: Yanınızda köpeklerin olması çok iyi oluyor. Çünkü evet, silah taşımak zorunda kalmıyorsunuz.
7: Evet, köpekleri ayılara karşı kullanıyoruz.
6: Bütün ayıları ve sığınları kovalar.
7: Kendi kendimize yetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama bugünlerde bu çok kolay olmuyor doğrusu. Ama yine de idare ediyoruz.
6: Sırtımızı gerçekten tam anlamıyla dua anaya veriyoruz. Evet. Hadi ateş yakalım.
7: Tamam.
6: Ve ısınalım.
7: Evet.
6: Aman tanrım. Çıkan dumanlara baksana. İçinden ateşi görebiliyorum. Bu eski soba tehlikeli bir hal aldı. Üzerinde de ciddi çatlaklar var.
7: Evet, çatlakları her yerinden görebiliyorum. Şuraya
6: onu
7: bak.
6: Kapatmamız gerekecek.
7: Evet, onu çıkarmalıyız. Bu çok tehlikeli.
6: Tanrım, duman çıkartarak kömürleri dağıtıyor. Çok tehlikeli bu.
7: Kulübemiz ahşaptan yapılmıştır. Yani bir şeyler tutuşursa her şey yanıp kül olur. Şöminemiz bizim için çok önemlidir. Onunla kulübeyi ısıtır, suyumuzu kaynatırız ve orada yemek pişiririz.
6: Hayatta kalmak için ona ihtiyacımız var.
2: Stacy demir yolundan yeni bir soba getirtiyor. Ve onu almak için Taras'la birlikte 24 kilometre yol kat etmek zorunda. Ama yeni sakatlandığı için dikkatli olmaları gerekiyor.
6: Kömürlere çarptım ve elimi yaktım. Burada sakatlandığımızda kendimizi elimizden geldiğince tedavi etmeye çalışıyoruz.
7: Burada enfeksiyon kapmamak kesinlikle çok kritiktir. Çünkü enfeksiyon kaptığınız zaman büyük uzuvlarınıza ve organlarınıza yayılır. Ve bu acil bir duruma dönüşür. Bu çok kötü bir şey olur gerçekten.
6: Bence artık çıkmalıyız. Yola çıksak iyi olur.
2: Rayların 160 kilometre yukarısında Bill, Davy ve George, Anchorage'a giden 10 bin tonluk çakılla ilgileniyorlar.
8: Dedektör ötüyor. Hata olduğunu söyledi. Onu birazdan buluruz. Sorunun ne olduğunu söyler. Sağ tarafta aks 92.
9: Hata var.
10: Sevk memuru Anchorage. Ne hata aldınız? Tamam.
8: Tekerlek, tamam. Aks numarası 92, durup onu inceleyeceğiz şimdi.
10: Anlaşıldı, tamam.
8: Dave, hadi giyinelim. Yavaşça duracağız. Tamam, 20 vagon geride Dave. Hadi ona bakalım ve durumu öğrenelim. Bakalım neler var. Bir kontrol edelim.
2: George ve Dave, alarma neden olan aşırı ısınmış tekerleğe bakmaya gidiyor.
8: İşte el freni takılı değil. Ne olduğunu bilemiyorum.
3: Sen karşıya geçer misin? 300 dereceyi aşan her şey alarmı tetikler. Ve böylece tekerlekler yok olma noktasına çıkmadan önce bizi durdurur.
8: Bu çok sıcak.
3: Evet, bu 400'e yaklaşmış. Bu aşırı sıcaktır. Bu iyi olmadı. Onun normalleşmesi için 10 dakika beklememiz gerek.
8: 4007. Serbest bırakılsın, tamam.
9: 4007 anlaşıldı.
8: Serbest bırakıldı.
2: Sıcak tekerlekler genelde tren hareket ederken frenin kilitli kalmasıyla birlikte aşırı sürtünme yüzünden ortaya çıkar. Bill trenin fren sistemini serbest bıraktı. Böylece George ve Davy problem olan yeri tespit edebilecek.
8: Piston içine girmiş ama çıkmıyor. Eğer bu çıkmazsa vagonda sorun var demektir, biliyorsun. Bakın ne olacak. Evet, işte oluyor.
3: O zaman harika.
9: Mükemmel. Bu harika bir haber. İyi iş.
8: Teşekkürler bayım. Hadi yola çıkalım.
3: Devam, devam, devam. Yola devam edelim.
8: 4007. Kuzeye devam etmeye hazır. Gecikme için kusura bakmayın. Birazdan orada oluruz. Tamam.
2: Hattın yukarısında çalışanlar çakıl treninin yolu üzerinde karları temizlemekte zorlanıyor. İşi zamanında bitirebilmek için kar araçları ve buldozerler kullanmaya başladı. Ama Guy Hickling kritik bir makinayı işe çıkartamıyor. Çünkü aksı kırılmış, hareket edemiyor.
11: Bu makineye ihtiyacımız var. Olmazsa bir heyelan olduğunda bütün ray sistemimiz iptal olur. A takımı buraya geldiğinde arka aksı çıkarıp yerine yenisini takabiliriz.
2: Demir yolları tamircileri Arsi ve Steve hazırlanıyor. İşi zamanında bitirebilmek için kar araçları ve buldozerler kullanmaya başladı. Ama Guy Hickling kritik bir makinayı işe çıkartamıyor. Çünkü aksı kırılmış, hareket edemiyor.
11: Bu makineye ihtiyacımız var. Olmazsa bir heyelan olduğunda bütün ray sistemimiz iptal olur. A takımı buraya geldiğinde arka aksı çıkarıp yerine yenisini takabiliriz.

0: Kontrol noktalarından birinde kaldı. Planımız onu kaldırmak, hızlıca aksı değiştirmek, tekerlekleri hazırlamak ve altına yerleştirmek olacak. Bu şeyi çalıştırmamız çok önemli. Gerçekten bunu yapmak zorundayız.
1: Sanırım A takımı sonunda geldi.
0: Nasıl gidiyor?
2: Dostum, buraya zamanında gelmeniz çok iyi oldu.
1: Tam burada bir çatlak görünüyor. Görebilirsiniz, burada gevşeme var. Bunun şuraya sıkıştırılmış olması gerekiyor ama öyle değil. Yeni bir tren geliyor. Yani bu şeyi çalıştırmalıyız ve o trenin önünü açıp bütün heyelan noktalarını kontrol etmeliyiz.
0: Bütün gün kar yağmaya devam etti. Bir an önce tamir edip çalıştırmamız gerçekten önemli.
3: 240 kilometre güneyde.
4: Şeytanı azapta gerek.
3: Özgür yaşayan Osi patika başlangıcına gidiyor. Demir yollarından bir vinç alacak. O vinçle terk ettiği teknesini yaz karları eritmeden önce çıkartacak.
4: Bu vinç kullandığım en kullanışlı aletlerden biridir. Onu odun taşımak ve araç çekmek için kullanırım. Bugün teknemi onunla tepeye çıkartacağım. Bir kanyonda, yani oradan çıkartmak çok uğraştıracak. Bu yüzden onu tepeye çıkartmak için kullanacağım. Bugün planımız işte bu.
2: Bu vinci O.C. için hazırladık. O.C. bayağı bir süredir buralarda ve ara sıra beni arar ve bir şeye ihtiyacı olduğunu söyler. Özgür yaşayanlar elimizden geldiğince yardım etmek isteriz. Çünkü o bölgeye bir tek Alaska demiryolları gidiyor. Bu onların hayatı. Bu şekilde yemek alıyorlar. Kaynakları öyle ellerine geçiyor. Tekneleri ve dolapları. Kısaca her şeyleri.
5: 28 durmak için yavaşlıyor.
2: Pekala. Bunu O.C. için yolun kenarına bırakacağım. Ve böylece onu almış olacak. 4-3-2-8 devam.

0: Yuhu! Alaska Demiryolu'na teşekkür ederim. Hayatımı kurtardı.
1: Demiryolları sayesinde O.C. ihtiyacı olan vinci aldı. Ama tren ona teknesini getiremez. O uzun yolu ormanda tek başına tepmek zorunda.
0: Gidip gemimi alacağım.
1: ...550 kilometre mesafedeki Anchorage'a doğru Bill, George ve Davy'nin 10 bin tonluk çakıl taşıyan treni heyelan tehlikesi olan bölgede, kayma bölgesi olarak bilinir.
2: Buranın kayma noktası olduğunu biliyoruz. Bu yüzden treni yavaşlatmalıyız. Çünkü kaya, çamur ya da kar kayması olabilir. Raylara doğru kayabilirler. Oraya dikkatlice yaklaşacağız ve sorun olmadan geçmeyi umacağız.
1: ...50 kilometre ileride kayma noktasının kalbinde RC ve Steve... ...Guy'ın sorunlu kar makinesini tamir etmeye çalışıyorlar.
3: Tamam, kibarca.
1: Çabuk çalışması lazım. Heyelan olmasına neden olabilecek karları temizlemek çok kritiktir.
3: Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Buradan kaydıracak yüksekliğe sahip miyiz bakalım?
4: Anlaşıldı.
3: Çıkmamız gereken çok yol var çünkü.
1: Kırık aksı değiştirmek için 25 tonluk bu canavarı kaldırmak kolay bir iş değildir.
3: Pekala dostum, biz ağ takımıyız. Hadi halledelim. Bu şeyi tutup kaldıracağız. Tekerleklerini çıkartacağız ve bu tekerlekleri takacağız.
5: Bu fiyaskoya başlamaya hazır mısın?
3: Evet.
5: Teşekkürler.
1: RC tekerlekleri yerine takmalı. Ama eski pimleri kullanmalı. Ama şu an sıkıştılar.

0: Gerçekten çok fena sıkışmışlar.
1: Bunları çıkartamazsak çok kötü olacak.
0: Şu an yapmamız gereken şey meşalemizi hazırlamak. Bu pimlerin etrafını ısıtıp delikleri genişletelim. Umarım bu çıkarmaya yeter. Etrafını ısıtalım. Yolda bir tren var ve acele etmemiz gerçekten çok önemli. Eğer halledemezsek trenin geç kalmasına neden oluruz.
1: Bu küçük lanet şeylerde takıldığımıza inanamıyorum.
0: Lanet.
2: 40 kilometre güneyde, Alaska'nın Denali Parkı'nda özgür çift Taras ve Stacy sobalarını taşıyan yolcu trenine yetişmeye çalışıyorlar.
3: Hadi şuraya çıkalım, hadi.
2: Sobaları Arktik hava koşullarında hayatta kalmak için kullandıkları kritik bir alet.
3: Dostum, umarım yetişirler. Yukarı mı?
4: Evet.
3: Şunu buraya bırakalım ki görebilsinler. Ah, Tanrım. Umarım kaçırmamışızdır. Evet, duyuyorum. İşte böyle. Güzel, güzel geliyor.
4: Pekala, evet.
3: Tatlım, sen bu tarafa atla.
4: Tamamdır.
3: Dikkat et, tamam mı?
4: Tamam.
3: Tamam, ben de kızağın arkasına geçiyorum.
4: Teşekkürler. Çok heyecanlandım, bu kadar.
3: Dünyadaki en iyi soba değil ama iş görür. Sadece kızağa zarar vermediğinden emin olmalıyız.
4: O zaman geri dönelim, ha?
3: Bak, ne diyeceğim. Bir yardımcım olmasaydı gerçekten de zor olurdu. Stacy işimi çok kolaylaştırıyor.
2: Hattın devamında Mike ve John trenlerini tekrar yola çıkarmak için çaba sarf ediyorlar.
5: Bu tekerleği çıkarmamız gerekiyor.
6: Nasıl oynatacağız?
2: Tren tekerleği aksından kırıldı ve rayla tekerlek arasında sıkıştı. 10 bin tonluk çakıl treni 3 saat içinde bu yoldan geçmek zorunda.
5: Direksiyonu sağa sola yapmaya çalışayım. Belki sen çekerken gevşetir.
6: Sadece o kadar mı?
5: Bu kadar.
6: Direksiyonu gittiği kadar döndür ve tut. Onu tutabilir misin?
5: Tutarım.
6: Pekala. Tamamdır.
5: Güzel.
6: Bu çok fena görünüyor. Bunlar soyulmuş. Tekerleği tutamazlar.
5: Kamyonetimiz de ölü.
6: Tabii ki her şeyin üstüne bir de tren geliyor. O şey saniyeler geçtikçe yaklaşıyor.
5: Biliyorum, unutmadım.
6: Etrafta bize yardım edebilecek biri var mı, bir bak.
5: Onları ararım.
6: İyi bir gün değil.
5: Evet, bir sorunumuz var. Yoldan çıktık. Burada tek başımızayız ve yardıma ihtiyacımız var. Bölgede bize yardım eli uzatacak birileri var mı? Tamam.
6: Bu şeyi nasıl tamir edeceğiz bilmiyorum.
2: Talkitna'daki bölgenin dışında özgür yaşayan O.C. kış için teknesini terk ettiği bölüme varıyor. Tekne buzun içinde donmuş.
7: Evet, sadece biraz uğraştıracak galiba.
2: Planı, teknesini buzdan çıkarıp kulübesine götürmek.
7: İşte ayılar buradan gelir. Balık tutup bu tepeye çıkarlar. Vadide ayak izlerini görüyorum. Bir ayı mı yoksa sığın mı bilmiyorum. Ama tekne orada. O zaman hadi bakalım. İyi şans dileyin.
2: O.C. İlk iş olarak 90 metrelik tepeden aşağı nehir yatağına inmeli. Tekneye bağladığı halat parçasını arıyor.
7: İşte burada. Yerinde. Evet, artık kar üstünde güzelce kayacaktır. Ya! Sanırım iyice uğraştıracak gibi duruyor. Yer çekimi benimle savaşıyor.

0: Buradan çıkartmalıyım.
1: Sadece 60 metrelik ipiyle Ozzy tekneyi 30 metre boyunca elinde taşımalı. Daha sonra vinci kullanabilecek.
0: Bu kadar büyük olduğunu unutmuşum. Evet. Bilmiyorum. Çıkartabilecek miyim? İşte bunu bilmiyorum.
1: Hattın devamında Healy'nin dışında işçiler savaşmaya hazırlanıyorlar.
2: Bu yıl uzun süredir görmediğimiz kadar kötü bir kış geçiyor. Bugün dağıtıcıyı kullanacağız ve onunla ana yolu temizleyeceğiz. Onu temizleyip arkamızdan gelen trene güvenli bir yol açacağız.
1: Bugünün kar temizleme ekibi 3 kişi.
2: Endişe var mı?
3: Heyelan gelirse ne yapacağız?
2: Tecrübelerinle birlikte bir yol bulacağından eminim.
3: Tamam. Hemen başlayalım.
2: Pekala. Evet, çok derin.
3: Evet.
1: Dağıtıcı, demir yollarının karla olan savaşında en büyük silahıdır. 6 metre uzunluğunda ve 3 tane 4000 beygirli lokomotifle çalışan bu devasa kar makinesi, yüzlerce tonluk karı dakikalar içinde itebilir.
3: Bir fırtınaya gidiyoruz gibi duruyor. Burada olmamız çok iyi oldu. Yardım edeceğiz. Dağıtıcıyla iletişim halinde olmak çok kritiktir. Kar temizleme işinin büyük kısmını o üstlenecek.
2: Tamam, burun iniyor.
3: Burun iniyor.
2: Burnu çalıştırmak her zaman beni çok gerer çünkü burnu kaldırma sürecinde dikkat etmezseniz dedektörlere ve bağlantılara çarpabilir. Böyle bir şey olursa bunun geri dönüşü yoktur. Pekala Chuck, köprüye geliyoruz. Çok dar. Bu köprünün etrafında acele etmememiz gerekiyor. Ve geçtik. Bu sadece göreceğimiz şeylerin bir örneği. Dağda ne kadar ilerlersek o kadar derinleşecek. İşte eğlence o zaman başlıyor.
1: Yolun devamında...
4: Bunlar çıkmazsa gerçekten kötü olacak.
1: RC ve Steve, kırık aksta sıkışan iki pimi çıkartmakla uğraşıyorlar. Guy'ın kar makinesindeki parçayı değiştirmeden önce pimleri çıkarmak zorundalar.
4: Baksana biraz oynadı.
5: Evet.
1: Yolu açmaları için bu makineye ihtiyaçları var. 10 bin tonluk çakıl treni o yoldan geçecek.
5: Şu an sadece temelini ısıtıyoruz. Bunu ısıtarak delikleri genişletiyoruz. Umarım çıkartmaya yeterli olur.
4: Pekala, tamam. Tamam. Evet. Hadi. 3 deyince 1, 2, 3. Hey, mola. Devam edin, devam edin, devam edin. Hadi dur.
5: Pekala, çok iyi işti. Başardık, güvenli yaptık. Yolu temizle dostum, tren geliyor. Çakıl treni devam ediyor. Herkes mutlu, patron mutlu. Artık ayaklarımızı uzatıp dinlenme vakti.
1: Çakıl treninde Bill Davey ve George hazırlık yapıyor. Yol kenarı ekibi inceleme yapacak. Trenler geçerken hata var mı diye izleyecekler.
6: CB9'dan 4005 güneye. Motorun arkasındaki ilk vagonda fren eksik. Tamam.
7: Anlaşıldı, teşekkürler. Evet Bill, çıkıp ona bakman gerekecek.
8: Evet, durup onu incelemek gerekecek.
9: Evet, giyinmeye başladım bile.
7: Fren papucunu bulup yardıma geleceğim.
9: Hadi bakalım, vaktimiz kalmadı.
7: Tamam. Zaman para demek.
1: Denali Ulusal Parkı'nın kalbinde özgür yaşayan Taras ve Stacy kulübeleri için yeni bir soba aldı.
10: Hadi bu tarafa, nehre doğru gidelim. Elimi iyileştirmem için orada kavaklar var.
1: Ama Taras elini yaktığı için doğal ilaç bulmalılar. Kavak. Böylece enfeksiyon kapmasını engelleyecekler.
10: Nehrin orada kavak olduğunu biliyorum ve ona ihtiyacımız var.
11: Ve şu anda onları toplamak için çok ideal bir zaman. Tomurcuklanmaya başladılar.
10: İşte şurada kavak var. Şunu çıkartıp tırmanacağım. Birkaç dal yetecektir mutlaka.
11: Evet.
10: Evet, düşünmemeye çalışırım.
11: Evet, dikkat et.
10: Tamam.
11: Seni taşıyabilecek mi bilmiyorum.
10: Bir yaş dal şimdilik yeter. Hadi bakalım. Hadi.
11: Yaşasın.
10: Bunları çantaya koyabilir misin?
1: Kavağı buldular. Ama artık yeni sobalarıyla birlikte kulübelerine dönmeleri lazım. Gece geliyor.
10: Ormandan geçmemiz gerekecek.
1: Talkitna'nın dışındaki donmuş Susitna nehrinde 61 yaşındaki O.C. tek başına balıkçı teknesini dik kanyona çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyor.
8: Kar yumuşamaya başladı. Kimse kolay olacak dememişti.
1: O.C. teknesini bahar gelip karları eritmeden önce çekip çıkartmak için bir vinç kullanıyor. Kulübesine yakın ve ayılardan uzakta olan bir yerde balık tutmak istiyor.
8: Bu ipi tekneye kadar indirip vinçle kaldırmayı deneyeceğim. Sadece biraz uğraştıracak o kadar. Halledeceğiz. Teker teker. Bura ter vadiğine dönüştü ama başaracağım. Hissediyorum, kazanacağım. Soğuk içeceğim hazır. Şuraya doğru 6 kilometrede. Kar makinesine girip onu çekeceğim. Tabii önce sıkışmadan konumlandırmam gerekiyor.

0: İşte bu. O içecek nerede kaldı? Anasının gözü. Bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Ama işimiz bitti ve her şey yolunda. Umarım yolda ip kopmaz.
1: Yolun 270 kilometre ilerisinde.
2: Hadi çabucak bitirelim. Çok zamanımız kalmadı.
1: 10 bin tonluk çakıl taşıyan yük treni ikinci kez durmak zorunda kaldı. Yine frenlerde bir sorun var mı diye inceliyorlar.
3: Burada olmalı. Bakalım şuraya. Evet.
4: Aa dostum.
3: Hiç sevmedim bunu.
1: Ağır çakıl trenindeki fren pabuçlarından biri çok incelmiş. Değiştirilmesi gerekiyor.
3: Fren pabucu hazır. Hadi geçelim. Onu çalıştırabilecek miyiz bakalım?
4: George bu şeyle savaşıyor. Ve yeni fren pabucunu takmaya çalışıyor. Şu mücadeleye bak.
3: Bana bir taş ver.
4: Bu işe yarayabilir.
3: Evet. İyi mi?
4: İyi iş. Çok güzel.
5: Good job.
4: İşte buna ekip evet. çalışması denir.
3: Hadi bakalım.
1: Fren pabuçları tamir edildiğine göre 10 bin tonluk çakıl treni Anchorage'a doğru yola devam ediyor. Hattın 65 kilometre ilerisinde.
6: Jim geliyor gibi. Ona kırmızı bayrak açalım. Pes bayrağı.
7: Kırmızı mı oldu?
1: Ağır ekipman operatörü Jim Potter Mike ve John'un kamyonunu kaldırmak için bir kazıcı ve römörk getiriyor.
6: Pekala. Sence oraya sığacak mı?
7: Daha önce hiç denemedim. Bu bir ilk olacak.
1: Çakıl treni yarım saat mesafede ve programın gerisinde. Kaybedecek vakit yok.
7: Merhaba Jim, nasıl gidiyor?
8: Size nasıl yardım edebilirim?
7: Buna nasıl çıkacağız?
8: Bunun için bir şey var. Ekskavatörü kullanacağız.
7: Tamam.
1: Planları üst hattı alttan yükleyip ekskavatörün kolunu ve gerilim dayanıklı kayışları kullanmak.
6: Ne yapacaksın?
7: Bunları birleştirelim.
6: Bu iyi bir fikir.
7: Her şey yolunda mı John? Pekala Jim, sanırım hazırız.
8: Onu kaldırmayı deneyeceğim.
7: Evet, anlaşıldı. Kulağında bizde olsun.
6: Devam et. Dur!
7: Ne oldu? Neye çarptı?
6: Ray dişlisine. Görünen o ki bloklara ihtiyacımız var. Sorunumuz
7: Lanet
6: büyük.
7: Lanet olsun, bu hiç iyi değil.
1: Kamyonet yükleme rampasında kaldı.
7: Yakın bile değiliz ki. Baksana şuna.
6: Cidden çok kötü bir şeyle karşı karşıyayız. Ray dişlimiz rampaya sıkışıyor. Burada ne yapacağımızı bilmiyorum. İşimiz bitti.
1: Çakıl treni hızla yaklaşıyor. Sadece 15 kilometre uzaklıkta.
6: O taraf ne durumda?
7: Fena değil.
6: Tabii ki.
7: Hep benim tarafım sorunlu oluyor John. Derdin ne bilmiyorum.
8: Vay canına. Kayışı ray dişlisinin altından geçirmeyi deneyeceğim.
7: Pekala.
6: Bu iyi bir fikir. Çok iyi. Kayışları ray dişlisinin altından geçirmeye karar verdik. Bu dişliyi 3-4 santim daha kaldıracaktır. Belki 5 bile olur. İşe yaramasını umuyoruz.
1: Kayışlar artık ray dişlisinin altında olduğuna göre Mike ve John kamyoneti rampaya çıkarmaya çalışabilir.
6: Herkes hazır mı?
7: Yavaşça Jim. Yavaş.
6: Yavaş, yavaş. Geliyor.
9: Coming on.
6: Geliyor, geliyor. İyi duruyor. Rampadan ayrıldı. Ayrıldı.
7: Pekala, işte bu, yükledik.
6: Pekala. Sağ ol Jim. İyi işte.
8: Ne demek John?
7: Çok teşekkür ederim. Ortalığı dağıttık ama merak etme, artık işe koyulalım.
6: Aynen aynen. Tren önemli. Hadi artık kaçalım.
1: Birkaç dakikalık farkla yolu temizliyorlar ve çakıl treni Anchorage'a doğru yola devam ediyor. O sırada Deniali Parkı'nda.
9: Hadi kızım.
1: Özgür çift Taras ve Stacy sobayla birlikte kulübelerine döndüler.
9: Güzel, eve getirdik.
10: Tamam, hadi bağlayalım.
9: Tamam. Ben çatıya çıkıyorum. Sen de onu bana uzat, tamam
10: Pekala.
9: Mı? Sen de dikkatli ol.
10: Evet.
9: Metalle elini kesme sakın.
10: Tamam.
9: Çatıyı da kesme.
10: Merak etme.
9: Koyduğum anda altını tut ve yavaşça indir, tamam mı?
10: Tamam. Buraya tak, evet.
1: Sadece ısınmayacaklar. Aynı zamanda kavak tomurcuklarını pişirip Taras'ın yarasını tedavi edebilecekler.
10: Şimdi yağda pişirerek ilacı yapacağım. Sonra da bal mumunu ve E vitaminini ekleyeceğim. Harika olacak. İşte böyle.
9: Umarım işimizi görür. Tanrım, bu gerçekten gliserin mi? Havalandırıp koymaya devam edeceğim. Tamam mı?
10: Tamam. Bu işe yarar.
9: Evet, başardık.
10: Teşekkürler. İyi işte.
1: 320 kilometre güneyde Anchorage'a yaklaşan...
2: Orada bağlantıdan geçtik ve adam kafasını ellerinin arasına aldı ve böyle yaptı. Kilometrelik trenlerden bir tanesi daha geçiyor.
1: 10 bin tonluk çakıl treninin yolculuğunun bitmesine birkaç kilometre kala işler iyice zorlaştı.
2: Bu stresli bir dönem. Son 15-20 dakikadır Anchorage'e doğru iyice alçalmaya başladık. Sinyaller ve bakımlar için insanlar ortalıkta. Biz de kasabadan sorun olmadan geçmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdilik iyiyiz.
4: Fren papucunun değiştirilmesi ve MOV ekibiyle karşılaşmak baskı uyguladı. Bu kadar, bittim.
2: George, kağıtları hazırladın mı? İşi bitirmek üzereyiz.
3: Kesinlikle hazır. Her şey yolunda.
8: Bu yeterli. 4005.
2: 4005 duruyor.
4: Görev tamamlandı.
8: Hadi bakalım. Gidelim.
2: Her şeye rağmen iyi bir gündü. Yük trenini teslim etmek, çakıl trenini müşterimize teslim etmek harika bir işti. Hey, hadi getirelim, patlatalım.
1: 176 kilometre kuzeyde OC teknesiyle birlikte evine varıyor.
0: Bu kadar, tamam. Tanrım.
1: Kutlamak için bu donmuş ormandaki lüks olan tek şeyi kullanıyor.
0: Benim jacuzzim. Alüminyum ve soba. Bu kadarı yeterli. Manzara da harika. İçine girdiğimde su sıcak kalır. Ve eğer çok ısınırsa uzanıp... kat atıp işime bakabilirim. Buradaki sınırlı lüks şeylerden biridir. İşte hepsi bu kadar. Aslında hiç de fena değil. Gayet güzel. Hayat budur. Buna ihtiyaç kalmadı.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
2: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
0: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Kuzey Alaska. Amerika'daki en çok izole edilmiş olan vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Buraya tek giriş ve tek çıkış yolu bu uçakla. Yolların bittiği yerde Tivito'ların dünyası başlıyor. Bu bölümde...
4: Yangın mevsimi hızlı bir başlangıç yaptı.
3: Era Alaska eyalet çapında azgınca ilerleyen vahşi alevlerle savaşmak için çabalıyor. Pilot John Pons, ülkenin en tehlikeli sıra dağlarından birini keşfe çıkıyor.
5: Kapalı bir kanyona gidiyorsun.
3: Ve Ariel ilk yalnız uçuşunda ölümcül Alaska göklerine meydan okuyor.
6: Çok uzaktayım. Ne yapıyor? Vay canına.
3: Her gün Air Alaska'nın cesur pilotları küçük uçaklarının içinde uç noktadaki hava koşullarıyla savaşıp Amerika'nın son cephesinin tek savunmasını oluşturuyor.
7: Air 292, 2 hours fuel. I got 3 souls on board.

0: Güneş kırsal Alaska'nın üzerinde parıldıyor. Eyaletin güneyinde yaz fırtınaları düzenli bir şekilde görünürken kuzey tarafı kurumaya başlıyor. Burada yaşayanlar yılın bu sıcak zamanına etkileyici bir isim takmış. Yangın mevsimi. Bu yıl eyalet çapında şimdiden 930 kilometre kare alan yandı. Paraşütlü itfaiyeciler azgın alevlere karşı ilk savunma hattını oluşturuyor.
1: Paraşütlü itfaiyeciler Alaska için birincil esas saldırı gücüdür. Herhangi bir noktada yaklaşık 1 kilometre yükseklikten yangının büyüklüğüne bağlı olarak 2 ila 8 kişi atlayış yapıyoruz.
0: Alevler çok büyüdüğünde yerel yangın ekipleri çağrılır. Jim Tivito'ya göre bu eyalet çapında acil durum personelinin nakliye edilmesi için 24 saat ormancılık hizmetleri ve arazi idari bürosuyla birlikte çalışmak anlamına geliyor.
2: Yangın mevsimi hızlı başladı. Fairbank çevresinde büyük bir yangın var. Bu yüzden Nome'dan 1900 yardım etmeye geliyor.
0: Nome'un Beechcraft 1900'ü ERA Alaska filosunun 11 uçağından biri. Çift türbinli motorları, basınç dengeli kabini ve toplanabilir iniş takımları 19 yolcusuyla birlikte 7600 metre yükseklikte saatte 450 kilometre hızla yol almasını sağlıyor.
3: Tamam çocuklar, dinleyin. Hastings yangınına gittiğinizi biliyorsunuz.
0: Galena'da bölge sakinleri kendilerine düşeni yerine getirmek üzere sıraya giriyor.
3: Büyük ihtimalle 14 gün sürecek bir görev olacak.
0: Bu ailelerinden haftalarca uzakta kalmak anlamına gelse bile.
4: Daha çok itfaiyeciye ihtiyaçları var. Korkutucu ama bu işin bir parçası olduğum için memnunum.
3: Herkes kendine dikkat etsin, dikkatli olun, güvende olun.
0: Kaptan Doug Stewart ve yardımcı pilot Nick Stone yangınla yapılacak birçok mücadelenin ilki için yangın personelini Fairbanks'e götürecek.
1: Yangın görevine çıkmaya neredeyse hazırız. Fairbanks'e gidiyoruz. Galena trafiği ERA 20 harekete geçiyor. 2-5. Şu an çok yoğun. Çok yoğun çünkü normalden daha fazla yangın yaşıyoruz. En son Fairbanks'e gittiğimde Fairbanks'in 16 kilometre etrafında 3 yangın vardı. Bu yıl şimdiden 800 kilometre kare alan kül oldu.
0: Unaclete'de Ariel eğitimini bir üst seviyeye taşımayı ve tek başına uçmaya başlamayı umut ediyor. Bu yüzden Jim emin olabilmek için ağır topları çağırıyor.
5: Merhaba.
4: Luke Unaclete'de nasıl bir pilot olduğum hakkında bir fikre varmak için gelmiş.
0: Unaclete'de yetişmiş olan Luke henüz 18 yaşındayken Alaska'nın affetmez gökyüzünde uçmaya başlamış. Şimdi Barrel Hub'da baş pilot ve Jim'in en güvendiği hava adamlarından biri.
2: Neler oluyor?
5: Jim, Unaclete'e gelmemi ve Ariel'ın solo uçuşu için eğitimini sonlandırmamı istedi. Hazır mısın?
4: Uçacağım, kesinlikle hazırım.
5: Ariel'ın tek başına uçmasına izin vermek o kadar basit değil. Sert bir rüzgar vurursa ve o buna hazır değilse işlerin kötüye gitmesi potansiyeli çok yüksek.
0: Yalnız uçmak Ariel'ın özel pilotluk lisansına giden ilk resmi adım olmasına rağmen bu noktaya gelene kadar uzun bir yol kat etti.
5: Merhaba, tek başınasın.
4: Gaz kapalı.
5: O açık. Her şey...
4: Lanet olsun.
5: Eğitmen gözüyle bakılırsa uçağı uçurmaya ve indirmeye yeterli olması gerekiyor. O yüzden umarım bugün Ariel'ı mezun edeceğim.
4: Tamam mı?
5: Sen hazırsan ben de hazırım.
4: Tamamdır.

0: Lanet olsun.
1: Sorun yok. Mükemmel.
0: Uniclid 2-0 Sierra Pist için inişte 3-3 Uniclid. Uçmayı bu kadar seveceğimi hiç düşünmemiştim. En başta Ayla ve başka herkes uçabiliyor diye ben de yapmak Anladım. İstemiştim. Ama bunu çok seviyorum.
1: Bu çok keyifli.
0: Ama şimdi ben de yapabiliyorum. Evet. Harika.
1: Konuştuğumuz şey buydu işte. Nasıl kanına girdiği. Evet. Daha sonra kurtulamıyorsun. Sonra da kendini memnun etmeye çalışırken beş parasız kalıyorsun.
0: Dışarıdaki manzara ne kadar da hoş değil mi?
1: Evet, harika. Bir uçağa bindiğinde diğer insanların bütün yaşamları boyunca hiç göremedikleri şeyleri görebiliyorsun.
0: Evet. Şunu gördün mü?
1: Evet.
0: Harika. Uniclid 2-0 Sierra 33 nolu iniş pisti için son dönüşünü yapıyor.
2: Aerial uçmanın temellerine çok hakim. Ama onun için iniş yapmak hep sorun olmuştur.
0: Aşağı gitmiyor.
3: Gelecek.
0: Tamamen mi?
2: Yalnız uçmaya izin alabilmesi için bu manevrada ustalaşmış olduğunu Luke'a ispat etmesi gerek.
1: Kolu yavaşça geri çek.
0: Oh, ne?
1: Güzel bir iniş.
0: Evet.
1: Gücü biraz daha uzun uygulamalısın.
0: Tamam.
1: Eğer burnun aşağıda gelirsen, aslında o şekilde yere inebiliriz ve sonra da gücünü azaltabilirsin.
0: O zaman öncesindeki yere inme etkisi değil
1: hayır,
0: miydi?
1: Hayır, hayır. Biraz daha aşağı inmemiz
0: gerekirdi. Gerçekten mi?
1: Biraz daha aşağı.
2: Uçak gökyüzünde süzülürken her bir kanat ucu kendi etrafında havada geniş bir girdap oluşturur. Ve yere kanat açıklığının yarısı kadar mesafede olduğunda kanadın altında hava birikirken kanatların ucundaki çekiş kuvveti azalır. Bu da kaldırma kuvvetini artırır. Bu uçağın daha az kuvvet kullanarak havada kalmasını sağlar. Aerial yumuşak bir iniş yapmak istiyorsa bunu öğrenip ustalaşmak zorunda.
1: Burada havalanırken yapmanı istediğim şey burnu ileri doğru götürmen. Ve havalanır havalanmaz bunu sürdürmeni isteyeceğim. Ve ben de sana yer etkisinin nerede olduğunu göstereceğim.
0: Tamam.
1: Bunu yapabileceksin. Biraz farklı hissettirecek. Tam havalanmaya başladığında. Hadi havalan. Burnu ileri it, ileri it. Tamam. Şimdi burada gücü azaltıyoruz. Nasıl olduğunu anladın mı?
0: Evet, tamam.
1: O yüzden gücü kestiğinde gerçekten ama gerçekten yere yakın olmalısın.
0: Evet, bunu denemek istiyorum.
2: Aerial, Luke'la birlikte yükselirken yerde Jim taşla yapılacak birkaç seferden bir tanesi için bozayı avcılarını 180'ine bindiriyor.
3: Uçakta iki avcı var. Henüz yüklendik ve onları bırakmak için koruma alanına doğru yola çıkıyoruz.
2: Güçlü yaz rüzgarları Alaska'nın batı sahilinde güneye doğru hareket ederken inişleri riskli bir uğraş haline getiriyor.
3: Bugün gideceğim her yerde 15 ile 20 knot arası yan rüzgar var. Bu bizim aldığımız büyük ücretlerin sebebi işte. Hiçbir zaman sizin lehinize bir durum olmaz.
2: Jim patron olabilir ama Air Alaska'nın çıkarlarına katkı yapabilmek için hala kokpitin içinde vakit geçiriyor. Saatte 600 dolarlık bir ücret söz konusu olmasına rağmen onun havaalanının dışındaki uzmanlığı değerini daha da artırıyor.
3: Beni duyuyor musunuz çocuklar?
4: Evet.

0: Evet, kalktık ve uçuyoruz.
1: Fairbanks'te Dog ve Nick ilk yangın personellerini bıraktı ve yeni bir sefer yapmak için harekete geçiyorlar.
2: Merkez konuşuyor, bir sorununuz var mı?
3: O zaman güç kaynakları
4: bu
3: var.
4: Bu kalkış gücü... B1, BR. Güç olumlu. Donanım.
3: 105.
1: Fairbanks'in biraz uzağında pilotlar Doug Stewart ve Nick Stone 1900'lerinin iniş takımlarında bazı mekanik sorunlar yaşıyor.
3: Bir şeyin bağlantısı eksik. Gittiğimizde yanan bir güvenli olmayan donanım ışığımız var. Bu donanımda bir değişiklik olduğu anlamına gelen kırmızı bir ışık.
4: Tek gördüğümüz bloklarımızın doğru kilitlenmediğini gösteren kırmızı bir ışık.
1: Kalkıştan sonra 1900'ün iniş donanımı çekişi azaltmak için yuvasına geri çekildi ve kilitlendi. Eğer kilit arızalanırsa iniş sırasında donanımın açılmasını engelleyip uçağın piste çakılmasına sebep olabilir.
3: Bakar mısın iniş takımı kontrol listesinde güvenli olmayan bir donanım ya da buna benzer bir şey var mı?
4: Hayır.
3: Bir iniş takımı arızası olduğunda uçarken bunu çözmek yerine indiğimizde bakmak daha iyi olur. Çünkü takımları aşmanızı engelleyecek bir sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu da başınız belada demektir. Bugün takımlarımızı toplamayı pek düşünmüyorum. Hayır, bugün değil.
4: Eğer iniş takımınızı kaybederseniz o zaman...
1: Hızı düşürmek güvenli iniş ihtimalini artırır. Noma dönüş uçuşlarında hava akımı yarıya düşmüş olacak. Unaklit'in 650 kilometre batısında yalnız uçuş izni alma ümidiyle Ariel, Luke Hickerson'la iniş alıştırmalarına devam ediyor.
5: Unaklit 2-0 Sierra 33. pist için inişe geçiyorum.
1: Aşağıda Ferno rüzgarı dikkatle takip ediyor. Çünkü yan rüzgarlı inişlerin en tecrübeli pilotlar için bile ne kadar zorlu olduğunu iyi biliyor. Neyse ki rüzgar Ariel'ın yanında.
2: Ben işte böyle gücü bırakırdım. Şimdi yavaş ve nazikçe, yavaşça gücü kes.
5: Çok iniş yapmış olsaydın bunun nasıl bir his olduğunu daha iyi anlayabilirdim.
2: Evet, işte düz durumdayken.
5: Evet.
2: Artık gücü kestiğin o büyük düşüşü yaşamayacaksın.
5: Evet.
2: Şimdi de pisti arıyorsun. Hadi yine gidelim, deneyelim.
5: Tamam. Rüzgarlı falan olsaydı bana yardımcı olurdu herhalde. Eğer rüzgar ileri doğru olsa daha çok gücüm olurdu, değil mi? Bu benim yalnız uçabileceğimi Luke'a ispatlamam için bir şans. Uçakta ne yaptığıma dair %100 kendime güvenmeli ve %100 emin olmalıyım. Eğer bir hata yaparsam bu iş biter.
2: Burnu aşağıda tut ve şimdi yavaş ve nazikçe gücü kesmeye başla. İşte, işte.
5: Evet.
2: Güzel.
5: Vay canına.
2: Bunu sevdim. Ne kadar daha dengeli olduğunu gördün mü?
5: Evet.
2: Mükemmel.
5: Evet. Bu çok eğlenceli.
2: Evet, bu çok daha iyiydi. Son seferki harikaydı.
5: Güzel. İyi tavsiyeler verdin.
2: Ne
5: teşekkür
2: demek,
5: ederim.
2: Zaman.
5: İyi bir öğretmensin.
2: Öyle olmalıyım. Bu işi 10 yıldır yapıyorum.
5: Gerçekten mi?
6: Nasıl gidiyor?
5: Harika. O çok iyi bir öğretmen. Bazı yeni şeyler öğrendim. Birkaç iyi iniş yaptım.
6: Ne düşünüyorsun Luke?
2: İyiydi. Gerçekten iyi geçti. Gittik, birkaç uçuş yaptık. Tüm eğitimi aldık. Onun başarabileceğine inanıyorum. Çok uzun bir yol kat etti. Biliyorsun, yeni başladığından beri. O bununla eğlenebiliyor.
5: Sırada ne var?
1: 650 kilometre güneydoğuda Ariel'ın önceki eğitmenini ve henüz derece alan pilot John Pons, Palmer'da Betten'le pilot John Dronenburg'dan ders alıyor.
7: Hadi hadi diye acele ediyordu. Şimdi iki saattir burada oturuyorum.
3: Şaka yapmıyorum. Pons kontrolleri yapıyor. Bu onun ikinci eğitim uçuşu olacak. 207'den 208'e olacak bu değişiklik. Bir pilot için dönüm noktasıdır. Pons daha yüksek performanslı uçakla uçacak ve sorumluluğu artacak.
1: Pons için eğitim uçuşlarını tamamlaması sadece daha fazla sorumluluk almak anlamına gelmiyor.
4: Babam yakın zamanda öldü. Beni her zaman ne yapmak istesem desteklerdi. Bu yüzden bir amaca ulaşmak için kendi üstümde bu kadar baskı kurmamın bir sebebi.
3: Uçuş öncesi Kontroller için mi buradasın?
4: Evet.
3: Harika. Muhtemelen 319'u Bethel'e geri götüreceğiz. Sonra da oradan Çakacanma Gölü'ne, Merrill Geçidi'ne gideriz.
4: Hiç Merrill Geçidi'ne gitmedim.
3: Orası bazen kapanır. Epey dardır. Muhtemelen 3,5 kilometre önceden bir karar vermek gerekecek.
1: Alaska Havacılık Önderlerinden Russell Merrill tarafından 1927'de keşfedilen kötü şöhretli Merrill Geçidi rüzgarları, birbirlerinin eşi dağ sıraları, aldatıcı yeryüzü ve tahmin edilemez hava koşulları birçok pilotun hayatına mal olmuştur.
4: Burada daha fazla oturmaya hiç hazırlıklı değilim. Hadi buradan gidelim artık.
3: Tamam, hadi uçalım.
1: Pons ve Dronenburg uçağı hazırlamak için çıkıyor. Bu arada 650 kilometre kuzeybatıda Jim Tivito, Cessna 180'nin içindeki iki avcıyla koruma alanına yaklaşmak üzere.
8: Jim, duyuyor musun?
0: Evet, devam et.
8: İniş pistinde buzlanma var.
0: Karşıdan karşıya mı yoksa pist boyunca mı?
8: Daha çok pisti kesiyor.
0: Tamamdır. Şu daha yüksek tepelere ineceğinizde rüzgarın ne yöne estiğini tahmin etmek çok zordur. Gerçekten dikkatli olmalısınız. Buradaki rüzgarlar gerçekten değişkendir. Çok fazla konvektif etkinlik vardır. Bu yüzden sürekli dönerler. Oradan kalktığım yönün tersine iniş yapabilirim. Tepeye doğru indireceğim.
8: Anlaşıldı.

0: İş ne oldu?
1: Evet, iş. John, nasılsın?
2: Seni görmek güzel.
1: Seni yeniden görmek de güzel.
3: Bu rüzgarın uçurduğu tepenin üstünde avcılar 5 gün boyunca kendi başlarına olacak. Jim şartlar daha da kötüleşmeden grubun geri kalanlarını almak için geri dönüyor. Katsube'de havaalanı dışından bir pilot uçağını yaklaşan uçuş için hazırlıyor.
4: Adım Jared Cummings. Tüm yaşamım boyunca uçağımın içindeydim.
3: Alaska'daki seyahatlerin çoğu bakımlı pistler arasındayken çalıların arasında bu bir seçenek değildir. Pist dışı inişler söz konusu olduğundan pilot Jared Cummings eyaletteki en tecrübeli pilotlardan biridir.
4: Hazır mısın Steve? Hadi gidip gökyüzünde birkaç delik açalım.
1: Ben Steve Buckley, bir jeoloğum. Bugün eski bir gümüş madenine gidip kış boyunca ne durumda olduğuna bakacağız.

0: bugün Gerard Kotzube'nin 80 kilometre doğusuna uçacak ve terk edilmiş maden kampının yakınındaki bir toprak parçasına inmeyi deneyecek.
1: Buraya tekrar gelip madencilik yapma planları mı var yoksa? Böyle mi düşünüyorlar?
2: Hayır.
1: O zaman bütün bu modern keşifler bir şey gerçekleşmeden önce bu lanet şeyin içine gömülüyor, evet. Ha?
2: Bu yerlerin uzun ömürleri vardır.
0: Mineral madenciliği eyaletin en kazançlı endüstrilerinden biridir. Yıllık milyarlarca dolar getirisi vardır.
1: Para kazanmaya başlamadan önce buraya bir sürü para döküyorlar.
2: Evet, evet.
1: Temel olarak bir sürü masraf
2: evet,
1: var.
2: Evet, yüz milyonlarca.
1: Aman tanrım.
0: Maden alanı etrafındaki kar ve buzu daha yüksek sıcaklıklar eritmeye başlamış. Ama madencilerin buraya dönmeleri ve operasyonların devam etmesinden önce Steve'in iniş pistinin sürekli kullanım için uygun olduğuna karar vermesi gerek.
1: Tepelerde fazla kar kalmamış. Daha çok kahverengi görünüyor.
2: Evet. Hızlı eriyor değil mi?
1: Evet.
0: Eriyen kar, Gerard'ın inmeyi istediği alandaki yumuşak toprağı kolaylıkla ıslatıyor. Eğer yeterince su emdiyse iniş yapmak için çok yumuşak hale gelecek. Uçağın tekerlekleri yere değdikleri anda batacak ve uçağın tepe taklak olmasına sebep olacak.
1: Tahmin yürütmek kolay değil. Daha fazla su var gibi görünüyor.
2: Gördüğün gibi tüm çimenlerin içine birikmiş.
1: Bir yay çizeceğim. Üstünden uçup her açıdan bakmaya çalışacağım. Güneş ışığını kullanmak istiyorum.
0: Maden kampı kış boyunca terk edilmişti. Son 6 aydır toprak alana inme denemesi yapacak ilk kişi Gerard olacak.
1: Ne kadar fazla pist dışı iniş yapsanız da toprağa değmeden bütün detayları alamıyorsunuz.

0: Toprak tahmin edilenden çok daha kuru ve Jared kolaylıkla kamp yakınlarında bir yerde durmak için ilerliyor. Steve'in o anki durumu incelemesini ve bölgenin gelecekteki finansal kapasitesini incelemesine olanak sağlıyor. Bu örnekler bilgi hazinesi gibidir. Bir alanın daha ileri araştırmaya değip değmeyeceğinin kararının verilmesine yardımcı olur.
1: Bu çamur birkaç milyon dolarlık bir yatırımı temsil ediyor.
2: Görmen gerekeni gördün mü?
1: Evet.

0: Palmer'da John Pons, hain Merrill geçidinde yapacağı eğitim uçuşu için hazır.
1: Aa, burada ne var öyle? Kapı. Harika.
0: En zorlayıcı sınavlar John Dronenburg'dan gelebilir.
2: John çok iyi bir eğitmen. Sizi düşünmeye itiyor ve bir şeyler yanlış gittiğinde anlamanızı yarayacak gerçek hayat senaryoları uygulaması yapabiliyor. Neden etrafta koşuşturup başka bir şey yapmıyorsun? Git onu seyret.
3: En önemli şeylerin seni öldürebilecek şeyler olduğunu mu söylüyorsun? Yani söylemek istediklerin aslında ateşleme, durum, flaplar ve yakıt.
2: Doğru, ateşleme, durum, flaplar ve yakıt, evet.
0: Bir pilot havadayken arızaların çözülebilmesi çok daha zor hale gelir. Bu yüzden deneme sürecinde olan bir pilotun gözlemlemesi gereken en hayati özelliği sorunları yerdeyken görebilmek olacaktır.
3: Tüm sistemler kontrol edildi. Hazırız.
2: Tamam.
3: Hadi bebeğim.
2: Ateşleme, yakıt, köşe gösterge kapalı.
3: Bunu fark edeceğini umuyordum.
2: Göstergenin devre kesicilerinin yakıt köşesini bozmuş. Motoru çalıştırdığımı da fark etmemiştim. Kalkışa başlarken bütün aygıtlarıma bakıyordum. Yakıt depolarının boş gösterdiğini gördüm. O yüzden kalkışı iptal ettim.
3: Mükemmel. Ama o çalıştırma düğmesini çevirmeden önce bakman gereken ilk şey yakıt miktarı.
2: Yakıt miktarı.
3: Olması gereken bütün yakıtımız var zaten. Şimdi şu kontrol listesini bir daha gözden geçirelim ve tekrar yola çıkalım.
0: Nome'da Kaptan Doc Stewart ve yardımcı pilot Nick Stone, itfaiyecilerle dolu bir uçağı Fairbanks'e getirdikten sonra 1900'lerinin iniş takımlarındaki arızalı kilitle uğraşıyor.
3: Uçarken başınıza gelebilecek en kötü sorunlardan biri bu. Bir donanım sorununuz varsa bu hiç eğlenceli değildir. Şu ışık beni çok endişelendirmiyor çünkü iniş takımı motorunun gittiğini duyduk. Ben duydum. Sen de duydun mu?
2: Evet, arızalandı, duyulabiliyor.
3: Evet, ama daha yüksek ses çıkardı. O yüzden bizim farkında olmadığımız bir şey de olabilir. Bilemiyorum. Kontrol etmeliyiz. Üs 244.
4: Devam edin.
3: Evet Ryan. Bir kapalı sinyalimiz var ama teknisyenlerin bakmaları gereken bir sorun yaşıyoruz.
4: Tamam.
0: Yuvaya geri dönebilirler ama eğer kilit mekanizması yere değince bozulursa donanım kırılabilir, bu da kazaya sebep olur.
3: Nome 244. Bugün donanım kapalı bir iniş yapmak istemiyorum. Hayır, bugün değil.

0: Bu bir pilotun en kötü kabuslarından biri. İniş takımı sıkışmış ve neyin yolunda olmadığını da bilmiyoruz.
1: Noma sağ salim iniş yapabilen 1900 acilen tamir için bakıma alındı. Unaclid'de Ariel ilk solo uçuşu için hazır olduğunu ispatlamak umuduyla Luke Hickerson'la olan uçuş eğitimine devam ediyor.
2: Hazır mısın?
3: Evet. Ya sen?
2: Ben hazırım. Burada bekleyeceğim.
3: Sen gelmiyor musun?
2: Bu seferkine gelmiyorum. Tek başınasın.
3: Gerçekten mi?
2: Tek başınasın.
3: Yıllardır bu solo anımı elde etmek için uğraşıyorum. Bu biraz ürkütücü.
2: Hazır mısın?
3: Ailemde ben hariç herkesin uçuş lisansı var. Uçmaya başlayabilir miyim?
4: Deneyebilirsin ama istemek ve gerçekten yapmak iki farklı şeydir.
1: Eğitimi adil olandan çok daha fazla başarısızlık ve hayal kırıklıklarıyla doluydu.
3: Aa, lanet olsun, üzgünüm, bu çok hızlıydı.
2: Durdurma. Aa, yanlış yön.
3: Yanlış yön yukarıda, üzgünüm.
2: Ben hallederim, tamam.
3: Şu an çok panikledim, düşünemiyorum bile. Lanet olsun.
2: Tamam, sonuna kadar iç.
3: Üzgünüm.
2: 3 kalkış, 3 iniş, sonra geri gel. Eğer iniş iyi görünmezse bir tur atabilirsin. Bu turlar serbest. Yalnız uçmaya hazır olduğunu düşünüyorum. O yüzden tek başına olduğunu söyledim. Bunu beklediğini sanmıyorum ama zamanı gelince yuvadan atılırsın. Hazır mısın?
3: Evet. Tamam.
2: Pekala.
3: Luke buraya sadece benim yalnız uçmam için geldi. Bu benim bu işe dört elle sarılıp halletmem gerektiği anlamına gelir. Neden olmasın?
2: Sadece git ve şu uçuşu
3: Pekala.
2: Yap.
3: Pekala.
2: Tamam mı?
3: Evet.
2: Pekala.
3: Şu anda hava benim standartlarım için mükemmel değil ama uçuş standartları için iyi. Rüzgar yok. Görüş iyi. Artık sonunda gezegenler dizildi. Gök yarıldı ve bunu yapacağım. Kesinlikle yapacağım. Bu harika bir deneyim olacak.
1: Solo uçuşunun başarılı olabilmesi için Ariel'in 3 kalkış ve inişi tamamlaması gerekiyor.
3: Unaclid 2-0 Sierra. Kalkış için pist 33'te taksi yapıyorum. Unaclid.
5: Hey, orada ne yapıyorsun?
2: Biri bensiz gitti. Evet, Ariel'i tek başına bıraktığım için Fernando'nun beni dümdüz edeceğinden korkmuştum. Heyecanlı, gergin ve muhtemelen beni boğmak istiyordu. Ama yapmadı.
5: Geri geldim ve o tek başına.
2: Zamanı gelince onu yuvadan atmanız gerekecekti. İşte bu soloları ve bitirme işlerini anneler ortalıkta yokken böyle hallediyoruz.
3: Tamam. Yapıyorum.

0: baba şekeri, çocuk oyuncağı. Olamaz. Tamam. Konsantre ol.
1: 150'yi başarıyla kaldırabildi. Ama asıl sınav onun ve uçağın tek parça halinde yere inebilmesi. 515 kilometre güneydoğuda pilot John Pons, eğitmen John Dronenburg'la birlikte eğitim uçuşunda ve ölümcül Merrill geçidine yaklaşıyor.
2: Hiç bu rotada uçmadım ve çok memnunum. Bu geçidin her yerinde enkazlar var. Burası muhteşem dostum.
3: Evet. Ben olsam bu geçitle pek uğraşmazdım. 50'lerde ve 60'larda insanlar bunu her zaman yaparmış. Yani kesinlikle deliymişler. Ama çoğu o vadi mezarlığının dibinde şimdi. O yüzden...
2: Bugün hiçbir vadinin dibini boylamaya çalışmıyorum.
3: Burası biraz kritik hale geldi yer. Merrill geçidine doğru bak ve oraya nasıl gidebileceğimizi bul. İlk sol mu, ikinci sol mu?
2: O şuradaki değil ama o kutu en sondaki.
1: Bu kapalı kanyon üç taraftan kapanmış ve bu çıkmaz sokağın uçuş için eş anlamlısı. Bunlardan birine girme hatasını yapmış olan pilotlar uçan motorunun durması riskini göze alarak dik olarak yükselmeye başlamalı ya da keskince yatış yaparak kanyonun bir U dönüş yapabilmek için yeterince geniş olduğunu ummalıdır. Tereddüt ya da yanlış karar çarpışmalara sebep olabilir.
2: İşte oradaki.
3: İkinci sağ ya da ilk sol olacaktı. Yanlış olanı seçmek kolay. Gerçekten kolaydır. Buradan her geçişimde o dönüşü yaparım ve kendi kendime sorarım. Bu doğru geçiş mi diye.
2: Evet öyle.
3: Evet ama gideceğimiz yer orası.
2: Şuradaki ilk olan mı?
3: İlk sağ.
1: Pons ve Dronenburg dağların içine doğru daha derinlere uçarken Merrill geçidinin ölümcül lakabını nasıl aldığı açıkça belliydi.
2: Dağmış burası.
3: Alçalacağız. Burada en düşük seviyelerde gidiyormuş gibi yapacağız.
1: Hava açık olmasına rağmen Pons'un hava kapalı olduğunda bu geçitte yolunu bulması gerekiyor. O yüzden bugün buluttan olmuş alçak bir tavanın altında uçmayı simüle etmek için vadiden geçecek.
2: Eğer gerekirse, eğer biz...
3: Şu anda deniz kıyısını düşünüyorsun.
2: He?
3: Şu durumda epey iyi gidiyorsun. Şu doğru geçit gibi görünüyor mu?
2: Negatif. İşte bu.
3: Bilmiyorum, haritayı sen okuyorsun.
2: Şu arkadaki ona benziyor. Geçiş bu mu?
3: Bilmiyorum.
2: Lanet olsun.
3: Kapalı kanyona giriyorsun.
2: Hayır.
1: Dar kanyon çıkmaz haline gelmeden önce Pons uçağı yana yatırıyor. Ve sınırlarını zorluyor. Hatasını telafi etmek için ağır uçağı tam zamanında döndürüyor. Ve geçitte yolunu bulmak için başka bir deneme daha yapıyor.
3: Durumu yeniden değerlendirmek ve geri gitmek ister misin? Bu şekilde gitmeye devam etmeyi istemek kolay olur.
2: Doğru, doğru.
3: Şu doğru geçit gibi mi?
2: Evet, bu şekilde kıvrılıyor. İşte
3: evet,
2: bu.
3: İşte şu. Öyleyse ikinci sağ ve ilk sol olacak.
2: Evet, bu birinci sağ.
3: Evet, ilk sağ.
2: Bu ikinci sağ.
3: O yönde ve ilk sola gideceğiz. Kapalı görünen sağ tarafa gitmeliyiz.
2: He? Şurada kapalıymış gibi görünüyor.
3: Evet, orada hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor, değil mi?
2: Öyleyse biz sanki...
3: Evet.
2: Evet, tamam.
3: O zaman sağ tarafta kal. Şurası az önce gittiğimiz yer.
2: Doğru.
3: Bir kapalı kanyondu ve burası da Merrill geçidi. Şimdi kolaylaştı. Yanlış olanı seçmek gerçekten kolay. Merrill doğru, Merrill yanlış.
1: Pons eğitim uçuşuna devam ederken önceki öğrencisi Ariel Tibito hayatını kendi avuçlarında tutuyor. Ve sol uçuşunu tamamlaması için gereken ilk iniş denemesini yapıyor.
0: İşte orada. Uzaklığı güzel.
1: Bir kerelik de olsa rüzgar Ariel için esiyor. Bir kafa rüzgarı onun daha yavaş hızlarla inip kalkabilmesini sağlayacak. Bu da hata oranını azaltacak.
0: Nasıl hissediyorsun? Kalbi nasıl atıyor?
4: Senin kalbin nasıl?
0: Çarpıntım var. Biraz çarpıntım var.
4: İşte başlıyoruz. Bir numaralı iniş. İşte oldu.
0: Güzel.
4: Bu bir.
0: Biri gitti, ikisi kaldı. Bir tane bitti, ikisi kaldı. Kendim yapıyorum. Unaclid 2-0 Sierra. Pist 33'e inişe geçiyor. Bu biraz sert iniş oldu. Ben iyiyim. Bu son. Ve gidiyorum. İşte havalanıyorum.
1: Ariel sonuncu inişine doğru gidiyorken 280 kilometre kuzeybatıdan Nome'da pilotlar Doug Stewart ve Nick Stone azgın alevler olan kavgalarına tekrar katılabilmek için teknisyenlerle sıkı çalışıyor.
3: Sorun şu, iniş takımı tamamen kapansa da uyarı ışığını görüyoruz. Bu da bağlantılarımızdan biri yapılmadı anlamına geliyor bence. Bağlantılardan birinde bir sorun var yani. Açıkça sağda. İniş takımının döngüsü sırasında tutma yerinde kırmızı bir ışık görürsünüz. Bu geçici bir ışıktır. Bu ışık orada durmaya devam etmiş. Biz de sorunun ne olduğunu anlayabilmek için sistemi tarıyoruz. İlk yapmak istediğimiz şey mekanik parçanın çalışıyor olduğuna emin olmak. Şuraya duman testi yapalım.
5: Şuraya mı?
3: Evet. Küçük bir sorun büyük bir sorun haline gelebilir. O yüzden sıfırdan başlayıp tüm sistemi tarayacağız. Tüm mekanik sorunların çözüldüğünden emin olacağız. Bu sistemin kapanmamasına neden olan bir engel istemiyoruz.
1: Alaska'daki sinir merkezinde Ariel güçlü yaz rüzgarları Unaclid'e erişmeden önce son solo inişini tamamlamaya çalışıyor.
0: Unaclid 2-0 Sierra 33. pist için inişe geçiyorum. Burada biraz sarsıntı var.
4: Rüzgar aniden değişti.
0: O dönüşte baktığımda rüzgar çorabının hareketini gördüm. Rüzgar kuzeyden batıya dönmüştü ve çok iyi esiyordu.
4: Ariel'in ilk inişi harikaydı. İkinci ve üçüncü arasında...
0: 2-0 Sierra 33. pist için inişe geçiyorum. Burada biraz sarsıntı var.
4: Rüzgar aniden değişti.
0: O dönüşte baktığımda rüzgar çorabının hareketini gördüm. Rüzgar kuzeyden batıya dönmüştü ve çok iyi esiyordu.
4: Ariel'in ilk inişi harikaydı. İkinci ve

0: Ama rüzgar bizim istediğimizden çok daha fazla esiyor.
1: Flaplarını kaldırdın mı? Aa, bu ürkütücü. Yan rüzgar varken binmeye çalışacak Luke. Pekala, bunu yapacağım.
0: Ariel'ın yan rüzgar inişleri hakkında pek tecrübesi olmadığını biliyorsunuz. Bu yüzden eğer bunu doğru şekilde yapmazsa kesinlikle işlerin yanlış gitme potansiyeli var.
1: Lanet olsun. Aman tanrım, ne yapıyor?
0: Rüzgar aniden değişiyor.
2: Ariel inişi kurtarabilmek için rotasını düzeltmeye çalışıyor.
1: Oo, çok uzaklaştım. Dönüp aşağı doğru geldi ama rotasından çok uzaklaştığını fark ettim. Çok yanda ve çok yukarıdaydı.
0: Üçüncü kez yaklaştı ve pas geçti.
1: Lanet olsun.
0: İnişten vazgeçti. Doğru karar verip pas geçti.
2: Ariel'ın inişten vazgeçmesi ona durumu güvenle değerlendirmesi için zaman verdi. Ama batı rüzgarları kuvvetlenmeye devam ediyor. Ve kısa süre içinde acemi bir pilotun karşılaşabileceği en büyük sınavlardan biriyle yüzleşecek.
0: Bir yan rüzgar inişi yapmak zorunda kaldı. Ve biliyorsunuz ki Ariel hala çok yeni. Henüz 20 saat civarında uçuşu var.
1: Vay canına.
0: Ve hepimiz biraz gerginiz.
2: Ariel daireler çizip bir deneme daha yapmaya hazırlanırken... Nom'da teknisyenler sonunda Doug Stewart'ın 1900'ündeki üst kilit anahtarını değiştirdiler.
3: Problem işte buradaydı. Bu anahtar çalışmıyordu. Ve buradaki yüzey anahtarı yukarıya temas ettirerek iniş takımlarının toplandığını sisteme söylüyor ve her şeyi kapatıyordu. Bunun değişmesi gerekiyordu. İşte yaptığımız şey bu.
2: 1900 onarıldı ama Doug ve Nick'in işleri bitmekten çok uzak. Yangınlar hala eyalette yayılıyor. Ve itfaiye takımları sıraya girdikçe Air Alaska'nın pilotları savaşa geri dönmeleri için yapılan çağrıya kulak veriyor. Ama Doug önce genç pilotuna bir ayrılık hediyesi verecek.
3: Ha, lanet olsun.

0: 225 kilometre doğuda Jim, ayı avcılarının son kalanlarını da korunma alanına indirip tüm gün süren pist dışı inişlerini bitiriyor.
1: Pekala.
0: Jim eve doğru yol alırken Unaklıit'e doğru esen sert rüzgarlar deneyimli çalı pilotunu sarsıyor. O yüzden kızının kendi solo uçuşunu nasıl idare ettiğini görmek için giriş yapıyor.
1: 1-3-361.
2: Dinlemedeyim.
1: 15 dakika.
2: Pekala, burada herkesin ödü kopuyor.
1: Ödü mü kopuyor?
2: İşler biraz rüzgarlandı.
1: Onu konuşarak mı indirmek zorunda kaldınız?
2: Bilmiyorum. Bence bilmen daha iyi olur. İnişte 15 knot yan rüzgar var.
0: Unaklıit'te Ariel ağır yan rüzgarlar yüzünden bir önceki inişinden vazgeçtikten sonra son yaklaşışını gerçekleştiriyor.
3: Tamam, yaptığım şeyi yapmaya devam edeceğim.
4: Ne yapıyor o? Pist için sıraya mı giriyor?
3: Unaklıit 2-0 Sierra pist 33 için son kez dönüyorum.
4: Bu yan rüzgarla inmeyi mi deneyecek Luke?
2: Bir ilk solo için... Bu bir kişiyi yükleyebileceğinizden çok daha fazlası. Eğer yan rüzgar inişini doğru yapamazsa işlerin yanlış gitme potansiyeli çok yüksek. Eğer o hazır olmadan büyük bir rüzgar vurursa onu pistin dışına savurabilir. Ve en kötü senaryoda uçağı yere indirmesi ve yan gittiği için takla attırması olur.
4: Ariel, çok fazla rüzgar var. Bunu denediğine inanamıyorum. Döndü. Gerçekten rahatsız olmaya başladım. Lanet olsun, ona bir daha pas geçmesini söyle.
2: O iyi olacak.
4: Seni aptal.
2: Onun iyi olduğunu, sorun çıkarmayacağını Fernand'a söyleyip durdum. Ama 50 knot yan rüzgar inişi kesinlikle onun beceri seviyesinin en üst noktası.
4: Hiçbir şey yapamazdık. Elimiz

0: Buradan gelen tek şey nefeslerimizi tutmaktı. Aa, ne yapıyor? Olamaz. Çocuğunuzun hayatı onun ellerinde. İnanamıyorum. Yüreğim ağzıma geldi. Çok korktum. Luke.
1: Yün akıllı it pisti üzerinde Ariel için yalnız uçuş sınavı olarak başlayan şey, onun genç yaşamının en tehlikeli uçuşu haline dönmüştü.
0: Hiçbir şey yapamıyorduk. Elimizden tek gelen nefeslerimizi tutmaktı.
2: Lanet olsun.

0: Tamam, yaptım. Yere indiğinde inanılmaz bir rahatlama hissettim. Tekrar nefes alabiliyordum. O kadar uzun süre nefesimi tutabileceğimi bilmiyordum. Sanırım ellerimizi sıkmamız gerekiyor. Ah, başardım. Bu çok korkunçtu.
1: Ah,
0: İnanamıyorum.
1: Evet, bir de bana sor.
0: Rüzgar değişti, titriyorum. Yerdeyim, evet. Bu harika, aman tanrım. Hayatım sanki o küçük şeyin içindeydi. Kocaman bir kucak alabilir miyim? Sonunda yaptım.
2: Battle'ın dışında John Pons 208'in içinde kendi eğitim uçuşunu bitiriyor.
3: Akşam saat 22:20. İkimiz için de uzun bir gün oldu. O yüzden otomatik pilotla çalışmak istedim. İkili yaklaşmayı deneyeceğiz. Bu gece yapacağım son yaklaşma olacak.
4: Benim için uygun. Komik dostum, saat gece 10. Bugün önemli telefon aldım. Acele et, buraya gel. Bir an önce harekete geçmeliyiz. 10 saat sonra.
3: İşte orada. Kopukluklar var.
4: Minimumlar.
3: Yere doğru yavaşça gücü bırak.
4: Herkesin kibir hissetmeden arayıp biraz böbürleneceği birileri vardır. Başıma ne zaman bir şey gelse babamı aramak istiyorum. Baba, biliyor musun bugün burada ne oldu?
3: Klapları kaldır, biraz yükseklik ver.
4: Ama bu... Merkez 4-2 Yankee taksi yapıyor, çok kötü.
5: 4 Temmuz uçağı taksi yapıyor, anlaşıldı.
4: Harika. Ne zaman bir sonraki adama geçseniz daha büyük ve daha hızlı bir uçak ya da sırada ne varsa bu hep bir dönüm noktası oluyor.
3: İyi uçuşta.
4: En iyi uçuş
3: oldu. Harika.
4: Belki babam hala benimle gurur duyuyordur. Onun ruhu oralarda bir yerde. O yüzden o beni seyrediyor.
2: Havacılıkta bir pilotun ilk yalnız uçuşundan sonra gömleğinden parça kesmek gelenektir. Ve Luke Ariel'a zorlukla kazanmış olduğu kuyruğu vermek için makasını çıkarıyor.
6: Neler oluyor?
0: Evet.
6: İşte.
0: Teşekkür ederim, vay canına. Şunu oku bakalım.
6: İlk solo uçuş. 10 knot rüzgar ancak.
0: Baba, bu hayatımda yaşadığım en korkutucu şeydi. Tamam, işim bitti. Sadece bunu indirmeliyim diyordum. Tekerlek veya başka bir şey kırmak umurumda değildi. Onu sadece indirmeliydim. Biraz sarsıldım ve yere indim. Ah, evet, yaşıyorum ve neredeyse... Ah, aman tanrım. Sonra annemi gördüm ve ben... Oh tanrım, bu çok korkutucuydu. Gerçekten korkutucuydu.
6: Hayatının en mutlu günü, öyle mi?
0: Evet, öyle. Hem en korkunç hem de en mutlu günüm.
6: Başardın.
0: Evet.
6: İşte al.
0: Çok mutluyum. Çünkü artık istediğim zaman yalnız uçabileceğim. Evet, beni kayıt defterine yaz.
5: Evet, yazalım.
6: Onun devam etmesi ve lisansını almasını izlemek çok ümit vericiydi. Onunla gurur duyuyorum, o da kendiyle gurur duyuyor.
1: İlk olarak uçaklara manevra yaptırmaya devam etmeye başladığından buraya çok uzun yol kat etti. Uğruna uğraştığımız şeyi kazandık. Ve kızlarımın hayalleri olması, bu hayallerin peşine gitmesi her ne kadar korkunç olsa da çok güzel.
0: Ebeveynleriniz yaptığınız şeyden gerçekten mutluysa bu dünyada hissedebileceğiniz en iyi şey budur.
5: Seninle birlikte değildim.
0: İlk?
5: O yüzden imzalamayacağım. Her zaman öyle ya da böyle kendimi Twitter ailesinin bir parçası gibi hissetmişimdir. O yüzden buraya gelip bunun bir parçası olmak çok güzeldi. Herkesin kaçan bir böceği yakalamakla ilgili bir hikayesi vardır. Onu bir kere yakaladın mı tüm hayatın boyunca onunlasındır. Benim ilk uçuşum hakkında burada konuşan o kadar çok pilot var ki. Ariel o böceği yakaladı.
0: Gökyüzünde tek başına olmak ve görebileceğiniz her şeyi görmek. Dünya çok büyük ve gezmek için çok yer var. O yüzden gidip gezmek istiyorum.
6: Burada çalıların arasında yaşamak için bir seçim yaptık. Başka nereye gidip de diğer insanların sadece kitaplarda okudukları şeyleri yapabilirsin ki? Bunu hiçbir şeyle değişmek istemiyoruz. Fern uçar, ben uçarım. Şimdi tüm kızlar da uçuyorlar. Bu yüzden biz uçan bir aileyiz.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
2: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
0: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bugün hız canavarlarını incelemek için vites yükseltiyoruz. Mesela dakikada 3200 kere dönebilen bir pneumatik cırcır anahtarı. Şaşırtıcı derecede güçlü ve hafif bir darbeli matkap. Nasıl oluyor da bu 1 kiloluk alet bu kadar güçlü olabiliyor? Ve kolayca takılıp çıkarılabilen ve sprey boyanızı profesyonel bir püskürtme tabancasına dönüştüren bir alet. Sonra da hiç düğümlerle uğraşmak zorunda kalmayıp hızlıca kablo sarıyoruz. Ve saatte 32 kilometreden fazla hız yapan bantlı zımparaları yarıştırıyoruz. Yapabilirsin! Toprak mı havalandıracaksınız? Güzel bir araçla gezintiye çıkmaya ne dersiniz? İsviçre'deyiz bebeğim. Dünyanın en büyük ağaç kesme yarışmasını izlemek için Avrupa'ya gittik. Zincirli testereler, baltalar, devasa testereler yarışıyor. Hepsi birazdan sizlerle. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugünün bölümü tamamen hızla ilgili olacak. Hız için tasarlanmış aletleri inceleyeceğiz. Bu pneumatik cırcır anahtarı gibi. Küçük, güçlü ve hızlı. Evet, işte böyle. Ve çoğu pneumatik cırcır anahtardan daha sessiz. Bu sayede kulaklarınızı incitmeden iş yapabilirsiniz. Hızlıca cıvata çıkarmanız gerekiyorsa bu anahtarı kullanacaksınız. Bir santimetrelik pneumatik cırcır anahtarı hafif olduğu gibi güçlü ve dayanıklı da.
4: Cırcır anahtarımı kullanırken hırpalıyorum. Dövüyorum, yerlere vuruyorum. Bir sonraki kullanımda da ilk aldığımdakiyle aynı performansı göstereceğinden emin olmam gerekiyor.
3: Dakikada 3200 kez dönüyor. 61 Newton metre torku var. Hepsini ses çıkarmadan yapıyor.
4: Profesyonel bir tamirci olduğumdan beri 10 ya da 15 tane anahtarım oldu. Ama hiçbiri AirCat kadar sessiz ve güçlü değildi.
3: Çoğu pneumatik cırcır anahtardan daha sessiz. Hem de daha ucuz. $75 satın alınabiliyor.
4: Bunu gizlice kamyonuma koyacağım. İş yerimdeki anahtarım bu kadar güzel değil çünkü.
3: Birden fazla işi halletmeniz gerektiğinde güçlü ve çok amaçlı bir alet size yardımcı olacaktır. Şu alete bakın. Üçü bir arada. Hem darbeli matkap, hem döner matkap, hem rayba.
5: H3 kırıcı delici matkap piyasadaki 1 kilo ağırlığında olan ilk darbeli matkap.
3: Normalde kaç kilo oluyor? 10 kilo falan mı?
5: 10-12 kilo oluyor.
3: Bu hafif darbeli matkap betonu tamamen toz haline getiriyor. Nasıl oluyor da bu kadar güçlü olabiliyor?
5: Gerçek kırıcı delici matkap teknolojisi.
3: Evet.
5: Ve içine koyduğumuz özel motoru sayesinde 112 Nm torku var.
3: Sıradan bir kablosuz darbeli matkaptan iki kat daha fazla. Parçalarını değiştirmek de çok kolay.
5: Kolaylıkla parçasını çıkartabiliyorum. Hemen halloluyor.
3: Tamam.
5: Sonra parçayı çıkarıyorum. Yeni bir parça takmak için matkap kovanına dokunmama gerek bile yok.
3: Kendi ağırlığının fazlasını taşıyabilen 1 kiloluk çok işlevli darbeli matkap.
5: Taşınabilir bir güç canavarı.
3: Ha, güzel. Üçü bir arada. Muhteşem. Çok beğendim. Bunun gibi küçük bir şeyi boyamanız gerektiğini varsayalım. İşinizi hemen bitirmek mi istiyorsunuz? O zaman sprey boya kullanmalısınız. Ve bu küçük alet boya püskürtmeyi daha da kolaylaştırıyor. Teneke kutu tabancasıyla tanışın. Kutunun üstüne takıyorsunuz ve işte artık elinizde profesyoneller kalitesinde her kullanımında güzelce boyayan bir püskürtme tabancası var. Nasıl ama? Eski bir mobilyayı temizlemenin en güzel yöntemlerinden biri boyasını yenilemektir. Teneke kutu tabancası sayesinde sprey boyalarınızı yeni ve çok daha kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kutunun üstüne tutturmak.
6: Takması çok kolay, tutması da çok basit. Bu sayede tek bir parmağım yerine bütün elimi kullanabiliyorum.
3: Tüm elinizle tuttuğunuz için yorulmadan güzel ve düzgünce boyayabileceksiniz.
6: Çok düzgün ve hoş bir efekt yaratıyor. Kullanması çok kolay ve hızlı.
3: Teneke kutu tabancası sayesinde boyama işleminiz daha temiz oluyor. Çünkü boya kutusunun kendisine dokunmanız gerekmiyor. Ve gerçek bir püskürtme tabancasından daha ucuz, fiyatı sadece 5 dolar.
6: Bunun gibi küçük projeler için püskürtme tabancasına hiç gerek yok. Bunu kullanarak aynı sonucu çok daha ucuza elde edebilirsiniz.
3: Şuna bakın. Sadece birkaç dakikada profesyonel görünümlü bir şekilde boyandı.
6: Banyom da çok güzel görünecek.
3: Karton piyer kesebilmek mi istiyorsunuz?
7: Elimdeki cut and crown sistemi karton piyer kesmeyi çok kolaylaştırıyor.
3: Bunu kullanınca açı ölçmek ya da testerenizi yeniden ayarlamakla uğraşmayacaksınız.
7: Testereyi hiç hareket ettirmeyerek mükemmel şekilde keseceğiz. İlk işlemimizi burada yapıyoruz. Aynen böyle.
3: Bıçağı ayarlamak için diğer tarafa hareket ettirmek yerine aleti çevirmek yetiyor.
7: 180 derece döndürerek tam ters kısmına ulaşıyorum. Sonra karşı taraftan kesiyorum. Çok basit.
3: Bu iki kesik güzelce ve rahatça birbirine uyuyor.
7: Eğer hatasız bir şekilde ayarlarsanız kesiğinizde hata olmayacaktır.
3: Hesaplama yaparken de hata yapabilirsiniz ama belirgin yay açıları sayesinde böyle bir sorununuz olmayacak.
7: Yay açısını kusursuz şekilde ayarlıyor. Böylece hesaplamayla uğraşmamıza gerek
3: kalmıyor. Tek yapmanız gereken ikiye bölmek.
7: Mesela elimdeki köşe 88 derece ise testeremi 44'e ayarlıyorum. Bu kadar basit.
3: Bu sistem karton piyer kesmeyi hızlı ve kolay bir hale getiriyor. Birazdan toprak havalandırma makinenizi itmenize gerek yok. Binip sürmeniz yeter. Ve bantlı zımparaları daha önce hiç görmediğiniz şekilde izleyeceksiniz. Sapasağlam ve yarışa hazır olarak. Geçen senenin rekoru 2.8 saniyeydi acaba. Bugün neler olacak? Ayrıca bir dünya şampiyonası izlemek için İsviçre'ye gidiyor. Buradaki en iyi oduncu kimmiş bakalım? Görmek için 6 etkinlik izleyeceğiz. Baltalarını ne kadar hızlı salladıklarına inanamayacaksınız. Sence senin kolların benimkilerden büyük mü? İşte duvarlardaki çivilerin yerlerini bulmak için dört dörtlük bir alet.
8: Bu ürün benim icadım. Aslında çok basit.
3: Pilli ya da elektrikli parçaları yok. Peki sırrı ne? Hedef tahtası adı verilen güçlü mıknatıslar.
8: Hedef tahtalarını kabın içine koyuyoruz ve orada kalıyorlar. Sonra kabı duvarın üstünde süründürüyoruz. Böyle.
3: İster ahşap olsun ister metal. Her türlü çiviyi buluyor.
8: Çiviyi duyacaksınız. Hedef tahtasının çiviye yapıştığını duyacaksınız. Ve duyduğunuzda çıkarın. Duvara yapışmış olacak.
3: Şimdi çivilerin tam olarak nerede olduğunu görebiliyor olacaksınız. Bu alet sayesinde duvarlarınızı çizmenize gerek kalmıyor. Hatta içinde su terazisi bile var.
8: 20 dolardan daha ucuz olan bu aleti kullanarak evinizde birçok küçük proje yapabilirsiniz.
3: Büyülü çivi bulucu sayesinde çivi ararken tahmin yürütmenize gerek kalmıyor. Zımparalamanız gereken alan büyükse bantlı zımpara kullanmanız projenizi hızlandırabilir. Hızlı demişken hiç bunlardan birini yarıştırmayı denediniz mi? İşte böyle. Evet. Las Vegas'taki ulusal bantlı zımpara yarış şampiyonasına gittik. Öğrendik ki bazı insanlar bunu spor olarak görüyormuş. İnsanlar aletlerini karşılaştırmayı sever. Bazen önemli olan özellik güçleridir. Bazansa boyuttur. Bantlı zımpara yarış birliğinin ulusal şampiyonasında önemli olan özellikse ne kadar hızlı oldukları. Şunu gördünüz mü? Burada sıkı bir yarış var. Kim parkurun sonuna en hızlı şekilde ulaşacak? Parkur 2300 santimetre uzunluğunda. Burası başlangıç, burası da sonu. Yapabilirsin, yapabilirsin. Ağaç İşçiliği Derneği'nin Las Vegas'taki toplantısında 2 senede bir zımpara yarışları düzenleniyor. Yarışmacılar için alkış alabilir miyim? Hadi çocuklar. 2 kategori var. Stok ve modifiye. Stok yarışlarında sıradan tüketici zımparaları kullanılıyor. Dışları süslenebiliyor ama motorlarına dokunulması yasak. Modifiye kategorisi ise tamamen farklı. Bu yarışlarda dış görünüş ve makinenin içindeki hızı etkileyen parçaların hepsi modifiye edilebiliyor.
9: İstediğinizi değiştirebiliyorsunuz. Dişli oranı, voltaj, amperaj, hızını arttırmak için değiştirmek istediğiniz her şeyi.
3: Mesela sıradan bir bantlı zımpara dakikada yaklaşık 2000 sefer döner. Buradaki modifiye edilmiş zımparaların bazıları dakikada neredeyse 30.000 sefer dönebiliyor. Modifiye kategorisinde yarışanların en popülerlerinden biri Scott Rhodes ve Valkyrie ismini verdiği zımparası.
7: İki hafta önce içine yeni bir motor taktık. Artık dakikada 4500 kez fazla dönüyor.
3: Buradaki bir numaralı araç bu mu?
7: En iyisi bu.
3: En iyisi bu ha?
7: Şuradaki
3: en
7: büyük mavi bu. Kupayı biz eve götüreceğiz.
3: Ama kupayı kazanmak için yaklaşık 50 farklı zımparacıyla yarışmaları gerekecek. Yarışma gayet basit. İki kere kaybederseniz diskalifiye oluyorsunuz. Aynı yarışta iki sefer hatalı başlangıç yaparsanız kaybediyorsunuz. Buna erken başlama deniyor. Yapmayın. Son olarak da yeşil ışık hareket et demek oluyor. Soluksuz kal. Çok yoruldum. Bir daha asla koşmam öyle. Geçmeleri gereken zaman 2.8 saniye. Yani bu zımparaların saatte yaklaşık 32 kilometre hız yapması lazım. Birazdan New Jersey'den Valkyrie yarışacak. Arkadaşımız yarışmayı kazanacağını söylüyor. 2.8 saniyeyi geçebileceğinden de adı gibi emin. Ne olacak görelim. Maalesef Scott ve Valkyrie için kazanmak kısmet değilmiş. Bu senenin birincisi HH Slim ve Sandy's Blasters isimli zımparası. Nasıl hissediyorsun?
10: Harika.
3: Öyle mi? Bunu başarmak için zımparana nasıl bir değişiklik yaptın?
10: Sır. Söyleme.
3: Sır demek ha? Kesin olan şu ki bantlı zımpara yarışlarında herkes kazanmaya oynuyor. Bir yarışı kaliteli yapan da budur işte. Bitiş çizgisinde görüşürüz. Hey, daha fazla havalı alet mi görmek istiyorsunuz? Tek yapmanız gereken web adresine gitmek. Bu sayfada diğer programlardan parçalar ve ürünlerin fiyatlarına dair bilgileri bulabilirsiniz. Hadi bakalım, ne duruyorsunuz? Oturum açın. Az sonra kablo sarmakla uğraşacağız.
4: Bu kabloları açmak büyük işkence.
3: Kabloları güzelce ve düzgünce sarıp sarmalamak için bir aletimiz var. Ayrıca yola çıkıyoruz. Birazdan İsviçre'den bağlanacağız. Aletlerle yarışılan en havalı spor etkinliği. Yarışmacılar güçlü ve aletler de keskin.
11: Bu balta tıraş edebilir.
3: Şuna bakın, ne havalı. Ağaç oyunlarında takılmaya gidiyoruz. Az sonra. Hiç uzatma kablolarınızı sardınız mı? Bildiğiniz gibi kablonuz kirliyse siz de kirleneceksiniz. Bunu yapmak kablonun kendisi için de iyi değil. Karışıp düğüm olabilir. Bu aletle ise dokunmadan her seferinde mükemmel şekilde kablolarınızı sarabilirsiniz. Karma karışık bir uzatma kablosuyla boğuşmak nasıldır hepiniz bilirsiniz.
4: Birbirlerine karışmışlar, düğüm olmuşlar. Açmak
3: bunu nasıl
4: işkence...
3: önleyeceksiniz? Tek yapmanız gereken kolu çevirmek. Kablonuz kendi kendini sepetin içinde saracak. Nasıl ama?
4: Kablolarınızı doladığınızda genelde düğümler oluşur ama burada öyle bir sorun yok.
3: Uzatma kablosuna ihtiyacınız olduğunda...
4: Kabloyu çekmeniz yeter. Bu kadar basit.
3: Üniteyi duvara asın, prize takın ve hazırsınız. Artık istediğiniz her yere elektrik götürebilirsiniz.
4: Hem uzun hem de elektriğe bağlı. Kullanıma hazır.
3: 30 metreye kadar uzun kabloları taşıyabilen bu aletin size verdiği elektriği uzak, uzak, uzak yerlere götürebilirsiniz. Hem de kablo ne kadar uzun olursa olsun güzelce sarılabiliyor ve hızlıca açılabiliyor.
4: Kabloya takın, çekin ve hazırsınız.
3: Bolca toprak havalandırmanız gerekiyorsa işinizi hallederken eğlenmeye ne dersiniz? Bu makine bu işlemi kolay ve hızlı hale getiriyor. Sürmek de çok eğlenceli.
12: Saatte 8000 metrekare toprağı havalandırabilirsiniz. Çok hızlı bir alet.
3: Tam süspansiyonu sayesinde sarsılmadan düzgün bir şekilde sürebilirsiniz.
12: Araç kesinlikle güç kaybetmiyor. Dik bayırlar, tepeler, sert zeminler, yumuşak zeminler. Her türlü yerde sürülebiliyor.
3: Ayrıca 10 santimetrelik uçlarıyla daha derin delikler delerek çimlerinizin daha sağlıklı büyümesini sağlıyor.
12: Çimlerinizi kuraklığa çok daha dayanıklı hale getiriyor. Daha suya ihtiyaç duyuyorlar.
3: Sıfır dönüş özelliği sayesinde bahçe araçları arasından en iyisi bu sürülebilir araç oluyor.
12: Bunu sürerken kesinlikle iş yapıyormuşum gibi gelmiyor.
3: İşte bahçenize çeki düzen vermenin hızlı bir yolu.
13: Motorlu kenar düzeltme makinesi çiçek dallarınıza zarar vermeden yeni çiçeklerinizi yaratabilmeniz için tasarlandı.
3: Alet doğrudan çiçek dalları ve ağaçlarınızın etrafına giriyor. Kenar düzeltebiliyor, bahçenizi hazırlayabiliyor, kazabiliyorsunuz. Devam etmek çok kolay çünkü makineyi geri çekmek zorunda kalmadan ileri gidiyorsunuz.
9: Kendiliğinden çalışıyor ve ileri gidiyor. Bu iki özelliğe sahip olan piyasadaki tek kenar düzeltme makinesi.
3: Ayrıca güzel ve sıkıca köşelerden dönebiliyor.
9: Köşelerden dönebiliyor ve çapı en fazla 63 santimetre olan daireler çizebiliyorsunuz.
3: Hazırlık bıçağından kazma bıçağına geçip dik duvarları ve temiz sert köşeleri kesebiliyorsunuz. Çok kullanımlı motorlu kenar düzeltme makinesi size birçok seçenek sunuyor. İster profesyonel bir bahçe düzenleyicisi ister sadece bir ev sahibi olun. Aynı belirginlikte sonuçlara ulaşırsınız. Birazdan İsviçre'deyiz. Çikolata, peynir ve zincirli testerelerin yuvası. Buradaki yarışmacılar efsanevi oduncuları gölgede bırakıyor. Tam zamanlı çalışmıyorlar bile.
10: Ben bir avukatım. Sıradan bir savunma avukatıyım.
3: Oo, korkun bu adamdan. Büyük baltalı iri yarı adamlar yarışıyor. Birazdan bolca ağaç kesimi izleyeceğiz. Aletlerle ilgili en ilginç bilgileri mi istiyorsunuz? Bazen bunun için yola çıkmanız gerekir. Bu bölüm için İsviçre'nin Alp dağlarına kadar gittik çünkü Brenz isimli küçük kasabada inanılmaz bir uluslararası etkinlik düzenleniyor. 4000 izleyici kategorilerinde en hızlı olan yarışmacıları izlemek için burada toplandı. İsviçre'deyiz. Stil ağaç oyunları dünya şampiyonasındayız. En üst düzey ağaç kesme yarışması. İşte buradayız. Ağaç oyunları dünya şampiyonası.
14: Evet.
3: İçinde ağaç işçiliğine dair her türlü etkinliğin olduğu bir yarışmadayız. Anlat bana ne oluyor?
14: Muhteşem bir şey. Stil ağaç oyunları serisinin en büyük yarışması bu. Şu anda burada tam 19 ülke temsil ediliyor.
3: İnanılmaz. Çok iyi ve büyük paralar da dönüyor.
14: Evet, evet.
3: Şampiyon evine 50 bin euro götürüyor ve işin içinde milli gurur da var. Amerika'yı temsil eden yarışmacı Arden Kruger. Buradaki çoğu yarışmacı gibi onun da mesleği odunculuk değil.
10: Ben bir avukatım, sıradan bir savunma avukatıyım.
3: Oo, korkun bu adamdan.
10: Evet.
3: Peki bu yarışmaya nasıl hazırlanıyorsun?
10: Ben bir egzersiz canavarıyım. 4 gün odun kesip 3 gün ağırlık
3: kaldırıyorum. Vay canına, inanılmaz. Ben de oturup sandviç yiyorum. Bu yarışmayı kazanmak için 6 kategoride üstün performans sergilemeniz gerekiyor. İlk etkinlik...
4: 3, 2, 1, şimdi...
3: Bu etkinlikte yarışmacılar tahtayı tutturmak için bir çukur kesiyor, zıplıyor ve yukarı çıkmaya devam ediyor. Başla, yukarı, yukarı. İşte bitti. Sonraki tahtaya geçiyoruz. Bu zorlu yarışmayı Arden kazanıyor. Ama yarışmanın bitmesine daha çok var. Sıradaki etkinlik stok testere. Stok testere etkinliğinde yarışmacılar 10 santimetre aşağıya doğru kesip geriye yukarı çıkıyorlar. Kestikleri daireye kurabiye deniyor. Bu arkadaşlar kurabiyeleri çok hızlı pişiriyor. Evet, bu işler işte böyle yapılıyor bebeğim. Burada testerenin dakikada yaklaşık 9800 sefer döndüğünden emin olmak çok önemli. Tam ortasına, sonra birdenbire karşınıza daha çok ağaç parçası çıkıyor. Pürüzsüz şekilde kesilmiş tam bir kurabiye olmalı. Hakemler bundan emin olduktan sonra kazananı açıklıyorlar. Bir sonraki etkinlik, ayakta kütük.
4: 3, 2, 1, şimdi.
3: Kütüğü alıyorlar, 45 dereceden kesiyorlar, yine kesiyorlar. Arkaya dönüyorlar, yine yapıyorlar, kütüğü yere seriyorlar. Bunu yapmak için keskin olmalı.
11: Bu balta tıraş edebilir. Bunu evde denemeyin.
3: Evde denemeyin.
11: Hayır, hayır.
3: Şu anda Arden sahnede. Ve kendi rekorunu kırdı. Harikaydın.
10: Sağ ol, teşekkür
3: ederim. Tebrik ederim.
10: Çok teşekkürler.
3: Muhteşemdi.
10: Teşekkür ederim.
3: 3 etkinlik bitti, geriye 3 kaldı. Şimdi etkinliğimiz tekli kütük.
14: Evet.
3: Bu etkinliği anlat.
14: Yaklaşık 2 metrelik bir çelik parçası kullanıyorlar. Jilet gibi keskin dişleri var.
3: Vay canına.
14: Testerelerini 50 santimetrelik ağacın içinden geçirecekler.
3: O testereyi çekmek büyük güç istiyor. Burada yarışmacılar dökülmeye başlıyor. Sonraki etkinlik alttan kesiş. Ayaklarının bıçağın tam yanında olması beni çok korkutuyor.
14: O tenis ayakkabılarının
3: evet.
14: İçinde zincir zırh çoraplar var. Ayaklarını böylece koruyorlar.
3: Zincir zırh olsun olmasın, bunu yapmak ustalık ister. Altı etkinliğin 5'i bitti. Yarışmanın sonucu sıcak testere etkinliğine bağlı. Her şey sıcak testerede bitiyor. Bu sapasağlam testereleri kendileri hazırlıyorlar. Çok güçlüler. Kontrol etmek de zor olabiliyor. Bu canavarlar hep istediğiniz gibi davranmıyor. Arden'in testeresinin zinciri kayıp düştü. Merhaba arkadaşım. Değil mi? Zincirin bir anda deliriverdi.
10: Evet, maalesef testere beni yönetti. Genelde insan aletini idare eder. Ama bu testere de alet insanı idare ediyor.
3: Amerika için büyük şanssızlık. Sonunda şampiyon Yeni Zelanda'dan Jason Wynyard oluyor. Hem de ikinci kez. Yarışmayı kazandın. Yeni rekor kırdın. Nasıl hissediyorsun? Söyle bakalım.
5: Gerçekten harika hissediyorum.
3: Dikkat, beceri ve hız. Ağaç oyunları yarışmasını kazanmak için gerekenler işte bunlar. İsviçre'nin bu muhteşem manzarasında harika bir etkinlikti. Evet, bugünlük bu kadar. Gidip çikolata yemeliyim. Şimdi sizinle sanki Almanca konuşuyormuş gibi yapabilmeyi çok isterdim. Niye gülüyor anlamadım. Ne oldu?
15: Ben Chris.
16: Ben Max.
15: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
16: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
15: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
16: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
15: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
17: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
1: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
2: Bu bir Lotus çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
17: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
18: Kanko döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
20: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
17: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bugün kaldırıyoruz, yuvarlıyoruz, döküyoruz, atıyoruz. Bugünkü konumuz taşımada kullanılan aletler. Örneğin aletlerinizi korumak için kamyonet kasasına göre bir kutu.
1: Genel olarak üretimi çok iyi yapılmış bir kutu.
0: Gevşek malzemeleri kapatmak için özel bir örtü. Sadece gerdirin ve yola çıkın. Ve bunları boşaltmak için hidrolik kaldıraç. Yükleri yukarı taşımak için 3 tekerlekli araba. Ağır şeyleri kaldırmayı kolaylaştıran bir omuz kemeri.
2: Döndürmek ister
0: Hadi
2: misin?
0: Hadi döndürelim.
2: Döndürelim.
0: Ayrıca sadece pille çalışan bir ATV'yi inceleyeceğiz. Hem güçlü hem sessiz. Duydunuz mu? Hiç sanmıyorum. Kamyonete bir şey mi yükleyeceksiniz? Bunu kolaylaştırmak için açılan bir rampaya ne dersiniz? Aletlerinizi ciddiye alıyorsanız size ciddi bir alet kemeri lazım.
3: Bilinen diğer malzemelere göre çok daha kaliteli ve başarılı olacak bir şey.
0: Bunları eski yöntemlerle yapan deri işlemecisine gideceğiz. Bugünün konusu bir şeyleri taşımakla ilgili. Yükleme bitti. Yola çıkalım. Merhaba, ben Chris Grundy. Yükleri A noktasından B noktasına götürmenizi sağlayan aletleri inceleyeceğiz. Birinin taşınmasına yardım ederken bu el arabasının işe yaradığını bilirsiniz. Ama merdivenlere gelince ne olur? İşte bu noktada merdivenleri çıkabilen el arabası çok işinize yarar. Merdivene yaklaşıyorsunuz ve sizin için merdiveni kolayca tırmanıyor. Şuna bakın. Oh evet. Kutuları taşımak bir el arabasıyla her zaman daha kolay olur. Ama merdivenleri kolayca tırmanabilen bu el arabası taşınmayı bir adım ileri götürüyor. İki tarafında da bir milin üzerinde duran 3 tane tekerlek var. Siz sadece çekiyorsunuz ve el arabası tırmanıyor.
4: Alttaki tekerlek merdivene dokununca yukarıda kalan tekerlek bir üst basamağa çıkıyor. Başka bir de işte basamakları atlayarak çıkıyor. Bir tekerlek her zaman basamaklara temas ediyor.
0: Böylece yükleri merdivenden daha hızlı çıkarırken düşürme tehlikesi de ortadan kalkıyor.
4: Eski el arabam sağa sola çarpıyordu. Dengesini sağlayamıyordum. Taşıdığım şeyler duvarlara ya da korkuluklara çarpıyordu. Merdivenden çıkarken dengesizdi.
0: 3 tekerlekli el arabasının tutamaklarında el koruması da var. Böylece eliniz duvara sıkışmıyor.
4: Basit bir el aleti üzerinde yapılan çok başarılı bir geliştirme. Yükleri merdivenden çıkarırken hayatımızı kolaylaştırıyor.
0: Yani içeride bir rampa olmasa bile ağır şeyleri yukarı ya da aşağı taşırken kesinlikle fazla yorulmayacaksınız. Sahaya çıkıp da ağır işler yapıyorsanız taşınabilir ama sağlam bir atölyeye ihtiyaç duyarsınız. Yeni üretilen bu mengene atölyenizi şantiyeye taşımanızı sağlıyor.
5: Bu sahada çalışmaya gideceğim zaman yanıma aldığım taşınabilir tezgah.
0: Bu standart bir çeki demirine takılabilen ağır işlere dayanıklı bir mengene. Nereye giderseniz kullanabilirsiniz.
5: Güvenli bir alet. 8 kilo ağırlığıyla hafif sayılır.
0: Mengene demire çok sıkı yapışıyor. Böylece hiçbir kaygı yaşamadan delip kesip çekişleyebilirsiniz.
5: Yuvarlak boruları ve profilleri yerli yerinde tutmak için çok iyi. Aynı zamanda burada kaydırmaz bir düz yüzey var. Bu da böyle profiller gibi düz malzemeleri sıkıştırmak için mükemmel. Burada da sapın üzerinde kalın bir parça var. Her türlü çekişleme işine dayanıklı.
0: Mengene ile araç arasında yeterli boşluk da var.
5: Testereyi kullanabileceğiniz kadar yer var. Tamponunuza çarpar diye kaygılanmanıza hiç gerek yok. İşim bitince aleti tamponumdan çıkarıyorum, kamyonetin arkasına koyuyorum ve yola çıkıyorum.
0: Bu mengene işlerinizi kolayca bitirip yola koyulmanızı sağlıyor. Bu da son model bir hizmet aracı. Çevre dostu olarak üretilmiş. Müthiş bir alet. Hem de elektrikli. Şuna bakın. Elektrikli olabilir ama bu ATV sıradan geziler için değil.
6: Onun 550 kilogram çekiş kapasitesi var.
0: Aha.
6: Ayrıca 30 beygir gücünde.
0: Güzel.
6: 220 kilo kasa kapasitesi var. Kendi ağırlığı da 450 kilo kadar. Yani bir golf arabası değil.
0: Ayrıca elektrikli olduğu için de sessiz. Şuna bakın. Duydunuz mu? Hiç ses yok. Çok sessiz. Vay be.
6: 8 tane aküsü var. 48 voltluk sistem.
0: Anladım.
6: Bu da 30 beygir gücü veriyor.
0: Bu endüstrideki en büyük pil paketi. Pilleri bir kere doldu mu 80 kilometre gidebiliyor. Harika.
6: Elbette yağ değiştirmek ya da motor bakımı gibi şeyler söz konusu değil.
0: En yüksek hızı saatte 40 kilometre olan bu ATV çok başarılı. Harika.
6: Avlanmak için ideal. Bulunduğumuz yer gibi büyük bir çiftlik içinde öyle.
0: İstediğiniz her şeyi taşıyabilirsiniz. Bir başka güzelliği yükünüzü boşaltmak çok kolay. Ve bir günün sonunda fişe takıyorsunuz, böylece şarj oluyor. Yük taşımak hiç bu kadar temiz olmadı. Bununla hem yeşil, hem güçlü, hem de sessiz bir makineye sahip oluyorsunuz. Kamyonetinizde gevşek malzemeler taşırken üstünü mutlaka kapatmalısınız. Yoksa taşıdığınız yük yolun her tarafına dağılır. Sıradan bir örtü kullanabilirsiniz ama bu sefer de bir sürü halatla uğraşırsınız. Gereksiz yere güç harcarsınız. Yine de her şeyi kaplayamayabilirsiniz. Tam bu örtüye göre bir iş. Bu sıradan bir yük örtüsü değil. Bunun gibi gevşek malzemeler için yapılmış. Kancaları ve halatları zaten üzerinde. Bu sayede kamyonet için özel olarak yapılmış gibi hemen ayarlamak mümkün. Küçük, orta ve büyük boyları var. Birçok standart kamyonet kasasına uygun. Sadece gerdirin ve yola çıkın. Bu örtüyle hem siz hem de yükünüz güvende olursunuz. Yükler böyle taşınır. Başka taşıma aletleri de var. Ağır bir şey mi taşınacak? İki kişilik omuz askısının ne kadar kolaylaştırdığına bakın.
2: Bir, iki, üç, ayağa kalk.
0: Güzel. Ayrıca kamyonet kasası için alet kutusu.
1: 25 santimetrelik kilitli çekmeceleri rahatlıkla doldurabilirsiniz. İçlerine her şeyi koyabilirsiniz.
0: Bu alet sadece düzeni değil, güvenliği de sağlıyor. Nasıl yapılıyor göreceğiz. Birazdan taşıma işlerine devam edeceğiz. Ağır yük taşıyanlarla birlikteyiz. Ağır yük demişken, işte karşınızda ağır yükleri kaldırma işini doğru yapmanızı sağlayacak bir şey. Acı çekmek ve yorulmak yok.
2: Pekala, omuz askısıyla çok kolay bir iş oluyor.
0: Tamam.
2: Benden biraz daha irisin.
0: Biraz mı? Elbette.
2: Biraz irisin ama önemi yok. 350 kilogram kaldırabilir.
0: Kemerleri takıyoruz. Her bedene uyumluymuş.
2: Seninki biraz yukarıda kaldı, benimki de aşağıda ama önemi yok.
0: Ağır yüke dayanıklı bu kayışları sadece takıyorsunuz.
2: İyice dikleştireceğiz. Kayışları iyice gergin hale getirene kadar sarmaya devam ediyoruz.
0: Evet, işte böyle. Bu makinenin ağırlığı 130 kilogram. Tamam, kaldırıyoruz.
2: 1, 2, 3, ayağa kalk.
0: Güzel.
2: Evet.
0: Yürüyelim mi?
2: Yürüyüşe çıkalım.
0: Yürüyüşe çıkalım.
2: Yürüyelim.
0: Gerçekten taşıyoruz.
2: Döndürmek ister misin?
0: Vay canına, bu harika. İşte bu böyle yapılır. Hey, omuz kayışlarıyla taşımak varken kimin kaba kuvvete ihtiyacı olur ki?
2: Evet, 1, 2, 3, aşağı indirelim.
0: Güzel. Beni dinleyin. Bu kayışla her şeyi taşıyabilirsiniz. Kasadaki şu dağınıklığa bakın. Aletlerinizi bütün gün boyunca kamyonette taşıyorsanız biraz karışabilir. İhtiyacınız olan şey bir kutu. Güvende ve düzenli tutar. Washington eyaletinde bu kutuların en iyisini yapan bir yeri görmeye gidiyoruz. Aracınızda alet mi taşıyorsunuz? O zaman şuna bakın.
1: Şirketimiz kamyonetler için güvenli saklama çözümleri üreten bir yer.
0: Şirket el aletlerinin güvenliğini sağlamak için yol arayan biri tarafından kurulmuş.
1: Bu çekmece sistemini yaptırmasının ve kilit altında tutmasının en büyük nedeni aletlerini çaldırmaktan bıkmış olmasıydı.
0: En yeni fikirlerinden bir tanesi de bu.
1: Bunlar 120 santimetre genişliğindeki her türlü kamyonetin kasasına sığacak bir şekilde tasarlandı. Kamyonetin kasasına yerleştirdikten sonra iki tane 25 santim yüksekliğinde kilitli çekmeceyi kullanabilir, istediğiniz her türlü aleti oraya koyabilirsiniz.
0: Kutunun 680 litrelik taşıma kapasitesi var. Sonra bu çekmeceleri sıkıca kilitleyebiliyorsunuz. Ayrıca üzerine başka kutular da koyulabiliyor.
1: Kutunun üst tarafında çok dayanıklı, kauçuk bir katman var. Kutunun çizilmesini önlüyor.
0: Şirket bütün bu kutuları Washington'daki Cedro Valley'de üretiyor. İşin en hoş tarafı da bütün işçiliğin elle yapılması. İlk adım kutunun parçalarını kesmek. Bunlar çok dayanıklı melaminden.
1: Bu üretimde melamin ve MDF plakalar kullanıyoruz. Bunlar reçineye batırılmış kağıttan yapılıyor ve sürtünmeye karşı çok dayanıklılar.
0: Kutunun dış parçaları birleştirildikten sonra pabuçlar takılıyor. Bu birçok kamyonet markası için geçerli olan ölçülere göre yapılıyor.
1: Pabuçlar evrensel ölçülere göre hazırlanıyor. Yani aklınıza gelebilecek her türlü kamyonet markasında rahatlıkla kullanılabilecek büyüklükte.
0: Şimdi sıra içinde. Kolay hareket edebilmesini sağlamak için gömme tekerlekler var.
1: Toplam 16 tekerlek kullanıyoruz. Çekmece başına 8 tane var. Çekmecelerin kaymasını iyice kolaylaştırıyor.
0: Sonraki adım çekmeceleri yapmak. Kutuların çoğu halı kaplanıyor. Ama bu üretici sürtünmeye dayanıklı tahta plakalar kullanıyor.
1: Aletlerinizi kamyonete koyarken ya da çıkarırken çevre koşulları tozlu ya da çamurlu olsa da bunları temizlemek çok kolay. Bu da kullanımını işlevsel hale getiriyor.
0: Sırada taşıyıcılar var. Bunlar çekmeceyi doldururken dengede kalmasını sağlıyor.
1: Çekmece açıldıkça öne doğru çöküyor. Bu taşıyıcılar ağırlığı dengeliyor.
0: Çekmeceler takıldıktan sonra bütün kenarları nemden korumak için özel bir malzemeyle kaplıyorlar. İyice sağlamlaştırmak için endüstriyel bir ray kullanılıyor.
1: Bu parça doğrudan uçak endüstrisinden geliyor. Genellikle Orta Doğu'da kullanılan Humvilere takılıyordu. Bunlarla aklınıza gelen her şeyi bağlayabilirsiniz.
0: Nereye takarsanız sıkı sıkı tutuyor. Ondan sonra çekmecelerin tabanı çizilmeye dayanıklı bir maddeyle kaplanıyor. Kutunun dışı da sertleştirilmiş kauçukla. Bu malzeme dayanıklı, su geçirmez ve çevre dostu.
1: Kutunun üstünü kapladığımız malzeme %97 oranında geri dönüştürülmüş eski lastiklerden yapılıyor.
0: Çekmecelerin yüzü takıldıktan sonra denetimler yapılıyor. Kilitler takıldıktan sonra bu harika alet takılmaya hazır.
1: Genel olarak üretimi çok iyi yapılmış bir kutu.
0: Şirketin yaptığı kırmızı kutu şantiyedeyken aletlerinizi koruyacak. Birazdan. Kamyonete iterek yük koyabilecekken neden kaldırıyorsunuz?
7: Hafif, katlanıyor. Çok fazla yer kaplamıyor.
0: Ayrıca kamyonetinizi çöp kamyonu haline getirebilen bir alet.
8: Pikaplar için çöp taşıma aparatı. 2.40'lık standart pikaplara rahatlıkla uyuyor.
0: Bu bebeği kesinlikle görmelisiniz. Taşınacağınız zaman aletleri koyacak bir yer lazım. Bu taşınabilir kamyonet kutusu sadece kamyonetin kasasına bağlanmıyor. Kaydırarak çıkarıyorsunuz. Ayrıca taşımayı kolaylaştıracak tekerlekleri var. Hadi bakalım. Kötü kalpli insanlar her zaman aletlerinizi çalmak istediği için bu taşınabilir alet kutusuyla her şeyi kilit altında tutarsınız.
8: Aletlerimizin çoğu pahalı. Yerine koymak zor oluyor. Bu yüzden onları kilit altında tutmak en iyisi.
0: Kutuyu açmak için bir anahtar ya da şifre kullanıyorsunuz.
8: Şifremi giriyorum. Bana bu şekilde işaret veriyor ve kapağını açabiliyorum.
0: Eğer biri kurcalamaya kalkarsa kulakları sağır eden bir alarm çalıyor.
8: Alarm olması iyi bir özellik çünkü çevredeki herkesi uyarıyor. Gürültülü bir ortamda olsanız bile mutlaka sesini duyacaksınızdır.
0: Bu taşınabilir alet kutusu kamyonetin kasasına bağlanıyor. Ama yanınızda götürmek isterseniz kilidini açıp dışarı kaydırıyorsunuz.
8: Birçok kişi aletlerini taşımak zorunda kalıyor. Kutunun kamyonetin kasasına kalıcı bir şekilde bağlanmaması çok iyi bir özellik.
0: 8 litrelik saklama kapasitesiyle içine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz.
8: Kablolar ve havalı malzemeler için yeterince yer var.
0: Kapağın içindeki fitil de yağmurlu havalarda ıslanmasını önlüyor.
8: Kapağını kapattığımda bu fitil sayesinde iyice yapışıyor ve içine su girmesi engelleniyor.
0: Taşınabilir alet kutusu bütün aletlerinizi güvenli ve temiz bir şekilde saklıyor.
7: Hazır mısın?
0: Kamyonete yüklediğiniz şeyleri indirmek için bazen yardıma ihtiyacınız olabilir.
7: Dikkat edin, çok ağır. Sağ olun.
0: Ama açılır rampa yüklemeyi ve yük indirmeyi kolaylaştırıyor.
7: Eskiden bu işler için kalaslar kullanırdım. İki tane. Onları arka tampona yasladıktan sonra yükleri indirirken kırılmamaları için dua ederdim.
0: Bu aletle her şey farklı. Çünkü çok sağlam. Sallanma bile yok. Sadece işlev var.
7: Üzerinde bir ATV ya da beton dolu bir el arabası geçirilebilir. Hiçbir sorun olmaz.
0: Uçak kalitesinde alüminyumdan yapılmış. Bu rampalar hem hafif hem de güçlü.
7: Çok hafif, katlanabiliyor. Çok fazla yer kaplamıyor. Bir tonluk ağırlığı eşit bir şekilde dağıtarak taşıyor.
0: Bu rampalar sadece kamyonetler için değil, ihtiyacınız olan her yerde kullanabilirsiniz.
7: Bunun boyunu bile ayarlayabiliyorsunuz. Tek gereken alyan anahtarıyla işte bunları açmak.
0: Yükünüz kamyonet kasasına sığıyorsa bu portatif rampa yükleme yapmak için tam ihtiyacınız olan şey. Eğer çok yük taşıyorsanız ve kamyona para vermek istemiyorsanız bir de bu canavara bakın.
8: Bu bizim 2.40 uzunluğundaki pikaplar için çöp taşıma aparatı. 2.40'lık standart pikaplara rahatlıkla uyuyor.
0: Bu kasa sağa sola çok fazla yük taşıyan taşımacılara, ev sahiplerine ve peyzajcılara en uygun çözüm yolu.
9: Bu alet gerçekten çok verimli bir şekilde çalışıyor ve kamyonetlere takılıyor. Çeşitli yükler taşımak zorunda kalan insanlar için katma değeri artıran bir alet.
0: Hiç de hafife alınacak bir alet değil. 3 tonluk yükleri alabiliyor ve boşaltma için 45 derece açıya yükseliyor.
9: Aynı zamanda alttan da açılabiliyor. Bu kapağı açtığınız zaman yüklediğiniz şeyler alttan dökülüyor.
0: Çıkarılabilen yan duvarlar esneklik katıyor.
9: Normal bir çöp kamyonu gibi çalışıyor. Elektrik sistemi doğrudan kamyonetinizin aküsüne bağlanıyor.
0: Kendi aracınızın rahatlığında bir çöp kamyonu elde ediyorsunuz.
9: Herkes onu çok seviyor.
0: Çöp kamyonlarını kiralama alanında bırakıp bu portatif kasayı satın alabilirsiniz. Sonra bütün yapmanız gereken yük taşımak. Birazdan iş yerinde iyi görünmek ister misiniz? Bu yakışıklı deri alet kemerinden almalısınız. Bu kemeri üreten fabrikaya giderek eski yöntemlerle nasıl diktiklerini öğreneceğiz. Bütün gün iş sahasında çalışırken aletleri rahat ve gösterişli bir şekilde taşımanın yolunu arıyorsunuz. Üzerimde görmüş olduğunuz bu alet kemeri çok tatlı. Her şeyi gereken yerde tutuyor. Ayrıca güzel de görünüyor. Kaliforniya'daki Sonoma'da bulunan fabrikalarına gidip bu güzel kemerleri nasıl yaptıklarını göreceğiz. İster kendin yap tarzında biri, ister profesyonel bir usta olun, alet kemerinin en iyi dostunuz olduğunu bilirsiniz.
3: Profesyonel bir marangozun belinde taşıdığı aletlerin ortalama ağırlığı 9-10 kilogram.
0: Özel olarak üretilen bu alet kemerleri en doğru seçenekler.
3: Yaptığım tasarımlar profesyonel bir inşaatçı olarak deneyimlerime ve çalıştığım diğer marangozlardan aldığım bilgilere dayanıyor. Bunları 30 yıllık deneme yanılma yöntemiyle geliştirdik.
0: Yani her şey ceplerin bulunduğu yerlerden kemerin yapıldığı derinin kalitesine kadar kullanıcı düşünülerek tasarlanmış.
3: Eğer bir ustanın bütün gün boyunca takması ve taşıması gerekiyorsa bilinen diğer malzemelere göre çok daha farklı bir kalite ve başarı hissi verecek bir şey gerekir.
0: Kaliforniya'daki Sonoma'da bulunan fabrikalarında her şeyi eski yöntemlerle yaptıkları için büyük bir gurur duyuyorlar.
10: Yani büyük büyük babanızın alet çantası, el çantası ya da sırt çantası buradaki çalışma ortamımızda en başından itibaren yeniden üretiliyor. Böyle bir şey yapmak günümüzde her yerde görülmediği gibi başarılı olmak da inanılmaz derecede zor.
0: İşlemler doğru türdeki derilerin elle seçilmesiyle başlıyor. Ondan sonra hidrolik makasa geçiliyor. Bu makinede Derel'in özgün çanta tasarımında kullanılmış olan kalıplar işleniyor.
3: Bu makine aynı parçaları arka arkaya birçok defa kesmemizi sağlıyor. Her seferinde aynı kalitede oluyor.
0: Deri parçaları gereken boyutlarda kesildikten sonra katlama makinesine geçiliyor. Burada çekiçle gereken katlar yapılıyor.
3: Deriyi burada katlayarak dikişçilerin deriyi düz tutmak için boş yere uğraşmamasını sağlıyoruz. Bu şekilde dikiş makinesinden sorunsuz bir şekilde geçiyor ve çizgileri düz oluyor.
0: Her dikiş ustası parçaları makineye elleriyle ve herhangi bir kılavuz kullanmadan gönderiyor.
3: Bu büyük beceri gerektiren bir işlem. Dikişlerin ne kadar eşit olduğunu gözlerinizle görebilirsiniz. Derinin kenarında çok yaklaşabiliyorlar.
0: Alet kemerinin büyük cepleri kapalı bir şekilde ya da ters yüz edilmiş dikiliyor. Sonra kemere hem dekoratif hem de işlevsel olan bakır perçinler takılıyor. Burada kullandıkları perçin makinesi kelimenin tam anlamıyla eski moda.
3: Bu makinenin Golden Gate Köprüsü'nün yapımı sırasında deriden yapılmakta olan tırmanma takımlarını dikmekte kullanıldığı söylenir. Bu artık kullanılan bir yöntem değil. Bundan 25 yıl önce makineyi iyice yeniledik ve burada kullanmaya başladık. O zamandan beri işini gerçekten harika bir şekilde yapıyor.
0: Büyük cepler dikilip perçinleri takıldıktan sonra dış yüzüne çevirmek gerekiyor. Bu hiç kolay değil. Güçlü erkeklerin onlarla güreşmesi gerekiyor.
3: Bu adımda dikilen ve perçinleri takılan büyük cepler ters yüz ediliyor. Böylece ilk aşama tamamlanmış oluyor. Bu iş büyük bir güç ve beceri gerektiriyor.
0: Son adımsa birleştirme. Cepler kemere takılıyor, sonra paketleniyor ve gönderiliyor. Her kemer müşterilerin ihtiyaçlarına göre özel olarak yapılıyor. Yani kemerdeki her şey gereken yerde bulunuyor.
10: Böylece bir marangoz inşaat alanında çalıştığı zaman çalışma ritmi kemer sayesinde iyice gelişiyor. Çünkü alet kemerindeki aletlerine çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.
0: Aletler elinizin altındaysa işinizi çok hızlı bir şekilde yaparsınız. Eğer bunlardan birini takıyorsanız çok da iyi görünürsünüz. Fabrikada sadece kemerler yapılmıyor, alet çantaları ve yelekleri de yapıyorlar. Alet kemerleri ya da programda gördüğünüz şeyler hakkında bilgi edinmek isterseniz internet sitemize gidebilirsiniz. Pekala. Benim şimdi işe dönmem gerek. Sonra görüşürüz. Bir ATV kullandığınız zaman işte böyle olur. Gücünüzü sınarsınız. Evet. Evet.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
11: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Kaya kırıcılar. Onlarsız bir dünya nasıl olurdu? Kumaş abajurlar. Sizi karanlıkta bırakmayıp bu gölgeli işi açığa çıkaracağız. Süsleme şekerleri. Size yüzlercesini, binlercesini getireceğiz. Ve buharlı ütüler. Bu konuyu dümdüz edeceğiz. Kaya kırıcılar büyük kaya kütlelerini küçük parçalara ayırmak için tasarlanmış güçlü canavarlardır. Parçalanan kayalar mıcır olarak yol yapımında, beton yapıların temelinde, seramik döşemelerde kullanılır. Modern toplumun büyük bir kısmı bu güçlü makinelerin kırma kuvveti üzerine kurulmuştur. İnşaat sektöründe kaya kırıcılar çok büyük bir başarı yakalamıştır. Bu makineler taşları birbirine çarparak, kendi doğal güçleriyle birbirlerine kırdırıp ufalamak için yapılmıştır. Küp şeklini alan taşların aynı boyda olanları birçok alanda kullanılır. Üretime kırıcının kapağı yapılarak başlanır. Bilgisayar kontrolündeki bir plazma kesme makinesiyle suyun altında çelik bir parça kesilir. Su duman çıkmasını önleyerek plazma gazının doğru kusursuz bir kesim yapmasını sağlar. Kırıcının gövdesini yapmak için çeliğe merdanelerde şekil verilir. Çelik her turda biraz daha bükülür. Her iki uçta birleştiğinde yeterince silindirik bir biçim elde edilir. Biçimi korumak için uçlar punto kaynağıyla birleştirilir ve son kaynağı hazır hale getirilir. Kırıcının gövdesi yer platformuna monte edilecek hale gelince birbirinin yardımıyla indirilir. Elektrik motorunun ve kumanda ünitesinin monte edileceği bölüme kaynakla tutturulur. Boya yapılıp gerekli parçalar takıldıktan sonra kaya kırıcının iç kısmına yoğunlaşılır. Çelik dökümleri iç duvar yüzeyine vidalanır. Bu sağlam dökümler içeride çarpışıp duran kayaların kırıcının yapısına zarar vermesini önler. Kırıcının gövdesinin dış tarafındaki somunlar da sağlamlaştırılır. Kırıcının rulmanları ve şaftı da birleştirilmeye hazırdır. Rulman dikkatli bir biçimde ısıtılır. Kuvvetli alevler rulmanın genleşmesini sağlar. Yeteri kadar genleşince şaft rulmanın içine sokulur. Birkaç saat içinde soğuyan ve daralan rulman şaftı iyice kavrar. Daha sonra kumanda yuvası olarak bilinen bir parça da genişlemesi için ısıtılır. Şaft ve rulman da bu bölge soğuyup daralmadan önce yuvanın içine yerleştirilir. Şaftın diğer ucuna da bir rulman ve kapak takılır ve deneme zamanı gelir. Her kumanda ünitesi 2 saat boyunca çalıştırılır. Bu süre içinde bir bilgisayar performans değerlendirmesi yapar. Kumanda ve şaft takımı tüm testleri geçtikten sonra kırıcının içindeki yerlerini almaya hazırdır. Bu ünite 6 yerinden ana gövdeye vidalanır. Çıkıntılı şaft yuvası yine ısıyla sıkıştırma yöntemiyle yerine oturtulur. Montaj 2 tane kilitli somunla iyice sağlamlaştırılır. Bu arada bir robot hazır bir çelik plaka üzerine çark görevi görecek kıvrımlı parçaları kaynakla tutturur. Çark, kayaları döndürüp birbirlerine çarparak kırılmasını sağlayan bir çeşit döner levha görevi görür. Çarkın kanatlarına papuç denen parçalar şaft yuvası yine ısıyla sıkıştırma yöntemiyle yerine oturtulur. Montaj 2 tane kilitli somunla iyice sağlamlaştırılır. Bu arada bir robot hazır bir çelik plaka üzerine çark görevi görecek kıvrımlı parçaları kaynakla tutturur. Çark, kayaları döndürüp birbirlerine çarparak kırılmasını sağlayan bir çeşit

Sonra krom ve beyaz demirden dökümler yerlerine takılır. Dökümler çember şeklinde bir örs görevi görecek ve taşların yüzeyleri bunlara çarpacaktır. Açıları ayarlanır ve sabitleştirilir. Bu çemberi kırıcının içine yerleştirmek için vinç kullanılır. Ve sonunda çarkın etrafı kırıcı örslerle dolar. Tüm parçalar yerine yerleşince sıra kaya kırıcının kapağını takmaya gelir. Ve dış yüzeye son dokunuşlar yapılır. Elektrikli motor da takıldıktan sonra kırıcı taşları parçalayıp molos haline getirmeye hazırdır. Abajurlar, iç tasarımın harika parçaları. Bu güzel ışık yumuşatıcılar bizi kuşaklardır sert ışıktan koruyor. Günümüzde bu lamba siperlikleri çok değişik tarzları ve renkli malzemeleriyle ilgi odağı olmayı hak ediyorlar. İster modern, ister klasik görünümlü bir şey arayın, lambanız için mükemmel ışık yumuşatma yöntemleri elinizin altında. İmalata gövdeyle başlanır. 3-4 milimetre kalınlığında çelik teller kullanılır. Bilgisayara bağlı bir biçimlendirme makinesi kabloya şeklini verir ve merdaneden geçirerek düzleştirir. Devamında makine telleri her lambanın şekline göre eğer ve keser. Makine her gövde için birbirinin aynı olan iki tane tel hazırlar. Yuvarlak, dörtgen ya da üçgen teller çıkarır. Sonra 3 tane L şeklinde parça yapar. L şeklindeki parçalar gövdenin üst kısmıyla birleştirmek üzere bir şablonun üstüne yerleştirilir. Uzun kısımları 3 tane çıkıntısı olan çelik bir çembere oturtulur ve L şeklindeki parçalar bu çıkıntılara kaynaklanır. Sonra her iki çemberin uçları kaynaklanır.

şeklindeki çubukların serbest kalan uçları çemberin bir tanesine kaynak yapılır. Ve böylece çerçevenin üst kısmı tamamlanır. Diğer çember gövdenin alt tarafını şekillendirir. Her iki çember de sprey boya tozuyla boyanır. Bu toz boyalar fırına girince kalıcı bir kaplamaya dönüşür. Kumaşı düzgün tutturmak için iki yüze de yapışkanlığı olan bir PVC plastik tabaka kullanılır. Çalıştıkları yüzeydeki yapışkanı koruyan kağıdı çıkararak kumaşı yavaş yavaş ve dikkatlice buruşukları engelleyerek tuttururlar. Bu abajurun bir yüzü krem rengi, bir diğer yüzü de desenlidir. Çok güzel. PVC tabakasının her iki yüzüne de kumaş uygulandıktan sonra bilgisayar kontrollü bir kesim aleti lambanın şekline göre kesim yapar. PVC ve kumaşı birlikte keserek kenarlarda 1,5 santim genişliğinde bir bordür bırakır. Bu bordürün her iki tarafına da alttan ve üstten birer şerit takılır. Kumaşın yan tarafına ince bir kat tutkal sürülür ve dış kumaş bordürü içeri doğru katlanır. Böylece düzenli bir görüntü olur. Kumaş ve gövdeyi birleştirmeye alt kısımdan başlanır. İki tarafı da şerit çekilmiş kısmın hemen üstünden başlayarak kağıtları alınınca yapışkan kısımlar açığa çıkar ve sıkıca gövdeye yapıştırılırlar. Alttaki çemberden sonra üste gelecek çember de mandallarla kumaşa tutturulur. Yine aynı şekilde kağıdı sökerek yapışkanlı kısmı katlanır ve çemberin çevresine yapıştırılır.

Çevresine elle basınç uygulayarak kumaşı düzeltilir ve çembere iyice yapışması sağlanır. Sonra özel bir alet kullanarak kumaşları çemberin içine doğru itilir ve düzgün, yuvarlak bir şekil verilir. Dikey birleşme yerleri içten ve dıştan yapıştırılarak birleştirilir. Yapışkanın tamamen tutması için ek yerinin üzerine yarım saat boyunca ağırlık koyulur. Ve şimdi abajur kendine bir altlık bulup birinin evindeki özel yerini almaya hazır ve dileriz benim tozdan başka bir şey toplamayan abajurumun aksine güzel bakışları üzerine toplar. Şimdi bu ürün gerçekten de tatlı. Bunların yüzlercesi ve binlercesi pastaların üzerinde yerlerini alıyor. Ama merak etmeyin, bu kalorileri ütü yaparken yakabilirsiniz. Birazdan görüşmek üzere. ...18. yüzyılın sonlarından bu yana Fransız tatlıcılar tarafından süsleme malzemesi olarak kullanılmaya başlandığından beri yüzlerce, binlerce süsleme şekeri üretilir. Benim favorim olan çikolatalı süs şekerlerinin 1936 yılında bir çocuğun çikolatalı kekinin üzerine malzeme istemesi üzerine bir Hollandalı tarafından üretildiğine inanılır. Yüzlerce ve binlerce şekerleme tatlılarımıza süs, renk ve lezzet katar. Süsleme şekerleri olmazsa cupcake'ler, dondurmalar, kurabiyeler ve donatlar çok renksiz görüneceklerdi. İnanmazsanız kanıt olarak şu görüntüye bakabilirsiniz. Bu renkli tatlı süslemelerini yapmak için çeşitli renklerde sıvı ve toz gıda boyaları kullanılır. Bir diğer malzeme de katı yağdır. Katı yağ bir hamur kazanına konur. Karışım tankın içindeki ısıtılmış suda hafifçe yoğrulur. Malzemeler dakikalar içinde emilir. Kuru bir yoğurucunun içine pudra şekeri konur. Şekere özenli bir şekilde sıvı gıda renklendiriciler karıştırılır. Farklı süsleme şekerleri elde etmek için değişik oranlarda farklı gıda boyaları kullanılır. Katı yağ ve sudan oluşan karışım, içinde pudra şekeri ve renklendiriciler olan mikserin içine aktarılır. Mikserin kapağı kapatılır ve hamur yapma süreci başlar. İyice yoğrulmuş renkli hamurun olması 15 dakika sürer. Taze yoğrulmuş renkli hamur hareketli bir şeritle boşaltma kanalına ve oradan çekme makinesine aktarılır. Çekme makinesindeki küçük deliklerden geçen hamur uzun ince şeritler halinde diğer bir hareketli şeride aktarılır. Ürün kalitesindeki farklılaşmayı engellemek için üretim alanında oda sıcaklığı sürekli aynı ısıda tutulur ve nem oranı da %50'de sabitlenir. Bu çok özenli, kontrollü ortamda bantların üzerinde giden hamur bir yandan kurur ve kuruma tünellerine aktarılır. Buradan da dinlenme fıçısına dökülür. Tam olarak kuruduğundan emin olmak için kontrol edilir. Sonra hamur dönen bir haznenin içine aktarılır. Dönen hazne şeritleri daha da küçük parçalara ayırır. Hamur burada 10 dakika kadar kalır. Uzun süre kalırsa tanecikler çok fazla küçülür. Hamurun üstüne tatlıcıların kullandığı jöle ve Brezilya bal mumu püskürtülür. Bu işlem sayesinde şekerlemeler bir pastanın üzerine konduğunda renklerinin akması önlenir. Kurutulmuş ve küçük parçalara bölünmüş şekerlemeler döner hazneden alınarak
titreşimli bir tezgaha konur. Uygun büyüklükteki şekerlemeler elekten geçer, büyük parçalar eleğin üstünde kalır. Diğer hareketli bir bantta küçük boyutlu şekerlemeler ayıklanıyor. Şekerlemeler buradan naylon kaplı bir teknenin içine aktarılır. Farklı renklerdeki süs şekerlemeleri için bu işlem tekrarlanır ve tüm renkler döner haznede karıştırılarak yüzlerce, binlerce şekerlemeden oluşan renkli paketler hazırlanır. Değişik renklerdeki şekerlemeler 5 dakika boyunca karıştırılır ve renklerin düzgün oranlarda karışıp karışmadığı kontrol edilir. İyice karışan süsleme şekerleri ambalaja hazır hale gelmiştir. Bir hava püskürtücü, şekerlemelerin kapak seviyesini aşmamasını sağlar. Kapak makinesi sadece kapağı oturtmakla kalmaz. Aynı zamanda çevirerek sıkışmasını sağlar. Kapağa takılan şişeler etiketleme için hazırdır. Gökkuşağının tüm renklerini yansıtan süsleme şekerlerimiz hazır. Ve tabii kahverengi. Gökkuşağında her ne kadar çikolata olmasa da iyi düşünce doğrusu. Buharlı ütü, ütü yapmayı biraz kolaylaştıran bir 20. yüzyıl buluşudur. Teorik olarak buhar kumaşın dokularını daha kolay açtığı ve buruşuklukları kolayca düzelttiği için beden gücüne daha az gereksinim duyulur. Ama ne yazık ki öncelikle ütü yapma isteğinizin olması gerekir. Eskiden ağır demir kütleler ateşin üzerinde ısıtılır ve kumaşın üzerine bastırılırdı. Bu yüzden bu işe İngilizce'de demirleme denir. Günümüzde elektrikli ütüler demirden değil plastik ve alüminyum gibi daha hafif malzemelerden üretiliyor. Üretime püskürtme kalıp makinesiyle başlanır. Kalıp yerleştirildiğinde püskürtücüler 3 farklı renkte plastiği boşluklara doldurur. Plastik sertleşerek 3 renkli bir parça oluşturur. Bunlar ütünün üst kısmı ve sapıdır. Plastik gövde aynı zamanda su hazinesi olarak da kullanılır. Daha sonra plastik ayar yerinin üzerine baskı yapılır. Ayar düğmesinin üzerinde ısı göstergesi vardır. Ceketlerinizin yanmaması için zorunlu bir detay. Ütünün alüminyum tabanına püskürtücülerle sıvı seramik doldurulur. Bu kısma tabanlık denir ve burada ısıtıcı elemanlar bulunur. Seramik, haznenin içindeki suyun yüzey direncini kırarak buhar oluşmasını sağlar. Ütü tamamen toplanmadan önce ütü altlığının üst kısmına bir başka yüzey yerleştirilir. Tabanın alt kısmına da papuç denen başka bir parça takılır. Alt kısımdaki tüm perçinlerin üzerine silikon enjekte edilir. Silikon perçinleri sağlam tutan bir tutkal yerine geçer. Taban ünitesi daha sonra ısıtıcı bir makineye alınır ve silikonlar kurutulur. Tabanda bir sızma olup olmadığı basınçlı havayla kontrol edilir. Ütülerin taban kısmı bir sonraki işlem için soğutulur. Bu arada robotlar kusursuz bir biçim için telleri eğip bükmektedir. Bu makineler insandan çok daha hızlı ve inanılmaz hassastır. Bu işlemden sonra teller ütünün ısı ayar düğmesine kaynakla birleştirilir. Zincirin sıradaki halkası olan bir robot tüm parçaları alarak ütünün taban kısmına yerleştirir. Diğer bir robot düğmenin ayarlarını kontrol eder ve düzenler. Düğmeyi ısıdan korumak için araya alüminyum silikat bir plaka yerleştirilir. Ütünün ısı koruma yüzeyi içindeki tüm kanallar sıcak tutkalla doldurulur ve burası su hazinesinin tabanı olarak kullanılır. Tutkal henüz sıvı haldeyken ütülerin üst kısmı yerleştirilir. İşin büyük kısmını yapan robotlar bu aşamada insan yardımına ihtiyaç duyar. Ütülerin üst kısmı tabanla birleştirilir.
İki parça birleştirilip sızmazlık testi yapıldıktan sonra güç kablosu bağlanabilir. Ütünün arka kısmı başka bir döküm plastik parçayla kapatılır. Su doldurma kanalı da içeren buhar ve püskürtme sistemlerinin ve buharı kontrol edecek mekanizmanın monte edilmesine gelmiştir sıra. Şimdi ütünün detaylı bir elektrik testinden geçmesi gerekiyor. Bir robot ütünün ayar düğmesini çevirirken bir bilgisayar da performansı ölçer. Daha sonra tüm açılardan buhar testi yapılır. Her şey yolundaysa ütü ambalaja hazır demektir. Robot ve insanın eş zamanlı çalışmasıyla 10 dakika içinde bir buharlı ütü yapılabilir. Ve bu ütü yapmaktan çok daha kısa bir zamandır. Dilerim bir gün bizim yerimize ütü yapacak bir robot yaparlar. Evet, taş kırma makineleri hakkındaki yanlış düşünceleri kırdık umarım. Karanlıkta kalmamanız için güzel abajurlar ve en güzel ziyafetler için süsleme şekerleri yaptık. Ama ne yazık ki ütü yapmak için hala zaman ayırmak zorundayım. Maalesef bundan kaçış yok.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya, 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

Bugünkü programımızda yarış arabası direksiyonları. İnanın öğrenilecek çok şey var. Kaçırmayın. Karışık salata. Salata ile ilgili bildikleriniz buzdağının yalnızca görünen kısmı. Ve rüzgar türbinleri. Yenilenebilir enerji hayranları için oldukça ilgi çekici. Yarış arabalarının direksiyonları yalnızca dönmeye yaramıyor. Kokpitin içindeki ön panelin yerini alıyor ve tüm aracın kontrol merkezi görevini üstleniyor. Aynı zamanda sürücünün kokpite kolay girip çıkması için sökülebilir bir yapısı var. Kimsenin arabanızı çalamayacak olması da cabası. Bu inanılmaz cihaz tüm kontrolü sürücünün parmak uçlarına ulaştırıyor. Üretim her sürücünün yarış stili ve tercihlerine göre yapılmış tam boyutlu bir tasarımla başlıyor. Klasik bir yarış arabası direksiyonu çizimle eşleştiriliyor ve tekrar yapılması için işaretleniyor. Direksiyonun malzemesi ve köpük kaplaması kesiliyor ve bir parça alüminyum çıkartılıyor. Bilgisayar kontrollü bir kesici direksiyon göbeğini oyuyor ve düğmeler için delikler açıyor. Direksiyon üzerine düzinelerce kontrol ve düğme takılmasına artık hazır. Bilgisayar kontrollü başka bir aletse bir parça karbon elyafını direksiyonun düğme paneli haline getiriyor. Vites ve debriyaj için yuvalar yapılırken vidalar ve düğmeler için de başka delikler açılıyor. Alet, modifiye edilmiş direksiyona uyması için parçaların çevresinden tur atarak plakayı kesiyor. Düğme paneli parçaların takılması için hazır hale geldi. Renk kodlu düğmeler deliklere yerleştirilip somunlar ve titreşim önleyici contalarla sabitleniyor. Sarı olan pit bölgesi için bir hız sınırlayıcı. 0'dan 100 kilometreye 3 saniyede çıkabilen arabalar için iyi bir fikir. Düğmeler takıldıktan sonra devreyi tamamlamak için kablolar lehimleniyor. Sonrasında her bağlantı titreşimi azaltması ve hava koşullarından etkilenmemesi için silikonla kaplanıyor. Daha korunaklı olması için kablonun plastik kılıfına yapıştırıcı uygulanıyor. Sonrasında lastik bir parça geçiriliyor. Bir ısı tabancası bu özel yapım lastiği büzüştürüyor. Düğme paneli vites kanatlarının takılması için hazır. Öncelikle yükseltici panel yerine vidalanıyor. Bu panel kanat mekanizmasının yeterince hareket alanı olmasını sağlıyor. Kanat mekanizması yükseltici panele vidalanıyor. Sonrasında iki debriyaj kanadıyla birlikte ikinci vites kanalı takılıyor. Daha sonra yakıt sistemini kontrol edecek bir döner anahtar ekleniyor. Bu arabanın gücünü artırmak veya azaltmak için yakıt hava karışımını ayarlıyor. Sonrasında düğmeler simgelerle etiketleniyor. Pit bölgesi sınırlandırıcı için bir kaplumbağa ve büyük olasılıkla yakınlaştırma için Z. Telsiz aktarımı düğmesi de uygun şekilde etiketleniyor. Motorun devrini ve sürücünün ihtiyaç duyabileceği diğer bilgileri elektronik olarak göstermesi için bir ünite alüminyum çerçeveye vidalanıyor. Tamamlanmış olan düğme paneli nihayet direksiyona takılabilir. 3 civata paneli göbeğe sabitliyor. 1 saniyeden kısa bir sürede çıkarılabilmesi ve yerine oturtulabilmesi için yaylı bir mekanizma monte ediliyor. Düz
düzgün çalışıp çalışmadıklarını denemek için debriyaj ve vites kanatları kontrol ediliyor. Son olarak direksiyonun göbeğine kaza ihtimaline karşı yoğun bir koruyucu takılıyor. Bu yarış arabası direksiyonu küçük bir araba fiyatına mal oldu. Ancak yarış takımları için bu takım son kuruşuna kadar değiyor. Kişisel olarak konuşursam tüm bu düğmeler beni çileden çıkardı. Sağlıklı yemenin popüler olduğu bu günlerde salatalar artık ikinci planda değil. Şanslıyız ki salata mahsullerinin yetiştirilmesi artık hassas bir bilime dönüştü. Ve yumuşak yapraklardan ve korkunç yeşilliklerden kaçınmak artık kolay. Hadi başlayalım. Başarılı bir salatanın sırrı farklı yaprakların, farklı tatların ve farklı sertliklerin güzel bir karışımını yapıp gerçekten farklı dokuların ve tatların karışımı olan bir paket üretmek. Harika! Kaliforniya'daki bu tarlada 20 farklı çeşit marul üretiliyor. Ve hepsi yeşil değil, bazıları kırmızı. Doğru karışımda paketlenmiş salata tarifleri için farklı marul türleri yan yana yetiştiriliyor. Gerçekten akıllıca. Sıradan bir sulama ve gübrelemeyle bu marul sütunları yeşillenip kocaman bir kase yaşayan salataya dönüşüyor. Yaklaşık bir aylık bir süreden sonra bu küçük yeşillikler toplanmaya hazır. Biçer döver marul sütunlarını biçmek için uzun bir bıçak kullanıyor. Yapraklar özel olarak tasarlanmış taşıma bandına düşüyor. Araya karışan dalların ve taşların ayıklanması için bant delikli metalden yapılmış. Yapraklar buradan ikinci bir banda gidiyor. Bu bant onları kamyonun üzerindeki kasalara götürüyor. İşleme fabrikasına götürülmeden önce kasaların üzeri plastikle kaplanıyor. Sonrasında marul yaprakları vakumlu bir soğutma odasına transfer ediliyor. Vakumlama yapılırken yapraklar nemlerini dışarı salıyor. Böylelikle ısı üretilmiş oluyor. Yaprağın taze kalması için soğutulması lazım. Yapraklar optik bir ayırıcıya gönderiliyor. Burada bilgisayar kontrollü kameralar ve lazerler yaprakları, renk değişimi ve kalıntı maddeler gibi etkenler için tarıyor. Herhangi bir şey bulunduğu zaman hava jetleriyle banttan uzaklaştırılıyor. Kötü olan yaprakları ayırmak, iyi olanların da bir kısmını kaybetmek anlamına geliyor. Ve yaklaşık %3'lük bir kayıp oluyor. Ancak salata meraklılarının ürünü güvenle yiyebilmelerinin tek yolu bu. Optik tarayıcıdan bir kez daha geçtikten sonra kırmızı hindiba ve frize gibi daha acı yapraklar ekleniyor. Bu salata dağı şimdi yıkama sistemine gidebilir. İlk yıkama tankı yaprakları su altında tutmak için dönen delikli silindirlere sahip. Aynı zamanda çok küçük olan yapraklar karışımdan çıkarılıyor. Sonrasında yapraklar titreşimli bir taşıma bandıyla son yıkamayı yapacak olan spreylere gidiyor. Daha sonra temizlenmiş yapraklar delikli plastik kaplara düşüyor. Ve santrifüj makinesine aktarılıyor. Döndükçe merkezkaç kuvveti yaprakların tüm nemini kabın deliklerinden dışarı atıyor. Ve yaprakların çıtır ve kuru olmasını sağlıyor. Yapraklar artık paketleme için hazır. Bitmeyen iştahlı tamamen mekanik bir sistem. Yapraklar besleme gözünden içeri giriyor ve dairesel olarak ayırma makinesine düşüyor.
her bölümün altındaki tartıyı ağırlıklarını ölçüyor. İstenen ağırlığa ulaşıldığında yapraklar serbest bırakılıyor ve aşağıdaki paketleme makinesine düşüyorlar. Bitkiler hala yaşayıp nefes alıyor. Paketleme işlemi hava almalarını yavaşlatıp uzun süre korunmalarını sağlayacak. Paketler hava geçirmez şekilde 2 ila 3 hafta dayanacak biçimde paketleniyor. Birilerinin salatasına girmeye veya yemekleri yeşillendirmeye hazır. Şimdi yeni bir şeye geçme zamanı. Sırada aklınızı uçuracak makinelerle yeşil kalıyoruz. Oldukça yeşil. Aradan sonra görüşmek üzere. Rüzgar türbinleri havayı kirletmeden elektrik üretmek için sınırsız bir doğal kaynağı kullanıyor. Açık alanda olmaları gerekliliği bazı tartışmalara yol açsa da gezegenimiz için ne kadar yararlı olacağını inkar edemeyiz. O yüzden bu rüzgara hazırsanız türbinler hakkında konuşalım. Düzenli bir rüzgar yakalamak için türbin yerden oldukça yüksekte olmalı. Neredeyse 20 katlı bir binanın yüksekliğine erişilirken rotor kanatları yarım futbol sahası kadar uzanabilir. Bu devasa kanatları üretmek için cam elyafı tabakalar hazırlanıyor. Her biri detaylı mühendislik planına göre numaralandırılıyor. Her bir tabaka kanat şeklindeki kalıbın alt kısmında belirlenen yerlerine yerleştiriliyor. Kanattaki kusurlardan kaçınmak için her bir tabaka mükemmel şekilde düzgün serilmeli. Hava kabarcıklarını ve buruşuklukları önlemek için bir zımpara makinesi kullanılıyor. Kanadın çıkarılması gerektiği zaman kalıba yapışmasını önlemek için kalıbın iç kısmına kaplama yapılıyor. Kalıbın alt kısmındaki cam elyafı tabakalar yerleştiğine göre üst kısmın üretimine geçilebilir. Kanat kalıbının üst kısmı da cam elyafı tabakalarla kaplanırken numaralandırılıp kanadın planına göre yerleştiriliyor. Kalıbın her bir parçası ne kadar dayanıklı olması gerektiğine göre 4 ila 120 arası farklı kalınlıklarda ve çeşitli dokularda cam elyafı katmanı içeriyor. Kanadın bazı yerlerini daha sağlam yapmak için cam elyafı katmanlarının arasına sal ağacı kerestesi ekleniyor. Kerestenin üzerine kesilen kanallar esneyip kanadın şeklini almasına ve tutkal yapıştırıcının içlerinden akmasına olanak veriyor. Her bir cam elyafı ve kereste katmanı hassas bir şekilde konumlandırılmalı. Ve bu 6 kişilik bir ekibin 16 saatte tamamladığı bir iş. Daha sonra üst yarımın alt yarımın üzerine indirilmesiyle kalıp kapatılıyor. Artık tutkal enjekte edilebilir. Yapıştırıcı eklendikten sonra tutkalın içindeki reçine ve sertleştiricinin kimyasal reaksiyona girmesi için kalıp 70 derecede ısıtılıyor. 9,5 saat sonra yapıştırıcı tamamen kurudu. Şimdi vinçler kalıbın üst yarısını kaldırıp 55 metre uzunluğunda ve 10 ton ağırlığındaki kanadı ortaya çıkarıyor. Bu hassas kanat artık kalıbın alt yarısından kaldırılabilir. Kanat soğuması için 4,5 saat bir standın üzerine bırakılıyor. Sonrasında kanat, kanadın açık tarafını türbinin rotor göbeğine uyacak şekilde şekillendirmesi için matkap makinesine götürülüyor. Aynı zamanda kanadı göbeğe sabitleyecek 54 pim civatalar içinde delikler açılıyor.
Sonrasında iki yarımın birleştiği noktadan taşan tutkallar zımparayla temizleniyor. Kanat, tutkal bazlı boyayla boyanmadan önce tutkal spreyiyle kaplanıyor. 8 saat sonra boya kurudu ve 54 pim cıvatalar yerleştirilip sıkıştırılabilir. Şimdi her kanat bir zemin tartısında tartılıyor çünkü her türbin dengeli dönebilmek için benzer ağırlıktaki 3 kanada ihtiyaç duyuyor. Rüzgar çiftliğine taşınırken içine bir şeyler kaçmasını önlemek üzere kanadın açık kısmı kaplanıyor. Burada 3 kanat rotor göbeğine takılacak ve türbin kulesinin tepesine çıkarılıp motor yerine yerleştirilecek. Motor yeri rüzgar gücünü elektriğe dönüştürmekten sorumlu. İçerisinde devasa aktarma organları dönen kanatların hızını yükseltiyor ve bu enerjiyi elektrik üretmek için kullanıyor. Üzerinde 3 kanat olan türbin rotoru göbeğe bağlanıyor. Yalnızca göbek 30 tondan fazla ağırlığa sahip sünek adı verilen çok güçlü bir dökme demirden yapılmış. Fabrikada bir vinç monte edilebilmesi için göbeği yukarı kaldırıyor. Güvenli şekilde kaldırılan göbek kanat yatakları için hazır. Bunlar kanatların monte edileceği devasa dairesel yataklar. Bu yataklar rüzgara karşı en iyi açıda durabilmeleri için kanatların eğilmesine olanak sağlıyor. Her yatak göbeğe 54 devasa cıvata ile bağlı. Göbeğe 3 akümülatör ekleniyor. Her kanat için bir tane. Akümülatör basınç altında hidrolik yağ depoluyor. Bu yağ kanadın açısını değiştirmesi için kanat yuvalarını döndürüyor. Her bir akümülatör birleştirildi ve kapak takıldı. Daha sonra kendi yatağına yerleştirildi. Üç akümülatör ve diğer parçalar kurulduktan sonra göbek tamamlandı. Artık montaj yerinden çekilebilir ve içerisindeki makineleri korumak için cam elyafıyla kaplanabilir. Fabrikanın başka bir kısmında türbinin motor yeri birleştiriliyor. Öncelikle çelik kabuğun alt kısmı getiriliyor. Sonrasında sapma sistemi birleştiriliyor. Bu motor yerinin ve rotorun 360 derece dönmesini sağlayan kilit bir parça. Sistem çerçevesinin merkezine büyük çelikten sabit bir dişli takılıyor. Çerçevenin diğer tarafında büyük olanı harekete geçirecek daha küçük olan 8 sapma dişlisi yerleştiriliyor. Birleştirildikten sonra çerçevenin 22 tondan fazla bir ağırlığı var. Bir vinç dikkatlice motor yerini çelik kabuğuna indiriyor. Dişli kutusu motor yerinin aktarma organlarının geri kalanına bağlanıyor. Tersten bir araba şanzımanı gibi çalışıyor. Arabalar yanma sonucu olan enerjiyi tekerlekleri çevirmek için kullanırken, motor yeri kanatların dönmesini elektrik enerjisine çeviriyor. Dönen kanatlar, dişli kutusuna bağlanan aktarma organlarındaki çelik şafta bağlanıyor. Dişliler dönme hızını katlarken ikinci bir şaft jeneratöre güç veriyor. Zincirin en sonunda ise jeneratör elektrik üretiyor. Aktarma organları jeneratöre bağlandıktan sonra bakım işleri için yapılan kapıyla birlikte üst kabuk takılır. Şimdi birleştirilen tüm parçalar kontrol ediliyor. Şu an kontrol edilen jeneratörü soğutan pervane.

tamamlanmış motor yeri devasa bir kalem pile benziyor. Ancak bunun 85 ton gibi bir ağırlığı var. Motor yeri ve göbek kara veya demir yoluyla rüzgar çiftliğine gönderiliyor. Kanatlar ve kule de kendi fabrikalarından geldikten sonra son montaj başlayabilir. Motor yeri yükseltilip takılmadan önce kule kaldırılacak. Rotor ve kanatların montajı motor yerine takılmadan önce yerde tamamlanacak. Bu noktadan sonra tüm işi rüzgar yapacak. Bu yeşil teknolojinin neden bu kadar çok hayranı olduğunu görmek artık daha kolay.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Bugün programımızda zırhlı kapılar. Şanslılar ki İtalyan işi filminde bunları patlatmak zorunda kalmadılar. Ruj. Detayları gizlemeyeceğimize söz veriyoruz. Yatay palmiye ağaçları. Bu ağaçlar size Hindistan cevizi vermeyecekleri sözünü veriyor. Ve pirinç levhalar. Adınızı sonsuza kadar saklamanın bir yolu. Hepimiz değerli şeylerimizi güvende tutmak isteriz. Ve orduda bunlar önemli şeylerse yanlış ellere geçmemesi gerekir. Silahlar genelde beton dolaplarda ve yabancıları içeri almamak üzere tasarlanmış kapıların ardında tutulur. Bu yüzden zırhlı kapıların sırlarını açıklarken bize katılın. Bu devasa çelik kapılar patlamalara dayanacak şekilde tasarlanır. Genellikle de askeri depolarda ya da yüksek güvenlikli kasalarda bulunur. Kapıların aşırı gücünün anahtarı çelik suntalardan yapılma ızgaralı yapılardır. 15 cm genişliğinde ve 6 mm kalınlığındadır. Bilgisayarlar yönlendirilen gazlı şarame suntalarının yarısına çentik atar. Böylece diğer sunta o boşluğa girerek ızgara yapıyı sağlayabilir. Izgara 1 cm kalınlığında çelik levhaya bağlanır. Bu da kapının dış yüzünü oluşturur. Izgaralı yapı kapıya fazla yük olmadan katı halde oluşacak 3 boyutlu güç sağlar. Ama yine de her bir kapı 9 tonluk ağırlığa sahiptir. Izgaranın birleştirilmesinin ardından bunlar levhanın altına kaynaklanır. Sonrasında gaz şaramesi suntaların uçlarını kesmek için kullanılır. Böylece çelik çerçeveye sığarlarken kapının çevresini de dolanırlar.

çerçeve yerine yerleştirildikten sonra yerine sabitleniyor. Sonra da kaynakçılar işe girişiyor. Bitelle L şeklinde çelik uçlar birleştiriliyor. Bu da ızgara yapının tepesine kaynaklanıyor. Bunlar kapının iç yüzünü destekleyecek.

Birkaç tane 1,5 santimetrelik delik çelik levhaya deliniyor. Bu delikler iç tarafa geçene kadar deliniyor. Ardından bu levha yapının üstüne yatırılıyor. Delikler ızgara kenarlarıyla aynı hizaya getiriliyor. Levha ardından çerçeveye kaynaklanıyor. Her bir delik de altındaki kenara kaynaklanmış oluyor.

kapı panellerinin tamamlanmasıyla menteşe pimleri ve kilit mekanizması yerlerine kaynaklanıyor. Kapı çerçevesi menteşe pimli alıcısı olan iki dik çelik kirişten yapılıyor. Altta ve üstte iki yatay çelik boru oluyor. Geçici bir çapraz bağlantı çerçeveyi dik tutuyor ve yerleştirme tamamlanmadan kapıların ağırlığı altında bükülmesini engelliyor. Kapının kurulacağı yerde ilk iş kapı çerçevesini yerleştirmek oluyor. Sonrasında ağır yükler için özel tasarlanmış uzun kollu forklift kullanarak kapının menteşe pimleri çerçevedeki alıcı yerlerine getiriliyor. Deponun çimento yapısı sonrasında bu yerleşen kapı üstüne yapılıyor. Çimento tamamen kuruduğunda çerçevenin çapraz bağlaması çözülüyor. Kapıdaki bir tutacak çerçevenin altına yerleşen ayak civatasını serbest bırakıyor. Bu da kilitli kapının eğilmesini engelliyor. Kilidin kendisi içindeki tungsten karbit çubuk yüzünden dev bir kilit halinde. Bu da testereyle kesmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Bir gözlem sistemi sayesinde biri kapıyı açmaya çalışırsa sinyal gönderiliyor. Anahtarla olsa bile. Başka bir deyişle, son derece gizli bir konuk listesinde değilseniz kesinlikle içeri giremezsiniz. Tarih boyunca rengin dudakları daha hoş gösterdiği düşünülmüştür. Bunu 2000 yıl önce Kleopatra başlatmıştır. Kendisi dudakları için ezilmiş karınca ve böcekler kullanmıştır. Gerçekten bunu neden yaptı bilinmemekte. Neyse, o zamandan beri işlerin gerçekten yön değiştirdiği kesin. Günümüzdeki rujların güzelliği, içinde olduğu kutuların aynı zamanda uygulamaya yardımcı olması. Ufak bir çevrilmeyle anında renkli dudaklara sahip olabilirsiniz. Ruj malzemeleri içinde mum, pigmentler ve nemlendiriciler bulunur. Tam formül genelde şirket sırrı olur. Bu yüzden korkarım ki dudaklarım mühürlü. Malzemeler bir kazana dökülüyor. Burada eriyorlar ve karışıyorlar. Plantolatum adında bitki bazlı bir jel deri yumuşatıcı, rujun pürüzsüzce uygulanmasına yardımcı olması amacıyla ekleniyor. Karnauba, kandelayla ve bal mumu gibi farklı mumlar karışıma ekleniyor ve rujun parlak olmasını sağlıyor. Ana karışımın hazırlanmasının ardından farklı demir oksit renklendiricilerin birleşimiyle rujun rengini belirleme zamanı geliyor. Demir oksit kaşıkla silindirlere koyuluyor. Pigment partikülleri ezilerek kağıt formunda sarılıyor. Pigmentin ana karışıma eklenmesi için silindirlerden 3 kez geçirilmesi gerekiyor. Malzemelerin kaynamasına izin vermemek için kazanın sıcaklığı düşürülüyor. Karışım yoğunlaşana ve kremsi bir hal alana kadar pigmentler ekleniyor. Bu artık ruj şekli verilebilecek doğru yoğunluğa ulaştı. Sonrasında sıvı karışım bir doldurma makinesine dökülüyor. Bir kalıp dondurma makinesinin altındaki deliklere yerleştiriliyor. Bu da sıvı ruju kalıba döküyor. Kalıplar dolduğunda bir taşıyıcı kemere yerleştiriliyorlar. Bu da onları bir soğuma tüneline taşıyor. Tünelin soğukluğu rujun katılaşmasına neden oluyor. Rujlar artık ruj kutularına yerleştirilmeye hazır. Ruj kutuları kalıbın üstündeki rafa yerleştiriliyor. Boşluklar kalıptaki rujlarla aynı sıraya getiriliyor. Sonrasında çevirme makinesine sıra geliyor. Ha
lava patlamaları nazik rujları kalıptan çıkartıyor ve kutularına yerleştiriyor. Ve rujlar lekelenmeden taşınıyorlar. Biraz ısı kullanılarak her bir ruj hafifçe eritiliyor. Bu da onlara parlak bir son veriyor. Sırada ruj kutularını döndürerek rujları yerine yerleştiren silindirler var. Her bir gruptan bir rujdan örnek alınarak erime noktası belirleniyor ve sıcak bir günde erimeyeceğinden emin olunuyor. Alınan ufak parça bir lamel üstüne koyuluyor. Böylece yoğunluğu incelenebilecek. Sonrasında bu örnek bir ısıtıcıya yerleştirilecek. Yüteç kullanılarak ruj parçasının eriyip göl olması daha yakından izleniyor. Termometre erime noktasının kabul edilir aralıkta olduğunu onaylıyor. Yeni yapılan rujun rengi standart renkle karşılaştırılıyor. Ve bu uygun durumda. Şeffaf plastikten bir kapak bitirici dokunuşu veriyor. Hem de rujun rengini gösteriyor. Bu da bizi bu parçanın sonuna getiriyor. Ben donuk bir günü biraz parlatırken biraz destek görmeden devam etmek istemiyorum. Aranın ardından bir sonraki parçamız sadece dudaklarımıza iyi gelmeyecek. Ve bildiğiniz gibi yapımı hiç de kolay olmayacak. Bunlar yapay palmiye ağaçları. Sonrasında pirinç plakalarla sizi gerçekten etkilemenin peşindeyiz. Aradan sonra

0: otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
11: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Hepimizin hayal ettiği tropikal tatiller. Ama bu hayaller, eğer yapay palmiye ağaçları o bölgenin bir parçası olursa gerçek gibi hissedilebilirler. Bu sentetik palmiye ağaçları bütün mevsim şartlarında tropikal mevsimi oraya getirebilir. Büyüklerinden birkaç tanesi gerçekten mahallenize hava katabilir. Dahası sulama ya da bakım gerektirmemesi. Sizler daha önemli konulara odaklanabilirsiniz. Mesela kokteylinizi yudumlamak ya da komşunuzun güneş banyosu yaptığınızı görmemesi gibi. Üretim, yapışkan bir bandın PVC tüpün üstüne sarılmasıyla başlıyor. Bu tüp ağacın gövdesini oluşturacak. Ve bu yapışkan yüzeyli bant bir sonraki katmanların ona yapışmasına olanak verecek. Bantlama devam ederken ağacın tek parça çelik iskeleti kaynaklanıyor. İlk olarak yere değecek levha direğe kaynaklanıyor. Sonrasında bu bağlantı yeri köşe bentlerle destekleniyor. Bunlar palmiyenin tropikal fırtınalardaki yoğun rüzgarlara dayanmasını sağlıyor. Tabii ki bahçenizdeki tropikal olmayanlara da. Bir diğer çelik parçasıyla iskelete boy ekleniyor. Kişisel cennetinizin bozulmadığından emin olmak için ağaç sizin istediğiniz özelliklere uygun şekilde yapılıyor. Bir kat pas önleyici boyanın ardından iskelet bantlanan PVC boruyla birleştirilmeye hazır. Çelik desteğin ucu yerini aldıktan sonra gövde içine doğru kaydırılıyor. Sonra gövde güvende durması için iskelete vidalanıyor. Sonrasında bir eğirme makinesi kullanılarak gövde döndürülüyor. Böylece birkaç sentetik kauçuk etrafına sarılabiliyor. Bu da gerçek ağacın büyüme halkalarına çok benziyor. Sonrasında gövde yapıştırıcıyla kaplanıyor. Bu tutkal dayanıklı ve su geçirmez bir tutkal. Bu da sentetik betonun bütün hava şartlarında yapışabilmesini sağlıyor. Sentetik beton birçok bileşenden oluşuyor. Buna silikon ve sıvı kauçuk da dahil ve fıstık ezmesi kıvamında oluyor. Beton, lateks boyayla kaplanmadan önce gece boyu kurumaya bırakılıyor. Koyu boyayla yapılan rötuşlar kontrast ekleyerek daha güzel ve çok daha gerçekçi gösteriyor. Boya kuruduğunda dikkatler gövde için kullanılan delikli çelik kapaklara dönüyor. Tekrar sentetik beton uygulanıyor. Burası kapağa eklenen Hindistan cevizi tüyleriyle gizlenecek. Bu tüyler çeliği kamufle edecekler ve kapağı gerçek bir ağacın kabuğu gibi gösterecekler. Bunlar istenen pozisyonda yerleştiriliyor. Sonrasında sıkılaştırılarak telin fazla kısımları kesiliyor. Sonra tel sentetik betonla kaplanıyor. Kurumasının ardından Hindistan cevizi tüylerinin rengine boyanıyor. Hindistan cevizi tüyleri boyandıktan sonra ağacın çelik kapağı yerine vidalanıyor. Düz çelik bir çubuk, palmiye yapraklarının arka tarafı olarak yerine yerleştiriliyor. Ardından bantlı kısım iki metal kelepçeyle destekleniyor. Bunlar da yerlerini alıyor. palmiye yaprakları son dokunuşu sağlıyor. Çelik çubuklar gövdedeki deliklere yerleştiriliyor. Ön kısımları da daha gerçekçi bir açıyla bükülüyor. Bu yapay palmiye ağacını üretmek sadece 90 dakika alıyor. Bu da gerçek bir tanesinin büyümesini 10 yıldan fazla beklemekten. Palmiye yaprakları son dokunuşu sağlıyor. Çelik çubuklar gövdedeki deliklere yerleştiriliyor. Ön kısımları da daha gerçekçi bir açıyla bükülüyor. Bu yapay palmiye ağacını üretmek sadece 90 dakika.

Kirinç plakalar bozulmadan kalan parçalardır. Ve birinin üstünde isminiz olması bunu gerçekten yaptığınızın göstergesidir. Tarihi yerlerden ünlü isimlerin adlarına, pirinç plakalar kutlamayı sevdiğimiz şeyleri hatırlatan en önemli parçalardandır. Şimdi onları biraz daha detaylı olarak görelim. Pirinç plakanın işlemi tahta bir modelle başlar. Ama üstündeki harfler yoktur. Bunun alüminyum doku dökümü kullanılır. Alüminyum harfler gereken yerlere yapıştırılır ve harfler orada kalır. Alüminyum modelin mükemmel olması gerekir. Yapılan bütün hatalar ilerleyen dönemlerde kalacaktır. Bu da işin kötü olmasına sebep olacaktır. Kalıplara harflerin iyice yapışması için yüzey bir yağlayıcı maddeyle kaplanır. Bu kalıbın yaratılacak kum kalıba yapışmasını engeller. Kumlar yüksek kenarlı çelik kaba dökülür. İçinde silika kum ve reçine vardır. 15 dakika sonra reçine kurur. Kum taneciklerini bağlar. Sonrasında çerçeve ters çevrilip kaldırılır. Arka tarafta plakanın aynı yansımasını içeren kum kalır. Kum kalıbın yüzeyine alkol ve grafit solüsyonu püskürtülür. Alkolün yakılmasıyla sadece grafit film kalır. Bu sıcaklığa dayanıklı katman erimiş metal geldiğinde kum kalıbın bozulmasını engeller. Pirinç külçeler ocağa koyulur. Önceki dökümlerden kalan pirinçler de buna eklenir. 1260 santigrat derecedeki ocak, katı metali 20 dakikada sıvı hale getirir. Ardından eriyen pirinç, kalıbın üstündeki bir delikten dökülerek boşluğa doğru iki kanallı olarak yol alır. Bir saat sonra döküm tamamen sertleşir ve kalıp metali çıkarmak üzere açılabilir. Kalıbın kanal yolunda kalan pirinç fazlalıktır ama hala plakaya bağlıdır. Plakayı çıkarmak üzere kum parçalanır. Ardından oluklar kesilir. Sonrasında bir sonraki dökümde kullanılmak üzere kenara koyulur. Plakanın kenarları aşındırma çarkında eğlenir. Ardından topakların üstünden geçilerek metal daha pürüzsüz hale getirilir. Sülfürlü kalya taşı suda çözdürülür. Bu kimyasal çözelti metali oksitlendirir. Doğal görünen bir yeşil pas yaratır. Normalde yıllar içinde olacak yüzeyi çok kısa sürede karartır. Karışım plakaya tamamen işleyebileceği büyüklükte bir leğene koyulur. Plaka pirinci antika gösterecek kadar yeşil pas tutana kadar suda kalır. Ardından kimyasallardan kurtulunur ve basınçlı havayla plaka kurutulur. Titreşimli aşındırıcı kayış zarifçe plakaya bastırılır. Bu da yüksek olan yüzeyleri parlatır. Yeşil paslarını yok eder ve pirinç parlaklığını yerine getirir. Bu bitirme derinlik ve koyu arka tarafa karşı gölge oluşmasını sağlar. Sonrasında plakanın yüzeyi bir kat üretanla kaplanır. Bu pirincin matlaşmasını engeller ve hava şartlarına karşı korur. Artık ünlü ve zenginler için bu plakalar hazırlanmış olur. Geri kalanımız

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
11: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
12: Bu bir Lotus çok alçak.
11: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
10: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Bugün programımızda karbon fiber. Bu maddeler sürpriz unsurundan fazlasını içeriyor. Antik çerçeve restorasyonu. İş yüksek sanata geldiğinde bunun kadar çok uğraştıran ama güzel bir şey bulamazsınız. Vagon taşıyıcıları. Eğer sizde bunlardan bir tane yoksa trenleri hareket ettirmek çok zor olabilir. Ve kapı tarmaları. Bizler birinin arabasını en güzel hale getirecek şeyin orijinal yapımını göreceğiz. Karbon birçok yararlı şekle getirilir. Grafitten kömüre ve elmasa kadar. Hayatın kendisinin temeli olduğundan bahsetmeye bile gerek yok. İnsan vücudunun %18'i bu şeyden yapılma. Ama biraz yaratıcılıkla bu inanılmaz element karbon fiber formunda çok daha kullanışlı bir hal alıyor. Çelikten 5 kat daha güçlü ama ağırlık olarak yarısından az bir malzeme. Ve hayır, sizleri kandırmıyorum. Bu işlem binlerce ince iplikten oluşan plastik fiberle başlıyor. Ki bu da karbon atomlarının zincirlerinin kimyasal olarak mükemmel şekilde değiştirilmiş bir formu. Bu dev makine sonrasında oksitleme fırınından geçecek düzinelerce elifi sıralıyor. 250 santigrat derece civarı sıcaklıkta birkaç dakika liflerin havadaki oksijen molekülleriyle bağlanmalarını sağlıyor. Bu lifin atomik yapısını tekrar düzenleyerek daha fazla ısıya dayanıklı yapıyor. Lifler oksitlendikçe ağır ağır siyaha dönüyorlar ve sonrasında karbonizasyon adındaki işleme hazır hale geliyorlar. Ocaklar lifleri oksijensiz gaz karışımında ısıtıyor. Bu da karbon atomu olmayan atomların atılmasını ve kalan karbon atomlarının son derece sıkı bağlı kristallere dönüşmesini sağlıyor. Bu liflerin başından sonuna kadar uygulanıyor ve ona gücünü katıyor. Lifler sonrasında bir elektrik yüklü banyodan geçiriliyor. Bu da yüzeyinin asitle aşındırılmasını sağlıyor ve reçineye emmesini hazır hale getiriliyor. Şimdi hafif bir reçine kaplama uygulanarak liflerin kimyasal bağını daha da ağır olan kalıp reçinesiyle güçlendiriyor. Artık liflere karbon fiber yünü deniyor. Bununla karbon fiber kumaşı dokunabilir ya da reçineyle karıştırılarak şekil verilebilir. Bu karbon fiber türüne önceden reçine yedirilmiş deniyor. Onlar da kalıba hazır durumdaki reçine yedirilmiş karbon lifleridir. Reçine, tutkal ve çeşitli kimyasal sertleştiricilerin ve hızlandırıcıların bir karışımıdır. Bir çekim makinesi kağıt üzerine ince bir reçine katmanı yayıyor, bu da son ürünün ona yapışmasını engelleyecek aracı olarak iş görüyor.

başka makine 200 ile 300 arası karbon fiber yününü A adındaki lif dev bantla birleştiriyor. Ağın eni ve kalınlığı önceden reçine yedirilmiş kağıdın boyutlarını belirleyecek. İki rulo reçine ile kaplanmış kağıt reçine emdirme makinesine yerleştiriliyor. Bir ısıtıcı iki reçine ile kaplı kağıt arasında ezilmeden ağın reçineyi emmesine yardım ediyor. Yüksek basınçlı ısıtılmış silindirler reçinenin milyonlarca karbon fiber teline işlemesini garanti ediyor. Sonrasında soğutma plakaları kağıt katmanları soyulmadan önce sıvı reçineyi jele çeviriyor. Önceden reçine emdirilmiş levhanın üzeri artık polyester filmle kaplı. Bu karbon fiber levhaların makaraya sarıldığı zaman kendine yapışmasını engelliyor. Karbon fiber örneklerinin artık kalite kontrolden geçmesi gerekli. Örnek tartılıyor. Reçineden kurtulması için kimyasal dökülüyor ve tekrar tartılarak karbon fiber ve reçine oranının doğruluğuna bakılıyor. Laboratuvar aynı zamanda tamamlanmış karbon fiber reçine bileşimlerini de analiz ediyor. Gerilme kuvvetini ölçerken bir bilgisayar kırılma öncesi ne kadar güç gerektiğini kaydediyor. Karbon fiber artık hafif, güçlü, dayanıklı ve ısı dirençli ürünler olmaya hazır. Bunlar rüzgar türbinlerinden araba parçalarına, hatta golf sopalarına kadar birçok şey olabilir ki bu da malzemenin gerçekten bilimin ön sırasında olduğunu kanıtlıyor. Teşekkür ederiz. Resim çerçeveleri yüzyıllardır en değerli tablolarımızı daha da zenginleştirdi. Bazıları bunu gerçekten yaptı ve çok fazla süre asılı kalmalarının ardından bazılarının en iyi durumlarında kalmaları için biraz özen gösterilmesi kaçınılmaz oldu. Bu detayları yenilemek ve çerçeveyi mükemmel hale getirmek için itinalı bir iş gerektirdi. Fazla süslemeleri ve altın varak kaplamasıyla bu 19. yüzyıl varaklı çerçevenin kendisi zaten bir sanat eseri. Ama zaman olumsuz olarak etkiliyor. Altın varaklar biraz daha mat görünmeye başlıyor. Yüz gerdirme işlemi çatlamış palamut parçayı çerçeveden sökmekle başlıyor. Yeni bir tane gerekecek. Ama bunun çerçevenin geri kalanıyla mükemmel bir şekilde uyum sağlaması gerekiyor. İlk adım diş ölçü kauçuğu kullanarak bir kalıp çıkarmak. Bileşenleri aktifleştirmek için iki macun benzeri malzeme yoğruluyor. Macun tek bir renk aldığında kalıp almaya hazır oluyor. Macun sadece 3 dakika içinde kuruyacak. Bu yüzden detayları yakalamak için çerçevenin üzerindeki bir başka süslemenin üstüne bastırılması gerekli. Kalıp artık çerçeveye yeni bir süsleme dökmek için kullanılabilir. Bu da aktifleştirmek için karıştırılması gereken bir odun tutkalı. Kalıbın dış hatlarına bastırılarak içeride onu zayıflatacak hiç hava kalmamasına dikkat ederek yediriliyor. 10 dakika sonra tutkal döküm hazır hale geliyor ve kalıptan çıkarılabiliyor. Dökülen parça incelenerek çerçeveye uyup uymadığı kontrol ediliyor. Sonrasında yontma kalemi kullanılarak gereken şeklin aynının oyulması sağlanıyor. Soldaki yeni süs, orijinal ise sağdaki. Yeni tutkaldan yapılma süs artık kibarca yerine çakılabilir. Tutkal hala çivinin kırmadan içinden geçebileceği kadar yumuşak.
dökülen parça ve çerçeve arasında kalan bütün boşluklar da tutkalla dolduruluyor. Tutkal tamamen kuruduğunda balçık adı verilen kil ve tavşan postu zamkı üzerine fırçayla sürülüyor. Bu da yüzeyi altın varağın tutunabileceği, hem de tahta çerçevenin genişlemesine ya da büzülmesine uygun şekilde esnek olmasını sağlıyor. Dökülen parça artık 23 karat altın varakla kaplanabilir. Her bir altın varak bırakılmadan çerçevenin yüzeyine yaldızcının likörü adı verilen su, alkol ve tavşan postu zamkından yapılma bir karışım sürülüyor. Bu, altın varağın süse yapışmasına ve dış yüzeyine uygun olmasına yardım ediyor. 2 saat sonra altın varaklar yerine yerleşiyor ve artık parlak bir son vermek için agat taşıyla cilalanabilir. Agat, bir tür sert yarı değerli taştır. Ama yüzlerce yıl önce zanaatkarlar bu iş için köpek dişi kullanırlarmış. Altının yüzeyi artık ince çelik günle ovuluyor. Bu altının bir kısmını yok ederek doğal bir görüntüye kavuşmasını ve çerçevenin geri kalanındaki yeşil pasa uyumlu olmasını sağlıyor. Düz tutkal döküm, her zaman çerçevenin bir parçasıymış gibi görünen bir antika parçaya dönüştü. Çerçevenin diğer kısımları da tekrar varaklama gerektiriyordu. Yüzeyler önce alkolle temizlendi. Böylece yeni altının yapışmasını engelleyecek bütün bordular temizlendi. Yaldızcının likörüyle kaplanmasının ardından yeni altın varaklar bütün bölge kaplanana kadar eklendi. Çerçevenin bu kısmının mat bitiriş yapılması gerekiyor. Bu yüzden altın cilalanmıyor. Bunun yerine koruyucu bir şelak kaplama yapılıyor. Eski günlerine dönecek şekilde restore edilen bu antika çerçeve artık bir aile portresine ya da tavan arasında sakladığınız Picasso resmine hazır. Şimdi bunu astığımıza göre artık kısa bir ara verebiliriz. Ama geri döndüğümüzde harika performansı olan bir icat göreceğiz. Peki ama bu tren mi? Kamyon mu? Yoksa tekne mi? Ardından gizemli figür ortaya çıkacak. Çünkü arabanızın minyatür modeli konusunda yangın yeri gibi sorularınıza cevap vereceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Sıradaki inanılmaz makine aslında tren yollarının bilinmeyen kahramanı. Daha parlak lokomotifler tren severlerin dikkatini çekse de mütevazı vagon taşıyıcılar ağırlığından çok daha fazlasını çekiyor. Çünkü demiryolu levazımlarını yerlerine taşıyarak bütün ağ yoluna sokuyor. Neler yaptığını gördünüz mü? Vagon taşıyıcısının hem raylarda hem de raylar dışında gitmesi gereken zamanlar vardır. Bu tren ve kamyon birleşiminin 4 çelik ray tekerleği ve 4 lastik tekerleği kolayca raydan yola değişimini sağlayabiliyor. Yapımı aracın çerçevesiyle başlanıyor. Bilgisayarla yönlendirilen bir plazma kesici çerçevenin bileşenlerini 10 cm kalınlığında çelik levhadan kesiyor. Artık çerçeveye kaynak yapılabilir. Aracın tabanı ters şekilde tutularak raylar döşenmeden önce lastik tekerlekleri tutacak akslar ekleniyor. Ray koyu yerleştiriliyor ve sonra ray çerçevesine kaynaklanıyor. Bu ray tekerleklerini tutacak ray kolları için. Birçok çeşitli parçanın çerçeveye kaynaklanmasının ardından lastik tekerlek aksları da raylara vidalanıyor. Sonra da ray kolları ray girişlerine yerleştiriliyor. Sonrasında raya bir kat astar atılıyor. Üzerine de araba boyası yapılıyor. Ardından dokulu yer kaplaması sürücü kabininin yerine yapışmaz yüzey katmak amacıyla uygulanıyor. Boya kuruduğunda çerçeve birleştirme hattına geri getiriliyor. Burada ray tekerlekleri ray kollarına takılıyor. Bütün tekerlekler mile yerleştirildikten sonra büyük bir civata somunun ardından mil yatağa yerleştiriliyor. Civata somununu fazla sıkmamaya dikkat ediliyor. Yoksa tekerleğin özgürce dönmesini etkileyebilir. Somun doğru şekilde ayarlandıktan sonra tutturulan bir kilit somunuyla güvenceye alınıyor. İşlem çelik kapakla tamamlanıyor. Bu Poyra kapağının tren yoluna eşdeğer olanı. Bu sayede tekerleğin yağı içeride kalıyor ve mil yatağı toz ve kirden uzak kalabiliyor. Ardından 4 lastik tekerlek yerleştiriliyor ve bir düzine vidayla güvenceye alınıyor. Bu çelik tekerleklere 1 metreden büyük çapı olan lastikler takılıyor. Diğer bileşenler de yerleştiriliyor. Buna raylı arabanın havalı fren sistemi için ölçü aletleri olan hava tankları da dahil. Bunlar makinistin taşıyıcı vagon taşırken kullanacağı frenler. Vagon çekmediği zamanlarda da ayrı bir hidrolik fren sistemi kullanacak. Bir hidrolik silindir direksiyon dingiline yerleştiriliyor. Bu da taşıyıcı tren yolunu kullanmadığında lastiklerin yönlendirilmesini sağlıyor. Ray tekerlekleri de tabii ki yönlendirilmeye ihtiyaç duymuyor. Yollar onu yönlendiriyor. 300 beygir gücündeki dizel motor yerleştiriliyor. Motor üzerinde şanzımanı vidalanmış halde geliyor. Elektrik kabloları motor ve şanzıman arasındaki bilgisayarlı kontrol sistemine bağlanıyor. Bir kaput motor ve şanzıman üzerine kapatılıyor. Bunun üzerinde motor hava girişi, hava temizleyici ve susturucu da bulunuyor. Sonunda sürücü kısmı yerleştirilebilir. İçinde tren rayı dışında yön verecek bir direksiyonu ve 180 derece dönebilen bir kontrol konsolu bulunuyor. Bu da sürücüye kabini istediği tarafa çevirip vagonları çekmek ya da itmek için en iyi görüşü sağlama olanağı veriyor. Biten 45 tonluk vagon çekicisi ardından test alanına koyuluyor. Burada lastik tekerlekler suyla soğutuluyor. Her bir vagon çekicisi o kadar güçlü ki tek seferde 40 vagon çekebiliyorlar. Ama artık düşüncelerimi kaybetmeden buradan uzaklaşma zamanı geldi.
Tren yolundan araba yoluna dönüyoruz. Burada form en az fonksiyon kadar önemli sayılır. Araba süsleri bir zamanlar termometre göstergelerini ve radyatör kapaklarını güzelleştirmek için kullanılırdı. Ama bu aletler kaputun altına taşındığında süsler arabanın üstünde kaldı ve bir otomotiv sanatına dönüştü. Bu ikon haline gelmiş zevkin başlangıcı 1911'e dayanır ve bu düşünceye Eleanor Thornton adında bir kadın ilham vermiştir. Onun uzanmış kolları ve ufka sabitlenmiş gözleri güzelliği, zarafeti ve çaba gösterilmeyen hızı betimler. Son derece pahalı bir arabadan bahsetmeye bile gerek yok. Her bir süs hayata alüminyum kalıpla başlar. Figürlerin detaylı ve karışık şekillerine ulaşmak için birkaç parçadan oluşmuştur. Özel olarak formüle edilmiş mum, kalıp boşluğuna enjekte edilir ve burada hızlıca katılaşır. Sonrasında kalıp açılır ve mum model oradan çıkartılabilir. Modelin ince detayları, kusurları görebilmek adına incelenir. Su içinde soğutulduktan sonra mum katı hale gelir. Bu mum model, metal süsü dökmek için kalıp olarak kullanılacak. Bu teknik binlerce yıl geriye gidiyor. Birkaç tane model mum oluğa takılıyor. Buranın yüzeyi eritiliyor ki oraya yapışabilsin. Modeller ve oluk şimdi özel olarak formüle edilmiş bir seramik harca batırılıyor. Sıvının bütün detayları kapladığından emin olunuyor. Harç hala ıslakken, modeller yağmur tarzı kum enjektörüne yerleştiriliyor. Bu da seramiğe ince kum enjektesi yapıyor. Seramiğe batırma ve çıkarma işlemi 3 kez tekrarlanıyor. Böylece her bir seramik modelin etrafında kalın bir kabuk oluşuyor. Bu kabuk son süsleri dökecekleri kalıp haline gelecek. Bu işlemde dökülecek malzeme olarak paslanmaz çelik kullanılıyor. Reddedilen kaput süsleri ve ham çelik parçaları eritilerek beyaz ve sıcak bir sıvıya dönüştürülüyor. Seramik modelin sertleşmesinin ardından içindeki mum eriyor ve çıkartılarak sadece iki oyuk kabuk kalıyor. Eritilen çelik artık bütün seramik kalıbı doldurması için besleyiciye dökülüyor. Sonrasında oluğun üstüne manganez karışım dökülüyor. Bu da alev alarak sıvı çeliğin katılaşma hızını azaltıyor ve kalıpta yolunu bulması için ona zaman kazandırıyor. Sonraki birkaç saat içinde çelik soğuyor, katılaşıyor. Sonrasında kalıp kırılarak dökülen süsler içinden çıkarılıyor. Havalı çekiç besleyici ağza yerleştirilerek kalan seramik parçalarından titreşimle kurtulunuyor. Sonrasında bu makine kalan seramikleri ince paslanmaz çelik parçacıklarla temizliyor. Artık süsler tutundukları yerden kesilerek çıkartılabilir. Bunu kesmek için de alüminyum oksit kesme diski kullanılıyor. Bu açıyla temiz bir kesim yapmak bayağı zor ve süslerin altı bayağı kalın duruyor. Bu yüzden aşındırıcı kayış kullanılarak süsün altındaki istenmeyen metal pürüzsüz ve düz hale gelene kadar aşındırma işlemi yapılıyor. Süsün şekli daha sonra fazla kısımların dikkatlice aşındırılmasıyla verilmeye devam ediyor. Bu işlem ayrıca paslanmaz çeliğe parlaklık katıyor. Ama süse düzgün bir parlaklık katmak için sülfürik asit çözeltisine batırılıyor. Asit bütün düzgün olmayan kısımları yiyerek nikeli ortaya çıkarıyor. Bütün süsler ardından cilalanarak parlaması sağlanıyor. Ardından her bir heykel büyüteç altında inceleniyor. Bu noktada olsa bile en ufak kusurlar reddedilir ve süs tekrar ocağa gönderilir. Şanslılar ki bunlar incelemeyi geçiyorlar. Artık lüksün son dokunuşu olarak güzel bir kaputun üstünde üretim hattında ilerlemeye hazırlar. Şimdi gidelim James, atlara da zarar verme.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearware Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Araba hemen yukarıda.
1: Ne yukarıda
0: evet,
1: mı?
0: Yukarıda sağ tarafta. Hem sen niye sızlanıyorsun?
1: Alet çantasını sürüklüyorum. Şuna ben... bak. Seninkinde sadece mayolarım var. Ayrıca Lizbon'daki en dik tepeyi seçmişsin.
0: Biliyorum bu. İşte orada. Şuna bak.
1: Bunu bulmak için Lizbon'un ta öbür ucuna, hatta dünyanın en dik tepesine kadar geldik. Havaalanından da alabilirdik.
0: Ama eğlenceli olmazdı. Bir metal işçileri makine sendikasıyla dolaşacağız, tamam mı? Bu bir UMM.
1: Hiç mantıklı değil.
0: Neden?
1: Çünkü ilk harfi M.
0: Evet, bir ama M-M-U. Kimse bir MU ile dolaşmak istemeyince değiştirdiler. Bu bir UMM, doğru. Bak burada ne var. Hadi gidelim. Kaç günlük eşya aldın yahu?
1: Fazla eşya almamışsın.
0: Almadım, fazla şeye gerek yok. Aklımdaki bilgi bana yeter. Çantalarımızı topladık.
1: Aletlerimizi de.
0: Araba tamiri için yeni bir dünya turuna çıkıyoruz. Budur. Fotoğraf mı? Tamam, güzel oldu.
1: Dünyanın en simgesel arabalarının peşindeyiz.
0: Bundan daha iyisi olabilir mi?
1: Vay hu hu.
0: Oh, bir SP2'nin önünde durduğumuza inanamıyorum. Yerel araç bayilerine güveniyoruz. Çünkü çok istiyor. 30 bin euroya ne dersin?
2: Hayır, imkansız.
0: Hey!
1: Bu ulusal hazineleri tekerlek ve dua ile kurtaracağız.
0: Lütfen tekerlek seti bulmamı sağla. Tek istediğim bu. Birkaç euro, peso.
3: Sanırım anlaştık.
0: Evet. Ve real kazanacağız. Buna gerçekten bayıldım. Portekiz'i seviyorum.
1: Aa,
0: yıllarca bana iyi geldi.
1: Dostum, bana da. Tatile gelmiştim. Formula 1'de yarışmaya geldim.
0: Çok güzel. Güneşin parlamasını, arabanın üstünün açık olmasını seviyorum.
1: Sanki hava ve iklim arabalara ülkemizdekinden daha iyi davranıyor, değil mi?
0: Evet, bizim Kuzey Avrupa'da yaptığımız gibi yollara tuz atmıyorlar. Karlı ve kaygan oluyor. Bu harika. UMM ile bowling oynamayı seviyorum doğrusu.
1: Şimdiye kadar duyduğum en akılda kalıcı isim değil ama arabayı beğendim. Oldukça sağlam, mini bir Hummer gibi.
0: Bu tamamen Portekiz'de üretilen araçlardan biri. Büyük bir araba üretim tesisleri yoktu. Bunları itfaiye araçları, polis araçları, ormancılık araçları gibi şeyler için kullanıyorlar. Ama Portekizliler kalbime çok ama çok yakın bir başka arabalarıyla ünlüler. Ve bu inanılmaz Minimok.
4: Vay! BMC'nin Minimok'uyla tanışın. Şuna bir bakın.
0: Efsanevi Mini'den esinlenen BMC Mok ordu için tasarlanmıştı ve açık yanlarıyla sade bir çelik gövdeye sahipti.
1: Sorun şu ki yerden yüksekliği ve küçük tekerlekleri onu askeri açıdan başarısıza uğrattı.
4: Muhteşem Mok her yere gidiyor. Yani neredeyse.
0: Neyse ki BMC'de biri onu plaj arabası olarak pazarlamak gibi parlak bir fikir buldu.
1: 1980'den 93'e kadar Portekiz'de 10 binden fazla Mok üretildi. Oh! Ve bugüne kadar Portekizliler ona doyamadı.
0: Bayılıyorlar. Mini Mok'a bayılıyorlar. Burada pazar o kadar güçlü ki bir tür kült takipçi kitlesi var. Minimok'la aranda çok güçlü bir başka bağ daha var. Düğün arabam bir Minimok'tu, biliyor muydun?
1: Gerçekten
0: evet,
1: öyle miydi?
0: Küçük bir Minimok'tu.
1: Peki bu ne işe yarıyor?
0: Evet, yani bu mükemmel değil. Üzerinde çalışmamız gerekecek. Fiyatı 18 bin euro.
1: Bu İngiltere'deki iyi bir sıfır arabayla aynı fiyata.
0: Satıcısının adı Nuno. Bunu doğru fiyata alabilirsek, güzel bir işçilik çıkarabilirsek, buradaki piyasada 30 bin euronun çok üzerinde satabileceğimizi düşünüyorum ben.
1: Mükemmel değil dedin. Nesi mükemmel değil?
0: Görene kadar bekle.
1: Parçalar halinde mi?
0: Görene kadar bekle.
1: Çalılara gireceğim. Buradan nasıl çıkacağım?
0: Hadi yılanlar için endişe etme. Orada yılan yok. İn buradan. Hadi, ne bekliyorsun? Hadi! Dışarıda bir mini varsa doğru yerdeyiz demektir. Sen Nuno olmalısın.
5: Evet.
0: Nuno, ben Mike.
5: Merhaba Mike. Memnun
0: Çok memnun oldum. Bu da Elvis.
5: Merhaba. Memnun oldum.
1: Memnun oldum. Gördün mü bilmiyorum.
5: Evet.
1: Ama senin için bir arabada en sevmediğin renk hangisi?
0: Araba sarı renkti, evet.
1: Merhaba.
0: Evet, ama bununla aynı renk arabayla evlenmeye gittim.
1: Sarı bir arabayla mı?
0: Minimok'la. Hayatımın aşkı Michelle'le Kıbrıs'ta evlendiğimde sarı bir minimokla gitmiştik. O zamanlar rengine bakmamıştım tabii. Şimdi de bakmayabilirim. Kullanılmış. Çok kullanılmış,
2: evet, çok kullanıldı.
0: Arabayla ilgili ne söyleyebilirsin?
2: Bu arabayı yaklaşık 2 yıl önce aldım. Bu arabayı neredeyse terk edilmiş halde buldum. Portekiz'in güneyinde Algarve'daydı.
0: Evet.
2: Ve tamamen suyla doluydu. Zeminler, dış kısmı.
1: Suyla mı doluydu?
2: Evet, yüzme havuzu gibiydi. Ortasına kadar su olmuştu.
1: Bu anında kırmızı alarm. Zemin sacı pasta doluysa araba tehlikeye girebilir. Vay! Aman tanrım, bu paslanmış. Kahverengi. Motor arabayla uyumlu olması için sarıydı ama şimdi kahverengi. Portekiz'de iklim genellikle kurudur ama burada çok nem varmış.
0: Arabanın arkası iyi görünüyor. Güzel ve düz. Bagajın içine bakalım, gel. Evet.
2: Sadece biraz yüzey pası var. Ama ciddi değil.
0: Yani sağlam. Oradaki küçük bir pas.
2: Evet.
0: Ama onarılması halde değil.
1: Hadi şuraya bir bakalım. Bu iç mekan berbat. Çok çok kirli. Yani bunun suyla dolu olduğunu düşünmek bile tüylerimi diken diken ediyor. Korkunç korozyon belirtileri olduğu belli. Önemli olan bu zeminin hala ne kadar sağlam olduğu, yoksa çok iş çıkarır. Arabanın büyük yapısal onarımlara ihtiyacı varsa fatura binlerce doları bulabilir. Ve bir de boya masrafı var. Ama sökene kadar emin olamayacağız.
0: Aslında bana göre hiç de fena değil. Potansiyeli görebiliyorum. En azından birimiz iyimser. Dostum bak ne diyeceğim. Bence iyi görünüyor yani. Hiçbir yerinde hasar falan göremiyorum. Arkası içeriden güzel. Bagajı sağlam. Biraz elden geçirmek gerek sadece. Değil mi?
1: Olumlu bakış açını seviyorum. Bir sürü sorunu var. Söylediği gibi eskiden yüzme havuzuymuş. Belirtileri ortada. Motor da inecek.
0: Ne?
1: Motor da inecek. Haline baksana. Her yeri paslanmış. Berbat. Yeniden boyanacak.
0: Ama biz bunu yapmıyor muyuz? Geliyoruz, eski arabalar alıyoruz ve tamir ediyoruz. Onlardan kar elde ediyoruz.
1: Evet.
0: Endişelenme.
1: Ama 18 bin
0: evet,
1: kar mı?
0: Bu Portekiz pazarında çok para gibi gelebilir ama aslında uygun bir fiyat. Bunların pazarı güçlü.
1: Tamam. Peki bir tur atsak nasıl olur?
0: Nuno'ya bir sorayım. Nuno. Hadi Elvis, anılara doğru yola çıkalım. Düğün günümden farkı yok. Şu anda Michelle'e doğru bakıyorum.
1: Bu beni rahatsız ediyor. Anında sola çekiyor. Hem de çok fena. Bak.
0: Evet, yoksa lastik mi patladı? Direksiyonla ve kremayerinde bir sorun olabilir. Hissedebiliyorum. Yani
1: bir şey düştü.
0: Tam ayağının altında.
1: Olamaz. Süspansiyon çok sert. Eski mini yürüyen aksamı şu kauçuk koni süspansiyonlarından.
0: Öyle.
1: İnsana fazla evet. Rahat gelmiyor.
0: Vitesi bulabildin mi? Hadi bulabilirsin. Orada bir yerde işte canım. Sen vitesi bulmadan
1: aman
0: önce
1: tanrım.
0: Burada duracağız. Ayrıca, görüyor musun?
1: Ayrıca çok az gücü
0: İkinci
1: var.
0: İkinci vitese döndü.
1: Yani sadece minik bir motor. Çok ağır değil ama çok da güçlü hissettirmiyor.
0: Dikkat çekici derecede güçsüz.
1: Dostum bu çok bu, yavaş.
0: Fark ettim.
1: Bu çok yavaş,
0: yavaş
1: gidiyor
0: yani.
1: Bu.
0: Hadi başarabiliriz.
1: Yokuş aşağı indiğimize sevindim çünkü yokuş çıkarken arkamızdaki kuyruğa
0: evet,
1: bak.
0: Evet evet epey bir trafik kaosu yaratıyoruz değil mi? Hey!
1: Affedersiniz. Bunun için 18 bin. Sahiden mi?
0: Tamam mesaj alındı. Bakalım kaça indirebileceğiz.
1: Hey!
2: Evet.
1: Ne deneyim ama.
2: Güzel deneyim miydi ya da hayır mı?
0: Açıkçası bu araba
2: zor hayat.
0: Bir hayat geçirmiş. Onu yola evet. Sokmak oldukça zor ama aynı zamanda da heyecan verici gibi geliyor. Ama bak Portekiz'de bunlar için popüler bir pazar olduğunu biliyoruz. Biz arabayı almak istiyoruz. Bizi bekleyen iş miktarı konusunda endişeliyiz. Buna 18 bin euro istiyorsun değil mi?
2: Evet evet.
0: Sanırım biraz yüksekten uçuyorsun. Fiyat
2: tamam,
0: konusunda
2: evet,
0: çok cesursun.
2: Tamam.
0: Bunu göz önünde bulundurursak 15 bin euro teklif etmek istiyoruz.
2: 15 bin. Bu kadar aşağı inemem.
0: Tamam.
2: Belki 17.
0: Ben de aslında 15 düşünüyordum ama 17 de fena değil. Tamam peki.
1: Çok fena değil mi? Eğer fena değilse biliyorsun bu bir kumar bilmiyoruz yani. Eğer bence bu fiyat hala biraz fazla.
0: Nuno, bak kafamız oldukça karışık ama sana son teklifimiz 16 bin euro olacak. Tabii karar senin.
2: Evet, farkı bölüştük.
0: Evet.
2: Değil mi?
0: Güzel.
2: Arabayı size emanet etmekten dolayı onur duyuyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Aferin evlat. Sana bir minimum kaldık. Neden bu kadar mutluyum bilmiyorum doğrusu. Heyecandan başım dönüyor.
1: Sarı bir araba aldığın için mutlu olacağını hiç düşünmezdim. Gerçi bunun tamirinin bize ne kadara mal olacağı konusunda biraz endişeliyim.
0: Merak etme, sorun olmayacak. Lisbon'un hemen dışında mükemmel bir atölye ayarladım. Rusty Soul, Mini ve Mini Mock gibi klasik İngiliz motorlarını restore etmekte uzman bir kurum. Vay, şuraya bak. İnanılmaz değil mi? Sen Joao olmalısın.
3: Evet, memnun oldum.
0: Joao, Mike.
3: Memnun oldum.
0: Gerçekten memnun oldum.
3: Memnun oldum.
0: Bu da Elvis.
1: Memnun oldum. Memnun oldum. Evet. Ne harika bir yer.
0: Bu,
3: teşekkür
0: bu
3: ederim.
0: Harika Joao. Burada ne yapıyorsun peki?
3: Klasik miniler, Morris, Austin ve Mini Mock'lar.
0: Yani bir mini veya mini mock'u restore ederken ne yaptığını biliyorsun, öyle değil mi?
3: Evet, arabaların tüm özelliklerini ve sürecin nasıl olacağını biliyoruz.
0: Hadi bakalım Joao, ilk izlenimler ne düşünüyorsun?
3: Sarıysa güzeldir. Evet, biraz paslı. Bu kötü.
0: Telefonda konuştuğumuzda bir rampa ve biraz alana ihtiyacım olduğunu, özellikle de senin ve adamlarının uzmanlığına ihtiyacım olduğunu söyledim. Peki sen buna hazır mısın? Ha?
3: Evet, size yardımcı olabiliriz. Atölyeyi atölyeniz, eviniz olarak kullanabilirsiniz.
0: Harika.
1: Hadi
0: tamam,
1: bakalım,
0: atla başlayalım.
1: Güzel.
0: Hadi. Ah, şimdiden kötü geliyor.
3: Hey, düz, düz.
0: Evet, düz.
3: Evet.
1: Önce kaportaya yüzlerce mi yoksa binlerce mi avro harcayacağımızı anlayabilmek için arabayı söküyoruz.
0: Dur bir dakika, sen Joel'sin.
5: Evet.
0: Ve Joe, değil mi? İyi ki Joe'nun tamircileri Joel ve Gonzalo her konuda yardıma hazır.
1: Gonzalo, motor uzmanı olduğunu duydum.
5: Evet.
1: Evet mi? Bundan çok yaptın mı?
5: Evet.
1: Güzel, yardımın gerekli.
0: Mock savaş alanlarında çalışmak için tasarlanmıştı. Bu yüzden atölyede sökmek çok kolay.
1: Uçar gibi çalışıyoruz. Ön tarafa bakınca Mock'un gürültülü sürüşünün tehlikeli kaynağını buluyoruz. Bu sesi tanıyor musun?
0: Evet, tanıyorum. Yolda giderken sürekli ayağımın altındaydı.
1: Direksiyon kramayeri.
0: Direksiyon kramayeri.
1: Evet.
0: Ne, gevşedi mi?
1: İçinde büyük bir boşluk var.
0: Biz de öyle kullanıyorduk ha.
1: Eğilmiş süspansiyon rot koluyla sola çekmesine şaşmamak gerek.
0: Egzoza bak. Bu
1: biliyorum, evet.
0: Çok komik değil mi ha?
1: İnanılmaz.
0: El arabasına benzemiyor mu?
1: Motor ve egzozu halledince sonunda Mock'un hafif gövde yapısını değerlendirebiliyoruz.
0: Altı ne kadar sağlam. Bakar mısın şuna bir bak. Harika bu gerçekten.
1: Evet, tamam, kabul ediyorum. Çok kötü değil. Neyse ki yapısal bir sorun yok. Ancak gövdenin her yerinde yüzey korozyonu var. Bu arabadan şimdiye kadar çıkan her parça,
0: evet,
1: daha fazla boya işi,
0: evet,
1: çıkardı. Buraya baktığımızda buradaki arabanın standardı oldukça yüksek. Bunu öylece rötuşlayıp o halde satamayız.
0: Hayır,
1: komple
0: hayır,
1: yeniden boyanması gerekiyor.
0: Tekrar söyledim bak, yeniden boyanmak yani boyayıp yani eski haline getirebiliriz. Buraya kadar geldiysek altın bir fırsatımız var. Gerçi şimdi sana bunu söylersem boşanmaya doğru gidiyor olabilirim. Yani düğün arabasının rengi değişmeli çünkü sarıyı sevmiyorum ben. Ne yapayım? Ve kolay satılacak güçlü ve güzel bir renk seçelim diyorum sana.
1: Sarı hariç her renk.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
11: Hadi kalk.
10: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
12: Hadi maça gidiyorum.
13: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
11: Yola çıkıyoruz.
13: Çok heyecanlı.
14: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Herkesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Deniz şimdi nerede? Ne tarafta kaldı? Sadece sağa gidebiliriz. Sanırım o taraftan gitmem gerek. Ama sağa gidebiliriz.
4: Atölyedeki çocuklar nerede olduğumuzu merak edecek. O yüzden navigasyon kullanıyorum.
3: Burası olmalı. Bu tarafta değil mi? Ne? Hayır öyle değil. Öyle, öyle. Değil. Bu tarafta.
4: Sol tarafta.
3: Okyanus solumda.
4: Dön bakalım.
3: Ne?
4: Yanlış yaptın.
3: Dalga geçiyorsun.
4: Dostum rahatlığına hayranım.
3: Özür dilerim. Portekiz'deki ikinci günüm ve Elvis'i...
4: Çocuklar...

0: için sahile doğru gidiyorum. Hey. Hadi bakalım dostum.
1: Hey.
0: Sonra görüşürüz.
1: Sakın kaybolma. Geciktiğim için özür dilerim.
2: Geç kaldın.
1: Evet biliyorum, Mike'ın suçu. Bugünkü ilk işim normal minilerde olduğu gibi ön ve arka alt şasilere monte edilmiş aracın kemik sarsan süspansiyonunu halletmek. Eski mini ve mini moktaki süspansiyon tasarımı alışılmadıktı. Alışılmadıktı çünkü geleneksel çelik yayların yerini süspansiyon kulelerinin tepesinde bulunan bu alışılmadık ama son derece basit koni şeklindeki kauçuk parçalar alıyordu. Araç hareket ettikçe sıkışan ve genişleyen kauçuk koniler arka alt şasiye yatay olarak, ön şasiye ise dikey olarak monte edilmiş. Ancak bu benzersiz süspansiyon sisteminin dezavantajları da yok değil. Mesele şu ki Mike'la ben eski arabamızda yolda zıplarken fark ettiğimiz gibi zamanla kauçuk katılaşıyor. Esnekliğinin ve aradığınız yaylanma etkisinin çoğunu kaybediyor. Yani engebeli sahil yollarında zıplamak için tasarlanmış minimok gibi bir arabada bu yeterli değil. Hepsinin değiştirilmesi gerekiyor. İşte sorunlu malzeme. Bu küçük kauçuk koni ve bakın. Burada arkadaşlarımın elinde yepyeni bir tane var. Ve ikisi arasındaki farka bakın. Bu sadece önemli ölçüde sarkmakla kalmıyor. Çok uzun süre dayanmıyor. Her zaman ezilip deforme oluyorlar. Ama eski kauçuk konileri yenileriyle değiştirmek yerine aklımda bir yükseltme var. Önce alt şasileri tamamen soyup temizleyip boyamam gerekiyor.
0: Portekiz'in önde gelen iç döşeme şirketlerinden birini ziyaret etmek üzere anlaştığım için kıyıdan 320 kilometre uzaktaki Porto'nun dış mahallelerine gidiyorum. Elvis ve ben mokun rengini değiştirmeye karar verdik. Ne renk olacağını bilmiyoruz. Bu yüzden iç mekanı da aynı anda değiştirelim dedik. Oraya her şeye açık olarak gideceğim ve umarım ilham alırım. İç mekan için bana güzel renkler gösterebilirlerse dış mekanda ne yapacağımızı belirleyebilirler. Burası sevdiğim türde bir yer. Felipe'yi arıyorum ben.
3: Merhaba Mike.
0: Sen misin?
3: Ben Felipe. Memnun oldum.
0: Ben de çok memnun
3: Sonunda
0: oldum.
3: Sonunda tanıştık.
0: Vay, bunu beklemiyordum. Harika bir yer. Burada ne yapıyorsun peki? Her türlü iç mekan işi.
3: Evet, her türlüsü var. Eski arabalar, komple restorasyonlu arabalar ve yeni arabalar. En iyi malzemelerle çalışıyoruz.
0: Bak sorunumuz şu. Dış rengi bile seçmemişken iç rengi bulmaya çalışıyoruz, tamam mı?
3: Tamam.
0: Evet, gördüğüm kadarıyla burada her yer yeşil.
3: Evet, bu fabrikanın
0: İşin
3: resmi rengi,
0: rengi bu
3: yeşil.
0: Diyorsun, ha? Yani evet. Kim bilir belki de evet. Yeşil öne çıkan renk olabilir. Şirketin 28 yetenekli zanaatkar ve bir yetenekli robottan oluşan bir iş gücü var. Burada eski ve yeni teknolojiyi bir arada kullanıyorsunuz.
3: Evet.
0: Eski ve yeni arabalar için özel lüks iç mekanlar üretiyorlar. Bu çok güzel. Ve müşterileri arasında film yıldızları, ünlü futbolcular ve şimdi de ben varım. Hey!
3: Yeşil renk olarak bunu
0: evet,
3: alabilirsin.
0: Evet. Şuna bakın. Seni kullanmamın bir sakıncası var
3: evet,
0: mı?
3: Tabii ki yok.
0: Ha, şuna bak. Gerçekten çok uyumlu değil mi? Ten rengi ve yeşil. Çok uyumlu
3: evet,
0: olmuş.
3: Bu iyi bir kombinasyon.
0: Bu gerçekten iyi bir renk kombinasyonu. Evet. Bunu beğendim.
3: Daha cesur olmak istiyorsan parlak sarı seçebilirsin.
0: Tamam mı? Ama bu sarı.
3: Evet.
0: Değil mi? Ama
3: parlak sarı. Evet.
0: Yeşil arabada mı?
3: Evet.
0: Aha, nasıl yaptın bunu? Harika bir renk kombinasyonu.
3: Evet öyle. Çok cesur.
0: Şunu söyleyeceğim. Sanırım söyleyebilir miyim? Söyleyebilir miyim? Şu anda karar verebilir miyim? Sanırım arabayı yeşile boyayacağız. Ve sarı bir iç döşeme yapacağız. Acaba Elvis ne derdi? Çünkü arabadaki sarıdan kurtulmaya çalışıyorum
3: tamam.
0: Ben. Felipe'nin ekibi bize yepyeni bir deri iç döşeme ve göğüs yapacak. Diyelim eski koltuklarımı ve çevresini söktün. Böyle bir iş ne kadar sürer?
3: En fazla bir saat ila birkaç saat arası.
0: Gerçekten mi?
3: Evet.
0: Pedro her koltuğun çeşitli bölümlerini bir şablon kullanarak işaretleyerek başlıyor. Ve ardından elle kesiyor. Daha sonra parçaları birleştirmek için dikiş makinesine geçiliyor.

0: Bu bir köpük parçası. Bu da koltuk minderi olacak.
1: Evet.
0: Harika bir işçilik. Şuna bak. Bence harika görünecek. Isı tabancası kırışıklıkları düzeltiyor. Hadi bakalım. Girdi işte. Geriye arka koltuklar için işlemi tekrarlamak kaldı. Boya işleri için bulduğum fikirlerle hepsini bir araya getirelim diyorum. Bence kesinlikle muhteşem görünecek.
2: Atölyede Mok'un arka alt şasisi siyah toz boyayla kaplandı. Tamam. Harika görünüyor değil mi? Yeni gibi.
3: Evet, öyle.
2: Yeni süspansiyon kollarını monte etmeliyim. Uğraştırıcı bir iş. Joel'den yardım istedim. Atölyenin süspansiyon işlerinde başvurduğu kişi o. Kolları monte edebilmemiz için braketleri takmalıyız.
3: Evet.
2: Buraya kadar gelecekler. Toz boya kaplı olduğu için onları temizlemeliyiz. Kılavuzunuz var mı? Çünkü toz boya kaplı kılavuzunuz var mı?
3: Benim yok ama Gonzalo'nun var.
2: İngiliz ölçüsüyle 5-16'lık.
3: Evet.
2: Portekizcesi ne olurdu sorarsa diye.
3: Maşu.
2: Maşu mu?
3: Maşu.
2: Maşu. Evet. Emin misin? Değilsin. Evet. Dalga geçiyorsun.
3: Hayır, geçmiyorum.
2: Emin misin? Tamam. Sen maşu var mı? Bir maşu.
4: Maşu.
2: Maşu.
4: Maşu, evet.
2: Ne olduğunu anladın mı?
4: Evet.
2: Doğru mu söyledim?
4: Evet, doğru söyledin.
2: Kılavuz değil mi?
4: Evet.
2: Tamam, güzel. Aptalca bir şey istemeye yolladı sanmıştım.
4: Hayır,
2: doğru
4: hayır.
2: Doğru kelime,
4: hayır.
2: Tamam.
3: Pekala, nasıl gitti?
2: Bana güldü. Benim aksanım yüzünden, senin suçun yok.
3: Tamam.
2: Evet. Diş açma kılavuzu, toz boya kalıntılarını vida dişlerine zarar vermeden temizleyebilmem anlamına geliyor. Ve bunu yaptıktan sonra braketi yerleştirip yeni süspansiyon kolunu takabiliriz.
3: Gayet iyi.
2: Evet, alt kol takıldı. Şimdi Mok'un yol tutuşunu iyileştirmeye yarayacak son bir numaram var. Evet, kauçuk konuyu yenisiyle değiştirmek yerine, ki hemen evet. Yapabiliriz, bunları denemeye karar verdim. Açıkçası biraz daha modern bir çözüm ve daha modern bir mühendislik. Bir daha değiştirmemiz gerekmeden çok daha uzun süre dayanacak.
3: Bence iyi bir fikir.
2: Mükemmel. Hadi iyice kaldır. Daha uzun süre dayanırken sürüş konforunda da iyileşme sağlamalı. İşte bak. Nasıl olduğunu görüyorsun. Yay evet. Baskıyı alıyor. Çok güzel.
0: Zorlu bir iş gününün ardından yemeği hak ettik ve istediğimiz şey Rodenzo Ekoiju.
2: Sen mi ödeyeceksin?
0: Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim.
0: Obrigado. Günümü anlatırken prosciutto'nun boğazına kaçmayacağını söz verirsen hesabı ben ödeyeceğim. Etrafta dolaşırken dikkatimi çeken tek şey tüm işletmenin ve üniformalarının belli bir yeşil tonda olmasıydı.
2: Aa, tamam. Yeşili severim. Hangi tonda?
0: En kolay tarifiyle adaçayı yeşili gibi.
2: Çok hoş olabilir. Aracın askeri geçmişine de küçük bir gönderme olabilir değil mi?
0: Evet.
2: Kulağa hoş geliyor dostum. Peki iç mekan?
0: Sence hangi rengi seçmiş olabilir?
2: Krem mi?
0: Hayır.
2: Başka bir yeşil tonu mu?
0: Hayır.
2: Bronz?
0: Hazır mısın? Sarı.
2: Ne? Sen sarıyı mı seçtin?
0: Parlak sarı.
2: Ne?
0: Muhteşem görünecek. Söz veriyorum sana.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
14: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: anların dondurması o ando. O ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
4: basit, hesap basit. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
5: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
4: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
5: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
6: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Portekiz'deyiz ve bu inanılmaz ülkenin sunduğu lezzetlerin tadını çıkarıyoruz. Bu da meşhur Portekiz tartı.
8: Portekiz'de ilgili en sevdiğim şeylerden biri. Bunlar harika.
7: Nefis değil mi? Tek lokmada mı yedin?
8: Hı?
7: Çok güzel. Burası harika değil mi?
8: Evet, güneşi seviyorum, arabaları seviyorum, tartları seviyorum.
7: Pasta denatoları yemediğimiz zamanlarda çok güzel. Ayrıca burada üretilen birkaç arabadan biri olan Mini Mok'un restorasyonunu da yapıyoruz.
8: Mok'umuzun kaportası zımparalanıyor ve boyaya hazırlanıyor. Ne kadar kolay çıkıyor. Bu arada Gonzalo ile düşük performanslı motor için bir şeyler yapıyoruz. İlk bakışta çok fena görünmüyor. Eski bir motor.
9: Evet, biraz yıpranmış ve elden geçirilmesi gerekiyor. Öyle değil mi?
8: Tamam, bak önce onu iyice bir temizleyelim. Bunu size bırakıyorum. Ben silindir kapağını temizleyeceğim.
9: Tamam.
8: Evet, silindir kapağımız burada. Port zımparalama adlı işlemi uygulayacağım. Bunun anlamı silindir kapağından malzemeyi çıkaracağımız, emme ve egzoz portlarını açarak gazların silindir kapağına daha verimli bir şekilde girip çıkmasını sağlayacağız demek. Bu portları büyütmek daha fazla yakıt ve hava... Daha fazla yakıt ve havaysa daha fazla güç demek. Aslında epey bir malzeme çıkarıyoruz. Eğer yukarı kaldırırsam bir kısmını çıkarabiliriz. Bu epeyce fazla. Ne çok metal var. Burada yapmaya çalıştığımız şey bu. Çünkü silindir kapağından gazların serbest akmasını sağlamak için epeyce malzeme çıkarıyoruz. Bu da performansımızı artıracak. Sonra boya, pas ve kalıntıları temizlemek için silindir kapağını kumlayacağım. Ve şimdi Gonzalo, motoru iyileştirmemin ikinci aşamasına yardım edecek. Silindir kapağını sıyırmak. Aslında bunun anlamı alt yüzeyden az miktarda malzeme alacağız. Ve bu her şeyden önce mükemmel bir düzlük verecek. İyi bir sızdırmazlık sağlayacak. Aynı zamanda yanma odasının hacmini azaltacağı anlamına geliyor. Hava ve yakıt karışımını oraya koyduğumuzda piston karışımı daha küçük bir alana sıkıştıracak ve daha yüksek sıkıştırma oranıyla daha iyi verim alacağız. Başka bir deyişle güç artacak. İşte bu Gonzalo. Temiz bir silindir kapağı. Öncelikle Gonzalo düz plakadaki mikroskobik kusurları tespit edebilen bir alet kullanıyor. Bunlar orijinal döküm veya aşınma ve yıpranma kaynaklı olabilir. Bu kafanın yüzeyindeki minik minik yüksek ve alçak noktalardan bahsediyoruz. Ve bu sıyırma işlemi bunları ortadan kaldıracak.
9: Evet, şimdi düz olacak.
8: Evet. Taşlama aleti aslında yaklaşık dakikada 1400 devirle dönen bir taş. Silindir kapağının üstündeki malzemeyi sıyıran bu taşlama yüzeyi. Gonzalo ilk geçişte kafadan sadece 0,04 milimetre sıyırıyor. Yaklaşık bir insan saçı kalınlığı.
9: Bak, görebiliyor musun? 2 ve 3 silindir arasında çok alçak bir nokta var. 4 numara da çok alçak.
8: Yani dönen taşlama taşı sadece üzerinden geçip dokunmadı.
9: Evet.
8: Her şeyi üstten aldığımızdan ve tamamen düz bir yüzey elde ettiğimizden emin olmak için biraz daha derine inmeliyiz. Ve evet, çalışacağımız temel bu.
9: Evet.
8: İkinci turda 0,04 milimetre daha sıyrılacak. Soğutma sıvısı çok önemli. Bu olmadan sıcaklıklar aşırı yükselebilir. Bu da silindir kapağının çok ısınıp bozulma riskini doğurabilir. Ayrıca taşın kendisi de o kadar ısınabilir ki parçalanabilir. Evet, işte böyle.
9: Şimdi oldu.
8: İşte bu kadar.
9: Şimdi tamamen düz.
8: Eline sağlık.
7: Arabaya yaptığımız harcamanın yarısı kaporta ve boyaya gidiyor ve son hazırlıklar tamamlandığına göre doğru yeşil tonunu seçme zamanı geldi şimdi. Baskı yok. Evet bebeğim. Evet, yeşil. Yeşil uyuyor değil mi? İşte bu harika.
10: Daha koyu da var.
7: Hemen hayır diyeceğim. Çok koyu. Evet, hiç uyumlu değil. Bunu beğendim. Bu satacak değil mi?
10: Evet.
7: Bu pazarda bu satacak.
10: Sanırım.
7: Doğru karar verildi. Turuncu rengi içmeken bayıldım. Harika.
10: Teşekkür
7: aferin.
10: Ederim.
7: Güzel oldu. Tamam, renk değişikliği için harekete geçmeden önce patrona danışsam iyi olur. Merhaba Michel.
11: Merhaba.
7: İyi misin?
11: Haber?
7: Fotoğrafları aldın mı? Sarı mini mok.
11: Yıllar önce evlendiğimiz araba gibi mi?
7: Kesinlikle. Tıpkı düğün arabamız gibi. Mesele şu. Seni aramamın sebebi, rengini değiştirdim. Üzülür müsün? Aman tanrım, ben sadece, bence sarı çok parlak, çok gösterişli.
11: Eğer bunu yapacak.
7: Bak, çok güzel olacak, söz veriyorum, güzel olacak. 36 yıl sonra hala evliyiz, seni seviyorum.
11: Evet, buna inanamıyorum.
7: Hoşça kal, hoşça kal. Oh, yırtlık, belki paçayı sıyırırım sanırım, emin değilim ama.
8: İçimden bir ses bunu sonradan ödeyeceğini söylüyor. Neyse, devam edelim. Arabayı kullanırken bazı vitesleri seçmekte zorlandım ve bu kötü sürüşümden kaynaklanmadı. Vites kolunun alt kısmında bolca boşluk bulmayı bekliyordum. Burada altta bir bilyalı mafsal var. Bu tür şeylerde oldukça sık görülen bir arıza. Ama aslında bu iyi. Endişelenmem gereken bir şey yok. Ancak sistemi vites kolu boyunca takip ederseniz sorunu görebilirsiniz. Uçtaki bu parça her yönde çok fazla boşluk bırakıyor. Vites seçmekte zorlanmamın nedeni tam da buydu. Ve bunun sebebi, zamanla birinin iki deliğe takılmış güzel bir makaralı pim olması gereken şeyi somun ve cıvata ile değiştirmesi. Öncelikle o somun ve cıvata muhtemelen çok küçük. Bu da biraz boşluk bırakıyor. Ayrıca sağlam bir yüzey yerine dişli olduğu için pimden çok daha hızlı aşınıyor. Bu da boşluğun zamanla arttığı anlamına geliyor. Şimdi bunu sökeceğim ve umarım Jao'nun yerine takabileceği doğru pimi vardır. Biliyor musun? O kadar çok deforme olmuş veya eğilmiş ki bir mengeneye bağlayıp çekiçle çıkarmam gerekecek. Merhaba dostum.
10: Merhaba.
8: İki sorum var. Her şeyden önce eminim daha önce görmüşsündür. Biri somun ve cıvata takmış.
10: Evet.
8: İkinci sorunsa çıkmıyor. İçinden geçirebileceğimiz bir çekiç,
10: evet,
8: ve zımba var mı?
10: Tamam. Tamam.
8: Evet, işte oldu. Şuna bakar mısın? Bu yüzden kolay çıkmadı.
10: Evet.
8: Tamam. Şimdi sıradaki soru, doğru pimden sende var mı?
10: Evet, bende var.
8: Öyle mi? Harika. Evet, şuna bak. Biraz boşluk var ama sorun değil. Biraz olması gerekiyor ama eskisinden çok daha iyi ve en önemlisi doğru yapıldı. Teşekkür ederim.
7: Yeni bir gün. Arabamız boyandığı için Elvis'in atölyede hiçbir işi yok.
8: Güzel değil mi?
7: Bayıldım.
8: Belirgin şekilde daha sıcak.
7: Evet, bayıldım.
8: Mike'la Minimog buluşmasında pazar araştırması yapmak için 245 kilometre güneydeki Algarve'ye gittik.
7: İnsanlar arabalara kişisel dokunuş katmayı seviyor.
8: Orada her şey olacak. Ama arabamızın bazı kısımları henüz bitmedi.
7: Evet.
8: İlham arıyorum.
7: Ah dostum şuna bak, harika. Minimog'ların arasında dolaşırken bir şey dikkatimi çekiyor. Arabaların çoğu restomod.
10: Bu arabalara bayılıyorum. Ve bu bir plaj arabası tam yaza göre.
7: Restomod klasik araba görünümünü korurken biraz modern teknoloji ve rahatlık eklemek anlamına geliyor. Hangisi senin?
12: Kırmızı olan.
7: Ah, kırmızı olan güzelmiş. Bu jantları tanıyorum. Renault Turbo'ya ait.
12: Evet, doğru.
8: Burada arabanın görünümünü tamamen değiştiriyor.
7: Şuradakine bak. Bu muhteşem görünüşlü bir Minimog. Evet. Merhaba.
13: Merhaba. Nasılsınız?
7: Bu da Elvis.
13: Merhaba Elvis.
8: Merhaba, memnun oldum.
13: Çok memnun oldum. Evet, bu bir resto mod araba. Şu anda gerçekten çok popüler. Resto modun asıl amacı daha modern ve konforlu bir araba yapmak. Ayrıca daha sportif oluyor.
8: Evet.
7: Güzel. Buraya doğru yürürken özelliklerini fark ettik. Mesela ön sinyallerde yanıp sönen LED ışıklar var.
13: Evet.
7: Süspansiyonu sanki biraz daha alçak.
13: Evet,
7: gibi.
13: Evet.
7: Daha büyük jant ve lastik.
8: Bence inanılmaz.
13: Kesinlikle.
8: Klasik arabaları restore etmek pahalıdır. Ancak ikinci el fiyatlarını büyük ölçüde etkileyebilir.
13: Böyle bir resto mod eğer komple boyarsanız ve evet, modernize ederseniz
7: ne?
13: 30 üzeri. Evet, üzerinde.
8: Ve fazlası mı?
13: Evet, kesinlikle.
7: Ne?
13: Evet.
7: Mi?
13: Evet.
8: Bu muhteşem olmuş. Buna bayıldım. Bizimkini de böyle yapmak için sabırsızlanıyorum.
7: Piyango kazanmış gibiyim. Teşekkür ederim.
13: Memnun
7: gerçekten
13: oldum.
7: Gerçekten harika.
8: Teşekkür ederiz. Ben
13: de memnun oldum.
8: Ederiz.
13: Görüşürüz.
7: Harika, ilginçti.
8: Ne araba ama.
7: Bence harikaydı.
8: Şimdiye kadar yaptığımız süspansiyon ve motor iyileştirmeleri ve yeni iç mekanla Mokumuzda kesinlikle doğru yoldayız. Ancak karı artırmak için birkaç restomod eklemesi yapmamız gerekiyor.
7: İşte böyle konuş Elvis. Biraz alışveriş zamanı.
8: Atölyede Mokumuz boya kabininden çıktı. Şu renge bak. Harika değil mi? Hey dostum.
14: Merhaba.
8: Bu renge ne diyorsun?
14: Çok beğendim.
8: Bence o sarının yanında daha iyi duruyor. Yani araba bir araya gelirken daha güzel görünüyor. Ama daha yapılacak çok şey var. Bu yüzden
14: evet,
8: sen devam et.
14: Evet,
8: teşekkür ederim. Bazı restomod yükseltmelerinin değeri ortada. Bu yüzden yükseltilmiş modern amortisör seti takıyorum. Bunlar yeni yaylarımıza uyum sağlayarak daha yumuşak bir sürüş sağlayacak. Üstteki somun, alttaki somun. Her şeyi sıkmam gerekiyor. Ama bu yeni yaylarımıza, alt şasimize ve Minimog'umuza uyacak yeni bir amortisör. Güzel görünüyor değil mi? Ama elbette hepsi bu kadar değil. Çünkü test sürüşünde hissettiğim büyük boşluğu gidermek için direksiyon kremayerini de değiştirdim. Diğer sorun da şuydu. Burada bulunan parçayı hatırlarsanız ön tekerleklerin gidiş pozisyonunu kontrol ediyor ve hatırlarsanız araba yana çekiyordu. Düz tutmak zordu ve şimdi buna yakından baktığınızda muz gibi olduğunu ve büküldüğünü görebilirsiniz. Çok ince olduğundan özellikle Portekiz'deki engebeli yollarda yaygın bir sorun. Buradaki arkadaşlar bir yükseltme daha yaptı. Bu daha kalın, daha sağlam, daha kullanışlı ama aynı zamanda buradaki diğer birçok bileşen gibi ayarlanabilir. Taktığımızda ki şimdi takacağım, bu arabanın sürüşünü çok daha iyi kontrol edebileceğiz. Bu uç şasideki delikten geçiyor. Şuradaki kauçuk yuvaları takacağım. Biraz yardıma ihtiyaç olabilir. Bunun gibi küçük mekanik yükseltmeler bile restomod yaklaşımıyla uyumlu. İşte oldu. Arabanın sürüş şeklini değiştirdik.
7: Elvis, ah merhaba, iyi misin?
8: Şu renge bakar mısın? Buna bayıldım. Gördüğün gibi birkaç yeni parça ekledim.
7: Görüyorum.
8: Biraz para harcadım. Show'da da gördük. En büyük parayı en üst donanım seviyesinde
7: evet,
8: bir arabaya ödemeye hazırlar.
7: Evet.
8: Bu da en üst donanım seviyesi.
7: Görebiliyorum. Hepsi yeni. Ayrıca alışverişe çıktım. Şu çok şık LED farları aldım.
8: Çok şıklar dostum.
7: Başka ışıklar da var. Yani arabada harika görünecekler ve güzellik halkaları var. Görünüş açısından çok işe yarıyor. LED'li oldukları için yolda gerçekten parlak olacaklar.
8: Bayıldım.
7: Bence harika. Bana sorarsan muhteşem görünecek. Doğru. Şimdi bu sektörde tanınıyor. Belli ki insanlar bu arabanın yapım aşamasında olduğunu biliyor. Gerçekten çok istekli bir müşterisi olduğunu söyledi. Umduğum paraya gelip arabayı görmek istiyormuş. Biraz güzelleştirmek lazım. Farları, ızgarayı ve tekerlekleri takarsak hazır olur diyorum. Ne dersin?
8: Tam olarak öyle olmuyor ama deneyelim.
7: Peki, tamam.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
3: tak. Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Bu muhtemelen, ki yüksek sesle söyleyeceğim, muhtemelen tarihteki en iyi tamirat tadilat yapımlarından biri.
7: Evet dostum, kesinlikle öyle olmalı çünkü hiçbir kusur bulamıyorum.
6: Mok mini olabilir ama bu yapım destansı oldu.
7: Hiç de basit değildi. Ama bu simgesel arabayla nefes kesici Portekiz kırsalında dolaşmak her şeye değer.
6: Hey,
7: ne diyorsun?
6: Bu gerçekten destansı değil mi? Yani kesinlikle inanılmaz diyorum.
7: Renk seçimi bile ilham verici. Hatta o sarı iç mekan bile. Çok güzel görünüyor öyle
6: gerçekten
7: değil mi?
6: Gerçekten harika. O adamın üniformasının üzerine o renkli deriyi koyduğumda işe yarayacağını biliyordum. Manzaraya gerçekten mükemmel uyum sağlıyor değil
7: bu
6: mi?
7: Bu başlı başına inanılmaz ama mükemmel şekilde uyuyor. Daha önce arabalarımızdan hiçbirinde bu kadar ayrıntıya girmemiştim. Nereye bakarsan bak inanılmaz derecede iyi.
6: Bu küçük arabayı 16 bin euroya aldığımızda baktığımız her yerde pas izleri vardı. Kapsamlı onarımlar, yeni bir kat boya, yeni bir iç mekan ve bazı resto mod yükseltmelerinden sonra araba şimdi inanılmaz görünüyor. Harika oldu.
7: Ve komple motor bakımı ve yepyeni bir süspansiyon sistemi sayesinde artık inanılmaz derecede iyi gidiyor.
6: Toplamda yaklaşık 11 bin euro harcadık. Yani başa baş noktasına gelmek için 27 bin euroya ulaşmamız gerekiyor. Aslında Ricardo adında bir adam var ve onu yaklaşık 34 bin euroya ikna edebilirim diyorum.
7: Evet, her kuruşuna değer evet. Dostum. Bulabileceğin en üst düzey donanımda.
6: Onunla sahilde buluşacağımı söyledim çünkü bu araba sahilde olmayı hak ediyor. Hadi oraya gidelim.
7: Bu onu denemek için son şansımız olabilir.
6: Ohoho! Koltuk minderlerine bakar mısın? Çok hoşlar değil mi?
7: Yani tadını çıkarmak istiyorum.
6: Bunu başardığımıza inanamıyorum.
7: Gerçekten inanılmaz değil mi? Ve şimdi bambaşka bir araba değil mi?
6: Engebeli yollardan ve tümseklerden gerçekten çok rahat geçiyor. Ah, şu güzel sol viraja bakar mısın? Ahşap direksiyonla daha iyi hissettiriyor. Öyle değil mi?
7: Evet, daha iyi görünüyor ve daha iyi hissettiriyor. Hiç boşluk yok. Çok farklı oldu. Yapılan her şeye değdi.
6: Şunun sesine bak. Harika geliyor değil mi?
7: Evet.
6: Elvis, Rusty Soul'daki tüm çocuklarla bir ekip olarak bir araya gelip bunu bitirmemiz ve bugün Ricardo'nun önüne koymamız gerçekten çok güzel oldu. Bu arabada beğenmeyeceği tek bir şey yok. Tek bir şey bile yok. Kesinlikle
7: hayır.
6: Mükemmel.
7: Galeri durumundan daha iyi.
6: Hadi müşteriye gösterip satıp satamayacağımıza bir bakalım.
7: Harika.
6: Şuraya bak, manzaraya bak.
7: Denizi görebiliyorum.
6: Evet. Evet. İşte Ricardo ile burada buluşacağız. Umarım cepleri parayla doludur. Şuradaki adam Ricardo. Evet, arabayı güzel konumlandır.
7: O zaman biraz döndürelim.
6: Güzel. Sen Ricardo olmalısın.
8: Evet.
6: Ricardo, ben Mike.
8: Memnun oldum
6: çok
8: Mike.
6: Çok memnun oldum. Bu da Elvis.
8: Memnun oldum Elvis. İyi misin? Çok memnun
7: Seni
8: oldum.
7: Görmek güzel.
6: Peki Ricardo, ne düşünüyorsun?
8: Çok güzel. Bence harika görünüyor. Ben renk kombinasyonunu çok beğendim.
6: Gerçekten çok uğraştık. Sadece döşemesi değil, tavanı da deri. Süspansiyonu da tamamen yenilendi.
7: Size kaputun içini göstereyim.
6: Evet, motor kesinlikle harika. Her yeri temizlenmiş, cilalanmış ve de zımparalanmış. Motor bloğu boyanmış. Hı, tamam. Gördüğünüz gibi yepyeni.
8: Evet, yeni.
7: Evet,
8: yeni.
6: Evet, her yerinde LED farlar var. Sürüşü kesinlikle harika. 34 bin euroya satmayı umuyoruz ki bence bu pazarda görünüşüne bakılırsa harika bir fiyat. Başka yerde bulamazsınız.
8: Nadir olmadığını söylemiyorum ama... ama eğer mümkünse biraz daha düşük bir fiyat isterim.
6: Mesela ne kadar?
8: 30 bin.
6: Oh, 30 bin euro mu, aman tanrım.
7: Ricardo, bu arabaya çok fazla para harcadık.
6: Benim sürmekten, pazarlamaktan ve satışa çıkarmaktan biz tamam. Çok memnunuz.
8: Anlıyorum.
6: Tek fiyat var, son fiyat. Bundan daha fazla ineceğimizi sanmıyorum ve o da 32 bin euro olur. Son fiyat, ne diyorsun?
8: Bence adil.
6: Evet. Çok iyi. Tebrik ederim.
7: Ricardo, teşekkürler
8: Elvis. Teşekkür ederim.
6: Güzel yapmışsın. 32 bin euro ile hayalindeki küçük arabayı aldın işte. Tebrikler
8: Doğru.
6: dostum.
8: Teşekkür ederim.
6: Bak arkadaşım, ne diyeceğim. Doğru arabayı doğru fiyata aldık. Doğru yaptığımızı söylemek adil olur.
7: %100. Bu arabaya gerçekten çok emek verdik.
6: Harika bir kar elde ettik. Bu geziden çok keyif aldık. Portekiz yine başarılıydı ve bize iyi geldi doğrusu.
7: Daima beklentileri karşılıyor değil mi?

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartımı
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
10: Bu bir Lotus çok alçak.
9: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
5: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Bu sefer bu o mu? Elvis mi? Kate'in hayalindeki mini countryman'i alma görevindeyiz.
12: Benim için rüya gibi bir araba, bir BMW mini olurdu.
11: Şimdiye kadarki en zorlu başlangıç noktasından 400 sterlin verdi.
13: Kumarhanede bir gece geçirmeyi sever misin?
11: Evet, bu biraz kumar gibi değil mi?
13: Bu bir kumar zaten.
11: Yani normalde asla dokunamayacağımız takasları üstleniyoruz.
13: Bunun için ne kadar ödedin?
11: Konuyu değiştirip başka bir şey hakkında konuşabilir miyiz?
13: Yapma.
11: Kumarlar meyvesini verecek mi?
14: Ah evet.
11: Yoksa hepsinin sonu felaket mi olacak? Bir römorkta olmasının nedeni muayenesinde sorun olması.
13: Ah dostum.
11: Ah evet. Hepimizin hayallerini süsleyen bir araba vardır. Çoğumuz için ulaşılmaz kalır.
15: Küçükken kendime hep dedim ki büyüdüğümde bir tane alacağım. Ama ne yazık ki bu sadece bir rüyaydı.
11: Bu yüzden en büyük ticaret mücadelesini üstleniyorum.
14: Vay canına, şimdi gidiyoruz.
11: Otomobil hayallerini gerçekleştirmek için.
15: Yapabileceğini biliyorum Mike.
11: Ben
15: inanıyorum.
11: Ben Harry Potter değilim. Peki nasıl mı yapıyorum? Günlük sürüşlerini devreden araba severlerle tanışıyorum.
14: Benzin kapağı nerede?
15: Buraya gelirken M1'den aşağı uçtu.
11: Ve ayırabilecekleri her türlü tasarrufla.
15: Yaklaşık 500 sterlin.
11: 500 sterlin. Bir dizi işlemle. Bu devasa bir kumar. Para kazanma anlaşmalarıyla.
15: Sana 3000 sterlin teklif ederim.
11: Elinizi uzatın. Takas edeceğim. Evet, güzel. Hep istedikleri arabayı alacak kadar param olana kadar.
15: Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam.
11: Ağlıyorum. Yılların deneyiminden yararlanacağım ve ticaretle ilgili püf noktalarımı paylaşacağım. Tabanı çalıştırabilirsek bunu benim ödediğimin 2 katından fazlasına satabiliriz. Atölyede bana yardım eden eski Formula 1 tamircisi Elvis.
13: Bunu yapmak zorunda olmak için çok uygunsuz bir yer.
11: İleri gitmeyecek.
13: Sadece geriye gider.
11: Evet.
13: Az önce 2300 sterlinlik paramızı boşa harcadın.
11: O rüya arabasını...
15: Bu çılgınlık.
11: ...teslim etmek
15: Şaka
11: için
15: yapıyorsun.
11: Gerilim yüksek.
12: Evet, titriyorum, harika.
11: Kanalların arasındaki şehre bakın. Dudley'deyim. Batı Midlands'te. Kate adında genç bir bayanla tanışmak için buradayım. Boş zamanlarında zor durumdaki ailelere yardım etmeyi seven bekar bir anne. Bu yüzden oldukça etkileyici bir kadın. Şimdi hayalindeki arabayı almak için yardımımızı istiyor. Bir BMW Mini istiyor. Bu yüzden ben ve Elvis ona yardım edip edemeyeceğimizi görmek için buluşmaya gidiyoruz. Kate'in kesinlikle bakması gereken 3 çocuğu ve bir diş hekimi olarak kariyeri var. Bunların dışında ihtiyacı olan ailelere kıyafet sağlayan bir topluluk grubunu yönetiyor. Bu yüzden ona o rüya miniyi almayı çok isterim. Siz Kate
12: evet,
11: misiniz?
12: Merhaba.
11: Kate nasılsın?
12: Harikayım, teşekkür ederim.
11: Tanıştığımıza memnun oldum. Burası güzel bir başlangıç. Bu senin en sevdiğin küçük takılma yerlerinden
12: Burası
11: biri mi?
12: Burası benim favorim. Burayı seviyorum.
11: Bunu bu kadar özel yapan
12: nedir? Kar amacı gütmeyen bir organizasyon kurdum. Yani insanlar geliyorlar ve 2 ila 12 yaş arasındaki çocuklar için kıyafet bırakıyorlar.
11: Burası kıyafetler için bir bırakma
12: evet.
11: noktası. Bunu sevdim.
12: Ve zamanla gelişti. Yaklaşık 600 çocuğu giydirebildim diyebilirim.
11: Olamaz. Gerçekten
12: evet,
11: mi?
12: Evet.
11: Bunu nasıl yaptın? Şimdi burada çok heyecanlandım.
12: İnsanların yardıma ihtiyacı var. Değil mi?
11: Ama ailen de var. Kaç
12: çocuğun
11: var?
12: 3 çocuklu bekar bir ebeveynim.
11: O halde rüya gibi bir araba senin için ne anlama
12: Benim
11: geliyor?
12: Benim hayalimdeki araba Bir BMW Mini olurdu sanırım.
11: Bir düşünelim, evet. Çünkü 3 çocuğun var. Yani onlar küçük arabalar.
12: Countryman'i görmedin mi?
11: Ha, büyük olanı istiyorsun, Countryman.
12: Evet.
11: Tüm minilere bayılırım. Ne de olsa sahip olduğum ilk arabaydı. Ve BMW Mini Countryman bir istisna değildir. 2010 yılında piyasaya sürülen bu model, markanın ikonik stilini bir ailenin ihtiyaç duyduğu alanla birleştiriyor. Akıllı özelliklerle doludur ve 450 litrelik devasa bir bagaj alanına sahiptir. Nissan Qashqai'den 20 fazlası. Bu nedenle yardım ettiği ailelere çantalar taşıyan Kate için harika bir seçenek. Burada bariz bir soru soracağım. 3 çocuğu olan bekar bir annesi ve diğer insanlara yardım etmek için çok fazla iş yapıyorsun. Ve neden gidip kendine bir tane almadığını düşünüyordum ama para biriktiriyorsun. Ve o sadece, evet, giderek azalıyor ve yeterli olmuyor, değil mi?
12: Evet, evet. Benim kendi evim var ve sadece yarı zamanlı çalışıyorum. Bu yüzden ben sadece...
11: Öyle, evet, anlıyorum. Anladım.
12: Önce çocuklarım.
11: Bu yüzden. Bu benim kalbimi biraz daha zorladı. Evet. Kate harika bir kadın ve hayalindeki Mini'yi elde etmesine yardım etmek istiyorum. Umalım da ticarete başlamam için sahip olduğu araba harika bir şey olsun. Doğru, zaten ufukta bir BMW Mini görebiliyorum. Bana otoparkta hangi arabayı sakladığını söylemen hoş olur ve işimi kolaylaştırabilir.
12: Evet, yani takas edebileceğim bir araba yok.
11: Bir dakika, özür dilerim. Bu bir anlam ifade etmiyor. Sana hayalindeki arabayı nasıl alacağım, nereden başlayayım?
12: Sen Magic Mike'sın değil mi?
11: Kimse bu kıyafetleri çıkardığımı görmek istemiyor. Sana söylemeliyim. Bir kişi bile istemez. Aksi halde kimse bir daha yemek yemek istemeyecek.
12: 500 sterlinim var.
11: 500 sterlin, öyle mi?
12: Sehrini yap.
11: Tamam, yani bir BMW Mini Countryman için 500 sterlin. Bu zor bir görev. Tamam, iyi dinle. Gerçekten çok çalışıyorsun ve gerçekten topluma iyilik yapıyorsun. Bu yüzden sana söyleyeceğim şeyler, dostum, Elvis'in söylediğime pişman olabileceği şeyler olacak. Ama onları söyleyeceğim. Beni bir dahaki görüşünde Kate, hayalindeki arabayla birlikte olacağım. Bana güven, tamam mı?
12: Teşekkürler.
11: Ya da en azından öyle umuyorum. Kate harika işler çıkaran inanılmaz bir kadın. Ve bu beni onun hayalindeki BMW Mini'yi elde etme konusunda daha da kararlı kıldı. Elimizdeki tek sorun kelimenin tam anlamıyla hiçbir ticari arabanın olmaması. 500 sterlin dışında başlayacak hiçbir şeyim olmaması. Şimdi bir BMW Mini iyi bir tane en az 5000 olacak. Bu kolay olmayacak, değil mi? Umarım Elvis bir meydan okumaya hazırdır. Kötü haberden söz etmiyorum bile.
13: Merhaba dostum.
11: Merhaba dostum, nasılsın?
13: İyiyim, teşekkür ederim.
16: Kate'le işler nasıl gitti?
11: Aa, o güzel bir bayan, gerçekten hoş. Dürüst olmak gerekirse Elvis bana kar amacı gütmeyen kuruluşundan söz ettiğinde kalbim yerinden fırladı. Umutsuzca yardımımızı istiyor, hayalindeki arabayı istiyor.
13: Artık dayanamıyorum, ne olduğunu söyle bana.
11: Bir BMW Mini Countryman istiyor.
16: Mükemmel.
13: İyi fikir, harika seçim.
11: Aa, iyi iyi. Haber şu ki epeyce para biriktirmiş ve bize 500 sterlin verdi.
13: Aa, harika. Evet, bu iyi bir başlangıç noktası. Harika. Ve araba nedir?
11: Az önce bize 500 sterlin verdi. Araba yok.
13: Verecek bir arabası yok mu?
11: Sadece 500 sterlinimiz var.
16: Vay canına. Büyük bir eksiklik değil mi?
11: Bu sefer imkansızı başarmayı istemiş olabilirim, evet.
13: Arabasız hiçbir şey yapamam ve hiçbir şey satın alamayacağım. 500 sterline ne yapacaksın ki?
11: Ne yazık ki Elvis çok iyi bir noktaya değiniyor. Sorun şu ki 500 sterline satın alabileceğim pek bir şey yok. Bir bisiklet veya bilgisayar oyun konsolu satın alabilirim. Ya da servis geçmişi başarılı olmayan, çalıştırılması gereken bir şey. İşte olduğum nokta. Pek fazla bir seçeneğim yok. Umarım bir tane bulabilirim.
13: Mike şimdiye kadar satın alacağı en ucuz arabalardan birini ararken aklıma parlak bir fikir geldi. Alabileceğimiz her kuruşa ihtiyacımız var ve atölyenin zemininde her gün üzerine bastığım ve bize düzenli bir kar sağlayabilecek bir şey var. Bu eski Amerikan yol geçiş lambasını yıllardır arkada tutuyordum. Şu anda işe yaramasa da onu hayata döndürebilirsen birkaç sterlin alabiliriz. Yani daha sonra geri geleceğim ve onu değiştireceğim. Ama her şeyden önce içerideki elektriği çalıştırabileceğimden emin olmalıyım. Bu klasik New York sokak tabelaları 2000'li yılların başında kullanımdan kaldırıldı ve bu onları sadece daha fazla toplanabilir hale getirdi. Tasarım mağazalarında 1000 dolara satılabilirler ancak buna yakın bir şey elde etmeyi ummadan önce buna uygun bir yenilemeye ihtiyacım var. Tamam, şimdi güvenli bir modern standartlara uygun olduğunu bilmek için elektriği tamamen değiştireceğim. Bu yüzden enerji tasarrufu ampulleri olan yeni ampul duyularım var. İçeride böyle bir yerde oturacaklar. Yeni ampuller ve kablolama bana sadece 8 sterline mal oldu ve ışığı eski ihtişamına getirmesini umuyorum. İşte yeniden hayata dönüyor. Buna bayılıyorum. Çok güzel bir parça. Ama aslında şimdi tüm elektrikleri değiştirdiğim ve çalıştırdığım için hepsini tekrar sökeceğim. Böylece bu şeyi tamir ettirip yeniden boyayabilirim. Ve tekrar yeni gibi görünmesini sağlayabilirim. Ayrıca kendime bu alüminyum çerçevelerden yeni bir tane yapacağım.
11: Kate'in hayalindeki minik countryman 5000'den fazlaya mal olacak. Bu yüzden ticarete başlamam gerekiyor. Evet, 500 sterlinle bile, aslında bu tür bir parayla bile bir araba satın alabilirsiniz. Kesin olmak gerekirse bir Mazda 3. Sadece küçük bir sorunu var. Sadece 400 sterline reklamının yapılmasının nedeni bunun bir servis muayenesi sıkıntısı olması. Sorun olan şey arka süspansiyonda ve maliyetlerden daha fazla emek gerektirecek gibi görünüyor. Eğer onu tamir ettirebilirsek böyle bir araba potansiyel olarak 1000 sterlin değerinde olabilir. Yani umarım birlikte bir anlaşma yapabiliriz. Sorunlu bir araba almak birkaç sterlin kazanmanın akıllıca bir yolu olabilir. Ancak uygun bir test sürüşü olmadan riskler yüksektir. Bu yüzden tüm doğru soruları sormam gerekiyor. Sen Törge misin?
17: Evet, benim.
11: Törge, tanıştığımıza memnun oldum. Ben Mike.
17: Ben de öyle Mike.
11: Sizinle telefonda konuşmak güzel.
17: Teşekkür ederim.
11: Yani bu o mu? Evet, iyi görünüyor değil mi? Güzel ve düz. Burada olmamın sebebi ucuz olması.
17: Evet.
11: Servis muayenesinde başarısız oldu. Yani birkaç şeyde sorun var
17: birkaç
11: değil mi?
17: Birkaç şey. Sanırım arkada biraz süspansiyonda
11: vardı.
17: Evet,
11: arka yaylar.
17: Ön ışıklardan birinin yanı sıra lens yoğunluğu.
11: Işıklardaki lens yoğunluğu. Tamam, düzeltmesi oldukça kolay olmalı. Sorun şu, onu neden satıyorsun?
17: Aslında eve, Avustralya'ya dönüyoruz.
11: Aksanından tahmin etmiştim, evet. Evet.
17: Artık havaya dayanamıyorum dostum. Yani
11: senin neyin var? Bu çok güzel. Yani araba gitmeli. Her şeyden kurtulmalısın. Evet.
17: Hala burada olsaydık onu tutmak isterdik ama ondan şimdi kurtulmamız
11: benim
17: gerekiyor.
11: Benim için harika. Garaj yolunda bir aşağı bir yukarı gidip
17: hayır,
11: gelsem
17: sorun olmaz,
11: komşun
17: tabii.
11: Rahatsız olur mu? Pekala. Başlıyor, bu iyi. Elektrikli camlar
17: evet,
11: çalışıyor.
17: Öyle.
11: O da çok iyi.
17: Evet.
11: Ki bu harika. Debriyajı hissedebiliyorum. Evet, iyi bir kavrama noktası var. Motor oldukça özgür ve şevkli hissettiriyor. Oldukça revaçta. Ve frenler çalışıyor. Yapılması gereken işlere bakılırsa Elvis'in canını sıkacak bir şey değil. Bunu çok kolay yapacağını düşünüyorum. Ve bu arabanın kesinlikle bir karı var. Bakalım onunla anlaşma yapabilecek miyim? Biliyor musun, servis arızası konusunda endişelenmiyorum çünkü onları tamir edebiliyorum ve bunun için 400 sterlin istiyorum.
17: Evet, hepsi
11: bitti. Bu kadar basit. Onu alıyorum.
17: Senindir.
11: Teşekkür ederim. Sanırım gidip bu arabayı almak için doğru zamanda doğru yerdeydim. Tek sorunum şimdi onu atölyeye geri götürmem ve Elvis'in önüne koymam gerekiyor. Ve bir servis arızasına sahip araba aldığımı söylemem. Her şey yolunda görünüyor. Ne yanlış gidebilir ki?

0: Nasılsın?
1: Römork'ta başka bir araba.
0: Aa, böyle söyleme.
1: O halde buradaki hikaye
0: nedir? Tamam, bir pazarlık bulmayı sevdiğimi biliyorsun ve bir römorkta olmasının nedeni bunun bir servis arızasının olması.
1: Dostum.
0: Ama 400 sterlindi.
1: Kumarhanede bir gece geçirmeyi sever misin?
0: Evet, bu ilk başta biraz kumar gibi, değil mi?
1: Bu zaten bir kumar. Servis arızalarıyla ilgili sorun budur. Sadece bilmediğiniz şeyler arıza olur. Kelimenin tam anlamıyla buzdağının görünen kısmı olabilir.
0: Bu bir Mazda 3. Hadi çıkaralım, atölyeye götürelim. Kaşlarını çatma, biraz gülümse. Birazdan her zamankinden daha fazla satış yapmam gerekiyor. 1500 sterlini almazsanız bunu alacak başka biri daha var. Ve arayışımız keşfedilmemiş sulara doğru gidiyor. Biraz toparlamaya ihtiyacı var.
1: Yüzer mi?
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Volkano, her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volkano.
14: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
15: Geceliği 4.200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
17: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da da var.
19: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
17: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
17: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
9: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
0: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
3: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
2: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
3: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
0: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Boş zamanını muhtaç ailelere yardım ederek geçiren Kate için sadece 500 sterlinle başlayıp 5000'lik bir mini Countryman için mücadele veriyoruz.
5: Takas edebileceğim bir arabam yok.
4: Bir dakika, özür dilerim.
6: İyi haber şu ki atölyemizin arkasında bulduğum bir sokak tabelası üzerinde çalışıyorum. Dostum gel de bir bak. Sana burada göstermek istediğim bir sürprizim var.
4: Aa, sürprizlere bayılırım. Hadi o zaman. Bu ne? Vay canına. Bu harika. Harika görünüyor. Bu benim için mi? Bu bir hediye
6: Bu bir hediye değil, bizim için. Demek istediğim, bundan para kazanmalıyız.
4: Ona ne yaptın?
6: Her şeyi yeniden düzenledim. Kutuyu tamir ettim. Yeniden boyadım. Tepesi için yeni bir kaporta yaptım. Demek istediğim, harika görünüyor. Orada birkaç yüz sterlinlik temiz bir
4: dostum,
6: kar var.
4: Dostum bu iyi, bunu beğendim. Beni şaşırtıyorsun.
6: Aslında ışıktan çok karı seveceğini düşünmüştüm.
4: Yürü, yürüme, yürü, yürüme, yürü, yürüme.
6: Mike tabelayı satmaya çalışırken ben Mazda ile meşgulüm. Kontrol ettim ve neyse ki markanın web sitesinde yayınlanan servis arızalarının ötesinde yanlış bir şey bulamadım. Şimdi arızaları sıraladım. Farları kırık ve arka süspansiyon yayları arızalı. Ön farları temizledim. Arka süspansiyondaki helezon yayı diğer tarafta yaptım. Bu tarafı yapmak için kendimi kırık helezon yayla baş başa bırakıyorum. Sadece bu alt koldaki cıvatayı çıkarıyorum. Ve cıvata bir kez dışarı çıktığında alt kol benim eski yayı kırık olanı çıkarmama, yenisiyle değiştirmeme izin verecek şekilde dışarı çıkarmalı. Ve sonra her şey bu sürecin tersine çevrilmesi olarak bir araya gelmelidir. Bunun gibi bir işle uğraşıyorsanız hem arabanın ağırlığının hem de süspansiyonun kolunun iyi desteklenmesi önemlidir. Tamam, şimdi cıvata söküldüğünde alt kolu dik konumda tutan bu şanzımanın krikosu olmalı. Ve eğer basıncı düşürürsem düşmeye başlamalı. Ancak... orada yılların pası var. Bu yüzden güvenilir manivela çubuğunu almalısınız. İşte geldi. Kol gevşekken onu indirebilmeli ve kırık helezon yayını geri alabilmeliyim. Ve işte böyle. Bu kesinlikle bozulmuş. Burada bir yerlerde kırık bir parça olmalı. Ve bu yüzden bir servis arızasına sahip. Ve bu çözüm. Yeni helezon yay sadece 25 sterlin olduğundan karımızdan pek bir şey götürmeyecek. Sürgü deliği hemen hemen aynı hizaya gelmeli. Başarmak üzereyiz. Hızlı bir sıkmayla bu süspansiyon yenisi kadar iyi. Servis arızaları insanları korkutuyor. Ancak tüm bunlar biraz el emeğiyle çözülebilir. İhtiyacım olan gerçek parçalar muhtemelen 75 sterlin. Ben de üzerime düşeni yaptım. Sadece Mike'ın satması gerekiyor. Dostum iyi haber. Mazda bitti. Bunun karşılığında ne alacağımızı düşünüyorsun?
4: Harika. Peki şu anda ucuz, güvenilir, küçük kaçak motorlar pazarının son derece güçlü olduğunu biliyor musun? Sanırım bunun için muhtemelen 1500 sterlin alabiliriz.
6: Bu iyi bir kazanç. Bu nedir? Benim doğum günü hediyem mi?
4: Hayır, bunu tanıyabilirsin.
6: Evet, sattın mı?
4: Evet, sattım. Yürü yürüme levhası artık yok. İnternetten bir adama sattım. Bil bakalım ne kadar aldım.
6: Devam et.
4: Hazır mısın? 900 sterlin.
6: Ne?
4: 900 sterlin, evet. Birileri için güzel bir hatıra.
6: Öyle ama bu harika.
4: Onu paketleyip postaneye gönderiyorum ve gitti işte.
6: Tebrik ederim dostum.
4: Yeni elektriğe harcanan 40 sterlin ve yeni bir çerçeveyle tabelayı 900 sterline sattık. Bu da rüya araba fonunu 960 sterlin olarak belirledi. 5000'den hala epeyce uzaktayız. Artı düzgün bir Countryman'e ihtiyacımız var. Bu yüzden Mazda 3'ü gerçekten değiştirmemiz gerekiyor. İnternette reklamını yaptım. Telefon çalıyordu. Arkamdaki bu adam Paul arabayla gezmeye çıktı. Yüzünde bir gülümseme var. Birlikte bir anlaşma yapalım. Öyleyse Paul, Bu iyi bir başlangıç.
7: Bu güzel.
4: Öyleyse neden bir Mazda 3 istiyorsun?
7: Günün sonunda ucuz, güvenilir ve pratik bir şeye
4: ihtiyacım var. Az önce bu arabayı tanımladın değil mi? Bu küçük arabalar kurşun geçirmez. Bu küçük Mazda 3'ler. Biz sadece üzerinde biraz çalışma yaptık. Tekrar servis kontrolünden geçirin. Yani isterseniz 12 ay içiniz güzel. Rahat olsun. Onu 1500 sterline çıkardım. Peki sen ne kadar veriyorsun?
7: 14.
4: Bunu 10 üzerinden 9 kez kabul edeceğimi biliyor musun? Bu çok güzel bir teklif. Bu yüzden teşekkür ederim. Bu durumda 1500 sterlin almazsan dışarıda başka biri var. Evet, o yüzden ne diyorsun söyle.
7: Makul bir fiyat Mike.
4: Harikasın, tebrik ederim.
7: Teşekkürler.
4: Küçük güzel bir arabam var. Servis arızasına sahip Mazda 3'ü satın alarak büyük bir risk aldım. Ama günün sonunda bu karşılığını veren bir risk oldu. Paramızı 3'e katlamayı başardık. 3'e katladık. Bu inanılmaz bir şey gerçekten. Mazda üzerindeki çalışma 100 sterline mal oldu. Bu da bize rüya araba fonunda 2360 sterlin veren 1000 sterlinlik hoş bir kar. Fena değil ama yine de ihtiyacımız olan 5000 sterlinden çok uzakta. Bu yüzden bir sonraki takasım için radikal bir hamle yapıyorum. Normalde Dream Car'da bir araba alırdım, sonra araba satardım ama bunlar normal zaman. Servis arızasına sahip Mazda 3'ü satın alarak büyük bir risk aldım. Ama günün sonunda bu karşılığını veren bir risk oldu. Paramızı 3'e katlamayı başardık. 3'e katladık. Bu inanılmaz bir şey gerçekten. Mazda üzerindeki çalışma 100 sterline mal oldu. Bu da bize rüya araba fonunda 2360 sterlin veren 1000 sterlinlik hoş bir kar. Fena değil ama yine de ihtiyacımız olan 5000 sterlinden çok uzakta. Bu yüzden bir sonraki takasım için radikal bir hamle yapıyorum.

0: Evet, az önce gittim ve bir jet ski aldım. Beni duydunuz, bir jet ski. Bu benim ilkim olacak. Ama sanırım insanların ne istediğini biliyorum ve şu anda insanlar kalmak istiyor. Bu kıyılarda kalmak istiyorlar. Büyük Britanya'da eğlenmek istiyorlar ve bunu yapmanın bir jet ski'nin arkasında yapmaktan daha iyi bir yolu yok. Bu yüzden bunu çevrimiçi gördüm ve sadece 1000 sterline aldım. Umarım bundan bir karım olur. Evet.
1: Tamam, güzel.
0: Ne düşünüyorsun?
1: İlk izlenimlerim bunun çok eğlenceli olabileceği yönünde.
0: Ah pekala, çok eğlenceli olacak. Bu uygun bir jet ski. Bu bir Sea-Doo iki zaman. Yani gerçekten devirli bir motoru var.
1: Güzel, evet. Yüzer mi?
0: Yüzer, batmaz. Jel kaplamanın toparlanması gerektiği dikkatini çekmiş olmalı. Üzerindeki grafiklerden pek emin değilim. Görünüşe göre 1990'ları çağırıyor ve bunu istiyorlar. Ama evet, yani bizim için biraz eğlenceli, doğru.
1: Bunun için ne ödedin?
0: Konuyu değiştirip başka bir şey hakkında konuşabilir miyiz?
1: Hayır. Bunun için ne kadar ödedin?
0: Bir dakikam vardı ve bunun için 1000 ödedim.
1: Tamam.
0: Toparlandığında bunun için 2500 sterlin alacağımızı hissediyorum.
1: Yani gerçekten dürüst olursam haklı mısın, haksız mısın bilmiyorum. Bu çok fazla paraya benziyor. Yani nazik olalım ve 90'ların tarzı olduğunu söyleyelim. Ama altında ne olduğunu biliyorsun. Bu gerçekten iki zamanlı bir motor. Bu yüzden bu şeyin çalışmasını sağlayabilir. Hadi toparlayalım ve karşılığında ne alabileceğimizi görelim.
0: Hadi o zaman atölyeye gidelim.
1: Mike'ın bunu alarak ne yaptığını bildiğini umuyorum. Biraz olağan dışı ama satacağını düşünüyor gibi. Umarım haklıdır. Her iki durumda da kesinlikle biraz güncellemeye ihtiyacı olacak. Cesur olmalıyım. Daha iyi olacağına inanıyorum. Oldukça iyi durumda ve kesinlikle batmayacak olsa da burada yan tarafında bir miktar darbe hasarı var. Bunu düzeltmek için üst katmanı zımparalayacağım. Fiberglass onarımı yapacağım ve ardından üstteki jel kaplamayı değiştireceğim. Ve tekrar yeni gibi görünebilir. Fiberglass'ın tamiri oldukça basittir. Ve herhangi bir hırdavatçıdan bir kiracı için ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir kit alabilirsiniz. Cam elyaf keçe şeritlerini katmanlayıp hasarlı gövdeyi onarmak için bunları reçine ile birleştiriyorum. Böylece fiberglass'ın onarımı biraz zaman alacak ama sertleşiyor. Ve bu gerçekleşirken dikkatimi sonunda bunun üzerinden geçen üst yüzeyi olacak olan jel katını karıştırmaya çeviriyorum. Mevcut jel katın yıllar içinde solmuş bir bölümünü geri ovalayarak eşleştirmem gereken orijinal rengi ortaya çıkarabilirim. Şimdi bu onarımı görünmez kılmanın anahtarı, mükemmele yakın bir renk uyumu elde etmek ve bunu beyaz bir temel katla başlayıp ardından yavaş yavaş farklı pigmentler ekleyerek yapacağım. Mümkün olduğunca jet ski'nin orijinal rengine yakın hale getirmeye çalışacağım. Sanırım bunun belki de birazcık sarı pigmentle tonlanması gerekiyor. Hala biraz daha fazlasına ihtiyacı var. Özenli bir iş ama umarım buna değecek. Bundan ciddi para kazanmak istiyorsak bu jet ski çok iyi görünmeli. Şimdi görüntüsünden gerçekten memnunum. Bir maça varabileceğimiz kadar yakın olduğunu düşünüyorum. Fiberglass onarımı artık güzel bir şekilde iyileşti. Bu yüzden sadece onu zımparalamam gerekiyor. İşte başlıyoruz. Mükemmel renk uyumlu jel kaplamayı uygulamadan önce. Bu ilk jelatinli koruyucu tabaka ve renk eşleşmesinin gerçekten çok iyi görünmesine çok sevindim. Bundan çok mutluyum. Bunu kurumaya bırakacağım. Sonra iki kez daha üzerinden geçmem gerek. Güzel görünüyor. Ama onu açık suya çıkarana kadar jet ski'nin nasıl çalıştığını bilemeyeceğim.
0: Sırada Elvis yüksek basınçlı bir onarımla karşı karşıya.
1: Çok fazla gitmemeye gerçekten dikkat etmelisiniz.
0: Ve bazı büyük riskler almam gerekiyor. Kötü sürprizlere ihtiyacımız yok bizim.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net!
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne?

0: 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Boş zamanlarında muhtaç ailelere yardım eden 3 çocuklu Kate hayallerindeki mini Countryman'i almaya çalışıyoruz.
12: Countryman'i görmedin mi? Onlar
11: devasa. Yani BMW'yi istiyorsun. Evet, doğru. Evet. Yani büyük olanı istiyorsun. Evet. En son işimiz bir jet ski ve Elvis bir güncelleme için mesaj gönderdi. İşte bu. Her şeyin anlaşıldığı yer burası. Bu o mu? Elvis mi? Bu Elvis. Ona bak. Bu harika. Evet. Evet. Aha, bu bizim Sidu'muz. Harika görünüyor. Nasıl oluyor da tüm eğlenceyi o alıyor? İyi bir hız dönüşü var değil mi? Dostum kesinlikle harika görünüyor.
13: Aman tanrım.
11: Bum.
13: Bu çok
11: dostum,
13: eğlenceli.
11: Dostum kesinlikle başardın evet. Peki o zaman ona ne yaptın söyle.
13: Jelatinli koruyucu tabakayı onardım. Çünkü burada çok kötü bir çatlak vardı. Yani fabrikadan çıktığı gün gibi.
11: Ve çok güzel çalışıyor değil mi ha?
13: Bu çok hızlı.
11: Vay canına. Herhangi biri 2.500 civarında olmalı.
13: Oradayken böyle hissettiriyor.
11: Bir kez daha dene çünkü biraz fotoğraf ve video almalıyım. Bu şekilde evet. Reklamını yapıp satmasını sağlayabilirim. Kendine bak sen benim kahramanımsın. Elvis bu sorunu başarıyla çözdü ve bu kadar iyi görünmesi ve iyi gitmesiyle jet ski günün sonunda 2500 sterline satılacak ve bu da bize yaklaşık 1500 sterlinlik iyi bir kar sağlayacak. Zaten bazı iyi teklifler aldık ama güneş parladığında daha fazlasını alacağımıza eminim. Bu yüzden bunu satana kadar nakit para biriktireceğiz. Elvis jet ski'yi ayırmak için 50 sterlin harcadı. Dolayısıyla satış hayalimizdeki araba fonunu 3810 sterline çıkaracak. Sadece 500 sterlinle başladığımızdan fena değil ama yine de düzgün bir mini Countryman için yeterli değil. Neyse ki az önce güvenilir bir kişiden son derece sıcak bir ipucu aldım. Her zaman iyi bir başlangıç noktası. Yerel bir tamirciden selam aldım ve o kurtulmak ve satmak istediği bir arabası olduğunu söyledi. Ve bilin bakalım ne oldu. Bu bir Fast Four. Evet, Fiesta ST'si var. Ben de yanına gidip bir bakayım dedim. Sahibi hızlı bir satış arıyor. Genellikle bir pazarlık yapmanın yoludur bu. Yerimiz burası. Küçük arabayı şimdiden görebiliyorum. Altın jantlarla da ne güzel. Çok kötüyüm, öyle değil mi?
14: Nasılsın, iyi misin?
11: İyiyim, sen nasılsın?
14: Evet, fena değil, teşekkür ederim.
11: Doğru, küçük Fiesta.
14: Evet.
11: Bu iyi görünüyor, değil mi?
14: Harika. Benim değil ama, burada çalışan çocuklardan birinin.
11: O zaman bana araba hakkında ne söyleyebilirsin?
14: Son zamanlarda servise gitti ama boya işi açısından pek bir şey yapılmadı.
11: Evet, orada birkaç leke var. Kanatta
14: evet,
11: bir tane var.
14: Evet, onlar park ederken evet. Oluşuyor genelde ama...
11: Yine de tekerlekler
14: evet.
11: İyi görünüyor.
14: Evet, harika
11: altın
14: görünüyor.
11: Rengi ve kırmızıyı seviyorum. Gerçekten güzel. Vay canına, tam deri iç.
14: Evet, bunlar üzerinde oldukça nadir bir seçenek.
11: Hızlıca blok etrafında sürebilir
14: elbette
11: miyim?
14: Dostum.
11: Lütfen,
14: sorun
11: başladığından
14: değil.
11: Emin ol. Güzel. Ah, evet. Evet. Bir Fast Ford'u kim sevmez ki? Bu küçük Fiesta'lar çılgın arabalar. Bu küçük arabanın direksiyonunun arkasında çok mutluyum. Bu cılız gövdede yaklaşık 150 fren beygir gücü ve öndeki 2 litrelik bir motor var. Ayağını yere koy ve bu araba gitsin. Evet, elektrikli camları var. Ah evet, çalışıyorlar çok iyi. Her şey çalışıyor gibi görünüyor. Sadece ön kanattaki o göçük. Birkaç küçük düzeltmeyle bunun için muhtemelen 3000 sterlin alabileceğimizi biliyorum. Çünkü bunlar için pazar artıyor. Biraz daha azını 2000'lere bile alabilirsem tamamen mutlu olurum. Umarım 2500 sterlin isteyen mal sahibi Chris'le bir anlaşma yapabilirim.
14: Nasıldı?
11: Küçük çılgın bir araba değil mi?
14: Evet.
11: Uygun
14: evet.
11: Küçük bir kaporta. Gerçekten keyif aldım. Arabayı sevdim. Demek istediğim üzerinde düzeltilmesi gereken küçük şeyler var. Ve biraz da düzenli. Peki fiyat olarak ne diyorsun?
14: Sanırım bunun için 2,5 istiyorum ama eğer alacaksan 2300'e bırakabilirim.
11: Elini uzat. Bir anlaşmamız evet. Var. Evet. Güzel. Evet. Ah çok mutluyum. 2300 sterlin gerçekten biraz sürpriz oldu. Bu arabayı çok hızlı bir şekilde çevirebileceğimizi ve anında birkaç yüz sterlin kar yapabileceğimizi biliyorum.
13: Ertesi gün Fiesta garaja geri döndüğünde göçük onarımlarını çözmeye hazırım. Mike bu parlak küçük Ford Fiesta ST'yi bu kadar iyi bir fiyata almakla gerçekten iyi iş çıkardı. Ve eğer bu küçük göçüğü düzeltebilirsek ondan iyi bir kar elde edebiliriz. Bunu yapmama yardım etmesi için arkadaşım Rob'u getirdim.
15: Merhaba Elvis.
13: Onu temizledim. Güzel alaşımı ve lastiği koruduk. Sürecin sonraki kısmı nedir?
15: Önce onu yapıştıracağız. Bunu yaptıktan sonra onun arkasına geçebilir, çeliği manipüle edebilir ve orijinal haline geri döndürebiliriz.
13: Ve sonrasında yapılacak boya işi yok mu?
15: Boya yok. Sadece göçük giderme olacak ve mükemmel olacak.
13: Bunu sevdim. Tamam dostum, devam edelim. Boya maliyetlerinden kaçınan böyle akıllı bir onarım size kolayca 100 sterlin tasarruf ettirebilir. Ancak dikkatli olmalısınız. Isındıktan sonra kaportaya bir yama yapıştırıyoruz. Ve umarım bir kayar çekiçte çentiyi çekebiliriz.
15: Yavaşça ama tam olarak çekin ve daha sonra dişin çevresini azaltacaktır.
13: Tamam. Şuna bak. Vay canına.
15: Ve sonra bu göçüğün büyük kısmını aldı.
13: Şimdi elimizde bu son küçük parçalar var. Panelin arkasından bir çubukla çalışarak daha küçük tümsekleri elle halledebilirsiniz. Çok fazla gitmemeye gerçekten dikkat etmelisin değil mi? Bir sürü küçük hareket. Olmayan bazı şeyleri yaratmak heyecan verici.
15: Evet evet, kesinlikle öyle evet.
13: Evet evet.
15: O zaman sorun şu ki yüksek noktaları yerleştiriyorsunuz ve çeliği geldiğinizde kendinizde daha fazla iş yaratıyorsunuz.
13: Özel bir harmanlama çekiciyle hızlı bir vuruş manipüle edilen çeliğin baskısını ortadan kaldırır.
15: Tüm çelik esnetmeler, küçültmeniz ve orijinal halini geri döndürmeniz gerekir.
13: Sabırlı olmalısın değil mi?
15: Bu çok sabır gerektiren bir süreç.
13: Doldurma ve boyama masrafı olmadan yapılıyor ve bize Kate'in hayalindeki araba için daha fazla nakit kalıyor. Şaşırtıcı olan şey kelimenin tam anlamıyla boyanın mükemmel olması. Dokunmamış, zarar vermemiş.
15: Ve her şey mükemmel.
13: Ve bu arabanın kesinlikle karlı olduğu ve onu sattıracağımız anlamına geliyor. Güzel bir adamsın dostum.
15: Bu bir zevkti, rica ederim.
11: Çok iyi durumda olan bu kaporta ile Fiesta dışarıdaki birçok Fast Ford meraklısına pazarlanmaya hazır. Ve 2 gün sonra güzel haberlerim var. İnternette küçük Fiesta ST'imizin reklamını yaptım ve haber almam uzun sürmedi. Arkamdaki adamın adı Mike. Stratford'dan onca yolu gelip arabaya bakmak için geldi. Test sürüşü için aldı. Aslında çoktan elimi sıkmıştı. Herhangi bir karmaşa istemiyor. Sadece arabaya binip onu götürmek istiyor ve bunun için bana 3000 verdi. Şimdi bundan memnunum çünkü bu artık Kate ve Mini Countryman için ne yapacağımı gerçekten düşünmeye başlayabileceğim anlamına geliyor. Gelen 3000 sterlin ve göçük onarımına yalnızca 60 sterlin harcanarak Fiesta'dan 640 sterlin kar elde ettik. Bu fonumuzda 4450 sterlinde olduğumuz anlamına geliyor. Ancak yine de bir yerden 1000 sterlin daha bulmam gerekiyor. Ah Elvis, bunu gerçekten takdir ediyorum. Ve bir fincan çayı hak ettik. Çünkü bu oldukça zahmetli bir işti, değil mi?
13: Bu sürece başlamak için herhangi bir araba olmamasına pek sık rastlamıyoruz.
11: Sadece 500 sterlin ve bir mini Countryman alacağımız umuduyla başladı. Henüz tam olarak başarmış değiliz. Yani büyük bir eksiklik olduğumuzu düşünüyorum. Ancak gözüm satılık bir motosiklette.
13: Evet, bu
11: farklı. Bu bir Honda CB300R. Yani çok iyi.
13: Evet, güzel.
11: Görünüşe göre bakımlı. Sadece depoya kaldırıldı. Sigortası var ve bir servis geçmişi var. Bu yüzden kayıplarını kesmeye ve ondan kurtulmaya karar verdi. Bunun için 4000 istiyor.
13: Pekala, eğer servisi yaptırırsak içinde ne tür
11: yani bir kazanç içinde olur? Bize gidip Kate'in Countryman'i evet almamız için yeterli parayı verecek bir binlik olabilir. Bundan eminim dostum.
13: Evet dostum, git ve şuna bir bak.
11: Yapacağım, önce çayımı bitireceğim.
13: Evet, tamam.
11: Bu motosikletin gerçekten işimize yarayacağını umuyorum çünkü sadece 500 sterlinle uzun bir yol kat ettim ve bir araç yoktu. Kötü sürprizlere ihtiyacımız yok. Özellikle de Kate'in hayalindeki arabaya bu kadar yakınken. Motosiklet özel bir satıcıdan geliyor. Bu yüzden anlaşmayı imzalamak için hızlı bir test sürüşü yapmam gerek. Bu motosikleti seviyorum ve bu dört büyük pazarlık Honda'ya indiğim için gerçekten memnunum. Çünkü bu harika bir motosiklet. Harika bir hizmet geçmişi var. Düşük kilometre, karbon fiber, arka çamurluklar, spor egzoz, güzel motor. Sanırım 1000 sterlinlik potansiyel bir kar arıyor olabiliriz. Ama oraya ulaşmak için servis geçmişini güncel tutmam gerekiyor ve bu son damgaya sahip değil. Yani Elvis ona küçük bir servis verebilirse sanırım bunu satabiliriz. Ve bu bizim için gerçekten iyi olur. Sırada Elvis motosiklet üzerinde çalışıyor.
13: Dürüst olmak gerekirse iyi ve kötü haberler.
11: İyi haber ve kötü haber. Peki Kate'e hayalindeki arabayı alabilir miyim? Yani ne kadar istediğini söyledin?
12: 5400.
16: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750 tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

gel aşkım. Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
8: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
9: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
12: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
13: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
14: Kate için bir mini countryman takas etmeye çalışıyoruz.
15: Bir dahaki sefere beni gördüğünde Kate, senin hayalindeki arabayla olacağım.
16: Teşekkürler.
14: En son ticaretimiz bu Honda motosikleti. Bütün kış depoda bekledi ve servise ihtiyacı var. Umarım büyük bir sorun yoktur. Ancak varsa Mike'ın başka bir şey yapması gerekebilir. Bu şeyin tekerleri aylardır dönmüyordu. O yüzden bizim için değeri bunu artık onu istemeyen birinden alıp isteyen birine vermek. Ve bunu başarmak için tek yapmam gereken ona iyi bir temizlik ve tam bir servis vermek. Bu şekilde kullanım dışı kalmış bir motosiklette lastiklerin ve frenlerin iyi durumda olup olmadığını kontrol etmek çok önemlidir. Servis için ihtiyacınız olan filtreleri, yağ ve zincir yağını içeren kiti 70 sterline alabilirsiniz. Bu şeye tam bir hizmet veren 70 sterlin harcayın ve ardından temizlik yapın. Bunda kesinlikle kar var gibi. Yeni bir yağ filtresi takıyorum ve motosikletin en önemli işlerinden birini halledip onu doğru sıvılarla dolduruyorum. Motosiklet motor yağı, araba motor yağından farklıdır. Ve bir motosiklette yanlış olanı kullanırsanız debriyajınızı bozarsınız. Çıkan yağı ölçtüm ve aynı miktarda yağ geri koydum. Ben sadece bu filtrenin motordan aşağı inmesine izin vereceğim ve ardından karterin altındaki küçük bir alan penceresinden seviyeyi kontrol edebiliriz.
15: Dostum, bu iyi görünüyor. Nasıl geçiniyorsunuz, iyi mi?
14: Gerçekten çok iyi. Oradayken bana bir iyilik yap. Sadece dik dur ki bu yağ seviyesini kontrol edebileyim. Bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber şu ki artık tamamen çalışır durumda. Çok iyi durumda. Sadece biraz temizliğe ihtiyacı var ve sonra...
15: Bu harika. Şimdi bana kötü haberi
14: ona
15: ver.
14: Ona aşık oldum ve gitmesine izin vermek istemiyorum.
15: Harika bir motosiklet. Orada 5000 sterline reklamını yaptım. Onu şu anda isteyen biri var. Onu hemen buraya çağıracağım.
14: Evet.
15: Tamam mı? Ve satılmasını sağlayacağım ve satmam gerekiyor. Çünkü Kate için mükemmel bir şey buldum. Bu bir mini countryman. İstediği her şey var. Büyük bagaj alanı, tam servis geçmişi. 12 yaşında ama kesinlikle yeni görünüyor.
14: Bu harika görünüyor. Renk harika. Bence bunun için depozito almalısın.
15: Bu iyi bir başlangıç.
14: Evet, güzel.
15: Birkaç gün sonra atölyede potansiyel bir alıcı var. Adı Guy. Otoparkın etrafında dolaşmak için dışarı çıktı. Sürüş şeklini seviyor ama satın almak istiyor mu? Çünkü onu satmam gerekiyor ve eğer Kate Mini'yi alacaksam bunun için 5000 sterline ihtiyacım var. O yüzden bana şans dileyin. Bir yaz eğlencesi mi yoksa günlük bir banliyö motosikleti mi arıyorsun?
17: Günlük kullanım olacak.
15: Başka motosikletin
17: evet,
15: var mı?
17: Evet, bu bir GTX-R'ın yerini alacak.
15: Peki bunun hakkında ne düşünüyorsun?
17: Güzel.
15: Beğendin mi?
17: Güzel.
15: Orada reklamını yaparken pazarın bu kadar hareketli olduğunu ve bir motosiklet satıcısı olabileceğimi bilmiyordum. 5000 sterlin istiyorum. Ne düşünüyorsunuz?
17: Sana 5000 vereceğim.
15: Ne? Bana 5,5 mu vermek istiyorsun?
17: 5000 vereceğim dedim.
15: Kendine muhteşem bir motosiklet aldın. Tebrik ederim.
17: Güzel.
15: Motosikletin bakımı 70 sterline mal oldu. Bu yüzden fonumuzda 5380 sterline kadar çıktık. Bulduğum mini countryman için sadece 20 sterlin eksiğim var. Ve bunu kendi cüzdanımdan karşılamaktan mutluluk duyuyorum. Bu yüzden Kate'in rüya arabası olabileceğini umduğum miniye bakmaya gidiyorum. Bu arabayı göreceğim için çok heyecanlıyım. Çünkü ihtiyacımız olan her şey bu gibi görünüyor. Pekala, dua edelim. Araba orada. Açıkça... 4x4 ailesi bu. Evet. Merhaba. Emily sen misin?
18: Evet. Merhaba.
15: Emily nasılsın?
18: Tanıştığımıza memnun
15: oldum. Ben de memnun oldum. Her yer Land Rover'la çevrili.
18: Evet.
15: ve bu küçük Alman BMW.
3: Evet, mantıklı olmaya çalıştım.
15: Yaptın
3: evet.
15: mı? Tamam.
3: 4x4'üm vardı. Çocuklarla daha pratik olduğunu düşündüm. Sadece tamam. A'dan B'ye gidiyorum.
15: Sanırım bu küçük çocuklar için harika
3: evet,
15: ama öyle değil mi?
3: Özellikle 4 kapıyla onları içeri ve dışarı almak daha kolay.
15: Önden kesinlikle yeni görünüyor. Güzel olan gizlilik camı var. İçerisi de hoş. 6 vitesli şanzıman. Her şey
3: evet.
15: çalışıyor mu? Radyoda, klimada.
3: Evet, evet.
15: Tamam iyi görünüyor. Tavan rayları da var. A ve ikiz bloklar. Bir de arkadan bakalım. Bu bagajda o küçük düğmeyle açmalarına bayılıyorum. Çocuklar için neden aldığını anlayabiliyorum. Çünkü pratik.
3: Evet, oldukça uygun boyda bir bagaj.
15: Bunu sevdim, teşekkür ederim. Hoşuma gitti. Sanırım bana kalan tek şey onu alıp test sürüşüne çıkarmak. Bu senin için
3: evet,
15: uygun mu?
3: Evet, tabii yapabilirsin.
15: Teşekkür ederim. Harika görünüyor ama aynı zamanda iyi sürmek için bu arabaya ihtiyacım var. İşte başlıyoruz Mini Countryman. Mini'nin 5 kapılı pratik versiyonudur. Arkada 2 kişilik yere sahip. Arka koltuklarda 60-40 oranında bölünmüş. Son derece pratiktirler ve bu arabalar çok iyi kullanılıyorlar. İyi bir servis geçmişi var. Kontrol panelinde herhangi bir uyarı işareti yok. Tüm elektrikler çalışıyor gibi görünüyor. Ve bu iyi, beğendim. Peki bu Kate'in hayalindeki araba mı acaba? Bunu sürdükçe o olduğunu düşünüyorum. Bence gerçekten hak ettiği arabayı bulduk ve o bunu hak ediyor. Bize sadece 500 sterlin verdi ve ticarete başlamam için bir araba yoktu. Ve onun için 500 sterlin bulmanın zor olduğunu anladım. Gerçekten çok çalışıyor ve o iyi biri. 5400 sterlin ideal bir fiyat. Fiyatının uygun olduğunu düşünüyorum. Pazarlık yapmaya gerek yok.
3: Nasıldı?
15: Harika.
3: Güzel.
15: Evet, ne kadar küçük bir
3: evet,
15: araba. Çok
3: evet.
15: güzel. Yani ne kadar istediğini söyledin.
3: 5400.
15: Hala satmaya istekliysen almayı çok isterim.
3: Evet.
15: Çünkü sahip olduğum tüm para bu.
3: Evet.
15: Sen?
3: Tabii, teşekkür ederim.
15: Az önce rüya gibi bir araba aldığımı
3: teşekkür
15: düşünüyorum.
3: Teşekkür ederim.
15: Ne anlaşma ama. 20 sterlinlik paramla Kate hayalindeki arabayı aldık. Ve yapacak hiçbir işim olmadığından Elvis'e göstermek için sabırsızlanıyorum.
14: Bu harika görünüyor.
15: Başardın mı ne?
14: Ne harika bir araba.
15: Harika
14: buna
15: değil
14: bayılacak.
15: Mi? Sürene kadar bekleyin. Bunu seveceksin. Kate kendi başına olacak. Pekala, gidip teslim edelim. Hadi o zaman. Pekala, ne düşünüyorsun?
14: Güzel bir araba. Ayrıca bu şeylere mini demenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar mini değiller, çok büyükler.
15: Hayır, onlar devasa. Kate için harika çünkü onunla tanıştığımda bana kar amacı gütmeyen kuruluşundan söz ettiğini ve bekar bir ebeveyn olduğunu biliyorsun.
14: Evet.
15: Kalbim sıkıştı.
14: Evet.
15: Ve ben dedim ki bu kadın başkaları için çok şey yapıyor.
14: Evet.
15: Onun için de bir şeyler yapılması gerekiyor.
14: Demek istediğim bu kelimenin tam anlamıyla hayatını değiştirecek değil mi? Sadece buradaki aileye uymakla kalmıyor. İş için ne yapması gerekiyorsa yapıyor. Ama aslında sürüş deneyimi gerçekten sağlam, güvenli hissettiriyor.
15: Ayrıca bu sigortalanması ucuz bir araba.
14: Evet.
15: Yakıt koymak
14: kesinlikle
15: ucuz.
14: Kesinlikle evet.
15: Bu böyle bir aile için gerçekten iyi bir küçük araba. Bunu kesinlikle sevecekler.
14: Evet, ona mükemmel hissettirecek.
15: Kate'e çok önemli bir yerde sürpriz yapacağız. Gaydon'daki İngiliz Motor Müzesi. Her türlü Mini'ye ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden onunkini onların arasına saklamayı umuyorum. Başardık.
14: Güzel görünüyor.
15: Harika görünüyor. Pekala, gidip Kate'le tanışalım. Ne tür bir countryman istediği hakkında konuşmak için annesi ve çocuklarıyla birlikte burada olduğunu düşünüyor ve hayalindeki arabayı almak üzere olduğundan haberi yok. Kate.
5: Merhaba. İyi misin?
15: Kate, nasılsın?
5: İyi, teşekkür ederim.
15: Seni görmek harika.
5: Ve seni de.
15: Bu Elvis.
5: Merhaba.
15: Henüz onunla tanışmadım.
14: Sonunda buluşabildik.
15: Bunlar çocuklar.
14: Hey Çete.
15: Nasılsın? Arabalara bakmaktan zevk alıyor musun?
5: Evet.
14: Harika bir yer.
15: Nasıl oldu? Kar amacı gütmeyen kuruluşunuz
5: harika,
15: nasıl gidiyor?
5: Gerçekten iyi gidiyor. Çok meşgulüz. Sadece ailelere yardım ediyoruz ve bu harika. Teşekkür ederim.
15: Bunun üzerinde çalışmanıza sevindim. Çünkü biz de sıfırdan başladığımız için iki katı çalışıyoruz. Hatırlarsan araba
5: bunun
15: yoktu.
5: Bunun için üzgünüm.
15: İstediğiniz arabayı almaya çalışmak için hiçbir şeyle başladık ve sizin için elde etmeye çalıştığımız şeylerle ilgili bazı seçenekleri gözden
5: tamam.
15: geçirmemiz gerekiyor.
5: Evet.
15: Peki yürüyüşe çıkmak ister misin? Evet, hadi size etrafı gösterelim. Buradaki bu küçük şey çok hoş çünkü burada bir sürü
5: beni
15: mini
5: geçmişe
15: var.
5: Beni geçmişe götürüyor.
15: şekli değil mi? Bu şekil ve stil. Bu üretim hattından çıkan ilk 850 miniden biri gibiydi ve sonra bunlar var. Bu peşinde olduğun türden bir araba değil mi?
5: Evet.
15: Demek bu R60 mini Countryman. Peki o zaman bunların nesini seviyorsun?
5: Şuna bak, sanki sadece güzel arabalar.
15: Aslen Frank Stephenson tarafından tasarlandı ve Ferrari ve Maserati'leri tasarladı. O çok zeki bir adam. Ama oradaki son satırı okursanız şöyle diyor.
14: Countryman ikonik miniyi isteyen sahipler için daha büyük ve daha esnek seçenekler sundu. Haklısın demek
5: evet,
14: istiyorum.
5: Evet, kesinlikle evet.
14: Ama daha fazlasını istiyorsun. Bütün aileye uyan bir tane. Son kısım ne diyor?
5: Bu aynı zamanda aman tanrım, bu benim mi?
15: Bu senin hayalindeki araba.
14: Anahtarım
15: evet.
14: Sizin.
5: Çok üzgünüm.
15: Mutlu musun?
5: Aman tanrım. Çok
15: bu büyük
5: ederim.
15: Bir zevk
5: teşekkür
15: gerçekten.
5: Teşekkür ederim.
15: Ah, harika dostum. Ederim. İstediğin her şey mi? Beş kapı, üzerinde büyük siyah tekerlekler var. Siyah üst kısmı var. İçinde akla gelebilecek her ekstra var. Gizlilik camı. Bu çocuklar için de yeterli alan.
14: Ben içine girebilirsiniz.
5: Gerçekten mi?
15: Şaka değil. Bu gerçekten hayalindeki araba.
14: Bunu beklemiyordun
5: değil mi? Sözüm yok. Ben de
15: 500
5: öyle.
15: Sterlinden buraya. Evet.
5: Konuşamayacağımı söylediğim için çok üzgünüm.
15: Çocukları gezdirebilirsin. Güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Renk harika değil mi?
5: Evet. En üstte bile. Teşekkür ederim.
15: Bu araba Kate'in hayatını değiştirecek. Artık çocukları okula veya futbol antrenmanına götürebilir. Ve bunu ikonik küçük bir minide rahat ve güvenli bir şekilde yapabilir. Ve ben ve Elvis buna verdiğimiz emekten gerçekten gurur duyuyoruz. Biliyorum ki harika bir arabası var ve bunu hak ediyor. Sen harika bir hanımefendisin. Topluluğunuz ve çevrenizdeki insanlar için çok şey yapıyorsun ve bunu size teslim etmekten gurur duydum.
5: Çok çok teşekkür ederim.
15: Bu bir zevk
5: çok
15: gerçekten.
5: Ama kendime hakim olamıyorum. Çok üzgünüm. Teşekkürler.
14: Rica ederim.
15: Bu senin hayalindeki araba. Tebrik ederim gerçekten.
5: Mike ve Elvis'e müteşekkirim. Gidip onu buradan uzaklaştırmak için sabırsızlanıyorum. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi.
15: Arabanın keyfini çıkarın.
14: Evet, iyi
15: tadını çıkar.
14: İyi eğlenceler.
15: Başardık, başardık.
14: Bu meydan okuma ne olursa olsun asla pes etmediğimizi göstermiyor.
15: Harika bir countryman için tam olarak 500 sterlin.
14: İnanılmaz.
5: Merhaba Mike ve Elvis. Sadece arabam için çok heyecanlı olduğumu söylemek istedim. Onunla dolaşmayı bırakamıyorum. Ve bu benim ve ailem için inanılmaz bir rüyanın gerçekleşmesi. Ve bu benim ve çocukların hayatları için gerçekten büyük fark yarattı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.
16: Teşekkürler.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
1: Şeftali.
2: Budur.
1: Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya Sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
1: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
0: Nasıl yani?
1: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: Nereye gidiyoruz?
1: Petersburg'e gidiyoruz. Eski tütün fabrikasına.
2: Bina çok büyük.
0: Spor yapma fırsatı. Asansör yok.
2: Asansör yok.
0: Bu eşyaları nasıl indireceğiz?
1: Binanın çatısından başlıyoruz işte.
3: Tarihteki en sıcak, yazın en sıcak günü.
0: Şanslı günüm.
2: Acının ötesini görmek lazım.
0: Çirkin bir durumdu.
2: Mola.
0: Bu iş tam olarak 20 senedir bizi bekliyordu.
2: Sevgi katmanın vakti geldi. Sorun ne?
0: Ben sorun görmüyorum.
4: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
2: Değeri artmaya devam ediyor.
4: Hurda bizim işimiz.
2: Ne yapıyorsun burada? Yeni ışıkçım sen misin?
0: Kaliteci.
2: Kalite kontrol.
0: Hayır, kalite garanti.
2: Kalite garanti.
0: Tabii.
2: Kalite kontrol.
0: Ben hiçbir şey kontrol etmem ama garanti ederim.
2: Pekala, bu fikre katılmanı istiyorum. Elimizde iki proje var. Biri Petersburg Tütün Fabrikası.
0: Evet, mükemmel bir hafta olacak. Bu hafta bizim balo var.
2: Evet.
0: Virginia aşk demektir. 50. yıl
2: İyi
0: aşk tabelası
2: olacak.
0: Var. Şuna borcunuz var etiketini yapıştıracağım ve... Hadi bakalım.
2: Kalite kontrol
0: gidelim. Nereye gidiyoruz?
1: Petersburg'e gidiyoruz.
0: Petersburg, Virginia'nın güneyindedir.
2: Fıstık şehri.
0: Ve tütün şehri. O yüzden eski bir tütün fabrikasına gidiyoruz. Yanılmıyorum değil mi?
2: Tütün fabrikasıydı, üretim vardı.
0: Bu eski fabrika 15 yıl boş kaldı ama şimdi yeni bir şey yapılacak.
2: Burası bir apartman ve sanat galerisi.
0: Anladım. Peki içeride yıkım başlamış mı?
2: İç mekanın yıkımı başlamış. Biz hemen girip çıkmalıyız ve asansör yok.
5: Peki iyi haber ne?
2: İyi haber, iyi haber yok.
0: Tamam.
2: Çatıdan başlayacağız ama hava 41 derece sıcak olacak.
0: Tamam.
2: Yani erkenden gelmemiz, işi bitirmemiz ve sonra da serin olan bodrum kata inmemiz.

0: biz lazım.
1: Bodrum'da ne var? Bodrum'dan bahsetmedin.
0: Onu ben de bilmiyorum.
2: Serin hava var.
1: Bodrum'u ben alırım. Siz çatıya çıkın. Ben Bodrum'u alıyorum.
0: Hayır olmaz, hayır. Sen de herkes gibi çatıdan başlayacaksın.
1: Tamam hey. Sen forklift'i getir, sepeti uzat. Biz de aletlerimizi çatıya çıkaralım. Oldu mu?
3: Olur.
1: Başlayalım hadi.
4: Evet.
2: Hadi bakalım.
5: 1-2-3. Burada çocuklar.
1: Aletleri bir paletin üstüne koyup hazırlık yapalım.
3: Forklift çatıya ulaşacak mı anlamam lazım. Bina 4 katlı bir fabrika binası. Tavanlar 4 metre muhtemelen. Yani bina 16 metre olabilir. Bu forklift teknik olarak 17 metrelik ama yine de görmem gerekiyor.
2: Boyu o kadar mı onun?
3: Bugünkü planımız benim havalandırmayı forkliftle indirmeme bağlı. Yoksa halatlarla bir kat aşağı indirmemiz gerekebilir.
0: Sonuna kadar açık mı?
3: Evet. Forklift maalesef yetişmedi. %80 yetişti.
1: Nasıl indireceğiz malzemeleri?
2: Maalesef ki bunlar her zaman klasik, yaptığımız
4: klasik
2: işler.
4: Klasik beş katçık evet. Ve asansör yok.
2: O kısmından haberimiz yoktu.
4: Ve kocaman ağır bir havalandırma söküyorduk.
2: Kas gücü lazım.
0: Dördüncü kata çıkalım çocuklar.
2: Ben şimdiden bittim.
0: Zaten Robert bu işi başından beri istemedi.
1: Konuyu şöyle özetleyelim. Evet. Ben çatıyı istemedim. Evet. Bir şey unutursak boş verin.
0: Yani ben istedim. Suçu üstleniyorum. Aman aman ne eğlenceli.
3: Eve gidebilir miyiz?
0: Güzel burası, plaj gibi.
4: Deniz hariç.
0: İkiye ayrılalım. Robert, Grace ve Ted'le beraber gölgeliği söksün. Ben o konuya hiç girmedim. Tay'la ben havalandırmayı sökeceğiz. Burası soğutma ünitesi. Sulu sistem diye biliniyor. Suyu yukarı pompalayıp soğutuyorlar. Bu havalandırıcıların içinden geçiriyorlar. Bunların arasından geçen su buharlaşıp soğuyor. Bu klima sistemleri aslında suyu soğutuyor ve su da havayı soğutuyor.
3: Güzel oldu.
0: Çek çek çek çek çek çek çek çek kürekleri. Çek kürekleri. Vantilatörleri ne için kullanırız bilmiyorum. Belki heykel ya da masa olabilir. Masa ayağı olabilir. Belki de raf olur. Beynimi kullanmam icap edebilir.
3: Soyut raf olabilir.
0: Evet.
2: Kocaman bir mangala benziyor.
0: Aynen. Mangalı söküyoruz. Şunu tutuver.
2: Benimki orta pişmiş olsun lütfen.
0: Ben soğutma çubuklarını almak istedim. Herkes neden diye sordu. O çubuklar iyi bir malzemedir. Acının ötesini görmek lazım.
1: Ben şimdiden sıkıldım. Evet, güzel çubuklar, güzel malzemeden yapılmışlar.
0: Güzel çubuklar.
1: Meğer milyar tane varmış. Milyar tane eğlenceli çubuk varmış. Bunları nasıl alırız diye düşünürken kaç tane olduklarını fark ettim.
0: Hayır.
2: Şunlara bak.
1: O kadar çok vaktimiz vardı ki güneş de yükselmişti.
0: Yükseldi.
1: Yükseldikçe sıcaklık...
0: Yükseldi.
1: Yükseldi. Umutları...
0: Azaldı.
1: Azaldı.
0: Azaldı.
1: Evet, evet.
2: Günün çoğunda gölgede olurum sanıyordum ama gördüğün gibi gölge falan yok. Hiç yok.
3: Aynen öyle. Birileri mızmızlanıyor.
1: Bitecek mi mızmızlanmalar? Bitecek mi?
0: Bilin karakterini bilirsiniz. Ben karakter doluyumdur ama...
1: Biz bir numarayız. En büyük biziz. Benim göbek adım karakterdir.
0: Tamam, yeter. Mola, mola. Yeter bu kadar.
2: Ah, bitti. Evet.
0: Hop, hop. Oh. Forkliftle buraya ulaşamadık. O yüzden malzemeleri... Aşağı sarkıtacağız, sepete yükleyeceğiz ve eve götürmek için kamyona yükleyeceğiz.
4: Yarım kat daha. Tamam oldu, yakaladı. Robert, Ted ve ben çatıdan iki halat sarkıttık. Robert birini indirirken Ted ve ben diğerini hazırladık. Ona verdik, sonra diğerini çekip bağladık ve sarkıttık.
0: Sistemli
4: ardından
0: çalıştık.
4: Da Mike'a seslendik. Çekirdin mi? Evet dedi ve altından çekirdi.
1: Mike altında dururken sarkıtmak istemedik.
3: Sonra sen onları el arabasına doldurdun. Ben de forkliftle alıp yere indirdim ve sonra da kamyonun yanına götürüp kasaya yükledik baba.
0: Asansör olsaydı tabii çok daha kolay olurdu.
4: Hazır olduğunda birinciyi sarkıtacağız.
6: Çekildi mi?
7: Tamam.
4: Tamam, çekildi.
6: Bunlar yere düşse de olur. Mike'a düşmesinler yeter.
4: Tamam.
0: Ben bir alt kattaydım ve onlar halat sarkıtırken altından çekildim.
6: Ayaklarına dikkat et.
0: İşe başladıktan sonra çabuk bitirdik.
6: Böyle yapalım beyler.
4: Çatıdaki iş bitti ve sevinerek içeri geçtik.
6: Evet.
4: Ama gördük ki içeri daha da sıcakmış. Alt katlara doğru indik. Mike ve ben üst katlardaki tuvaletlerden başlayıp lavaboları söktük.
0: Sıcak. Hiç esmiyor.
4: Evet, çatı daha
0: iyi. Aynı zamanda çalışıyoruz ve terliyoruz. Umarım bu daha ufak bir iş olur. Burada 3 lavabo var. Bunlar her katta. 3'ü kadınlar tuvaletinde, 3'ü erkekler tuvaletinde. Bunları istiyoruz.
4: Bu model lavaboları ve fayansları satabileceğimizi biliyoruz. Kurtarabildiğimiz kadarını kurtaracağız.
0: Wow! Heyecanlandım. Umduğumuzdan biraz daha zor oldu ama her zamanki gibi biri bittikten sonra tempo yaptık ve hallettik.
4: Ağır.
0: Lavaboları binadan çıkarmak lazımdı ve tek çıkış yolu da forkliftin eriştiği yer olan binanın diğer tarafındaki yangın merdiveniydi.
4: Lavaboları teker teker delik deşik parke zeminlerin üstünden diğer tarafa geçirdik. Bizi bayağı uğraştırdı.
0: Burası esiyor, ne güzel.
4: Lavaboları çıkaracağımız yangın merdiveninin orada fark ettik ki Tay forklifti oraya kadar uzatamıyormuş. Sonra Mike'la birlikte onları merdivenden aşağı indirdik. Ah, olamaz. Evet, oldu. Son 5 tane.
0: En fazla buraya kadar indirebilirim.
6: Tamam. Lojistik işi gerçekten sıkıntı oldu. Mike'ın yanına gelip kontrol ettim.
0: Aman tanrım.
6: Ve üzüldüm.
0: Aman tanrım dediğini duydum. Oh. Aman aman.
6: Oh. Çok ağır.
0: Biliyor musun Robert? Geldin ve bize...
6: Senin için geldim.
0: Destek oldun.
6: Bak, başkası olsa o işi görürdü.
0: Hayır.
6: Ve arkasını dönüp kaçardı.
0: Hayır, öyle bir şansımız yok. Herkeste telsiz var ve gel buraya diyoruz.
4: Herkes birlikte acı çektiği için iş kolaylaşıyor. Çünkü hep beraberiz ve bir görevimiz var. Birlikte olursak daha kolay oluyor.
0: Döküm demir lavaboları sırtlanıp merdivenlerden aşağı indirmek. Sonra yerden 4 kat yukarıda bir palete yüklemek ve sabitledikten sonra da yere indirmek hiç eğlenceli değildi.
6: Becerdik.
8: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan, uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Çatıyı hallettik, şimdi ne var diye bakmaya bodruma iniyoruz.
3: Dipsiz kuyuya iniyoruz. El aletlerimizi aşağı indirdik. Keşfedecek çok şeyimiz var ama gece görüş gözlükleri gerekiyor. Önüne bak Ted.
2: Karanlık. Yaklaşık 2000 metrekarelik labirent gibi bir yer. Sanki bir arı kovanı gibi.
3: Şuna bak.
4: Korkunç görünüyor. Şuna bak.
3: Evet.
2: Mezar gibi o yerde kendimi rahat hissedip hissedemeyeceğimi bilemedim.
3: Şu ne?
2: Sifon parçası mı, şamandıra mı?
3: Gol! Devasa bir fabrika bodrumuydu. 3-4 metre boyunda metal raflarla doluydu.
4: Bunlar bir harika.
3: Sen kaçmaz. Alet odasındayız galiba ya da makineler için olabilir. Parça odasında olabilir, öyle değil mi?
2: Çok büyük.
4: Evet.
3: 6 tanesini sökelim.
4: Tamam.
3: Farklı ebatta çok çekmeceli olanlarla ikisi hariç tüm merdivenleri alalım. Gerçekten çok fazla eşya vardı. Şok oldum. Çekmece, çekmece, çekmece. Çok eşya var. Hepsi değerli ama maalesef bir hafta, iki hafta ve bir ay lazım gerekiyor.
5: Aşağıda hala eski parçalar, eski aletler vardı. Sevindik, güzel bağlantı parçaları. Bunları arıyordum, boru askıları. Nalbur'da ne kadar pahalı olduklarını biliyorum o malzemelerin. Bodrum'da resmen bir nalbur dükkanı var dedim.
2: Bunlar çok iyi. Her birini almak istiyorum. Çok iyi. Tamam, devam edelim.
5: Bu merdiveni sökerken yine bu merdiveni kullanacağım. Bir şey olmaz herhalde.
6: Kütüphane merdivenleri iyi satılan eşyadır. Ve bu merdivenler çok iyi çünkü boyları yaklaşık 1,5-2 metre. Yani evinizde de kullanabilirsiniz. Hatta çocuklarınızın odasında bile
2: tavan
6: kullanabilirsiniz.
2: Çok evet, iyi olur.
6: Kendi kütüphanenizde.
3: Tamamdır. Merdivenleri söktük ama çelik dolapların birkaçını da almak istiyorduk. Fakat büyük, ağır ve dengesizdiler.
2: Yerinden oynatamıyorum.
3: Bizi zorlayacaktı ama buna değerdi.
2: Ben tutamadım. Tamam.
3: Tamam.
4: Tamam, tuttum.
2: Tamam. Ben bir işe yaramadım. Geliyor, dikkat.
3: Sonuncusu. Son dolap.
2: Son mu, son beste mi?
3: Asansörsüz. Bu kadar.
2: Bundan sonra iş bakmaya gitmemi yasaklayın. Hepiniz birden.
3: Çok şey kaldı ama yine de iyi bir iş yaptık ve güneş evet. Daha fazla yakmadan çatıyı boşalttık.
6: Çok iyiydi, evet.
2: Ve kamyonumuzu doldurduk.
3: Evet. Şimdi geri dönüp aşk tabelasını yapalım.
2: Aşk tabelası. Aşk bizden sorulur. Böyle bir işten sonra sevgiye ihtiyacımız var.
5: Birkaç seçeneğimiz var ama ben bu kutlamaya katkı verecek bir şey yapmak istiyorum.
2: Evet, 50 yıllık bir aşk hikayesi. Virginia'nın turizm sloganı. Virginia aşk şehridir.
5: Tamam.
2: 2019 yılı bu kampanyanın 50. yılı. O yüzden geri dönüşümlü malzemelerden bir aşk tabelası yapıyoruz. Tabii kendi tarzımıza göre. Güzel bir şey olacak.
5: Her bir harf farklı bir malzemeden yapılacak. Çalışacağımız malzemeler bizim geri dönüşümdeki ustalığımızı sergileyecek diyebiliriz.
2: Peki E harfi için ne düşünüyorsun?
5: Paslanmaz çelik brülör borusunu biliyorsun.
2: Tamam, anladım.
5: T tipi bağlantı parçaları var.
2: Evet, hoşuma gitti, beğendim. L ve E harflerini yapmak çok zor olacağından ve zaman alacağından onlardan başlayacağız. T ve ben yalnızız çünkü diğerleri başka bir proje için dışarı çıktılar. Bizim de işimize aşk katma vaktimiz geldi.
5: L harfi için profil var demiştin.
2: Evet, bu 7 santimlik büyük profiller işi görür.
5: Evet.
2: İşte, bunlar benim ham maddelerim. İşte, hepsi burada.
3: Tam 20 sene oldu. Kullandığım malzemelere bakıp bunu söyledim Mike'a. Aşk kampanyası 50 senedir var ama bu fabrikayı 20 senedir bekliyorduk biz.
2: Evet, varlığımızın zirve noktasıydı. Depodan getirdiğim bir kasa dolusu malzemem var. Epeydir biriktiriyorum bunları. Normalde bunlar birer hurda. Ama sadece hurda değerini görürseniz sanatsal değeri göremezsiniz tabii.
5: Elimdeki bağlantıların çoğu doğru. Sadece bağlantı yerlerini tıraşlayıp birbirine tutturmak yetecek. Ama zaten temel şekli kafamda çoktan oluşturdum bile. Şimdi bir şeye benziyor.
2: Ben çerçeve aşamasında parçaları düzenledim. Şimdi hepsini bir araya getireceğim. Sihri yapmaya başlayacağım.
5: Ben hepsini bir araya getirip gevşek şekilde vidalamaya ve tek parça haline getirmeye çalışıyorum. Normalde E harfinde olmayan ve çıkıntı yapan kısımları kesiyorum. Yani genel bir hat oluşturuyorum burada diyebilirim. Buralı bir içecek işletmesi imalathaneyi kurarken Almanya'daki bir işletmeden çok miktarda boru ithal etmiş. İhtiyaçları olan parçaları kullandıktan sonra da bizi aradılar ve kalan parçaları almamızı istediler. Yani iki kez kazandık.
2: Ben L harfinin çerçevesini birleştirdim ve şimdi de boşlukları doldurmak için parçaları yerleştirmeye başlayacağım. Elimde bir pulluk var. Ortaya büyük bir parça koyup sonra üstüne ilaveler yapmak istiyorum. Büyükten başlayıp orta, küçük ve çok küçük parçalar koyacağım.
5: Senin için bundan daha iyi bir proje düşünemiyorum.
2: Mükemmel bir proje. Hem soyut hem de evet. Harfin sınırlarıyla kısıtlıyım. Tam benlik.
5: Aynen.
2: Temalı bir şey yapsaydım, mesela bir at figürü olsaydı daha kolay olacaktı. Ama buradaki temam aşk. Güzel görünüyor. Ağır olacak.
5: Evet, daha şimdiden ağır oldu. Sen ne yaptın?
2: Çerçeveyi hallettim. İçine parçalar koymaya başladım. Dik halde örecek aşamaya geldim.
5: Tamam.
2: Ayağa kaldırmama yardım edebilirsen sevinirim tabii.
5: Orantıları doğru yapmışsın.
2: Benimkine kıyasla senin biraz daha işin var sanırım.
5: Seninkiler bitmiş
2: evet,
5: sayılır.
2: Ama daha işim var. İki harf daha kaldı ama yapacak bir şey yok. Bitireceğiz. Ve hepsini bizim baloya götüreceğiz. Eğlenceli olacak.
5: Görmeyi heyecanla bekliyorum. Bizim iş yerinin bahçesinde bir konser sahnesi kuruyoruz. Daha önceden dönüştürülmüş bir tır dorsesini sahne olarak kullanacağız.
6: O dorseyi sanırım geçen sene kurtarmıştık ve şimdi kendimiz için kullanmaya hazırız.
2: Tam anlamıyla çöpten bir hazine çıkarmıştık. Burada yatılacaktı ama biz müdahale ettik.
5: Sahnenin tam önüne de o aşk tabelasını koyacağız. En doğru ebatta yaptık ve ilgi çekecek bence.
7: Burada olmak harika.
2: Evet, tam Virginia'da olmaz ama.
7: Ve bence bugün efsane bir gün olacak çünkü yeni bir şey olacak.
2: Bizim için
7: burada
2: büyük bir şey.
7: Büyük açılış.
2: Evet, hadi açalım. Aç bakalım.
7: Vay canına. Aman tanrım. Aa, aşkı resmetmişsiniz. Bu harika.
2: Bunların hepsi geri dönüşümlü malzeme.
7: Klasik hurdacı işi.
2: Klasik hurdacı işi. L harfini ben yaptım. Yaptığımız işe bir selam durdum diyebilirim. İçinde bir banço ve bir trompet var. Kaşı, gözü ve sakalıyla bir adam var ve 50 rakam var.
7: Evet, 50 yıllık
2: aşk. Bu malzemeler şantiyelerde kullanılan boru malzemelerinden çıkarıldı. Bunlar da Kuzey Carolina'da yaptığımız bir işten kalan kütükler.
7: Üstlerindeki cila çok hoş.
2: Ve bunlar da Almanya'daki bir fabrikadan gelme. Hepsi artan malzemeler. Balomuzu burada düzenleyeceğiz. Umarım sen de katılırsın ve bizimle beraber müzik dinlersin bu gece.
7: Hayatta kaçırmam.
6: Aşk tabelasına bayıldım. Bizim balo burada yaptıklarımıza güzel bir örnek. Eşyayı yeniden kullanıyoruz ve insanların bir araya gelmesi için mekanlar yaratıyoruz. Yani her
8: aşkı
6: şey aşk
8: paylaşıyoruz.
6: Için. Evet öyle.
3: Sıcak bir hafta yaşadık öyle değil mi?
2: Daha sıcaklarını gördüm.
3: Hem bizim balonun büyük açılışını yaptık hem de Virginia'da inanılmaz bir iş yaptık öyle
2: evet,
3: değil mi?
2: Evet, çok güzel lavabolar bulduk.
3: Peynir ekmek gibi satıldılar evet. Hem de.
6: Aşk tabelasına bayıldım. Bizim balo burada yaptıklarımıza güzel bir örnek. Eşyayı yeniden kullanıyoruz ve insanların bir araya gelmesi için mekanlar yaratıyoruz. Yani her
8: aşkı
6: şey aşk
8: paylaşıyoruz.
6: Için. Evet öyle.
3: Sıcak bir hafta yaşadık öyle değil mi?
2: Daha sıcaklarını gördüm.
3: Hem bizim balonun büyük açılışını yaptık hem de Virginia'da inanılmaz bir iş yaptık öyle
2: evet,
3: değil mi?
2: Evet, çok güzel lavabolar bulduk.
3: Peynir ekmek gibi satıldı. Evet.

0: Şahane bir partiydi. Eğlendik.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Budur. Gelmiş geçmişin yıkıntı şeftali. Budur, boş ver sen bu reklamı.
3: Kendin nereye bu tadı, ilk yudumda sen de söyle.
2: Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
5: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
4: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
5: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
3: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Bir, iki, üç, bulacak.
7: Son 20 yıldır gerçekten de hiç ilgi ve bakım görmemiş eski bir otel bu.
8: Çöpleri toplayalım çocuklar.
7: Burası fazla ürkütücü.
9: Gerçekten çok bereketliydi hurda açısından.
10: Neyse ne.
8: Aşağı inmek için bir bush hog kiralamak zorunda kaldık. Steroidli biçim biçme makinesinden söz ediyorum.
10: Çık hadi çık. Daha kötü sıkışıp kalamazdım.
11: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
10: Değeri artmaya devam ediyor.
11: Hurda bizim işimiz.

0: Bunlar çok hızlı zımparalanıyor.
1: Bunun için kaç adam gerekiyor?
2: Ben, kalite güvencesiyim.
0: Yanımda takılıyor.
2: Burada ne arıyorsun?
1: Yıkım ekibi aradı. Cascade Inn'in zamanı geldi. Bed County'ye
0: tamam.
1: Gidiyoruz.
0: Aa, çiftliğin evet. Yanındaki mi?
1: Ot biçme makinesini getirin. Çünkü otlar aşırı büyüdüğü için ona ihtiyacımız olacak. Rüzgarlar tapınağındaki evet. Kulübelerde çok havalı sütunlar var.
0: Motel mi?
1: Motelde evet. De bir sürü şey var. Ve eski otelde güzel camlar, tonlarca başka güzel
2: tamam,
1: şey var.
2: Tamam, ekibi toplayıp yola çıkalım.
1: Cascade'in bulunduğu Healing Springs'teki Bed County'ye doğru yola çıktık. Biraz daha dağlara doğru gidiyoruz.
2: Bu kadar. Evet, oldu.
3: Burası 1850'de inşa edilmiş çok eski bir otel. 40'lı yıllarda yanına bir motel yapılmış. Yıllar sonra sanırım 90'larda da kapanmış. Daha sonra Homestead Resort tarafından depo olarak kullanılmış. Bu nedenle son 20 yıldır gerçekten hiç ilgi ve bakım görmemiş.
4: Ve sen bunu biliyorsun.
1: Burası eskiden çok güzelmiş ama o güzel dönem
2: evet,
1: geride kaldı.
2: Bazı resimleri çok güzel gerçekten.
1: Kocaları golf oynarken havuz kenarında oturan evet. Kadınların 1950'lerdeki fotoğraflarına bayılıyorum.
2: Evet ve bir şeyler içerken.
1: Hayatın tadını çıkarıyorlar. Evet.
2: O zamanlar her şey sağlıklıymış.
1: Motelden başlayarak tüm kapıları alacağız. İçinde çok güzel şeyler kalmış. Korkuluklar filan. Sonra 1850'lerde yapılmış binaya geçeceğiz. Umarım bugün yarısını bitiririz.
0: Tamam.
1: Umarım. Çünkü arkada 3 kulübe var ve biri hariç diğerlerinin gerçekten harika mimari özellikleri var. Hmm. Yani eğer başlayamasak bitiremeyiz, öyle değil mi?
3: Hadi bakalım. 1-2-3
5: Hurdacılar.
0: Evet, havuz mobilyası bulduğumu söyleyebilirim.
3: Her zamanki gibi işimizi yukarıdan aşağı doğru hallettik. Kapıları sökme görevini Ted'le ikimiz üstlendik. Bu özel odaların kendi girişleri var çünkü burası bir motel. Dışarıdaki bu kapılar gerçekten muhteşem. Bunlar tel örgülü kapılar. O yüzden önce onları çıkaracağım. Ted de arkadan beni takip edecek ve Fransız kapılarını alacak. Ki asıl para eden onlar. Sanırım bunlar orijinal. Robert'ın da dediği gibi 1940'lardan kalma. Evet. Ama bu orijinal değil. Bunların sökülmesi gerekecek. Daha önce çalıştığımız otellerde olduğu gibi pek çok kapı söz konusu. Kapıları ve pencereleri kökünden çıkarmak için koridorda çalışmaya başladık. Çünkü bu kapılarla yapacak çok işimiz var. Bilemiyorum. Olaylar birbirini izledi ve sanırım Ted tam 4 kez yüzünü çarptı.
0: Evet, Ted sürekli yüzünü çarpıyordu. Neden acaba?
2: Bilmiyorum. Orada değildim.
0: Ted'i anlatırken çekin.
4: Bilemiyorum. Ben sadece perdeleri çekip almaya çalışıyordum. Ama 4 kez başıma gelmesine rağmen hala dersimi almamıştım. Kötü mü? Sadece küçük bir sıyrık.
1: Bence bu çok çalıştı anlamına geliyor. İçinde olmayı seviyorum. İş yoğunluğunu gerçekten seviyorum ben.
4: Birinin kanaması gerekiyor.
1: Moteli hızlıca gözden geçirip içindeki her şeyi bir an önce çıkarmak istiyoruz. Yani biz sanki temelde moteli yağmalıyoruz, öyle değil mi?
2: Yasal olarak.
1: Evet, tabii ki. Evet.
0: Çöpleri toplayalım çocuklar.
1: Çok havalı armatürler bulduk. Aydınlatma armatürleri. Evet. Poni şeklindeydiler.
2: Poni şeklinde.
1: Çok hoşlar. Onları restoranın eski vinil kabininde bulduk. 2 kişilik kabinler. Ayrıca orada hiç kullanılmamış lavabolar da vardı. Hurda açısından gerçekten çok bereketliydi öyle değil mi?
2: Neyse ne.
0: Şimdi de motelin önündeki korkulukları almaya çalışıyoruz. Pek benzemiyorlar ama sedir ağacından yapılmışlar ve sedir gerçekten güzeldir. Suya çok dayanıklıdır. Çalışması güzel ve muhtemelen bir daha korkuluk olarak kullanılmayacaklar. Onları sadece malzeme için topluyoruz.
2: Oh, bu iyiydi işte. Oh.
1: Oh. Motelde yaptıklarımızdan ötürü kendimi iyi hissediyorum. Evet. O kulübeyi aradan çıkarmak istedik. Çünkü yıkım elemanlarının ertesi sabah gelip doğru. Başlamak istediğini
2: tam
1: biliyorum.
2: Oradan.
1: Evet, eski otele bakmak için bile zamanımız oldu, öyle değil mi?
3: Burası ana binanın üst katı. Bina 1850 yılında inşa edilmiş. O yüzden fazla ürkütücü bir yer. Burası aslında bir oteldi. O yüzden bir sürü kapısı var. Her odada birden fazla kapı var çünkü her odada bir banyo ve bir de elbise dolabı falan olabiliyor. Pencereler orijinal camdan yapılmış. Hem de muhteşem dalgalı camlardan.
2: Paça külahlarını almaya çalışıyorum. Orijinal görünüyorlar. Sağlam kalırlar mı bilmiyorum. Ama onlara bir şans vereceğim. Houston, iniş yaptık Houston. İyi durumda olmalarını umuyordum çünkü çoğu zaman çatlayıp bozulabiliyorlar. Ama onları söküp aşağı indirebilirsek, eve götürüp temizleyebilirsek belki bir işe yarar.
1: Onları satın alacak birini bulmak.
2: Satın almak boş ver, kısmı.
1: Boş ver.
2: Onlara çekiçle vurmamalıydım. Bu şey parçalanıyordu. Ben de arkasından dolanarak almaya çalıştım. Birkaç baca külahına ulaştım ve tam ilkini çıkarırken dışarı bir şey fırladı. O şey düşmeden önce şurada dursan iyi olur. Dikkat et, git buradan. Nerede o? Uçan bir sincap, pelerinini ya da her ne diyorsa onu giydi işte sonra gitti.
1: Paraşütle atlama mı? Sincapların yaptığı şey bu.
2: Bahse girerim, arkadaşları orada oturmuş. Dostum ne atlayıştı ama demişlerdir. Onu arkadaşlarına beşlik çakarken görebilirsin. Bunu gördün mü?
1: Güneşin nereye gittiğini bilmiyorum ama biz geri döndük ve yapacak çok işimiz var. Dün söktüğümüz parçaların çoğunu bir araya topladık. Ve otelden de olabildiğince çok hurda parçası toplamaya çalışacağız. Aşağıda 3 tane kulübe var ve anladığım kadarıyla içleri güzel şeylerle dolu. Etrafı tamamen otlarla kaplanmış. Orayı görebilmek mümkün değil gibi ve nasıl ulaşacağımızı bilmiyoruz.
0: Bu bir küvet mi?
3: Gerçekten de küvet.
0: Dikdörtgen gibi.
1: Ne buldunuz?
3: Merhaba.
0: Dostum garip bir kutu olduğunu zannettim ama şu köşeye bakınca bir küvet olduğunu fark ettim. Gerçekten
1: bu
0: mi?
1: Bu bir spa küveti. Muhtemelen 1910'dan kalma bir şey.
0: Vay canına.
1: Pekala, ben işime geri dönüyorum ama güzel bir şey bulmuşsunuz. Muhtemelen 1200 ya da 1500
0: güzel
1: dolar eder. O yeri birkaç kez kontrol ettik ve ben hiçbir şeyi gözden kaçırmayalım dedim.
3: İyi ki dedin çünkü Tay ve ben ateşkilinden yapılma muhteşem bir spa
1: harika
3: küveti
1: bir
3: bulduk.
1: Harika bir şey. 1 metre 80 santim uzunluğunda
3: muhteşem.
1: Çok güzel çizgileri var. Çok değerli olduğunu görür görmez anlıyorsunuz. Piyasa değerini araştıracağız. Kolları sıvamalıyız.
2: Bu binanın en dağınık kısmı bu eski mutfak. Mutfakta gerçekten harika parçalar var. İçinde endüstriyel görünümlü güzel bir tezgah buldum ve gerçekten benim çok hoşuma gitti.
4: Kendine bir bak Grayson.
1: Mike ve ben daha önce yanından geçmemize rağmen bu otelin mutfağını bir bakıma göz ardı etmiştik. Ama biraz zaman ayırıp daha yakından bakınca mutfağın içinde harika çalışma tezgahları ve aydınlatma armatürleri olduğunu fark ettik. Ayrıca içinde küçük soğutucu kapıları ve bir de gömme buzdolabı vardı. Buzdolabının içinde de bir tane dondurucuya açılan bir kapı bulduk.
3: Ve içinde evet, bir şey daha vardı.
1: Bir tane daha mı var?
3: Hayır. Merak etme, bir şey bırakmadık, şakaydı.
4: Tamamdır. İşte ben hurda diye buna derim.
3: Aşağıda başka bir şey var mı? Evet.
1: Bu sanırım bir röntgen makinesi. Adına böyle demek doğru olur.
3: Artık otel olarak kullanılmıyordu. Muayenehaneler için bir tür depoya dönüşmüştü. Emin değilim ama bir sürü tıbbi ekipman vardı. Cenaze yıkama masası bile vardı.
1: Onun bir cenaze yıkama masası olduğunu sanmıyorum.
3: O masanın üzerine
1: bence
3: çıkmak istemezdim. Spa masasına benzemiyordu. Etrafında hendek vardı. Filmi oynatın. Ah tanrım. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Aman tanrım. Yerdeki bir deliği kapatıyor.
0: Evet.
3: Belki de bir cenaze eviydi. Buraya kadar. Buradaki ayaklı lavaboyu almak istiyorum. Daha önce birkaç kez bunlardan almıştık. Duvara asılı lavaboysa başka bir şey. Onlardan çok var ama porselen ayağı olan özeldir. İşin zor kısmı burası çünkü ayağı tutacak bir yardımcım yok. Ah, bağlılar. Evet, başardım.
1: Yıllar içinde böyle lavabolarla çok karşılaştık. Çok hoşlar, özellikle küçük banyolar için. Hey, ayaklı bir lavabo istiyorum diyenlere uygun ayrıca. Yer bulması da kolay.
3: Ayrıca kolayca kırılabiliyorlar. O yüzden onları çıkarırken dikkatli olmalıyız. Aa! Bir yerine mi çarptı?
2: Çarptı.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşe de kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Gel, gel.

0: başka.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçuları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
5: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
6: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
7: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Öğlen vaktiydi ve biz o şeyi yüklemeyi başarmıştık. Oteldeki her şeyi aldık. Kamyon tamamen doluydu. Neredeyse. Tüm korkulukları römorka yükledik ve taşımaya hazır hale getirdik. Geriye sadece şu kulübeyi bulmak kaldı.
14: Aşağıya inmek için bir bush hog kiralamak zorunda kaldık. Temelde steroidli bir çim biçme makinesinden söz ediyorum. Mini yükleyici için bir ataşman ve hidrolik olarak çalışıyor. Çok büyük, 1,5 metrelik bir yolu kesebiliyor.
15: Wow. Evet. Çokmuş.
13: Eğlenceli görünüyor.
15: Orada bir yol açıp içini iyice temizledik. Böylece 4 tekerlekli bir forkliftle aşağı inebildik. Hadi hadi hadi hadi hadi. Bundan daha kötü sıkışıp kalamazdım.
14: Evet, aks derinliğindeydin.
15: Neyse ki bir tekniğimiz var. Uzatılabilir bir vinç kolu getirttim. Çatalları yere yerleştiriyoruz ve vinç kolunu uzatıp geriye doğru sürüyoruz. Neredeyse her seferinde işe yaradı.
14: Orada durmuş orijinal yolun tam olarak nereden geçtiğini anlamaya çalışıyorduk. Çakılları görüp onları takip ederek orijinal yolu bulduk. Sonra da çalıların etrafından dolanıp geri döndük.
15: İşte oldu.
14: Artık bir yolumuz var.
15: Evet, bir yolumuz var. Ne uğraştık ama dostum. Pekala, şimdi yapacağımız şey bu ağırlığı yukarı kaldırmak. Bu sütunları çıkaracağız. Sonra da arka tarafı yıkacağız. O sırada alınlık dayanabilirse ve biz de bir yere indirebilirsek kurtarabiliriz.
16: Daha önce de sütun aldığımız oldu. Bu bir tür süreç. Forkliftin ve diğer doğru malzemelerin yardımıyla başarıyoruz. Ağırlıkların kaldırılması için forklifti tek kullanıyor. Biraz da deneme yanılma yoluyla sonuca ulaşıyoruz. Yani hepsi farklı bölümlerdi mi, hepsi tek parça mı, düşen şey ne, ne kadar ağır gibi...
17: Başına bu sefer ne çarpacak?
16: Evet,
17: çünkü çarpacağı
16: doğru.
17: Kesin. Başıma bir parça gelme tehlikesine karşı tüm önlemlerimi aldım. Çok iyi.
15: Pekala, baretini takmışsın. Tamam, işte bu
17: sadece
15: kadar.
17: Sadece kurşun bu. Vasiyetnamemi hazırladım, mallarımı da bölüştürdüm. Hadi sökelim şunları. Şuna bakın.
15: İşte oldu. Tutmaya devam
17: kolun
15: et. Kolun
17: üzerinde
15: Roberts.
17: Tay.
15: Devam et.
14: Aa, görüyorum.
17: Kolun üzerinde.
15: Onu aşağı indirdiğimizde çıkarırsın.
14: Tamam mı?
17: Bebeğim.
14: Reprodüksiyon bu.
15: Sütunların eski olmadığı ortaya çıktı. 20 yıllık olabilirler ama yeni malzemeden yapılmışlar ve bu yüzden çok iyi görünüyorlardı. Sorun değil, hala değerliler. Gerçekten de harika durumdalar. Bunun yanı sıra üretim amaçlarına uygun kullanılabilirler. Yani destek sütunları olarak. Dekoratif anlamda da bir değeri olabilir. Umarım. Hazır mı?
13: Altüst ne durumda? Güzel bir yapıydı. Gerçekten hoş görünüyordu ama kolonları sökerken tehlikeden uzak durmamız gerekiyordu. Bu da ön tarafını yıkmak anlamına geliyordu ve biz de yıktık.
15: Hadi Tay. Evet böyle. Dikkat et. Destek. Onu sıkıştırdıktan sonra bırak. Ha? Muhteşem. Şuna bak, arabaya götür. Çabuk arabaya götür.
13: Tamam.
14: Sütunları söküp çatıyı indirdikten sonra binanın üst tarafında bir sıçan gördüm. Daha sonra çatallarla içeriye girip ona hafifçe vurmaya çalıştığımı hatırlıyorum.
15: Ama o pes etmek istemedi. Orası onun eviydi. Muhtemelen çocukları da orada büyütmüştür.
16: Kulaklarının oynadığını gördüm.
17: Aa, çok büyükmüş.
16: Evet.
15: Muhteşem dostum. Uçan bir canlı değildi.
16: O küçük fareyi düşünmeden duramıyorum. Köşeye koştu, yarım saniye orada durdu. Sonra yapıyorum dedi. Buna değer dedi.
13: Healing Springs bizim için harikaydı. Homestead de harikaydı. Birlikte çalıştığımız müteahhitler de öyle. Harika. Saat 3.30.
15: Tam zamanında. Bu bir hanımefendinin bizden istediği bir proje. Bundan bir şey çıkarmak istiyor. Büyük annesine ait bir şeymiş. Bir bakıma onu onurlandırmak istiyorlar ve açıkçası artık bir armonyum değil. Bunun üzerine ben de bir asırlık nasıl olur? Mantosunu falan asabileceği bir şey diye düşündüm. Şimdi panonun üzerine size nasıl bir şey istediğimi göstereceğim. Bu arada sizler de fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim çünkü ihtiyacım var. Tamam, ilk önce iç kısımdaki tüm parçaları çıkaracağız. Sonra oturma yeri ve arkalık yapacağız. Son olarak klavye askılığını oluşturacağız. Tamam, onu parçalara ayıralım. İşin eğlenceli kısmı bu. Büyük annesinin armonyumuymuş ve atmak istememiş.
14: O yüzden
15: böyle parçalara
14: ona iyi
15: davran. Şefkatli davranırım ta ki elime çekici alana kadar tabii.
0: Önce yukarı kaldırıp sonra geri çekmeliyiz.
15: Armonyumların işlevselliğine ve nasıl çalıştığına dair bir şey bilmiyorum ama birazdan öğreneceğiz. Bu bir çeşit otopsi. İşte oldu. Bu yeni adamları serbest bırakacağım. Zack ve Cameron. Bu aletin nasıl kullanılacağına ve yeniden nasıl inşa edileceğine dair fikir üretiyor. Orada nasıl gidiyor işler çocuklar?
18: Fena değil. Masa olmasını istemediğinden emin misin?
15: Hayır. Bence tüm bu raf, bu parçalar ve üstteki bu parçalar çıkmalı.
18: Tamam. Tamam. Anladım.
15: Şimdi oturma yerinin nereye geleceğini kararlaştırmamız lazım. Bir plastik cerrah gibi düşünün. İyileşmeden önce çirkin görünecektir. Ve... Bir askılıkta şapkalarınızı ve ceketlerinizi asabileceğiniz yerler vardır. Üzerine bir şeyler asılabilen bir tür bağımsız parça yaratacağım. Tuşları dik duracak. Butonları da öne doğru çıkıntı yapacak şekilde çakmayı planlıyorum. Bu sayede onlara asmak istedikleri şeyleri asabilecekler. Yapacağım şey bu.
18: Zaman olunca şuna bir bakar mısın?
15: Tamam. Neyimiz varmış?
18: Oturma yeri ve arkalık tamam gibi.
15: Hadi kontrol edelim.
18: Havaya dikelim.
15: Tam da böyle bir şey düşünüyordum.
0: Çok güzel değil mi?
15: Şuna bakın. Geçmişi söz konusu olduğunda herkes biraz duygusaldır ve öyle de olmasını umarsınız. Çünkü hikayenin anlatılmasının tek yolu budur ve kız da bunu korumak istiyor. Çoğu insan tamiratı çok pahalıya mal olacağı için bunu bir köşeye fırlatırdı. Bence Jenny bunu gerçekten sevecek. Merhaba.
19: Merhaba. Sizi Katie? Yeniden görmek
15: evet,
19: güzel.
15: Evet, nasılsın?
19: İyi.
15: Sen Jenny'nin kız kardeşi misin?
19: Evet.
15: Tamam.
14: Ben Tay tanıştığımıza
19: Merhaba.
14: Memnun oldum.
19: Merhaba, tanıştığımıza sevindim. Oldum.
15: Bizi Armonyum'un tarihinden biraz bahseder misin?
19: Annem onu 1960'lı yıllarda almış ve antik yeşile çevirmiş.
15: Peki işe yaramış mı? Çalabiliyorlar mıymış?
19: Evet. Evet. Hepimiz onu çalmaya çalıştık. Annem pedallara vurmayın ve düğmelerinden çekmeyin, kırarsınız derdi.
14: Bana da hep böyle şeyler söylenirdi.
19: Evet. Ama biz yine de yapardık.
15: Yok. Pekala. Biz bu parçayı biraz daha işlevsel bir şeye dönüştürdük.
19: Tamam.
15: Gidip nasıl göründüğüne bir bakmanı istiyorum.
19: Harika.
15: Bu klavyesi. Ve ondan bir askılık yaptık.
19: Vay canına.
15: İsterseniz bunu ayrı kullanabilir ya da tepesine yerleştirebilirsiniz. Orası tamamen size kalmış. Arkasına da halkalar taktık. İsterseniz duvara asabilirsin.
19: Bayıldım. Harika.
15: Muhteşem. Sizin adınıza sevindim.
19: Ailede kalmasına sevindim.
15: Geldiğin için teşekkür ederim. Yüklemene
19: tamam, harika.
15: Yardım edelim.
19: Teşekkürler. Hadi bakalım.
13: Bad County'ye harika bir geziydi. Kesinlikle 1910'lardan kalma harika bir küvet bulduk.
15: Mutfakta rafları olan çok güzel bir masa vardı.
13: Satarız. Sütunlar da satılacaktır. 4 tane rüzgar tapınağı sütunu. Evet. Bunları satarken herhangi bir sorun yaşamadık.
15: Bunlar rahat satılır. Bir armonyumdan harika bir şey yarattık. Klavyesinden çok güzel bir askılık yaptık.
13: Evet, harika bir haftaydın.
15: Muhteşem.
13: Buradacı olmak harika.
20: EDS ile yaz herkese iyi gelir.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Fusti.
1: Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yakıt alacağız yine, yandık.
7: Hadi kredi kartıyla kalkıp cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
8: Kredi kartım hadi.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu mega karavanların tek bir kuralı var. Anlarsınız ya.
1: Bu her şeyin üstünde.
0: Gösteriş yapmak.
1: Bütün karavanlardan.
0: Efsanevi Andretti'lerin devasa ekipmanlarından.
2: Neredeyse 243 metrekarelik yaşam alanı.
0: Eşi benzeri olmayan yeniliklere.
3: İnsanlar size bakıyor, sizi izliyorlar. Bu gördüklerinize sık sık karşılaşılmıyor elbette.
0: Ve hatta 3 ay boyunca bir şebekeye bağlı olmadan hayatta kalma.
4: Böyle bir aracınız olmadıkça göremeyeceğiniz kocaman bir dünya var.
0: Milyonlara mal olan en yüksek teknolojiye, en havalı oyuncakları ve lüksü ayağınıza getirdik. Amerika ve Avrupa'nın en çılgın mega karavanlarını sayıyoruz.
5: İnsanlar aracı görünce canları pahasına koşuyor.
6: Mega karavanlar.
0: Geri sayımımız dünyanın en hızlı sürücülerinden birine kariyer ve aileyi başarıyla idare etmesine izin veren bir otobüsle başlıyor. 10 numaralı noktamızda NASCAR Navigator. NASCAR sürücüsü Brandon Gunn. NASCAR Company World Truck Series'te yılda 22 hafta geçiriyor. Yarış gününde saatte 160 kilometrenin üzerinde 150 tur yapıyor. Ama damalı bayraktan sonra aile zamanı. Monaco Holiday Rambler'ı Brandon'ın karısını ve çocuklarını piste onuruna getirmesine izin veriyor.
3: Bu evinizin pistin içinde olması gibidir ve yarış gününde gerçekten çok daha konforlu bir deneyim yaşamanızı sağlar. Üzerinde 4 slide bulunmakta. Oturma odasının her iki tarafında ve yatak odasının her iki tarafında birer tane. Katlandıklarında çok küçük görünüyorlar ama dostum açıldıklarında bu kocaman oluyor.
0: Bu 13 metrelik ve 109 metrekarelik teçhizat Brandon, eşi Tatum ve iki oğulları için yaşam alanı oluşturuyor. Uzun bir iş gününden sonra dinlenebileceğiniz bir yere ihtiyacınız olduğunda bu 12 kişilik deve kuşu derisinden koltuk yanınızda. Burası ailecek en çok vakit geçirdiğimiz yer.
3: Burası bizim sığınağımız.
0: İşçilik döşemelerdeki metalden oymalı cam ve mermer zemine kadar her ayrıntıda kendini gösteriyor. Burada yemek pişirmek evde yemek pişirmek kadar kolay.
3: Bol miktarda mutfak alanı ve ardından büyük tam boy buzdolabı var. Otobüste yaşamanın zor kısmı bu. Hepimiz ne kadar sıkışık olabileceğini biliyoruz. Burası ise kesinlikle sıkışık değil.
0: Hem mutfakta hem de banyoda taş tezgahlar ve mozaik cam karolar var.
3: Ben çocukken babam bana mutlu bir evliliğin sırrının ayrı banyolar olduğunu söylemişti. Burada ayrı banyolar mümkün değil ama ayrı evyelerimiz var.
0: Süper boy cam duş, çocukları durulamak veya bir yarıştan sonra bol buharlı bir duş almak için harika. Tam boy çamaşır ve kurutma makinesi aile için olmazsa olmazlardan.
3: Otobüste çocuklar varken çamaşırlarınızı yıkayabilmek, çamaşırlarınızı kurutabilmek çok büyük bir fark yaratıyor. Bir yere gitmek için asla ayrılmak zorunda değilsiniz.
0: Kim böyle bir suitten ayrılmak ister ki?
3: Şimdi sihrin gerçekleştiği yere geldik. Bunu hep söylemek istemişimdir. Böylece karım kıçımı tekmeleyebilir. Burada güzel, büyük hatta kral bir yatağımız var. Gördüğünüz gibi sürgüleri bir kez çektiğinizde büyük boyutlu bir yaşam alanı oluşuyor.
0: Devasa tente sistemi sizi içeride ve dışarıda serin tutuyor.
3: Dışarı çıkan küçük pencere tenteleri var. Size otobüsün içinde biraz gölge sağlıyorlar. Ama sonra en üstte ise bu büyük olan otobüsün tüm taraflarını kapatıyor. Bu büyük bir tente.
0: Ve belki de özel boya işinden daha havalı olan tek şey o ince işli siyah jantlardır.
3: Bugünlerde birçok erkek siyah tekerlek takıyor. Görünüşe göre yeni bir trend haline geldi.
0: Şaşırmayacaksınız. Profesyonel sürücümüzün 600 beygir gücünde bir karavanı var.
3: Bu şey her yere gidiyor. Gücü var. İhtiyacımızdan fazlası var.
0: Daha da iyisi bu karavan Brandon'a yarış arabasının yapamadığı bir şeyi yapabiliyor.
3: NASCAR'da yaptığımızdan biraz daha sık sağa dönüyoruz.
0: Brandon'ın teçhizatı $500,000 gidiyor. İş ve aileyi nasıl birleştireceğini bulan bir adam için ikinci bir ev.
3: Demek istediğim bunlar $1,000,000'lık ekipman parçaları. Süslüler, büyükler, güzeller ve cesurlar. İnsanlar size bakıyor, sizi izliyorlar. Hatta bugün kamyona yakıt alırken bir adam bana baktı ve dedi ki NASCAR ekiplerinden biriyle birlikte olmalısın.
0: Zamanının yarısını arazide bir NASCAR'da geçiren bir teçhizattan, sizi kalabalıktan olabildiğince uzağa götüren bir karavana, sizi yolların bile gitmediği yerlere götürmek için yapılmış dev. Geri sayımımızdaki 9 numara Unicat Expedition. Avi ve Gail Myers'ın 2006 Unicat'i şebekeden bağımsız en üst düzeydir.
4: Bu araç neredeyse gezegenimizdeki her yere gidebilir. Bu bir karavandan farklı. Bu adeta bir keşif aracı. Hayal edebileceğiniz en egzotik yerlere kesinlikle uzaktan seyahat etmek ve orada dilediğiniz kadar kalmanızı sağlamak için tasarlandı ve üretildi.
0: 10 galon su, 8 kW'lık bir jeneratör ve 3 panelli bir güneş enerjisi sistemi taşıyan uluslararası ölçüde genişletilmiş 4x4 kabini hayatta kalmak için inşa edildi. Avi ve Gail'in bir seferde 3 ay boyunca ortadan kaybolmasına olanak veriyor.
4: Eksiksiz şekilde yedek parçalar, araca servis yapmak için gereken tüm aletler, her durum için her bileşeni yanımızda taşıyoruz.
0: Arazi sürüşü Unicat'in en zorlu topografyanın bile üstesinden gelmesini sağlıyor.
4: Kabin, gövde ve şasi birbirinden bağımsız hareket edebilir. Yaklaşık 3 metre su altına girebilir. %60 eğime çıkabilir. Çamurdan, kardan, kumdan gitmek istediğiniz her yerden geçebilir. Adeta takviye alan bir karavan.
0: Bu canavar sert ve nadir. Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamında sadece 10 tane var. Siz de bir tane isterseniz sizi $600,000 mal olacaktır ama seni hemen her yere götürebilir. Aşırı kurak çöllerden vahşi ormanlara.
4: Bu araçla Avrupa ve Kuzey Afrika'yı dolaştık. Birkaç kez Meksika'ya gittik ve muhteşem bir performans sergiliyor.
0: International Harvester itfaiye aracı şasisinden yapılmış ağır hizmet tipi. 6 silindirli turbo şarjlı dizel motor 310 beygir gücüne sahip. 430 kilogramlık tork bu şeyin bir ağırlık kaldırıcı gibi görünmesini sağlıyor. Ancak bir sprinter gibi hızlanıyor.
4: Çöp kamyonuyla dolaşmakla suçlandık ama bunu bir iltifat kabul ediyoruz.
0: 200 galonluk dizel tanklar bu makineyi yakıt doldurmaya gerek kalmadan 2574 kilometre boyunca götürür. Ama doldurmak size $800 mal olacaktır. İçerideki 150 metrekarelik yaşam alanı eşinin rahatlığı düşünülerek sıfırdan inşa edildi.
7: Abi bana bir Unicat almak istediğini ilk söylediğinde onun deli olduğunu düşündüm.
4: Karımın bu gezilerde bana katılmayı kabul etmesinin tek yolu 4 yıldızlı bir oteldeki kadar rahat olmasıydı. Yapmam gereken buydu.
0: Eksiksiz bir mutfak, ısıtmalı duşlu tam banyo ve kauçuk yaylar üzerindeki kraliçe yatak bulunmaktadır.
4: Paranın satın alabileceği en iyi Avrupa yatağına sahibiz ve aynı zamanda ısıtmalı. Bu yatakta evde olduğundan daha uzun ve daha iyi uyuyoruz.
0: Tekerlekli başka hiçbir evin gidemediği yerlere giden, dünyayı dolaşan, sağlam bir hayatta kalma karavanı.
4: Böyle bir aracınız olmadıkça göremeyeceğiniz kocaman bir dünya var.
0: Yapabileceklerinin sınırı olmayan Unicat'i geride bırakıyoruz. Hiçbir limiti olmayan bir otobüs dönüşümüne geçiyoruz. Geri sayımımızda sıradaki üst düzey bir hayal gücüne sahip bir kendin yapçının işi. 8 numarada Space Liner. Lou Kirklees'ın 1988 Alman Neoplan Space Liner'ı gibi başka bir karavan göremezsiniz.
8: Daha önce gördüğünüz tüm otobüslerden farklı. Onun gibi bir tane daha olduğunu sanmıyorum. Bu daha çok bir gösteri.
0: Bu karavan sizi yolun tam üstüne çıkarır.
8: Nihai bir lowrider ve büyük bir otobüs gibi hissettiriyor, yaklaşık 25 ton.
0: Amerika'da bunun gibi sadece 13 tane var ve hiçbiri Lou'nunki gibi değil.
8: Bu otobüs satın aldığım andan itibaren şimdi gördüğünüze kadar tam bir yenileme geçirdi.
0: Lou tadilata 11 yıl önce başladı ve işi henüz bitmedi.
8: Otobüsün tamamında tavanda bu holografik malzemeye sahibiz ve bu bize bu harika renk değişimini sağlıyor. Tipik karavan gibi değil.
0: Paslanmaz çelik duvarlar, psikodelik bir dönemi canlandırıyor ve İtalyan prizma laminanta kaplı dolaplar kelimenin tam anlamıyla ışıldıyor. Lou renk değiştiren LED ışıkları yaktığında eğlence saati başlar. Sarhoş olursanız da Lou sizi de düşünmüş.
8: Bu güçlü bir kanepe, bir yatağa dönüşüyor. Eğer biri biraz fazla içtiyse burada kalabilirler.
0: Otobüsün sürücü ve yolcular için kapıları var.
8: Bu otobüsün özel bir özelliği var. Bu da sürücüyü çok kolay bir şekilde içeri ve dışarı çıkaran bu güzel kapı.
0: Kokpit 3,5 metrelik aşırı yüksek bir tavana sahip.
8: Burası eskiden çok dar bir merdiveni olan iki katlı bir alandı ve şimdi zemin alanını ve koltukları kaldırdık ve bu bize bu güzel geniş açıklık hissini verdi ve muhtemelen bu türünün tek örneği.
0: Blue deriyi İtalya'dan ve graniti Hindistan'dan ithal etmiş. Bu disco havası ise ustaya kadar uzanıyor. Dolu bir yatak, plazma televizyon ve gömme dolap var. Banyo İtalyan camı ve tam duşuyla Avrupa endüstriyel görünümüne sahip.
8: İçi çok gösterişli ve üzerinde kullanılan malzemeler ona mutlu ve rahat bir his veriyor.
0: Paslanmaz çelik otobüsün dışını sarıyor. Ve öndeki kırmızı aynalar Almanya'dan özel sipariş.
8: Bu otobüsün business kısmı.
0: Lou'nun Space Liner'ı orijinal 500 beygir gücünde dizel Detroit motoruna sahip. Lou'nun klimayı jeneratör olmadan çalıştırabilmesi için iki alternatör fazladan elektrik üretir. Lou'nun şu ana kadarki yenilemesi 500,000 tutmuş ve bu fiyat artmaya devam ediyor.
9: Sağlığınıza.
8: Biteceğini hiç sanmıyorum. Bu konuda kendimi oldukça iyi hissediyorum. Çünkü böyle bir otobüsü bugün sipariş etseniz 2,000,000 dolar civarında bir fiyata mal olur. Çok benzersiz ve farklı bir şey yapmaya çalışıyordum ve sanırım başarılı oldum çünkü yolda böyle bir şey yok.
0: Şık sert ağaçlar, özellik kalıplama, yumuşak yüzeyler Beverly Hills'in hemen dışında.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Fıstı.
1: Yeni fıstı şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Günaydın Ankara. Günaydın Türkiye.
4: Hadi kalk.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
5: Hadi maça gidiyorum.
6: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
4: Yola çıkıyoruz.
6: Çok heyecanlı.
7: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bir sonraki mega karavanımızın o kadar uzun bir yenileme listesi var ki onu özel olarak inşa etmek tasarımcıların 6 ayını almış. 7 numarada Gypsy Wagon. Summer Hill Farms'a hoş geldiniz. Bob ve Sandy Brown'un çeyrek atları ve çingene atlarını yetiştirdiği 50 dönümlük binicilik cennetine.
4: Çingenelerin karakteristik olarak bıyıkları vardır.
3: Brown'lar bu bıyıklı canavarları göstermek için ülkeyi boydan boya dolaşırken en kaliteli Liberty Prevo 2003'lerden birini yanlarına alırlar.
4: Bu karavan neredeyse sonsuza kadar burada kalabileceğimiz kadar büyük ve rahat bir karavan. Dinlenme yerinde bir rock yıldızı mıyım yoksa yarış arabası mı sürüyorum diye merak eden insanlar bana yaklaşıyor. Bu üzerimden bir 40 yıl atmış olmalı.
3: 45 bin kiloluk otobüs Detroit dizel 350 beygir gücünde bir motorla yolu sallıyor. 13 metre uzunluğunda ki bu yasal sınır ve 6 tekerlekli, her biri 1200 dolar.
4: İnsanlar bunu yolda gördüklerinde canları pahasına koşuyor. 13 metrelik bir araç kullanıyormuşum gibi gelmiyor. Daha çok bir Ferrari kullanıyor gibiyim.
3: Kabinde navigasyon, geri görüş kamerası ve sürücüyü uyaran koltuklar var.
4: Vibrasyon araçları var. Bu yüzden sis varsa vibrasyon aracını çalıştırabilirsiniz. Yani ihtiyacım olan hemen hemen her şey burada, parmaklarımın ucunda.
3: Bob dış cepheyi iki tenteyle donattı ve cilalı paslanmaz çelikten bir eğlence merkezi ekledi.
4: Böyle bir otobüs kullanan hiç kimse çekip çıkarabileceğiniz bir televizyon olmadan yakalanmamalı.
3: İki sürgülü çıkış iç mekanı geniş bir 127 metrekareye genişletir. Alan tüm yaşam alanı boyunca bir köşegen üzerine yerleştirilmiş güzel sert ağaçları sergiliyor. Döşemeli tavandaki gömme özel kalıplamayla çerçevelenmiş yuvarlak kenarlı bir aynadır. Peluş deri kanepe ve iki döner sandalye, üç plazma televizyondan herhangi birini izlemek için mükemmeldir.
4: İçeri girince hepsi açıkken beyaz eşya mağazasında gibi hissediyorsunuz.
3: Mutfak granit, zebra ahşabı ve fayans vurgularıyla dokuyla ilgilidir. Tezgahın gizli bir cam ocağı var ve kilerde bile yenilemeler var.
4: Kiler açtığınızda otomatik olarak yanan ışıklara sahip. Bu gece yarısı yataktan gizlice çıkıp biraz atıştırmak istiyorsam çok kullanışlı oluyor.
3: Bu dokunmatik ekran 4 adet 14.000 BTU klimada dahil olmak üzere Liberty'nin tüm elektronik cihazlarını kontrol ediyor.
4: Arabada et bile taşırsın. En sıcak günlerde bile soğuk olur.
3: Banyo, kehribar rengi cam lavabo ve özel karo duş içeren bir spa'dan daha iyidir. Ama babanın favori özelliği tuvalet.
4: Sözüme güvenin. Bu tuvaletteki sifon eşsiz.
3: Ebeveyn yatak odası nadir bulunan bir suite içi lavabo, gizli çamaşır ve kurutma makinesi ve bir kral yatak dahil olmak üzere normal bir evin tüm konforlarına sahip.
4: Harikulade bir yatağı var. Muhtemelen evimize satın aldığımız yataktan daha iyidir.
3: Araç sahipleri ayrıca başka bir dokunmatik yüzey denetleyicisiyle mesai sonrası komutları kontrol edebiliyor. Yedek jeneratör sayesinde karanlıkta kalma konusunda endişe yok.
4: Bu olunca hemen jeneratörümüz devreye girer ve bize tekrar soğuk hava verir. Yani bu özellik olmadan bir karavanım olmazdı. O kadar rahat ki eğer yüzebilseydi bu şeyi Hawaii'ye bile götürebilirdim.
3: Lüks sokaktaki hayattan 70'lerin geri dönüşüne nadir bulunan bir güzellik için geri sayıma ara veriyoruz. Bu Time Capsule adlı orijinal otobüs karavan dönüşümlerinden biri. 1977, diskonun hüküm sürdüğü yıl. Elvis binayı tamamen terk etti. Benzinin galonu 62 sentti. Ve bu MCI otobüsü bir mega karavana dönüştürüldü.
5: Gördüğünüz gibi bu Mart 77'den kalma orijinal bir plan.
3: O zamanlar fabrika parçaları yoktu. Bu yüzden dönüştürmeyi yapmak 5 tasarımcının 3 ayını aldı. En son durumuna getirmek için toplam 3000 iş saati harcandı.
5: O günler için çok pahalıydı. Yeni çıkan tipik karavan 20 bin ila 30 bin dolar arasındayken bu 300 bin doların üzerindeydi.
3: Bu 300 bin dolarlık fiyat etiketi bugün 1 milyon doların biraz üzerinde olurdu. Bu nedenle sahibi Mike Mittag dışarıdaki alüminyum jantlar gibi orijinal şeyleri değiştirmeye cesaret edemezdi. Ya da içeride bu kontrol paneliyle o kadar geleceğe gidiyorsunuz ki Millennium Falcon'da pilotluk yapıyormuşsunuz gibi.
5: Oldukça karmaşık. 1977'de olay şuydu. Ne kadar çok düğme ve ne kadar küçük ışık varsa o kadar havalıydı.
3: Devre kesiler ve ışıklardan 7 farklı ısıtıcıya kadar 50'den fazla açma kapama düğmesi her şeyi kontrol ediyor.
5: Tüm bunlar gizli ve çoğu otomatik.
3: Time kapsül bir mutfak, yatak odası olarak da kullanılabilen arka salon ve ön tarafta gizli bir yatağa sahip.
5: Mandalları açın, sonra aşağı sallanacak. Ve sonra bu halkalı civataların arasından geçecek. Böylece altınızdaki kişi için bolca yer bulunan bir ikiz yatağınız oluyor. İşte gördüğünüz gibi.
3: Ve yerleşik eğlence sistemi. Son teknoloji 1977 AM FM kaset çalar ve ilk televizyon VCR kombinasyonlarından biri. 35 yıldan fazla bir süre sonra otobüs hala içine adım atan herkesi şaşırtıyor.
6: Vay be, çok güzel.
7: Vay canına, harikaymış.
5: 77'de kalite çok iyiydi ve yeni milyon dolarlık otobüslerin yaptığı hemen hemen her şeyi yapıyor.
3: Yüksek teknoloji otomasyonu, sağlam yardımcı program. İstediğin yere götür ve istediğin kadar kal. Bir sonraki karavanımız için Almanya'nın arka bahçesine gidiyoruz. Çok ihtiyaç duyduğunuz anda ve her yerde odayı dolduran mega özelliğe sahip yol için yapılmış bir Avrupa Titanı. Geri sayımımızda 6 numara Offroad Pop Top. Kızınızı bir keşif aracıyla dünyayı gezmeye götürmenin en iyi yolu nedir? Uzun yol.
8: Toprak yollara gidebilirsiniz. Nehirleri geçmeye gidebilirsiniz. Kumdan geçebilirsiniz. Her yere gidebilirsiniz. Çünkü bu kamyonlarda limit yok.
3: Bernie Solner ve kızı Catherine, X70 HD Uniket'leriyle Arjantin ve Şili'de yaklaşık bir yıl geçirdiler.
8: Harika. Nehirde ailece mangal yapmayı çok seviyoruz.
9: Gerçekten güneşli bir yer.
8: Evet, gerçekten yaşamak, bir evde yaşamak gibi. Güzel bir yer. Sanırım birkaç gün burada kalacağız.
3: Bu 6x6'lık kendi kendini idame ettiren bir hayatta kalma makinesi. 480 beygir gücünde bir motora sahip bir man şasisi bulunmakta. 265 galon yakıt ve 200 galondan fazla tatlı su taşıyabilir. 1000 wattlık güneş panelleri enerji sağlar.
8: 4 haftaya kadar dayanır. Bence sorun olmaz.
3: Yolun dışına mı çıkmak istiyorsunuz? Her tekerlek için basma düğmeli bir lastik basıncı ayarlayıcı mevcut.
8: Onu tekerleğe bağlarsanız, sonra tekerlek istediğiniz basınç oranına yükselir veya düşer.
3: Arka raf, yedek lastiği veya birkaç motosikleti veya 3 bisikleti tutuyor. Ve onları istediğinizde araç sizin için ağır yükü kaldırıyor.
8: Bu düğmeye basıyorsunuz ve ardından raf aşağı iniyor.
3: Uniket dışarıdan Spartalı gibi görünse de içi rahatlık için yapılmıştır. Tik zeminler, ergonomik vurgulu aydınlatma, tamamen ayarlanabilir masalara sahip iki oturma alanı ve suni deri döşeme vardır.
8: Temizlenmesi oldukça kolay, deriye benziyor ve gerçekten çok güzel bir malzeme.
3: Tam boy mutfakta paslanmaz aletler, 64 galonluk dondurucu ve buzdolabı, cam eşya ve seramikleri koruyan darbeye dayanıklı çekmeceler var. Yerleşim planı mümkün olduğunca açık ve özel bir alan yaratılmasını sağlıyor.
8: Gündüzleri koltuk, oturma alanı, televizyon ve çalışma masası oluyor. Gece ise bu butona basıp yatağı ortaya çıkarıyorsunuz. Sonra perdeyi kapatıp özel bir yatak odasına sahip oluyorsunuz.
3: Ancak en havalı özelliği tavanın yükselmesi. Bir butona basıyorsunuz ve tavan neredeyse 121 santimetre yükselip geniş bir alan açıyor. Büyük bir çift kişilik yatak, tavan penceresi ve kendi ses sistemi bulunuyor. Ama en iyi yanı oturma odasının görüş hattının dışında olması. Bu da Bernie'nin rahat takılmasını sağlıyor.
8: Misafirler göremiyor. Böylece her gün yatağımı düzeltmek zorunda değilim. Yani öylece bırakabiliyorum.
3: Özgürlük ucuz bir şey değil. Bu aracın fiyatı 1.2 milyon dolar.
8: Mükemmel bir araç. Dünyayı keşfetmeyi seviyoruz.
3: Vahşi doğada hayatta kalmak için üretilmiş bir karavandan, lüksü cam şişede sunan bir karavana geçiyoruz. 5 numarada Rolling Wine Cellar yer alıyor.
6: Aman tanrım.
10: İçeri buyurun.
6: Çok güzel.
10: Hazır mısınız?
6: Evet, lütfen.
10: Pekala.
3: Jim ve Joey Latimore'un yeni arkadaşlarla bir içecek paylaşmak kadar sevdiği hiçbir şey yok. Özel olarak tasarlanmış 14 metrelik Prevo'ları, Kaliforniya'daki Bressfield Estate üzüm bağı için tekerlekli bir tadım odası adeta.
5: Bu mahzende yaklaşık 50 yıllık içeceklerim var.
6: Vay canına.
11: Onları ne için saklıyorsun?
5: Siz?
3: Mağın rengi, granit tezgahlar ve ısıtmalı zeminleriyle salon aşırı lüks. 12 kişilik bir oturma alanı var. Ve parti kalabalıklaştığında iki ek bölme sayesinde otobüs 39 metrekare genişleyebiliyor.
5: İçeri girince insanların fark ettiği şeylerden biri gerçek birinin kendine has kokusu oluyor.
3: Fark ettikleri bir diğer şey ise gömme dolaplar. Ve 7 adet televizyondan LED ışıklandırmaya kadar her şeyi kontrol eden dokunmatik ekran. 60 çeşidin tadımını yaptıklarından Jim ve Joey mega ticari bulaşık makinelerine büyük aşk duyuyorlar.
5: Kapları ayaklı bardaklar için özel yapılmış. Buhar bardakları temizliyor ve
3: sayesinde otobüs 39 metrekare genişleyebiliyor.
5: İçeri girince insanların fark ettiği şeylerden biri gerçek birinin kendine has kokusu oluyor.
3: Fark ettikleri bir diğer şey ise gömme dolaplar. Ve 7 adet televizyondan LED ışıklandırmaya kadar her şeyi kontrol eden dokunmatik ekran. 60 çeşidin tadımını yaptıklarından Jim ve Joey mega ticari bulaşık makinelerine büyük aşk duyuyorlar.
5: Kapları ayaklı bardaklar.

0: Sıcaklık ve nem kontrollü kasalarda tutulan yaklaşık 300 şişe içecek.
1: Pekala, işte burada. Bence yeterince alan var, öyle değil mi?
0: Dışarıda da soğuk depo var. 12 kasa daha depolamak için.
2: İçerideki depolama alanı biterse diye.
0: Çakır keyiflikse hiç mesele değil.
1: Burada 2 kişilik yatağa dönüşen bir kanepe var. Biraz kestirmek için harika bir yer.
0: 500 beygir gücünde Detroit dizel motor sayesinde Jim ve Joe yılda 22.500 kilometre yol kat ediyorlar. Ancak hava süspansiyonu sayesinde bu 26 tonluk tekerli üzüm bağını sürmek oldukça kolay oluyor.
2: Bu aracı sürmek harika oluyor. Oldukça rahat. Hayatım boyunca bir sürü motosiklet ve traktör sürdüm ama bu şeyi sürmek en iyisi buydu diyorum.
0: Ağzınızı kapalı tutmaya çalışın çünkü bu mega karavan son derece pahalı bir fiyata geliyor. Rolling Wine Cellar 2 milyon dolara mal olmuş.
2: Neredeyse herkes büyük bir şaşkınlıkla bakıyor.
0: Bir kamyonet karavan için 785 bin dolar vermek kulağa saçma geliyor. Ancak bunun gibi olanaklarla her sentine değer.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
9: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
8: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
9: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
10: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Mega geri sayımımıza bir baştan bakalım. 10. sırada NASCAR Navigator yer alıyor.

0: 4 metrelik bu karavan NASCAR yarışçının evini yarış pistine taşıyor.
1: Gerçekten çok daha konforlu bir deneyim yaşamanızı sağlar.
0: 9 numarada ise Unicat Expedition bulunuyor. Bu karavanın geçemeyeceği toprak yok. 8 numarada Space Liner var. Otobüsten adeta bir spor arabaya dönüştürülmüş türünün tek örneği.
2: Ve büyük bir otobüs gibi hissettiriyor. Yaklaşık 25 ton.
0: Geri sayımın 7. sırasında Gypsy Wagon var.
3: Eğer yüzebilseydi bu şeyi havaya bile götürebilirdim.
0: 30 farklı yükseltmeden dolayı bu karavanı kolay kolay bırakamıyoruz. Ve 6 numarada Off-Road Pop Top yer alıyor. Vahşi doğada 3 ay kalmak için gereken her şey var. Tadımları ayağınıza getirdiğinde Running Wine Cellar 5. sırada yer alıyor. Hemen sonrasında Andretti tarafından yapılmış devasa bir karavan ve genç bir milyoner için uygun bir oyuncak deposu bulunuyor. Ama 1. sırayı kimin aldığına karar vermeden önce hadi nakliye macerası için yapılmış bir karavana gidelim. Geri sayımımızda 4 numarada Outdoorsman var. Steve Jacobs'ın hafta sonları bu karavanla geçiyor.
4: Ailem dışarıda vakit geçirmeyi sever. Biliriz. İstediğimiz zaman, istediğimiz yere götürebilmeyi, istediğimiz her şeyi getirebilmeyi, açık havanın tadını çıkarabilmeyi seviyoruz.
0: Bu 12,5 metrelik yol savaşçısı kar motosikletlerinden jet skilere kadar bir sürü aracı muhafaza edebilen 8x12'lik bir garaja sahip.
4: Bu rampa yay yüklü. Böylece herkes rahatlıkla açabilir.
0: Garaj boş kaldığında oturma odası görevi de görüyor. Tavandan aşağı deri banklar iniyor ve arasına yemek masası yerleşiyor.
4: Hadi.
5: Herkes daldırsın
4: bakalım. Bu kadar yeterli. Sağlığınıza.
6: Sağlığınıza.
5: Sağlığınıza.
0: Eğer bahçede bir şeyler içmek isterseniz rampa elektrikli tentesi bulunan bir verandaya dönüşüyor. Çok yönlülük arka verandayla da sınırlı değil. 3 adet ek bölme sayesinde içerinin alanı toplamda 40 metrekareye kadar çıkıyor. Ve endüstride bulunan en yüksek tavan uzunluğu burada.
4: En büyük, en derin ek bölmeler bende. İnanılmaz bir açık kat planı var. 4 tane yatar koltuğumuz var. Bu yüzden televizyon izlemek için harika bir yer.
0: Diğer mutfaklardan çok daha üstün olan tam paslanmaz çelik mutfakta bir o kadar havalı.
4: Bu çok eşsiz, inanılmaz bir geniş alan ve mutfak planı var.
0: Aynı zamanda her şeyden 2 tane var. 2 katı tezgah alanı, ikili lavabo ve çift buzdolabı. 10 kişinin uyuyabileceği odalarıyla Outdoorsman'de her şey var. Konfor, kullanışlılık ve macera.
4: Bu karavanla ilgili en sevdiğim şey dönüştürülebilir bir yaşam alanı olması. Adeta bir köprü gibi.
0: Bu 5 tekerlekli karavandan gölün karşısına geçiyoruz. Masası Avrupa tatilleri için özel olarak yapılmış bir Alman karavanı için geri sayıma ara veriyoruz. Karşınızda Frankie. Ralph ve Ingrid Halfrich Frankie QD'yi aldıklarında çok basit bir sebepleri vardı. Mega yolculuklarına ayak uydurabilecek bir karavan istiyorlardı.
7: Evden Paris'e, Paris'ten Barcelona'ya gitmek için gerçekten çok ideal.
0: Bu 9 metrelik karavan Amerikan standartlarına göre üretilmiş. Ama hafif siklet değil. Evoque şasisi üzerine inşa edilen 205 beygir gücündeki motoru 3,5 tonluk bir yükü bile çekebiliyor. İstediğiniz her yükü yanınıza alabilirsiniz.
7: Hayır, bunu yanıma alamam demenize hiç gerek kalmıyor. İstediğiniz her şeyi alabilirsiniz.
0: Avusturya'ya doğru yola çıktıklarında kayak takımlarını ısıtmak için özel bir alan bile var.
7: Sağ taraftan mı yoksa sol taraftan mı uzandığımın hiçbir önemi yok. İki taraftan da kayaklara ulaşabiliyorum.
0: Oturma ve yemek alanındaki deri ve akça ağaç kombinasyonu Frankie'ye 1. sınıf bir görüntü kazandırıyor. Sürücü ve yolcu koltuklarını çevirince Ralph ve Ingrid'in 6 kişilik bir oturma yeri oluyor.
5: Masa ayarlanabilir. Böylece istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz.
0: Çoğu Avrupa'yı karavan gibi mutfak küçük ama kullanışlı. Cam set üstü ocak, koruyan tezgahlar, çift lavabo, buzdolabı ve hatta fırın var. Mutfağın ilerisinde iki taraflı kapı sayesinde koridor özel bir banyoya dönüşüyor.
5: Bu kapıyı açarsanız banyoda hareket etmek için yeterince alanınız olur. Çok hoşuma gidiyor.
0: Yürüyüş ve kayak yaparak geçen yorucu bir günden sonra dinlenebilecekleri büyük bir çift kişilik yatakları var. Ayrıca hava akışını sağlamak için büyük pencereler.
5: Geceleri sinek olsa bile pencereyi açık bırakabilirsiniz. Çünkü sinekliği var.
0: Almanya'nın hızlı otobanları Frankia'nın radarından kaçamaz. Bu 5896 kiloluk araç saatte 124 kilometre hıza çıkabiliyor.
7: Burada otururken kendimi gerçekten harika hissediyorum. Bence tüm Avrupa'yı gezmek için kesinlikle mükemmel bir karavan.
0: Andretti ismi motor sporlarında bir efsane. Neden karavanının da efsane olduğunu anlayacaksınız.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Budur.

0: O anların dondurması Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Gün boyu çamaşırını koru.
8: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
9: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
13: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
14: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
13: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
14: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
15: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Sıradaki karavanımız arazi yarışına yepyeni bir bakış açısı getiren mega bir prototip. Geri sayımımızda 3. sırada Upper Deck yer alıyor. Araç üretmek Peter Dunkel'ın kanında var. Ailesi 100 yıldan fazla süredir arabalarla iç içe. Peter nesiller boyu edindiği bilgi birikimiyle yeni bir şey inşa etmek için yola çıkmış.
17: Hedefimiz güvenli, lüks bir araç üretmekti. O kadar uzak bir yere götürebilsin ki eve geri getirebileceğine asla ama asla inanmayalım istedik. Ve bunu başardık da.
16: Geçen 5 yıl ve harcanan 1 milyon dolardan sonra Peter Dunkel prototipine kavuştu. Tavan arasında yaşam alanı olan oldukça yapılı 9,5 metre uzunluğunda 4x4 bir arazi aracı.
17: Amaç hem istediği yere gidebilmesini sağlamak hem de bir alışveriş merkezine park edebilmekti.
16: Bir alışveriş merkezi için abartılı ama çığır açmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip 300 beygir gücünde Caterpillar dizel motora ve 568 litre dizele sahip Ford F650 ticari kamyon şasisi.
17: Jeneratör, klima ve buzdolabının aylarca çalışmasını sağlayacak kadar dizel deposu var.
16: Hareket eden her şey tamamen otomatik çalışıyor.
17: Ve gömme merdiven.
16: Kamyonun dorsesi arkaya eğilebiliyor.
17: Gömmeye basınca dorse yukarı kalkıyor.
16: Gerisi yer çekimine kalıyor. Platformun winch sistemi ve 3175 kilogramlık kapasitesi var. Bu şey medeniyetten uzaklaşmak için yapılmış. Askeri sınıf 4 çeker tekerlekleri sizi diğer araçların cesaret edemediği yerlere götürür. Şuna bir bakar mısınız?
17: Ayakları saplıyorsun. Açısını ayarla. Arka tarafı biraz yukarı kaldır. Altına birkaç tahta koy ve hazır.
16: Hiç çamurdayken çamurluğu kırdınız mı? Burada mümkün değil. Bu çamurluklar içeri toplanabiliyor. Geri gittiğinizde otomatik olarak yukarı çıkıyorlar.
17: Dört yönlü sürüşün püf noktası ileri geri gidebilmektir. Sonunda sarılırsın, ilerlersin. O ivmeyi kaybedersen işin biter. Bu çamurlukların otomatik olarak açılması ihtiyaç anında çıkmazdan kurtulmanızı sağlar.
16: İçeride tam teşekküllü bir mutfak var. İki buzdolabı, İkili bir ocak ve gizli bir lavabo.
17: İyi bir lavabosu ve duşu olmayan bir karavan düşünülemez.
16: Oldukça yüksek olan toparlanabilir çift kişilik yatak manzaranın dört pencereden de görülmesini sağlıyor.
17: Bu kısımla gurur duyuyoruz. Yıldızların altında uyumak için her zaman dışarıda olmanıza gerek yok. Bazen içeride de uyuyabilirsiniz. Aynı gün içinde plajdan çöle geçebiliyoruz. Bunu yapabilmek için dağları geçmemiz gerekmiyor.
16: Ancak bu kaba pick-up hiç ucuz değil. Tüm o otomatik arazi özellikleri ve içerideki lüks olanaklar için $785,000 gözden çıkarmanız gerek.
17: Yaptığımız şey inanılmaz. Başka kimsenin ulaşamayacağı yerlere ulaşmamızı sağlayan bir şey tasarladığımızı bilmek harika bir duygu.
16: Güçlü bir arazi aracından devasa bir karavana geçiyoruz. 2 numarada Andretti Giant var. Eski yarış şampiyonu Michael Andretti hızıyla bilinen biri. Ama bu sefer saygıyı hak eden şey Andretti'nin mega karavanının boyutu.
18: Bunu harika kılan şeylerden biri 243 metrekareye bulan yaşam alanı. Bu motorlu bir araç için çok büyük.
16: Andretti'nin 16 metre uzunluğundaki A sınıf dizel dönüştürülmüş yarı karavanı 12 metre daha genişleyebiliyor. Bu diğer otobüslerdeki ek bölmelerin genişliğinin 2 katından daha fazla. İçeride 7 kişi uyuyabiliyor. 2,5 banyosu ve mutfak yarımadası var. Ayrıca Andretti'nin yarıştaki başarısının sırrı da burada. Bir duvarın arkasında saklanıyor.
18: İçinde katlanabilen bir koşu bandımız var. Artık çok sık kullanılmıyor ama günlerce yol gittiğimiz zamanlarda bunu her gün kullanırdım. Bu yüzden eskiden benim için çok önemli bir yeri vardı.
16: Duvarlarda ve tavanda aynalar olduğundan güzel görünüyor olsanız iyi olur. Michelle'in eşi Jody için hiç sorun değil.
19: Burası karavanlarda aranan bir şey. Giyinme odası. İşte. Karavanlarda giyinme odası görmek oldukça nadir bir şey. Ve buradan buraya kadar bana ait. Burası ise Michael'ın.
16: Dokunmatik ekran tablet yerleşik her şeyin kontrolünü tek bir noktada birleştiriyor.
19: Adeta karavanın beyni gibi. Perdeleri açıp kapatabilirsiniz, sıcaklığı değiştirebilirsiniz. Uydudan DVR'a geçebilirsiniz, bütün sesi kontrol edebilirsiniz. Neredeyse her şeyi tek bir yerden yapabiliyorsunuz.
16: Yarış pistini her yaz turlayan Andretti çifti tek başına kabinde bile 563 bin kilometreden fazla yol kat ettiler. Ve karavanın üzerinde yarattıkları ekstra gayrimenkulle
19: gece yarışında açmayı seviyoruz.
16: Yarışı her zaman en iyi manzaradan görüyorlar.
19: Buraya çok fazla insan sığıyor ve yarış etrafınızda gerçekleşiyor.
16: Bu kadar mega bir şeyi üretmek ne ucuz ne de kolay.
18: Bütün bu birim yaklaşık 10 ayımızı aldı. Yani oldukça büyük bir işti. Bunu bugün inşa edecek olsanız içine ne koyduğunuza bağlı olarak muhtemelen $2 milyon civarında tutardı.
16: Evdeki tüm konforu, artı garajdaki her şeyi bir araya getiren karavana mega geri sayımımızın 1 numarasına geliyoruz. Geri sayımımızın tepesindeki karavan bir milyonerin isteyebileceği her şeye sahip. 3 garaj büyüklüğünde araç taşıyabilen römork da dahil. Geri sayımın 1 numarasında Ultimate Stacker var. Karavanın sahibi Brian Bolton. Araçları seven emekli bir makine mühendisi. Brian yola çıktığında elinden geldiğince çok araçla çıkıyor.
20: Tekrar yapalım mı? Mobil bir yaşam tarzım olsun istiyordum ama evimi de yanımda götürebilmek istiyordum. Sadece evimi değil, oyuncaklarımı da tabii ki.
16: Brian'ın karşılaştığı ilk zorluk maksimum çekme gücüne sahip otobüsü bulmaktı. Entegra Anthem, 6800 kilogramlık taşıma sistemiyle türünün tek örneği.
20: Bu otobüsü tercih ettim çünkü arkasında özel bir çekme karavan taşımak istiyordum.
16: Entegra tamamen kastan oluşuyor. 450 beygir gücüne sahip dizel itici ve ilave dingil adı verilen 4500 hatta 9000 pound daha taşıyabilen ekstra bir dingil.
20: Göreceli bir konfor istedim diyelim.
16: Otobüsün 4 ek bölmesi var. Bu da 6 kişinin uyuyabileceği 38 metrekarelik bir alan daha eklenmesi demek. Yerler ısıtmalı porselen. Tüm tezgahlar taştan. Ayrıca kiraz ağacından yapılmış duvarlar da bir otobüsten çok evdeymiş hissi veriyor.
20: Tüm gereçler ev tipinde, karavanlarda veya motorlu otobüslerde pek görülen tarzlarda değiller.
16: Brian'ın aynı zamanda 4 televizyonu, dışarıdaki de dahil, 2 tane de uydu sistemi bulunuyor. Biri yüksek çözünürlük, diğeri ise yolda giderken de izleyebilmek için.
20: Yolda giderken uzaydan sinyal alıp televizyon izleyebilmek oldukça şaşırtıcı bir teknoloji. Tabii ki sürücü için demiyorum, yolcular için.
16: Sürücü mola vermek istediğinde ebeveyn odasındaki büyük çift kişilik yatak onu bekliyor.
20: Bu muhtemelen uyuduğum en rahat yatak. Üstelik karavanımın içinde.
16: Ebeveyn banyosunda mermer tezgahlı dolap ve fayanslı duş var. Ama Brian'ın tek ilgilendiği şey oyuncakları. Bu yüzden gölgelerden aydınlatmaya kadar her şeyi kontrol eden düğme sistemini göstermemiz gerekiyor. Araba sürerken iki kamera kör noktaları takip ediyor. Gösterge paneli de bu mega karavanın en şaşırtıcı kısmına göz kulak olmasını sağlıyor. Çekme karavana.
20: Arkadaki yükü takip edebiliyorum. Eğer bir sorun varsa buradan görüp hemen kenara çekip düzeltebiliyorum.
16: Bu 8,5 metrelik karavandaki her ayrıntı Brian için özel yapılmış. İnşa etmesi ise 6 ay sürmüş. Birinci önceliği hacimdi. Bu yüzden bu hidrolik asansör hem aşağıda hem de yukarıda 39 metrekare alan olmasını sağlıyor.
20: Sadece bir arabayı değil, aynı zamanda birkaç motosikleti, ATV'yi veya istediğim bütün oyuncakları alacak kadar kapasitesi mevcut.
16: İkinci öncelikse kullanışlı olması. Bu yüzden karavanın iki rampa kapısı var. Biri yan tarafında, diğeri ise arkada.
20: Ağırlıkları dengeli. Bu sayede oldukça ağır olmasına rağmen kullanımı çok kolay.
16: Ayrıca arabanın tekerleklerine kolayca erişmek için 4 tane de küçük kapısı var.
20: Bu sayede aracı karavanın dışından ayakta durur bir pozisyonda bağlayabiliyorsunuz. Böyle çok kolay oluyor.
16: Üçüncü öncelik aletlerdi. Çünkü yolda giderken yanınıza bir araba, bir ATV ve 3 bisiklet varsa kendi kendinizin tamircisi olmalısınız.
20: Tamamen özel yapım bölmeler.
16: Brian özel bir alüminyum dolaba $4,000 harcadı ve içini 5,000 aletle doldurdu. 200'den fazla Mac anahtarı, tornavida sapı ve soket. Bir istifleyici fragmanında Mega'yı tanımlayan son bir ayrıntı.
20: Dışarıda bir sürü istifleyici karavan var. Ama hiçbiri bunun kadar özel değil.
0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
21: Bu otel harika!
22: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
21: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
22: Yüzden fazlasından.
21: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
22: Trivago'ya bakmalıydım.
21: Trivago'ya bakmalıydım.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Budur.
25: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
24: Budur.
25: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
7: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
9: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
12: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Dışarıda karavanımı yıkıyorum. Yapmayı en sevmediğim şeylerden biri bu. Aracım çok büyük, çok uzun ve çok kirli. Matt yanıma geldi ve fark ettim ki onu minibüsümü yıkaması için kandırabilirim.
14: Ne yapıyorsun?
13: Bunu pek temizleyemiyorum. Bir süredir uğraşıyorum ama.
14: Tabii ki yapamazsın. Tekniğe bak. Bekle. Böyle.
13: Öyle
14: tamam
13: yapıyorum
14: mı?
13: Zaten.
14: Böyle.
13: Matt çok rekabetçi. Kendine engel olamıyor.
14: Bekle. Bırak bana ver. Sabunun nerede?
13: Kovanın içinde.
14: Temiz ve kirli kovan var mı?
13: Hayır, tek bir kova var zaten.
14: Neden bir tane?
13: İşte yemi yuttu.
14: Gördün mü? Dairesel hareketi sevdin mi? Yeterince bastır. Bunu en son ne zaman yıkadın? İyi ki buradayım. Senin saatlerini alırdı. Şuna bak.
13: Şurayı iyice sil.
14: Burayı mı?
13: Evet, çalışmaya devam et. Bazen biraz ters psikoloji gerekir.
14: Senden çok daha iyi temizlik yapabilirim.
13: Benim adım Brad Lewis. Karavanları yolda giden evlere dönüştürüyorum. Yeni evinize bakalım.
15: Aman tanrım.
13: Güzel. Birkaç yıl önce bir yere bağlı olmaktan ve kira ödemekten bıktım. Bu yüzden içinde yaşayacağım bir Sprinter minibüs aldım. Yıllardır buradayım. Onu harika bir eğlence aracına ve evime dönüştürdüm. Ardından aynı şeyi kendi minibüslerine yapmak isteyen birkaç kişi bana ulaştı. Minibüsteki yaşamın büyümesiyle birlikte bugünkü işimi kurdum. Çelik gibi eller. Evet. Evimiz yollarda.
16: Merhaba.
13: Merhaba.
16: Merhaba.
13: Devam edin geriye.
16: Tamam.
13: Bugün Savannah ve Grace geliyor. Muhteşem bir şirketleri var. Bence bu eşsiz ve eğlenceli bir iş olacak. Evet. Devam edin.
16: Aman tanrım.
13: İyi, bu kadar yeter. Tamam. Evet. Ne var ne yok? Nasılsınız?
16: Merhaba.
13: İyi zıpladın.
16: Teşekkürler.
13: Görüştüğümüze sevindim. İşte geldi.
17: Merhaba.
13: Hoş geldiniz.
17: Hoş buldum.
13: Geldiğiniz için
16: burada
13: sağ olun.
16: Burada olmaktan memnunum.
13: Neler
16: memnunum.
13: Yapıyorsunuz?
16: Kâr amacı gütmeyen kuruluşumuz için bu minibüsü yeniliyoruz. Pasifik'te pedal çevir.
13: Harika.
16: İnsan ticareti konusuna dikkat çekmek için Seattle'dan San Diego'ya bisikletle giden arkadaşlarımız var.
13: Bu hayır kurumu nasıl çalışıyor acaba? Sadece bisiklet sürüyorsunuz ve giderken yerdeki bozuk paraları mı topluyorsunuz?
17: Bundan biraz daha fazlası. Üniversiteli kızlar için bir liderlik geliştirme programı gibiyiz. Yaklaşık 6 ay boyunca eğitim alıyorlar ve bisikletlerini ülkenin dört bir yanına sürüyorlar. Sonra her yaz Seattle'da buluşuyoruz ve 10 ila 15 kızdan oluşan ekip insan ticareti konusunda farkındalık yaratmak için Seattle'dan San Diego'ya kadar 2700 kilometre bisiklet sürüyor. Birkaç kar amacı gütmeyen kuruluş için para toplamak amacıyla bu minibüs onları yol boyunca takip ediyor ve güvende olduklarından emin oluyor.
18: Eğer güvenli olmayan ya da rüzgarlı bir yol varsa minibüs onları takip ediyor.
17: Minibüs mola yerleri ayarlıyor. Bisikletleriyle taşıyamayacakları eşyaları da taşıyor.
13: Yani depolama önemli olacak sanırım.
16: Evet.
13: Suyu nereden buluyorsunuz? Hepsini burada mı depoluyorsunuz yoksa yağmurda mı?
17: Maalesef çok fazla plastik şişe taşıyoruz. Bunu aşmanın bir yolunu bulamadık.
13: Anladım. Bunu çözebiliriz. Ama şunu açalım ve nasıl yapacağımızı bulalım.
16: Tamam.
17: Başlayalım.
13: Sen bunu aç, ben de arkasını alayım.
16: Vay canına. Minibüs yapmadan önce de Brett'i tanıyorduk. Aynı üniversiteye evet. gidiyorduk. Ve birçok ortak arkadaşımız vardı. Birkaç yıl önce bize Pasifik'te pedal çevir için bir minibüs yapmak istediğini söyledi. Ve biz de bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmediğimizi söyledik ama şimdi buradayız.
17: Yani tüm gerekli eşyaları depolamamız gerekiyor. Her gün araba kullanacak olan kızların bisikletlerini koymaları gerekecek çünkü.
16: Her gece kurdukları kocaman bir çadırda uyuyorlar ve o da buraya konacak.
13: Onlar için telefon şarj aletiniz var mı?
16: Evet.
13: Telefonlarını nasıl şarj ediyorlar?
16: Sahil boyunca fast food mekanlarında şarj ediyorlar. Bu yüzden şarj etmek büyük bir sorun olabiliyor.
13: Pekala, minibüsünü gezmeye devam ediyorum. Şuraya bak. Burası güzel. Hepiniz burada mıydınız?
16: Gayet iyi.
13: Burası güzel.
16: Hı-hı.
13: Bak, burada küçük bir kiler bile olabilir.
16: Hı-hı.
13: Belki şuraya bir malzeme dolabı.
16: Evet.
13: Kayarak açılır. Bence burada güneş panelleri olsa harika olur. Böylece telefonları şuradaki küçük prizde şarj etmek yerine güneş enerjisiyle şarj edebiliriz.
16: Evet, bu harika olur.
13: İki bank olsa ve belki bu banklardan birinde küçük bir dolum pompası olan, büyük bir su deposu olsa, küçük bir musluk konsa bence mükemmel olur.
16: Harika.
17: Harika.
13: Burası her zaman su dolu olur. Belki de bu bankların ortasına iki küçük bisiklet standı gibi bir şey koyulabilir. Böylece araba kullananlar bisikletlerini oraya buraya koymak zorunda kalmaz. Küçük bir bisiklet tamirhanesi de olabilir. Böylece bisikletleri onarabilirsiniz.
16: Harika bir fikir.
13: Şöyle düşünüyorum. Susuz kalmamanız için bir su deposu, telefonlarınızı şarj edebilmeniz için çatıda güneş enerjisi ve yoldayken bisikletlerinizi tamir edebileceğiniz bir yer. Küçük bir bütçeniz olduğunu biliyorum, yaklaşık $5,000. Bu yüzden bunu gerçekleştirmek için emeğimizin bir kısmını da size bağışlayacağız. Çok heyecanlıyım.
17: Teşekkür ederiz.
16: Tabii ki.
13: Savannah ve Grace de bu kar amacı gütmeyen kuruluşu kurdukları için çok gurur duyuyorum. Zamanımızı onlar için harika bir şey yaparak harcayacağız.
17: Teşekkür ederiz.
16: Teşekkürler Brett.
13: Geldiğiniz için sağ olun. İşe koyulacağım.
17: Teşekkür ederim.
13: Siz gidebilirsiniz. Evet, hadi. Gidin, hadi. Dağılın.
16: Tamamdır.
13: Hadi.
14: Bugün ne üzerinde çalışıyoruz?
13: Buraya biraz yalıtım yapmalıyız. Çok basit bir kablo tesisatı kurmalıyız ki içeri girip telefonlarını takıp şarj edebilsinler. Bu bir karavan değil, bu yüzden bunu sadece bisikletleri, eşyaları, atıştırmalıkları taşımak için bir araç olarak kullanacağız. Bu minibüsün kötü yanı biraz kısa olması. Diğerlerinden yaklaşık yarım metre daha kısa. Yani biz sadece biraz... işte böyle. Evet. Ne dediğimi anlıyor musun?
14: O kadar da kısa değil.
13: Bunun gibi. Burada bundan çok olacak.
14: O çantanın üstüne bence dikkat et.
0: O çanta ne?
14: Nene.
0: Ne dedin?
14: Çantanın üstüne dikkat et.
0: Üstü bomboş ama.
14: Evet. Aynı kafanın içi gibi. İyi misin?
13: Au. Kafamı vurdum.
0: Dikkat et.
13: Burası çok küçük.
14: Dik durduğumda kafamı çarptığını görüyor musun?
13: Görüyorum.
14: Tamam. Ama ya şöyle yaparsak? Minibüsü yan çevirelim. Şu tavan boşluğuna bak. Gel de dene. Benim kadar güçlü değilsin, o yüzden yardıma ihtiyacın olabilir.
13: Terliğimi spor moduna alayım, daha iyi olur.
14: Evet. Tamam, diğer ayağını da. Sadece kalçanı buraya getirmen lazım. Evet, ben titremeden yapıyorum gerçi.
13: Tüm yalıtımı yaptıktan ve kabloları döşedikten sonra zemini döşeyeceğiz. Güzel dayanıklı bir zemin seçtik çünkü bisiklet taşıyacaklar.
14: Şimdi koyduğumuz tahtalar her şeyi güzel, düzgün ve hizada tutmak için kılavuz niteliğinde.
13: Bu lamba ve zıvanalı döşemeyi yerleştiriyoruz. Bunları su geçirmez oldukları için seçtik. Yerine oturunca süper dayanıklı olacaklar. Onlar bisikletlerini ve eşyalarını getirdiğinde bunları bozmaları biraz daha zor olacak. Banka ölçüyoruz. Sence kaç kişi rahatça oturabilir? Bir baksana.
14: Belki 3.
13: Takımdaki herkese en azından bir priz bulmaya çalışalım.
14: Takımdaki herkes için bir priz mi?
13: Herkese en azından bir priz.
14: Priz, tamam. Beğendim. Güzel.
13: 6 tane. 3'ü şu duvarda.
14: Tamamdır. Sürüş yapmadıkları zamanlarda telefonlarını şarj etmeleri, rahatlamaları için ve başka şeyler için elimizden geleni yapmalıyız.
13: Tamam.
14: Tamamlayabilecek mi? Kayıtlar hayır diyor ama herkesi yanıltacak mı? Biraz zor.
13: Hayır değil.
14: Zorlamak zorunda kalıyor.
13: Zorlamak yok. Pekala, buna ustalık denir.
14: Hala biraz zor gibi.
13: Hayır değil ve evet.
14: Serena ve Grace, eğer bunu izliyorsanız böyle görünmemesi gerekiyor.
13: Ve son vuruşu yapacaksın.
14: Kırılacak.
13: Şu anda Serena ve Grace ile buluşacağım. Küçük bir bisiklet turuna çıkacağız. Bu minibüste eksik bir şey olup olmadığını anlamak istiyorum. Onlar için mükemmel hale getirdiğimizden emin olmalıyım ki ayaklarımı pedallara koyabileyim. Küçük bir bisiklet gezintisinin tadını çıkarayım.
16: Geliyor.
13: Nasıl gidiyor bisiklet çetesi?
17: Merhaba.
16: Merhaba Brett.
17: Vay canına.
13: Beğendiniz mi? Epey havalı.
16: Çok güzel.
13: Evet, üzerinde çalışıyordum. Benimle buluştuğunuz için sağ olun.
16: Evet, heyecanlıyız. Evet,
13: bana bunu nasıl kullanacağımı öğretecek profesyoneller lazım.
17: Nasıl yapacağını göstermeye
16: Pacific'de
17: hazırız.
16: Pasifik'te pedal çevirin hayatından bir gün.
13: Hadi yapalım.
17: Küçük bir geziye çıkalım.
13: Evet, bunun için tişörtümü çıkarmam şart.
16: Çıkarabilirsin.
13: Sıcak olacak mı? Eğer'e geri dönmek, eski talaşın tozunu almak, bacakları yeniden çalıştırmak, kan akışı sağlamak harika. Şu anda yaratıcı fikirler düşünüyorum. Bu mükemmel. Biraz susadım. Ağzım kurudu.
16: Tamam, şuraya çekelim. Burası güzel.
13: Çok güzel bir yer.
16: Oh. Buraya oturabiliriz.
13: Evet, hep böyle misiniz?
16: Herhangi bir yerde.
13: Piknik battaniyesi var. Atıştıracak bir şeyler?
17: Genelde böyle olur. Biz sadece yolun kenarında dururuz. Hı-hı. Bir çim alan ya da gölge bir yer bulup dinleniriz.
16: Biraz su içeriz.
17: Evet.
13: Sanırım sizi minibüste biraz gölgelendirmenin bir yolunu bulabiliriz.
16: Evet.
13: Biraz korunaklı.
17: Güzel.
16: Hı-hı.
13: Muhtemelen yanıklardan da kurtarır.
16: Evet, epey
17: güneş
16: fazla.
17: Güneş yanığı epey kötü.
13: Öyledir.
17: Burası ve burası.
13: Bisiklet bakımı için küçük bir bölüm oluşturuyoruz. Genelde neye ihtiyacınız oluyor?
17: Boruya.
16: Pompaya.
17: Pompa lazım. Tahmin edilmeyen şeyler oluyor. Bizim yılımızda mesela hiç lastik patlamadan 5 hafta geçirdik ve sonra bir gün Savannah'ın arka arkaya 5 lastiği patladı. Birbiri ardına ve bu yüzden her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor.
13: Hiç kavga eden oldu mu?
17: Evet, her zaman.
16: 6 hafta boyunca 12 kız. Yani
17: evet.
16: Sen düşün.
17: Ama hepsini bir araya getiren şey sadece bu takımdan daha büyük bir amaç gibi. Yani.
16: Ve ayrıca sürüşün sonunda özgüvenlerinde, liderliklerinde ve konu hakkında nasıl konuşabildiklerinde adeta bir gece ve gündüz değişimi oluyor. Bu utangaç ve gergin oldukları ilk hallerinden çok farklı.
13: Evet.
16: San Diego'da elleri havadayken bitiş çizgisinden geçiyorlar.
13: Harika.
16: Evet.
13: Pekala, sanırım bir sürü önemli bilgi edindik. Atölyeye dönmek iyi hissettiriyor ama sanırım bu sürüşü biraz sonra bitireceğiz. Depoda biraz daha benzin var. Devam edelim mi, ne dersiniz?
17: Devam edelim.
16: Emin misin?
13: Savannah ve Grace ile konuştuktan sonra bu minibüs için gerçekten iyi fikirler edindim ve bu kadınların yola çıkmak için gerçekten neye ihtiyaçları olduğunu öğrendim. Gidip biraz içecek alalım.
16: Evet.
13: Bisiklet sürüşümüzü kutlayalım.

0: stays. It stays with me.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
8: Buyur Hasan.
9: Hadi oğlum.
7: Anne bir şeye bakıyorum.
9: Olmadı mı Hasan'ım?
7: Oluyor oluyor anne.
8: Seni koydu.
9: Hasan uyku vakti.
7: Daha işim var anne.
9: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
7: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
10: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
11: Budur.
12: Gelmiş geçmiş en iyi püskü.
11: Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
12: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
11: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
13: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
14: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
15: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
16: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
12: Sütaş hayran, sütaş hayran.
17: Çiğ köfteyi gördüğün an.
9: Sütaş hayran?
17: Gelsin sütaş hayran.
12: İçtikçe iyi hissedeceksin.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
18: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
18: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
19: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
20: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
9: Hadi kalk, kalk, kalk, kalk.
20: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
21: Hadi maça gidelim.
7: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
9: Yola çıkıyoruz.
7: Çok heyecanlıyım.
22: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartım hadi.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Olamaz. Çivilerimiz hızla tükeniyor. Neyse ki kamyonda iki kutu var. Onları istifliyordum.
4: Nasılsınız?
5: Dane, nasılsın?
3: Nasılsın Dane? Seni görmek güzel.
4: Nasılsın?
5: Dane, yardıma geldiğin için sağ ol.
4: Tabii ki.
5: Dane benim bir arkadaşım. Yakın zamanda tanıştık. Minibüs yapma fikrine biraz ilgi duyuyor. Atölyemiz genişliyor ve biz de yardım eli arıyoruz. Bu yüzden sadece uyum sağlayıp sağlayamayacağını görmek için onu getirdik.
4: Evet.
5: Biraz kum topladın mı? Alet çantan
4: evet.
5: Var mı?
3: Nerede?
4: İki galon kum getirdim.
5: İki galon?
3: Bu kadar. Ay canına.
5: Evet. Dane için bir tavsiyen var mı?
3: Fırsatım varken kaç. Açıkçası bu yeni adam Dane numaramı kapmış gibi hissediyorum. Yeni geliyor ve saçı da uzun. 5 saniye oldu ama işi kaptığını söyleyebilirim.
5: Dane.
4: Nasılsın Brett?
5: Kamp yapmayı sever misin?
4: Kamp yapmaya bayılırım.
5: Güzel. Matt kamp yapmayı sevmez.
3: Kampa giderim.
5: Matt'i arada bir diken üstünde tutmak iyi oluyor. Sıkı çalıştığından emin oluyorum. Şu anda Dane'i etkilemeye çalışıyorum. Hem de fazladan iş yapıyor.
3: Senin için yeni aldım.
5: Şu anda ben ve çocuklar sedirleri yerleştiriyoruz. Bunları çentikleyeceğiz ve bunlar priz olacak. Onlar bisikletle geçen uzun bir günün ardından buraya geldiklerinde telefonlarını şarj edebilecek. Burada epey güç olacak. Sanırım şimdi banklar için iyi bir başlangıç noktasındayız. Matt diğer dükkanda sedirin üzerine yeni bir kat poli boya atarken ben ve Dane bu banklar üzerinde çalışmaya başlayacağız. Önce bu bankı yapacağız. Menteşelerin üst kısmını yapacağız. Bu duvarın tamamını kaplayacak. Bunlarla ilgili zor olan şey içlerinde bir su deposu ve elektrik de olacak olması. Çok fazla yerimiz yok. Bu yüzden her şeyin bu küçük parçaların içine nasıl sığacağını düşünmeliyiz.
4: Brett, en sevdiğin kamp yeri neresi?
5: Bonneville tuz düzlüklerini çok severim. Hiç gittin mi?
4: Gitmiştim.
5: Ne yaptın Matt?
3: Bitirmeye çalışıyorum.
5: Seni diğer atölyeye göndermemiş miydik?
3: Zımparalamam lazım. Sprey yapıştırıcı alıyorum. Siz neden bahsediyorsunuz?
5: Hiçbir şey. Kamp falan işte. Şu anda kapının arka panelini kesiyorum. Şuna bak. Evet. Çöp. Tamam. Bunun daha kalın olması gerek. Böylece bisiklet tamir kolumuzu buna monte edebileceğiz. Böylece kapıyı açtıklarında dışarı çıkıp üzerine bisiklet koyabilirler. Genel olarak her şey iyi gidiyor. Hala yapacak çok işimiz var. Burayı onlara göstermek için sabırsızlanıyorum. Şimdi buranın sahibi olan dostum Russell'la buluşacağım. Savannah ve Grace'in mobil bisiklet alanına neler ekleyebileceğimi görmek istiyorum. Bakalım neler koyabileceğiz. Minibüslerinin arkasında olacak. Russell.
6: Brett.
5: Nasılsın dostum?
6: Nasılsın? İyiyim, seni gördüğüme sevindim.
5: Seni görmek güzel.
6: Evet.
5: Zaten Pasifik'te pedal çevire yardım ediyor. Ben de bu iş için uygun olduğunu düşündüm.
6: Pasifik'te pedal çeviri neredeyse 5 yıldır destekliyoruz ve bir markanın yardımıyla son 3 yıldır her yıl onlara bisiklet alıyoruz.
5: Harika.
6: Çok güzel.
5: Bayıldım. Küçük bir bisiklet minibüsü kuruyorum ve orada küçük bir bisiklet dükkanı gibi bir şey yapmak istiyoruz.
6: Evet.
5: Yani onlar için oraya koymam gereken ana şeylerin neler olduğunu bilmem gerek.
6: Tamam. Bir 13'lük, bir 15'lik, birkaç basit tornavidaya ihtiyacın olacak. Birkaç lastik manivelası. Bunlar önemli. İşte tekerlek merkezli kutun. Burada biraz daha gelişmiş olanlar da var.
5: Bana buradakilerden bahset.
6: Evet.
5: Bundan bir tane lazım
6: bu
5: olur.
6: Bu bir bisiklet sehpası ve oldukça basit. Üzerinde ayarlanabilir bir kol var. Hareket ettirebilir, ileri geri oynatabilirsin.
5: Güzelmiş.
6: Bisikleti al, sehpaya sıkıştır. Ve şimdi üzerinde 10 kat daha kolay çalışabilirsin.
5: Evet, onlar ağaçlara asmayı sevdiklerini söylüyor.
6: Ağacı asıp ters mi çeviriyorlar? Kesinlikle.
5: Bunu arka kapıya koymayı düşünüyorum. Böylece açıldığında...
6: Mükemmel olur.
5: Umarım iyi olur.
6: Dayanıklı olduğundan emin olmak istiyorsun,
5: evet.
6: Değil mi? Bunun dışında muhtemelen en iyi yer orasıdır.
5: Harika. Russell, çok teşekkür ederim. Tüm bunları görmek harika. Şimdi ne inşa etmeye başlamam gerektiği konusunda kafamda iyi bir görüntü oluştu. Bunlardan birine ihtiyacım var. O yüzden gitmeden önce alabilirsem harika olur.
6: Sorun değil. Evet, şu anda senin için bir tane
5: harika,
6: var.
5: Harika, alalım. Pekala Ahmet, lider sensin. Bugün ne yapıyoruz söyle bakalım.
3: Su tankını yerleştireceğiz. Sam, tesisat sende değil mi?
7: Hı. Musluğa su pompalayacak bir tank.
5: Pekala dostum, başka ne var?
3: Dolaplar için muhtemelen herkes gerekecek.
5: Rengi nasıl buldunuz?
3: Duvarla mı? Çok beğendim.
5: Pekala.
3: Hadi.
7: Ve ileri.
5: Çocuklar.
3: Evet. Ne getirdin?
5: Savannah ve Grace için bir sürpriz güneşlik getirdim. Çocuklar bunu daha görmedi. Ne kadar basit olduğunu göstermek için çok heyecanlıyım.
7: Bunlar yerlerine yapıştırılmış. Bunları nasıl hareket ettirebilirler ki?
5: Bunun mıknatıslı versiyonu da yolda. Yani oraya sadece tamam. Yerleştirirler.
7: Pekala, anladım.
5: Şimdi görüyor musun? Kurması çok hızlı. İndirmesi kolay. Bitirelim mi?
4: Bu halının düz olduğundan emin olacağım. Yapıştıracağım, zımbalayacağım ve kullanıma hazır olacak.
5: Kaç kere halı döşedin?
4: Bu benim ikinci seferim olacak. Evet, sizin çalışacak bir şeyiniz yok mu?
3: Var efendim, kalite kontrol.
5: Kalite kontrol.
4: Kalite kontrol.
5: Seni izlediğinden emin oluyorum.
3: Şahin gibi.
4: İşte oldu.
5: Bugün çok özel bir gün. Sonunda anahtarları Savannah ve Grace'e teslim edeceğim. Ortaya çok güzel bir şey çıktı. İçim kıpır kıpır. Nasılsınız?
8: Merhaba.
5: Nasıl hissediyorsunuz?
8: Grace. Keyifli.
9: Çok iyi hissediyoruz.
5: Biraz
8: gergin, heyecanlı.
5: Güzel. Sonunda minibüsü göstereceğim için çok heyecanlıyım. Yaptığınız işi çok seviyoruz. Bu gerçekten eğlenceli bir süreç oldu. Sizin için mükemmel hale getirdik. Hadi gidip bakalım.
8: Gidelim.
5: Verecekleri tepkiyi görmek için sabırsızlanıyorum.
9: Evet. Çok şirin.
8: Yok artık. Aman tanrım.
5: Yetişemiyorum.
8: Aman tanrım.
9: Brett.
8: Şaka mı yapıyorsun? Bu inanılmaz.
5: Havalı olmuş mu?
8: Evet.
9: İçeri girebilir miyiz?
5: Tabii, atlayın.
8: İstediğimiz her şeyi minibüse nasıl koyduğunuzu görmek için çok heyecanlıyım. Sanki imkansız.
9: Evet, rengi. Ha, deposu.
8: Ne kadar çok yer var.
5: Bir sürü depo.
8: Bak biz varız.
9: Aman tanrım,
8: bu
9: çok şirin.
8: Bu banklara bayıldım.
9: Son gördüğümüzde çok tozlu ve kirliydi.
5: Bu minibüsün içinde pek çok şey var. Pek çok şey oluyor ama onu güzelleştirdik.
8: Artık karton kutular ve koli bantları yok.
5: Artık karton yok. Evet.
9: Burayı görebilir miyim?
5: İçeride bir sürü yer var. Diğeri de aynı şekilde.
8: Aman tanrım.
9: Ve bisiklet
8: evet.
9: Takma yeri.
5: Bunlar evet.
9: İki kişinin sürmesi için evet. Mükemmel. Burası da çadırın olduğu yer değil mi? Aman tanrım. Burası çadır için mükemmel.
8: Kocaman çadırımız.
5: Bu da sizin onarım dolabınız.
8: Aman tanrım.
9: Bisiklet kilitleri, lastik değiştirmek için gerekli şeyler koyulur. Aman tanrım, şu depoya bak.
5: Evet, büyük bir kiler. Kutulardan iyi olduğu kesin.
9: Ve bu küçük raf.
5: Evet.
9: Gerçekten de sürekli portakal yiyorlar.
8: Her zaman.
5: Arkada küçük priz var. Kilerinizde bir şeyleri fişe takabilirsiniz.
9: Kaç tane priz var?
5: 6 tane ve bir tane de dolapta var.
8: Aman tanrım, 12 priz.
9: 12 kız için.
8: Evet.
9: Güneş paneli evet. Var mı? Aha. Bakmak istiyorum.
8: Bakalım.
9: Vay canına.
8: Aman tanrım.
9: Tüm prizlere güç veren şey bu değil mi?
5: Aha. Küçük sürprizimi fark ettiniz mi?
8: Hayır.
5: Güneşlik.
8: Güneşlik. Bunu fark etmedik bile.
9: Nasıl kaçırdık?
5: Biraz gölge olur. Güneşin altında oturduğunuzu
8: şimdiden
5: söylüyordunuz.
8: Şimdiden sıcaklık farkı
5: evet.
8: Var.
5: İnanılmaz.
9: Yok
8: vay
9: artık.
8: Canına. Aman tanrım. Oh. Musluk.
9: Oh.
5: Evet. Burası 30 galon su alıyor.
8: Aman tanrım.
5: Bu 20 su şişesi eder ve bu sizin dolum bölmeniz. Bahçe hortumuyla dolduracaksınız.
8: Tüm bu yer, ekibin burada oturduğunu hayal ediyorum. İnsanlar bisikletleriyle gelip şişelerini dolduruyor.
9: İçeri giren kızlar atıştırmalık alıyor.
8: Evet, bu takım bunu kullanan ilk takım olacak. Bu yüzden ihtiyaç duydukları her şeye sahip oldukları ilk minibüsümüz olacak.
5: Bisiklet tamir tesisatının yanından geçtik. Hadi oraya dönelim. Savannah ve Grace kurduğumuz mobil bisiklet tamir istasyonuna bayılacaklar. Seyahat ederken mükemmel olacak ve bisikletlerini kolayca kurabilecekler. Çalışmak için iyi bir yerleri olacak ve daha hızlı şekilde yapacaklar.
9: İnanmıyorum.
8: Bu her şeyi değiştirecek.
9: Tekerlekli bisiklet dükkanı.
5: Sence kızlar bundan hoşlanacak mı?
9: Aman ne kadar tanrım. Şanslı olduklarını bilmeyecekler. Önceki takımlar en çok heyecanlananlar olacak. Yani bu güneşlik evet. Ve su soğutucusu... Güneş panelleri ve depo ve...
8: Ve mobil bisiklet istasyonu.
9: Mobil bisiklet istasyonu. Her şey...
8: Bu bir dönüm noktası
9: nasıl
8: olacak.
9: Nasıl olacağını bilmiyorum.
5: Çalışmamıza izin verdiğiniz için
9: size
5: sağ olun.
9: Size ve ekibinize teşekkür ediyoruz.
8: Harika. Gerçekten muhteşem bir iş çıkardınız.
5: Son bir şey daha var.
8: Aman tanrım.
5: Anahtarlar.
8: Anahtar.
5: İlk kim sürüyor?
9: Senin sıran.
5: Al bakalım.
9: Teşekkür ederim.
5: Gelin saralım
8: hadi. Teşekkürler.
5: Hadi bakalım.
8: Hayallerimizi gerçekleştirdim.
9: Teşekkür ederiz Brett.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece

Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Bunu kendiniz denemeyin. Azmedenlerin elde edeceği ödüller, zafere giden yolda çekilmesi gereken acıyı fazlasıyla... Necati Atasaylı.

0: annemin vücudumun çöküşüyle son bulmasını kesinlikle istemiyorum.
1: Olamaz. Taze ayı izleri. Çadırın etrafında tam bir daire çizmiş. Yani başım dertte.
2: Sağlıklı olmak istiyorum. Böylece çocuklarımın büyümesini izleyebilirim. Eğer burada ölürsem her şeyi kaçırmış olurum.
3: Artık arazide kalmanın güvenli olmadığını düşünüyoruz. Tıbbi nedenlerle seni geri çekmeliyiz.
1: Bunu hiç istemiyorum. Bu benim Super Bowl'umdu. Benim hayatta kalma oyunumdu ama en iyi performansımı sergileyemedim.
4: Programımızın şimdiye kadarki en korkunç konumunda 10 katılımcı Kuzey Amerika'nın en ölümcül yırtıcısıyla karşı karşıya.
0: İşte tam orada.
1: Boz ayı. Hey ayı.
5: Burada çok fazla ayı var. Onlarla yaşamak zorundayım.
1: Git buradan, defol.
6: Arazide geçirdiğimiz her saniye avlanıyoruz.
5: Aman tanrım, dağ aslanı.
7: Barınağımın etrafında dolaşıyor.
4: İliklere kadar işleyen soğuk.
8: Kış geliyor.
1: Rüzgarı, yağmuru ve soğuğu bir araya getirdiğinizde burası kutupları bile soğuyabilir.
4: Gerçek bir tecrit.
7: Kendinizden duygusal olarak saklanamıyorsunuz. Gidecek hiçbir yer yok.
1: Yalnızlıktan perişan haldeyim.
4: Kim hayatta kalacak?
1: Evet! Evet!
9: Bunu yemek istemiyorum. Ölmek de istemiyorum.
10: Başarılı olmadan önce acı çekmelisin.
4: Ayakta kalan son kişi kazanır.
7: Düğmeye ne zaman basacağım?

0: Saat 8.16.
1: Dün gece dışarıda bir şey dolanıp duruyordu. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Fark etmez. Hiç yiyeceğim kalmadı. Geyik etim tükendi.
0: Clay geyik etinin kalanını 3 gün önce tüketti.
1: Önce şu A meselesini düşünmeliyim. Bir şeylerle meşgul olmalıyım ama enerjimi harcamamalıyım. Kemerimin duruşuna bakılırsa çok hızlı kilo kaybediyorum. Bakalım bir balık yakalayabilecek miyim? Resmen eriyorum. Bir geyik öldürmüş olmama rağmen hala erimekteyim. Önceki gün ağımı oraya taşımıştım. Hiçbir şey yakalayamadım. Şimdi de zayıfladığım için ağ çekemeyeceğimden endişeliyim. Kayalıklar çok tehlikeli.

0: Bu harika. Hem balık yok hem ağ dolanmış. Lanet olsun. Ne zaman çeksem böyle dolanıyor işte. Buraya gelmek için harcadığım zahmete, baş ağrısına, kaloriye değdiğini sanmıyorum. Bu hiç işe yaramıyor. Bu ağ işinde gittikçe batıyorum. Hep zarardayım. Benden bu kadar. Bundan sonra sadece tuzaklara ve uzun yayıma güveniyorum. Bitti. Benden bu kadar.
1: 68. gün.

0: Tanrım, bugün erken kalkmanın hiçbir anlamı yok. Kar yağıyor. Brandon'ın üzerine biriktiğini hissediyorum. Bence bugün kesinlikle evde bir şeyler yapma günü olacak. Projeme gelince muhtemelen bugün süpürge yapma günü olacak. Şu anda günde sadece bir aktivite yapıyorum. Sadece o kadar enerjim var. Evet. Evet, güzel bir kuru ot. Gerçekten öyle. Tabii ki benim yaptığım bütün bağlama işlemlerini otlarla da yapabilirsiniz. O kadar çok paraşüt ipim ve astarım var ki bu yüzden zaman harcayamayacağım. Kendimi çılgın bir ev hanımı gibi hissettiğim zamanları unutmuyorum. Ve bunu Brandon'ın üzerindeki karı temizlemek ve biraz da ayı üzümü toplayabilmek için yapıyorum. Ayı üzümüyle mi besleniyorsunuz? Hayır. Ah Tanrım, ellerim çok güçsüz. Hadi ama. Tüm vücudum çok güçsüz ama özellikle ellerimde daha belirgin. Bıçakla çalışmam da çok ürkütücü aynı zamanda. Eminim öyle bir noktaya geleceğim ki çok yorulacağım, çok zayıflayacağım ve artık dayanabileceğim sınırın eşiğine geleceğim. O noktaya geleceğimi biliyorum. Tabii ön bahçemde bir geyik ölürse o başka. Tamam. Ve işte bir süpürgemiz var. Mükemmel. Pekala. Bakalım işe yarayacak mı? Bir test edelim. Evet, işe yarıyor. Tamam, evde daha az kar var. Oh, başım dönüyor. Biraz oturmam gerek. Kahretsin. İşte ateş söndü. Keşke dün bir sürü odun toplasaydım. Aslında planlarımdan biriydi. Ama toplamadım. Ve şimdi odun toplamak zorundayım. Odun toplamak gibi ağır fiziksel aktivite yapmak çok zor. Yerden almak için eğildiğimde veya çok hızlı hareket etmem gerektiğinde kaslarımın tepki süresi çok daha yavaş oluyor. Hem de çok yavaş. Sanki suyun içinde hareket ediyormuşsun gibi hissediyorsun. Kalmak istiyorum ama gerçekten çok az zamanım kaldı. Ve bu beni sinir ediyor. Bu ne böyle? Tanrım, geyik. Geyik izleri. Buradan itibaren. Yok artık. Bu kesinlikle toynaklı bir hayvanın izi. Burada görmeyi beklemediğim bir iz. Demek ki yüksek dağlardan geldiler. Aman Tanrım, bu büyük bir lütuf olurdu. Elimde yayla tuvalete giderken burada bir geyiğin önüme çıkması ne büyük bir şans olurdu. Dürüst olmak gerekirse şu anda bir geyik vursam mücadeleyi kazanabilirim. Ama biliyorsunuz, bir geyiği işleyebilecek durumda olduğumdan emin değilim. Belki. Biraz daha dayan. Odunları topla. Parayı kazan. Başaracağız. Yavaş ve istikrarlı. Havlanabilirim.
1: 68. gün. Saat 14.52.
2: Şu minik ikizlere bakın. Beni burada tutan en büyük motivasyon. Şu minik ayaklara ve ellere bakın. Koca kafalılar. Şimdi hiç kuşku yok ki daha da büyümüşlerdir. Ah, o paraya ihtiyaçları olacak. O halde işe koyulalım. Mücadelede kimlerin kaldığını ve ne kadar mücadele azmine sahip olduklarını merak ediyorum. İçimde büyük bir mücadele azmi var. Ailemin geleceği söz konusu. Ağamı kontrol etmeye gideyim. Hazır gitmişken tekrar şansımı denerim. Servete bu kadar yakın olmak, benim onlarca yıl çalışarak elde edeceğim bir servetin eşiğinde olmak tuhaf. Yakın, bir o kadar da uzak. Beni oraya yetecek şeyleri bulamıyorum. Çok zor. Gerçekten çok zor. Hala orada mısın balık? Balık yok. Her zamanki gibi. Bu kadar yol kat etmek kolay değil. Ya iyi işler yaparak buraya gelirsin ya da benim gibi saf inat ve azimle gelirsin. Şunu daha iyi hale getirmenin bir yolunu bulmalıyım. Suda neredeyse hiçbir şey yok. Bileğim güçsüzleşti. Bu yüzden seçeneklerim sınırlı. Biraz daha devam edeceğim. Vazgeçmeye pek niyetim yok. Zihnim hala oyunda ve daha fazla yiyecek bulabilirim. Ağaç kabuğu gibi şimdiye kadar yemediğim bazı şeyleri yemeye başlayabilirim. Susuz kalmadığım sürece vücudumun gerçekten çok fazla dayanma gücü var. Sam oranı dediğim şeye gelince Sam'in kazandığını söyleyebilirim. O işin içine tam gaz girdi ve herkesi aç bırakarak alt etti. Ağın büyük bir kısmı suyun içinde. Daha derinde. Ben beş parasız bir müzisyen ve inşaat işçisiyim. Bu mücadeleden ayrılamam.
1: ...69. gün, saat 8.17.
0: Çamaşır yıkıyorum. Günün yiyecek kaynağı tam bir tesadüftü. Tamamen tesadüftü, Frito turta aslında. Sadece çentiklerden oluşuyor ama Frito ile yapılıyor. Yağ oranı yüksek. Ki genel olarak ve asıl bahsettiğim şey bu. Kafamda biraz nostaljik bir yemek turu yapmak var. Karavanımda henüz soğutma sistemi yok. Buradan kazanacağım paranın bir kısmıyla bunu halledeceğim. Karavanımı düzgün bir şekilde yeniden düzenleyip bir eve dönüştürebilirim. Böylece seyahat edebilir, içinde düzgün bir yaşam sürebilirim. Bir buzdolabı istiyorum, yemek pişirebilmeyi istiyorum. Şu anda bir yatağım ve bir soğutucum var ve idare edebiliyorum. Tamamdır. İşte bitti. Tamam. Şimdi ise biraz oturup çayımı yudumlamak istiyorum. Vay canına. Bir tencere suda iç çamaşırı, çorap, gömlek ve pantolon yıkamaktan yorulacağım. Aklıma gelmezdi. Çok yorgunum. Enerjimde gözle görülür bir günlük azalma var. O geyik izi için daha çok heyecanlanmam gerekirdi ama olmuyor. Burada kalmayı çok istiyorum. Kazanmayı çok istiyorum. Şu anda yorgunum. Güçsüz ve yorgun. Vücudumda kırgınlık var. Açıkçası gerekirse yayımı kullanabileceğimden emin değilim. Evet. Şekerleme yapmam gerek. Alo. Evet evet. Mesaj alındı. Prodüksiyon bir gün erken geliyor. Madem öyle tamam. Acaba niye erken geliyorlar? Biliyorum bedenim tükendi. Biliyorum o konuşmayı yapacağız. Ama burada en son kalan kişi olma ihtimalini de tamamen göz ardı edemeyeceğim. Belki de gelip merhaba sen kazandın işte bu da paran deseler. Gerçekten... Dedim ya hayatım değişirdi. O parayla eve dönen kişinin sıra dışı ve harika bir evi olsun isterim. Muhteşem bir şey olur. Ben olsam çok heyecanlanırdım.
3: Baş dönmesi var mı?
0: Her ayağa kalktığımda başım dönüyor. Tamam.
1: Şu an 43 kilo olan Teresa mücadeleye girdiğinden beri 16 kilo verdi.
0: Eve gitmek zorunda kalırsam çok üzülürüm.
4: Teresa?
0: Evet.
4: Aşırı derecede kilo vermişsin.
0: Evet verdim.
4: Tahmin edebileceğin gibi sağlığın konusunda çok endişeliyiz.
0: Evet.
4: Belki de sen de endişelisin. Bu noktada daha fazla kalırsan geri dönüşü zor olabilecek bir duruma gelme riskin var. Tıbbi nedenlerle seni çıkarmak zorundayız.
0: Bugün mü?
4: Burada kalman güvenli değil.

0: Bana biraz izin verir misiniz? Bir dakikalığına içeri girebilir miyim? Teşekkürler.
1: Geçtiğimiz hafta içinde Teresa'nın ortalama kalp atış hızı %20 arttı. Kalp atış hızındaki artış, önlem alınmazsa gelecekte kalp yetmezliğine sebep olabilir.
0: İçine sindir ve kabullen. Tamam, affedersiniz. Ağlamaktan hoşlanmıyorum. Hele insanların önünde ağlamaktan hiç hoşlanmıyorum. Bağışlayın. Biliyorum, gitmemi isteme nedeninizi iyi anlıyorum. Kendimi planladığımdan daha fazla zorladım. Evet. Yıkanıyorum. 3 günde bir yıkanıyorum ve yürüyen kemik yığını olduğumu biliyorum. Size kızgın değilim. Kimseye kızgın değilim. Kendime de kızgın değilim. Sadece hüsrana uğradım. Hüsrana uğradım. Hepsi bu. 30 yaşında benden daha iyi görünen atlar gördüm. Çok az insanın yaptığı bir şeyi yapma fırsatı buldum ve gerçekten şahaneydi. Gerçekten. $500,000 çok isterdim ama aynı zamanda 69 gün boyunca ilk elden deneyimler elde edindim. Burası evim oldu. Burası benim evim ve aslında en zor şeylerden biri bu. Her şeyin kontrolü bendeydi. Her şey benimdi. Mutlak kontrole sahiptim. Başka hiçbir yerde böyle hissetmemiştim. Şimdi ise bunu devretmek zorundayım. Ve bu çok zor. Ancak bu programa katılma motivasyonum sadece kazanmak değildi. Daha önce yaşamadığım bir deneyim yaşamak, daha önce yapma fırsatım olmayan şeyleri yapmak içindi. Ben bunu yaptım. Yapmaya devam edeceğim. Bu sadece başlangıçtı.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla
3: Takoma, değerinde Trix Sat. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne, bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor, oluyor anne.
4: Seni koydu.
5: Hasan, uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
12: Break. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Gün boyu çamaşırını koru.
15: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
16: Mol Ped'den kız sözü.
17: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
18: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
4: Budur.
9: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
0: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
3: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
2: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
3: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
1: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: ...69. gün. Saat 11.13. İki kişi kaldı. Hava sıcaklığı -8 derece.
5: Ayak parmaklarınızı ısıtmak zorundasınız. Özgüveninizin sürmesi için çok önemli. Warm the toes, yes you must. Don't give up on warming them toes. And don't give up on this contest, 'cause that money could change your family's life. And you've got more fight in you.
6: İşte bu kadar. Bugünkü planım yiyecek bulmak. Enerjim azalıyor. Sanırım biraz ağaç kabuğu toplamayı deneyeceğim. Yemek istediğim bir şey değil ama artık toplayacak bir şey kalmadı. Ağaca yapacağım şey için şimdiden çok özür diliyorum. Bu ağaç eti. Besleyici bir şey. Odun kısmını olabildiğince almamaya çalışıyorum. Umarım bunu yapmak daha iyi yaşamanın bir yolunu bulmamız sağlar. Hayatım boyunca çok ağır işlerde çalıştım. Çok az para için canımı dişime taktım. Hiç değmezdi. Tamam, şimdilik yeterli. Bunu yapmak için işimden ayrıldım ve geri dönemem. O paraya sahip olmak, sevdiğim şeylerle ilgilenmeme olanak sağlayacak. Açık havada bir şeyler yapmak veya müzikle uğraşmak gibi. Bunu hallettim. Neyim var, neyim yok, hepsini ortaya koymadan pes edemem. Kabuk suyunu bir deneyelim mi? Kırmızı. Tadı ağaç ve ateş otu gibi. Evet. Tahmin ettiğim kadar keskin bir tadı var. Bu şey beni pes ettirecek kadar kötü. Bunu yemek çok zor. Şu anda daha fazla yiyebileceğimi sanmıyorum. Kusabilirim. Vay canına, bu şey tam bir felaket. Oh, berbat. Burası gittikçe zorlaşıyor. Burada olmak zor.
4: 69. gün. Saat 14.17.

0: Burada böyle yatarken zihnimden sürekli aynı düşünceler geçiyor. Bunlardan biri, bugün hangi gün ve kaç günümüz kaldı? Tabii diğer ise ne yiyeceğim? Ve cevap hep aynı oluyor. Çok şey ve hiçbir şey. Çok gün var ama yiyecek yok. Sürekli aç hissediyorum. Eskiden böyle değildi ama şimdi hayvanın her bir parçasını kullanmayı düşünüyorum. Gözlerini, ne bileyim, beynini. Çok iyi olurdu. Gidip şu tuzaklara bir bakayım. Birkaç tavşan fena olmazdı. Hiç tavşan yakalamadım. Memleketinde yasal değil. Bir ileri bir geri, bir ileri bir geri gidiyor. Son seferinde her yeri dağılmıştı. Bir tuzak hattı kurdum, birçok şey yakaladım. Ama bu benim için yeni bir şey. Burada bir şey yok, olamaz. İzler tuzağın içinden geçiyor. Üzerinden, etrafından, altından. Atlamış işte. Bu noktada yiyecek bulmak için en iyi şansın bu olması gerçek bir risk. Bu sabah yavaş hareket ediyorum. Yavaş ama istikrarlı. Şuradakine bir bakalım. Tanrım, bir tane yakalamışım. Evet, işte buna ihtiyacım var. Göğsünden yara almış. İlmek büyük gelmiş. Güzel. Buna çok ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Bu bana anılarımı hatırlattı. Hatırlıyorum da, sanırım 10 yaşımdayken bir tavşan görmüştüm ve vurmuştum. Zıpladı, sonra da çırpınmaya başladı. Yakaladım diye bağırdım. Yanına koştum, onu tuttum. Gurur duyuyordum kendimle. Bir tuzak daha kaldı. Bunu asla unutmayacağım. Harika, bir tane daha yakaladım. İşte bunu beklemiyordum. Güzel bir sürpriz oldu bu. Çok güzel, bayıldım, bayıldım. Hayatta kolayca elde edilecek, değerli olan hiçbir şey yok. Başarmak istediğiniz gerçekten değerli olan her şey için ciddi engelleri aşmanız gerekiyor. Başka türlü olmaz. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Önümüzdeki yol için endişelenmeyin. Büyük resmi düşünmeyi bırakıp gözünüzün önündekine bakın. Sağ ol dostum. Sana minnettarım. O engeli aşın ve devam edin. Adım adım ilerleyin.
1: Saat 19.17.
0: Şu dişlere de bakın. Kafası. Önce alt çeneyi çıkaralım. Çene kemiklerini ayıralım ve eti emerek yiyelim. Herkes hayatında en az bir kez bir tavşanın kafatasından gözlerini emmenizi sağlayacak bir açlığı deneyimlese, dünya daha iyi bir yer olurdu bence. Gerçekten çok daha iyi bir yer.
1: Saat 22.31.

Galiba bir şey tuzağa devirdi. Bu da ne böyle? Lanet olsun. Aa, seni alçak yapma. Hey! Hey! Hey! Hey! Oh, Tanrım!

0: Bir sansarı bu denli yakından hiç görmemiştim. Hiç de ürkek değildi. Yanıma kadar geldi. Çadıra gireceğini sandım. Ama artık dışarı çıkarken kapıyı kapatmam gerekecek. Çünkü içeri girip tavşanımı alabilirler. Bunlar sansargillerden. Temelde porsuk familyasından yırtıcı hayvanlar. Bu hiç iyi değil. Tavşanlarımı daha önce yakalamak için onunla rekabet etmeliyim.
1: Yetmişinci gün. Saat 8:33.
2: Midem alt üst oldu. Dünden dolayı. Ağaç kabuğu bana hiç iyi gelmedi. Çok canım yandı. İğrenç. Çok kötü. Bugünkü planım midemin iyileşmesini sağlamak olacak. Bugün kendimi iyi hissetmiyorum dostum. Yiyecek bir şeyler bulmaya gitmeliyim. Mideme iyi bir şeyler girmeli ki düğüm olmasın. O tarafa gidip birkaç yabani soğan bulmaya çalışacağım. Toplayacak soğan gittikçe azalıyor. Çok fazla topladım zaten. Vücudum kalan kilolarıma sıkı sıkıya tutunuyor.
1: Biko ilk günden beri vücut ağırlığının %30'unu kaybetti. Yani 40 kilogram verdi.
2: Şuraya bak. Bir sürü yabani soğan buldum. Hadi toplamaya başlayalım. Yamacın tamamı soğanlarla dolu. Ta tepeye kadar. Şahane bir şey. Soğan çorbası. Seni içmek için sabırsızlanıyorum. Yiyecek kaynaklarım olduğunu ve haftanın geri kalanını aç geçirmem gerekmediğini bilmek harika. Henüz hiçbir şey bitmedi demek. Sanırım dönmeye hazırım. Mücadele gücüm olduğunu biliyorum. Kazanmama bir hafta kalmış olabilir. Ailem için dayanmalıyım. Beni ayakta tutacak birçok rezervim var. Sadece beklemeye çalışmalıyım. İşte bu. Tam istediğim gibi iyi geldi. Kim olduğun fark etmez. Olması gerektiği gibi. Bildiğim kadarıyla burada bir kişi daha olması gerek. Birimiz ödüllü eve dönecek. Onlar beni buradan alana dek buradayım.
1: 70. gün. Saat 12:26.

Bu pantolonu seviyorum. Bunu avcılık dairesinden çaldım. Ama bu kadar zayıflayacağımı düşünmemiştim. Kısa bir yürüyüş yapıp tuzakları bir kontrol etmeyi düşünüyorum. Şu an eve gitmeyi ne kadar çok istediğimi anlatamam size. İşin en zor yanı ne zaman biteceğini bilmemek. Geri sayım yapamıyorsunuz. Şöyle bir laf duymuştum. Para, hayatımızı takas ettiğimiz şeydir. Son derece doğru. Şu ufaklık yok mu? Şuna bak. Burada izler var. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu kesinlikle bir sansar. Tuzak hattımı kullanan bir sansar. İzlerimi takip edip tuzaklarıma bakıyor. Etrafta aranıyor işte. Dere yatağında gidip gelip her şeyi tarıyor. İzler tam burada. Ve şurada da tuzağım var. Sansarın izleri tuzağa kadar gelmiş. Bunu kontrol etmiş, evet. Kesinlikle. Bu hiç iyi değil. Böyle olacağını biliyordum, lanet olsun. Bu gerçekten de burada kaçınılmaz bir şey. Avcılar etrafta arıyorlar. Bir tavşan yakalarsam onu bulacak ve zamanım boşa gidecek. Karda kan var. Lanet olsun bu sorun.

0: shop the site, you know?
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.
3: Bank kart ne güzel, ne güzel duruyorsun. Jestle ne güzel, ne güzel oluyorsun.

0: Bankkartın jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için

0: Akbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba. Nasılsınız?
3: Haziran 3 Temmuz arasında Bin'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim, bim,
4: bim, kalbimle benim, bim, bim. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadaka kayıt programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
12: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
11: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
12: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
13: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Tuzaktan bir tavşan çalmış olabilir. Onu yakalayamam da. Ben ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Bilmiyorum, elim kolum bağlı durumda. Olamaz. Her gece geri gelecektir. Bunu sürekli yapacaktır. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Bu hiç iyi değil. Anlayabiliyorum. Sezonun sonlarındayız. Kilomu koruyacak kadar yemek yiyemiyorum. Yiyecek bulmak için çok sınırlı zamanım olduğunun farkındayım. Bu hayvanların her biri benim için giderek daha çok önem taşıyor. Hayatım onlara bağlı. Ama sansarlar düzenli olarak tavşanlarımı almaya geliyor ve yapılacak hiçbir şey yok. Yönetmeliğe göre onları avlamam yasak. O sansar eve dönmek zorunda kalmamın nedeni olabilir.
15: ...71. gün... ...saat 9.09...

0: Bugün 71. günüm. Şükran gününüz kutlu olsun. Burada yalnızım. Ailemden ve güzel zamanlardan uzaktayım. Ama tabii ki onları düşünüyorum.
1: Hava sıcaklığı -3 derece.
0: Listemin ilk sırasında su almak var. Her yer buz tutmuş. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Burası çok kaygan. Oraya nasıl geçeceğim ki? Buzdan bir kaydırağa benziyor. Oh. İşte bu harika. Düşmeyi ve kaymayı seviyorum. Çok keyifliydi. Bundan bıktım artık. Biraz daha. Oho. Bu yeterli. Burada olmak her gün daha da zorlaşıyor. Özellikle de evde güzel bir hayatınız varsa. Tanrım. Sadece su almak bile riskli. Tepeye vardım. Ne zaman pes edip buradan gitmeyi düşünsem, hayır, yapamazsın diyorum. Evde bir kariyerin yok. Şu anda para kazanmanın bir yolu yok. Dünyaya çocukları getiriyoruz. Onlar için canımı dişime takmalıyım. Kalbim çarpıyor. Kalbim şu an çok hızlı atıyor. Kendimi tuhaf hissediyorum. İyi değilim. Hiç iyi değilim. Sanırım çarpıntım tuttu. Onun gibi bir şey işte. Aaron, sağlığın hakkında endişelenmeye başlarsan, bunun gibi bir şey olursa çık, buna değmez demişti. Ne kadar para olursa olsun seni değişmem demişti. Halsizlik, açlık, zihinsel mücadeleler, hepsi bir araya geliyor. Kendimi çok halsiz ve bitkin hissediyorum. Vücudum darmadağın oluyor sanki. Üzgünüm Aaron. Çok özür dilerim.
1: Yetmiş birinci gün. Saat 11:13. İki kişi kaldı.

0: Üzgünüm Erin. Çok özür dilerim. Elimden gelen her şeyi yaptım.
1: Açlık, depresyona, histeriye, konsantrasyon ve kavrama kabiliyetinde gerilemeye yol açabilir.

0: birkaç gün daha dayanabilirim. Eskiden olduğum gibi olsaydım, işler zora girdiğinde pes ederdim. Ama açlık, soğuk, hava koşulları, sanırım bunlar beni güçlendirdi. Kılıcı dövdükten sonra suyla sertleştirmek gibi. Ama burada en büyük etken yalnızlık. İnsanları her şeyden çok yıpratan şey bu. Ama beni değil. Zihinsel dayanıklılığımla zorlayıp devam edebilirim. Keşke şu an ailemle oturup güzel bir ziyafet çekebilseydim. Hala dayanıyorum. Umarım siz güzel bir şükran günü geçiriyorsunuzdur. Umarım soğuk fırtınalarla boğuşmuyorsunuzdur. Ve umarım yakında dönerim.
1: Yetmiş birinci gün, saat 11:38.

Bugün gözyaşlarıma hakim olmaya çalışıyorum. Bugün çok ağlayabilirim. Kendimi tutmaya çalışmayacağım. Çünkü hiçbir faydası yok. Liz'le birlikte olduğumuzdan beri ondan ayrı geçirdiğim ilk şükran günü. Tam 23 yıl. 23 yıl boyunca hep yanımda oldu. Tanrım. Böyle günlerde cep telefonunu alıp hemen gel ve beni al demek istiyorum. Göreceğiz. Liz'le 17 yaşımızdan beri birlikteyiz. O her zaman yanımda oldu. Hayatımda her zaman vardı. Ve bir şey veya biri hayatınızda her zaman varsa onu hafife alırsınız. Elinizi, sağ elinizi düşünün. Ne sıklıkla elinize bakıp sağ elim olduğu için çok minnettarım diyorsunuz. Asla, asla demezsiniz. O hep orada olmuştur. Ve hep orada olacağını varsayarsınız. Kaybedene dek. Sonra sağ eliniz varken çok şanslı olduğunuzu düşünürsünüz. Fotoğraf zamanı. Yanımda aile fotoğraflarımızı getirdim ve ona bakmaktan hep kaçındım. Ama şu an burada olmayı hiç istemiyorum. Ailemle olmayı istiyorum. Çünkü şükrettiğim şey ailem.

0: Oğullarım benim ağladığımı hiç görmedi. Tamamen izole olmamın, anlamamı sağladığı şeylerden biri de Lize ve iki oğluma sahip olduğum için ne kadar şanslı bir adam olduğumdur. Onlar için bir an bile düşünmeden canımı hemen veririm. Eve gidip onları görmek için gerçekten çok hazır durumdayım. Çocuklarıma sarılmaya, karımı öpmeye ve sabahları onun yanında uyanmaya hazır durumdayım. Artık gerçekten evime dönmek istiyorum.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Ne?
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için

0: Denenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: istikballe. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
3: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
2: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Aa, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile
4: C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Aa, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır.

0: dondurma ve sorbe.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
8: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
9: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
8: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
9: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
10: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Üçüncü gün, saat 9:24. İki kişi kaldı.

0: lazım.
1: Nasıl gidiyor?
2: Evet. Üzücü zamanlar. Sonuna geldim dostum. Son birkaç gündür kalbim çok hızlı atıyor. Nefes almakta biraz zorlanıyorum. Yani artık dayanamayacağımı düşündüğüm noktaya geldim. Şu an o noktadayım. Ayrılmak konusunda duygularım yoğun. İstemiyordum. Pes etmek istemiyordum. Ama inşa ettiğim kulübeyle, yaptığım şeylerle ve her şeye rağmen mücadeleyi sürdürdüğüm için gururluyum. Fakat ben buradayken eşim hamileliğini tek başına geçiriyor. Kesinlikle eve dönmeye hazırım. Ama yine de zor. Bu maceraya atıldığımda olabildiğince uzun süre kalmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağımı biliyordum. Ve bunu başardım. 73 gün dayanmak gerçekten zor. Başım dik bir şekilde ayrılıyorum. Burada zihinsel ve fiziksel olarak zor zamanların üstesinden gelmeyi öğrendim. Ve buradan daha tatmin olmuş, daha anlayışlı bir insan olarak ayrılıyorum. Her şey istediğim gibi gitmese de ailemin benimle gurur duyacağını biliyorum. Her zaman geçimimi zorlukla sağladım ve kazanmak güzel olurdu. Ama şimdi daha çok çalışmam gerekiyor. O iki küçük kızı çok iyi yetiştireceğim. En büyük kazancım beni evde bekliyor. Şimdiye kadar olduğumdan daha iyi bir adam olmak istiyorum. Bunu Aaron'a göstermek için sabırsızım.
3: ...74. gün... ...saat 11.07... ...bir kişi kaldı...

Teşekkür ederim Güneş. Teşekkür ederim. Yüzünüze vuran güneş ışınları ruhunuza dokunur. Liz ve oğlanların şu anda burada olmasını çok isterdim. Balık tutmak, taşların altına bakmak ve keşfetmek için bu harika bir gün olurdu. İşte böyle sıcak günler tam da ihtiyacımız olan

0: Bugün sağlık kontrolü için buraya geliyorlar. İyi ki hava ısındı, yoksa üzerimi çıkarmayı gerçekten hiç istemiyorum. Şunun üzerine oturup güneşin tadını çıkarayım. Bu bir bekleme oyunu. Oraya dedilerse oraya gitmelisin. Çünkü sonunda büyük bir ödül olabilir. Başta gerçeküstü gelse bile gerçeklik kendini hemen gösterir. Çok zayıflamadan önce bol bol yemek bulmalısın. Günler geçer, zaman yavaşça akıp gider. Ve 50 gün sonraysa nedenini merak etmeye başlarsın. Zaman ağır ağır akarken ve güneşin ritmine uyum sağlarken buraya gelmenin iyi bir fikir olduğunu düşünmüşsündür. Ama yüzüne vuran şu güneş ve tencerenin kaynaması burayı doldurduğunda mutlu olmanı sağlar. Artık eve dönmeme çok az kaldı. Yalnız kalma ihtiyacı hissetmem de epey zaman alacak, bu kesin.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Yok artık.
1: Tamam. Teşekkürler. Nasıl hissediyorsun?
0: Yani burası gerçekten olağanüstü bir yer. Manzara çok güzel. Hava durumu gerçekten belirsiz. Ama benim ailemi görmeyeli neredeyse 100 güne yaklaştı. Ve bu hiç eğlenceli bir şey değil. Açlıkla başa çıkabiliyorum. Fiziksel zorlukları kaldırabiliyorum. Ama işin en zor kısmı onlardan bir tek kelime bile duymamak. İşte bu gerçekten canımı sıkıyor. Bu kadar.
1: Sence burada kaç gün daha dayanabilirsin?
0: Bu ne kadar tavşan ve keklik havlayacağıma bağlı. 90 güne kadar dayanırım. Orası kesin. Bunun ötesine de geçebilirim. Ama ne kadar bilmiyorum.
1: Anlaşılan o ki artık dayanmak zorunda kalmayacaksın.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Hepsi burada. Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik ne

0: silver moon, got me blowing. Every drop got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı.
16: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Eve dönme zamanı dostum. Herkesten daha uzun süre dayandın.
18: Oho, Tanrım. Eve dönüyorum tatlım. Oh, kahveyi hazırla. Aman Tanrım. Aa, Tanrım. Aa, çocuklar. Hepiniz hazırlanın çünkü eve döndüğümüzde bizi bekleyen birçok macera var. Tanrım.

0: Burada bulduğum her hayvan, her balık, her mantar, her meyve için gerçekten minnettarım. Hepsi için şükrediyorum. Beni bu noktaya getirdiler, atlatmamı sağladılar. Ama fark etmez, sadece eve gitmek istiyorum. Umurumda bile değil. Yani söylediğim gibi her şey için minnettarım ama gitmeye hazırım. Evet, çocuklarımı ve karımı görmeye hazırım. Sizi seviyorum. Her şeyden çok. Merhaba tatlım.
1: Aman tanrım.
0: Seni seviyorum.
1: Seni çok seviyorum. Seni çok özledim.
0: Ben eve geliyorum. Kalan son kişiymişim.
1: Tanrım, inanamıyorum.
0: Çocuklar şu an yanında mı?
1: Buradalar.
0: Çocuklar, sizi görmek için eve geliyorum. Son kalan benim. Sizi çok özledim. Buraya geldiğimden beri her gün sürekli olarak sizi düşünüp durdum. Sizi görmek için eve dönmeye şimdi hazırım işte.
1: Seni seviyoruz.
0: Sizi seviyorum. Bu hiç ummadığım nedenlerden ötürü hayatımda yaptığım en zor şeydi. Fiziksel bir meydan okuma olacağını, becerilerim konusunda bir nevi bir sınav olacağını bekliyordum tabii. Ve öyle de oldu. Ama bu bir irade sınavı. Metanet ve kararlılık sınavı. Benim için duygusal bir meydan okumaydı.

Bu deneyim beni bir insan olarak değiştirdi. Yeterli yiyecek olmadan orada olmak zorunda kalmanın ve ailenizden tamamen uzak kalmanın gerçekliğiyle boğuştuğunuzda bu gerçek sizi ortaya çıkarıyor. Bu süreç üzerindeki foyayı, sürdüğünüz o cilayı yavaş yavaş aşındırıyor. Her şeyi atlatıp diğer tarafa geçince daha iyi biri olduğumu hissediyorum. İşte asıl ödül bu. Çünkü bu his ömür boyu benimle kalacak. Buradan yanımda götüreceğim en değerli şeylerden biri de aileme karşı iliklerime kadar hissettiğim derin minnetin farkında olmak.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla
1: takoma, değerinde Trix Sat. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
8: istikballe. Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki yasada kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
6: Tak sana yakışanı, sana yakışan tak.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Çifte Kurtuluş Meksika'nın bu bölümünde.
1: Bu nedir?
2: Bir jaguar. Pençesi elim kadar büyük.
0: Fernando Perez Alarcón.
1: İyi misin?
2: Burada yürüyemiyorum.
0: Ve Juan Luis Palma, ekstrem macera perest, avcı ve ilkel hayatta kalma teknikleri uzmanı. Latin Amerika'nın en yağışlı tropik bölgesi olan Choco Ormanı'ndan sağ çıkma mücadelesine karşı güçlerini birleştiriyorlar. Su altında kalmış arazileri geçmeleri ve tehlikeli yırtıcılardan kaçmaları gerekecek.
1: Hey! Şunu gördün mü? Bir timsah yavrusu. Oradan mı geçeceğiz?
0: Bir erkek ve bir kadın tamamlayıcı hayatta kalma teknikleriyle gezegenin en zor ortamlarında nasıl hayatta kalınacağını göstermek için karşı karşıya geliyorlar. Ve medeniyete geri dönmeye çalışacaklar. Fernando Perez Alarcón, vahşi yaşamda hayatta kalma uzmanı ve biyolog. Juan Luis Palma, avcı ve hayatta kalma teknikleri uzmanı. Çifte Kurtuluş Meksika. Kolombiya'nın Pasifik kıyısı Choco Ormanı. Dünyanın ikinci en yağışlı bölgelerinde 200 hektarlık tropikal bir orman. Mangrovlarla korunmuş bir bölge. Tehlikeli yırtıcıların evi olan derecikler, nehirler ve bataklıklarla kaplı ve Amerika'nın en büyük kedisi olan jaguarlarla dolu.
1: Burada hayatta kalmak gerçekten çok zor. Bu ormanda kaybolmak çok kolay. Burada geçirdiğimiz her saat yeni bir tehlike içinde olacağız.
2: Bizi bol yağış, yüksek nem ve çok sayıda sivrisinek bekliyor. Zor olacak, çok zor olacak.
0: El Choco balıkçıların yaşadığı bir bölge olup, güçlü dalgalar sürekli bir tehlike oluşturuyor ve hayatlarını riske atıyor.
2: Fernando, işte geldik.

0: Fernanda ve Palma bir balıkçının bu kadar uzak bir yerde mahsur kalma durumunda yanına alacağı eşyalarla nasıl hayatta kalacaklarını ve medeniyete nasıl döneceklerini bize gösterecek.
1: Hey. Hey.
2: Evet. O tarafa gidelim.
1: Baksana, bu bir kayığa benziyor.
2: Ne olduğunu anlayamadım.
1: Kötü bir durumda. Kırık.
2: Eskiden kanoymuş. Ama artık sadece bir odun parçası. Ve böyle bir küreğimiz var.
1: Harika. Bunu almalıyız. Bunu kullanabiliriz.
2: Bunu bir baston ya da barınak için çatı iskeleti olarak kullanabiliriz bence. Ne dersin?
1: Kendimizi korumak için de kullanabiliriz.
2: Tamam.
1: Başka ne var?
2: Bu koca balık ağı var. Ve bir halatı da var. Görüyor musun?
1: İki çeşit halatı var.
2: Bunu birçok farklı şekilde kullanmak mümkün. Uzun olduğundan kesip hem barınak yapımında hem de balık yakalamak için bunu rahatlıkla kullanabiliriz bence.
1: Çok işimize yarayacak ama taşıması kolay olmayacak.
2: Bak, şunlar tahtalar da var.
1: Tahtalar da güzel. Bunları da bir şeylerde kullanabiliriz. Bu parçaları ateş yakmakta kullanabiliriz.
2: Palma, ne bulduğuma bak. Bu parçanın üzerinde çiviler var. Bunu kesinlikle yanımıza almalıyız.
1: Tamam, bunu alabiliriz. Güzel bir parça. Çelik her zaman işe yarar. Bir silah olarak kullanabiliriz. Çok fonksiyonel. Orada parlayan şey ne?
2: Aa. Bu bir çakmak mı? Çalışıyor mu, bir bakayım. Çalışıyorsa bizim için harika olur. Kıvılcım çıkıyor. Bununla ateş yakmayı deneyebiliriz.
1: Şuna bak, su ne kadar yükseliyor. Birkaç saat içinde burada yüzüyor olacağız, zamanımız yok. Kullanabileceğimiz eşyaları toplamalı ve buradan en hızlı şekilde ayrılmalıyız.
2: Bak, burada en az 3-4 tane Hindistan cevizi var, bunları almalıyız.
1: Birkaç tane alalım ve yola çıkalım. Planımız denizden uzaklaşmak. Burada kalamayız. Bu kadar yükselen bir denizle bu plajda hiç kimse, hiçbir medeniyeti asla yaşayamaz.

0: Burada yürümek çok zor. Ormanda kaybolmak çok kolay. Ağaçlar o kadar sık ki nerede olduğumuzu anlayamıyorum.
1: Bu fikir hiç hoşuma gitmiyor çünkü doğaya zarar vermek istemiyorum. Ama yönümüzü bulmak için bir bıçak darbesiyle iz bırakmamız da gerekiyor. Bu çok önemli. Bunu yapmak zorundayız.
0: Böylece aynı yerde dönüp durmayız.
1: Kesinlikle. Mangrove kökleri bizi zigzag çizmeye zorlar ve eğer dikkat etmezsek aynı yerde dönüp durabiliriz. Bu hiç hoş değil. Bunu yapamayız.

0: kapat.
1: Gel. Bu yer suyla dolduğunda gerçekten burada yürüyemeyeceğiz. Çok yavaş ilerliyoruz. Suyun bizden hızlı ilerlemesinden endişe ediyorum.

0: Ama bu sinekler. Burası cehennem gibi. Nemli, sıcak ve sivrisinek dolu. Sanki sürekli üzerime sivrisinek yağıyor gibi. Çok kötü. Ha? Hepsini öldüreceğim. Görüyor musunuz? Dayanılacak gibi değil. Ha. At sineği de var.
1: Evet. Sivrisinekler nemli yerlerde ortaya çıkar. Bu nedenle sadece rahatsız edici değil, aynı zamanda hastalık da taşıyabilirler. Hiç hoş değil.
0: Sineklere daha fazla dayanamayacağım.
1: Bir fikrim var. Kendimizi çamurla kaplayalım. Evet, yapacağımız şey kendimizi çamurla kaplamak olacak. Açıkta kalan her yerimizi kaplayacağız. Çünkü bu sivrisineklere karşı koruyucu bir bariyer oluşturur. Gerçekten iyi bir yöntemdir. Hem serinletir hem de sivrisineklerden uzak kalmamıza yardımcı olur. Eski bir koruma yöntemidir.
0: Hazır mısın? Yola çıkmamız gerekiyor.
1: Tamam. İyi misin?
0: Yürüyemiyorum. Çamur, daha fazla çamur, daha fazla çamur. Biri yaralanırsa buradan asla çıkamayız.
1: Evet, buna katılıyorum.
0: Bu küreyi neden kör tekniğiyle kullanmıyoruz?
1: Doğru, bunu deneyebiliriz. Ben önden gideyim. Buradan geç. Evet, buradan.
0: Bir baston ya da sopayla kullanılan bir teknik. Dokunarak ve her adımda daha az derin ya da sağlam yerler bulmaya çalışarak ilerliyorsun. Her adımı güvence altına alarak gitmeye çalışıyorsun.

0: Su yükselmeye başladı. Yağmur da yardımcı olmuyor. Ama gelgitten kurtulamadık.
1: İkisi birden vurdu. Bütün çukurlara düşüyorsun dostum.
0: Buradan çıkalım. Olmasından korktuğum şey oldu. Gelgit bizi yakaladı. Başka çaremiz yok, hızlanmalıyız. Buradan derhal çıkmalıyız. Hadi gidelim, yavaş ilerliyoruz.
1: Su birikiyor. Mangrovlar arasında yürümek gerçekten zor. Yani neredeyse imkansız.
0: İyi misin?
1: Evet. Buradaki mangrov kökleri yürümeyi imkansız kılıyor. Gerçekten çok zor.
0: Bu ne? Neden bu kadar çok su var?
1: Burası artık sadece bir orman değil, bir bataklık. Görüyor musun?
0: Artık geri dönemeyiz.
1: Bir bataklık çoğu zaman suyla kaplı olan bir yerdir. Derinliği 5 metreye kadar çıkabilir. Bu nedenle derinliği kontrol etmek zorundayız. Derinliğe bak. Tabanı hissetmiyorum bile. Tabana ulaşamıyorum.
0: Yüzerek geçelim. Bunu geçmemiz gerekiyor. Başka seçeneğimiz yok. Devam etmeliyiz. Bataklığın diğer tarafında kara var gibi görünüyor. Oraya ulaşmalıyız.
1: Hey! Şunu görüyor musun? Yavru bir timsah. Oradan mı geçeceğiz?
0: Geri dönemeyiz.
1: Bu iyi bir haber değil. Çünkü yavru timsahların olduğu yerde yetişkinler de vardır. Timsah çok büyük bir kertenkele türüdür. 3 veya 4 metreye kadar büyüyebilir. İnsanları avlayabilir. Özellikle savunma halindelerse ve yavrularını koruyorlarsa. Çok riskli görünüyor. Etrafından dolanmanın bir yolunu bulsak.
0: Eğer burada timsah varsa her yerde olabilir.
1: Evet.
0: Geçmek 2 dakikamızı alacak. Su yükseliyor, gelgit artıyor. Gelgit yükselmeden ve bataklık daha da zorlaşmadan şimdi geçmeyi tercih ederim.
1: Dinle, tamam bak. Seni gözlemleyeceğim ve her yöne bakacağım, çok dikkatli olacağım. Ve bir şey görürsem sana bağıracağım. Tamam mı? Palmer'ın dediğini yapmam ve risk alıp bataklıktan geçmem gerekecek. Çünkü çok fazla zamanımız yok. Senin için dua edeceğim.
0: Bana dua etme. Beni izle ve dikkatini buraya ver.
1: Çok mu derin?
0: Evet.
1: İyi misin?
0: Ayaklarım yere değiyor. O kadar da derin değil.
1: Hindistan cevizini kullanacağım.
0: Sorun yok. Devam et.
1: Tisa hareket bile etmedi.
0: Bugün ölmeyeceksin. Hadi.
1: Tamam, geçtik.
0: Evet, geçtik. Vay canına. Bataklıktan kurtulduk gibi duruyor ama buranın neresi olduğunu anlamaya çalışıyorum.
1: Evet, mangrov, yani hala mangrov var.
0: Ama artık yürünebilecek bir zemin var.
1: Evet, daha önceki kadar ıslak değil. Eğer bu yönde devam edersek muhtemelen mangrov bölgesinden uzaklaşır ve ormanın derinlerine gireriz. Öyle değil mi? Bakalım orada nelerle karşılaşacağız.
0: Gidelim.
1: Tamam.

0: Mangrove alanından çıkıyor ve artık ormanın derinlerine doğru giriyoruz. Bak Palma, burası daha açık.
1: Oh. Çok daha açık. Sence su tuzlu mu?
0: Bence bu su artık o kadar tuzlu olmamalı. Belki biraz tuzlu olabilir. Belki biraz.
1: Ha, bu tatlı su.
0: Evet, tatlı su. Ormandan, yukarıdan geliyor. Nihayet ekosistemin değiştiğine dair bir kanıt bulduk. Bitki örtüsü değişti, kıyıdan uzaklaştık ve bu bizim ana hedefimizdi. Ama çok yorulduk. Hiç yemek yemedik ve su da içmedik. Artık dinlenmemiz gerekiyor. Çok yorgunuz. Hey, ne gördüm biliyor musun?
1: Ne?
0: Şu siyah palmiyeyi görüyor musun? Aslında iki tane var. Oradaki bir salkım mı? O bir meyve ama çok yüksekti. Bir salkım düşmüş mü diye bakmak istiyorum. Onu yiyebiliriz. Ne dersin?
1: Ben de Hindistan cevizlerini açayım.
0: Harika. Siyah palmiyenin bol miktarda yenilenebilir meyvesi olan salkımları var. Bu iyi bir şey. Olgunlaşmışlar ve bizim için yenebilir bir besin. Bu anlamda gerçekten şanslıyız diyebilirim. Çünkü yemeğe ihtiyacımız var.
1: Hayatta kalma mücadelesinde Hindistan cevizi mükemmeldir. Seni besler. Su ihtiyacını giderir ve eşyaları taşımana yardımcı olur. Aynı zamanda ateş yakmak için kuru malzeme sağlar. İçini boşaltıp ateş yakmada kullanabilirsin. Su ihtiyacını ve beslenme sorununu bu şekilde halledebilirsin. İçindeki sıvı elektrolitler ve mineraller içerir. Bu gezegendeki en iyi sıvıdır. Sıvı ihtiyacını gidermek için mükemmel bir şey.
0: Siyah palmiyeden birkaç meyve topladım. Ormanın içinde daha fazla Hindistan cevizi, daha fazla yiyecek bulup bulamayacağımızı bilmiyoruz. Bu yüzden hazırlıklı olmalıyız. Buna mecburuz.
1: Hadi gidelim.
0: Tamam.
1: Ateş için kullanmamız gereken odun ne yazık ki ıslanmış.
0: Bak, daha kuru bir bölgeye giriyoruz ve orada daha fazla kuru odun bulma şansımız var. Yani artık bunları taşımamıza bence gerek yok. Evet, hiç taşımayalım. Çünkü yük olacaktır.
1: Katılıyorum, bırakalım. Yön konusunda ne düşünüyorsun?
0: Bence bu yönde gitmeliyiz. Bu akıntının geldiği yönde yürürsek su da içebiliriz. Bizim için harika olur bu. Ne diyorsun?
1: Bu akıntı ormanın içinden geliyor. Burada medeniyet bulabileceğimizi düşünüyoruz.

0: sen anda. Dikkatli ol.
1: Ne oldu?
0: Ha, hayır.
1: Ne oluyor?
0: Şuna bak. Bir jaguar.
1: Ne diyorsun gerçekten?
0: Evet. Tırnağı elim kadar. Bu yağmurdan sonra olmuş, çok taze. Çok yakın bir zamanda buradan geçmiş. Bunu tırnaklarını bilemek ve bölgeyi işaretlemek için yaparlar. Şu an onun bölgesindeyiz.
1: O nedir?
0: Ayak izleri. Ayak izlerini takip edebilirsin. Jaguar mükemmel bir avcıdır. Görmek çok zordur. Çevresiyle mükemmel bir şekilde kamufle olabilir.
1: Eşyalarımızı alıp gidelim. Paranoyak oldum.
0: Paranoyak olman iyi bir şey.
1: Çok gerginim, çok sinirliyim. Buradan mümkün olan en kısa sürede çıkmak zorundayız.

0: Her geçen dakika ağaçlar giderek daha mı uzun hale geliyor?
1: Evet, arazinin yükseldiği kesin. Yukarı doğru çıkıyoruz.
0: Gün geçiyor, saatler geçiyor ve belli ki bu gece ormanda uyumak zorundayız. Buna mecburuz, öyle görünüyor. Dikkat et, dikkat et. Çünkü burada çok fazla dikenli yaprak var. Nereye bastığına dikkat et, çünkü bunlara basmayı hiç istemezsin dostum.
1: Hayır, elbette istemem.
0: Hey, şuraya bak. Şu ağacı gördün mü? Görüyor musun?
1: Evet. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun?
0: Evet, burada harika bir barınak yapabiliriz. Sanki burada bir duvar varmış gibi. Harika, çok iyi.
1: İki duvar gibi. Yırtıcılardan korunmak için mükemmel.
0: Bu nemle ve buradaki tüm yılan ve böceklerle bence yüksek bir platform yapmalıyız.
1: Evet, haklısın. Yüksek olması zorunlu. Yakında hava kararacak. Çok fazla zamanımız yok.
0: Tamam. İstersen platformu ben yapayım, sen de ateş için malzeme ara, olur mu?
1: Tamam, etrafı kontrol edeyim. Yaklaşık 3-4 metre uzaklaşacağım. Burayı güvenli hale getirmek ve böceklerin olmadığından emin olmak için.
0: Tamam, anlaştık dostum.
1: Tamam.
0: Ben de gidip yapı için biraz odun getireyim.
1: Üstümüze bir yılan gelmesini engellemek için güvenli bir çevre oluşturuyorum. Ağacın yırtıcıların saldırabileceği geçirgen dallarının olmaması iyi oldu. Eğer saldırmak isterse doğrudan saldırmak zorunda kalacak. Ama sırtımız koruma altında. Eğer saldırırsa bir silah ve ateş bulacak.
0: Barınağımızda platformu inşa etmek için çeşitli ağaç malzemesi arıyorum. Sanırım çok iyi bir tane buldum. Yeterince düzgün ve çok uzun görünüyor. Evet. Evet, bu Amerika'ya özgü bir ağaç. Ve yaklaşık 10 metreye kadar çıkabilir. Oldukça görkemlidir. En önemli özelliği uzun ve düzgün dallarının olmasıdır. Ve bu platformu kolayca inşa etmemi sağlayacak. Oldu işte.
1: Ateş meselesini çözmem gerekiyor. Dünyanın en fazla yağış alan ikinci yerinde ateş yakmak zor tabii. Burada her şey ıslak. Yerdeki şeyler asla işe yaramıyor. Çok nemli. Bu ağaç parçası gözüme takıldı. Kuru ve oldukça iyi bir boyutta. Onu indirebilir miyim diye bir bakacağım. Bakalım sökebilecek miyim? İndirebilirsem iyi olur. İşte oldu. İşte bu. İşte başardım. Bunlar bize lazım. Kuru palmiye yaprakları artık bizim.
0: Yaptığım şey platformun iskeletini oluşturmak. Ormanda ve özellikle çok yağışlı olan bu tür ormanlarda zeminden yüksekte uyumak gerçekten hayatta kalmak adına çok ama çok önemlidir. Ve burada ilk olarak yatay parçayı yapıyorum. Yapacağım şey bu noktaları iplerle güçlendirmek olacak. Kullandığım ip, saldan aldığımız ip. Ve bu yatay parçaları işte bu şekilde yerleştireceğim. Y şeklinde bir yapı oluşturacağım. Böylece platformumu daha hızlı ve pratik bir şekilde oluşturma şansına sahip olacağım. Ve sağlam olacak. Platformun zeminini yapmak için çok dayanıklı olan bu ağacın odununu kullanıyorum. Ve eminim çok sağlıklı olacak. Evet, bitti. Oh.
1: Şu anda odun arıyorum. Ama bu nemli ormanda kuru odun bulmak çok zor. Bu iyi görünüyor. Tüm kabuğunu çıkaracağım ve içinde kuru bir kısım bulacağım. Harika görünüyor.
0: Ormanda barınak yapmak için sadece yüksek bir platform yapmak elbette yeterli değil. Aynı zamanda bir çatı da yapmamız gerekiyor. Balık ağı çatı malzemelerini desteklemek için bence işe yarayacaktır. Bu tür yaprakların en önemli özelliği, yağmur yağarsa suyu yönlendiren bir çatı oluşturmaya yardımcı olmalarıdır. Böylece sizi her türlü akıntıdan koruyabilir.
1: Karanlık çökmeden önce ateşi yakmamız lazım. Barınak mükemmel olmuş. Ama işe yaraması için ateş hayati önem taşıyor. Çakmağın içinde bir kıvılcım taşı var. Sanki çakmağı yakacakmışım gibi hafifçe çeviriyorum ama aslında kıvılcım yakmak için içinden parçacıklar çıkarmaya çalışıyorum. Bu gri noktalar bizim barutumuz olacak. Evet. Hadi bana bir ateş yak arkadaşım. Beni gece jaguarlar ve yılanlarla yalnız bırakma. İşte oluyor.

0: tutuşmak üzere. Sadece beslemek için hazır olmam gerekiyor. Biraz zaman alacak. Geliyor. Evet, hadi hadi, yan artık.
1: Olamaz.
0: Biraz zorlandım. Buradaki her şey çok nemli.
1: Dostum, harika.
0: Evet.
1: Biliyordum, biliyordum. Ateşi yakacağını gerçekten biliyordum. Sesi duydun mu?
0: Duymak istemiyorum ama evet.
1: Bunlar ağaç maymunları. Evet, bunlar gececi hayvanlar. Gece olduğunda ormanda sesler çok değişiyor.
0: Ormandaki neredeyse tüm yırtıcılar gececi.
1: Bu doğru.
0: Her şey fazlasıyla tehlikeli hale geliyor. Tek savunmamız iyi bir barınak ve iyi bir ateş. Ateşimiz böyle iyi gibi, değil mi? Bilmiyorum, istediğimiz gibi bir ateş yakabileceğimizden emin değilim. Her şey çok nemli. Bu duman iyi. Ağır bir kokusu var. Yırtıcılardan uzak tutacak ve sivrisinekler için harika bir çözüm olacak.
1: Evet, sivrisinekler gerçekten büyük bir sorun değil mi?
0: Bu karşılıklı nefret hikayesi. Sivrisinek Adası'nda başlıyor. En azından biz öyle adlandırıyoruz.
1: Sivrisinek Adası,
0: evet.
1: Neden?
0: Adamın gerçek adı Motosa. Bu ada ton balıklarının üretildiği yere yakın ve sivrisineklerle dolu. Neopren kıyafet dalış maskesi, eldiven, neopren botlar ve hatta şnorkelle uyumak zorundasın. Bunun üstüne bir de örtü sermelisin. Yoksa kıyafetlerin içine girerler ve ağzını sokarlar. Orada gerçekten çok fazla sivrisinek var.
1: Kolombiya ormanındayken gerçekten en çok beni zorlayan ve dayanılmaz şeylerden biri de sivrisinek, karınca ve böceklerin hepsinin beni sokmalarıydı. Her yerim çok kaşınıyordu ve ben çıplaktım. Gerçekten çok kötüydü. Dayanılmaz bir şeydi. Çok da iğrendiriciydi. Hey Palma.
0: Ne oldu?
1: Şimdi sana biraz meyve vereceğim.
0: Aa.
1: Evet, siyah palmiye ağacı meyvelerinden.
0: Mame gibi bir tadı var.
1: Evet, biraz ona benziyor. Doğru söylüyorsun.
0: Ona benziyor değil mi?
1: Evet.
0: Kabuğunu yiyebiliyor muyuz? Çünkü ben yedim.
1: Yağmur yağmaya başladı.
0: Düşünüyordum da bu küreği bir mızrak haline getirebilirim. Çünkü ateşimiz biterse korumasız kalacağız. Şu an ateşi güçlendirmemiz gerekiyor. Mızrağımız hazırlanıyor. İşte, mızrağımız hazır. Nasıl bir yağmur yağıyor? Gerçekten korkunç. Ateşimiz de söndü.
1: Ateş söndü. Bu koşullarda en iyisi kıyafetlerinizi çıkarmak olacaktır. Bunu bir nudist ya da sergileyici olduğum için değil, ıslak kıyafetler vücudun üzerinde seni daha rahatsız hissettireceği için söylüyorum. Kıyafetlerin kuruması uzun zaman alır. Fakat cildin hemen kurur. Islak kıyafetlerle oturmak sadece üşümene sebep olur. Ve bu ortamda biz bunu kesinlikle göze alamayız. Çünkü hastalanmak bu durumda yaşamak istediğimiz en son şey.
0: En azından mızrağımı bitirebildim. Bu gece çok dikkatli olmam gerekecek. Ateş olmadan kalmak hoşuma gitmiyor.

0: Nasılsın Palma? Nasıl hissediyorsun?
1: Yorgunum. Çok ama çok yorgunum. Burası bizi çok
0: zorladı. Evet, bir gece daha ateş olmadan kalmak istemiyoruz.
1: Bir gece daha böyle geçmeyecek. Daha hızlı ve sıkı çalışacağız. Buradan bugün ayrılacağız. Yağmur bize kötü bir sürpriz yaptı. Bugün hızlı gitmek istiyorum. Bu ormanda bir gece daha geçiremeyiz. Daha hızlı olmalıyız. Bu şart. Hadi gidelim.
0: Tamam.
1: Dereye doğru yürüyoruz, değil mi?
0: Doğru. Bugünün planı bu yamaç boyunca yukarı çıkmak, ormanın içine girmek ve orada medeniyeti bulmak.
1: Dikenler mi var yoksa sivrisinekler
0: evet,
1: mi?
0: Evet, ikisi de. Hem sivrisinekler beni sokuyor hem de bu palmiye yapraklarının dikenleri batıyor. Gerçekten çok rahatsız edici. Ne yapacağımı bilmiyorum.
1: Ama durmak yok, devam etmeliyiz.
0: İnsan yorgun olduğunda, aç kaldığında, iyi uyuyamadığında enerjisi azalıyor. Vücut bu seviyede adrenalinle çalışarak çok daha fazla enerji harcıyor.

0: stays, it stays with me.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 Hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
2: bu. Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
7: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
15: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
16: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
15: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
16: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
17: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Güzel bir şey görmek ister misin?
1: Zaten görüyorum.
0: Bu dereyi takip edelim.
1: Bence de hadi. Hadi. Bu nehri bulmak suya sahip olduğumuz anlamına geliyor. Aynı zamanda yiyecek bulma ihtimalimiz de var elbette. Bu işlerin düzeldiğine dair bana umut veriyor. Burada yürümek çok yavaş olacak. Başka bir yol var mı bakmak zorundayız. En azından deneyelim.
0: Sala binsek.
1: Nasıl?
0: Orada bambular var. Onları kullanalım ve suyun üzerinde gidelim. Basit bir şeyler yapıp onu kullanalım.
1: Gerçekten en iyisi bu olacak gibi.
0: Bu şekilde çok daha hızlı gideriz. Nehri kullanmak en iyi seçenek gibi görünüyor. Bu ormanda yürümek çok yavaş ve tehlikeli. Ağaçlar çok sıkı ve orman tehlikeli. Nehir düşünmek için zaman tanır. Nefes almanı sağlar. Yiyecek bulmanı sağlar. Ve ormanın otoyoludur diyebiliriz.
1: Tek sorun buradaki nehirlerin çok fazla kıvrımlı olması. Zikzak şeklinde hareket etmek zorunda kalacağız dostum. Mecburen.
0: Ama bu dışarıda yürümekten çok daha iyi. Belki balık tutarız.
1: Ağımız var.
0: Daha hızlı gideriz. Ve ağımız da var.
1: İpimiz var ve içme suyumuz da hazır durumda.
0: Bambu toplayalım ve bir sal yapalım.
1: Tamam, anlaştık.
0: Hadi.
1: Peki.

0: Misal yapmak için suyun yüzeyinde kalacak bir malzemeye ihtiyacımız var. Ve bambu bu iş için ideal görünüyor. Bambu uzun ve düzgün olduğu için bunu sal yapımında kullanacağız. Bambuları uzunlamasına kesip bu parçaları sabitleyerek yüzebilecek bir yapı oluşturacağız. Buradaki en önemli nokta kullanacağımız malzemenin hafif ve boş olması. Bambu bunun için elbette harika bir materyal. Çünkü dayanıklı ve kesinlikle içi boş. Bu nedenle amacına hizmet edecektir diye düşünüyorum. Bakalım bizi bu uzun yolculukta taşıyabilecek mi? Çünkü yolumuz uzun ve zorlu görünüyor. Birçok kaya parçacığı var.
1: 1, 2, 3. Tamam. Hadi arka tarafa geç. Aynı teknik. 1, 2, 3. Bir kere daha.
0: Tamam.
1: 1, 2, 3. Evet. Yüzüyor.
0: Harika.
1: Evet, başardık.
0: Çok iyi.
1: Ne kadar kullanılabilir olduğunu göreceğiz.
0: Öğrenmenin tek yolu elbette denemek. Hadi gidelim.
1: Hadi gidelim. Acele et. Hadi. Ben arkadan iteceğim, sen de önden it, tamam? Evet, böyle böyle. Evet. Biraz geri, biraz geri. Tamam. Sağ, sol. Evet. İşte bu. Bir kez daha. Evet. Evet. Bu tür bir sal az akan nehirde kullanılır. Yapmamız gereken nehrin daha derin bölgelerine kendimizi iterek gitmek. Evet, böyle iyi. Güzel, güzel. Bir taşa çarpmamalıyız. Bu salı kırar.
0: Çok kaya var. Burada gezinmek çok zor. Aa, olamaz. Bu tarafa doğru gidiyor.
1: Sağda. Ön taraftan sertçe it, sertçe it. Sert, sert. Hadi. Daha sert.
0: Daha önce hiç bambu sala binmemiştim. İlk defa biniyorum ve bence oldukça iyi gidiyor.
1: Sal gidiyor ama dikkatli olmamız gerekiyor. Sağa bırak yüzsün, bırak yüzsün, bırak.
0: Tamam.
1: Evet, bak. İşte şimdi kendi kendine yüzüyor.
0: Sal bize hem zaman kazandırıyor hem de nehrin kenarlarını gözlemleyip bir kamp, köy veya yakında birileri olup olmadığını görmemizi sağlıyor. Oldukça elverişli oldu. İyi ki bu salı yaptık. Ancak bu şekilde ilerleyebiliyoruz.
1: Medeniyete dair bir iz veya herhangi bir işaret göremiyorum. Ama suyun içinde olduğumuz sürece avcılardan korunmuş durumdayız. Ve belki şanslıysak balık da yakalayabiliriz. Balık tutmak için
0: balıkları
1: uygun değil.
0: Gördün mü?
1: Onları görmeme gerek yok. Nerede olduklarını biliyorum. Kıyıya doğru gidelim. Burası balık tutmak için doğru yer. Yukarıda nehrin daraldığı yer var. Balıklar buraya akıntıyla gelen her şeyi yiyecekler. Eğer ben bir balık olsaydım burada olurdum.
0: Nasıl avlayacaksın?
1: Ağımız var ama genelde denizde kullanılır.
0: Evet, doğru.
1: Su o kadar berrak ki bir mızrak yapıp mızrakla da balık tutabilirim aslında.
0: Balık tuzağına ne dersin peki?
1: Olur, hadi gidelim. Balık tutmaya gidiyorum. Evet, hadi.
0: Ben de öyle. Bu durumda balık tuzağımızı yapmaya başlıyoruz. Burada kullanacağım bambu parçam var. Ve tek ihtiyacım olan şey bir ip. Dokuma işini yapmak için kullanacağım. Ve eminim bu ip çok işime yarayacak. Bambuyu şeritlere böldüm. Böylece tuzağı biraz daha açabilirim. İçine bir taş koyacağım. Bu taş iki işlev görecek. Biri açılmasına yardımcı olacak, diğeri ise tuzağın arka kısmına ağırlık vererek batmasını sağlayacak. Taşı yerleştirip kestiğim ipi alarak şekil vermeye başlayacağım. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Eminim işe yarayacak.
1: Önceden kürek olan mızrağımı balık tutma aracına dönüştüreceğim. İnsanların yüzyıllardır kullandığı basit bir teknik bu. Çivimi kullanacağım, bağlayacağım ve amaç Ağaç tekniğini kullanmak. Hareket etmeyeceğim. Balıkları
0: yiyecek.
1: Önceden kürek olan mızrağımı balık tutma aracına dönüştüreceğim. İnsanların yüzyıllardır kullandığı basit bir teknik bu. Çivimi kullanacağım, bağlayacağım ve amaç ağaç tekniğini kullanmak.

Ben ana yapısını bitirdim. Şimdi ikinci kısmını yerleştirmem gerekiyor. Evet. Bunu buraya koyduğumda, koyduğum bu parça balıkların buradan girdikten sonra geri çıkmak istediklerinde ne yazık ki çıkamayacakları ve tuzağın içinde sıkışacakları bir şekilde yapıldı. Bu iki yaprağı kullanarak burayı kapatacağım. Evet, buradan çıkmalarını engellemek için bunu buraya koyuyorum ve böylece... Evet, bakın. Tuzağım artık hazır durumda. Evet. Ve şimdi bunu buraya koyacağım. Bir süre bekleyeceğim ve ne olacağını göreceğim. Umarım başarılı olurum.

Akıntı bu ağacın içinden geçiyor. Ve balıklar diğer tarafta akıntıyla besleniyor. Ama eğer gölge yaparsam ya da görünürsem korkarlar. Bu yüzden gölge yapmıyorum. Burası güzel bir yer.

0: Yakaladım. Harika.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Geçer geçer geçer geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sulanda geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
9: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
11: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
12: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
13: Buyur Hasan.
12: Hadi oğlum.
14: Anne bir şeye bakıyorum.
12: Olmadı mı Hasan'ım?
14: Oluyor oluyor anne.
15: Seni koydu.
12: Hasan uyku vakti.
14: Daha işim var anne.
12: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
14: Bu benim mi?
12: Ahmet abi bak.
16: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
10: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
17: Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
18: Hepsi burada, hepsi bu.
19: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
20: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.

0: Çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
0: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Hey!
4: Hey!
5: Merhaba, ne haber?
4: Her şey yolunda. Senin işlerin nasıl gitti?
5: Bilemiyorum. Tuzak hala orada. Bırakalı bir süre oldu. Harika!
4: Akşam yemeğimiz hazır.
5: Elbette. Gidelim
4: İyi
5: hadi.
4: İyi bir takımız.
5: Bir bakayım kaç tane balık yakalamışım ha?
4: Tamam.
5: Geleceğim, bekle beni.
4: Tamam.
5: Evet, bir bakalım. Önce şunu açayım.
4: Vay canına, tuzağın harika olmuş. Gerçekten. Hızlı yaptın ama güzel olmuş. Gerçekten güzel.
5: Evet, bir bakalım. Benim küçük 3 balığım ve senin 2 balığınla birlikte oldukça iyi bir akşam yemeğimiz olacak. Artık proteinimiz var, ne diyorsun?
4: Evet, ben ateşi yakayım, sonra bunları yiyelim, tamam mı?
5: Bence biraz daha ilerleyebiliriz. Yani hala gün ışığı var, bakar mısın? Bu salla devam edip birilerini aramaya ya da buradan bir şekilde çıkmaya çalışmalıyız. Bence şu anda oturmak yerine devam edelim. Ne diyorsun, devam etmeliyiz? Aksi takdirde yine akşam olacak ve barınak sorunumuz oluşacak. Bence hiç gerek yok.
4: Tamam. O zaman devam edelim. Aslında Fernanda haklı. Rahatlayamayız. Hareket etmek zorundayız, tamam?
5: Sağa doğru dön. Burada bir ağaç kütüğü var. Karnım evet diyor ama beynim devam et, devam et diyor. Önce bu bölgeden çıkmalıyız. Sonra eğer medeniyet bulamazsak yiyecek ve barınak meselesine bakarız. Yani o zaman düşünürüz.

0: Burada ağaçlar çok sık değil mi?
1: Oh oh.
0: Sanki oradan düşmüş gibi görünüyor değil mi?
1: Evet, buradan geçemeyiz. Bir yanda kayalar, diğer yanda daha koca bir ağaç nehrin ortasına düşmüş. Orada geçebileceğimiz bir alan yok gibi görünüyor. Buradan nasıl geçeceğimizi bilmiyorum doğrusu. Bu engeli nasıl geçeceğiz?
0: Bir dakika bekle.
1: Tamam. Çok zor olacak. Taşların üzerinde yürüyoruz.
0: Ne yapacağız? Bırakalım da gitsin mi? Ha? Bu şey çok kolay kırılabilir biliyorsun. Öylece bırakamayız yani. Çok tehlikeli olur.
1: Bence bunu daha fazla taşımamalıyız. Biraz ileriye iteceğim, tamam?
0: Neden burada gitmiyorsun? Ben sağ taraftan aşağı ineceğim ve suyun sakinleştiği yerden alacağım.
1: Tamam.
0: Tamam, o tarafa
1: tamam,
0: gidiyorum.
1: Anlaşıldı.
0: Tamam. Akıntı çok güçlü ve etrafta gerçekten çok fazla taş var. Salın kırılmasından endişe ediyorum çünkü nehrin kenarında yürümek bizim için güvenli bir seçenek değil.
1: Hazır mısın?
0: Hazırım. Taşı kullanarak onu döndüreceksin, değil mi? Önünü kesen bir taş var. Yavaş ol. Dikkat et.
1: Salı taşların arasında taşımak çok zor. Her adımda bileklerim ağrıyor ama ormanda yürümekten 1000 kat daha iyi. Ormana geri dönmek istemiyorum. Ayrıca nehrin daha hızlı bir yol olduğuna inanıyorum. Bu işimizi kolaylaştıracak.
0: İt hadi it. Biraz daha. Aferin. Güzel. İşte oldu, işte oldu. Bekle, bekle, bekle, bekle. Hazırım şimdi.
1: Hadi bin.
0: Bir dakika.
1: Gidiyoruz.
0: Tamam, bir dakika. Tamam.
1: Tamam, tekrar yola çıkabiliriz.
0: Harika.
1: Biraz sola doğru.
0: Evet, sola doğru.
1: Sola doğru it. 1, 2 ve oldu. Aha. İşte gidiyoruz.
0: Evet, gidiyoruz.
1: Çok iyi gidiyoruz. Hızlı da gidiyoruz.
0: Evet.
1: Bu kadar hızlı yürüyemezdik. Ormanın içinde yürüyeceğimizden 2 kat hızlı gidiyoruz ama bu bile yavaş aslında.
0: Medeniyetin izlerini arıyoruz ama henüz hiçbir şey bulamadık. Yani bir parça çöp ve bir parça işaret, hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Bu gerçekten çok can sıkıcı. Artık düşünmeye başlıyorum. Acaba ne yapabiliriz?
1: İkimiz de çok yorgunuz. Ormanda yaşamanın bedelini ödüyoruz. Bu işin doğası bu. Gece yaklaşıyor.
0: Evet, hava kararmaya başladı.
1: Karamsar olmak istemiyorum ama gerçekten medeniyete dair hiçbir iz bulamadık. Yine gece oluyor ve barınmasızız. Her şey ıslak. Ateş bile yakamayacağız. İşler zorlaşıyor.
0: Şurada gördüklerim çöp mü? Bakar mısın? Şuradaki.
1: Sanırım öyle. Gidip bakalım. Hadi gidelim.
0: Orada yaprakların döküldüğü yere dikkat et lütfen.
1: Evet, burası. Şu bir ayak izi mi?
0: Sanki bir köpeğe ait. Köpek mi, insan mı?
1: Evet, bir köpek. Bir köpek izi görmek gerçekten rahatlatıcı. Köpekler ve insanlar yüzyıllardır beraberler. Ve köpekler genellikle insanların yanında olur. Şuna bak.
0: Ne? Ne?
1: Bak nasıl iz bırakmış.
0: Bu bir pati izi değil mi?
1: Evet, bir av köpeği. Bu köpek avlanıyor. Diğer ayak izini de buldum ve şimdi neler olduğunu anladım. Bir insan en yakın dostu olan bu köpeği bu ormanda avlanmak için gezdiriyor. Hala burada olduklarını düşünüyorum. Hatta bundan eminim.
0: Bunlar bıçak izi.
1: Doğru.
0: Bu izleri bulmak bizi gerçekten çok umutlandırdı. Şu anda ikimiz de çok mutluyuz. Çünkü çıkışa yaklaştığımızı hissediyoruz. Bu bizi çok mutlu etti. Burada bir ayak izi var.
1: Evet ve taze bir iz.
0: Hey! Merhaba.
2: Kimse var mı?
0: Bizi duyuyor musunuz? Merhaba.
2: Burada biri mi avlanıyor?
0: Hey! Bu taraftan mı? Hey!
2: Dostum.
3: Merhaba.
0: Merhaba.
4: Merhaba.
1: Sizi gördüğünüz için çok sevindik.
0: Sonunda kurtulduk. İnanamıyorum. Bu iki avcıyı bulduk ve bu bizim için inanılmaz bir şeydi. Bu hayatta kalma mücadelelerine ne zaman katılsam kendimi daha iyi tanıyormuşum gibi hissediyorum. Choco bana akışa güvenmeyi öğretti. Her şeyi kontrol edemezsin.
1: Her macera seni daha farklı bir insan haline getiriyor. Bir sürü ders öğreniyorsun ve bu dersleri hayatımda kullanabiliyorum. Ama hep daha fazlasını
0: lütfen
1: istiyorum.
0: Lütfen bizi bir an önce buradan
3: evet,
0: çıkarın.
3: Evet, bu taraftan gideceğiz.
1: Evet, bu çok iyi olur.
0: Hadi gel, gidiyoruz.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
15: Gün burada uyuyamayacağız.
16: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
17: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
18: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Tanrım. Amerika Birleşik Devletleri genelinde. Burası tepeleme dolu. Kontrolden çıkmış yığınların altında.
1: Aman Tanrım. Vay canına. Hey Matt.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Aman Tanrım. İnanamıyorum. Ben Matt Paxton. Ekibimle mekanları temizliyor, gökten dışkı yağıyor ve büyük vurgunlar kolluyoruz.
2: Vay be.
0: Ürünün tek örneği. Ah! Müşterilerimize ve kendimize altın buluyoruz. İçgüdülerim yanıltmıyorsa, bence bu gerçek.
1: Oo!
0: Herkes kazanıyor. 82 bin.
3: Tek söyleyebileceğim var canına.
4: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
5: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tam tamına 320 bin dolar.
6: Aman Tanrım.
0: İşte geldik beyler. Maryland, Washington DC'nin hemen dışı. Woohoo! Howard adında çok ama çok kafa bir adamla tanışacağız. Bizi kızı Carmen aradı. Tam eski usul bir biriktirme hastalığı. Her şey birbirine karışmış. Biliyor şu an kimde?
7: Burası benim aile evim. Babam Howard, babası vefat ettikten sonra değerli gördüğü şeyleri toplayarak biriktirme hastalığına tutuldu.
8: Hot Wheels arabalarım burada. Bazı şeyleri çöpe atmak zor. Her şeyde bir değer görüyorum.
9: 1,5 metre yüksekliğinde yığınlar var. Bu sefer işimiz gerçekten zor.
2: Evet öyle.
10: Şu anda bırakın mutfağa girmeyi, ön kapıdan evet. İçeri adım atamıyoruz.
8: Bir saniye. Teşekkür ederim. Bu durum beni artık çok bunaltıyor. Bazen baş edemiyorum ve gidip otelde kalıyorum.
0: Howard savaş gazisi. Bu da durumunu açıklıyor aslında. Birkaç yıl çok zor geçmiş ve yardıma ihtiyacı var. Bu evde evet. Yaşaması imkansız. Ama elinde de çok değerli bazı eşyalar var.
8: Dünyanın yarısını gezdim. Hava kuvvetlerindeydim. Gittiğim pek çok ülkeye ait dövizler var. Sallanan kafalı bebekler. Michael Jordan forması. Spor hatıralarını severim. Basketbol, beyzbol, biraz golf. Tiger Woods setim burada bir yerlerde olmalı.
9: Spor hatırası koleksiyonerliğinde iki isim verecek.

0: olsanız, Jordan 1 numaraysa Tiger da pek geride değildir.
1: Yaşadığım yer olan DC, nadir değerli eşyalar bulmak için çok uygun.
2: Yıllar içinde çok farklı siyasi materyal de biriktirmiş.
0: Ülkenin herhangi bir yerinde siyasi hatıra eşyaları biriktirmek önemlidir ama başkentte olması bambaşka bir şeydir. Bu bölgenin en iyi yanı, cebi daha çok para dolu olan siyasi hatıra koleksiyonerlerinin bulunmasıdır.
3: Bodrumun tavanlarında ve duvarlarında küf var.
1: Mutfaktaki ve üst kattaki çamaşır makinelerinden biri eve biraz zarar verdi. Su hasarı oluştu. Pek çok şey mahvoldu.
2: Evin genel durumu hakkında biraz endişeliyim.
4: Tedbir amaçlı söylüyorum. Bodrum'a inerken maske takalım.
2: Kesinlikle.
5: Koşullar gerçekten dayanılmaz.
3: Yardıma ihtiyacımız var.
5: Evet, hem de hemen.
2: Howard ilginç ve meraklı bir adam. Siyasete, askerliğe ve spora ilgi duyuyor. Müthiş şeyler bulacağımızdan eminim.
0: Öğrenmenin tek yolu.
6: Evet.
2: Aradığımız üç ana grup: spor hatıraları, madeni paralar ki bence dünyanın her yerinden eski paraları var ve bir de burada bölgede yaşadığı yıllar boyunca biriktirdiği siyasi eşyalar. Bu adama evini geri alması için yardım etmemiz gerekiyor.
0: İşte orada.
1: Hanımlar önden.
2: Merhaba.
4: Merhaba. Merhaba. Merhaba.
2: Burada nasılsınız? Olmak heyecan verici. Videoyu izledik.
1: Tamam.
2: İnanın doğru kişileri aradınız. Bu evde büyüdün öyle değil mi?
7: Evet.
2: Tamam.
7: Küçüklüğümde bu kadar kötü değildi. Ama yıllar, on yıllar geçtikçe
2: arttı. Tamam. Bu hafta ne umuyorsun?
1: Ailem için üzülüyorum.
2: Yani aileye yer açalım. Evet. Tamam.
1: Her şeyi satmak büyük bir adım ama ailem daha önemli.
2: Tamam. İçeri girip bakabilir miyiz?
1: Girebiliriz.
2: Evet.
1: Ama ön kapıdan değil.
2: Tamam.
1: Önden girmek biraz zor olur.
2: Birinci katın ön kapısı kapalı yani.
1: Evet. Arkadan dolansak daha iyi.
2: Tamam, olur. Öyle yapalım. Hadi bakalım.
1: Tamam.
2: Eve her girmek istediğinizde arka bahçeye kadar boydan boya yürümek zorunda mı kalıyorsunuz?
1: Eve böyle girmeye alıştım ama normal değil. Biliyorum ama yapamıyorum. Ön kapıdan giremiyorum.
2: Kendi evinde eşyalar yüzünden sürgün edilmiş. Ön kapıdan girememek istifçiliğin uç bir noktasıdır. Ama herkesi uyarmak isterim, bu aynı zamanda bu adamın çok zeki olduğu anlamına da gelir. Tahminimce burası senin.
1: Evet, burası.
2: Tamam.
1: Burası.
2: Dikkat edin. Kendimi evimde gibi hissettim. Bodrum katı çok büyük ve çok tehlikeli. Oradan ümidimi kestim. Bodrum'dan 4,5-5 ton çöp çıkarırız herhalde.
6: Her yer bozuk para.
1: Burada bir oda var.
2: Peki Carmen, burayı nasıl hatırlıyorsun?
7: Televizyon izlerdik, arkadaşlarımı ağırlardım. Öyle
2: demek
7: bir yerdi.
2: Demek burası oturma odasıydı.
7: Evet, öyleydi.
2: Tamam. Üst kata çıkalım bakalım.
1: Peki.
2: Hey. Her boşluğu kullanmışsın.
1: Evet efendim.
2: Bütün torbaları, kutuları, bunların hepsini boşaltmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda çok fazla siyah küfte görüyorum. Bu evi hem boşaltmalı hem de güvenli hale getirmeliyiz. Son derece zorlu bir istif. Sadece küf temizlemek bile maliyeti 20 ila 30 bin dolar arttırabilir.
4: Küf kokusu buraya kadar geliyor. Şunu takayım. Bu küf vücudunuza etki ederse konu bambaşka yerlere gidebilir. Şuraya bak. Duvardan aşağı iniyor. Bu çok tehlikeli ama kirişler çok sağlam görünüyor. Kirişlerde su hasarı yok gibi. Vay be, vay be. Şu an burası resmen bir tehlike kaynağı. Temizlenmesi gereken bir sürü küf var. Ve bu hiç de ucuz değil. Şurası tamamen küflenmiş. Hot Wheels arabaları. Bunları bulduğumuz iyi oldu demek isterdim. Ama her yeri küf içinde. Yani hepsi çöp. Bunlar hiçbir işe yaramaz.
0: Daha baştan buradan hızla çıkarabileceğimiz bazı büyük parçalar görüyorum. Yatak, yer yatağı.
6: Bunlar daha açma şansı bile bulamadığınız şeyler ha?
2: İstifler etkileyicidir. Bir gecede oluşmazlar. Yani bunlar büyük yapısal yığınlar.
1: Normalde burada bir yol olması ve rahatça yürümemiz gerekirdi.
2: Hedefimiz bu mu?
1: Özgürce yürümek.
2: Özgürce yürüyeceğiz. Yol tamamen açılacak, tamam.
1: Tamam. Umarım açılır.
2: Şu an ne hissediyorsun?
1: Çok bunaldım biliyor musun? Ailem daha önemli ama bunu daha önce fark etmeliydim. Bazen birinin hatırlatması gerekiyor.
2: Peki bununla başa çıkabilir misin?
1: Evet, evet, başa çıkabilirim.
2: İnsan bunu tek başına başaramaz.
1: Doğru.
2: Temizlik için 10 kişilik bir ekibe ihtiyacım olacak. Elinde çok iyi spor malzemeleri varmış.
1: Var. Muhtemelen tam bu noktada tamam. değil ama şuradaki odalar.
2: Ne arayacağım? Nelere bakmalıyım peki?
1: 1964 ve öncesine ait maden ipi. Tamam. Yarım dolarlar, gümüş dolarlar. Almanya'da bulundum. Avrupa'daki bütün ülkelerin paraları.
2: Vay canına, bu müthiş olabilir. Nadir yabancı paralar, tarih, sanat, siyaset ve yatırımın bir karışımı olduğu için koleksiyonerlere cazip gelir. Yugoslavya ve Doğu Almanya gibi ülkeler dağıldığında para birimleri artık tedavülde olmadığı ve tarihi bir önem taşıdığı için çok rağbet görebilir.
8: Almanya bugün resmen Euro'ya geçerek çok sevdiği Alman markına elveda dedi.
2: Bazı yabancı paralar sadece nominal değeri kadar ederken bazıları fahiş fiyatlara alıcı bulabilir. Tıpkı 2024'te nadir bir Çekoslovakya Cumhuriyeti banknotu olan 5000 kronun açık artırmada 1 milyon dolara satılması gibi. İşte bunları bulmamız gerekiyor.
7: Tamam.
2: O yüzden her bir poşeti tek tek elden geçireceğiz. İstifi bizzat oluşturan birinin evini temizlemek çok hassas bir durum olabilir. Temizlik süreci boyunca Howard'a ve koleksiyonuna saygı göstermemiz şart. Şu arkadaki oda ne?
1: Benim yatak odamdı. Sonra odaları değiştirdik. Biz onların odasını aldık, onlar bizimki.
2: Peki, tamam, bir bakalım o zaman.
7: Burası benim eski odam.
1: Evet.
7: Halam ve kız kardeşimle paylaşırdım.
1: Şimdi kedinin odası oldu. Adı Prenses.
2: Yani en büyük oda bu.
1: Ebeveyn yatak odası.
2: Evet, tamam. Efendim. Bu işten para kazanabilmem için gösterişli şeyler bulmam gerekiyor. O yüzden her fikre açığım. Aradığım üç ana şey. Spor malzemeleri, giriş katında tamam. gördüğüm siyasi eşyalar ve bir de madeni paralarla yabancı dövizler. Anladığım kadarıyla bu evde bariz bir şekilde çok fazla çöp var. Ama içimden bir ses bir yerlerde çok değerli şeyler de olduğunu söylüyor. Odaklanmalı, derinlere inip o değerli şeyleri kurtarmalı ve temizlik maliyetlerini dengelemenin bir yolunu bulmalıyız. Ekibimle görüşeyim, sonra aşağıda evin önünde buluşuruz, tamam mı?
1: Tamam, peki efendim.
2: Teşekkür ederim. Pekala, ne düşünüyorsunuz? Evet, evet, evet, katılıyorum. Kesinlikle.
9: Değil mi?
2: Haklısın.
6: Ufak tamamen çöp. İçindeki her şey çöp olmuş.
9: Ben Bodrum'daydım, değerli bir şey görmedim. Üste duran ne varsa su hasarı almış. Her yeri küf sarmış.
10: Anladım. Bu bir kumar.
2: Hı-hı.
10: Hiç öyle spor mi? Hatırası Hı-hı. bulamadık.
2: Yani gözlerim yapma diyor. Beynim yap diyor. Ev hiç öyle görünmese de gördüğüm ufak tefek şeyler bana adamın gerçekten çok iyi parçaları olabileceğini söylüyor. Burada bir kutsal kase havası alıyorum. Hani Indiana Jones'ta en iyi kupa aslında en gösterişsiz olanıydı ya. Bence bu evde onlarla dolu olabilir. Peki genel maliyeti için ne diyorsunuz?
9: Bu temizlik için en az 10 kişi gerekecek. 5 tane de dev çöp konteyneri. Bodrum küf içinde bir küf uzmanı bulmam gerek. Önce bir küfe baksın. Duvarların derinlerine işlemiş. Bodrum'u tekrar yaşanabilir hale getirmek için duvarları kazıyıp alçıpan yapmamız gerekecek. Tahminimce bu en az 20 bin dolar daha ekler. Yani maliyet 40 bini bulur.
2: 5-6 günlük iş. 50 ila 70 bin dolarlık mal var. İyi para kazanabiliriz.
6: Evet.
2: Ve fark yaratabiliriz.
6: Mutlaka.
2: Evet, aileyle konuşayım. Bakalım hepimize uygun gelecek bir anlaşma yapabilecek miyim?
6: Tamam.
2: Hı-hı. Tamam.
1: Evet.
2: Çok detaylı bir temizlik olduğu için her şeyin üstünden geçeceğiz.
1: Peki.
2: Her kağıt parçasına bakacağız. Nereye baksam bir peçeteye sarılmış bir sürü madeni para bulduğum için önümüze gelen evet. her şeyi atamayız.
1: Evet. Doğru, çok
2: haklısın. Her şey burada iyi şeyler olduğu fikrimi destekliyor. Temizlik 20 ila 40 bin dolar arası bir şey tutacak. Temizlik masrafı düşer, kalan parayı bölüşürüz. %50-50 diye düşünüyorum. Ne dersiniz ha? Kabul ediyor musunuz?
1: Hmm. Tamam.
2: Anlaştık. Başlayalım.
1: Tamam.
2: Evet.
1: Güzel.
2: Bu işi 25 yıldır yaptığım için endişeli tamam. değilim ama sen biraz endişelenebilirsin.
1: Evet, endişeliyim.
2: Bunu neden yapıyorsun?
1: Ailem için.
2: Pes etmek isteyeceğin anlarda devam edebilmek için aile kavramına geri döneceğiz.
1: Tamam.
2: Pekala. İlgin için dostum. Çok teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Bizi aradığınız için teşekkür ederim.
1: Görüşürüz.
2: Ne var ne yok?
9: Merhaba, merhaba.
7: Merhaba.
2: Nasılsınız? Hoş geldiniz.
9: Merhaba. Ben Kevin.
2: Kapıyı neden kullanmıyoruz? Çünkü ön kapı tamamen kolilerle tıkanmış durumda. Çok ama çok yoğun bir istif. Bodrum'dan yukarıya merdivenlerden birinci kata ve oturma odasından geçerek ön kapıya giden bir yol açacağız. Bir yandan da değerli eşya avına çıkacağız. Ön kapı açılınca iki giriş çıkış olacak ve evin kalanını temizlemek çok daha kolaylaşacaktır.
9: Al bunu. Tamam, sağ ol.
2: Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu bir dergi, inanılır gibi değil. Şuna bak. Sen neler buldun, iyi bir şey var mı?
6: Şimdilik sadece çöp. Tek tek her şeyin içine bakmak gerek.
2: Bak bak, burada giysiler var. Ve hemen yanında... Evet bak, bir tomar nakit para.
6: Hadi canım. Her yerde bozuk para var. Oo.
2: Bu istif tam bir keyifli kabus. Buradaki her kuruşu anımızın teriyle kazanıyoruz ama burada çok fazla para var.
6: Bu neymiş böyle? Şuna bir bakacağım.
2: Üstündeki imza kimin?
6: Kobe.
2: Bir bakayım. Bu inanılmaz.
11: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
18: Her ev güzel istikballe.
19: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
20: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
21: Servis geldi, çantam hazır mı?
22: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
23: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
24: Kalk, kalk, kalk, kalk.
23: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
25: Hadi maça gidiyorum.
26: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
27: Yola çıkıyoruz.
26: Çok heyecanlıyım.
28: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Kilinin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, bank,
2: kartım hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
6: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
7: Bu bir Lotus çok alçak.
6: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Birinci gün.
9: Hey Matt.
10: Üstündeki imza kimin?
9: Bence Kobe.
10: Bir bakayım. Gerçek bir imza. Şu an berbat durumda ama nereden buldun bunu?
9: Bir kutunun içinden çıktı. Burada.
10: Tamam, şunu söyleyeyim. Böyle bir yığın içinden Kobe Bryant topu bulduysan
9: işte.
10: Her şeyin içine tek tek bakmamız gerekecek.
9: Evet.
10: Bu inanılmaz.
11: Kobe Bryant 5. NBA şampiyonluğunu kutluyor. Olağanüstü.
10: Kobe Bryant bir basketbol efsanesiydi. Bütün kariyerini Los Angeles Lakers'ta geçirdi. Ve 5 NBA şampiyonluğu kazandı ve 4 kez All-Star MVP seçildi.
11: Kobe galibiyet sayısını atıyor.
10: Mamba zihniyetiyle tanınan Kobe, basketbolun sınırlarını aşarak modayı, hip-hop'ı ve sinemayı da etkiledi. 2025 yılının Ağustos ayında Shark Tank'ten Bay Harika lakaplı Kevin O'Leary nadir bulunan bir Kobe ve Michael Jordan kartını yaklaşık 13 milyon dolara satın aldı. İnanılmaz bir şey. Değeri 1 milyon dolardan 10 bin dolara kadar her şey olabilir. Harika iş çıkardın. Tecrübelerime dayanarak bu bodrumda pek bir değer bulacağımızı sanmıyordum ama neredeyse her şey küf yüzünden mahvolmuştu. Bulduğumuz eşyaların değeri beni şok etti. Kaylin ve ben bodruma saldırmaya devam ederken Mike da ön kapıya giden bir yol açacak. İki giriş çıkış noktamız olunca bütün evi iki kat daha hızlı temizleyebiliriz.
12: Oh, tanrım.
9: Bunlar da ne?

0: Tomba da Tiger Woods'ları buldum. Hey Matt.
1: Ne oldu?
0: Çabuk buraya gel.
1: Şu Tiger Woods'ları mı buldun? Biri Tiger mı dedi?
0: Evet, ben dedim dostum.
1: Ne buldun?
0: Kendin bak. Daha bir sürü var.
1: Çok iyi. Bunları bulman çok iyi oldu.
0: Değil mi?
2: Ne buldunuz?
1: Tiger Woods.
2: Çıktılar mı?
0: Çıktılar.
2: Bulmuşsun.
1: Kartlar gerçek gibi görünüyor. Çok güzel.
2: Aferin sen çocuklar. Edersin. Harika iş.
1: Burada biraz işimiz var ahbap. Tamam, başlıyoruz. Şu an üzerinde durduğum şeylerin yüksekliği yaklaşık 15-20 santim.
3: Tanrım.
1: Bence bunların hepsi çöp ama her şeye bakmak zorundayız. Resmen paralarla çöp birbirine karışmış. Sen bir şey bulabildin mi Chris?
0: Şuna bir baksana Michael.
1: Madeni gümüş para. Bir onsluk saf gümüş.
0: Daha bakmam gereken 6 kutu falan var
1: burada. Şu an elimde tuttuğum şey en az 80 dolar eder. Bunlardan kutu kutu buluyorsan
0: evet.
1: Toplamda çok ciddi bir meblağ.
0: Böyle 6 kutu da.
1: Vay be.
0: Her yer bozuk para dolu.
1: Doğrusu bu evle ilgili şüphelerim vardı ama bu gümüş paralar gerçek ve bu da evin her yerine saçılmış daha çok gömülü hazine olduğu konusunda umut verici. Kapıyı açmaya bir koli daha yaklaştık.
2: Niye biz kendimizi bodrumlarda buluyoruz?
4: Ne bilsem.
2: Her bir poşetin içine bakmak zorundasın. Howard bütün bunları tek başına toplamış. Korumak için de iyice sarıp sarmalamış. Koruyacağı iyi parçaların çoğunu 2-3 poşete sarmış ama onlar da devasa yığınların dibinde kalmış. Sorun şu ki hepsini tek tek elden geçiriyorsun. Ve sonunda bir altın para bulabiliyorsun. Bunun ne olduğunu bilmiyorum.
4: Şuna bak, hem de altın plak.
2: Elvis Presley altın plak. Normalde birkaç bin dolara satılırdı ama tamamen mahvolmuş. Plağı belki kurtarabiliriz ama gerçekten çok üzücü. Bütün sabah madencilik yaptık. Bodrumun 3 metrelik kısmından yaklaşık 1 ton çöp çıkardık. Ciddi miktarda küf var. Son derece zorlu bir istif. Bunların hepsi çöp, çöp, çöp. Şuna bak, şuna bak, çöp. Her yer küf. Evet, çok küf. Kağıt ve dışkı. Şuradaki dışkılara bak. Daha önce görmemiştim bile.
4: Vay be. Ne tür bir hayvandı acaba?
2: Bodrumu temizlemek için yarım gün harcadık. Kobi topu hariç dişe dokunur hiçbir şey bulamadık. Her şey küp yüzünden mahvolmuş ve satacak bir şey bulamıyoruz. Evet, çöpleri atmak büyük para. Çöp masrafım arttıkça bir şeyler satıp kâr etme ihtimalim azalıyor. Kârımız azalırken masraflarımız da artıyor. Eminim. Şunu attılar mı, bunu attılar mı diye merak içindesin.
4: Merak ediyorum.
2: Tabii.
4: Gerçekten.
2: Gel gidip çöplere peki. Bakalım. Pekala, almak istediğin bir şey görürsen al. Evet.
4: Tamam.
2: Bu çok iyi örnek.
4: Bu mu?
2: Evet, üstü çok küflenmişti. Atmak evet. Zorunda kaldım.
4: Küflenmiş evet. Belki içindeki kurtarılabilirdi.
2: Profesyonel olarak buna karşıyım. Tamam
4: ama
2: mı?
4: Ama tercih senin.
2: Bunların hepsine atmak
4: poşetlerde
2: zorunda kaldım.
4: Poşetlerde neler var? Poşetlere bir bakayım.
2: Çoğu ıslanmış şeyler.
4: Bunun gibiyse kurtarılabilirler belki.
2: Paranı geri almak istiyor musun? Hı?
4: Evet, isterim. Ama satılık değil bu. Ben koleksiyonerim.
2: Bunlardan 20 tane var.
4: Çok güzel.
2: Peki.
4: İleride 1000 dolar olur bunlar. 1000 dolar.
2: Bunlar asla
4: bence
2: 1000
4: olur.
2: Dolar olmaz.
4: Bence olur.
2: Hayır, asla olmaz.
4: Peki, 750 olur o zaman.
2: 750 de olmaz. Belki 50. Howard hayal görüyor. Küf içinde kalmış 5 dolarlık bir oyuncağın ileride 1000 dolar edeceğini sanıyor. Fiziken bu mümkün değil. En iyi Yankilerden, en iyi beyzbol oyuncularından biri olarak görüyor. New York'tayken en sevdiği oyuncuymuş. Duygusal bağ kuvvetlendikçe fiyat da giderek artıyor. Bu çöplerin hepsini attırayım, sen keyfine bak.
4: Şu poşetlerin birazına baksam.
2: Ben gerçekten olsam çok bakmam. Yani işimiz çok zor. Daha çok işimiz var. Umarım Mike ve Chris yukarıda daha çok şanslıdır.
0: Oh. Ve işte kapı.
1: Evet. Oh be, güzel. Görev tamamlandı. Ön kapıyı açtık. Sonunda ön kapıdan işleyebileceğiz. Bu çok önemli. Yine de bu durum kar marjımızı pek arttırmıyor. Bir an önce değerli parçalar bulmamız lazım.
0: Aa, bu da ne? Yaşasın.
3: What you got, Chris?
0: Bir saniye gelsene.
1: Tamam. Vay be.
2: Hmm.
1: Hey Matt.
0: Galiba bir yazı görüyorum. Evet.
1: Vay canına. Bakar mısın?
2: Şuna bak.
1: İmzalı Michael Jordan forması. 423 tanenin 56.sı. Jordan'ın imzaladığı her şey para eder. Buna alıcı bulmakta zorlanmayız.
2: İşte şimdi evet. Heyecanlandım.
0: Evet.
2: Evet vay canına. Kobe topu Jordan forması derken değerli parçalar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Harika iş çocuklar gerçekten.
1: Merhaba ben Mike.
5: Ben de Ryan. Memnun oldum.
1: Memnun oldum Ryan.
5: Sıkı bir Kobe hayranıyım ve elinizde ne var diye bakmaya geldim.
1: Bakalım nelerimiz varmış. İmzalı bir Kobe Bryant basketbol topumuz var. 2000 yılı All-Star maçına özel sınırlı üretim. Tamam mı?
5: Hadi canım. İnanılmaz bir şey. Çok güzel. $1000 versem?
1: Şöyle bir durum var. Topun durumu malum. Kusursuz değil. Öyle olsaydı $5000'a giderdi. Yine de sahibi $1500'dan aşağı inmez.
5: Tamam kabul.
1: Güzel.
5: Çok iyi.
1: Tebrikler Ryan.
5: Teşekkür ederim.
1: Bu topun daha iyi durumda olmaması çok kötü ama en azından siftah ettik. Geldiğin için sağ ol Tyvon. Mesajda bahsettiğim kartlar bunlar. Tam takım Tiger Woods kartları. Her birinde kazandığı şampiyonlukların ikonik görüntüleri var. Şu Jack Nicklaus turnuvasından. Britanya Açık ustalar.
6: Tiger Woods hayranı biri bunlara bayılır.

0: Dur. Hepsini kaçtan verirsin?
1: Takımın tamamı 7000 dolar.
0: Ben biraz daha düşük bir şey düşünmüştüm.
1: Bu kartlar için benden haber bekleyen başkaları da var. En son 5000'e inebilirim. En iyi teklifim bu. Ne dersin?
0: Pekala. Tamam.
1: Güzel. Teşekkür ederim. Nasıl ödersin?
0: Nakit ödeyeceğim.
1: Güzel. Sevindim.
2: Dışkıları saklıyor muyuz, atıyor muyuz?
3: Karar senin dışkıcı Paxton.
2: O zaman atıyorum. Bütün gün bu bodrumu darmadağın ettik. Kobe topuyla çok iyi başlamıştık ama sonra işler tıkandı. Bodrum kötüden daha kötüye gitti. Ha, şuna bak, artık elimize ne olduğunu biliyoruz bak. Bunların hepsi karabibere benzeyen,
4: evet,
2: fare.
4: Evet, bunu bekliyordum.
2: Farelere bu kadar çok kağıt ve nem verirsen her şeyi paramparça ederler. Burası çok ağır su hasarı almış. Bu halı tamamen çiş içinde kalmış. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Her şey mahvolmuş. Umutsuzluğa kapılmaya başlıyorum. Böyle evlerin sorunu budur. Büyük iş büyük kanyonda yürüyüş yapmaya benzer. Aşağıya indiğinizi sanırsınız ama kenardan aşağıya bakınca önünüzde bir günlük yol olduğunu görürsünüz. Bu evde de daha gidecek çok yolumuz var. Bütün eşyalar mahvolmuş.
5: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
2: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle ice break. Her anın double shot. Her anın double shot ice
3: break. Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
4: İkinci gün.
5: Bodrum'u temizlemek tam bir günümüzü aldı ama artık temizlendiğine göre küf sorununa odaklanabiliriz. Devasa bir sorun. Küf burada en az 10 yıldır büyüyor ve her şeyi ele geçirmiş, köşe bucak kaplanmış durumda ve bu tam bir kabus.
6: Gelmene sevindim.
5: Hı-hı.
6: Aşağısı küf içinde kalmış dostum. Nasıl kurtulacağız?
5: Uzman çağırmak zorunda kaldım. Neyse ki burası benim eski çöplüğüm. Maliyeti yaklaşık 3000 dolara indirmeyi başardım.
7: Evet, her yer küf. Burayı ilaçlayacağım.
5: Küfün üzerine Concorobium adı verilen toksik olmayan kimyasal bir çözelti püskürtecek. Sporları yok ederek küfün yayılmasını kökten çözer. Concorobium kullanmalarını istiyoruz. Çünkü biz hala buralarda temizlik yaptığımız için bu çok daha güvendi.
7: Siz gidip duvarı yıkmaya başlayabilirsiniz.
6: Tamam.
5: Bodrum ilaçlandığına göre çalışmayı bırakıp kurumasını bekleyeceğiz. Aşağı inmemiz güvenli olduğunda duvarları yıktıracağız. Üstlerine yama yapamayız.
8: Hot Wheels.
9: Hey Mike, bir saniye gelsene.
8: Ne oldu?
9: Bunu bir kutuda buldum.
8: Aslında bunları daha önce de görmüştüm. Elinde tuttuğun öğütülmüş para dedikleri şey. Tamam mı? Birleşik Devletler banknotları tedavülden kaldırıldığında hazine yeniden kullanılmalarını önlemek için kırpar, ıslatır ve hamur haline getirir. Sonra sanatçılar bu hamuru satın alıp böyle heykeller yapar. İnanmazsın ama bunlardan 15'e 10 santimetrelik bir tane yapmak için 15 bin dolarlık öğütülmüş banknot gerekir. Aslında çok nadirdirler. Daha önce bir tane satmıştım. 2-3 bin dolar arası alıcısı var.
9: Ne?
8: Çok iyi buldun. Harika bir şey bu. Washington DC'deyiz. Böyle nadir siyasi eşya bulacağımız en uygun yerde. Bak ne diyeceğim. Ben oturma odası ve yemek odasındaki işi bitireyim. Sen böyle başka şeyler bulursan beni çağırırsın. Olur mu?
9: Anlaştık mı?
5: Bodrum kururken Mike ve Chris oturma odasında eşya yıklayacak. Ben de üst kattaki yatak odalarına çıkmaya çalışacağım.
8: Pekala. Bu kutunun üstünde ıslak mendil yazıyor ama bu şimdiye kadar bulduğum en muhteşem ıslak mendil kutusu. Çünkü içi spor kartlarıyla dolu. İşte imzalı bir Bryce Harper kartı. Her adımda daha fazla spor hatırası buluyoruz. Çok sevindirici. Aman tanrım, bu da Bryce Harper maç günü programı. Paha biçilmez şeyler. Oh vay be. Bu çok ilginç. JFK hatıra eşyası. JFK koleksiyonu en çok yapılan başkanlardan biridir.
10: Ülkem benim için ne yapabilir diye değil. Ben ülkem için ne yapabilirim diye sormalısınız.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. başkanı. Gençlik iyimserliği ve yarım kalmış vaatleriyle hatırlanır. JFK 43 yaşında göreve gelerek şimdiye kadar başkan seçilen en genç kişi olmaya devam ediyor.
10: Bu antlaşmayla özgürlük savunmasındaki nöbetimizi sürdürebiliriz ve sürdürmeliyiz de.
8: Şimdiye kadar satılan en pahalı JFK hatırası nükleer test yasağı anlaşmasını imzaladığı meşhur 16. Louis masasıdır. Masa 1996'da 1.4 milyon dolara satıldı. Bu kutunun tamamı efemera sınıfına giren belgelerle dolu. Bakalım, elimizde bir kitap var. Cesaret profilleri, Başkan John F. Kennedy, Warren raporu, bu JFK suikastına ilişkin resmi rapordur. Üçte birini gözden geçirdim ve şu ana kadar yüzlerce dolarlık malzeme gördüm. Aradığımız siyasi hatıra eşyaları bunlardı ve harika durumdalar. Çok büyük kazançlar değil ama burada hala bir değer var.
5: Geldiğin için teşekkürler.
11: Tanıştığımıza
5: demek
11: sevindim.
5: Demek Jordan için geldin.
11: Evet efendim.
5: Ha, bu da var başlangıç
11: evet
5: kadrosu.
11: Efendim, bu benim oğlum. Sıkı bir tamam. Jordan hayranı.
5: Oğluna mı alıyorsun?
11: Evet efendim.
5: 4000 verirsen bütün orijinal Jordan kartlarını da üstüne eklerim. Ne dersin?
11: 3250 olur mu?
5: 3500 yapsan.
11: 3350.
5: 3400'e anlaşalım.
11: 3375.
5: Anlaştık. 3375. Peki dijital. Nakit mi?
11: Anlaştık. Tamam.
5: Tamam.
11: Güzel.
5: Spor hatıra eşyalarından bazılarını satabildik ama satışlarda hala çok gerideyiz. Umarım bir yerlerde hala büyük para getirecek eşyalar vardır.
4: Üçüncü gün.
5: Bodrumu havalandırdık. Küf önleme spreyi dağıldı. Şimdi aşağı inip duvarların durumuna bakacağım ve sonraki adımlarımızı belirleyeceğim.
6: Yıkımı biz yaparak paradan tasarruf edebiliriz. Duvarları tekrar örmesi için de birini tutarım.
5: Tamam. Küf sorunu masrafları çok arttırdı. İlaçlanması 3000 dolar tuttu. Duvarları örmek için 10.000 dolar daha gerekiyor. Bu iş başımıza dert oldu.
8: Bana bir balyoz ver.
5: Küf problemi kar marjımızı etkileyecek kadar büyük bir sorun. Yıkımı kendimiz yaparak birkaç dolar bile olsa tasarruf etmek zorundayız. Çünkü şu anda her bir dolar önemli.
8: Dikkatli ol. Borular var. Bu duvarı yıkıyorum Sayın Gorbaçov.
5: Bodrum'daki yıkımı bitirdik. Daha çok eşya bulmak zorundayız çünkü henüz masraflarımızı karşılayacak kadar kazanamadık. Şimdi arka merdivenlerden yukarıdaki yatak odalarına doğru ilerleyeceğim.
8: Elimizde eski dergiler var. Time ve Life. En havalı parçalardan biri de bu flama.
12: Çok hoş.
8: Hepsini 600'den verebilirim.
12: Ben daha çok 350 düşünmüştüm.
8: 500 dersek kendimi çok daha rahat hissederim.
12: Tamam, anlaştık. Yanımda biraz nakit var.
8: Teşekkür ederim. Vay canına. Bir bıçak buldum.
6: Hayır, ben buldum. Hadi ama dostum.
5: Ah, bu basamaklar da felaket. Pekala. Bu köşede nereden başlayacağımı biliyorum. Kızılcık suyu mu? Evet. Ama bunun kızılcık suyu olduğunu sanmıyorum. Şişenin üzerinde yazdığı gibi 2024'ten kalma idrar. Vay canına. Ah be dostum, alet kutusuna neden asma kilit takarsın ki? İçinde ne olduğunu çok merak ettim. Çekip koparacağım. Tam isabet.
9: Ciddi misin?
5: Evet. Şuna bak dostum.
9: Sabırsızlanıyorum.
5: Bakma. Sen bulamadığın için kıskanırsın.
9: Hayır. Bu bir takım işi.
5: Aradığımız buydu işte. Hepsine bir bak. Bir dakika. Burada madeni paralardan ve yabancı paralardan kesinlikle daha fazlası var. Evet, bir sürü gümüş. Şu gümüş külçelere bak. 999 artı. Bak şurada yazıyor. Eski 100 dolarlık Amerika Birleşik Devletleri banknotları inanılmaz bir şey. Şu kıpkırmızı banknotların tanesi 20 dolar. Evet. Suudi Arabistan riyali. Bunların hiçbiri artık tedavülde değil. Evet. Lütfen bunun altın olduğunu söyle. Evet, altın bulduk. Evet, bu işi seviyorum. Evet. Bir kavanoz idrarın hemen yanında bir sürü altın buldum. Aradığımız şey buydu işte. Howard'ın madeni para ve yabancı para koleksiyonu. Evet, şimdi anladım. Bir istifçi gibi düşünürsen hazineyi bulursun. Amaç başkalarının o hazineyi bulmasını engellemek. Eve girenleri caydırmak. Bodrum, giriş katı, her yer çöp. Bütün hazine yukarıdaydı ve bulduk. Bütün ikramiye de yatak odalarında olmalı. Bu işi çok seviyorum. Ama derdimiz henüz bitmedi. Daha çok şey satmalıyız. Şansımıza Mike siyasi eşyaları isteyen bir yerel alıcıyla görüşüyor.
8: Bu parçayı gördüm ve tam sana göre olduğunu anladım. Öğütülmüş paradan yapılmış George Washington büstü. Bunlar 1800'lerin sonlarından 1940'lara kadar olan döneme ait.
13: Bir dükkanda buna benzer bir şey görmüş ama satıcıyla anlaşamamıştım. Beni aramana çok sevindim. Üstündeki detayları çok sevdim.
8: George Washington'ı 2200'den verebilirim.
13: Peki. Ben 1500 gibi bir şey düşünmüştüm.
8: Verebileceğim en iyi fiyat 2000 dolar.
13: Sanırım ödeyebilirim.
8: Harika.
13: Teşekkür ederim Mike.
8: Tebrik ederim.
13: Teşekkür ederim.
8: Şahane.
13: Evet, değil mi?
8: Siyasi parçaların çok daha fazlasına satılacağını umuyorduk. Özellikle de Washington DC'nin hemen dışındayken. JFK eşyaları ve ötülmüş paradan yapılma George Washington büstüyle 3000 doları bile geçemedik. Hemen daha çok değerli parçalar bulmamız gerekecek.
4: Dördüncü gün.
5: Washington'da dördüncü günümüz ve temizliğin 2/3'ündeyiz ama hesapladığımız karın 2/3'üne yaklaşamadık bile. O yüzden yukarıdaki yatak odalarında elimizi çabuk tutmalı ve değerli parçaları bir an önce bulmalıyız. Bu katın tamamını temizleyelim. Siz kızının odasına geçecekseniz ben de Howard'ın eski yatak odasından başlayayım, tamam mı? Kapıyı açmaya çalıştım da ancak o kadar açılıyor. Yani kapıyı bile açamıyorum. İşte başlıyoruz.
8: Kirli kağıtları nereye atıyorsunuz?
9: Şuraya.
8: Tamam.
5: İşte bu kadar. Bir iyi bir de kötü haberim var. Sanırım artık bu kapıyı açabilirim.
9: Tamam, iyi haber ne?
5: İyi haber buydu. Kötü haberse şuna bakın.
14: Hadi oradan sen de.
5: Yığınlar yaklaşık bir metre, bir metre. Kapıyı açmaya çalıştım da ancak o kadar açılıyor. Yani kapıyı bile açamıyorum. İşte başlıyoruz.
8: Kirli kağıtları nereye atıyorsunuz?
9: Şuraya.
8: Tamam.
5: İşte bu kadar. Bir iyi bir de kötü haberim var. Sanırım artık bu kapıyı açabilirim.
9: Tamam, iyi haber ne?
5: İyi haber buydu. Kötü haberse... Şu...

0: Ev onu yutana ve Steve evi ele geçirene kadar yaşadığı son odaydı. Aradığımız oda burası. Buraya gelmemiz 4 günümüzü aldı. Burada bir hazine varsa bu odanın dibinde olmalı. Aman tanrım, umarım ona ulaşabiliriz. Ah, vay canına. Çocuklar, orijinal Upper Deck kartları burada. LeBron James 10 numara, lise dönemi.
1: 10 tam puan hepsi almış olmaları harika.
0: Bunların tanesinin 50 dolar olduğunu varsayayım. Şu yığın şimdiden 350 dolar eder. 700 dolar bile olabilir. Ha, bunu bulduğumuz iyi oldu, hem de çok iyi. Yavaş yavaş para kazanıyoruz beyler.
1: Bunları araştırmaya ve alıcıları ayarlamaya başlayayım.
0: Tamam, teşekkürler dostum. Üst kattaki eşyaların kalitesi tek kelimeyle hayranlık uyandırıcı.
1: Son gümüş yüzük. Taşları kontrol ettirmem gerek.
0: Şu an zarardayım. Biz bu işi kâr etmek için yapıyoruz. Nakit istiyoruz. Bu saat hiç fena değil. Küf yüzünden dünyanın parasını kaybettik. Bir ton para kazanmayı umuyordum ama şu an sırf başa baş gelmemiz bile benim için kazanç olur. Zaman hızla azalıyor. Mike ve çocuklar yatak odasındaki işi bitirirken Howard'ın madeni para ve yabancı para koleksiyonuyla ilgilenen bir alıcım var. Kâr hedeflerimizden hala çok uzaktayız. Bu paraları satabildiğim kadar yüksek fiyata satmalıyım. Sandra, geldiğin için teşekkür ederim. Burada pek çok madeni para var.
2: Evet.
0: Aşağıda da bunlardan daha çok var. Son 3 günümü madeni para toplayarak geçirdim. Burada neleri sevdin?
2: Beni asıl heyecanlandıran şu yabancı madeni paralar. Yabancı tamam. Madeni paraları seviyorum. Geçmişteki evet. Siyasete açılan pencere gibiler. Meksikalı Jose Maria Morelos var. 1800'lerde Meksika devriminin lideriydi. Şu İtalyan madeni parası da var. Görme engelli bir insanın paraya dokunup değerini anlayabilmesi hı-hı, için evet. Yapılmış ilk madeni para.
0: Yani bir hikayeleri var.
2: Hikayeleri var, evet.
0: Çok müthiş şeyler.
2: Evet, hepsini almak isterim.
0: Bütün bu gördüklerini 15 bin dolardan veririm sana.
2: Evet. Evet.
0: Ne dersin buna?

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Geçer geçer geçer geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Her ev güzel İstikbal'le.
14: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
15: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da arayız.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Final günü.
6: Buradaki son günümüz. Evi hazır hale getireceğimiz süre azalıyor ve hala çok işimiz var. Bodrum'da çalışmaya devam ediyoruz. Mike da yapabildiği kadar son dakika satışı yapıyor.
7: Memnun oldum. Geldiğin için sağ ol. Bu LeBron James eşyalarında ilgini çeken nedir?
8: Oğlum sıkı bir basketbol hayranı. LeBron James'i sevdiğini biliyorum. En sevdiği basketbolcu.
7: Tamam. Pazarlığa başlamadan önce buradaki her şeyi satmak istediğimizi söylemeliyim. Tamam mı? Burada imzalı bir LeBron James kartımız var. Kariyeri boyunca basılmış diğer LeBron James kartları da var.
8: Tamam.
7: Bazıları lise döneminden. 3 madeni paralı bir setimiz var. Masadaki her şeye 3200 istiyorum.
8: Ben belki 3 verebilirim.
7: Tebrik ederim.
8: Tamam, teşekkür ederim.
6: Bütün değerli eşyaların satılması ve çöplerin sonuncusunun dağıtılmasıyla bu iş son dakikaya kadar sürdü. Güneş batmadan hemen önce bitirdik. Şimdi Howard'la kızına neler başardığımızı gösterme zamanı. Evet dostlar.
3: Evet efendim.
6: Burada çok uzun bir hafta oldu. Çok şey yaptık. Artık ön kapıdan girebiliyoruz, gördünüz mü?
3: Güzel.
8: Gerçekten mi?
6: Ön kapıdan giremiyorduk bile.
3: Giremiyorduk,
6: doğru. Arkaya dolanıyorduk. Kalmıştınız ve artık değil. Bu harika. Bu konuda çok heyecanlı.
3: Ben de.
6: Tamam açın.
3: Gözler kapalı, tamam gözler kapalı.
6: Açın gözünüzü.
3: Mantarım, içeri yürüyebiliyorum.
8: Harika. Çok güzel olmuş.
6: Beğendiniz mi?
3: Eşyam nerede? Harika.
8: İnanamıyorum.
6: Boyanmaya ve yeni bir zemine ihtiyacı var ama artık odaya girebilir ve o işleri yaptırabilirsiniz.
8: İstediğim dönüşüm buydu. Hatırlıyorum. Bütün anılar geri geliyor. Dan'ın gelip bana evlilik teklif etmesini de hatırlıyorum.
3: Hı hı.
8: Ve
3: tam burada, masada.
8: Bu masada. İnanılmaz, inanılmaz bir şey.
3: Vay canına. Ön kapıdan en son ne zaman girdiğimi hatırlamıyorum. O kadar uzun zaman olmuş ki. Benim evim olduğuna inanmıyorum.
8: İnanamıyorum.
3: Önümde bir patika olmadan net bir şekilde yürüyebiliyorum.
8: Yürüyerek geçebiliyoruz.
6: Şuna bakın.
8: İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz.
6: Tavanda bir şey fark ettiniz mi?
3: Ah.
6: Tavanı tamir ettik.
8: Vay canına. Çöküyordu ve şimdi ise...
3: Yeniden başlıyor.
8: Evet.
6: Bana aileni tekrar burada toplamak istediğini söylemiştin. Daha iyi bir yaşama sahip olmak için alana sahip oldunuz.
3: Evet efendim.
6: Üst katta yaptıklarımızı da göstereyim, tamam mı? Bu konuda çok heyecanlıyım. Basamaklardan yukarı çıkabildiğinize dikkatinizi çekelim.
8: Evet doğru. Aman tanrım.
3: Artık engel yok.
6: Çıkabiliyoruz.
8: Patikalar yok. Ne kadar çok anım var. Adeta sel gibi akıp geliyorlar. Çok duygulandım ama tanrım.
3: Yan tırmanmak zorunda değilim. Odayı daha önce böyle gördüğümü hiç hatırlamıyorum.
8: Bizim için, senin için isteyebileceğim her şey buydu.
3: Teşekkür ederim. Bu büyük bir dönüşüm.
8: Muazzam bir şey.
3: Teşekkür ederim.
6: Evet, sanırım şurası büyüdüğün odaydı değil mi?
8: Evet.
6: Tamam, gidip ona da bakalım.
3: Çok duygulandırıyor.
8: Tamam, vay canına. Aman tanrım.
3: Bu bir mucize.
8: Burası benim lise odam. Halamla, kız kardeşimle kaldığımız oda.
3: Anılar.
8: Çok duygulandım, teşekkür ederim.
6: Rica ederim, siz aradınız. Yapmanız gereken tek şey istemekti. Göreceğimiz bir oda daha var. Bodrum'a inelim.
8: Aman tanrım.
3: Gitmiş. İnanamıyorum. Neredeyse takla atabilirim.
6: Görebildiğiniz ve kokusunu alabildiğiniz gibi küf kalmadı. Kontrol altına aldık. Duvarları yıktık çünkü çok fazla yıpranmışlardı. Sizin için kendimiz yaptık. Bir müteahhit gelip yeni alçıpanları monte etti. Bodrum yepyeni oldu. Yaşanabilir,

0: kullanılabilir
1: i̇şte
0: bir budur. Alan.
1: Buna ihtiyacımız vardı. Gerçekten teşekkür ihtiyacımız
2: ederim.
1: Vardı.
2: Teşekkür ederim. Daha kaç kez teşekkür edebilirim ki?
0: Temizlik masraflarımız 22 bin dolardı. Buna her iki katın tavanı da dahil. Toplam tamam. Satışlarımıza gelelim. Siyasi eşyalar pek yüksek fiyata satılmadı. Spor hatıraları epey iyiydi. Evde bulduğumuz madeni paralar ve yabancı paralar çok ama çok büyük bir başarı oldu. Sonuçta bu koleksiyon için harika bir alıcı bulduk. Sanırım 15 bin diyeceğim.
3: 14.250 yapar mısın acaba? Hı,
0: tamam, anlaştık.
3: Çok güzel,
0: evet,
3: teşekkür ederim.
0: Sonuçta toplam satış 44 bin dolar.
1: 44 bin mi?
2: 44 bin.
0: Temizlik ve diğer işler için harcanan 22 bini çıkarttığımızda size 22 bin kaldı.
1: Vay canına.
0: Bunu da yarı yarıya paylaşıyoruz. 11 bin benim ekibim için, 11 bin senin için.
2: Teşekkür ederim. Minnettarım.
1: Matt, sana ve ekibine minnettarım. Gerçekten onur duydum. Bu adeta Tanrı'nın bir lütfu.
2: Ah dostum, yaptığınız işe minnettarım. Ailemi geri toparlayabilirim. Teşekkür ederim bebeğim.
0: Eve döneceğin için heyecanlı mısın?
2: Bu süreci hızlandırdı.
1: Evet.
2: Evet, büyük bir yük kalktı.
0: Yeniden başlayabilirsin.
2: Yeniden başlayabilirim.
1: Artık nefes alabiliriz. Evet.
0: Çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey buldum. Bunu sana okutayım.
2: Aa, vay canına.
1: Biricik babacığım, sen dünyadaki en iyi babasın. Seni seviyorum babacığım. Kötü günlerde bile seni sevdiğimi ve her zaman seveceğimi bilmeni isterim. Seni çok seviyorum.
0: Bir sürü şey saklamışsın ya. Asıl önemli olan bunlar işte.
2: Öyle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Seni seviyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Seninle gurur duyuyorum.
2: Teşekkür ederim bari.
0: Çok sevindim. Seninle gurur duyuyorum. Gerçekten. Evet efendim. Size sarılmak istiyorum. Hadi bakalım. Bu işe başlarken büyük bir risk aldığımızı biliyorduk. Howard'la stratejimiz net olmalıydı. Her köşede değerli bir şey bulmak ve temizlik maliyetini kontrol altında tutmak zorundaydık. Ama sonunda her şeye değdi. Güzel bir kazanç elde ettik. Howard evini ve hayatını geri kazandı. Benim kitabımda buna tam sayı denir.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Hepsi burada. Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için...

0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Sütaş ayran, sütaş ayran.
5: Çiğ köfteyi gördüğün an...
6: Sütaş ayran?
5: Gelsin sütaş ayran.
4: İçtikçe hissedeceksin.
7: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Hele güzel istikballe.
9: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Ovadan Osmancık pirinç 338 lira 50 kuruş. Tat kornişon turşusu 115 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
10: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
11: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
12: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
13: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da VMAX'te.
16: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
19: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: İşte bugün muhteşem Yeni Zelanda'dayız. Cecily bizi karşı kıyıya yolladı. O tozlu eski uçaktan indik ve kendimizi Güney Adası'nın en ucunda Nelson'da bulduk.
1: Bir haftalığına buradayız. Görmek istediğimiz pek çok yer, tamamlamak istediğimiz pek çok hedef var.
0: Evet, artık uluslararası arenadayız. Asıl heyecan şimdi başlıyor. Avustralyalılar Kiwi kardeşlerimize nasıl performans gösterecek göreceğiz. Yolculuğumuz Avustralya'nın en ucra köşelerine uzanıyor.
1: Antikaların ve koleksiyonluk eşyanın peşindeyiz. Şuna bak.
0: Terk edilmiş garajlarda, eski depolarda geçmişin izlerini sürerken gerçek Avustralya'yı ayakta tutan harika insanlar karşımıza çıkıyor.
1: Bir şeylerin kolayca gözden çıkarıldığı bu çağda biz zamanla meydan okuyanları arıyoruz.
0: Vay canına, şuna baksana. Ben Adam McDonald.
1: Ben de Lucas Callaghan.
0: Ve biz Avustralyalı hurda avcılarıyız. Bugünkü durağımız olan Maria'yı ziyaret edeceğiz. Cecily Nelson kasabasında bir antikacı bulmuş ve onun da işimize yarayabilecek bir deposu varmış.
1: Duyduğumuza göre depo 6 hafta sonra kapanacakmış. Biz de onun elden çıkaracağı parçalardan en iyilerini seçebileceğiz.
0: Bugün çok ilginç geçecek dostum. Antikacılardan avlanmayı hiç sevmiyorum çünkü bana göre fiyatları dudak uçuklatıyor. Ama bir depo varsa işler iyi gidebilir.
1: Aynen öyle. Bence dükkanın önünden bir geçelim. Pencereden bakıp neler var diye bir göz atalım.
0: Aha.
1: Bakalım o depoda neler bulacağız.
0: Güzel bir fikir. Hemen şurasıydı.
1: Epey seçici. Muhteşem. Aman tanrım. Çok kaliteli.
0: Depoya girmemize bile gerek kalmayacak. Böyle dükkanlar gördüğümde aklıma gelen tek şey uçuk fiyatlar.
1: Aynen öyle.
0: Cecily'nin dediğine göre okulun yanındaymış.
1: Evet.
0: Kilisenin arkasında.
1: Evet, işte okul burada.
0: Okula benziyor.
1: Kilise de şurada.
0: Kilise de şurada işte. Çanı da orada. Pekala, pazarlık yapacağın kişiyi seç ve ucuza almaya çalış. İyi günler, nasılsınız?
2: İyi, siz nasılsınız?
0: Şahin. Memnun oldum Şahin.
3: Maria.
0: Maria.
4: Cesare.
0: Merhaba, burada Lucas.
1: Merhaba.
4: Merhaba.
0: Ne zamandır bu iştesiniz?
3: Yaklaşık 25 yıl.
1: 25 yıl.
0: Yani biraz olmuş.
3: Babam antikacıydı. Shane'le evlendik ve para kazanmamız gerekiyordu. Babam Shane'e mobilya yenilemeyi öğretti. Evet, biz de bu işe başladık.
0: Ne tür şeyler topluyorsunuz? Alıp sattığınız eşyalar neler? Asıl geliriniz hangi üründe?
3: Dükkanın adı seçici. Biz de seçiciyiz. Sattığımız şeyler de öyle.
0: Tamam, güzel.
3: Shane'in elinden her iş gelir. Josiah ise gözü kuvvetli olan ve muhtemelen bu işi bizden sonra sürdürecek kişi. Ben eşyaları alırım, sonra da düzenlerim.
0: İçeri girip göz atabilir miyiz?
2: Tabii.
3: Tabii ki.
1: Harika. Hadi bakalım.
0: Vay canına. Tabanda bile bir şeyler var.
1: Vay canına. İçeri girdiğimizde resmen ağzımız açık kaldı. Kıyafetler ve kumaş rulolarından tutun da yıllardır görmediğim sandalyelere kadar her şey var. Bir de o şahane 20. yüzyıl klasiklerine bayıldım.
0: Bu kadar dar bir alanda bakacak o kadar çok şey var ki yorucu olacağı şimdiden belli. Biraz zor olacak. Başlamamız gereken bir yer var mı?
3: Hayır, istediğiniz yerden başlayın.
0: İstediğimiz yer, tamam.
1: Ben çoktan başladım bile, bir şeyler buldum.
0: Top mu?
1: Top. Top sandalye, adından da anlaşılacağı üzere top şeklinde bir sandalyedir. Küçük bir kozaya benziyor. Bu parçanın şekli çok güzel.
5: Finli tasarımcı Eero Aarnio, 1960'larda plastikle denemeler yaparken top sandalyeyi yarattı. Sonraki modellerde entegre bir ses sistemi de bulunuyordu.
1: Astar kumaşı var mı?
2: Maalesef yok.
1: Bunun için ne kadar istersiniz? Astar kumaşı olmadan.
3: Büyük ihtimalle $1,000.
1: Tamam. Mantıklı bir fiyat. Sanırım şimdi bir tek indirmesi kaldı. Sizce en iyi yol hangisi?
2: Hayır, en iyi yol falan yok, tamam. Sadece...
3: İstiyorsan kendin alacaksın.
0: Lucas İmparatorluğunu bu tarz mobilyalar üzerine kurmuş. Ve bence önemli olan şey size dokunan bir şey varsa peşinden gitmenizdir.
1: Ucuz kapatalım diye neler yapıyoruz?
0: Bu işleri bilirsiniz, bunları yapmak zorundasınız.
1: Böyle geçiyor mu?
2: Evet.
1: Üstü çizilmesin. Şöyle bir bakıyorum da üzerinde epey hasar var. Yazık olmuş çünkü böyle bir parçanın orijinali $12,000 fazla eder. Bu tip şeylerin içini görmek pek mümkün olmaz çünkü genellikle astarlanırlar. O yüzden burada iskeletinin ve bir arada durduğunu görmek gerçekten etkileyici. Ama elimizdeki parçada kusurlar var. İşte
3: gedikler.
1: Üzerinde böyle minik oyuklar var. Bazen bu izler sandalyenin düşmüş olduğuna işaret eder. Dolayısıyla diğer kısımlarında da sorunlar olma ihtimali vardır. Buna $1,000 istiyor. Bana göre gayet makul bir fiyat ama hasarı ve onu düzeltmek için gerekli işleri düşününce $1000 vermek bile çok zor geliyor doğrusu. Şurada gördüğün dikiş var ya. Daha önce hiç dikişli bir tane görmedim. O yüzden emin değilim. Orijinal olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece şimdiye kadar peki dikişli yani orijinal bir parça görmediğim anlamına geliyorum. Tamam. Sanırım bunu pas geçmek zorunda haklısın kalacağım. Kesinlikle evet, onarılmaya değer.
3: Kesinlikle.
1: Onarılmaya değer.
3: Bu aslında şeyinin göz bebeği. Bunu yenileyip düzeltmek istiyor.
1: İçgüdülerime güvendiğimde beni yanıltmazlar ama bu sandalyenin orijinal olduğundan emin olamadım. Risk almak istemedim.
3: Yerine koyacak mısın peki?
1: Tabii. Neden olmasın? Nasıl gidiyor Adam? Bir şeyler bulabildin mi?
0: Evet, bu güzel lambayı buldum. Lucas, sen seversin.
1: Ha, vay canına.
0: Bu parça ikonik bir şekle sahip lambalardan.
4: Konsol lambasına çok benziyor.
0: Küçük bir tabana oturtulmuş. Rengi de muhteşem. Bunun fiyatı nedir? Böyle bir lamba.
3: Muhtemelen 180 olur.
0: Ben de ona yakın düşündüm. 150 olabilir.
1: Elindeki şeyin ne olduğuna dair hiçbir fikri yok. Hem de hiç. En son böyle bir şey gördüğümde çok para.
3: Tamam, 160 ver ve senin olsun.
0: Tamam, 160'ı alacağım. Harika, teşekkür ederim.
1: Güzel bir parça, çok güzel bir parça. Peki böyle bir şey, böyle bir şey için...
3: Yuvarlak bavulum.
1: Evet. Bu küçük yuvarlak bavul harika bir parça. Üstünde Amerikan rozetleri falan da var. Bu tarz parçalara pek sık rastlamam ben. Yuvarlak şekline bayıldım. Böylesini evet, çok görmedim. Buna ne kadar istersin?
3: $40 alabilirim.
1: Havadan eli sıkışalım.
3: Peki. Bugünlerde ilgimi çekecek şeyin gerçekten özel olması lazım. Çünkü çok şey görüyorum. Mesela bu palto öyleydi. Elimden kayıp gitmesine izin veremezdim.
1: Yani buralardan gitmek istediğinden emin misin?
3: Evet.
1: Vay canına. Nereye gideceğini biliyor musun?
3: Hayır. Ne kadar çok şey alırsanız elimizde o kadar az kalır.
1: O zaman kapanış indirimi var.
3: Hayatta olmaz.
0: Elilerin başına ait müthiş bir ayarlanabilir manken gördüm. Dersiler mankeni hem zayıf hem de dolgun kadınlara göre ayarlayabiliyormuş. Aslında pek benlik bir eşya değil ama mezatlarda kadınlar bunlara bayılıyor.
3: Evet, evet, uyumlular değil
0: aynen
3: mi?
0: Aynen öyle. Mankenler oturma odasının köşesinde durabilecek objelerdir. Arkasına bir lamba koyarsınız. Dekorasyon için harika bir şeydir. Bunu satmaya yanaşır mısın?
3: Niye olmasın?
0: Aslında bir standı yok. Ama yanında evet, bir de mikrofon standı
3: tamam,
0: buldum ve bu ikisi...
3: Peki bir yerlerde standı var. Ama nerede olduğunu bilmiyorum.
0: Bu stand hoşuma gitti ve muhtemelen peki, şurasını burasını onarıp bunun üstüne koyabilirim. Bu iki parçayı bana satar mısın?
3: Evet, teklifin nedir?
0: İkisine $100 veririm.
3: Tamam, senin olabilirler.
0: Anlaştık. Harika, teşekkür ederim. Maria aslında ikimizin birleşimi gibi. Lucas'ın sahibi olduğu gibi iyi bir 1950'ler tarzı tasarım anlayışı var ve beni bilgilendiğim endüstriyel tarzı da çok iyi biliyor.
1: Buradaki pek çok parçanın arasında başka bir parça buldum ve gülümsemeden anladığım kadarıyla hangi parçadan bahsettiğimi tam olarak biliyorsun. Şuna bakıyordum işte. Çok iyi sattığını bildiğim bir klasik 50'ler parçası. Ama onu çıkarmaya başlamadan önce hangi fiyat aralığını düşündüğünü sorayım. Tahmini bir rakam.
3: 7.
1: Tamam. $7 bana uyar. Hatta sana $10 bile verebilirim. Gerçekten $10. Harika bir fiyat.
3: Hayır, 700.
1: Tamam.
3: Tamam mı?
1: Pekala, bence aynı şeyi düşünüyoruz.
3: Ah, çok inatçı.
1: O zaman çıkarıyorum.
3: Pekala, onun tamamlanmış halini hayal edebiliyorum. Muhteşem bir parça olacağı kesin.
1: 7 ha? Bakalım düzgün çalışacak mı?
3: Kayıp gitmesi lazım.
1: Öyle mi? Arkaya yaslanıyor evet, mu yani? Bu böylece aşağı kayıyor. Peki mekanizmanın çalışmadığını önceden biliyor muydun?
3: Yok yok, hayır, bilmiyordum. Ama büyük ihtimalle tamam, bu yüzden depoda. Birinin evet, bakmasını bekliyor.
1: Biraz işte, tamire ihtiyacı var. Biraz daha iyisini yapabilir misin fiyat açısından?
3: Olmaz.
1: Olmaz,
3: yapamam.
1: Mı? Pazarlık da mı yapmıyorsun?
3: Başka işlerim var.
1: İkna
3: ama bu gerçekten
1: diyorsun,
3: mükemmel bir parça.
1: Evet. 7 demiştin. Çok yakın.
3: Ben... 699.
1: 698. Pekala.
3: Kesinlikle değecek. Mükemmel bir parça.
1: Dediğin gibi olsun. Teşekkürler.
0: Bugün tamamen fikrimi değiştirdiğim günlerden biri oldu. Bence fiyatları bizim üzerine kar koymamız için tam uygundu.
1: Bu harika klasik bavula $40 ödedim. Mezatta kolayca iki katına satabilirim.
0: Lambayı 160 dolara almamız harika oldu. Mezatlarda en az 250 dolara satabileceğimi düşünüyorum.
1: Şezlong bana 700 dolara mal oldu. Ama bu klasik bir parça. En az 1500 dolar eder.
0: Taşınma işlerinde bol şans.
3: Evet. Teşekkür ederim. İhtiyacımız
0: tamam,
3: olacak.
1: Dikkat edin.
0: Sonra görüşürüz.
2: Hoşçakalın. Elinize sağlık.
0: Üzere.
2: Teşekkürler.
1: Dostum iyi ki kalbimi arabada bırakmamışım diyorum. Orada ne kadar fazla harika parça vardı gördün mü?
0: Çok fazla güzel parça
1: gerçekten
0: vardı.
1: Bu uzun zamandır yaptığımız en iyi alışverişlerden biriydi. Aferin Sesili. Dostum gerçekten 12'den vurdu. Ona bir içecek ısmarlayacağım.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.
8: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
3: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
5: Bugün Yeni Zelanda'dayız. Güney Adası'nın en kuzeyinde, Nelson adında muhteşem bir yerdeyiz.
6: Metin adındaki bir koleksiyoncudan aldığımız haber üzerine Nelson'a geldik. Büyük bir koleksiyona sahip ve satışa başlamak üzere.
5: Biraz ücra bir yer.
6: Hadi bakalım, tabelalara bakıyorum.
5: Güzel tabela, şunlara bak aman tanrım.
6: Yolculuklarımız boyunca pek çok koleksiyon görürüz ama en zor olan kısmı şu. İnsanlar bir ömür boyunca bu koleksiyonları biriktirmiş oluyorlar ve hepsini satışa sunuyorlar. Ne yazık ki Bettina eşini kaybetmiş ve bu koleksiyonu elden çıkarmak zorunda. Bugün buradaki işimiz aslında ona yardımcı olmak ve biraz para kazandırmak. Her şey büyük kar peşinde koşmakla ilgili değil.
7: Merhaba.
6: Nasılsın, ben Adam. Bu da dostum Lucas.
7: Memnun oldum.
5: Merhaba. Güzel, memnun oldum. Koleksiyonun bir kısmını incelememize izin verdiğin için teşekkür ederiz.
7: Evet.
5: Devasa görünüyor. 4 depo.
7: Evet öyle, 4 bölme.
5: Kaç yıl sürdü
7: yaklaşık
5: bu?
7: Yaklaşık 20 yıl.
6: Vay canına, evet. Epey olmuş.
7: Eşim Nick 2013 yılının Ocak ayında vefat etti. Biz sadece bir şeyler bulmayı, toplamayı ve buraya getirip saklamayı seviyorduk.
5: Daha önce de bir şeyler satmış mıydınız yoksa?
7: Hayır, sadece topladık.
5: Vay canına. Amacımız ona yardımcı olmak, eşyasının bir kısmını taşımak, anılarını bir nebze uzaklaştırmak ve hayatını ileriye taşımak.
6: Başlamamız gereken bir yer var mı yoksa her yeri gezelim mi?
7: Bence öylesi daha iyi.
6: Tamam, tamam. Güzel. Hadi tamam. Gidip bir göz atalım. Ha işte burası kesinlikle kola odası.
5: Vay canına. Her yerde bir şeyler var.
6: Vay canına. O kola koleksiyonu şimdiye kadar gördüğüm en iyisi. Aşırı nadir şeyler de var, nadir olmayanlar da. İkisinin arasında olanlar da var.
7: Kola koleksiyonuna ilk başladığımızda mutfakta birkaç teneke kutu vardı. Sonra birimiz eve geldiğinde, bak bu cetveli buldum, bak bu kolayı Çin'den getirdim. İşte bu kola şişesi, evet çok iyiymiş falan derdi.
5: Şu büyük kola şişesi için ne kadar istersin? Çekinmene gerek yok. Büyük kola şişesi benim için harika bir parça. Çok eski değil, 70'lerden kalma. Böylesini hiç görmedim, harika bir boyası var. Bunlar dükkanların dışında logo işlevi görür. Ayrıca gençler çalıp götürmesin diye de bilerek yükseğe asılırlardı. Benim düşünceme göre bir taşta iki kuş vuruyor. İlk olarak kola koleksiyonu yapanlara hitap ediyor. İkincisi de evlerini dekore edenlere hitap ediyor. Güzel bir parça yani.
7: Sen ne kadar ödemeye hazırsın?
5: Bak ne diyeceğim. Peki ya sana bunun için $300 ödeyeceğimi söylesem mutlu olur musun?
7: Mutlu olurum.
5: Sanırım az önce ilk alışverişimi yaptım. Böyle bir koleksiyonun satışa çıkması çok nadir görülür. Bir koleksiyoncunun bazı parçaları bırakmaya gerçekten istekli olduğu koleksiyonlar. Bence eşi bizim gibi insanların bu parçaları toplayıp iyi evlere ulaştırmasını görse mutlu olurdu. Şu yoyolardan satmak ister miydin?
7: İsterim tabii. Tanesi 20'den nasıl?
5: Ben bunu almak istiyorum. Bir de şunu. Bir de turnuva olan. Bunların hepsine $60 mı diyorsun?
7: Evet.
5: Harika. Çok teşekkür ederim.
6: Kola odasından çıktığımızda bizi araba bölmesi ve garaj karşılıyor.
5: Odaya girdiğimizde ilk gördüğümüz şeyler arabalardı. Görmemek imkansızdı. Onlardan 8 tane vardı ve her biri çok güzeldi. En sevdiğim şeyler motorlu araçlardır. Ben bunu modifiye ederdim. Hem de nasıl? Şurayı alçalt, buradan parça çıkar. Her tarafını sök, ön tarafı bırak. Çamurlukları da çıkar. Fena olurdu.
6: Bir gün seninle aynı dünyada yaşamak isterdim. Peki bu 5 küçük şişe nasıl? Sanki çocuklar için gibi. Bu markayı daha önce görmedim. Bunları bana satar mısın? Tanesine $20 versem?
7: Daha çok tanesine $40 düşünüyordum.
6: Tanesi $40'dan kaç yapar? 200. Ben ne kadara satabilirim? Büyük ihtimalle tanesi $50. Tanesine $30 kabul eder misin?
7: Hayır, 40'tan düşmeyeceğim.
6: 40'tan düşmüyor musun? 200 dolar. Evet, onları alacağım. Güzel. Büyük baskılı teneke tabelalar bulmak giderek zorlaşıyor. Çünkü sadece teneke oldukları için çok çabuk yıpranıyorlar. Çift taraflı plüme.
7: Hı hı.
6: Sence bunlar ne kadar eder?
7: 300 dolar. Buradan gitmeli, yoksa uzun süre burada kalacak gibi görünüyor.
6: Bu hoşuma gitti.
7: Lucky Ice Cream öyle mi?
6: Yeni Zelanda markası mı?
7: Evet. Ama artık değil.
6: Öyle mi?
7: Hı hı.
6: Ne kadar eder?
7: 150 nasıl?
6: Pekala, her şey bitti sayılmaz. İkisi 450 yaptı. Ben sana bu iki parça için 400 vereceğim.
7: 400.
6: 400.
7: Tamam.
6: Avımız şimdiye kadar güzel gidiyor ama arabaların arkasında hayalimdeki parçayı gördüm. Benzin pompası. Evde bunlar çok pahalı. Belki buradan almak iyi bir fırsattır. İyi haber. Metin'e de satmaya razı. Şuna ne dersin?
5: Bana uyar. Aslında o epey iyi. Üstünde ne yazıyor biliyor musun? Wellington, Yeni Zelanda. Bunlardan satmaya yanaşır mısın?
7: Yanaşırım.
5: 500'e ne dersin?
7: Ben 500'den biraz fazla düşünmüştüm.
5: Sen bir teklif ver.
7: Hortumu...
5: Yanında bu da var.
7: Hortumu da var. Her şeyi tam.
5: Evet.
7: Şey...
5: Kaç olur dersin?
7: 1000 dolara yakın bence.
6: Önceki avlarımızdan birinde Mike Manda ile tanıştık. Kendisi benzin pompasından iyi anlar. Bu parça eve götürmeye değer mi bilmiyorsak o biliyordu. Bettina bir arkadaşımız var. Benzin pompaları konusunda uzman. Bu işten anlamam. Lucas da sanırım anlamaz. Mike'ı arayıp ona neye benzediğini ve fiyatını falan anlatacağız. Ama kesinlikle ilgileniyoruz. Kesinlikle.
7: Benim için hiç sorun değil.
6: Evet, ilgileniyoruz. Şimdiye kadar Yeni Zelanda'da Maria'dan güzel mobilyalar, Bettina'dan ilginç parçalar topladık. Ama bu geziyi gerçekten değerli kılacak büyük bir parça lazım.
5: Bunlardan satmaya yanaşır mısın?
7: Yanaşırım.
5: 500'e ne dersin?
7: Ben 500'den biraz fazla düşünmüştüm.
5: Ne düşünüyorsun yani?
7: 1000 dolara yakın.
6: Bettina'nın satmaya razı olduğu birkaç benzin pompası var ama Avustralya'ya döndüğümüzde bunları yeniden satabileceğimizden emin olmamız gerek. O yüzden pompalardan anlayan Mike Manda'yı aradık.
5: Evet, telefonla biraz sohbet ettik ve daha önce ne konuşmuştuk Bettina? Şeyi ne kadardı?
7: 500.
5: Ona 4 demiştik. Diğerine kaç demiştik?
7: 1000 dolar.
5: 1000 dolar.
6: Pekala. 1200 Bettina. Hemen şimdi alabiliriz.
7: Ben... Nakit para. Bence ondan biraz fazlasını yapabiliriz. 1300 dolar diye düşünüyorum.
5: Bence biz bundan çok memnun kalırız. 1300 dolar.
6: Evet, tamam.
5: Mükemmel, harika. Şu bebekleri yükleyelim o zaman.
6: Pompa aldık dostum, pompa aldık.
5: Pompa aldık. Böyle bir fırsat hayatta bir kez gelir. Sadece inanılmaz bir özel koleksiyona bakmakla kalmadık. İçinden bazı parçalar da avladık.
6: Dondurma tabelası ve diğer tabelaya 400 dolar ödedim. İkisi beraber mezatta çok rahat 600'e gider.
5: 3 kola yoyosu bana 60 dolara mal oldu. Mezatta takım olarak en az 2 katına gider.
6: Sadece bir değil, 2 benzin pompasında 1300 dolara aldık. İnanılmaz bir fırsattı ve onları çoktan Mike Monday'e 3500 dolara sattık. Tüm nakliye masraflarını çıkardığımızda işten karlı çıkıyoruz. Bu hem bizim için hem de Bettina için iyi bir alışveriş. Uğraşmak istemediği 2 pompayı satmış oldu. Bizi ağırladığın için sağ ol Bettina.
5: Evet, çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk.
7: Teşekkür ederim.
6: Sadece benzin pompası için bile gelmeye değerdi.
5: Evet, kesinlikle.
6: O zaman avlanmak için yeni bir yer bulalım.
5: Evet,
6: başka yerler.
5: Bence de. Ağırladığın
7: için
5: tamam,
7: teşekkür
5: ederiz.
7: Tamam, görüşürüz. Güle güle.
5: Hoşçakal.
6: Bettina'yı görmek için buraya geldiğimize kesinlikle değdi.
5: Kesinlikle.
6: Çünkü uzun zaman sonra yaptığımız en iyi avlardan biriydi. Artık evet. Bundan sonra ne alsak kârdır.
5: Evet, ballı
6: sonra
5: kaymak.
6: Sonra devam gibi. Edebiliriz.
5: Daha ne kadar takılmak istiyorsun peki?
6: Bilmiyorum. Cecil'i bizi arayıp eve çağırana kadar sanırım.
5: Bence harika bir fikir. Biz ama devam edelim ve elimize neler geçecek bir bakalım. Yeni Zelanda'da olsak da kurallar aynı. Gözünüzü 4 açacaksınız, at gözlüğünüzü çıkaracaksınız ve fırsatı yakalayacaksınız.
6: Bu tabelada ne? Yavaşlasana.
5: Üstünde traktör var.
6: Yaklaş.
5: Sürüyorum işte dostum. Ne yazıyor? Apple bir itfaiye. Satılık mı?
6: Koleksiyonları.
5: Baksana.
6: Orada büyük depolar var. Haklısın.
5: Bir sürü çiftlik teçhizatı var.
6: Bir sürü çiftlik teçhizatı. Ne anlama geldiğini biliyorsun.
5: Koleksiyon yapıyor.
6: Evet.
5: Arabayı şuraya koyalım ve...
6: Tamam.
5: Birini bulabilecek miyiz bir bakalım.
6: Pekala.
5: Bak silah filan çekerse herkes kendi yoluna.
6: Ne haber dostum?
5: Nasıl gidiyor? İşler nasıl dostum?
8: Güzel.
5: Buralardan geçiyorduk ve tabelanı gördük.
8: Tamam, pekala.
5: Bir müze filan mı?
8: Kayıtlı bir müze, evet.
5: Aa, harika. Ben Lucas bu arada.
8: Aa, ben de değilim.
5: Ellerin kirliyse dert etme dostum, bizi aldırmayız.
8: Pekala.
5: Aslında eşya topluyoruz. Etrafta dolanır, parça parça ne bulursak toplarız. Sonra onları satın alırız.
8: Ben de. Bu yüzden burada bir sürü şey var zaten. Ben bu işe tadilatla, restorasyonla başladım. Şimdi 30 yılı bulmuştur tabii.
5: Eşyandan satmayı düşündüğün var mı?
8: Pek bir şey
5: pek
8: yok.
5: Pek bir şey yok mu?
6: Buralarda istemediğin bir şeyler olmalı.
8: Fazlalık bir şeyler.
5: İşte böyle.
8: Hepsi o kadar.
5: Bugün işimiz biraz zor olacak ama bunun da bir püf noktası var. Dave'in elinde tutmak istediği şeylere yönelmeyeceğiz. Ama şuraya bakın, her yer dolu. Burada para kazanmamız işten bile değil.
6: Vay canına. Bize bunun hakkında ne anlatabilirsin? Bir cenaze arabası değil mi?
8: Evet, 1910'dan kalma İngiliz arabası.
5: Bu siyah bir araba yerine daha güzel bir şekilde uğurlanmak isteyen yerliler için sık sık kullanılır. Özellikle de her şeyin at arabasıyla yapıldığı dönemlerde büyüdüyseniz muhtemelen o şekilde uğurlanmak istersiniz. Dave'in ilk deposu gerçekten bir restorasyon müzesi gibiydi. Yani içeride gerçekten el atmak istediğim birkaç parça vardı. Böyle bir parçayı elinden çıkarmak ister miydin?
8: Hiç sanmıyorum. Burada ondan bir
5: sana
8: tane
5: bir
8: var.
5: Sana bir teklif bile vermedim. Hemen reddettin.
8: Değeri hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece onu artık pek sık göremezsin.
5: Evet.
6: Evet, buradan bir şey alıp çıkacağımız konusunda iyi şeyler düşünmüyorum. Ama başka bir depo daha var. Pekala, demek burası senin en büyük depon.
8: Evet öyle.
5: Burası büyük bir depo.
8: Birkaç pompa, birkaç ıvır zıvır parça. Bunların hepsi çalışır durumda.
6: Bu iyisinden değil mi?
8: Evet. Evet, eski tarzda.
5: Böyle bir şey için ne kadar istersin?
8: Muhtemelen bir şey istemem. Çünkü artık onları bulamaz.
5: Ben de her seferinde artık bulamayacağım şeyleri buluyorum.
6: Dave'in ikinci deposu bizim tarzımıza daha uygundu. Sorun şu ki kendisi koleksiyoncu, satıcı değil. Evet, sanırım cevabını çoktan biliyorum ama bu bisikleti satmak ister miydin?
8: Olmaz. Sanırım mı? İstemezdim. Hayır. Hayır.
6: Daha ona fiyat bile vermedim. Sadece dedi ki bunu uzun zaman önce $300 aldım. Çok seviyorum. Size satmam.
8: Pekala.
5: Tabelalarından bazılarına bakıyorum da dikkatimi şuradaki çekti.
8: Evet.
5: Biraz pasta, hasar görmüş olan. Diğer güzel olanlar gibi değil ama eski pasta olanı satmak ister misin?
8: Muhtemelen hayır. Çünkü elimde sadece bir tane var. Ama şu dizel yazanlardan iki tane var.
5: Satar mısın?
8: Arkanda şurada bir tane var, bir tane şuradaki de şurada var. Şuradakini satarım. Evet, şuradaki.
5: Bu satılık?
8: Evet, hayır, şuradakini diyorum.
5: Bu daha
8: diyorum.
5: Pahalı olacak. Hangisi?
8: Aynısı. Dizel yazılı evet. Olan. İşte evet. Şunu diyorum. Ve şu, tamam. Şuradaki hasar görmüş durumda. Diğeri kadar iyi değil. Yani...
5: Tamam. İyisine ne kadar istersin?
8: Hayır, olmaz. Olmaz.
5: Denedim, işe yaramadı. Bütün av numaralarımı Dave'e uyguluyorum. O biraz çetin ceviz biri. Ama bahçede henüz vazgeçmediğim bir şey var. Bir şey var.
8: Pekala.
5: Baskıyı biraz arttıracağım.
8: Pekala.
5: İşleri kızıştıracağım dostum.
8: Tamam.
5: Ve buradaki dostum tamam. Kafayı yiyecek.
8: Bu iyi bir şey.
6: İşte başlıyoruz.
8: Evet. Şu makineyi mi diyorsun? Evet.
5: Şükürler olsun Tanrım. Bu ne kadar güzel.
8: Kusursuz şekilde çalışıyor.
5: Öyle mi?
8: Yani çalışıyordu.
5: Evet.
8: Ve bunu satışa çıkarmıştım.
5: İşte bu. Bence bu güzelliği bugün satabilirsin.
8: Öyle mi dersin?
5: Bilmem.
8: Öyle mi?
5: Yüzüne baksana. Hiç mutlu değil.
6: Bu adamı Goins'teki George sokağına bile götürseniz orada da bir şekilde motosiklet bulur.
5: Üstünden biraz geçilmesi gerek.
8: Şey 82 evet. İlk aldığım halinden çok daha iyi durumda.
5: Bakın böyle şeyler bulduğumda gerçekten çok hoşuma gidiyor. Benim için bunlar tarihin bir parçası. Mekanik parçalar. Hele şu küçük üç tekerlekli olanlar. Yani çocukken hep sahip olmak istediğim şeylerdi bunlar. Ve şimdi koca bir çocuk olduğuma göre alacağım tabii.
8: Şuna bak, gördün mü?
6: Lucas bu şeylere bayılır. Onu durduramazsam bile hasarı en aza indirmeye çalışacağım.
5: Epey düşük başlayacağım dostum. Çünkü bunun daha nakliyesi var.
8: Pekala, bak ne diyeceğim.
5: Onarılacak yerleri de var. Yaklaşık $125.
8: Öyle mi? Öyle mi diyorsun?
5: Evet.
8: Vay canına. Çok uzak kaldı.
5: $200 kabul eder misin? Aslında bu çok büyük bir adım. Sınırıma çok yaklaşıyorum dostum.
8: Daha iyi bana bakman gerekecek. Daha iyi.
5: Baksana daha yukarı çıkamayacağımı söylüyorum.
8: Evet.
5: 200.
8: Evet ama o satın almıyor. Sen satın alıyorsun.
5: Biz satın alıyoruz. Ha. Biz gördüğün gibi kamyona onunla beraber bineceğim. Haftalarca, aylarca söylenip duracak. Evet.
6: Bak dostum, sadece hesabını iyi yapman gerek. Üstüne koyacağım para, onu eve götürmenin maliyeti falan.
8: Evet. Evet, bana $300 ver, anlaşalım.
5: Dostum, ben 200 dedim. Bana kötü kötü bakıyor.
8: Öyle mi?
6: Sana kalmış.
5: 225, 225'e çıkabilirim.
8: 250 ver, senin olsun.
5: Elimi kapıverdi, anlaşmayı kabul ettim. Ne yapabilirim ki? 250.
6: $250 benim vereceğimden biraz fazla oldu ama sen kâr edebileceğini düşünüyorsan tamam. Benim kafama takılan tek nokta bu, tam bir ölüm tuzağı. Şimdiye kadar gördüğüm en tehlikeli motosiklet. Bugün de evden pek bir şey alamadık ama güzel bir koleksiyon görmüş olduk. Elimiz boşta dönmedik.
5: Üç tekerlekli motor muhteşem. Hem de $250 tam anlamıyla harika bir parça. En az $600 çok kolay satabilirim.
6: Bizi ağırladığın için sağ ol. Güzel vakit geçti.
8: Güzel.
5: Teşekkür ederiz.
8: Ben teşekkür ederim.
6: Koleksiyonunda başarılar.
8: Harika.
6: Evet. Tekrar geldiğimizde sana da bir uğrayız.
8: Öyle mi? Evet.
5: Bakalım.
8: Tamam.
5: Çok teşekkür ederiz. Dev. Kolay gelsin.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
7: Seni koydu.
6: Hasan uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
9: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba. Nasılsınız?
14: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
15: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
14: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
16: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
17: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için ara

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Sesili arıyor. Merhaba Sesili.
6: Merhaba.
7: Baylar, uzun zaman oldu. Orada işler nasıl gidiyor?
5: Harika gidiyor. Çok güzel fırsatlar yakaladık. Bettina'dan müthiş parçalar aldık. 2 tane benzin pompası aldık. Onları da Mike Mandy'ye satmayı başardık.
6: Bir de şöyle oldu. Yolda uğradığımız bir yer vardı. Aslında durmasak iyiydi çünkü yine elimizde bir motosikletle ayrıldık.
7: Benzin pompasından para kazanmanız iyi olmuş.
6: Şansımız yaver gitti.
7: Tamam, şimdi sizi biraz şehir dışına göndereceğim. Paul adında birini buldum. Golden Bay diye bir yerde yaşıyor. Lucas için de iyi bir fırsat olacak. Çünkü duyduğuma göre adamın 50'ye yakın motosikleti var.
5: Güzel, bir motosiklet daha.
7: Evet, pekerler çocuklar, size detayları gönderiyorum.
5: Bu motosiklet koleksiyonu için çok heyecanlıyım.
6: Bilmez miyim?
5: Ama heyecanımı öldüren tek şey de bunun bir koleksiyon olması tabii.
6: Belki de bir tane bile alamayacaksın.
5: Senin neyin gerçekten mutlu edeceğini söyleyeyim. Önceki alışverişimizden kalan benzin kokusu aracın içinden çıkmıyor. O yüzden bunu başka bir şeyle değiştirsem çok iyi olacak.
6: Buna sevindim. İyi günler dostum. Paul değil mi?
3: Evet.
6: Adam. Nasılsın?
3: Evet,
6: memnun
3: ben
6: oldum.
3: De.
6: Bu da dostum Lucas.
3: Cennete hoş geldin.
5: Nasılsın?
6: Burası hakkında bize neler anlatabilirsin?
3: Tamam. Ben insanların bağımlı koleksiyoncu dediği tipte biriyimdir.
6: Öyle mi? Bende de aynı hastalıktan var. Sorun değil.
3: Hayallerimden biri de kendime bir müze açmak.
6: Tamam.
3: En sonunda ben de buradan başlayayım dedim. Bunlar gerçekten buraya özgü parçalar. Golden Bay parçaları. Burada ait olduğu yerde kalmaları gerektiğini düşünüyorum.
5: Sonraki hayalini desteklemesi için koleksiyonundan parçalar satmayı düşündün mü?
3: Hayır, o işlere hiç girmedim. Girmek zorunda kalmamak için sabahın köründe ineklerin sütünü sağıyorum.
6: Galiba hepsi büyük kırmızı deponun
3: evet,
6: içinde.
3: Evet, orada.
6: Gidip bir göz atmak ister
3: Hadi
6: misin?
3: Hadi gidelim.
6: Harika.
5: Dostum, bu depo epey büyükmüş.
6: Güzel, büyük bir depo.
3: Evet.
5: Aman tanrım, şunlara bak. Kapıdan içeri adımımı attığım anda büyülendim. Aman tanrım. Aman tanrım, buna inanamıyorum.
6: Şimdiye kadar gördüğüm en büyük silah koleksiyonu.
3: Bütün inek ağırlarında silah var.
5: Yani inekleri ürkütmek için mi yoksa sütü çalan hırsızlardan korunmak için mi kullanılıyor bilemiyorum.
6: Vay canına.
5: Koleksiyona inanılmaz bir emek sarf etmiş. Bir şeye başlayıp toplayabildiğini toplamış. Sonra başka bir şeye geçmiş.
6: Böyle bir koleksiyona her gün rastlamazsınız. Bunu toplamak için çok çalışmış olmalı. Bakalım onunla karşı karşıya geldiğimizde ne yapacağız? Bu nedir? Yani at yarışı panosu olduğu belli
3: evet.
6: Oluyor.
3: Kulüpte duruyordu.
6: Evet.
3: Adını şeye yazıyordum, panoya.
6: Evet.
3: Sonra jetonunu koyuyordum.
6: Evet, jetonu buradan koyuluyor.
3: Sonra alttan tıkır tıkır düşerler. Bir kısmı kulübe gider. Geri kalanlar da kazanan kişiye gider.
6: Ben böyle şeylere bayılıyorum. Öyle çok fazla paranın olmasına da gerek yok. Saatlerce başında oturabilirdin. Bunu satar mısın? $100 verirdim.
3: Muhtemelen olmaz.
6: Muhtemelen olmaz mı? Bunlardan bulmak çok zor olacaktır.
3: Ben de onu diyecektim.
6: Evet.
3: Bunları almak hiç kolay değil. Evet.
5: Bugün seni zorlayacak en iyi performansını sergilemelisin. Yoksa başaramayacaksın.
6: Sen istersen orada kal. Burada görülecek bir şey yok. Devam et.
5: Aman tanrım. Nereden başlasam ki? Muazzam bir motosiklet koleksiyonu varmış.
6: İstersen birkaç gün sonra tekrar geleyim.
5: Evet, hatta hiç geri gelme. Unut gitsin, beni burada bırak.
3: Bunlar aslında çiftlik işlerinde kullanılan motosikletler. İşçi motosikleti de deniyor bunlara.
5: Bu kadar toplayabildiğine inanamıyorum. Hepsi de en iyisi.
3: DSA'lar, Triumph'lar, Royal Enfield'ler, biraz da Ariel. Ben çoğunu buradaki körfez civarından topladım. Yani elimizde olanlar bunlar. Evet.
5: Thunderbird 650.
3: İhtiyar Fonzi'nin motoru. 1929 model Triumph da var.
5: Evet, şuna bak.
3: Tek silindir, 550 cc.
6: Motorların etrafında dans ediyordu. Bunun olacağını biliyordum. Lucas'la Paul'u ayırmak zorunda kaldım. Buraya iş yapmak için geldik. Buradan sonra nereye geçebiliriz? Bu daktilo hakkında ne biliyorsun?
3: Hiçbir şey bilmiyorum.
6: Harika değil mi? Çok sıra dışı bir daktilo. Normalde harfler ve sayılar düz bir şekilde vurur. Bu daktiloda hepsi halkalar üzerinde ve yan taraftan aşağı iniyor. Daha önce görmemiştim.
8: 1865 tarihli Hanson Writing Ball en değerli klasik daktilo olarak bilinir. İnsandan hızlı yazabilen ilk makineydi. 190 bin doların üzerinde satıldı.
6: O daktiloyu satar mısın?
3: Hiçbir şeyi satmamak gibi bir kuralım olduğunu sanıyordum.
6: Sormaya çekindim çünkü onun müzesindeydi. İngiliz malıymış. Belki de alma şansımız vardır.
3: Bana bunun için ne kadar vereceğini söylemen gerek.
6: $50 veririm.
3: Evet, benim için makul bir miktar olabilir.
6: Harika, teşekkür ederim.
3: Elim boş dönmene izin veremezdim.
6: Hayır, eve elimiz boş dönmek istemeyiz. $50 bunun için iyi. Umarım başka şeyler de alabilirim. Fazlalık parçaların olduğu başka oda var mı?
3: Fazlalıklarım var.
6: İstediğin eşyalar. Oraya da bakabilir miyiz?
3: Oraya da göz atmak ister misiniz?
5: Evet,
6: işte bu.
5: Kesinlikle.
6: Evet.
3: Güzel.
5: Buradaki parçaları...

0: kaliteleri, elinde fazlalıklar var mı?
1: Evet.
0: Gidip para harcayalım bari. Arka oda ağzına kadar ürünle doluydu. Her yerde baştan aşağı sayısız miktarda raf vardı. Vay canına. Motosiklet mezarlığı.
2: Hala orada mısın dostum?
0: Evet dostum, hayattayım. Nasıl olduğumuzu bilirsin. Eğer sesimiz kesildiyse bir şey bulduk demektir.
2: Sanki güzel bir yemek yiyormuşuz gibi.
0: Evet.
2: Kimse güzel bir yemek yerken konuşmaz.
0: Sadece arkana yaslan ve tadını çıkar.
2: Çok ağır bir şey buldum dostum.
0: Neymiş o?
2: Dökme demirden kitap presi. Aşırı ağır, seveceksin.
0: Evet.
2: İki kişi kaldırır.
0: Hayır.
2: Dostum.
0: Hayır, hayır, hayır.
2: Kamyonette senin motosiklet var.
0: Evet, onun taşıması kolaydı.
2: Muhtemelen 100 yıl başından kalma bir kitap presi. Büyük dökme demirden. Harika. Hani şu büyük ağır süs niyetine alınan şeylerden. Tıpkı bir örs gibi.
1: Çok güzel.
2: Satar mıydın bunu?
0: Pek düzgün çalışmıyor dostum.
1: Güzel. Muhtemelen geçmişinde bir sürü hikayesi olmuştur.
2: Olmuştur tabii. Ben hikayeyi almıyorum, kitap presini alıyorum.
1: Peki bunun için ne kadar teklif edeceksin?
2: $80.
1: $100 yaparsan senin olur.
2: Olmaz.
1: Hadi ama sadece $20 fazlası. Yeni Zelanda'ya gelerek %20 indirim aldığını unutma.
2: $100 mı? Ortada buluşalım, 90. İkisinin arası.
1: Bana uyar.
2: Anlaştık. Bir de kırılmıştı ama kötü şekilde kırılmamış. Kırıldığı pek belli olmuyordu. Güzel. Muhtemelen $150-200 satabilirim. Peynir ekmek gibi giden şeylerden.
0: Hadi şimdi.
2: Hadi motosikleti soralım.
0: Evet evet.
2: Kamyonette duran motosikletimizi elden çıkarmak istiyorduk. Paul motorları çok seven biri olduğu için ilgilenebilir diye düşündük. Bir soralım bakalım.
0: Böylesi.
2: Böylesi eline geçmemiştir. Şimdiye kadar yani.
1: Böyle bir üç tekerlekliye hiç sahip olmadım.
0: Tabii ki olmadım. Bu orijinal ve 1980'lerden kalma bir parça. Suyun üstünde gidebiliyor ayrıca.
1: Çok güzel.
0: Evet.
1: Bunlar aslında bu aralar oldukça nadir bulunuyor. Çünkü devrilmeleri çok kolay. Ve çabucak hurdalıklara gidiyorlar.
2: Böyle bir şey işine yarar mı?
1: Fiyatına göre değişir ama evet.
2: İsteyeceğini biliyordum.
0: İbre tersine döndü.
2: Aynı Lucas'a benziyor. Sadece sakalsız hali.
0: İlk çekişte çalışacak. Garantisini veriyorum.
2: Lucas'ın gözlerinde olan o parıltıyı gördüm ve dedim ki harika. Bu bisiklet artık kamyonete girmeyecek.
1: Fiyat hakkında bana ne diyordunuz? $50 mıydı?
0: Bu bizim hikayemiz.
1: Ben de güldüm.
2: Pekala. Ne durumdayız?
1: $250 nasıl?
0: Hadi ama bundan daha iyisini yapabilirsin.
1: Bundan daha mı yüksek?
0: Ben $600 civarı istiyorum ama yani Adams'a bir çikolatalı gofret karşılığında verirdi. Benim aklımda...
1: Yenilenmemiş motor. 1980'ler.
0: Evet, yenilenmemiş. Bunu yenilemek istemezsin.
1: O zaman $300 diyelim mi?
0: Hadi ama.
2: Ama giderek yaklaşıyorsun.
0: Evet, doğru yolda gidiyorsun.
1: Yaklaşıyor muyum? Doğru yolda mıyım?
2: Yaklaşıyorsun.
1: İyi o zaman $310 yapalım. Olmaz mı?
0: Bu iş uzamaya başladı.
1: Mezatçı falan mı olacağım ileride?
0: Teklifimi yapıyorum. 500. Düz hesap. 500.
1: $500 mı?
0: Senin olacak.
1: 500 ha, olmaz.
0: 600 olsun isterdim ama.
1: Olmaz. 350. Bu kadar veririm.
0: 350 mi?
1: Satın alacak olsaydım en fazla 350 verirdim.
0: 400 yapamaz mısın? 600 istiyordum. Sonra 500'e indirdim.
2: Bazen bu oyunda amaç sadece para kazanmak değildir. Parçaları elden çıkarmak.
0: Sen az önce para önemli değil mi dedin?
2: Bazen.
0: 400 mü dedin? 400.
2: Hayır, biz saklıyız dostum.
0: Ben nakit toplarım.
2: Ben de o nakitte yeni parçalar alırım. O motor bana hiçbir şey kazandırmaz. Sadece başımı ağrıtır.
1: Hayır, 350. Bence 350 iyi.
2: Kabul et. Evet.
1: Evet.
2: Evet, aferin. Sözümü dinliyor.
0: 375.
1: 375.
0: 375.
1: Tamam, peki.
0: Tamam, hadi
1: bakalım.
2: Sen 375.
0: Anlaştık.
2: Devasa bir motosiklet koleksiyonu olan bir adamı ziyaret edip elimizden motosiklet çıkaracağımız kimin aklına gelirdi? Yani 6 tane alabilirdik ama
0: kesinlikle
2: almadık.
0: Kesinlikle.
2: Benim için büyük bir bayram günü.
1: Sizi burada ağırlamak gerçekten güzeldi dostum.
0: Bizi ağırladığın için teşekkür ederiz. Paul bugün satmaya pek istekli olmasa da yerel hikayelere tanık olduk ve bu sırada da ucuza birkaç parça koparmayı başardık.
2: O harika eski daktiloyu $50 aldım. Mezatta $100 satabilirim. Kitap presi de çok güzeldi. $90 ödedim ve üstüne $100 daha koyup satabilirim.
0: Tabii bir de $125 kazandık. O motosikleti Pol'a $175 sattık.
2: Onun tadı çıkar.
1: Evet, çıkaracağım.
0: Dikkatli
1: bunun
0: ol.
1: Bunun üzerine atlayıp tarlada yarışırken göreceksiniz beni.
0: Sağ ol ortak.
2: Sen sürüyorsun.
0: Hoşça kal. ne kadar mutlusun.
2: En sonunda biraz para kazandın ve motor da elden çıktı.
0: Hayır ama güzel motor.
2: İşe yaramaz şeyi kamyonetin arkasından çıkarmak mutlu etti beni.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
0: Sağ ol ortak.
2: Sen sürüyorsun.
0: Hoşça kal.

0: Yani ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Aa, baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
12: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
11: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.

0: Bakın.
1: Tam da leslik.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leslik. Sevince.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
4: Bankam Sonbank kartıma din.
5: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
6: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
6: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
7: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: İşte mezat günü. Buna bayılıyorum. Biraz gerginim. Midem bulanıyor ama işte bunu tam da bu yüzden yapıyorum.
9: Harika bir şey. Bugünkü parçalar hep Yeni Zelanda'dan. Bakalım işler nasıl gidecek?
8: Kola parçaları, güzel garaj malzemeleri.
9: Yoyolar.
10: Bence insanlar siyah olanlar için binlerce dolar ödüyordur. Tam bir yoyo.
8: Bir sürü güzel şey var. Bakalım nerelere gidecek?
11: Bence biraz heyecanlanmak iyi bir şey. Çünkü seni biraz daha motive ediyor. Adrenalin patlaması yaşıyorsun. Kalabalığın uğultusunu duyduğunda her şey değişiyor. Tamam, bu insanların önüne geçip kontrolü ele almalıyım diyorsun. Bu gerçekten motive olmanı sağlıyor. Bayanlar, baylar, bugün mutlu yüzlerinizi görmek ne kadar da güzel. Ben mutluyum, siz mutlusunuz. Mezat'a hoş geldiniz. Hadi başlayalım bakalım. Birinci lot. Şuna bakın. Gerçekten muhteşem. Nadir bulunan klasik bir daktilo.
8: Görebileceğiniz en iyi daktilo. Bunu Paul'den 50 dolara aldım. O gün aldığım ilk şeydi. Bence evet. 50 dolar çok ucuz.
11: 200 dolar lütfen. Aman tanrım arkadaşlar, en düşük 160 olur. Daha da aşağı olmaz. Teşekkür ederim, işte burada, siz de biliyorsunuz. 160 ön tarafta, aman tanrım. Olamaz, 160 var. İşte geldi, 170 de arkanda. 180 de sakallı da. 180 sakallı da.
8: Sakallı.
11: Evet, 190 tekrar burada. 200 sakallı da.
8: 200 dolar makul.
11: O daktilo rüyalarınıza girecek. 200 dolara sakallıya satıyorum. Sattım.
8: Elimize sağlık. İşte bu parça böyledir. Onlara ait olduğu yerden çıkarırsın. Sonra mezata koyarsın ve yüksek fiyata satarsın.
9: Evet.
11: Şimdi 70 numaralı lota geçiyoruz.
9: Ben ve o kadın çantaları yok mu?
11: Buraya gelmeden önce Mike'la fark ettik ki üst tarafında da eşyanızı koymanız için gizli küçük bir cebi var. Gerçekten.
8: Bunu kaça aldın?
9: Maria'dan 40 dolara. Böyle şeylerin olduğu harika bir koleksiyonu var.
11: 70 dolar istiyorum. Lütfen, sizi temin ederim. Bunu her yere götürebilirsiniz. Ayrıca boyutu da mükemmel. Şapkalarınız da sığar. Teşekkür ederim hanımefendi.
8: Tamam.
11: Almadan geç.

0: geçmeyin. Beyefendiden 75 geldi.
1: Harika bir parça.
0: Beyefendi 75 dedi. 75'e satıyorum. 80'e hanımefendi de 85 geldi. O da modadan anlıyormuş. 85'e beyefendiye gidiyor. 85'e satıyorum. 90 geldi hanımefendi. Aa, çok zorlamayın bence. Başkası alacak gibi duruyor. Beyefendi 95 diyor. Yoksa çift mi diyeyim? 95 orada. İşte 100 dolar geldi. Sizin için mi? Beyefendi içinmiş 100 dolar. 110 geldi. Ama sana bir şeyler fısıldıyor. Sanki birileri seni yönlendiriyor gibi geldi. 110 geldi. 120'ye tekrar hanımefendi de. 120 geldi. 120 doları hanımefendiye satıyorum. Aa, sabırsızlanıyorum. 130 geldi. Şimdiye kadar gördüğüm en yavaş tutku yarışı. Satıyorum, sattım. Artık konuşmayın. Sadece teklif verin. Son şansınız. 140 geldi. Bana su lazım. Bu artırma beni yordu.
1: Dostum, sana harika bir parça olduğunu söylemiştim. Küçük kadın parçalarını almaya her zaman değer. Bak, 40 harika. Dolardan 100 dolar kazandım.
0: Pekala, 118 numaralı lot. Klasik kola yoyoları. Her şeyde klasik diyoruz. Özellikle de bazılarımız bunlarla büyüdü. Yani ben daha çocukken 1 dolardı diyorlar. Elimde çok güzel parçalar var. Ve açılışı yapıyorum. Adil olmak
1: tam bir
0: adına,
1: cadı.
0: Gerçekten, yani gerçekten adil olmak adına. Çünkü ben çok ahlaklı biriyimdir. 200 dolarla başlıyoruz. 200 dolarla başladım. Kola yoyoları için diyoruz. 3 tane, 220. Benden 240, 260 geldi. 280 bende. 300, 325 bende. Oradan 350 geldi, ben çıkıyorum.
1: Yoyolar 350'ye.
0: 350'ye havalı pantolonlu da. Evet. Var mı arttıran?
1: Bu harika.
0: 400 geldi buradan. Diğeri çıkıyor. 400 dolara satıyorum. 400 dolar.
1: Oh.
0: İşte buna mezat denir. Aha.
1: Şimdiye kadar en iyisi buydu. Çok komik.
0: Buradan 400 geldi. 525 ve 550 burada. İşte satıyorum. Sadece 700 dolara. Ah, çok güzel bir satın alım oldu. 122 numaralı lotta 5 tane küçük yağ şişesi var. Aman tanrım. Çok tatlılar. Pekala, 150 başlıyoruz. Siz de biliyorsunuz bu fiyata değerler. Daha aşağı inmeyeceğim. En son 120 olur, o kadar. 130 geldi, başlayalım. 140, evet harika. 150, 160 oldu. 170, harika, devam ediyoruz. 180. Evet, oturan adam 190.
2: 180.
0: 200 geri geldi. İşte size söylemiştim, harika. Evet, buradan 220 geldi. 220 geldi. 240, 260, 260. Sağımda 260 geldi. Konuşma yok.
2: Biraz daha.
0: Evet, 260 orada. İşte böyle. Çok pişman olursunuz.
2: 160.
0: Güzel satın alımdı. Sen de biliyorsun, gülüyor.
2: Güzel kazanç.
1: İyi iş çıkardı, ortalığı yıktı geçti resmen. Mutluluğu yüzünden de belli.
0: 170 numaralı lot. Elimizde 2 adet çift taraflı tabela var. Harika parçalar.
1: İnsanlar tüm sabah bunları inceledi. Onlara gösterdim ve iki tarafı da güzel bir şekilde korunduğu için bence 400-500 arası bir şeye satabiliriz.
0: Oh, çok güzeller. Dondurma tabelasında herkesin dilinin ucunda yazıyor. Sizce de çok hoş değil mi? 500 dolar lütfen. Kimseden ses yok. 400 dolar. Evet.
2: Daha bir şey olmaz.
0: Şimdi üçünüz tekrar birleşin ve teklif vermeye başlayın. Teşekkür ederim. 400 dolar, komik değil mi? İlginç. Bana bakarak anlayamazsın değil mi? 400 dolar teklif geldi. Sen değilsin havalıcı, ama sende eş olduğunu biliyorum. 425 geldi. Üzgünüm çocuklar, ama şimdiye kadar vereceğini biliyordum. 425, 450 geldi. 450 burada. Şuradan 475 geldi. Hadi ne yapacaksınız? 500 geri geldi. 525 geldi. Evet. 550 geldi. 550 havalıcı. Şimdi 575. O tek başına duruyor. Siz 3 kişisiniz. 575 geldi. Şimdi ikisi. 575. 600 tekrar burada. Evet. Şu an 3'te. Hadi bakalım. 625. Son saniye. Çok şanslı. Üçlüden 650 geldi. Üç arkadaşımız 650 diyor ve Joe vazgeçiyor. Kafa sallıyor. 650 orada.
1: 250 dolar kar.
2: Dostum, bu harika bir kazanç.
1: Harika. Güzel tabelalar olduklarını biliyorum.
2: Dondurmalıdan pek emin değilim ama diğerinin iki tarafı da sağlam olunca iyi para ediyor. Yeni Zelanda iyiydi. Mezatta fena iş çıkarmadık ama benzin pompalarından aldığımız 3500 doları da hesaba katınca o yolu çektiğimize değdi.
1: 3 tekerlekli motosikleti de unutma.
2: Tanrı'ya şükür onu da satabildim.
1: Kur farkını da düşününce uzun beyaz bulut ülkesine dönmek için sabırsızlanıyorum.
2: Ben de.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
10: Hepsi burada, hepsi.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
12: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
11: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
14: Bakın.
15: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
16: Tam da leslik.
17: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
18: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
19: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarının bu bölümünde Isabel Cruz ve Todd Campbell, San Diego, Kaliforniya'daki Barrio Star'ın ortakları bir anlaşmazlık yaşıyor.
1: Yeni mekanımız için en iyi müdür adayının kim olacağına karar veremiyoruz.
0: Garsonlardan biri diğerinden daha mı nitelikli?
2: Bugün kameralar her şeyi gösterecek.
0: Yoksa kararlarını etkileyen başka şeyler mi var?
3: O kız çocuğa fena yapıştı.
0: Restoran sırları ekibi Isabel ve Todd'a gerçekte neler olduğunu göstermek için gizli göreve çıkıyor. Restoran sahibi olmak kolay değil. Harika yemekler, harika bir ortam ve müşterileriniz olabilir. Ama pervasız çalışanlarınız varsa...
4: Tam bir pisliksin dostum.
0: Her şeyi mahvedebilirler. İşte restoran sırları ekibi bu noktada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorunlarını tespit etmesine ve onları çözmesine yardım etti. Ekibini gizli göreve gönderiyor.
5: Ben Chris, yeni ikmal elemanıyım.
0: Ve restoran sahiplerine onlar yokken gerçekte neler olduğunu gösteriyor.
6: Benden çalıyordun.
7: Hemen oraya gitmek istiyorum. Hemen oraya gitmek istiyorum.
1: Bu benim işim.
8: O yemek benim hayatım.
2: Ben Todd Campbell.
1: Ben de Isabel Cruz.
2: Meksika yemekleri yapan Barrio Star'ın sahipleriyiz.
1: Burası San Diego, Kaliforniya. İnsanlar yemeklerimize bayılıyor. Menümüzün en sevilen yemeklerinden biri herhalde biftekli takolar. Üstlerine kişnişli ve misket limonlu keskin bir sos döküyoruz. Parmaklarınızı yersiniz. Ve hiç kimse Barrio Star'dan daha iyi baharatlı tavuk yapamaz. Yemin ederim bayılacaksınız. Todd ve ben Barrio Star'ın ve birkaç restoranın daha ortak sahibiyiz. Körfez bölgesinde yeni bir restoran daha açacağız.
2: Isabel ve ben ne zaman yeni bir restoran açacak olsak, diğer restorandaki elemanlarımızdan birini terfi ettirmeye çalışırız.
1: Çoğu zaman kimi müdür yapacağımız konusunda hemfikirizdir. Bence bu defa bu pozisyona en uygun kişi garsonlarımızdan Mark.
2: Bu aralar Mark'la ilgili çok fazla olumsuz şey duydum. O yüzden bence bu işe en uygun kişi Ken.
1: Yeni restorana kimi müdür yapacağımız konusunda riske giremeyiz.
2: Bugün kameralar her şeyi gösterecek.
9: Danışma.
10: Merhaba, restoran sırlarından Charles
1: Isabel
10: Stiles.
1: Cruz, memnun
2: Isabel,
1: oldum.
2: Isabel, memnun Todd oldum. Campbell, memnun
10: çok
2: oldum.
10: Çok memnun oldum. Ne harika bir restoran. Bu temaya, parlak renklere bayıldım.
1: Teşekkürler, Dia de los Muertos'u çok severim. Amacımız yaşamı kutlamak ve bu dünyadan ayrılmış olan sevdiklerimizi
10: evet,
1: almak.
10: Evet, Ölüler Günü.
1: Ölüler Günü, çok doğru.
10: Burası sahip olduğunuz tek mekan mı yoksa başka
1: evet,
10: yerler
1: başka
10: var mı?
1: Evet, başka restoranlarımız da var. Sorunumuz da bu zaten. Yeni bir restoran açıyoruz. Eskiden beri bizimle 2 yıl çalışmış bir elemanı yeni açacağımız restoranın başına getirir. Diğerlerini eğitmesini, işleri yoluna koymasını isteriz. Böylece restoranı açmak çok kolay oluyor. Bu iş için aklımda belli biri var. Ve o kişinin ismi de Mark.
2: Öte yandan benim de gözde bir elemanım var. Adı Cal.
10: Anladığım kadarıyla yeni restoranın müdürlüğüne şu anki elemanlarınızdan birini getirmek
2: evet.
10: istiyorsunuz.
2: Ama son zamanlarda Isabel'in seçimi olan Mark'la ilgili olumsuz şeyler duyuyorum. Vaktinde gelmiyor, siparişleri karıştırıyor, içecekleri yanlış götürüyor. Bu şekilde şeyler.
1: Hiç Mark'ın yapacağı bir şey değil. Hı-hı. Burada neler olup bittiğini öğrenmemiz çok ama çok önemli.
10: Önceliğimiz iki gözde adayınız Mark ve Cal ama gözümüz diğer elemanlarınızın üstünde de olacak.
0: Bu gizli operasyonda restoran sırlarının hedefi Mark ve Cal. Aynı müdürlük pozisyonu için yarışan iki garson.
10: Şirketimin nasıl çalıştığını anlatayım. Restoranınız kapalıyken geliyor ve her yere gizli kamera ve mikrofonlar yerleştiriyoruz. Böylece olup biten şeyi kontrol odasından izleyip dinleyebiliyoruz. Ayrıca ekibimizden bazılarını gizli göreve gönderiyoruz. Elemanlarınızı denemek için müşteri kılığına girecekler.
1: Körfez bölgesindeki restoranımız merkeze en uzaktaki mekanımız olacak. O yüzden doğru karar vermeliyiz.
0: Operasyonu yürütebilmek için Barrio Star'ın önemli noktalarına gizli kameralar yerleştirildi. Restoranı ve müşterileri genel olarak görebilmek için ana yemek alanına 4 kamera yerleştirildi. Kameralardan biri arkadaki yemek alanına takıldı. Bir diğeri bara yerleştirildi. 2 kamera mutfağa kuruldu. 1 kamera da dışarıda olup biten her şeyi yakalaması için ana girişe takıldı. Restoran sırlarından Chelsea acemi bir garsonmuş gibi işe başlayacak. Seth ve Shane de müşteri numarası yapacaklar.
2: Vay.
1: Aman Tanrım.
2: Muhteşem.
1: Burası harika.
10: Bunların hepsi son teknoloji robot kameralar. Gördüğünüz gibi bütün restoranı görebiliyoruz. Yemek masaları, mutfağınız, barınız. Hangi elemanınızı terfi ettireceğinize karar verebileceksiniz.
1: Bu işi marka verirsek içim gerçekten rahat edecek.
2: Kesinlikle katılmıyorum. Bugün kameralar her şeyi gösterecek.
1: Pekala.
4: Bugün nasılsınız bakalım?
10: Şuradaki Cal galiba.
2: Evet, o Cal. Liderlik becerileri müthiştir. Üstlerini dinler. 2 yıldan uzun süredir bizimle. Kesin tercihim.
9: Daha önce buraya gelmiş miydiniz?
11: Hayır.
9: Öyle mi? Hayır. O zaman hoş geldiniz.
10: Şuradaki garson da Mark galiba.
1: Evet, benim tercihim. Yaklaşık 2 yıldır bizimle. Müşteriler onu çok seviyor.
10: Birazdan Mark ve Cal'ın müşterilerle ilişkilerini sınamak için restoran sırlarından 2 kişiyi içeri göndereceğim. Ama öncelikle Chelsea'ye bakmak istiyorum. Operasyondan birkaç gün önce garson olarak işe başladı.
4: Nasıl gidiyor, burayı sevdin
12: evet.
4: mi?
12: Evet. 2 gecedir Barrio Star'da gizli görevdeyim. 2 garsonumuz Mark ve Cole'a baktığımda ikisinin de müdürlük için yetenekli ve nitelikli olduğunu düşünüyorum.
4: Sormak istediğin bir şey olursa sor. Buradaki herkes çok iyi.
10: Garsonunuz evet. yeni elemana yakınlık gösteriyor. Yabancılık çekmesini istemiyor. Bu iyiye işaret.
2: Evet, Cal öyledir işte.
13: Tavuklu taco istiyorum.
9: Tavuklu taco, harika. Hemen hazırlatıyorum.
14: Tamam mı? Bitmedi mi?
9: Şu siparişi bitirmeliyim. 1 dakika bekle.
14: Tamam.
10: Bu genç kadın kim?
2: O Jessica. Çok iyi bir garsondur.
14: Ne zaman bilgisayarın başına gelsen beni 2 saat bekletiyorsun. O yüzden ben de...
9: Orada bir tane daha var. Onu kullanabilirsin.
14: Masam burada. Buraya daha yakınım. Acele
9: başında
14: eder misin
9: bekleyerek
14: lütfen?
9: Daha fazla vakit kaybediyorsun. Gıcıklık ediyorsun, al işte.
14: Teşekkür ederim, sensin gıcık.
10: Biraz rahatsız ediciydi. Bu ikisi normalde de anlaşamıyor mu yoksa siz de mi yeni gördünüz?
1: Ben yanlarındayken hiç böyle şeyler söylemiyorlar. Gördün mü? Jessica Mark'ın şifresini girdi.
2: Evet, gördüm. O ne yapıyor?
10: Başka bir garsonun şifresini giriyorsa niyeti kötü demektir.
0: Sonra.
9: Tatlıyı paketlememi ister misiniz?
15: Hayır. Hesaptan düşebilir misiniz?
1: Bu çok kötü.
16: Bir şey soracağım. Fıstığa alerjim var. Menüde yememem gereken bir şey var mı?
1: Bunlar temel bilgiler.
14: Öyle çekip gidemezsin.
9: Deli misin?
17: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Erteledim ama...

0: Ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
5: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
6: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
9: 4. Görkem Bey, bank kartınız geldi.
10: Heh, tam zamanında.

0: sesini her yere taşıdım. Bankartımı jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
2: Isabel Cruz ve Todd Cameron, San Diego, Kaliforniya'daki Barrio Star'ın iki ortağı. Hangi garsonu müdürlüğe terfi ettirecekleri konusunda anlaşmazlık yaşıyorlar.
3: Yanlış kişiyi seçme lüksümüz yok.
2: Charles, Barrio Star'ın yan tarafına bir kontrol odası kurdu. Isabel ve Todd, gizli kameralarımız sayesinde restoranlarında olup biten her şeyi izleyebilecek.
4: Oh, aman
3: burası
4: tanrım.
3: Şahane.
2: Operasyon başladıktan sonra garson Jessica, sipariş sistemine Mark'ın şifresiyle girdi.
5: Mark'ın siparişini sildi. Müşterileriniz gerçekten çok kızacak çünkü yemekleri hazırlanmayacak. Bakalım kaybolan siparişin suçlusu kim olacak? Göreceğiz.
4: Suç muhtemelen mutfağın üstüne kalacak.
5: Kesinlikle.
4: Ve bu haksızlık...
5: Sonuçta müşteriler mağdur olacak.
4: Ve de restoran.
6: Tavuklu ve etli takonun siparişini aldınız mı? Masa 25 içindi. Hiç sipariş kağıdı yok mu? Şimdi siparişi giriyorum.
7: Ne yapacaklarını söyleyeceğim.
6: Tamam, hemen istiyorum. Teşekkür ederim.
5: Mark'ın olanlardan hiç haberi yok. Bakalım durumu nasıl idare edecek. Müdürlüğe aday olduğu için sorunları baskı altındayken de çözebilmesi gerek.
4: Doğru bir noktaya değindin Charles.
6: Çok özür dilerim. Telafi edeceğim, tamam mı? Bugün yemeğiniz benden. Çünkü çok üzüldüm. 5 dakikaya geliyor.
5: Jessica'nın Mark'la bir derdi olabilir ama bu durum müşterilerinizi ve sonuç olarak da restoranınızı etkiliyor. Bu olanlar Mark'ın siparişleri karıştırdığıyla ilgili söylentileri açıklayabilir.
3: Şimdi anlaşılıyor. Saçmalık.
5: Jessica ve Mark'ın arasında neler olduğuna dikkat etmeliyiz ama şimdi yine iki garsonunuza dönmek istiyorum. Onları sınava tabi tutacağız. Zorlu müşterilerle nasıl başa çıkacaklar?
3: Bu sınav işi çok iyi. Bakalım kim kendini gösterecek. Bence o kişi Cal olacak.
5: Seth, sen gidip Cal'ın masasına otur. Shane, sen de Mark'ın masasına otur.
8: Tamam, hadi gidelim. Carl ve Mark'ın müdür olarak zor bir durumla nasıl başa çıkacaklarını anlamanın en iyi yolu garson olarak onları zor bir duruma sokmak. İki kişiyiz.
9: Tamam.
8: Bu operasyonda restoran sırlarından Shane ve ben zorlu iki müşteri numarası yapacağız.
9: Burası iyi mi? Mario, hoş geldiniz.
10: Harika.
6: Buraya ilk gelişiniz mi? İlk mi?
9: Takolarımız çok ünlüdür.
5: Tamam çocuklar, sınava başlayalım.
10: Bir şey soracağım. İkimiz de glutensiz besleniyoruz. Bize yardımcı olabilir misiniz?
6: Tabii ki. Yanında bu harfleri gördüğünüz her şey glutensizdir.
8: Bir şey soracağım. Fıstığa alerjim var.
9: Aa.
8: Menüde yememem gereken bir şey var mı acaba?
9: Evet var. Barrio marul salatasında acılı fıstık var ama isterseniz fıstık koydurmayabilirim. Ne dersiniz?
10: Bir şey daha.
6: Tabii ki.
10: Bende laktoz hassasiyeti
8: tamam.
10: Var.
8: Bir şey daha. İnanmayacaksınız ama bende laktoz hassasiyeti de var.
6: Yanında V yazan her şey vegandır.
9: Elimde bütün malzemelerin listesi var. Yemeklerde süt ürünü olan ne varsa çıkarabiliriz.
8: Teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
9: Rica ederim.
5: Bu sınavı ikisi de geçtiler. Restoran sırları ekibinin yemekleri gelince yine onlara döneceğiz. Ama biz şimdi Jessica'ya
11: peki.
5: Bakalım.
11: Bir takonun fiyatı ne kadar?
12: Her tako için fazladan 50
5: cent. Şuradaki delikanlı
4: o
5: kim?
4: O Sergio. En sevdiklerimden biri. Çok başarılı bir garson.
11: Ne yaptığımı anlatmam lazım. Şuradaki masa var ya, Mark'ın siparişini sildim.
12: İnanmıyorum, çok fenasın.
11: Ama bana pislik yapıyor.
12: Biliyorum ama Mark çok kötü duruma düşecek.
11: Amacım o zaten.
12: Lütfen beni bu işe karıştırma, olur
11: sen
12: mu?
11: Sen kimin tarafını tutuyorsun?
12: Kimsenin tarafını falan tutmuyorum. Ben sadece işimi yapıyorum.
5: Bu ikisinin arasında besbelli bir anlaşmazlık var. Ama Mark'ı müdürlük için düşünüyorsanız... ...restoran müdürünüzden kaynaklı böyle bir durumu hoş göremezsiniz, değil mi?
4: Jessica'nın daha önce böyle davrandığını hiç görmedim.
11: Hepsini hak ediyor. Ne ekersen onu biçersin, tamam mı?
5: Jessica ve Mark'ın flört edip etmediklerini biliyor musunuz?
3: Bilmiyorum.
4: Hayır, öyle bir şey duymadım.
5: İçimden bir ses bu işin içinde bir iş var diyor. Jessica ile Sergio'nun arası iyiye benziyor. Chelsea'ye söyleyeyim de biraz araştırma
4: kesinlikle.
5: Yapsın.
4: Kesinlikle.
5: Chelsea, Sergio'nun yanına gidip onunla Jessica hakkında konuşmanı istiyorum.
13: Merhaba Serge.
12: Ne haber tatlım?
13: Nasılsın?
12: İyi, şu siparişleri giriyorum.
13: Mark ve Jessica'nın arasındaki gerginliğin nedeni ne?
12: Ben o işe karışmıyorum. Jessica'yı severim ama hatun arıza. Tam arıza bir arıza.
13: Mı?
12: Evet, aramızda kalsın ama kafayı Mark'a taktı.
5: Chelsea biraz daha konuştur.
13: Çıkıyorlar mıydı yoksa?
12: Bir kere çıktılar ama Jessica çok ciddiye aldı.
13: Çok mu bağlandı?
12: Çok çabuk bağlandı.
13: Mark istemedi mi?
12: Jessica ondan çok hoşlanıyor ama Mark pek ilgilenmiyor.
13: Öyle mi?
12: Evet.
13: Bu çok kötü.
5: Biliyordum, Mark ve Jessica flört etmişler. Bir müdürün altında çalışan elemanlarla arasında sadece profesyonel bir ilişki olmalı. Eğer Mark Jessica'ya uygunsuz davranıyorsa bu durum restoranınız için büyük bir risk olabilir.
12: Jessica Mark'a fena yapıştı kızım.
13: Yapıştı demek.
12: Yemin ederim.
5: Şimdi her şey anlaşıldı. Bir iş yerinde çalışanlar flört etmeye başladığında çoğu zaman bazı sınırları aşıyorlar. Bu da aralarında düşmanlığa ve gerginliğe neden oluyor.
3: Restoranın havası için de kötü. Hiç hoş değil.
5: Jessica ve Mark'ın arasındaki ilişkiyi gözden kaçırmamalıyız. Çünkü her an patlayabilirler. Ama şimdi ekibimizden müdürlerin müdahalesini gerektirecek bazı isteklerde bulunmalarını isteyeceğim. Bakalım garsonlarımız nasıl başa çıkacaklar. Çünkü kurallara uymak ve üstlerine danışmak önemlidir. Restoran Kesinlikle. Sırlarından Shane ve Seth çoktan tatlı siparişi verdiler.
13: Tamam.
5: Tatları masaya geldiğinde ikisinden de fikirlerini değiştirmelerini, tatlarını hesaptan düşürmelerini isteyeceğim. Böylece müdürlerine mi danışacaklar yoksa kendileri mi halledecek? Arkadaşlar, garsonlarınıza fikir değiştirdiğinizi ve tatların hesaptan çıkarılmasını istediğinizi söyleyin.
6: Tatlarınızı birazdan getireceğim, olur mu?
10: Aslında kusura bakmayın ama...
6: Buyurun.
10: Biz doyduk.
6: Tatlınızı paketletmemi ister misiniz?
10: Hayır, hesaptan düşebilir misiniz acaba?
6: Tabii, hiç sorun değil.
10: Teşekkür ederim.
6: Bir tatlı siparişinin hesaptan düşürülmesi gerek.
5: O şapkalı genç kadın kim?
4: Amanda, müdürlerimizden biri.
5: Tamam, bakın protokolü takip ediyor. Müdüre gidip tatlıyı hesaptan çıkarmak için onayını istiyor.
6: Teşekkür ederim.
13: Rica ederim.
4: Çok iyiydi. Adayım sınavı geçtiği için mutluyum.
5: Bakalım kaldı aynı sınavı geçebilecek mi, göreceğiz.
9: Yemeğiniz nasıldı?
8: Her şey harikaydı.
9: Güzel. Tatlınız birazdan gelecek.
8: Kusura bakmayın ama biz çok doyduk. Acaba tatlıyı hesaptan düşebilir misiniz?
9: Tabii, tabii.
5: Bakın Cal ne yapıyor? Müdürünün onayını bile almadan tatlıyı hesaptan düşüyor. Gördünüz değil mi?
4: Hiç şaşırmadım.
5: Bu yaptığı Cal'ın müdürlüğe uygun olmadığını göstermez. Ama üstlerine danışması gerektiğini anlaması gerek. Çünkü yeni restoranınızın müdürü olursa o da aynı saygıyı görmek isteyecek. Öyle değil mi?
4: Kesinlikle.
9: Çok teşekkür ederim. Tatlı hesabınızdan çıkardım.
8: Tamam, sağ olun.
6: Teyzem de Canyon Lake'te oturuyor.
5: Gördünüz mü? Jessica Mark'a kasten çarptı.
3: Jessica'nın böyle bir şey yaptığını hiç görmemiştim.
6: Bu ne şimdi?
9: Ne oldu?
6: Jessica kasten çarptı.
5: Jessica'nın aralarındaki ilişkiden hoşnut olmamasını anlayabiliyorum. Ama burası bir iş yeri. Profesyonelce davranmalı. Çocuk gibi değil.
6: Bugün canın falan mı sıkkın?
11: Konuşma benimle, tamam mı?
6: O günden beri saçmalıyorsunuz. Sadece bir kere çıktık. Telefonuma mesaj
11: misin?
6: Bırakıp duruyorsun.
11: Gidersen çok sevinirim.
6: Seninle çıkmak istemediğim için özür dilerim. Duymak istediğin bu mu? Özür dilerim.
11: Hayır. Ciddi misin sen?
6: Evet.
11: Özür falan beklemiyorum. Aman
6: bak,
11: tanrım.
6: Senin seviyene inmek istemiyorum komiksin. Ama böyle devam edersen ben de herkese senin hakkında bir sürü şey anlatırım.
11: Saçmalıyorsun.
3: Bu çok büyük bir sorun. Körfez bölgesine Kelly göndermeyi istememden bağımsız olarak söylüyorum. Restoranımızda böyle bir şeyi hoş göremeyiz.
11: Haklısın. Hey. Özür dilerim, tamam mı? Her şey eskisi gibi olsun istiyorum. Aramız düzelsin istiyorum.
6: Sen neden söz ediyorsun?
11: İlk başlardaki gibi olalım. İlk tanıştığımız zamanlardaki gibi.
6: Konuşacak bir şey yok.
11: Ben sadece Körfez bölgesine gitmeni istemiyorum. Ben burayı bırakıp gitmeni
6: Derdin
11: istemiyorum.
6: Derdin bu mu yani?
5: Neler olduğunu anladım galiba. Jessica besbelli Mark'tan hala hoşlanıyor. O yüzden de terfi edip müdür olamasın ve buradan gidemesin diye Mark'ı sabote etmeye çalışıyor.
4: Bu durum her açıdan öyle kötü ki nereden başlayacağımı bilemiyorum.
6: Sadece iki geceydi, abartma, aş bunları.
11: İki geceden fazlaydı.
6: Sarhoştuk, ben sarhoştum. Şaka mısın sen? Şaka mı bu?
11: Kabalaşma.
6: Kaba falan değilim.
11: Ne?
6: Bu delilik.
11: Sen bana deli mi dedin? Bana
6: evet,
11: deli mi dedin
6: evet,
11: sen?
6: Evet, kesinlikle
11: böyle
6: delisin.
11: Böyle çekip gidemezsin. Dur diyorum.
6: Yok artık.
3: Bu kız kafayı mı yemiş?
11: Senden nefret ediyorum.
4: Charles, benim oraya gitmem
5: Bence
4: gerek.
5: Bence de işler iyice çığırından çıkmadan Jessica ve Mark'ı alıp buraya getir. İkisiyle de burada konuşalım. Yoksa birinin canı yanacak. Bunu asla
4: ben hemen,
5: istemeyiz.
4: Hemen gidiyorum. Jessica'nın bu kadar düşüncesizce davranıp restoranımı birbirine kattığına inanamıyorum. Buna son vermeliyim.
11: Haksız. haksızlık bu. Neden böyle adilik yapıyor?
4: Jessica konuşmamız gerek.
6: Sorun nedir?
4: Şey İkiniz yapmadım. De gelin. İkiniz de arkamdan gelin.
11: Hepsi senin suçun.
5: Gelin bakalım arkadaşlar.
6: Bu ne böyle?
5: Neler oluyor anlatayım. Adım Charles Stiles. Restoran sırlarında çalışıyorum. Patronlarınız bir anlaşmazlığı çözmelerine yardım etmemiz için şirketimize başvurdular. Çünkü yeni restoranlarında kimi müdür yapacaklarına karar veremiyorlardı. Mark, Todd bazı söylentiler duymuş. Görevlerini gerektiği gibi yerine getirmiyormuşsun. Siparişlerinde hatalar varmış.
6: Ne?
5: Biri seni sabote ediyormuş. Jessica müşterilerinin yemekleri hazırlanamasın diye bilgisayarlı sipariş sistemine girip siparişlerini siliyormuş.
3: Hiç hoş değil.
11: Özür dilerim. Aramız düzelsin. Her şeyi unutalım diye ondan özür dilemeye çalışıyordum.
6: Sen insanlardan böyle mi özür dilersin?
11: Bilgisayarın başında bana bağırdın. Neler söyledin orada?
6: Çıkarken ikimiz de önemli bir şey değil demiştik.
11: Benden hoşlanıyorsun. İşte yalan söyleme.
4: Jessica, senin adına ben utanıyorum. Çok acımasız ve düşüncesizce davrandın. Herkesi tehlikeye attın. Bir müşteriye zarar verebileceğini aklına getirmedin. Kusura bakma ama kovuldun sen.
11: Mark'ın siparişlerini sabote ettiğimi biliyorum. Ama o da ilişkimizi sabote etti. Sanki arıza olan benmişim gibi davrandı. Bu saçmalık. Hiç de öyle değilim.
6: Çok özür dilerim.
4: İşte bunun için işle aşk meşk işlerini birbirinden ayırmak gerekiyor. Sakın yapma bunu.
6: Bakın, emin olun dersimi aldım. Umarım bana yine aynı gözle bakabilirsiniz. Bir daha asla ama asla böyle bir şey yapmayacağım.
4: Gerçekten büyük düşüncesizlik ettin Mark. Şu anda yeni restoranın müdürlüğü için doğru kişi misin bilemiyorum. Bunu düşünmemiz gerekiyor.
6: Anlıyorum, teşekkür ederim. Aslında Barrio Star'daki işimi çok seviyorum. Artık Jessica gittiğine göre işime odaklanıp daha başarılı olabilirim.
5: Bence Mark'ın az önceki konuşması samimiydi. Belki hazırdır, belki değildir. Ama sizler karar vermek için her şeyi yapacaksınız. Öyle değil mi?
3: Evet Charles, bize kanıtların yalan söylemeyeceğini gösterdin. Konuşmamız gereken çok şey var.
4: Ama artık elimizdeki bilgilere göre bir karar verebileceğiz.
5: Beni çağırdığınız için teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim.
5: Benim için zevkti.
4: Charles'a ve restoran sırlarına sorunlarımızı çözmemize yardım ettikleri için
3: artık
4: teşekkür ederiz.
3: Artık kargaşaya yer yok.
14: 4 ay sonra. Jessica kovulduktan sonra başka bir yerde iş buldu. Tal müdürlüğe terfi etti ve San Francisco'ya taşındı. Mark davranışı için özür diledi ve müdürlük için sırasını bekliyor. Isabel ve Todd çalışanlar birbiriyle çıkamaz kuralını getirdiler. Barrio Star artık kargaşadan uzak olduğu için çok mutlu.
15: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
16: Yeni program Klasik Araba Kurtarma. Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
18: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
19: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
20: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
16: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Mystery Diners'ın bu bölümünde Marco Pavlinovic, Manca Manca Mobil'in sahibi ve Brad Dwiggin, Food Junkies Catering'in sahibi. San Diego, Kaliforniya'dalar ve yemek arabaları konusunda endişeliler.
1: Bu iki yemek arabası çalışanları arasındaki rekabet kontrolden çıkmış durumda.
0: Çalışanlar dostane bir rekabet havasında mı?
2: Tadımlık alır mısınız?
3: Birbirinden müşteri çalmak hiç hoş değil.
4: Bu şimdi ne yapıyor?
0: Yoksa bu bir savaş ilanı mı?
4: Benim arabanın altına lanet bir balık yerleştiriyor. Mamma mia.
0: Mystery Diners tarihinde ilk defa iki ayrı düzen kurup Marco ve Brett'e aslında neler döndüğünü gösterecek.
5: Pantolonumu bul.
0: Restoran işletmek zor zanaat. Yemeğiniz, atmosferiniz, müşterileriniz iyi olabilir ama sorumsuz çalışanlar...
6: Tam bir pisliksin dostum.
0: Her şeyi mahvedebilir. İşte burada Mystery Diners devreye giriyor. Charles Stiles bugüne kadar binlerce restoranın sorunlarını çözmeye yardım etti. Kimliği gizli bir ekip görevlendirdi.
7: Ben Chris, yeni ikmal elemanıyım.
0: Ve restoran sahiplerine onlar orada yokken neler olup bittiğini gösterdi.
8: Benden çalıyordun.
9: Hemen oraya gitmek istiyorum, hemen oraya gitmek istiyorum.
10: Bu benim işim.
11: O yemek benim hayatım.
12: Ben Marco Pavlinovic, seyyar yemek arabası Manca Manca Mobil'in sahibiyim.
1: Ben Brad Dugan, Food Junkies Catering arabasının sahibiyim.
12: San Diego, Kaliforniya'dayız. Manca manca ye ye demek. İtalyan kültürüne özgü. Her lokmada kendinizi İtalya'da bulursunuz. Annenizin kocaman kucaklamak için beklediği o yerde. Benim arabadan yiyecekseniz sosisli biberli sandviçi tavsiye ederim. Bum, konu kapandı. Bir de efsane ıstakozlu raviolim var. Buonasimo.
1: Marco kulağa hoş geliyor.
12: Sağ ol Brett.
1: Ama canına sakiki yemek çekerse Food Junkies'e bekleriz. Bizim araçta Kaliforniya'nın keyif lezzetleri bulunur. Hayatınızda yiyip yiyebileceğiniz en nefis balıklı takolar bende. Müşterilerin parmaklarını yiyor. Bir diğer harika yemeğim de jambonlu peynirli baha tavuğu bonfilesi. Sadece tavuk göğsü kullanırız. 3 çeşit peynir, kalın dilim jambon, taze jalapeno biberi. Hepsini 25 santimlik ekmek arasına koyuyoruz.
12: İnsanların fark etmediği önemli bir durum var. Bu iki yemek arabası sahibi arasında kıyasıya rekabet var.
1: Ama profesyonellikten ayrılmıyoruz. Sonuçta işletmeciyiz.
12: Bu rekabetin sınırları var. Arada birbirimize takılıyoruz. Hepsi o kadar.
1: Ancak son zamanlarda bu iş neredeyse bir kan davasına dönüşmüş. Neler olmadı ki? Arabanın içine kova kova su döküldü. Seninkiler ketçap şişelerimi boşalttı.
12: Benim çalışanlar seninkilerin bizim elektrikten kaçak at çektiğini ve aracın her tarafına ketçap püskürttüğünü anlattı. Brett ve ben çok para kaybeder olduk. Hem de en gözde mekanımızda, sahilde.
1: Marco ile yakın arkadaş sayılmayız.
12: Ama iş iştir. İkimiz de çok para kaybetmeye başladık.
1: Bu yemek arabası parkında neler döndüğünü bir an önce anlamak zorundayız. Yoksa batacağız. Merhaba.
13: Merhaba. Geldim. Ben Charles Stiles, restoran sırlarından.
1: Brett Dugan.
12: Marco Pavlinovic.
13: Arabalarınız çok şık çocuklar. Bana işinizden söz edin.
12: San Diego'daki ilk İtalyan gurme aracının sahibiyim. Manca manca mobil açarak İtalya'yı müşterinin ayağına getirdim.
1: Vay canına, bunu yeni mi prova ettin?
12: Hadi oradan.
13: Aranızda tatlı bir çekişme var gibi geldi bana.
1: Evet, çekişiriz ama her ortamda her zaman ondan fazla
12: yok,
1: satarım.
12: Yok daha neler. Dışı seni, içi beni yakar.
1: Sen ancak ekmeği yakarsın. Satışlarda bana ulaşamazsın.
12: Satışlarda suyunu çıkarırım.
13: Firmamı ne için aradınız peki? Asıl mesele nedir?
1: Birkaç ay önce bir grup yemek arabası sahibi, yoğun insan trafiği olan bir bölgede park alanı kiraladık.
13: Kiralamayı haftalık mı yapıyorsunuz?
1: Evet. İlk başta şahane iş çıktı.
12: Birkaç hafta sonra satışları adeta yere çakıldı.
13: Peki bunun nedeni ne olabilir sizce?
1: Bence asıl nedeni yemek arabası çalışanları arasındaki rekabetin kontrolden çıkması.
12: Geçen gün benim arabayı benim oraya çektim. Felaket haldeydi. Çalışanlara neler olduğunu sordum. Onlar da onun elemanlarının yaptığını söyledi bana.
1: Benimkiler de seninkilerin benim araca gelip tüm ketçap hardal kutularını aracın önüne boşalttıklarını söyledi.
13: Herhangi birinizin çalışanları bir diğerinin aracını sabote etme noktasına geldiyse ortada ciddi bir durum var demektir. Bence tüm çalışanlara bakmak gerek.
0: Bu operasyonda Mystery Diners manca manca çalışanları Justin, David, Jose ve Supimoni'yi, diğer tarafta Food Junkies çalışanları Jacob, Steven ve Gerardo'yu inceleyecek. Patronlar arasındaki tatlı rekabeti fazlaca abartan iki farklı ekibi.
13: Size nasıl çalıştığımızı anlatayım. Bir gece önce her ikinizin de arabasına izleme cihazları yerleştireceğiz. Ayrıca yiyecek alanında gizli kameralar olacak. Böylece olan biteni yakındaki komuta merkezinden izleyebileceğiz. Ve ayrıca kimliği gizli restoran sırları çalışanlarımız müşteri ve eleman olacaklar.
12: Şimdilik geçici ateşkes.
1: Anlaştık.
0: Bu operasyon için Manca Manca ve Food Junkies araçlarına ve onları çevreleyen bölgeye gizli kameralar yerleştirildi. Mystery Diners'dan Seth çalışan olarak başka bir yemek aracında bulunacak. Corin ve Shane de müşteri rolünü üstlenecekler.
1: Vay canım.
4: Ha, şuna bak.
13: Komuta merkezine hoş geldiniz. Ne düşünüyorsunuz?
4: Harika olmuş Charles.
1: İnanılmaz.
13: Her iki araca da düzenek kurduk. Park alanında ayrıca gözetliyoruz. Bu sayede hem sizin hem de rakibin arabasında olup biteni görebileceğiz.
4: Sabırsızlanıyorum.
13: Marco, senin araçtaki elemanları
4: tamam,
13: anlat.
4: Tamam, başlayalım. Justin, David ortadaki ve Simon var.
13: Galiba yeni giren kişi de Jose.
4: Evet.
13: Brett, sen de senin elemanları anlat.
1: Bugün Jacob, Steve-O ve Herado var. Jacob ve Steve-O neredeyse bir yıldır yanımda çalışıyorlar. Herado ile 12 yıldır birlikteyiz.
10: Hey Jack! Birkaç kilo vermişsin, iyi gördüm seni.
14: Spora başladım.
10: Harikasın. Ruhsuz havuç kafa. Heriften hiç az etmiyorum. Gıcık oluyorum.
14: Biraz reklamımızı yapalım.
15: Bence iyi fikir.
13: Şu megafon sizin araçlarda standart donanıma dahil mi?
1: Kesinlikle değil.
16: Herkese merhaba. San Diego Yemek Bölgesi'ne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Jacob.
10: Kes sesini!
16: Manca manca kuyruğunda bekleyenler sıradan ayrılıp bu tarafa gelmek isteyebilirsiniz. Çünkü yiyecekleri tam bir felaket.
10: Siz ona bakmayın, dangalak işte.
16: Bir de krep seven varsa sokağın ilerisinde IHOP'u tavsiye ederim. Çok daha iyi bir krep arabası. Doğrusu ben sosise bayılırım. Ama bunu niye bir köpek resmiyle duyuruyorlar bilmiyorum. Köpek eti olabilir mi?
13: Brett, Jacob'ın laflarına ne diyorsun?
1: Diğer arabalar hakkında karalayıcı sözleri hoşuma gitmedi.
16: İtalyan yemekleri rezalet.
10: Tek laf daha ederse o megafonu alıp...
16: Evet, Taco Bell çok daha iyiydi.
10: Bak işte. Yeter ama. Yeter.
4: Bu ne yapmaya gidiyor?
16: Gerçekten iyiliğiniz için diyorum. Gıda zehirlenmesi değil, bildiğiniz zehir.
0: Az sonra.
15: Chaz, şuna bir bak istersen. Sosis arabasından biri manca arabasına yaklaşıyor.
4: Ne yapıyor bu?
13: Jose çantanın içine daldı.
1: İçinde ne var?
4: İçinde ne var?
1: Bilmiyorum.

0: geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Hesap basit, hesap basit.
13: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Marco Pavlinovich Manca Manca Mobil'in sahibi. Brett Duigan de Food Junkies Catering arabasının. San Diego, Kaliforniya'dalar. Aralarındaki tatlı rekabeti çalışanlarının fazlaca abarttığını düşünüyorlar.
4: Bunun elemanına benim araca hasar verdi.
3: Charles, yiyecek alanının yanı başında bir komuta merkezi oluşturdu. Bu sayede Marco ve Brett yemek arabalarında olup biteni gizli kameralar aracılığıyla izleyebilecek.
4: Bu harika Charles.
3: Operasyon başlar başlamaz Food Junkies çalışanı Jacob eline megafonu alıp diğer yemek arabalarına çamur attı.
5: Acaba manca ne demek biliyor musunuz? İshal demek, ishal. İshal arabası. Ha!
6: Ver şunu bana. Benim oldu.
7: Bayağı saldırganca. Neyse ki fiziksel boyuta taşımadı.
8: Ne yapıyorsun? Ben nasıl reklam
6: lütfen
8: yapacağım?
6: Lütfen kusura bakmayın. İyice azıttı artık. Çok gıcık, şişko ve terli. Öyle
7: sizin
6: işte.
7: Ekipler arasında bir kan davası başlamış gibi görünüyor. Restoran sırları çalışanı Seth'i karşıda park etmiş Crepe Bonaparte arabasına yerleştirdik. Onu sizin arabalardaki çocuklarla konuşmaya göndereceğim. Bakalım ne diyecekler.
4: Harika bir fikir.
7: Hey Seth, manca manca mobile git. Bir sor bakalım. Food Junkies arabası için ne diyecekler?
9: Çocuklar, komşulara merhaba diyeceğim. Merhaba çocuklar.
10: Merhaba.
9: Kendimi tanıtayım, ben Seth. Karşıdaki Crepe Bonaparte'da çalışıyorum.
10: Aa, demek çaylaksın.
9: Evet çaylağım. Daha iyi olduğu oradan bilmiyorum. Anlatsanıza burada ortam nasıl? Birbirinizle anlaşabiliyor musunuz?
10: Evet.
9: Hayır mı?
10: Herkes birbiriyle rekabet halinde ama bize kimse yaklaşamaz. Çünkü biz buranın tek İtalyan yemek arabasıyız.
9: İtalyan yemekleri bir numaradır.
6: Pekala Seth, hemen konuya gireyim. Mahalleye hoş geldin. Burnunu sil ve bak şuradan yürü git hadi. Hadi oğlum.
7: Vay. Bana göre Justin iyi bir çalışana benziyor ama David öyle değil. Seth'i huzursuz etmek için her şeyi yaptı.
4: Bu çok saçma. Şu an sinirim tepemde.
9: Tamam o zaman. Tanıştığımıza sevindim. Size iyi günler.
6: Tamam. Tamamdır.
7: Umarım senin çocuğum. Araçtakiler Seth'i daha hoş karşılar Brett.
4: Bence de.
9: Food Junkiler. Benim adım Seth.
8: Ben Jack.
9: Jack, buralarda yeğeniyim. Gelip olsun. Komşu araçtaki arkadaşlarla tanışayım dedim.
8: Bak kardeşim, sana küçük bir sır vereyim. Yemek günlerinde her zaman gözün arkanda olsun. Çünkü insanlar yılan gibi sokar.
9: Anlıyorum.
8: Tamam mı?
9: Anlıyorum ya.
8: Peki Seth, işe dönmemiz lazım.
9: Tamam.
8: Sana bol şans.
9: Sizinle tanıştığımıza sevindim.
7: Jack Seth'e yiyecek alanında tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu anlattı. Yiyecek servisini etkiliyor mu merak ediyorum. Restoran sırlarından Corin'i Food Junkies arabasına, Shane'i de Manca arabasına göndereceğim. Corin ve Shane, sıra sizde. Hadi bakalım.
11: Manca Manca ve Food Junkies arabalarının olumsuz davranışlarına zaten şahit olduk. Ama bakalım bu müşteri ilişkilerine de sirayet edecek mi?
10: Nasılsınız efendim?
12: İyiyim, teşekkür ederim. Siz?
6: Merhaba, nasılsınız?
11: Bir şeyler yemek istiyorum.
10: Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
12: Aa, bir öneride bulunur musun?
10: Kendi imalatımız ıstakozlu ravioli var.
11: Ne tavsiye edersin?
8: Doğrusu ben olsam kaşarlı tost yerim.
11: Kaşarlı tost mu sahibi?
10: Istakozlu ravioli muhteşem bir şey.
12: Tamam, ondan ver o zaman.
10: Birkaç dakikaya hazır olur, uzaklaşmayın.
12: Tamam, teşekkürler.
11: Kaşarlı tost ve patates kroket alayım.
8: Kaşarlı tost değil mi? Semi, bir de patates kroket.
6: Geliyor.
7: Birbirleri hakkında ileri geri konuşsalar da restoran sırları müşterilerine nazik davrandılar.
4: Evet.
11: Teşekkür ederim. Charles, şunu söylemem lazım. Yemekler muhteşem.
4: Tamam, tuttum.
12: Harika.
4: Teşekkür ederim.
10: Afiyet olsun.
12: Harika. Çok teşekkür ederim. Çok güzel görünüyor. Charles, enfes bir şey bu.
4: San Diego'da bir numaraysak bir nedeni var.
13: Yine hayallere daldın dostum.
4: Konuşma.
10: Biraz tadımlık hazırlıyor mu?
6: Tamam, hallediyorum.
7: Jose tadımlıkları dağıtmaya hazırlanıyor. Böyle tadımlık dağıtmak gibi bir adetiniz var mı peki?
4: Bazen sıra çok uzuyor. Müşteri beklerken tadımlık servis ediyorlar. Mahsuru yok.
14: Merhaba, nasılsın?
15: İyiyim, sen nasılsın?
13: Jose benim arabaya gitti.
14: Ücretsiz tadımlıklardan alır mısınız?
7: Kendi aracının önünde tanıtım için tadımlık dağıtmak tamam da başka arabanın müşterisini çalmak hiç hoş olmadı.
4: Doğru, kusura bakma. Manca manca müşteri çalmaz.
14: Manca manca yemekleri. Az ilerideyiz, bekleriz.
16: Bunların yalanlarının kurbanı olmayın. Yapmayın. Buna değmez.
14: Food junkilerin yemeklerini yemeyin. Aynı çöp gibi.
13: Artık çizgiyi aştılar.
8: Hey, bu heriflerden bıktım artık. Gidip şunları balıklayacağım. Arkamı kollayın.
7: Balıklamak derken neyi kastetti?
13: Bilmiyorum.
8: Bu da ne böyle? Dostum. Dostum.
16: Muhteşem. Harika.
7: Brett, senin balıklardan.
13: Hayır, bizde bu balıktan yok. Onu nereden aldılar bilmiyorum.
7: Bence asıl mesele o balığı nereden aldığı değil, nereye götürdüğü.
4: O lanet balığı benim aracın altına mı koyacak?
7: Kötü kokunun nereden geldiğini anladığında iş işten geçmiş olacak. Çünkü müşteriler kokudan kaçmış olacak.
13: Bu ne şimdi? Bak şimdi ne yapıyorum.
8: Dur! Dur! Lanet olsun!
6: Sen orada kal. Geri geleceğiz.
13: Çok utanıyorum.
6: Aman değmesin, dikkat edin.
4: Aman tanrım.
7: Bakın, arabanın önüne pantolon astılar. Öğrenci evi gibi.
8: Steven!
16: Dostum dayan. Dayan, geliyorum. Bir
8: git
16: şey yok
8: pantolonumu
16: ya.
8: Bul.
16: Tamam. Buldum.
6: Evet baylar. Bu duyduğunuz başarının sesidir. Manca, manca.
7: Bunlar kapalı kapılar ardında değil, doğrudan müşterinin gözü önünde oluyor. Her ikiniz de lekeliyor. Bunlar iyice zıvanadan çıkmış.
4: Tahmin ettiğimden de beter.
9: Şahıs, şuna bir bak istersen. Sosis arabasından biri manca arabasına doğru gidiyor.
4: Ne yapıyor o? iPad'imi çalıyor.
7: Kasayı oradan mı kumanda ediyorsun?
4: Aynen, benim POS cihazım. O olmadan kredi kartı alamam.
7: Bu sadece bir şaka gibi görünse de kötücül bir girişim. Ve bu yüzden para kaybedeceksin. Daha beteri, bu kavga sadece sizin arabalarla sınırlı değil. Koca yemek alanına bulaşmış durumda.
10: Baksana. Tablet nerede?
6: Oradaydı. Tam şurada gördüm. Düştü mü yoksa? Yerde mi? Affedersiniz, aşağı mı düşmüş?
10: Yerde tablet var mı? Dostum, ödemeleri nasıl alacağız? Adisyon mu keseceğiz?
6: Eski usul devam o zaman.
14: Merhaba, ne haber?
9: İtalyan sosisi alabilir miyim?
10: İtalyan sosisi mi? Şu an sadece nakit satış yapabiliyoruz.
9: Özür dilerim, üzerimde para yok.
10: Tamam, hoşça kalın. İtalyan sosisi
7: iptal. Şu müşteri senin arabandan yemek istiyor ama yiyemez çünkü kredi kartı makinen çalındı. O müşteriyi kaybettin.
4: Evet, gitti paracıklar.
6: Hey Justin. Jose ile gidip bu işi kökünden halledeceğiz. Sen kaleye sahip
10: çık. Bu çok kötü
6: bunlar
10: bir fikir.
6: Bunlar Food Junkiler. Bizim tableti onlar çaldı.
7: iPad'i Food Junkiler çaldı sanıyorlar. Bu nedenle misilleme yapacaklar.
6: Hadi hadi hadi. Sen arkamızı kolla.
7: Şu ana kadar gördüklerime bakılırsa manca aracındaki sorunlu çalışanlar David ve Jose. Food Junkies'de de Jacob ve Steven.
13: Bu konuyu çözmeliyiz.
4: Bu konuyu çözmeliyiz.
7: Görünüşe göre Jose o çantada bir şeyler arıyor.
13: İçinde ne var?
4: İçinde ne var?
13: İçinde ne var onun?
7: Bir çeşit halat. Bungee halatı gibi.
4: Bu kadarı fazla artık. Çileden çıkmamaz kaldı.
7: Brett, şuna bak. Jose kapıyı bağlayarak senin çalışanları içeride kilitli bıraktı. Bu hiç hoş değil. Su tabancası
4: nasıl
7: var.
4: Nasıl yani? David, ne yapıyorsun sen orada?
7: Kullanmayacaksan işe su tabancasıyla gitmezsin.
8: Etli peynirlim burada.
16: Pekala.
4: Ne yapıyorsun? Aa,
13: hadi bu yapmayın ya. Ama hayır. Bu işe bir son verelim.
7: Marco, sen gidip David ve Jose'yi getir. Brett, sen de Steven ve Jacob'ı. Onları buraya getirin de bir konuşalım.
4: Tamam, gidiyorsun.
14: Ne haber? Kaçmayın kız. Al bakalım. Al.
8: Lanet olsun.
6: Nasıl ha?
14: Al bakalım, kilitlemişler. Kapı kilitli.
6: Al bakalım.
14: Al bakalım.
4: Dur. Ne yapıyorsunuz siz ha? Hemen çekilin oradan.
6: Ne yapıyorsun?
14: Hey, bırak beni.
4: Hadi çekilin gidin.
14: Ne yapıyorsun?
13: Hemen dışarı. Hadi çabuk, hadi. Hadi.
7: David, içeri gel. Jose, içeri gel.
14: Mystery Diners.
7: Evet.
14: Hayır.
7: Onu boş verin. Ona hiç ihtiyacımız yok. Benim adım Charles Stiles. Restoran sırlarından geliyorum. Sizin patronlar bizi aradı. Olan biten bazı garip işlerden dolayı şüpheleri vardı. Bugün olanları görünce haklıymışlar dedim. Jacob, sen manca manca arabasını mahvetmek için altına balık tıkmaya çalıştın. Buna sabotaj denir. Sen de burada herkese su tabancalarıyla saldırıyorsun. Kaç yaşındasın?
13: 39.
7: Hala su tabancasıyla mı oynuyorsun?
4: Sandviç sat diye para veriyorum. Su tabancasıyla oyna diye değil.
6: Bunlar her daim didişiyor. Düşmanlığı onlar başlattı. yaptı. Bu durum arabalara sıçradıysa olayların doğal akışındandır.
4: David, hiç anlamamışsın. Biz birbirimizle yiyecekler üzerinden atışıyoruz. Birbirimizi daha iyi bir yere taşıyoruz.
13: Jacob, tüm dünyayı izlerken Marco'nun arabasının altına balık gizlemeye çalışmanı izlerken ne kadar utandım bilemezsin. Food Junkies'i böyle mi temsil ediyorsun sen?
8: Lütfen, bu işi seviyorum.
13: Kovuldun.
4: Dit, sen de kovuldun. Eşyanı topla ve git. Sandviç sat diye para veriyorum. Su tabancasıyla oyna diye değil.
6: Bunlar her daim didişiyor. Düşmanlığı onlar başlattı. Bu durum arabalara sıçradıysa olayların doğal akışındandır.
4: David, hiç anlamamışsın. Biz birbirimizle yiyecekler üzerinden atışıyoruz. Birbirimizi daha iyi bir yere taşıyoruz.
13: Jacob, tüm dünyayı izlerken Marco'nun arabasının altına balık gizlemeye çalışmanı izlerken ne kadar utandım bilemezsin. Food Junkies'i böyle mi temsil ediyorsun sen?
8: Lütfen, bu işi seviyorum.

0: kadar dert edeceğinizi bilmiyordum.
1: Steve-O, bu kadar saf olma. Peki bu durumu lehine yorumlayalım. Sana bir şans daha vereceğim.
0: Bundan sonra böyle bir şey olursa hemen haber vereceğime söz veriyorum.
1: Tamam. Git arabayı temizle.
0: Hallederim.
1: Tamam.
0: Neredeyse işsiz kalıyordum. Çok korktum. Bundan sonra daha profesyonel davranacağım.
2: Doğrusunu isterseniz bugün düşmanlığın inanılmaz boyutlara ulaşmasına şahit olduk. Ama aradığınız cevapları buldunuz. Ne yapmanız gerektiğini gördünüz.
3: Çok haklısın. Didişme devri artık bitti. Ne dersin Brett?
2: Tamamdır. Çok güzel bir tablo. Evet.
3: Bir de var ya Charles, bu yaptığın benim için çok değerli. Seni yemek arabama davet etmek ve güzel bir yemek yedirmek istiyorum.
1: Yok, o benim arabaya gelip canki tarzında beslenecek.
3: Hayır.
1: Hadi.
3: Hayır.
1: Tamam, bize geliyor.
2: Hani didişmeyecektiniz.
1: Tamam. Charles'a ve Mystery Diners'a gelip bize yardım ettikleri için teşekkür ederiz.
3: San Diego'nun bir numarası olmaya kaldığım yerden devam.
1: En iyi yemek arabası benimki.
3: Bak burada dostum.
4: 4 ay sonra. Kovulan David, Jose ve Jacob kendilerine yeni iş buldular. Steve'in özür diledi ve hatasını telafi etti. Marco ve Brett didişme defterini kapattı ve o günden bu yana ne Manca Manca Mobil ne de Food Junkies Catering yemek arabalarında herhangi bir mali kayıp yaşanmadı.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
12: Obseso. Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
16: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
1: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğim mantılı

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: ...70'li yılların başında Amerika'da aşırı yakıt tüketen büyük ve güçlü araçlar üretildi. 5.7 litre V8 1973 Camaro RC. Kırmızı Amerikan simgesinin çok büyük bir parçası değil mi? Bir petrol krizi ve daha sonra bir çevre yasası o hayalin yarı yolda kaldı.

0: çarpmasına neden oldu. Bu büyük 350'lik motordan bekleyebileceğin en iyi şey 145 beygir gücüydü. Arabayla ilgili her şey harika. Ta ki arabaya binip sağ ayağını yerleştirene kadar. Araç 10.6 saniye içerisinde 100 kilometre hıza çıkıyordu. Yüksek devirde çalışmasıyla cezbeden tek araçtı.
1: Peki ne gereği vardı?
0: Et yine ne güzel saçmaladı değil mi? Bunu yüksek performanslı bir arabaya dönüştürmek istiyorum. Bu arabayı daima amaçlanan bir sembole dönüştürebilirsek bir hayali gerçekleştirmekle kalmayıp aynı zamanda kar edecektik.
1: Sanırım Kaliforniya güneşinde çok fazla yol alıyorsun.
0: ...60'lı yıllarda Amerika'da araba kullanmak oldukça keyifliydi. Özellikle de yüksek performanslı arabaları seviyorsanız. Çünkü o yıllarda Chevrolet ve Ford arasında güçlü bir rekabet vardı. En yüksek performanslı aracı üretmeye çalışıyorlardı. Fakat 70'lerin başında Amerika'da petrol krizi yaşandı ve her şey sarpa sardı. Araba şirketleri araçlarını azaltmaya başladılar. Arabalar bütünüyle yüksek performanslıların görünümündeydi fakat motor kapakları çıkarılamıyordu ve alt bölümüne geçilemiyordu. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü ikinci kuşak bir Chevrolet Camaro arıyorum. Bu araçların herhangi bir yerdeki fiyatı 10 bin dolarla 40 bin dolar arasında değişiyor. Güç bakımından yetersiz olan bir aracın peşindeyim. Atölyeye girip aracın göğüs paneline sıkıştırabilirsem bundan kar sağlayabileceğimizi biliyorum. Etrafta uygun bir aday arıyorum ve birini bulduğumu düşünüyorum. Kaliforniya'ya bağlı La Habra şehrinde ve Billy adında bir adama ait. İşte böyle görünüyor. Bakın, şahane. Bu Willy olabilir.
2: Nasılsın? Ben
0: Memnun
2: Willy.
0: Memnun oldum. Ben Mike.
2: Memnun oldum Mike.
0: Vay canına harika. Kırmızı Amerikan sembolünün en büyük bir parçası değil mi? Bana bununla ilgili
2: evet,
0: ne
2: öyle
0: söyleyeceksin?
2: Aslına bakarsan 1973'ten beri ailede. Üvey babamın gurur kaynağıydı. Onarılmış bir motora sahip. Yeni boyanmış, yeni döşenmiş, iyi korunmuş ve iyi bakılmış bir araba.
0: Üvey baban bu arabayı nasıl korumuştu?
2: Açıkçası işlerin çoğu yetkili bayide yapılıyordu. İşleri takip ederdi ve her şeyin düzenli ve iyi yapıldığından emin olurdu.
0: Bu harika. Görünüşe bakılırsa çok işi yok gibi. Mekanikçimi fazlasıyla mutlu edecek. Vay canına. Arabanın dışı iyi ve temiz görünüyor ama içi pek parlak sayılmaz. Motorun detaylı olarak temizlenmeye ihtiyacı var. Görsel değerini azaltacak bir şey bu. Özellikle satmayı denediğin zaman. Ön palangadan biraz su sızıyor. Orada bir çatlak olabilir. Biraz kirli, değil mi?
2: Evet, öyle.
0: Evet, pek temiz görünmüyor. Ayrıca bagajın çevresi boyunca aşırı püskürtme olduğunu söyleyebilirim. Bu gerçekten canımı sıktı. Aracın dışında harika bir iş çıkarmışlar. Harika görünüyor. Bunun üzerine bir parça kağıt yerleştirmek ve üzerine örtmek 10 dakika sürer.
2: Böylelikle sana yapman gereken şey hakkında fikir veriyorum.
0: Sen iyi bir satıcısın değil mi? İçine bakalım mı?
2: Hadi bakalım.
0: Vay canına Willy, içerisi başka bir şey. Burası salon ferahlığında. Güzel bir kapısı var. Tavan döşemesi yeni gibi, vizörleri yeni. Bu kumaş ne? Güneşin bunu aşındırıp dağıttığı konusunda iddiaya girebilirim.
2: Hayır, mükemmel durumda.
0: Görebiliyorum. O harika. Arabanın bagajına doğru gidelim
2: mi? Hadi gidelim.
0: Şu bagaja bak. Amerikan ölçülerine göre büyük değil, değil mi? Ama güzel bir bagaj ve tamamıyla orijinal.
2: Evet öyle. %100 orijinal.
0: Evet, çok iyi. Arabadan etkilendim. Bunu gerçekten sevdim. Ama emin olabilmem için yola çıkarmalıyım ve nasıl sürüldüğünü görmeliyim.
2: Tabii yapabilirsin. Onu seveceksin.
0: Oh, çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Willy'nin bana bu ikinci seri Camaro'nun anahtarını vermesi beni çok mutlu etti. Sadece git ve onu sür dedi. Çünkü bu gerçekten müthiş. Bu Amerikan rüyası. Kıpkırmızı Amerikan üretimi V8 motorlu bu harika parçayı sürebilmek için ölebilirdim. Ne müthiş. Ne mükemmel bir araba. Çok az efor sarf ederek rahatlıkla dolaşabiliyorsun. Mühendisler bu arabayı yapmaya karar verdiler ve arabayı ilk jenerasyonundan daha iyi yaptılar. Onu daha incelikli yaptılar. Amortisör düzeni Çok daha iyi. Fren sistemi başarılı. Arabayla ilgili her şey güzel. Ta ki gaza basana kadar. Sonrasında bu oluyor. Evet, hiçbir şey gerçekleşmiyor. Bütün olan bu. Evet, o zamanlar mühendisler bu arabayla ilgili hayal kırıklığı yaşadılar. Çünkü bu araba çok fazla şey ifade ediyordu. Bu tam da gelmek istediğim nokta. Bunu uygun, yüksek performanslı bir araca dönüştürmek istiyorum. Bakalım nasıl olacak sonucunu ben de merak ediyorum. Bunu yapmam için iyi bir sebebim var. Sebep şu ki bu çeşit bir araba için dünya çok heyecanlı. Bu araba uygun bir modele dönüştürülecek. Tabii ki satın alabilirsem. Şimdi Willy bu araba için 20 bin dolar istiyor. Sanırım değeri yaklaşık 15 bin dolar civarında. Çünkü temiz boyanmış. Çünkü iyi görünüyor. Çünkü gerçekten iyi çalışıyor. Kaportanın altındaki motoru satıp biraz para alabilirim diye düşünüyorum. Onu 17 bin dolara satıp gurur duyacağım bir araba alabileceğimi tahmin ediyorum.
2: Nasıl geçti?
0: Söyleyebileceğim şey şu ki üvey baban bu aracı koruyarak harika bir iş yapmış. Araba çok iyi bir durumda. Gayet iyi sürülüyor. Onunla ilgili pek fazla sorun yok. Direksiyonu iyi, freni iyi. Şanzımanı iyi çalışıyor. Sadece yeterince güçlü değil. Aracın daha çok güce ihtiyacı var. Fakat aracı sevdim. Onunla bir mucize yaratabilirim. Fiyatı göz önünde bulundurursak yaklaşık ne olur, ne kadar isteyeceksin?
2: 20 bin dolar.
0: 20 bin doların biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Neden 15 bin dolar demiyoruz?
2: Hayır. Bu çok düşük bir fiyat. 18 bin dolardan daha aşağıya düşürebileceğimi hiç sanmıyorum.
0: 1000 dolar daha düşür. 17 bin dolarda anlaşalım.
2: Tamam.
0: Evet mi?
2: Evet.
0: Harika iş. Kendime bir Camaro satın aldım. Bravo bayım.

0: Nasılsın kardeşim? Araba hakkında ne düşünüyorsun? Bu 1973 yapımı ikinci Camaro serisi. Diğer bir ifadeyle Super Hugger olarak biliniyor.
1: Çıkabilir tamponlar günümüzde de oldukça popüler.
0: Evet haklısın. Sivri burun da buna dahil. O ayrıca poliüretan bir tampon. O yıl çarpmalardan korunması için eklenmişti. Araba hakkında ne düşünüyorsun?
1: Bu kırmızı, yani gerçekten kırmızı. Açıkçası çok kırmızı ve ben şu andan başka bir şey düşünebilmek için çabalıyorum. O sadece kırmızı. Kaportanın altındaki ne?
0: Kaportanın altında 5.7 litrelik V8 Amerikan büyük ve güzel demir parçası bulunur. 5.7 litreden ürettiği gücü duymaya hazır mısın? İşte geliyor, 145 beygir gücü.
1: Fakat bu çılgınca, alacağım 1.6'lıkla yaklaşık 200 beygir gücü.
0: Ve sadece bu da değil. Bu araba oldukça fazla yakıt tüketiyor. Her galonun tükettiği yakıt miktarını tahmin et.
1: 25.
0: Ondan 13'e kadar tekrar dene.
1: Amaç neydi?
0: Amaç yok. Hiç kimse amacın ne olduğunu anlamadı. Onlar bu aracı büyük bir motorla yaptılar. Mükemmel olabilirdi. Fakat ne yazık ki onlar bir şekilde ayarı bozdular ve motoru çok ince yaptılar. İçerisi gayet iyi. O bir başarı örneği. İçeriye bak.
1: Vay canına, içi gerçekten mükemmel değil mi? Ön panelin üzerindeki nedir? Tamamen çatlamış mı?
0: Hayır.
1: Hayır. Yani yeni bir kaplaması bile var. Arabanın içiyle ilgili hiçbir sorun görmüyorum.
0: Hiçbir sorun yok. Hayır, hiçbir şey. Sana bagajı göstermekle uğraşmayacağım çünkü yepyeni gibi. Arkasında 4 tane sevimli lambası var. Tamponun altındaki yeni krom. Harika değil mi?
1: Bence gerçekten güzel bir yarış arabası ve yarış arabası olarak korumak harika olacaktır.
0: Bu şekilde yapmak fazla kolay olmaz mı? Hayır, bu arabayı mühendislerin daima yapmak istedikleri şekilde yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle senden hoş, spor bir egzozu olan büyük bir motor üretmeni istiyorum. Üzerine birkaç şerit yerleştir ve bir arka rüzgarlık yap.
1: Ama bu çok büyük bir iş ve bunun için tonlarca para harcanacak. Bunu biliyorsun değil mi? Pahalıya gelecek.
0: Para konusunda endişelenmeyi bırak. Bu araba için harcayacağımız parayı arabayı sattığımda geri kazanacağıma eminim. Ayrıca bu süre zarfında çok eğleneceğiz.
1: Kaliforniya güneşinde fazla kaldığını düşünüyorum.
0: Evet, kızarmışım değil mi? Tıpkı araba gibi.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
2: Fırsat, fırsat, fırsat. Dimes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Dimes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Dimes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
4: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
5: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
6: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
7: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
13: Eda Ece seçkisiyle Premit Collection sadece

0: Mike bu güzel Camaro RC'yi bulmayı başardı fakat ne yazık ki bu araba o mükemmel, yüksek performanslı arabalar devrinin sonlarına doğru üretildi. Asıl sorun buydu. 1973'te süper spor parçaları ihraçtan dolayı artık satın alınmıyordu. Bu nedenle artık o muhteşem 6500 santimetre küp V8 serilerini bulmak oldukça zordu. Bu araba öncekilerle karşılaştırıldığında gücü bakımından ne yazık ki daha yetersizdi. Bizim çözümümüz şu olabilirdi. Bu aracın performansını daha önceki modellerle bağlantı kurarak geliştirebilmenin bir yolunu bulabilmek. Böylece araç çok daha cazip bir hale gelecekti. GM mühendisleri ilk kuşak Camaro'ları ürettikleri sırada çok fazla şey öğrendiler. İkinci kuşak, Camaro montaj planına gelinceye kadar parçaların birçoğu düzenlenmiş ve kesin olarak test edilmişti. Fakat bu 70'lerin mühendisliği üst düzey parçalarımız için bize yol açmak zorunda. Beygir gücünü geliştirmek ve amortisör tertibatını daha iyi bir duruma getirmek için mühendislerin bıraktığı yerden devam etmeye amaçlıyoruz. Mike bizden Camaro'nun performansını artırmamızı istiyor. Fakat ben eminim ki Mike'ın sözünü ettiği mühendisler motorun çalışmasından fazlasıyla ilgiliydi. Aracın genel performansı hakkında her şeyle ilgileniyorlardı. Yüksek performanslı arabaların düz yolda çok hızlı şekilde ilerlerken dönmeleri çok zordur. Açıkçası ben bu arabanın virajlarda biraz dolaşabilmesini istiyorum. Bunun için iyi bir sistem geliştireceğiz. Dolambaçlı yollarda dolaşmaya da uygun olacak harika bir araç üretmeye niyetliyiz. Yeni malzemelerle birlikte bu yaklaşık $3,300 tutacak. Bunlar arabamızın performansını arttıracak. Motor hızlı gitmeyi sağlarken tüm bu malzemelerle araç çok daha iyi duracak ve virajları rahatlıkla alacak. Açıkçası oldukça başarılı bir şey olacak. Ön süspansiyonla başlıyoruz. Fabrikadan çıktıktan sonra Camaro için bu parça preslenmiş çelikten üretildi. Ne yazık ki birleştirildiklerinde çok uyumlu olmuyorlar. Bu kauçuk parçalar da eklenmiş ve böylece fabrikadan çıkan bu parçalar biraz daha fazla salınım yapabiliyor. Biz bu parçaları bu çelik tüplerle değiştireceğiz. Bunu bir torna tezgahında yaparak daha düzgün biçimde birleşmesini sağlayacağız. Evet. Ve bütün bunların bir diğer avantajı, orijinal preslenmiş çelik parçalardan çok daha dayanıklı ve gerçekten çok daha hafif olması. Bu sayede bunları arabaya monte ettiğimiz zaman mühendislerin gerçekten istediği gibi bir etkiyi yakalamış olacağız. Çelik kontrol kolları üreticiler arasında oldukça yaygındır. Standart yol kullanımı için son derece uygundurlar ve ucuza mal olurlar. Sınırlarını zorladığınızda esnerler. Dikkatsiz kullanımla zarar görebilirler. Çelik parçayı vidalayıp kauçukla sıkıştırdıktan sonra daha iyi kontrol edebilirsiniz. Yedek parça piyasasında kolaylıkla bulunabilen bu çelik parçalar bu esneme payını yok ediyorlar ve orijinalinden daha hafifler. Artık bu parçayı yerine taktığımıza göre şimdi yayları ekleyebiliriz. Bunlar standart yaylar. Bu da standart amortisör. Oldukça normal parçalar. Bunları diğerlerinin yerine takacağız. İlk olarak daha kısa ve üst kısmı domuz kuyruğu gibi daha kıvrık olanları kullanacağız. Bunlar tedrici yaylar olduğu için günlük kullanımda daha rahat bir sürüş sağlarlar. Aynı zamanda virajları alırken hareket kabiliyetini artırırlar. Birleştirildiğinde de amortisörün üzerine böyle gelecek. Bunun üzerine basınç uygulandığında yüksekliği değişecek. Böylece aracınızın sarsılmaması sağlanmış olacak. Ve aynı zamanda burada küçük ayarlama kolu var. İşte bu. Bu parça hem basınç hem geri yansıtma etkisini yok edecek. Bunların 19 farklı konumunun sağladığı 361 farklı kombinasyon var. Bunlardan birinin bize uygun olmasını umut ediyoruz. Üreticiler parçaların üretim masrafının düşük, kolay kullanılabilir ve kullanıcının beğenisine hitap eder biçimde üretilmiş olmasını ister. Ancak bizim bu endişelerimiz yok. Zaman ya da para konusunda da endişe duymuyoruz ve piyasada değer görmesi hiç önemli değil. Tipik olarak mühendisler araçların büyük kısmını satabilmek adına sürücünün rahatlığını ve sürüş tarzını hesaba katmak zorundadırlar. Bizim için sorun tek bir Camaro'yu satmaktan ibaret. O kadar. Bu araca. Bizim Camaro'muz 70'lerin araba piyasasındaki özellikleriyle değil, bugünün kullanıcısının taleplerine göre geliştirilecek. Tam bir performans aracına dönüşmüş olacak. Bir performans aracı yapacağımıza göre ben özellikle standart ve serbest bir süspansiyona sahip olmasını istiyorum. Tıpkı Corvette'deki gibi. Camaro'muz o teknolojiye uygun biçimde tasarlanmadı. Bu yüzden arka dingillerle yaprak yaylarının düzenlemesini yapmamız gerekiyor. Bunun sonunda Camaro'muz yollarda iyi bir performans sergilerken yeni görünümüyle de göz alıcı olacak. Tıpkı öndeki gibi arka amortisörler de basınca ve geri yansıtma etkisine dayanıklı olacak. Ayrıca bu yaylar da geliştirildi. Böylece bu tekerlekler zemine çok iyi tutunacak. Süspansiyonun tüm parçaları gibi önemli olan ancak sıklıkla gözden kaçırılan yeni seyk çubukları bizim birleşimimizde anahtar rol üstleniyor. Süspansiyonun son dokunuşları olarak Camaro'muza salınım çubukları ekliyoruz. Bunlar dört köşeyi birleştiriyor. Yeni süspansiyonumuzun dengeli çalışmasını sağlıyorlar. Camaro'muz arka kısımdaki viraj demirine tam oturmadı. İşte bu. Daha sonra özel bir sipariş verilebilir. Ancak bizim parçamız arka kısımda sarsıntıyı önlerken, aynı zamanda aracın devrilmemesini de sağlayacak. Bu yüzden oldukça faydalı bir şey yapıyoruz.
1: Bu biraz sıra dışı. Yeniden cilalamam gereken parçalarım var ve bir şeyleri satmaya çalışmıyorum. Burada aradığım şey biraz tavsiye ve umuyorum ki bu tavsiyenin sonunda elime bir şeyler geçecek. Çünkü Camaro'muz için daha iyi bir motor gerekiyor. Elimizde olan yeterince güçlü değil. Hızlı satılabilecek hızlı bir arabaya ihtiyacımız var. Bu kapının ardındaki adam bir efsane. Adı Joe Sherman. Kendisi 383 Stroker VA motorunun mucidi. Umuyorum ki bana gereken tavsiyeleri verecektir. Oh, keskin. Nasıl gidiyor?
2: Oh, harika.
1: Nasıl gidiyor Joe Sherman? Ben Mike, nasılsın? Ben Mike Brewer. Vay canına. Hep seninle tanışmak istedim. Şimdi tanıştık. Hemen önünde bir motor var. Burada ne oluyor?
2: Bu motorları test ettiğimiz bir dinamometre. Bu bir Ford 351 motoru. Geliştirildi ve şimdi 600 beygir gücü üretebiliyor.
1: Vay be. Gelip seni görmek istedim Joe. Çünkü bir Camaro'm var. Güzel bir 350'lik. 5.7 litre. İçinde Chevy V8 motoru var. Benim arabaya yapmak istediğim daha hızlı olmasını sağlamak. Ve konuştuğum herkes git Joe'yu gör, git Joe'yu gör dedi bana. Anlaşılan 383 Stroker motoru sen icat ettin. O efsane bir motordu. Nasıl çalıştığını bana açıklar mısın? Bunun içinde temelde neyi değiştirdin? Bu bir krank kolu mu?
2: Pekala, evet. O bir stroklu krank mili. Stroğu geliştirdiğinizde merkeze olan uzaklığını yükseltmiş olursunuz. Bu yüzden krank dönmeye başladığında piston aşağı yukarı daha fazla inip çıkmaya başlar.
1: Doğru.
2: Bu muhtemelen 30'lardan beri kullanılan bir numaradır.
1: Yani 8.8 santimetre ile 9 santimetre arasındaki küçücük fark güce dönüştürdüğümüzde nasıl bir fark yaratıyor?
2: Pekala. Piston kursundan elde edebileceğin en önemli şey dönme momentidir. Bununla genellikle dönme momentinin 350'den 383'e çıkmasını sağlarsın.
1: Yani bu küçücük miktar dönme momentini 20 kilogram artırıyor.
2: Pistonların aşağı yukarı yaklaşık 4 ya da 5000 kez gelip gittiğini unutma. Yani bu küçücük parça 4 ya da 5000 ile çarpıldığında sana bu ekstra gücü sağlar.
1: Dönme momentini ölçmek çok zordur, değil mi?
2: Eğer arabanızda insan doluysa ya da 3 şişman insan varsa onlar inince çok daha rahat hareket eder.
1: Peki bir motorun varsa bunu yapman ne kadar sürer?
2: Eskiden herkese 6 ya da 8 hafta derdim. Ancak şu an teslimat yüzünden bazı zorluklar yaşıyoruz. Bu yüzden bu zamanı 8 ila 10 haftaya çıkarttım.
1: Uf, 8-10 hafta
2: evet.
1: Mı? Ben motoru bir hafta içinde dönüştürmeyi umuyordum.
2: Bunu yapabilecek olanlar zamanın çok önündeki kasa motor denilen şeyleri üreten insanlar. Motorları yapıyorlar ve bir müşterinin gelip almasını bekliyorlar.
1: Evet, benim hazır bir kasa motor alıp aracıma takmamla senin yaptığın el yapımı bir motoru alıp takmam arasında ne fark olur?
2: Performanstan söz edersek 383'lükten 525 ila 550 beygir gücü elde ediyoruz. Ve çoğu kasa motor yaklaşık olarak 450 beygir gücü üretebiliyor.
1: O halde 75 beygir gücünü feda ederek hızlı, gürültülü ve eğlenceli bir motor elde edeceğim ve arabayı çabuk dönüştürebileceğim. Ama ben el yapımı 525 beygir gücü üreten bir Joe Sherman motorunu çok istiyorum.
2: Anlıyorum, anlıyorum.
1: Ama işte bekleyecek vaktim yok. İnternete girip tavsiye ettiğin üzere kendime bir kasa motor bulacağım. Hı-hı. Çok teşekkür ederim. Acaba bir Joe Sherman çıkartması alabilir miyim? Kasa motoruma takıp sen yapmışsın gibi davranabilirim.
2: Bunu söylemediğini varsayacağım.
1: Bunu söyleyeceğini biliyordum.
0: Sıradaki işimiz kampanalı frenlerimizi disklere dönüştürmek. Bunun için kardan milini çıkaracağım ve bunun için de arka dingilin içine girmem gerekiyor. Ancak sorun şu ki elde etmeyi umduğumuz bu ekstra güç tek tekere değil iki tekere birden dağılmalı. Bu yüzden diferansiyel kilidi gerekiyor. İşte buradayken bunu da değiştirebilirim. Diferansiyel kilidine erişim egzoz nedeniyle kısıtlı olarak yapılabilir. Bu eski şeyin iyi ayarlanmış bir egzoz sistemiyle değiştirilebilmesi için bu hurdaların çıkması gerekiyor. Ben 3.73'lük bir diferansiyel kilidi seçtim. Otoyolda biraz sorun çıkarabilir. Ancak bizim Camaro'muz otobanlardansa kanyonlara uygun bir araç. Bununla yasal hız sınırı içinde hız yapabileceğiz. Şimdi köşelere kompaslarımı takıyorum. İşte buraya oturuyorlar. Biraz farklı olduğunu görebilirsiniz. Dingilin iki tarafında da bir tane var. Tıpkı şok emiciler gibi. Bu Chevrolet'in tasarruf ederek sorunu çözme yöntemi. Arabanızı sürerken tekerlerin bu yöne doğru döndüğünü hayal edin. Bu açıkça görülebileceği gibi bir karşı dönme momenti yaratır. Bu yaylar da ona direnç gösterir. Ancak bu dönme momenti sarsılmayı önlemeye çalışacaktır. Böylece düzeldiğinde biraz sarsıntı hissedersiniz. Bu da sürüş sırasında çekiş gücünüzü azaltmış olacaktır. Bundan kaçınabilmek için dingilin iki yanına da şok emiciler koyarsınız. Böylece yaylar dönmez. Ama tasarruf etmek için yarım kullanılmış olurlar. Böylece geri tepme için bir tane. Basınç içinde bir tane var. Ana fikir dinginin iki yanında da bunlardan olması. Şok emiciler simetrik olduğundan kompaslar da öyle olmalı. Tuhaf görünüyor ama işe yarıyor. 70'lerde dört tekerlekli disk frenler sadece spor otomobillerde ve lüks araçlarda bulunuyordu. Ancak piyasadaki değerlerinin düşmesinden sonra bugün pek çok araçta onlara rastlanabiliyor. Böylece daha güvenli bir araç yapmamak için hiçbir bahaneniz kalmamış oluyor. Üstelik çok büyük bir beygir gücüne sahip değilseniz bile kullanabilirsiniz. Biraz gelişmeleri gerekti ancak artık disk frenlere her yerde rastlanıyor. Bizim elimizde 373'lük pozitron kilitli diferansiyel var. Ve buna uygun olan oldukça sportif bir süspansiyonumuz da var.
1: Evet, nasıl gidiyor? Harika bir hediyem var ve bu bir 350'lik Chevy V8.
0: Elimde zaten var ondan. Hiç iyi bir zaman değil.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne? Kazancım net, sigortam net.
5: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Erteli

0: silver moon, got me glowing, every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Karşınızda Arçelik Maxifit.
4: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
5: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
12: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Nasıl gidiyor? Harika bir hediyem var.
1: Muhteşem. Büyük bir kasa.
0: Böyle söyleme çünkü bu küçük bir Chevy ve 8 değil mi? Ve bu da 350'lik bir Chevy V8.
1: Elimde zaten var ondan. Hiç iyi bir zaman değil.
0: Ya sana burada 420 beygir gücüne sahip, üstelik test edilmiş, orada 440 beygir gücü üretmiş bir şey var desem?
1: Bu muhteşem olur. Tebrikler.
0: Bu seni mutlu eder değil mi?
1: Harika, çünkü bu küçük olan büyüğünden daha hafif ama değiştirdiğimiz tüm parçalarla birlikte bir fark yaratmayacaktır. Bu muhteşem. Ama tek mesele fazladan güç ve dönme momenti yüzünden yeni şanzımana ihtiyaç duyacak olmamız. Ayrıca süspansiyon üzerinde çalışmayı bitirdim. Yeni bir direksiyon kutusu da iyi olur.
0: Sence bütün bu zahmete vites kutusunu ve direksiyon kutusunu unutmak için mi girdin?
1: Daha önce olmuştum.
0: Sana bunu yapar mıyım? Hayır, onlar da buraya geliyor.
1: Güzel.
0: He? Noel gibi.
1: Mike'ın ifade ettiği gibi gerçekten de biraz Noel gibi. Suntadan yapılmış kutunun içinde ne olduğunu görmek için hem heyecanlı hem de biraz gerginim. Mike stroklu crankwin'i nasıl takacağından söz etmedi. Ancak hala keşfedilecek çok şey var. Burada parıldayan bir kasa motorumuz var. Kutusunda bir distribütör ve karbüratörle çıkıyor. Ve Mike bu paketi tamamlayabilmemiz için başka parçalar da aldı. Buradaki 383'lük motorumuzla 350'lik arasındaki ana fark nedir? Evet, tahmin ediyorum ki isminden bir ipucu yakaladınız. Öncelikle ismindeki crank kolu uzunluğudur. Bu motorun crank uzunluğuna bir bakalım. Bunun merkez hattınız olduğunu hayal edin. Ve bu kenardaki parçalar ortadaki alanla aradaki mesafeyi ikiye katlıyor. Böylece crank dönerken şuradaki hatla buradaki hattın arasındaki mesafe artmış oluyor. İşte böyle. 383'lükle standart olan arasında 1 santimetrenin yarısı kadar bir fark var. Bu gördüğünüz levhanın kalınlığı kadar ancak eder. Ama gerçekten çok önemli bir fark. 383'lüyü 35'likle kıyaslarsak sadece 540 santimetre küp yapar. Bunu 8 silindire bölerseniz de 67 santimetre küp elde edersiniz. Yani yaklaşık olarak bu kadar olur. Pistonların çapının 10 santimetre olduğu göz önüne alınırsa buradaki küçük kaynak 5 santimetrelik bir eklemeye yol açar. Şimdi gördüğünüz gibi şunu döküyorum. Böylece ne kadar az olduğunu görebilirsiniz. Bakın. Kenarlara bile erişemiyor. Her bir pistonda bu küçük fazladan gücün önemsiz olduğunu düşünürseniz büyük bir fark yarattığını gözden kaçırmış olursunuz. Bu gücü 3'e katlıyor ve dönme momentini de 2 katına çıkarıyor. Orijinal motor politik nedenlerle mümkün olduğunca zayıf imal edildi. Biz de mümkün olan en iyi performans parçalarını kullanarak onu mümkün olduğunca geliştireceğiz. Bütün bu parçalar bizim Camaro'muza her zaman hak etmiş olduğu performansı sağlayacak. Şimdi yeni bir şanzımanımız var. Bu bir turbo 350. Tıpkı Camaro'muzdaki orijinal gibi ancak oldukça değiştirilmiş. Vites kutusunun valf gövdesi ya da beyni işte burada. Ve bu bölüm değiştirilmiş. Böylece vites değiştirmek çok daha kolay ve manuel kullanıma çok daha uygun. Bununla birlikte yüksek performanslı bir konvertisör bulunuyor. Standart konvertisör 800 ila 1000 devir stoklar. Bu da demek oluyor ki arabanızı boşa alıp oturduğunuzda yoldan çıkmanız epey kolaydır. Ancak bununla 2400 motor devri stoklamak mümkündür. Böylece yoldan çıkmanız daha zordur. Aynı zamanda da motorunuz dönme momenti ve 3 bandına daha yakındır. Otomatik bir şanzımanda motordan dönme momenti devir gücü olarak depolanır ve vites kutusuna iletilir. Bu yüzden eğer manuel bir araç kullanıyorsanız çabucak kalkabilmek istersiniz. Hızınızı arttırdıkça vitesinizi de arttırarak güç bandında kalmaya çalışırsınız. Böylece çok daha hızlı bir kalkış yapabilirsiniz. Bizim yüksek stoklu dönme momenti konvertisörümüz de aynı şeyi yapıyor. Artık Camaro'muz çok daha hızlı kalkacak. Geliştirmemizin bir parçası olarak bu parlak ve güzel billet silindirleri de takıyoruz. Ama en önemlisi onun altındaki bölüm. Bu bir fren ayarlayıcısı. Böylece fren mekanizmasını ön ve arka arasında değiştirebilirsiniz. Böylece kontrol çok daha yüksek oranda sizin elinizde olur.

0: Evet, yeni 383'lük V8 motorumuzu ve yeni şanzımanı arabaya taktık. Bu çok zor olmadı çünkü gelen parçalar araçtan çıkardığımız parçalarla aynı boyutlardaydı. Bu işin kolay kısmıydı. Mike paketin kalan kısmını tamamladığında önümde uzun bir gece olacak. Elektrik tesisat işlerini hallettikten sonra Mike'ın sanatsal yeteneklerine fırsat tanıyorum. Bu konuda yeterli olduğunu kanıtlayabilirim.
1: Evet, şimdiye dek harika bir iş çıkardı. Camaro'muzun motorunu yerleştirdi, frenlerini ve süspansiyonunu geliştirdi. Ancak bir yüksek performans arabasını duruşu kadar iyi belli eden bir şey yoktur. Bu yüzden ön kısma güzel bir dağıtıcı, iyi bir hava yönlendirme kanadı, güzel tekerlekler ve elbette arabanın daha hızlı gitmesini sağlayacak olan yarış çıkartmalarını ekleyeceğim.

İşe yarayacak biçimde fabrikada açılmış bazı delikler var. Bunlar fabrikada takılmış kanatlar. Ancak bunlar ikinci el dağıtıcılar, kenarları kaplıyorlar. Bunlara saçakların alt kısmında birkaç delik açmalıyım. Bunların tutunacağı yerlere açacağım. Bir arabanın gövdesinde bir matkap kullanmak her zaman zorlu bir iştir ama tek ihtiyacınız olan biraz kendinize güven. Eğer hava kanatlarına delik açmak stresliyse bir de arka kısımlarda gövdeyi doğrudan deldiğinizi hayal etmeyi deneyin. Çok acayip. Arka hava kanadı doğruca bagaj kapağına monte edilecek. Bu yüzden delme işlemi gerekiyor. Dikkatlice ve iki kez ölçmek gerekiyor.

Ön için 18'lik, arka için 19'luklarım var. Daha iyi çekiş gücü sağlarlar ancak özellikle arkada asfalta daha fazla güç aktarılacak.

Tekerlekler gerçekten çok iyi görünüyor. Artık bu kaportanın altında bir 383'lük bir motor olduğunu biliyoruz. Ve bu V8 450 beygir gücü üretiyor. Bu yüzden oldukça hızlı olmalı. Ama bunların teorik olduğunu biliyoruz. Bunlar takılana kadar araç hiçbir biçimde hızlanmayacak. Bunlar daha hızlı gitmesini sağlayacak. Yarış arabası çıkartmaları. Şimdi bunları uygulayacağım. Ve bir ipucu, grafik detayları uygulamadan önce elinizde tüm setin olduğuna emin olun. Evet, bu arabanın ön kısmı için gereken çıkartma. Yapacağım şey öncelikle bunu yerine yerleştirmek. Baş kısmı oturduğunda yapışkanlık kısmını açığa çıkaracağım. Daha sonra da daha ince olan kısmın yapışmasına olanak tanıyacağım. Böyle işleri yaparken vaktinizin olduğuna emin olun. Acele etmemelisiniz. İşler çok kolay biçimde çirkinleşebilir. Sabır ve titremeyen eller bu işin anahtarıdır.

İşte büyük iş başlıyor. Arabanın önünde bu vinilleri daha önce kullandım. Çok hoş ve oldukça toleranslı. Eskiden kullandığım şeylere benzemiyor. Onlar baş belasıydı. Üzerlerine çok fazla sabunlu su püskürtmeniz gerekiyordu. Ve altında kalan su yüzünden cam sileceğiyle çekip gövdeye yapışmasını sağlamak gerekiyordu. Ancak bu malzeme çok daha modern, çok daha toleranslı. İçinde hava kabarcığı kalırsa iterek çıkarabiliyorsunuz. Ha, şuna bakın. Şimdi iki tarafa da birer çıkartma yapıştırmam gerekiyor. Diğerini henüz yapmadım ama araba şimdiden saatte 160 kilometre daha hızlı gidiyor gibi görünüyor.

0: stays, it stays with me.
1: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi Burada, Hepsi
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
4: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi kız
3: Şeftali.
5: Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye bu tadı? İlk yudumda sen de söyle.
6: Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
8: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Vay, baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
17: Gün burada uyuyamayacağız.
18: Tabii ki böyle demeyeceksiniz.
19: Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
20: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
21: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
22: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
23: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
24: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
25: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
26: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
27: Ed ve benim gerçeğe dönüştürebileceğimiz yarım kalmış bir hayalin otomobilini arıyordum. 5.7 litre V8 1973 model Camaro RS. Bu Amerikan rüyası. Görünümü harika. Ancak performans ve idare konusunda yetersiz. Sağ ayağınızı yerleştiriyorsunuz, sonra boğuluyor. İşte bakın, hiçbir şey olmuyor. Ed'in tam bir onarım gerçekleştirmesi gerekiyor.
28: Çok fazla iş var. Bence Kaliforniya güneşinde çok fazla vakit geçirmişsin.
27: Evet, kızarmışım değil mi? Araba gibi. Yeni süspansiyon ve frenler.
28: Beygir gücü eklemenin vakti geldi.
27: Yepyeni bir kasa motoru ve vites kutusu.
28: Bu kolay kısmıydı. Önümüzde uzun bir gece var.
27: Ayrıca size ait yeni bir görünüm. Bitirip Ed'e göstermek için sabırsızlanıyorum. Bu arabayı mühendislerin asla hayal etmediği bir noktaya taşıyoruz. Hayaller ucuza gelmez. Bu araba bize 17 bin dolara mal oldu. Yeni süspansiyon ve frenler 3.635 dolar tuttu. Motor ve vites kutusu 7.549 dolar. Tekerlekler, lastikler ve mekanik düzen ayarı 1.339 dolar. Hava kanadı ve yeni boya 469 dolar. Egzoz sistemi 1.328 dolar. Çıkartmalar 700 dolar. Genel bakım $261. Böylece toplam fiyat $32.281. Ya da yaklaşık £25.000. Ve 53 saatlik çalışma. Büyük bir yatırım ama güzel bir araba. Şu arka hava kanadına bir bak ve ön dağıtıcıya, çıkartmalara. Bunları ben yapıştırdım ve hız kazandırmak istedim. Bunlar arabayı çok daha güçlü gösteriyor. Arabayı bir canavar gibi gösteriyor. Gidip birilerinin üzerine atlamaya hazır gibi görünüyor.

0: Senin dediğin gibi bu canavar araba bir yırtıcı. Kesinlikle av değil. Hız yapmak için çok güçlü bir yapısı var ama aynı zamanda harika bir süspansiyonu da var. Bu yüzden yollara çıkmak için sabırsızlanıyor.
1: Şimdi senin söylemek istediğin bu şeyin artık resmi olarak kayıtlı ve yola çıkmaya hazır olduğu. Sadece binilmesi yeterli. İstediğiniz gibi gider ama daha önemlisi frenleri ve gücünü geliştirdiğimiz için frenlere güvenerek keskin dönüşler yapılabilir. Gaz pedalına bastığınızda da çok hızlı bir biçimde kalkar ve fırlayıp gider.
0: Kesinlikle. Ve değişimden söz etmişken bu arabanın hali hazırda zaten müthiş bir ünü var. Virajları çoğu araçtan iyi alıyor. Ama bunu çok daha iyi bir noktaya taşıdık. Buna yeni çelik tüpler ekledim bak. Daha hafif, daha güçlü ve istenildiği gibi idare edilmeleri daha kolay. Ama aynı zamanda zemin kontrolünü daha iyi sağlıyorlar. Bu da muhteşem. Bu araba yola çok iyi tutunacak.
1: Evet, hepsi kulağa güzel geliyor ama sana inanmıyorum.
0: Ne demek sana inanmıyorum?
1: Sana inanmıyorum. Diyorsun ki çok hızlı gidecek, daha iyi duracak, virajları harika alacak. Bunlar anlamsız. Ben sana inanmıyorum.
0: Ha tamam. Pekala, ne yapmaya çalıştığını anladım. Bu harika dağ manzarasında, bu harika virajlı yolda benim çıkardığım işte bir deneme yapmak istiyorsun değil mi? Peki.
1: Bu bana bir davet gibi geliyor. Bu da işimizin en iyi yanı değil mi? Hadi içeri gir. Çünkü yollara çıkmak üzereyiz şu an. Heyecanlı mısın kardeşim?
0: Ya işte görüyorsunuz bayım. Şimdiye kadar sadece kilitli diferansiyelin değil, yüksek devirli dönme momentinin tadını da çıkarabiliyorsun. Gördün değil mi?
1: Üzgünüm, ne söylediysen dinlemiyordum canım. Neden biliyor musun? Nedenini söyleyeyim. Çünkü yıllardır kendime arabalara fısıldayan adam diyorum. Arabalarla konuşabilirim diyorum.
0: Evet.
1: Ama ilk defa bu araba benimle konuşuyor. Şuna bak. Benimle sohbet ediyor. İlk kez egzoz ayarını bu kadar iyi duyuyorum. Bu muhteşem. Bu ses egzoz sisteminden geliyor.
0: Harika. Yeni motor yüzünden yeni ve özel yapım bir egzoz sistemi takmamız gerekiyordu. Ve sesi de çok güzel oldu.
1: Sesi harika. Bu arabayı her kim sürerse ve bunu yaparsa... Vay canına, bunu almak isteyecekler. Bu arabada ilk deneyimimde işte bu diyorum. Daha mutlu olamazdım. Çok iyi olmuş. Frenler gerçekten iyi olmuş.
0: Şimdi arkada disk frenler var ama aynı zamanda tüm frenler çapraz olarak yerleştirildi. Yani daha fazla durdurma gücü elde etmen imkansız. Bu en iyisi.
1: Frenler gecikseydi devrilebilirdim. Daha hızlı biçimde daha fazla güç elde ettik. Bu daha iyice. Ve bu vites kutusu. Bu da ne böyle?
0: Bu geliştirilmiş bir 350'lik vites kutusu. Yani bu arabada bulunan aynı vites kutusu. Ancak biraz daha geliştirilmiş. Vites kutusunun beyni vites değiştirirken ayarlama yapıyor. Şimdi vites değiştirirken çok hızlı olabilirsin. Yani bu araba virajları alırken de tıpkı düz yolda giderken olduğu kadar dengeli. Emin ol.
1: Bu insanı sarhoş ediyor. Seni koltuğa yapıştırıyor ve bu ses. Bu muhteşem. Tanrım. Ne yapmayı başardık biliyor musun?
0: Devam et.
1: Bu arabanın tüm piyasasını değiştirmeyi başardık. Onu büyük babaların köhne piyasasından aldık. Ve onu senin eklediğin güç ve performans geliştirmeleriyle değiştirdik. Ben de görsel açıdan değiştirdim. Artık iyi bir yüksek performans aracı. Böylece bu aracın tümüyle farklı bir piyasası ve fiyatı olacak.
0: Bu güzel. Çünkü ben bir parça endişeleniyorum. Biraz fazla para harcadık. Toplamda ne kadar olduğunu düşünmeye de çekiniyorum. Bunu nasıl satacağız? Ve daha önemlisi ne kadara satacağız? Değil mi?
1: Pekala, ben arabaya 17 bin dolar verdim, yaklaşık 11 bin pound eder. Sen fiyatları tutmuştun. Ne kadar harcadın?
0: Hayır.
1: Parçalar için 15 bin dolar, yaklaşık 10 bin pound civarında harcadık.
0: Bu çok fazla para.
1: Evet, çok fazla para. Bu araba şu an bize 32 bin dolar borçlu. Ben de biraz endişeliyim ama iyi haber şu ki şu an yüksek performans araçlarının piyasası gerçekten çok güçlü. Bil bakalım ne var. Şu an bunu görmeye gelen biri var. $40,000 fiyat verdim. Bu yaklaşık 26-27 bin pound yapar.
0: Bu muhteşem.
1: Fena değil.
0: Evet, bu muhteşem.
1: İşte bu da kanıtı. Bir işi doğru yaparsan kâr edersin.

0: Şu anda kaportanın altına bakarsan muhteşem bir 383'lük motor göreceksin. Bu araba ilk bulduğumuzdan beri epey değişti. Ben bulduğumda bir garaj yolunda duruyordu. İfademi bağışlarsanız bir büyük baba arabasıydı. Olması için tasarlanan araba değildi. Ama şimdi doğru motoru taktık. 383'lük bir motor var. Doğru tekerlekler, doğru çıkartmalar, yola çıktığında doğru yol tutuş hissini yaratmasını sağlayan ekipmanlar, herkesin gurur duyacağı bir araç. Bu arkamda gördüğünüz arabaya bakan kişi Kent. Ona hayatının en heyecanlı yolculuğunu yaptırdım. Bakalım anlaşabilecek miyiz? Evet, ne düşünüyorsun? Beğendin mi?
1: Bu muhteşem Mike. Senin söylediğin her şeye sahip. Bu hızlı ve gürültülü. Viraj alıyor ve duruyor.
0: Var, var, var. Bütün bunları halletmiş olduk ama neden bu arabalardan birini istiyorsun?
1: Kanyonlarda gidebilen eşsiz bir şey istiyorum. Hafta sonları sürebileceğim bir şey olmalı.
0: Çok doğru bir şey söyledin. Kanyonlarda giden bu arabada müzik setine ihtiyacın yok. Kanyonlarda sürebilir ve egzozun orada çıkardığı sesleri dinleyebilirsin. Bu araba yüzüne sonsuza dek bir gülücük konduracak. Peki almak istiyor musun canım?
1: Evet. Doğru fiyata olursa ben alacağım.
0: Pekala bu güzel. Doğru fiyat $40,000.
1: Bu ikinci jenerasyon bir Camaro için biraz yüksek bir fiyat. 35.000'e ne dersin?
0: $35,000 mı?
1: Evet.
0: Fiyat konusunda biraz yüzsüzlük edeceğim ama biraz indirim yapıyorum. $37,500. Ne diyorsun?
1: Bu araba çok güzel ama ben $35,000'la geldim. Ve bunu oğullarımla birlikte sürmek için alıyorum. 10 ve 14 yaşında iki oğlum var.
0: Şimdi de kalbimin tellerini titretiyorsun. 10 ve 14 yaşındalar demek böyle bir arabayla cesaret vermek istediğin iki küçük çocuk. Ve onların üniversite eğitimi için birikim yapıyorsun değil mi?
1: İki taneler.
0: Evet, tasarruf edebileceğin her peniye ihtiyacın var. Elini ver. Kendine harika bir Camaro aldın. Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim. Minnettarım.
0: Bu arabanın yıllarca tadını çıkaracağın için mutluyum. Arabalar yolculuk demektir. Ve bu araba atölyemizde kayda değer bir yolculuk etti. Bu arabanın kişiliğini ve piyasadaki yerini değiştirdik. Bunu yaparken biz çok eğlendik ve biraz kar sağladık. Ama önemli olan para değildi. Bu defa Kent ve iki oğlu için yapmış olduk. Eminim yıllarca bunun keyfini sürecekler. Eğer benim ve Ed'in içinde bulunduğu bir programda buna benzer daha fazla araba görmek istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Sütaş hayran, sütaş hayran.
6: Döneri gördüğün an
7: bir de sütaş hayran.
6: Gelsin sütaş hayran.
8: Motel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
13: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
14: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
15: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
4: Bu bir Lotus, çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Boston'dan sevgilerle. Eski tip yarış mirası olan klasik bir İngiliz arabası arıyorsanız işte burada. 1963 model Sunbeam Alpine.
6: Fiyatlar son zamanlarda tavan yaptı.
5: 4 vitesli 1600 cc motorlu 80 beygir gücünde eğlenceli bir araba. Beyaz perdeye yansıyan ilk James Bond arabası buydu. Kendimi 003,5 gibi hissediyorum. Eğer et bu eski motoru öttürürse... içini yenilersek... biraz daha lüks hale getirmeliyiz. Böylece kar elde edebiliriz. Hayır, hayır! Hayır!
6: Ne oldu?

0: Uzun internet aramalarından sonra kilometrelerce uzakta bir araba buldum. 1963 model bir Sunbeam Alpine. Bugünlerde sayıları çok az. Özel örnekleri 20 bin civarında satılıyor. Eğer tam aradığım gibi ise yola çıkmak için beklemeyeceğim. 8 bin dolara satılıyor. Bu arabayla ilgili tek sorun, o zamanki arabaların genel sorunu olabilir. Pas. Bu araba Amerika'nın kuzeydoğusunda, Boston'da. Orada yollara donmaya karşı İngiltere'deki gibi tuz dökerler. Bu da arabanın karanlık, gizli köşelerinde yıllar içinde pas birikmiş olması demek. Eğer arabada azıcık bile varsa sonsuza kadar onunla savaşmam gerekir. O yüzden aklımı başıma toplamalı ve arabanın paslanmamış olduğundan emin olmalıyım. Eric, sen misin?
1: Evet, benim.
0: Merhaba, Mike. Merhaba. Tanıştığımıza sevindim. Ben Mike.
1: İyiyim.
0: Bu küçük adam kim?
1: Oğlum Jet.
0: Nasılsın, iyi misin? Okula mı gidiyorsun?
1: Okuldan sonra görüşürüz dostum.
0: İyi bir oğlun var. Araba bu mu?
1: Araba bu.
0: Vay canına.
1: 1963 model Alpine Sunbeam. Yaklaşık 20 yıldır yatıyor. Eskiden yarış arabasıymış. O yüzden şimdiki formunda.
0: Kaputu açıp motoru görelim mi?
1: Tabii ki.
0: Ne yazık ki bu kaplan değil.
1: Hayır, değil.
0: V8. Fakat küçük bir 4 silindirli, çift karbüratörlü. Hiç pas yok. Şurada küçük bir sigorta panosu. Pek bir şey bağlı değil. Elektronik çalışmıyor mu?
1: Hayır, hayır. Hepsi çalışmıyor. Bu bir yarış arabası olduğu için en az ihtiyaca göre yapılmış.
0: Bence en zayıf noktalarından birine bakalım. İçine bakalım. Hey, şuna bak. Her şey minik bir yarış arabasına göre küçültülmüş. Bu iyi bir şey çünkü yeri görebiliyorum.
1: Hiç pas yok.
0: Fabrikadan yeni çıkmış gibi. Orijinal gösterge panosunu korumuşlar. Orijinal haliyle çok güzel. Tavandan ne haber?
1: Bu açılabilir bir tavan.
0: Bunlardan internette çok az var. Çoğu da sabit tavan değil. O yüzden bu az bulunur bir parça. Arabanın yarışçı geçmişini açığa çıkaran bir diğer şey de eski tip benzin deposu. Çok güzel, krom da harika. Merak ettiğim bir şey, bu minik yola çıktığında ne yapıyor? Çalışıyor mu, gidiyor mu, duruyor mu? Test sürüşü yapabilir miyim acaba eğer izin verirsen?
1: Tabii ki.
0: İşte ben ve Sunbeam Alpine. Ünlü İngiliz ajan James Bond'a gönderme yapıyorum. Doktor No filminde Sean Connery bu arabadan kullanıyordu. Eminim benden daha iyi hissediyordu. Çünkü bu James Bond değil. James Fakir.

0: araması gibi. 0-0-3.5 gibi hissediyorum. Biraz da korkutucu. Çünkü yollar karlı ve ben arkadan itişli ve kendini 1963'te sanan frenli bir arabadayım. Gider gitmez bu arabayı iyice yıkayacağım. Çünkü tuz arabayı çürütür. Bu aklınızda bulunsun. Almadan önce mutlaka yıkayın. Şimdilik birkaç kilometre yaptım. İkili karbüratör biraz muğlak ve yorgun gibi. Süspansiyon gerçekten gergin. O da yorgun olabilir. Bu arabanın çok işi var. Fakat olan bu. Bu bir Sunbeam Alpine ve pastan tamamen arınmış durumda. Gerçekten güzel bir araba. Bunu bulduğuma seviniyorum. Evet, en önemli tarafı da paslı olmaması. Gerçekte Eric bu araba için 8000 dolar istiyor. Bence değer ama yine de ne kadar inebileceğimize bakalım. Bence 7 gibi ortalama bir yerde buluşacağız. Eğer öyle olursa bu araba gerçekten kelepir olacak.
1: Mike, ne düşünüyorsun?
0: Heyecanlı. 1963'te neler hissettiklerini anlıyorum. Bence bu araba için biraz fazla para istiyorsun. Kaçtı?
1: 8000 dolar.
0: Bence bu araba 6000 değerinde. Biliyorsun bu araba için astronomik ölçüde masraf yapacağım.
1: Burada kullanabileceğin bazı parçalar var. Bunlar sana biraz para kazandırabilir.
0: Tamam, ilgilenirim. Ne parçaları?
1: Gel bakalım. Konsol, egzoz, lensler, gösterge...
0: Bunlar bir fark yaratır ama araba hala pahalı. Çok pahalı.
1: Bu arabayı görmek için bekleyen 3 kişi daha var.
0: Tamam. 6500 dolar. 6,5.
1: 6,5 yetmez, hayır.
0: Hadi anlaşalım.
1: 7000.
0: Tamam, 7000 dolar. Ver elini. Ve kendime bir Sunbeam Alpine aldım. Bence o parçalar ve bu arabaya 7000 dolar vererek iyi bir anlaşma yaptım. Ufuktaki karı görebiliyorum. Harika.

0: name is...
1: Adam Brewer. Mike Brewer.
2: Tanıdık geliyorsun.
1: Nasılsın bakalım? Şuna bak. Boston'dan sevgilerle. Küçük Sam Beam Alpine.
2: Eminim pasta kaplıdır.
1: Öyle mi diyorsun? Kuzeydoğu, tuzlu yollar. Fakat bu çok nadir bir parça. Jamaika'da Dr. No filmini çekerken Sean Connery için küçük bir spor araba gerekmiş. Adadaki tek spor araba buymuş. Ödünç almışlar ve böylece Sam Beam Alpine ünlü olmuş. Şimdi kaputu açıyorum. Çok dikkatli bak.
2: Şuna bakın. Bay Brabham's Brabham yarış motoru olabilir. Bunun yarış arabası olduğuna dair belgeli bir kanıt var mı acaba? Söyler misin?
1: Hayır. Fakat küçük Sam Bean Alpine'a V8 motoru ancak yarış için konabilir. Tiger olmalıymış ama ne olmuş biliyor musun?
2: Fiyatlar bu aralar tavan yaptı.
1: Fiyatlar füze gibi uçmuş. Altı basamaklardan bahsediyoruz. Biz karşılayamayız. Fakat James Bond'un filmde sürdüğü arabayı modifiye edebiliriz. 007 gibi bir şeylerimiz olur. Çok da güzel olur.
2: Peki. Ha? İçerideki gösterge panelinin biraz işi var. Yani bununla ne yapmak istiyorsun? Lüks bir arabaya mı dönüşsün, yarış arabası olarak mı kalsın? Ne istiyorsun?
1: Sanırım yarış mirasını biraz korumalıyız. Bu önemli. Fakat lüks bir hale de getirmeliyiz. GT gibi lüks bir iç dizayn olmalı. Çünkü bu bir GT.
2: Tamam. Harika. Bir GT açılabilir tavanı var. Ama tam oturmamış. Otursa iyi olurdu. A desteğinde bir boşluk var. Aynı zamanda arkada tam oturmamış. Burada da boşluk var.
1: Söylenmeyi bırak. Altın parmaklarını çalıştır yeter. Bunu yine yaptım. Bagajı açınca sevineceksin.
2: Çok temiz değil mi? Yedek lastiği bile var.
1: Ayrıca atölye için bir sürü yedek parçam var. Renkle ilgili ne yapacağımızı düşünmeliyiz.
2: Bu arabalarda kırmızı çok güzel görünüyor. Tavanı açılır arabalarda beyaz da çok iyi gider.
1: Hayır. Doktor, hayır. Yapmamız gereken şey mavi. Sean Connery'ninki gibi. Mavisi çok havalıydı.
2: Pekala.
1: Çok güzeldi.
2: Eğlenceli olacak.
1: Evet, iyi olur değil mi? Eğer iyi yapabilirsek bu arabadan çok iyi bir para kazanabiliriz. Ben de bir parça teselli bulacağım.
2: Bunun ne demek olduğunu biliyor musun?
1: Bunun ne demek olduğunu kimse bilmez.
2: Birazcık iş rahatlığı.
1: Tamam o zaman. Biraz içimiz rahatlayacak ve biraz da para kazanacağız. Gerçek para.
2: Belgesi olmadığı için bu motorun yarışı geçmişini araştırmak biraz zor. Şimdi bakmamız gereken belki de en önemli şey üst kısımların birbirine geçişi ve parlaklığı. Bakalım nasıl?
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Motel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
11: Geceliği 4.200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
16: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
17: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
18: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
19: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
2: İstikbal.
0: Global'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
19: Her ev güzel istikballe.
9: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
19: Hepsi burada, hepsi
4: bu. Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
19: Bankam Sonbank kartım hadi.
9: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet, biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Küçük Sunbeam Alpine'ımızın biraz yarış geçmiş olduğuna dair delillerimiz var. Öncelikle arkadaki Amerikan Spor Araba Kulübü amblemi ve tabii ki takla kafesi. Bunlar standart. Ayrıca iç kısım alüminyum panellerle değiştirilmiş, hafiflik kazandırmak için. Yolcu tarafında kapıda küçük bir ışık var. Gece yarışında parlayarak arabanın numarasını gösteriyor ki bu oldukça ilginç. Fakat en önemlisi pek de standart olmayan motor konumu. Bunu görebilirsiniz. Bay Brabham'ın onurlu ismini taşıyor. Bakın, gördünüz değil mi? Şurada. Tamam. Şimdi bu 50'ler ve 60'larda ünlü bir yarış motoruydu. Şimdiye kadarki araştırmalarım gösteriyor ki bu karbüratör kapağı sadece bir aksesuar değil. Bu özel motorun geçirdiği 3 geliştirmeden biriyle gelmiş. Bu motor Sunbeam Alpine'da orijinal değilmiş. Bir Hillman Minx 3B'den geliyor. Gerçekten kolayca ayarlanabilir bir motor. Şimdi bu 3 geliştirmenin basamaklarını izlemek için söküp bir bakmamız gerekli. Bakalım içinde neler var. Evet, her şeyden önce su deposuna bir bakalım. Hafif karbüratör için su deposunun geliştirilmesi gerekir. Şimdi anlayabileceğim bir durum yok. O yüzden kesin olarak söyleyemem. Yani iki tane burada var ama bunlar zaten Minx'in motorunda standart olarak var. Diğer tarafta itme miline bakıyorum. Standart görünmüyor. İlginç. Sanki biraz modifiye görmüş gibi. Yani, bu da eğilmiş. Pek ideal değil. Bunlardan kaç tane var acaba? Bu iyi görünüyor. Gerçekten emin değilim ama biri bunun üzerinde biraz çalışmış. Evet, devam edelim bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Şimdi karbüratörü çıkarıyorum. İlginç şekilde 1 ve 2 numaralı geliştirmelerde orijinal, standart Zenith karbüratörlerini kullanmışlar. Sonra daha bir ücretler ve emisyon boruları takmışlar. Yani motora daha fazla benzin ve hava gidiyor. Ve tabii ki bu karbüratörler ve yassı hava filtreleri her tarafa konabilir. Bir ya da iki tane de olabilir. Bu muhtemelen üçüncü basamak değil. Çünkü daha büyük bir Weber karbüratörleri gerekirdi. Burada yok. Bu egzoz kafası da oldukça ilginç. Çünkü dağıtıcı eğilmiş olmalıydı. Bu kadar büyük olmamalıydı. Bu dört dallı çeşit biraz daha iyi. Üçlü Y de deniyor. Burada bir Y, burada bir Y ve sonra burada da bir Y var. Egzoz gazını motordan ayırmakta daha iyi olduğu için güç artışına yol açıyor. Başarılı bir tasarım. Gerçekten ilginç olan şu ki bu üçlüyü sadece 12 pound'a takabilirlerdi. Güzel. Gerçekten güzel. Ama bizim için pek de bir faydası yok. Yani kenara ayırıyorum. Sırada ve en önemli olarak kontrol edeceğimiz şey kafaların durumu. İç içe geçmesi ve parlaklığı. Brabham motorlarında en önemli olan şey işte budur. Kafaların parlaklığı. Şimdi başlığın içinden havanın ne kadar yumuşak geçtiğini kontrol edeceğim. Orijinal parçalarda küçük kabuklar, çizgiler iyice silinmelidir. Hepsi parlatılmalıdır ve bütün girişler egzozla aynı şekilde olmalı ki giriş kolay olsun. O yüzden şimdi parmağımı işte tam olarak buraya soktuğumda maalesef çizikleri hissedebiliyorum. Evet, iki tarafta da var. Şimdiye kadar yok olmalıydı. Ve iç aksamı. Peki egzozu deneyelim. Burası çok isli, yine küçük yumrular, tümsekler var. Bunlar da törpülenmeliydi. Yani Brabham depo başlıklarıyla kullanılmış. Bizi kurtaran tek bir şey var. Motor haznesini törpülemişler. Belki biraz bakmalıyım. Başlığı çıkarıp yapılan işleri görmek için içine bakacağım.

0: Pekala, bütün başlı civatalar söküldü. Umarım bu bir işe yarar. Açıkça su pompası için hortum buraya. Evet, şuna bakın. Evet, işte. Biraz içine bakınca yuvalar iyice parlatılmamış. Bu ilk basamağın başlığı mı? Bundan pek emin değilim doğrusu. Pek ideal değil. Son olarak bakmam gereken şey mil dirseğinin nereye bağlandığı. Standart dirseğin santimetresi 255 bin şeker. Elimde burada bir ölçeğim var. İtici mile doğru gidiyor ve motoru tamamen çeviriyorum. Valfin gaz akışına ne kadar izin verdiğini ölçeceğim. Evet, burada görüyorsunuz. 1, 2... Hey, 67. Daha fazla itiş, daha fazla güç. Bu gerçekten çok ilginç çünkü bu gerçekten de yüksek performanslı bir dirsek. Bu biraz tuhaf çünkü ikinci geliştirmede başlığımız üzerinde bu iyileştirme yapılmamış demektir. Başlıkta çatlakları kontrol etmeliyim. Alüminyum yüzünden maalesef kimyasal kontrol yapamıyorum. Alüminyum, alüminyuma geçmez. Röntgenini çekebilirdim ama o da çok pahalıya gelir. Ama bir meşaleyle ısıtabilirim belki. Bakalım neler olacak. Çatlak olduğundan şüphelendiğim yerleri ısıtırsam ve eğer çatlak varsa metal biraz esneyecektir. Böylece yağda baloncuk oluşur ve ne olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bakın size göstereyim. Görüyor musunuz? İşte böyle. Şimdi ısıtıyorum. Civatayı... Ve yanı sıra kılıfı ısıtırken arada yağ baloncukları olup olmadığına da bakıyorum. Ve gördüğünüzden eminim bazı kabarcıklar oluşuyor. Peki çatlak bulursa ne olacak? Umarım bulmam. Ama devam etmeden önce iz lekelerini temizleyeceğim ki daha rahat görebileyim. Bakalım neler olacak. Temiz çalışmak en iyisidir. Başlığa fazla ısı vermek istemiyorum. Eğrilmesini istemiyorum. Pekala. İlki iyi görünüyor. Yağ sızıyor. Biraz nem çıkıyor. Şimdi de valfler arasındaki boşluğa ve bujilere bakacağım. Çünkü oralarda metal gerçekten çok ince. Valf kızaklarını da kontrol etmeliyim. Herhangi bir sorun olmasın daha sonra. Hayır, bu iyi haber. Çünkü hiç çatlak yok. Başlığımıza baktığımıza değdi.
1: Evet, arabamızın motoruyla ilgilenirken ben de performansı arttıracak başka yollar peşindeyim. Bu... Sunbeam Alpine'ın egzoz başlığı. 4 bölüm 2 bölüme gidiyor. Sonra tek bölüm haline dönerek arkadan egzoz gazını üflüyor. Bunun etkinliğini arttırmanın bir yolu var. Her şey neyle ilgili biliyor musunuz? Kaplamayla ilgili. İşte ben de bununla ilgileneceğim. Günaydın. Nasılsınız?
2: İyiyim, sen nasılsın Mike? Pekala.
1: Hiç fena değil. Pekala, bu benim minik Sunbeam Alpine'ın parçası. Egzozun yapısını değiştirmeden geliştirebileceğini söylüyorsun.
2: Evet, kesinlikle. Önce biraz kum püskürtüp temizleyeceğiz ve biraz aşındıracağız.
1: Evet.
2: Sonra seramik kaplama yapacağız. Seramik kaplama 18'den 2000 dereceye kadar dayanır. Rengi solmaz ve ısıyı %20 oranında düşürür. Yani borudaki hava %20 oranında daha soğuk.
1: Yani bu demek ki kaputun altı daha serin olacak.
2: %20 daha soğuk olacak.
1: Sadece seramik kaplamayla egzozu geliştirebiliyorsunuz değil mi?
2: Evet, beygir gücü ve performans artar kesinlikle.
1: Bu inanılmaz evet. Değil mi? Bunu bugün yapabilir misin?
2: Evet, kesinlikle.
1: Tamam, kumlama. Evet.
2: Pekala.
0: Bu da sana birkaç sürprizim olacak.
1: Oo, sürprizler, sürprizlere bayılırım. Ne gibi?
0: Eğer söylersem sürpriz olmaktan çıkar herhalde. Değil mi?
1: İyi.
0: Hey. 2300 dolar ve 1300 pound civarı bir paraya Alpine 60'lardaki ihtişamına yeniden kavuştu. Ekonomik mavi değil mi? Harika. Bunlar yeni çamurluklar gibi görünüyor ama orijinaller. Çok emek gerektirdiler ama harika görünüyorlar.

Mike bu arabayı lüks bir hale getirmeye çalışıyor ama yarışçı geçmişinin kaybolmasını istemiyorum. O yüzden akıtan eski benzin deposundan kurtulup yarış arabasına yakışan küçük yeni bir depo koydum. Etrafı köpükle kaplı, böylece benzin dışarı sızmayacak. Burada bir de hava deliği var. En kötüsü olur da araba devrilirse bütün benzin gövdeye yayılmayacak. Oldukça güvenli. Orijinal depodan biraz daha küçük olduğu için birkaç şişe şampanya ya da martini için fazladan yer var. Yeni parlamış başlığımız dükkandan döndü. Güzelce kaplanmış motorumuza bağladım. Mike'ın harika bir şekilde yaptırdığı seramik kaplanmış üçlü Y başlığı da koydum. Bu şey biraz kaba. Arabayı biraz ağırlaştıracağından endişe ediyorum. Yaptığım şey şu. Eski dinamoyu yepyeni, yüksek teknoloji bir alternatifle değiştirdim. Sadece yarı ağırlığına inmedi, aynı zamanda fazladan enerji üretmeye de başladı. Oldukça güzel oldu. Ve bütün bunlardan sonra şimdi yapmam gereken şey, her şeyi geri baştan birleştirmek ve arabanın içine yerleştirmek. Krank mili aleti kullanarak mili sabit tutacağım ve cıvataları sıkacağım. Bakalım neler olacak. Debriyaj plakası hizalayıcısını koyup basınç plakasıyla diskleri merkezliyorum.

İki basamaklı Brabham motorunu Alpine'a geri taktım. Sahneyi daha fazla eğlenceye hazırladım. Motor bittiğine göre dikkatimi kokpite verebilirim. Somon bir kaplama seçtim. Bozuk kaplamalarında siyah şeritler var. Paneli kaplamaktansa boyamaya karar verdik. Evet, damarlar orijinal gibi görünüyor.

0: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi Burada, Hepsi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
6: Hız peşindeyim.
5: Oo.
6: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
5: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
7: Mesele sadece hızlı olmak değil ki, hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
5: Hep önde olacaksın değil mi?
6: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
8: Benim bankam iş bankası.
9: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Hele güzel istikballe.
15: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
16: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
17: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol!
18: Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
19: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
20: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
21: Karşınızda Arçelik Maxifit.
22: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyuyun.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
3: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simül testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu için
2: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat.
4: Senin yanında Akbank.
5: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatını kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
11: İngiliz yarış deneyimiyle birleşmiş film artisti havalı bir araba arıyordum. 1963 model Sunbeam Alpine. Şuna bakın, Boston'dan sevgilerle.
12: Pasta kaplı olacak.
11: Gerçek yarış deneyimli ve kişiliği olan bir tane buldum.
12: Ünlü Brabham yarış motorlarının geçmişi 50-60'lara dayanıyor.
11: Bu sapkan arabanın biraz bakıma ihtiyacı vardı. Ede biraz geliştirme, törpüleme ve parlatma şansı verdi. Günaydın arkadaşlar. Güzel seramik kaplamalı üçlü başlıklar elde ettim. Kaputun altı artık daha serin.
13: %20.
11: Ve bütün arabayı klasik Bond rengine boyadık. Arabanın rengi inanılmaz. Ayrıca içini tamamen canlandırdık. Sonuç nefes kesici. Peki bu nefes bize kaça mal oldu? Arabanın kendisi 7000 tuttu. Tüm yeniden yapım aksesuarları için 314, seramik kaplama ve egzoz dağıtıcı için 260, karbüratörleri yeniden yapıp 189 dolara alternatör ekledik. Tüm iç düzenleme 2400 dolar tuttu. Yeni krom ve diğer makyajlar için 210 dolar, boya 2000 dolar. Böylece toplam 12.373 dolar, 8.000 pound ve 32 iş saati. Bu arabayı sevmelisiniz. Daha önemlisi, bu arabayı sürmelisiniz.
12: İyi görünüyorsun.
11: Oy, tanrım, neden insanları korkutuyorsun? Kalp krizi geçirecektim burada. Ve haklısın, bugün çok iyi görünüyorum. Harikayım.
12: Hayır hayır, Sunbeam iyi görünüyor yani.
11: Hayır, iyi görünmüyor. Olağanüstü görünüyor Eddie. Bu araba inanılmaz. Yarattığım en iyi spor araba diyebilirim.
12: Görünüşünü değiştirmemiz de iyi oldu. Bu şık üstü açılabilir arabaya biraz değer katmış olduk. Bence iyi.
11: Üstü açık arabalarla ilgili sevmediğim şey ne biliyor musun?
12: Saçlarını dağıtması mı?
11: Evet, saçlarını dağıtır. Ama hayır, onları üstü kapalı olarak sürmek. Üstü açıkken seviyorum.
12: Üstsüz mü?
11: Evet, üstsüz. Kesinlikle. Hadi bana yardım et. Vay canına, et şuna bak. Rengi diyorum. Göl mavisi harika seçimdi. Ama bu somonla harika durdu. Daha davetkar ve popüler. Kaputun altında ne var?
12: Her Bond macerası gibi burada da bol bol gizem ve entrika var. Motorumuz farklı değil. Biraz Brabham dönüşümü var ama gitmek için sabırsızlanıyor.
11: Görüyorum. Bu motorda harika iş çıkarmışsın. İkili karbüratörleri ayarlamışsın. Performansı artmış. Sağ ayağımın altında nasıl hissedeceğimi merak ediyorum. Bu enteresan bir şey olacak.
12: Hissedeceksin.
11: Biliyorum. Seramik kaplamayı denemek için sabırsızlanıyorum. Ne diyorsun? Test sürüşüne çıkalım mı?
12: Evet, sanırım çıkmalıyız.

0: Arabayı ilk aldığımda kayıyordu. Çamurda, kar ve buzda yalpalıyordu. Arabanın spor performansını pek test edemedim ama şimdi bir kahraman gibi hissediyorum. Bu araba insana güven veriyor, Edward. Direksiyon daha sıkı. Şu keskin virajlarda dönüşü çok iyi. Motordan ve ikili karbüratörlerden gelen ses de harika. Ellerine sağlık kardeşim. Süspansiyon çok iyi. Dağ kenarından geçerken bana verdiği güvene bayıldım. Çok iyi, çok harika bir şey olmuş bu.
1: Güç sonsuza kadar garantili. Arabayı olabildiğince hafif yapmaya çalıştım. Her şeyden önce jeneratörü daha hafif bir alternatörle değiştirdim. Bu da bizi hafifletmiş oldu ve gücümüzü arttırdı. Orijinal tepe ışıklarını da kaldırdım ve LED ampuller taktım. Onlar daha hafif. Arka cam biraz sıyrılmıştı, onu da polikarbonla değiştirdim. Bu gibi şeylerle araba yaklaşık 20 kilo hafifledi. Bence oldukça iyi oldu. Az bir şey değil, 20 kilo iyi bir rakam.
0: Gerçekten mi? Neredeyse benimle aynı ağırlıkta.
1: Biraz ihmal edilmiş ama şimdi iyi durumda.
0: Evet, bu ihmal tamamen silinmiş. Arabaya çok iyi bakılmış gibi hissettiriyor. Dikkat demişken bu araba nerede olmalı biliyor musun? Yolda giderken çok dikkat çeker ve istediğimiz de bu. Bu araba çok daha hafif, daha güçlü ve gençliğine dönmüş durumda. Yarışçı geçmişine.
1: Bu kadar hızlanması sürpriz değil. Madem bu maceraya atıldık, gerçek film müziği lazım değil mi?
0: Ne? Bu nasıl olacak? Teybimiz yok.
1: Eminim senin müzik arşivinde pek çok insan gibi cep telefonundadır. O yüzden teyp değil, Bluetooth hoparlör alman yeterli dostum. Bu kadarı yeter. Bluetooth. Hepsi bu.
0: Bu çok zekice. İstersen onu kapat, ben şarkı söyleyeyim.
1: Yok yok, ben istemem.
0: Doktor No filminde Sean Connery bu arabadan kullanıyordu ve arkadan kötü adamların geldiğini görüyordu.
1: Evet gördü. Aynaya baktı ve kötü adamı gördü. Mücadele etme fikri hoşuna gitti.
0: Evet, ben de öyle yapacağım. Ben ve baba Sean zor durumlarda böyle yaparız. Harika bir gün. Çok güzel bir sürüştü. Biliyor musun, bu motoru sevdim. Bu arabanın piyasası bugünlerde hareketli. Amerikalılar İngiliz spor arabalarını seviyor. Her şekilde satabileceğimi tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum ki bu arabayı tatlı hafta sonu sürüşleri isteyen biri alacak. Herkesten daha hızlı gitmek isteyen gerçek bir Alpine hayranı. Ve bu araba bize kar sağlayacak. Merak etme. Yürümelerini beklemiyorum.
1: Satın almalarını bekliyorum Bay Brewer.
0: Bay Brewer. Mike Brewer. Oh, canım pek olmadı galiba. Sun Beam'imiz tatlı bir motora dönüştü. Şimdi test sürüşünde. Direksiyonda Rob var. Umarım severek kullanıyordur. Umarım Ed'in küçük kaputunun altında bir sürü iş yaptığı Braham motoru konusunda heyecanlıdır. Çünkü bu araba yolda çok çok iyi gidiyor. Fiyat açısındansa bize 12.300 dolara mal oldu. 8.500 pound eder. 19.000'den satışa çıkardım. Şimdi Rob'un her tarafı sağlam şekilde geri getirmesini bekliyorum. Umarım zarar vermemiş olur da onunla iyi bir anlaşma yapabiliriz. Bekliyoruz. Geliyor işte. Ahanda geldi. Evet, gel bakalım gel. Gel, gel, gel. Gel, dur, dur. Ne yaparsan yap, arabanın şimdiki sahibini öldürme. Nasıl gitti Rob, nasıldı? İyi miydi?
2: Harika, çok keyifliydi.
0: Bu beni her zaman biraz gerer. Arabalar test sürüşüne gidince dört tarafı sağlam bir şekilde geldiğinden emin olmak isterim.
2: Evet, çok dikkatliyimdir.
0: Neden Sunbeam Alpine? Hikayen nedir?
2: Babamın her zaman bahsettiğini duyardım. Kendine hiçbir zaman bir tane alamadı. Ona götürürsek çok sevineceğini tahmin ediyorum.
0: Bu harika. Tek yapman gereken cebinden 19 bin dolar çıkarıp avucuma saymak ve babacığını mutlu etmek olacak.
2: Mike, bu arabayı gerçekten sevdim ama ben de bir şeyler yapacağım. Kendime göre yenilemeler ve bunlar da paraya mal olacak tabii. 17.000 olmaz mı?
0: 17.000 dolar mı?
2: Evet.
0: Of, bu biraz zor olur. Fakat merak etme, iyi anlamda zor. Bu iyi bir teklif. Tamam, peki, dinle. Bu bir James Bond arabasıydı. James Bond gerçek bir centilmendi. Ben 19.000 dedim, sen 17.000 verdin. Centilmence ortada buluşalım ve 18.000 diyelim. Ne diyelim? 18.000 diyelim. Sen ne diyorsun?
2: 18 mi?
0: Hadi.
2: 18.
0: Evet mi?
2: Evet.
0: Harika. Kendine bir Sunbeam Alpine aldın. Küçük Sunbeam Alpine'ımız karşı Boston'dan güneşli Kaliforniya'ya harika bir yolculuk yaptı. Bir zamanların yarışçısı bu üstü açık arabaya eski casus zaferini kazandırdım. Rob gibi herhangi bir Alpine hayranına yakışacak. Gerçekten babasını çok mutlu edecek, gururlandıracak. Evet, ben ve uzun adamın üzerinde çalıştığımız diğer muhteşem arabaları görmek isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
2: Müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Vitaminli mineralli olmasından belli.
3: Yaylanan geldi belli. Obseso. Yeah. Silver
4: moon. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Vitaminli mineralli olmasından belli.
3: Yaylanan geldi belli.
6: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
13: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
14: Servis geldi. Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
3: Hız peşindeyim.
2: Oo.
3: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum.
4: Büyük kolaylık.
2: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
5: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
2: Hep önde olacaksın değil mi?
3: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için ara.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay Domino's'um
1: hoş geldin. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
5: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
4: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
5: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yokum. Gerçekten muhteşem olmuş.
3: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde dolmuş bu dostum. Kontrolden çıkmış eşya yığınları içinde. Ah yok artık.
2: Hadi canım. Hey Matt.
1: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var.
3: Aman tanrım.
1: Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte evleri temizleyerek bir pislik götürüyorum. Hazine arıyoruz.
4: Tanrım,
3: öylesi yoktur.
1: Müşterimize de kendimize de altın bulduk. Hislerim beni yanıltmazsa. Bence bu gerçek. Herkes kazanacak. 82 bin.
5: Tek söyleyebileceğim var canına.
6: Bana evimi geri verin.
1: 110 bin dolar.
7: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
1: 320 bin dolar.
5: Aman tanrım.
8: Tozlu servet.
1: Evet beyler, Ohio'dayız.
3: Vay canına.
1: Şöhretler Müzesi'ne bir saatlik mesafedeyiz. Şirin bir taşra kasabası. Şimdi karşımızda gerçek bir beyaz balina var. Bu aileyle görüşmek, eve girebilmek için tam 5 yıldır uğraşıyorum.
3: Peki.
1: Sonunda teklifimizi değerlendirmeye karar verdiler. Duyduğuma göre her yer koleksiyonlarla doluymuş. Potansiyel müşterimizin adı Jamie. Burası amcasının evi. Adamın bazı sağlık sorunları var. Bu yüzden her kuruşa ihtiyacı var. Bu adam bildiğimiz ATM ve self servis ödeme makinelerinin mucidi.
3: Vay be.
1: Yani bu adam tam bir çılgın profesör, bir mucit. Adeta Dr. Brown gibi. İçeride her şey bulabiliriz.
9: Gerçekten çok kötü kokuyor. Bunların üstüne basmaya korkuyorum çünkü bir şeyi kırmaktan çekiniyorum. Şimdiden vazgeçmek istiyorum. Merhaba, ben James Strayer. Tom amcam benim için amcadan öte biri. Benim en iyi dostum ve akıl hocam. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en üretken kurumsal mucitlerindendir. ATM cihazlarının, akaryakıt pompası ödeme sistemlerinin ve marketlerdeki self servis kasaların patentleri ona ait. Burası çılgın bir bilim insanının evi.
3: Dinledikçe iyice heyecanlandım.

0: Biliyorum, biliyor musun?
1: Evet.
2: Bu evdeki hazineler nesiller boyu süre gelen koleksiyonların bir senfonisi gibi. Amcam tirt makineleri, müzik kutuları ve slot makineleri alırdı.
0: Birkaç yıl öncesine kadar 1000-2000 dolara satılan tilt makineleri şimdilerde 5000, 6000 hatta 10 bin dolara alıcı bulabiliyor. Nostaljik oyunlara dönüş akımı ve yeni nesil koleksiyoncuların ilgisi sağ olsun.
1: Umarım bu makineler yağmalanmamıştır.
0: Evet.
2: Efsaneye göre bu kutu yığınlarının altında bir yerlerde marka saatler varmış.
3: Böyle bir evde bir kutu dolusu marka saat bile kaybolur.
2: 3 yıl önce kendisine Alzheimer teşhisi kondu. Bu yüzden nihai planımız evi satmak. Buradan gelecek para ailemiz için büyük bir destek olacak. Amcamın ihtiyacı olan bakımı sağlamamıza ve hak ettiği hayatı ona sunmamıza yardım edecek. Matt, lütfen Bolivar'a gel. Senin yardımına gerçekten çok ihtiyacım var.
0: Heyecanlıyım.
1: Marka saatler... Müzik kutuları. Evet.
0: Tilt makinesi.
1: Ben çok beğendim bunu.
4: Cumartesi gecesi güzel olacak.
1: Hem de çok güzel olacak. Tamamca sanki dünyanın en ilginç adamı, inşaatçı, patentleri var. Tam bir mucit. İçeride harika şeyler olduğunu biliyorum. Ama bizim için asıl büyük ganimetler müzik kutusu, tilt makineleri ve saat koleksiyonu. Şuna bak dostum. Vay canına, gerçekten havalıymış.
2: Merhaba
1: Jamie, Matt. Seni görmek ne güzel.
2: Ben de seni gördüğüme sevindim.
1: Tamamdır, bütün ekip burada.
3: Merhaba, nasılsın?
2: Merhaba beyler.
1: Videoyu izledik. Durum bayağı ciddi görünüyor. Bence hemen işe koyulalım. Biz seninle evi bir turlayalım.
2: Olur.
1: Çocukları da arka tarafa yönlendireyim. Ne dersin, sonra buluşuruz.
0: Tamamdır. Şuna bak.
1: Evet, görüşürüz. Tamamdır.
2: Amcamın mütevazı sarayına hoş geldin Matt.
1: Vay canına. Jamie'nin amcası tam bir mucit. Bu yüzden her şeyde bir fırsat görmüş. Bir nesneye baktığında sadece dışını görmez, potansiyelini de görürdü. Ama benim işim gerçekleri görmek. Bu bir hurda mı yoksa para eder mi? Bir dakika. Bu bir su yatağı mı?
2: Evet. Şuna bak. Şuna.
1: Adam hayatını yaşıyormuş. Çok eski bir şey.
2: Evet, haklısın, öyle.
1: Bunlardan epeydir görmemiştim.
2: Öyle.
1: Evet, 70'lerden 80'ler.
2: Veya 80'lerden kalma.
1: Evet, 80'ler. Su yatakları gerçekten can sıkıcıdır. Çünkü müşterilerin onlarla ilgili hep tatlı anılar olur. Oysa o yataklarda tatlı hiçbir şey yok. Benim için evin ortasında içi su dolu bir arabayı dışarı taşımaya çalışmaktan farkı yok. Tamam, bakmaya devam edelim. Başka neler varmış?
2: Amcamın en sevdiği parçalardan bazıları
1: yani,
2: burada.
1: Yani burası kokpit mi?
2: Evet. İşin
1: biz de tam olarak
2: gerçekten
1: öyle adlandırıyoruz.
2: Gerçekten de bir kokpite kokpit benziyor.
1: Demek ki her işini tam burada, bu noktada hallediyordu. Kokpit bir istifçinin o gün için en çok ihtiyaç duyduğu eşyaların bulunduğu yerdir. Hazinenin olduğu yer orası değildir. Haritadaki X işareti burayı göstermez. Aslında bir istifçinin kokpitinde hiç hazine bulamadım. Sadece cep telefonları, şarj cihazları, ilaçlar ve anahtarlar olur. Yani günlük hayata devam edebilmek için gereken şeyler. Ama bu bize ipucu verir ve bu ipuçları bizi hazinelere götürür.
2: Eski havalı ışıklara çok meraklıdır. En sevdiği vitray parçalarından bazıları da burada.
1: Vitray birçok nedenden dolayı değerlidir. Birincisi, artık kaybolmaya yüz tutmuş bir sanat dalı. El yapımıdır, seri üretim değildir. Her geçen yıl daha da nadirleşiyor ve bu yüzden değeri sürekli artıyor. Üstelik satması da son derece kolay. Yani bu gerçekten şahane. Tamamdır. Tilt makineleri. Hadi canım. Bu 80'lerden kalma.
5: Bir sonraki görevine hazır mısın? Orbitor 1 ile yüzleşme zamanı.
0: Orbitor 1, 1982 yılında Stern Electronic tarafından piyasaya sürüldü ve bugüne kadar yapılmış en sıra dışı, en deneysel tilt makinelerinden biriydi. Konsepti NASA geçmişi olan tasarımcılar tarafından geliştirilen bu makine, topun tahmin edilemez şekilde yörüngede dönmesini sağlayan 3 boyutlu bir ay yüzeyi tasarımına sahipti. Bu makinenin tasarımı ve oynanışı o kadar nadir ve benzersizdir ki ciddi koleksiyonerler ve tarihçiler onları bulma şansını asla kaçırmaz. 2022 yılında orijinal bir Orbitor 1 açık artırmada yaklaşık 13 bin dolara alıcı buldu. Dostum, bu hiç iyi görünmüyor.
4: Evet, kesinlikle görmek istediğimiz manzara bu değil.
0: Mucitler eşyaları parçalarına ayırmaya bayılır. Jamie'nin amcası da farklı değildi. Ancak bu tilt makineleri tıpkı klasik arabalar gibidir. Kusursuz çalışır durumdayken çok daha değerlidirler. Elbette herkes restorasyon projelerini sever ama hepimiz biliyoruz ki asıl değer mükemmel çalışan bir makinededir. Açıkçası bunlar sadece yedek parça niyetine kullanılabilir. Ama öyle bile olsa... hala para eder. Yine de tüm parçalar buradaysa ve hepsini tekrar bir araya getirebilirsek çok daha yüksek bir fiyata satabiliriz. Pekala, güzel.
3: Oo, ömrümde bu kadar çok havai gömleğini bir arada görmedim. Bunları giymek için nasıl bir ortamın olmalı acaba? Adamdaki gömlek miktarı saçmalık boyutunda. Hiç durmadan 3 yıl tatile çıksa aynı gömleği ikinci kez giymez. Mike, bunları satarken bol şans.
1: Üzerinde toksik yazıyor.
2: Evet.
1: Açmayın demiş. İçinde ne olduğunu biliyor muyuz?
2: Hayır.
1: Yani bilimsel olarak zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. Zehirli buzdolabıymış. Hadi ama. Ben neler neler gördüm. Pek endişelenmiyorum, merak etmeyin.
2: Maske takmadan açmazdım.
1: Tamam.
2: Bence bu ciddi bir sorun olabilir.
1: Ama adam bilim insanıydı. Belki de biraz kulak vermeliyiz. Benim sezgim bunun bir şaşırtmaca olduğu yönünde. Yani... Buraya bakma, başka yere bak diyor. Peki ben ne yapmak istiyorum? Tabii ki içine bakmak. Tüm bunları bir kenara bırakırsak, burası o kadar da korkunç değilmiş. Buradan daha kötü bir yer var mı peki?
2: En kötü yer çalışma odası.
1: Pekala, gidip oraya bakalım.
2: Burası amcamın o çılgın mucit ofisi olarak çocukluğumdan pek çok tatlının olduğu oda.
1: Evet, vay canına. Tamam, şunun hakkında konuşalım. Bu bildiğimiz Happy Days dizisindeki müzik
2: evet,
1: kutusu.
2: Evet, aynen o.
1: Ah, şuna bak, tek kelimeyle harika.
6: Pekala, hadi ama dostum, bu dans benden.
1: Happy Days dizisindeki Fonz, partiyi nasıl başlatacağını her zaman bilirdi ve her şey o müzik kutusuyla başlardı. Bu makineler 1940'lardan 1960'lara kadar popülerlik patlaması yaşadı. Bütün ülkede lokantaların, kafelerin ve dans salonlarının odak noktası haline geldi. Vintage Amerikan kültürü tutkunları ve koleksiyoncular arasında Wurlitzer müzik kutuları altın standart kabul edilir. Bunun sebebi içindeki o mekanik büyüyü izlemenize olanak tanıyan ikonik açık kabin tasarımıdır. Mühendislik ve görsel şovun bu eşsiz birleşimi, bunların bugün hala çok yüksek fiyatlara alıcı bulmasını sağlıyor. Yakın zamanda 1942 modeli 22 bin dolardan fazla bir fiyata satıldı. Bu gerçekten muazzam bir parça. Beni çok heyecanlandırdı burada gerçekten. Çok değerli parçalar var dostum, vay canına. Ha, harika.
2: Bir yerlerde mutlaka bir kutu dolusu marka saat de vardır.
1: Tamam, o zaman bana bir özet geç. Bu ev için nihai hedefimiz nedir? Ne olmasını istiyoruz?
2: Evi tamamen boşaltmak. Böylece burayı tamam. Kiralayabilir ya da satabilirim.
1: Anladım.
2: Eşyanın satışından elde edeceğimiz evet. Her kuruşa ihtiyacım var. Amcamın uzun dönemli bakım masrafları için.
1: Hı-hı, anladım. Yani evi tamamen boşaltmamızı istiyorsun değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Pekala. Amcanın gerçekten iyi eşyaları var. Ben çocukları bulayım, sonra seninle oturma odasına buluşup anlaşalım, tamam?
2: Teşekkür ederim.
1: Pekala, teşekkürler. Gerçekten büyüleyici bir istif. Müzik kutusu çok iyi. Açıkçası vitraylarının da gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Bir de marka saatler ve gümüş takılar olduğuna dair söylentiler var. Gerçekten çok şey var. Epey iş var bu evde.
0: Benim hoşuma gitmeye başladı bile.
1: Evet, pekala. Arka tarafta neler gördünüz?
3: Bir yığın havai gömleği ama tonlarca. Binlerce var.
0: Benim asıl endişem tilt makineleri ve müzik kutuları. Yani çalışıyorlar mı? Sadece yedek parça niyetine gideceklerse çalışıyor olmalarına kıyasla arada dağlar kadar fiyat farkı olur.
1: Jamie evi satabilmeleri için evin tamamen boşaltılmasını istiyor.
4: Ama içeride çok fazla çöp var. Bunu 3 günde bitiremeyiz. O su yatağından kurtulmak bile başlı başına bir günümüzü alır. Şu toksik buzdolabını nasıl elden çıkaracağız bilmiyorum. Daha fazla zaman
1: yani,
4: alır. En azından 2 gün.
1: Toplam 5 gün. Peki bu maliyeti nasıl etkiler?
4: 15 civarı.
1: Anladım. Biliyorsunuz tur sırasında hedeflediğimiz parçaların çoğunu gördük tabii beklediğimizden. Biraz daha hırpalanmış durumdalar. Umduğumuz değerde değiller. Ama şunu söyleyeyim. Etrafa baktıkça içimden bir ses bu evde çok ciddi bir değer bulacağımızı söylüyor. Yani ATM'yi icat eden adamın evinde para kaybetmek benim için utanç verici olur. Pekala, ben gidip hepimiz için mantıklı olacak bir anlaşma yapabilecek miyiz bakayım.
3: Tamamdır.
1: Hoşçakalın. Evet, burada yapılacak çok iş var.
2: Evet.
1: Burayı tamamen temizlemenin maliyeti bize yaklaşık 15 bin dolara patlayacak. Bütün mülkü boşaltmamız için 5 gün çalışmamız gerekecek. İş yükü çok fazla olduğu için karı yarı yarıya, yani %50'ye 50 paylaşmayı teklif ediyoruz.
2: Aslında biraz daha fazlasını umuyordum çünkü amcamın uzun süreli sağlık masraflarını karşılamalıyım. %60'a 40 olur mu?
1: %60'a 40 mu? Anlaştık o zaman.
2: Teşekkür ederim.
1: Şu işi bitirelim. Ben gidip çocukları getireyim. Hemen başlayalım. Teşekkürler.
2: Teşekkür ederim.
1: Pekala. Geldiğiniz için teşekkürler beyler. Bu evi didik didik edeceğim için heyecanlıyım. Hiç vakit kaybetmeden başlayacağız. Chris ve ben kokpit dediğimiz o merkez bölgeye odaklanmak ve Jamie'nin bahsettiği o kayıp madeni paralarla marka saatleri bulup bulamayacağımıza bakmak için oturma odasına geçiyoruz. Bu sırada Mike ve Kaylin de tilt makinesi odasında iş sürecekler.
0: Pekala Kaelin. Tilt makinesiyle ilgili her şeye bakıyoruz. Yedek paletler, tamponlar, kullanım kılavuzları, hatta belki bir ses kartı bile olabilir.
4: Tamam, anlaşıldı.
0: Tamam. Oo, şuna bakar mısın? Bu oyuncağı daha önce kanlı canlı hiç görmemiştim. Bildiğimiz çakmak taşlar bu.
4: Hı hı.
0: Yabadabadoo.
4: Sakin ol.
0: Tamam. Kay, şuna bir baksana. Çok ilginç gerçekten. Sanırım bunlar zamanlama kodları. Bak mesela burada yeşil kuşaklı Delta Ru demiş. Şurada vakumlu toplayıcı hareketi yazıyor. Adam resmen her adımı test etmiş. Hatta bak para kanalını bile not düşmüş. Bulduğumuz şeyler beni gerçekten heyecanlandırıyor. Ama Jamie'nin amcasının her yere yayılmış bir sürü farklı koleksiyonu var. Bu karmaşanın içinde o küçük ve hassas tilt makinesi parçalarını bulmaya çalışmak gerçekten hiç de kolay bir iş değil. Bu yüzden acele etmemek ve ekstra titiz davranmak önceliğimiz.
4: Tilt makinesi camı buldum.
0: Ha, demek buymuş. Harika. Makinenin üzerine takılan o üst camı buldum. Çok iyi oldu. Hadi bakalım.
4: Evet, harika.
0: Evet.
7: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'um hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: İçeride iyi şeyler bulduklarını buradan duyabiliyorum. Buraları kesinlikle fare basmış. Sen orada ne buldun Chris? Durum ne?
3: Her yer fare pisliği.
2: Ha, kokusunu alabiliyorum. Tamam, burada da bir sürü eşya var. Çok değerli şey ilgi çekicidir ama her ilgi çekici şey mutlaka değerli olacak diye bir kural yok. Şu ana kadar bu ev pek de para etmeyen ama ilginç olan eşyalarla dolu.
3: Evet dostum, şuna bak.
2: Ve benim buradaki işim eşyaları satarak evi boşaltmak. Şu ana kadar satabileceğim hiçbir şey bulamadım. Bu da maliyetlerin artması, karınsa dibe düşmesi demek. Cepleri kontrol ediyorum. Hadi şu işi biraz daha... Hadi canım. Ha, bir dakika. Bu ne böyle? Bunlar ne? Hisse senedi dostum. Bu senetler Diebold şirketine ait. Banka ATM'leri ve kasalarıyla ünlü bir firmadır. Amcası Diebold için çalışmış. Hatta ATM'yi de orada çalışırken icat etmiş. O dönemde kendisine bu hisselerin verilmiş olması çok mantıklı. 80'lerin başına kadar bir şirketten hisse aldığınızda size fiziksel bir hisse senedi belgesi verilirdi. Artık her şey dijital. Ama bunlar hala geçerli. Hala gerçekler. Bu resmen nakit para demek. Yapmamız gereken gidip bozdurmak. Beni acayip heyecanlandırıyor. Şu elimde gördüğün kağıt parçası tam 4400 dolar ediyor.
3: Vay canına.
2: 4400 dolar. İşte buna ihtiyacımız vardı. Harika oldu. İyi çıkardın. Ne ararsam var burada. Şimdiye kadar yanıp kül olmamış olması mucize. Evimizde ikinci günümüz ve bu devasa yığını kazmaya daha yeni başlıyoruz. Tilt makineleri ve müzik kutusu çalışıyor mu hala bilmiyoruz. Bu yüzden kayıp marka saatlerde dahil olmak üzere gizli hazineleri bulmamız hayati önem taşıyor. Her yerde ağzına kadar kutu dolu. Bak şuna. Hepsi fare pisi içinde. Dün gece Chris'le oturma odasındaki aramamızı bitirdik. Şimdi gözümüzü çalışma odasına diktik. Burası Star Wars'taki o çöp sıkıştırma odası gibi, eşyalar üzerimize geliyor sanki. Burası gerçekten zor bir oda, yalan yok. Evet. Şunu bir test edelim. Bu gördüğünüz... şuna bakar mısınız? Orijinal kula lambası, iki yan hareket edenlerden değil. Öyle olsaydı daha çok para ederdi. Evet, aman tanrım. Şuna bakın. Dünya Fuarı Hatıra Yüzüğü 1833. Evet, harika. Çok ilginç şeyler bulmaya başladık. Şunu test etmeye geri dönelim. Bu gördüğünüz şey orijinal bir abajur. Orijinal hula, eteği de uyumlu. Çok güzelmiş. Biraz eğilince püsküllü eteğini görebilirsiniz. Evet, ışık çalışmıyorsa 200 dolar eder ama eğer çalışırsa 500 dolar eder. İnanamıyorum. Bakar mısınız şuna? Tamamen orijinal. Harika. Biraz tamir lazım ama... bunu temizletmem gerekiyor. Vay canına. Gerçekten inanılmaz. İşte bu. Ronald Reagan. Çok havalıymış. Şişirilebilen. Uzaktan kumandalı bir zeplin. Şuna bak. Para. Seni bilmem ama benim taraf iyice iğrençleşmeye başladı. Ciddi ciddi idrar kokusu alıyorum. Neyi kurtarabilirim emin değilim. Evet, buradaki her şey kemirilmiş. Her yerim fare pisliği oldu. Burnumun direği sızlıyor resmen. Sen de alıyor musun kokuyu? Dostum, burası leş gibi kokuyor. Tamam. Bak, buralar hep kemirilmiş. İşte bak, gördün mü? Burada bazı saatler var. Hadi ama dostum, lütfen bir marka olsun.
3: Yok.
2: Evet, bunun markası neymiş bakayım. Maalesef bunlar herkesin taktığı günlük saatler. Kötü saatler değil ama marka da değiller.
3: Burada biraz daha saat var.
2: Bu işte şu ana kadar maliyetimiz sürekli artıyor ama kârımız tam tersi yönde ilerliyor. Eğer daha yolun başında çok geriye düşersek işin geri kalanında sürekli savunmada oynamak zorunda kalacağız.
4: 3 parça için toplu bir fiyatta el sıkışalım mı? Ne dersiniz?
5: Tamam, $275 bırakır mısın?
4: Pekala dostum, anlaştık
5: harika,
4: o zaman.
5: Harika, harika.
4: Teşekkür ederim.
5: Nakit param vardı şurada, evet.
4: Evet, bir bakalım. Şunun üzerinde etiket yokmuş.
6: Bu bana Saved by the Bell dizisinin bir bölümünü hatırlattı.
4: Bil bakalım bana neyi hatırlattı. The Brady Bunch dizisini.
6: Aa, yani sen de çok eskiye gittin ama. Evet. Yalnız ne kadar çok gömlek var. Bizimkilerde daha.
4: Düğmeler plastik de olabilir. Hindistan cevizi kabuğu da.
6: Tamam, anladım.
4: Onlar kesinlikle plastikten çok daha değerlidir. Hawaii gömlekleri ilk olarak 1930'larda Hawaii'li terzilerin parlak renkli Japon kimono kumaşları ve iddialı tropikal desenlerle deneyler yapmasıyla ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Hawaii'den dönen askerler bu modayı ana karaya taşıdı ve gömleklerin popülaritesi bir anda patlamış oldu. Yıllar geçtikçe Hawaii gömlekleri sayısız eğlence programında boy gösterdi ve koleksiyoncular şimdi en nadide parçaları bulmak için birbirleriyle yarışıyor. Açık arttırmada Tom Selleck'in Magnum P.I. dizisinde giydiği o meşhur orijinal kırmızı orman kuşu gömleği tam $7,200 alıcı buldu. Bu işten iyi para çıkabilir. O yüzden bunları bir kenara ayıralım. Hawaii tarzı olanlarla olmayanları ayıralım. Evde bulduğumuz gömleklerin üstüne Tilt oyunu salonundan çıkan onlarca gömlek de eklenince bu Hawaii gömleği koleksiyonu gerçekten muazzam bir hale aldı. Rahat bir $5,000 veya daha fazla edebilir. Umarım sadece buzdağının görünen kısmıdır bu.
2: Bunlar ATM'lerin para kasaları. Hadi canım. Olamaz. İçinde para yok. İşini eve taşıyan adam dediğin böyle olur işte. Bizim bu işin içinde kendi ATM'mizi çıkarmamız gerekiyor. Bunlar çöp. Tamam, bir dakika, şuna bak. Küçücük bir şey ama altın. İster inan, ister inanma, rahat $1,500 eder. Burada bir sürü gümüş de var. Girdiğim bir odadan hiçbir zaman zararla çıkmak istemem. Evin her bölümünde ya başa baş gelmeyi ya da kâr etmeyi severim. Neyse ki bu odada altın ve gümüş paralar bulduk da sonunda rahat bir nefes alabildik. Daha fazla altın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gram altın. Aradığımız marka saatleri bulamadık belki ama yine de bu odadan iyi kötü nakit çıkarabildik. İşte genel hedefimize ulaşmak için ihtiyacımız olan bu. Yalnız bu paralar çok iyiymiş. Bayıldım.
4: Koleksiyonda tam 87 tane saatimiz var. Ben $1,500 diyorum.
7: Bence gayet uygun, anlaştık.
4: Harika. Teşekkür ederim.
7: Ben teşekkür ederim.
3: Bu iş çok eğlenceli olacak. Hem de çok.
2: İkinci günün de sonuna geliyoruz ve hala $50,000 hedefimizin yanından bile geçemedik. Ama henüz havlu atmış değiliz.
3: Son kullanma tarihi 27 Mart 2013. Hiç açılmamış ama içi tamamen boş.
2: Ben ofisi alt üst etmeye devam ederken Chris'in de mutfağa el atmasını söyleyeceğim.
3: Niye, bu öyle bir fare mi? Eminim bu ıvır zıvırın altında daha bir sürü vardır bunlardan.
2: Evet, bu buzdolabını çekmemiz gerekiyor. Zaten her şey ortada.
6: Yalnız üzerinde tehlikeli ve zehirli yazıyor.
2: Sadece hedef şaşırtmak için şey diyorlar yani. Buraya bakın, oraya
6: hiç
2: bakmayın.
6: Hiç de şaşırtmaca değil gibi ama.
2: Söylüyorum, içinde bir şey yok. Artık Chris mutfağın çoğunu temizlediğine göre geriye yapılacak tek bir şey kaldı. Şu zehirli buzdolabını boşaltmak. Ben bu iş için biraz heyecanlıyım. Ha, bir, iki, üç, başla. Fena kokuyor.
3: Gözünü seveyim, çabuk ol.
2: Çok, çok kötü. Ha, bakın, pastırma buldum. Bu çok garip bir iş. Kendinize ufacık da olsa neşe kaynağı yaratacak anlar bulmanız gerekiyor. Benim için de bizim çocukların böyle çıldırıp midelerinin bulanması tam bir neşe kaynağı. Ama tanrım, şu yumurtaya bakın.
3: Oldu resmen.
6: Şunların haline bakın.
3: Oh, tanrım, lütfen bitsin artık.
6: Ben ne demiştim ama?
3: Bu maske hiçbir işe yaramıyor.
2: İnanamıyorum.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Budur. Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
10: Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
11: Servis geldi, çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
13: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı.
16: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
2: Ah inanamıyorum. Bakalım içinde ne varmış. Aman şuna canım. Bakın altın bulduk.
3: Yok artık.
2: Altın i̇şte bulduk bu. Arkadaşlar. Bu bizim için mükemmel bir zafer oldu. Yani gerçekten Tom amca sanki bizim için bir cesaret testi hazırlamış gibi hissettim. Ben bu zorlu testi seve seve kabul ederim. Yani bunları çalmak istiyorsanız gerçekten canınızı dişinize takmanız gerekir. Evet. Burada tam 3 ons
4: var. Altının onsu yaklaşık 5000 dolar.
2: Ama toplamda 15 bin dolar eder.
3: Aman tanrım lütfen bitsin.
2: Bu kötü kokuya rağmen altını bulduk, buna değdi.
3: Hayır hiç de değmedi. Ölüyorum burada.
4: Hadi bakalım.
3: Metin haklı çıkmasından nefret ediyorum. Buzdolabından gerçekten çok fazla altın çıktı. Olan bana oldu. Değerli eşyalarını akıl almaz yerlere saklıyorlar. Buzdolabı bitti ama.
2: Onlara gerçekten çok iyi para kazandırdınız. Şu zehirli buzdolabı meselesini hallettiğimize göre mutfaktan resmen çıkabiliriz. Karşılaşacağımız bir sonraki zorluk yatak odasındaki şu su yatağı olacak ama onu da başka gün hallederiz. Galiba bu sefer parayı sonuna kadar hak ettik.
3: Galiba mı?
4: Hayır, şuna bakar mısınız? Fişe takalım da çalışıp çalışmadığını görelim. Harika. İki taraftaki dönen ışıklar da çalışıyor gibi görünüyor. Bu çok iyi. Bu müzik kutusu sadece 78'lik plak çalıyor. Plaklar dönüş hızlarına göre kategorilere ayrılır. Bu hız dakikadaki devir sayısı yani RPM ile ölçülür. Çoğu insanın bildiği plak türü 33'lüktür. Oldukça büyüktürler ve genellikle tam albümler için kullanılırlar. 45'liklerse her iki yüzünde sadece bir veya iki şarkı barındıran eski usul tekliler gibi olan 7 inçlik küçük plaklardır. 78'liklerse modern vinil plaklardan öncesine ait çok eski ve ağır olanlar. Çeşitli boyutlarda üretilmiş olsalar da en yaygın olanı 10 inç boyutundaydı. Evet, amfisi eksik. Etrafa bakıp bulabilecek miyiz diye kontrol etmeliyiz. Çünkü şu haliyle bu alet plak çalıp ses çıkaramaz. Yani sadece ışıkları yanıyor. Şu an yapabileceği tek şey bu. Işıklar yanıyor, plak çerçevesi dönüyor.
17: Hı hı.
4: Şu anda sadece bunlar çalışıyor.
17: Tamam.
4: Bir test edebilir misin? Sorun neymiş bakalım.
17: Tabii. Bir bakalım o zaman.
4: Çünkü biliyorsun bu makine çalışırsa satışlara büyük bir katkısı olur.
17: O zaman geçmiş olsun. Bundan hiç elektrik almıyorum.
4: Yani bazı şeylere elektrik gidiyor, bazılarına gitmiyor mu? Tamam. Şu amfiyle bir dene istersen. Düzelir belki.
17: Hiçbir şey yok.
4: Hiç hoş değil. Amfisi çalışmıyor. Onu değiştirmek lazım. Bu da olmayan zamanımızı ve paramızı harcamak demek.
17: Evet.
4: Aynı fikirdeysek o zaman bunu ancak restorasyon için falan satabiliriz. Değil mi?
17: Evet maalesef.
2: Gümüş işinden anlayan sensin.
6: Alışverişle uğraşıyorum. Eski paralara hiç girmedim.
2: Gayet güzel bir set. Bence senin için asıl özel olan şey koleksiyon değeri çok yüksek olan yaklaşık 20 tane madeni paranın bulunması.
6: Şurada birkaç tane bufalo nikeli bozuk paranız vardı.
2: Bunlar %90 oranında gümüş içeriyor.
6: %90 gümüş anladım. Hepsini alırsam fiyatı ne olur o zaman?
2: Tamamı için beklentim 2500 dolar civarında. Tamam.
6: Pekala harika anlaştık o zaman.
2: Oldu
6: tamam, harika.
2: Harika
6: teşekkür ederim.
4: Evet, buyurun gelin. Eksik pimpon makinesi parçalarını bulma konusunda şansımız yaver gitmedi. Ben de tamir etme şansımız olup olmadığını öğrenmek için yerel uzmanları çağırdım. Bu adamlar neredeyse 50 yıldır bu sektörün içindeler ve alanlarındaki en iyi uzmanlardan. İlk sırada Star Wars makinemiz var.
3: Şuna bakın.
18: Parçaların çoğu yanlış yerlere takılmış. Ama asıl ses kartı eksik. Yine de fırlatıcı kollar çalışıyor gibi.
19: Size tahmini bir fiyat vereyim. Bu haliyle muhtemelen yaklaşık 3000 dolar eder. Çalışır durumda olsaydı 6000 dolar ederdi.
4: Peki ya şu yanındaki kara şövalye ne diyorsunuz?
19: Oo, bunun da arka camı kırılmış.
4: Evet,
19: bunların
4: öyle.
19: Durumu epey kötüymüş. Bir tilt makinesini maalesef yenilemek 40 saatten fazla zamanımızı alır.
4: Ha.
19: Yani çok zahmetli bir iş. Bayağı uzun bir süreç bu.
4: Bu tilt makinelerini yenilemenin ne kadar büyük bir iş olacağını duymak hevesimi kırdı. Bunları bitirmek haftalar alır. Ama biz 5 günlük bir projenin zaten 3. günündeyiz. Yani hiç vaktimiz yok. Peki bunun değeri nedir?
19: Bu durumda bu makine için muhtemelen 1500 dolar civarı
4: anladım
19: diyebiliriz.
4: Peki diğer makineler için ne yapabileceğimize bir baksak?
20: Güç kaynağı bağlı olmadığı için bunun ışıkları hiç yanmayacaktır.
18: Şu soketin ne kadar yandığını görebiliyor musunuz?
20: Evet, şu paça yani bu haliyle
4: tamam,
20: hayatta çalışmaz.
4: Sence değeri ne kadar?
19: Bu haliyle mi? Muhtemelen 800 dolar civarı derim.
4: Anladım. Peki ya şuna ne dersiniz? Bakalım bu durum değeri değiştirecek. Yepyeni bir arka cam.
18: Bu harika bir şey. Evet, bu arka cam gerçekten şahaneymiş.
4: Peki bu durum fiyatı nasıl etkiler?
19: Bir 300 dolar daha ekleyin. Yani yaklaşık 1100 dolar eder.
4: Gitmeden önce şurada bakmamız gereken bir makine daha var. Neyse ki bu aralarında durumu en iyi olanı. Bu makine hakkında ne biliyorsunuz?
19: Bu Sten firmasının ürettiği son tilt makinesidir. Bu işi yaptığımdan beri elimden sadece bir tane geçti. Satılması gerçekten zor bir tilt makinasıdır. Çünkü evine almak isteyen bir aile normal bir tilt makinası tercih eder. Bu ise çok sıra dışı bir parça.
4: Peki bunun değeri ne kadar?
19: Bizim için pek bir şey etmez.
4: Yenileyecek vaktimiz olsaydı bu tilt makinelerinin ne kadar değerli olacağını bilmek insana gerçekten çok ağır geliyor. Buradan hala kazanılacak bir para var ama bunları yenilemek için zaman ve para harcayacak o doğru alıcıyı bulmak epey zor bir iş olacak.
2: Şuna bakın. Tam bir popüler kültür ürünü. Bunlar reklam amaçlı popüler kültür ışıkları. Muhtemelen 150 dolar civarı eder. Bu gerçekten harika bir şey. Tamamdır. Ha, şurada bir şey vardı. Şunun ne olduğunu gerçekten merak ediyorum. Aa, içinden bir ses geliyor. Ha? Bir bakalım içinden ne çıkacağını biliyorum sanki. Aman tanrım. Şunun güzelliğine bakın. Aa. Bir neon test kiti bu. Evet, çalışma sesini duyabiliyorum. Muhtemelen 60'lardan ya da 70'lerden kalma. Bu neon tabela satan gezgin bir pazarlamacının çantası. Yani size neon tabela satacağı zaman bunu açıp nasıl göründüğünü gösteriyordu. Siz de hangi rengi istiyorsanız onu seçiyordunuz. Bu gerçekten harika bir şey. Hayatımda daha önce böyle bir şey görmemiştim. Şuradaki arkada duran fişe bakarsanız bunun 50'li yıllardan öncesine ait olduğunu anlarsınız. Evet, çok havalı bir parça. Jamie'nin amcasını biraz tanıdıktan sonra bu parçayı neden bu kadar çok sevdiğini anlıyorum.
4: Burada 3 tane tilt makinemiz var. Future Spa, Star Wars ve Black Knight. Hemen şurada da Orbiter 1 duruyor.
21: Küçüklüğümden beri Bodrum katımızda bunlardan birkaç tane vardı. Babamla ortak hobilerimizden biri diyebilirim. Ben dış görünüşlerini güzelleştiriyorum. O da elektrik aksamındaki işlere yardım ediyor.
4: Şahane bir hobiniz var.
21: Evet, öyle.
4: Aklımdaki fiyat hepsi için 7000 dolar.
21: Benim de başlangıç rakamım 4000 dolardı aslında.
4: Tamam,
21: evet.
4: Ben de biraz esneme payı bırakabilirim. Senin için de uygunsa fiyatı 6400'e çekeyim, bu iş bitsin.
21: Anlaştık. Bence bu fiyat bana
4: harika
21: uyandırsın. Teşekkürler.
4: Tebrik ederim.
21: Teşekkürler.
4: Bu makineleri ilk duyduğumda onlardan 20 ila 30 bin dolar kazanabileceğimizi umuyordum. Ama hiçbiri çalışmıyor. Bunları tamir edecek vaktimiz yok. Elimizden ne geliyorsa çıkarmak için sadece 3 günümüz kaldı. Sonuçta iyi kötü bir para kazandık ve onları evden çıkardık. Nihayetinde bir şekilde herkes kazanıyor.
2: Bu eşya yığınları arasında vaktimiz su gibi akıp geçti. Son 2 günümüz kaldı ve 50 bin dolarlık kar hedefimize ulaşmak için hala yapacak çok iş var. Pekala, senin için harika bir şey buldum. Gerçekten çok havalı bir parça. Peki bunu kendi koleksiyonun için mi alıyorsun?
22: Kendi kişisel koleksiyonum için olacak.
2: İster inan, ister inanma, bunun için 1000 dolar düşünüyorum.
0: $1,000 mı?
2: Bu işi çok uzun zamandır yapıyorum ama daha önce hiç böylesini görmedim.
0: 800 olur mu?
2: Sanmıyorum. $1,000 da kararlıyım. Yani elbet bir yerde alıcısını bulacaktır ama bak. Şunu da yanında hediye veririm. Betty Bob'a bayılırım.
0: Tamam.
2: O zaman bu üçünü birden $1,100 bırakırım.
0: Anlaştık. Alıyorum.
2: Anlaştık mı?
0: Tamam.
2: Ha, güzel iş oldu. Evet, harika. Bu işte tam bir baş belası. Tamam, hortum nerede? Evet, dışarıya kadar uzaması gerekiyor. Diğer alıcıların gelmesini beklerken ekiple birlikte şu yatak odasındaki devasa su yatağını dışarı çıkarmaya çalışacağız. Hadi uzatın. İçinden çok kötü bir su çıkacak. Pis olacak. Evet, pis. Boşalıyor mu?
3: Bütün günümüzü alır bu.
2: Bu su yatağını taşımak kabus gibi. Ah, çok ağır. Muhtemelen şu an tonlarca ağırlıkta bir su torbasıyla uğraşıyoruz. Sanki karaya vurmuş bir balinayı taşıyoruz.
4: Hiçbir şey gelmiyor. 1, 2, 3, 4, 5 kişiyiz. Bu işi yaparken saatte $500 havaya uçuyor.
6: Doğrudan iskeleti sökmeye başlasak iyi olur, yoksa bu iş bütün günümüzü alacak.
2: Öyle yapalım. Haklısın dostum.
4: Hay aksi.
2: Parçalarını ayırmak imkansız gibi. Ahşap kısmı 100 tane farklı vidayla 10 ayrı yerden güçlendirilmiş. Yatağı delmek istemiyorum. Evet, bu yüzden bunu parçalamak için bildiğin kaba kuvvet kullanmak zorunda kaldık.
3: Öyle olsun oyun bozan.
2: Aşağı indiriyorum o zaman. Artık su yatağı kullanılmamasının bir sebebi var. 70'lerden kalanlar patlamaya başlayınca kimse bir daha bunları taşımak istemedi tabii ki. Yandık dostum. Bazen sadece canavar modunu açmak gerekiyor.
4: Geldiğin için sağ ol Jesse.
1: Ben teşekkür ederim, beni
4: lafı
1: aradığın için olma. Sağ ol.
4: Hawaii gömlekleri senden sorulur. Jamie'nin amcasının Hawaii gömlekleri koleksiyonu bitmek bilmiyor. Ben de lüks mağaza zinciri olan bir alıcı ayarladım. Bu kadar çok parça olunca hepsini birden elden çıkarmak için en iyi şansım o. Bu arada Ohio'da kar fırtınası varken bizim burada Hawaii gömleklerine bakıyor oluşumuza ne diyeceksin?
1: Evet.
4: İnanılmaz değil mi?
1: Evet. Alışkınım.
4: Bugün bunu yapacağımı söyleseler hayatta inanmazdım. Senin de gördüğün gibi içeride 800
1: evet.
4: parça var. Tamam, 100 kadar da dışarıda. Bu gömleklerin hepsi için toplu bir anlaşma yapalım derim.
1: Daha önce hiç böyle bir koleksiyon gördüğümü sanmam. Bunların kapış kapış gideceğine eminim.
4: Aklımdaki rakamı bilmen için söylüyorum. Hawaii gömlekleri için $13,000 istiyorum.

0: stays, it stays with me.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.
3: Bank kart ne güzel, ne güzel duruyorsun. Jestle ne güzel, ne güzel oluyorsun.

0: kariyere taşıdım. Jest oldu, bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim, bim.
3: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
4: Türkiye'nin dürümü. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Merhaba Mike, seni görmek güzel.
7: Seni görmek de öyle. Ne zaman havalı bir müzik kutusu bulsam aklıma gelen ilk isim
6: sensin. Teşekkür ederim.
7: Şimdi elimizdeki parça sanırım 1946 model bir Wurlitzer.
6: Müzik kutusu denince muhtemelen herkesin aklına gelen en meşhurlardan biri bu. Ama ne yazık ki artık pek bir maddi değeri kalmadı. O zamanlar bunlarda 78'lik plaklar çalınıyordu. 78'liklerde de pek öyle kaliteli müzikler bulunmaz, bilirsin. 1952 civarında 45'liklere geçildiğinde asıl güzel şarkılar çıkmaya başladı. Bunun dış kasası güzel ama birkaç parçası eksik. 3500 dolar isteyebilirim ben buna.
7: Tamam, yani en iyi durumdaki hali 3500 ediyor. Şöyle söyleyeyim, bugün bunu satmayı çok isterim. Çöpe gitsin istemiyoruz. Yani birinin işini görsün istiyoruz. Ben 1200 dolara anlaşırım. Ne dersin buna?
6: Yedek parça niyetine alınacak bir makine için biraz yüksek bir fiyat. 800 dolara daha mutlu olurum.
7: Ortada buluşup düz 1000 dolar yapmaya ne dersin?
6: Tamam.
7: Anlaştık mı?
6: Olur, alıyorum.
7: Harika.
8: İş iyice ciddileşmeye başladı. Zamanımız daralıyor. Baskı giderek artıyor. Henüz pek para kazanamadık. Bulabildiğimiz her bir parçayı satmak zorundayız. Jamie'nin amcasına yardım edecek parayı çıkarmaya çalışıyorum ama şu an sadece maliyetini kurtarabilmenin derdindeyim. Geriye sadece ofis kaldı. Zamanımız tükeniyor. Arayacak yerimiz kalmadı. Acilen para edecek bir şeyler bulmalıyız.
7: Merhaba, ben Mike.
9: Ben de Jason. Memnun oldum.
7: Ben de memnun oldum. Gerçekten çok güzel lambalar. 3 tane hareketli lamba var. Bir de kız figürü var. Bu lambaları almak istemenin sebebi nedir?
9: Doğrusu çocukken ben bunları çok gördüğümü hatırlıyorum. Bunlardan dedemde de vardı. O zamanlar çok modaydı. Ben de bunları tekrar görmek ve tabii o günleri yad etmek istedim. Şu kız figürü olan da çok güzel görünüyor. Benim bir barım var. İçecek şişelerinin yanına çok yakışır diye düşünüyorum. Ayrıca gelen müşterilerin de ilgisini çekecektir.
7: Anladım. Çok güzel. Emin olmak istiyorum. Bunların hepsini birlikte satmak istiyorum. Tamam mı?
9: Evet. Çok iyi olur. Evet.
7: Evet. Bu 4 lamba için 7000 dolar düşünüyorum. Ne diyorsun buna?
9: 7000 dolar biraz çok bence. Ben 5000 dolar diyorum.
7: Pekala, tamam bak. Ben 7 diyorum, sen 5 diyorsun. Ortada buluşup 6000'de anlaşalım, herkes mutlu olsun.
9: Ne diyebilirim? Bence gayet uygun. Anlaştık. Teşekkürler Mike.
7: Evet Jason, evet. Ben teşekkür ederim.
10: Tamam, şunu gördüm. Gerçekten çok merak ettim. Bu ne acaba? Fuar kitabı. Chicago'daki 1893 Dünya Fuarı'nda ne olduysa hepsi burada yazıyor. Bu kitap fuarda neler döndüğünü ve geleceğin nasıl olacağını anlatmak için basılmış. Şuna baksana. Buz yapımı ve soğutma. Bir soğutma makinesi. Bu ilk buzdolabı işte. Ne kadar havalı değil mi? Evet, bu gümüş. Gümüşü şuraya koyayım. Burada bir sürü ıvır zıvır takı var. Pek bir şey edeceğini sanmıyorum. Çok heyecan verici değil. Şuna bakın. Arkadaşlar, bunların hepsi hurda altın. Tamam, 14 ayar, 24 ayar ve 12 ayar. Evet, hepsi bu kadar. Evet. Burada muhtemelen 10 bin dolarlık altın var. İnanılmaz bir şey bu çocuklar. Altın her zaman günü kurtarır.
11: Tamamdır dostum. En iyisi yuvarlayarak çıkarmak. Yuvarla gitsin. Devam et hadi. Yuvarla, yuvarla. Evet.
12: Bu su yatağı meselesi beni deli edecek. Bundan ne kadar nefret ettiğimi anlatamam. Üstelik sıfır kazanç için saatlerimizi heba ettik. Ama yine de şu yatağı buradan çıkarmak zorundayım.
7: 30 yıllık su yatağı suyu. Tamamdır. Eline sağlık dostum. Bunların hepsi çöp.
8: Birkaç saatimiz kaldı. Zamanımız tükeniyor ve ne yazık ki Jamie'nin amcasının aksine satmak için durup dururken yeni bir şeyler icat edemem.
10: Elimizde ne varsa o malzememiz azalıyor.
7: Günlerdir bu evi didik didik ediyoruz ve sonuçta 8 parça vitray cam çıkardık.
13: Bu eski şeyleri üzerindeki o üçliliği çok seviyorum ve bunlarla ilgileniyorum. Bir anlaşma yapalım.
7: Harika. Hepsi için $2,300 olur.
13: Ben bunları çok beğendim. Peki 2000 olamaz mı?
7: Bence gayet uygun.
13: Tamam, teşekkür ederim.
7: Tebrik ederim Keith.
13: Çok teşekkür ederim.
10: Pekala Jimmy, beni ilk aradığında Tom amcanın şahsına münhasır biri olduğunu ve biriktirdiği eşyalarında onun gibi devasa olduğunu söylemiştin. Epey bir uğraştık sanırım, artık sonucu görmeye hazırsın.
14: Görmek için sabırsızlanıyorum.
10: Hadi bakalım başlayalım. Şöyle geç. Tom amcanın odasına bir bakalım. İnasan yere düşmezdi burada.
14: Burada yürüyemiyordum bile. Bütün duvar havai gömlekleriyle doluydu. Binanın ne kadar güzel olduğunu unutmuşum. Gerçekten harika.
10: Görecek çok yer var. Burası onun kokpiti, yani bir nevi kendi krallığıydı. Vaktini burada geçirirdi. Televizyonu buradaydı, koltuğu buradaydı. Bildiğim kadarıyla şöminede çalışıyordu. Kesinlikle çok güzel.
14: Buranın bir hafta önceki evle aynı yer olduğuna inanamıyorum. Kesinlikle o eve hiç benzemiyor. Sanki bir iyilik perisi gelmiş de hayalimi gerçekleştirmiş gibi.
10: Hadi gidip bir de mutfağa bakalım.
14: Yok artık.
10: Evet, çok büyük bir oda değil belki ama burası çöplük gibiydi.
14: Kesinlikle öyle. Bu odaya her girdiğimde midem bulanıyordu. Berbat kokuyordu çünkü.
10: Evet, o zehirli buzdolabı. Gerçi tam olarak zehirli değildi ama yani o dereceye yakındı diyebilirim. Bizi bayağı zorladı. Ama oraya daha sonra geleceğiz. Pekala. Hadi şimdi ofise geçelim. Muhtemelen benim favori odam burası. Büyük bir odaydı. Üstelik ağzına kadar doluydu.
14: Ama Tom,
10: eski hali nasıldı buranın?
14: Lise yıllarımda amcamın bana rehberlik ve hocalık ettiği dönemde onunla burada çok zaman geçirdik. O günlerin heyecanıyla doldum yine. Mutluluk gözyaşı bunlar. Odanın çöpten arındığını, böyle olduğunu görmek çok güzel.
10: Bazen bu tür istifler asıl güzel anıların üzerine örtebilir. Umarım buranın temizlenmesi onu hatırlayabilmen için sana bir alan açmıştır. Son odayı görmeye hazır mısın? Oyun odası.
14: Aman tanrım.
10: Şuraya baksana.
14: Vay canına, şaka yapıyor olmalısın. Odanın bu kadar büyük olduğuna inanamıyorum.
10: Gerçekten büyük. Bizi neden çağırdığını şimdi daha iyi anlıyorum. Görünce biz de afalladık. Çok fazla iş olduğundan ilave 2 gün eklemek zorunda kaldık.
14: Omzumdan büyük bir yük kalktı Matt. Ekibiniz olmasaydı asla başaramazdım. Odanın ne kadar büyük olduğunu göremiyordum.
10: Tamam, bizden 2 şey istemiştin. Burayı boşaltmak ve biraz para kazanmak. Bu para ne için kullanılacak?
14: Amcama bakmam gerekiyor.
10: Satışlardan 50 bin ile 60 bin dolar arasında bir şey kazanmayı umuyorduk. Ancak müzik kutusu ve oyun makineleri beklediğimiz etkiyi yaratmadı. Asıl parayı getiren şey ise bol miktarda altın ve mücevher bulmak oldu. Buna o zehirli buzdolabına çıkan 15 bin dolar ve ofisinde gizlenmiş olan diğer 10 bin dolar da dahil. Aman tanrım. Ama bizim için en büyük sürpriz satış şu orijinal Hawaii gömleği koleksiyonu oldu.
7: 12 bin dolara kadar inerim.
15: Pekala 12 bin olur.
7: Harika.
15: Süper.
10: Yani toplam kazanç satışlardan 52 bin dolar. Temizlik masrafları için ayrılan 15 bin dolardan sonra geriye bize 37 bin dolar kaldı. Bunun 22.200 doları senin, 14.800 doları ise bizim payımız. Bu nakit parayı sana takdim etmekten büyük bir mutluluk duyuyum. İşte.
14: Parayı çaldırmayayım da.
10: Evet, iyi para.
14: İnanılmaz bir şey.
10: Çok iyi para.
14: Vay canına. İlk defa bu kadar çok 100 dolarlık nakit parayı bir arada görüyorum.
10: Artık bu parayla amcanın bakımını karşılayabilirsin.
14: Hepsini bunun için kullanacağım. Teşekkür ederim.
10: Rica ederim. Gerçekten çok ağır bir yük senin için.
14: Şu an sadece büyük bir rahatlama hissediyorum. Omuzlarımdaki yükü artık kaldıramıyordum. Ama Matt her şeyi halletti. Bana gerçekten büyük bir mutluluk ve huzur veriyor. Minnettarım.
10: Aramana çok sevindim. Çok teşekkür ederiz. Tom'un bir sürü farklı koleksiyonu vardı. Çok uzun zamandır bu istifle mücadele etmek istiyordum ve sonunda fırsat buldum. Yine de Jamie'ye yardım edebildiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Ona güzel bir para kazandırdık. Ayrıca evi tamamen boşalttık. Böylece evi satabilir ve Tom'un bakım masraflarını karşılar.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
17: Kazancım Net, sigortam Net.
18: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
19: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
18: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
20: Müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Vitaminli, mineralli olmasından belli.
21: Yayladan geldi belli.
22: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
23: Her ev güzel istikballe.
20: İhtiyacımız olan vitaminler artık

Pepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Merhaba, dışarı gelin lütfen.
4: Dışarı gelin.
3: Evet, şöyle yapacağız.
5: Evet.
3: Tahliye tatbikatını birinci elden görmek istiyoruz. Şimdi, tamam? Başlıyoruz.
5: Ne?
4: Tamam, yapalım.
5: Peki.
4: Tavuklar.
5: Tavuklar.
4: Koş.
5: Tamam. O kadar hazırlıksız yakalandığımıza şaşırdım. Ama o sınavın stresini yaşadığımız için iyi hissediyorum. Çünkü bu tatbikat bizi çiftlikte daha güvenli kılacak.
4: Kafesleri getir. Hadi bakalım.
3: Bu tatbikatta canlılara gitmeleri hoşuma gitti doğrusu, değil mi? Ne diyorsun?
4: Evet.
3: Canlıları ve malı koruyorlar.
4: Bir bakalım.
5: Buraya gelebilir misin? Tavukları sana vereyim.
4: Olur.
5: Sen benim bebeğimsin kızım.
4: Hadi kızlar, gidiyoruz.
5: Dikkat et.
4: Tuttum. Kedi kafesine gireceksin. Kedi değilsin ya gerçi.
3: İtfaiye müdürü bu bölge için 10 dakika tavsiye ediyor. Tahliye uyarısı alınca 10 dakika içinde gidin. Yarısı geçti bile. Zamana bak.
4: 5 dakikamız kaldı.
3: Evet.
4: Tamam. Gir hadi. Tamam.
5: Buraya gel. Çok tuhaf olduğunu biliyorum.
4: Vay canına, 10 dakika çok az bir süre.
5: Strese mi girdiniz? Hayır ama gelin hadi. Hadi.
3: Şu anda kendimi kötü hissediyorum. Çiftlik sahiplerine bunu yaşattığımıza inanamıyorum ama bu çiftliği tahliye etmeye yakın bile görünmüyorlar. Çok, çok yavaşlar. Neredeyse 8 dakika oldu. Sürenin iyileştirilmesi gerek.
5: Tavukları arabaya mı koy?
4: Gir hadi. Tamam.
5: Buraya gel. Çok tuhaf olduğunu biliyorum.
4: Vay canına. 10 dakika çok az bir süre.
5: Strese mi girdiniz? Hayır ama gelin hadi. Hadi.
3: Şu anda kendimi kötü hissediyorum. Çiftlik sahiplerine bunu yaşattığımıza inanamıyorum ama bu çiftliği tahliye etmeye yakın bile görünmüyorlar. Çok, çok yavaşlar.

0: Evet, çantasını aldı. Ne var içinde, kuş mu yoksa?
1: Evet.
2: John nerede?
0: Tavukları almadılar.
3: Hadi tavuklar.
1: Olamaz. Şu an çok stresliyim.
2: Sana geliyorlar mı?
3: Hayır, gelmiyorlar.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Ah, hayır.
2: Bitti.
0: Süre bitti. Süre bitti.
3: Kaybettim.

0: Kuzey Carolina. Hava 32 derece. Nem oranı %70.
1: Kuzey Carolina'da bir başka sıcak gün. 2-3 haftamız olduğunu düşünüyoruz. Eğer altın üretmeye başlayamazsak, çok yakında burayı satışa çıkaracağız. Buraya gelip maden işletmek gibi bir planım hiç olmadı. Buraya başta sadece yardımcı olmak için geldim. Buraya geldiğimde bu madenin ilk sahibi gerçekten harika bir adamdı. Ve ne yazık ki kansere yakalandı ve onu kaybettik. Madenin bize miras kaldığını öğrendiğimizde bir an için tam bir şok yaşadım. Sonra ne yapacağımızı düşündüm ve burayı sürdürülebilir hale getirmek için elimizden geleni yapabilir miyiz diye düşündüm. İşleri büyütmek istedim ama yıkama tesisini sıfırdan inşa etmek zorunda kaldık ve emekliliğimi buraya yatırdım. Bu beni çok hızlı bir şekilde kurutuyor.
2: Hissediyorum. Şu anda biraz hissediyorum.
1: Bir denizci olarak başarısız olmayı bilmeyiz. Küçük başarısızlıklar sizi tecrübelendirir.
2: Bir de Freddy ve Juan olmadan hiç şüphesiz ki onlar olmadan batarız.
3: Biraz altın bulalım baylar.
0: Freddy Dutch.
3: Altının garantisi yoktur dostum.
0: Juan Ibarra.
4: Pekala, yapalım şu işi.
0: Altın çıkarma sanatında dünyanın en engebeli yerlerinde...
4: Şuna baksana.
0: Olabildiğince ustalaştılar.
4: Hasta hissediyorum Freddy.
0: Şimdi ise zor durumdaki madencileri kurtarıyorlar.
4: Bu hiç iyi değil.
0: Zengin olmak için her şeyi riske atan madencileri.
5: Kapat şunu.
0: Her şeylerini kaybetmek üzere olanları.
3: Önce güvenlik.
0: Başarısız madenler için imkansız mühendislik yetenekleri sergileyip...
6: Daha önce hiç alt savak diye bir şey duymamıştım.
0: Acı gerçekleri söylüyorlar.
3: Şu anda kazdığım bu malzeme tamamen değersiz.
0: Ve altının izini sürüyorlar.
3: İşte hayaller böyle gerçek olur.
0: Üretimi en az 2 katına çıkaramazlarsa karşılığında 1 kuruş bile kazanmayacaklar.
3: Bu normal miktarın 10 katı.
4: Bu harika.
0: Freddy ve Juan'la madenleri kurtarmak.
4: Sanırım kusacağım.
3: Ciddi
4: Hayır.
3: misin? Bizi geri
4: Hayır,
3: döndür dostum.
4: Hayır, seninle dalga geçiyorum. Burada Kuzey Carolina'da olmak çok güzel. Burada çok fazla tarih var.
3: İlk altın da öyle.
4: Sanki her şeyin başladığı yere geri dönüyoruz.
0: 1799 yılında Kaliforniya'da altın arayışı başlamadan 50 yıl önce 12 yaşındaki bir çocuk 17 kiloluk bir külçe bularak Kuzey Carolina izdihamını ateşledi. O zamandan bu yana günümüzde 2 milyar dolar değere sahip 35 bin kilonun üzerinde altın kazılmıştır. Freddy ve Juan 3000 kilometrelik yolculuklarının sonuna yaklaştı. Hollister, Kuzey Carolina'ya 200 yıllık tarihi bir maden için geldiler. İlk defa doğudaki bir madeni kurtaracaklar.
4: Corey'nin hikayesi nedir?
3: Emekli maaşıyla yaşayan eski bir denizci. Bana bir ay içinde işleri yoluna koymazsa işinin biteceğini söyledi.
4: Bu durum çabuk gelmemizi daha da önemli kılıyor. İş kamyonlarımızın burada olması iyi olurdu ama yine de bir şeyler çözeriz.
3: Evet öyle ama bir gün uçmak 6 gün araba
4: evet,
3: kullanmaktan
4: kesinlikle.
3: İyidir.
4: Kesinlikle.
0: Freddy ve Juan her kurtarma işinde yardımcı olması için yanlarında binlerce dolar değerinde ekipman taşır. Ancak emekli asker Corey Carter'a parası bitmeden yetişebilmek için ekipmansız bir şekilde uçakla geldiler.

0: Bakalım bu adam için ne yapabiliriz? Merhaba, ne haber?
1: Hey, Freddy, ben Corey.
0: Tanıştığımıza memnun oldum.
1: Bay Juan, nasılsınız?
0: Seni tanımak güzel.
1: Geldiğiniz için minnettarım. Yardımınıza ihtiyacımız var. Muhtemelen burayı bırakmak zorunda kalmamıza bir aydan az
2: Peki,
1: bir süre kaldı.
2: Peki, o ay içinde neyi kurtarmanız gerekiyor?
1: Hedefim haftada bir ons. Bizi idare edecek olan da bu.
0: O ayda 7000 eder.
1: Evet.
2: Şu anda ne alıyorsun?
1: Günde yaklaşık 1 gram.
0: Yani günde yaklaşık 60 dolar.
1: Evet.
2: Ne zamandır buradasın Corey?
1: 3 yıldır buradayım.
2: Öyle mi?
1: Deniz kuvvetlerinde 26 yıl geçirdim ve önceki sahibi Steve beni asistan olarak davet etti. Steve vefat ettiğinde bize bu madeni bıraktı. Steve'i çok özlüyoruz. Steve her zaman küllerinin madenin üzerine serpilmesini istemiştir. Onun hayali burayı işlevsel bir altın madenine dönüştürmekti. Onun hayallerini gerçekleştirmek istiyorum ki bize baktığında gülümseyebilsin. Eskiden bir deniz piyadesi olduğum için ve Steve'i de çok sevdiğim için Steve'in hayali bana bir görevmiş gibi geliyor. Steve bana 3 yıl önce bir görev verdi ve bu görev hala tamamlanmadı. Külleri buradayken bu madeni satmak aynı zamanda birinin mezarını satmak gibi hissettirecek.
0: Ama şu anda emeklilik gelirlerinizle finanse etmeye çalışıyorsunuz.
1: Şu anda bize gerçekten yeterli
2: olmuyor. Altın madenini döndüremiyor.
1: Altın madenini döndüremiyor.
0: Bulduğunuz altınlardan yanınızda var mı?
1: Bu bulduğum en iyi külçe.
0: Tamam. Güzelmiş.
2: Bunu Savak'ta bulmadın değil mi?
1: Öyle.
2: Öyle mi?
1: Evet. Porter's altın madeni resmi olarak 1831 yılında altın madeni haline geldi. Burada hala altın olduğunu biliyorum. Çünkü 3 yıldır toprağa kürekle dokunduğumda bile altın buluyorum. Tabii ki onu çıkarmalıyız.
0: Hadi gidip etrafı bir görelim.
1: Bana uyar.
2: Tamam, takipteyiz.
1: Pekala beyler.
0: Ülkemize verdiğiniz için
1: evet, teşekkür ederim. Bu Carl.
2: Carl.
0: Merhaba.
1: O da emekli bir denizci.
3: Tanıştığıma memnun oldum. Merhaba Freddy.
1: Sadece bir ayımız kaldığını öğrendiğimizde bana yardım etmek için her şeyi bıraktı ve geldi.
3: Corey 30 yılı aşkın süredir tanıdığım bir arkadaşım, bir deniz piyadesi. Buradayım çünkü Corey'nin yardıma ihtiyacı vardı. Maden için yaptığı işlerin mali yükünün onu strese soktuğunu söyleyebilirim. Bu zor bir iş, kesinlikle öyle. Freddy ve Juan'ın çok yardımı dokunacak, bunu biliyorum.
0: Bir kere bunu asla ağır ekipmanla besleyemez.
1: Hayır, hayır, kesinlikle besleyemiyorum.
2: Günde bunlardan kaç tanesini taşıyorsun?
3: 40.
2: Günde 40 tane.
3: Bunlardan 40 tane.
2: Hadi canım. Yani onları elle çekip buraya getiriyorsun.
3: Evet.
2: Ve onları elle hazneye boşaltıyorsun.
3: Evet.
2: Vay canına. Ekipman olarak elinde neler var?
1: Elimizdeki tek şey 80'lerin ortasından kalma bir makine.
2: Bu önündeki şeylerde ne?
1: Steve ön denge ağırlıklarını çıkardı. Bu yüzden kepçenin ağzının içinde bir şey olması gerekiyor. Yoksa her ileri gittiğimizde ön taraf yukarı kalkıyor.
0: Bu hiç iyi değil.
1: Evet, bu beni korkutuyor.
0: Bir deneme yapalım baylar. Zamanlayıcıyı başlat Juan.
2: Tamam, şu an başladı.
4: İlk kova geliyor.
0: İlk kova Juan.
2: İlk 5 galonluk kova. Genellikle çok daha büyük olur.
5: Toprak derme çatma bir huniden, ev yapımı bir eleğe geliyor. Sonrasında Corey'nin büyük kayaları elle temizlediği küçük bir savağa geliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk altına hücumun başladığı yerin burası olduğunu biliyoruz. Burada durmak çok güzel. Her şey burada başladı. Bundan sonra Kaliforniya, Colorado, Arizona. Altın buralarda arandı ama her şey burada başladı.
2: Freddy bana durumu anlattığında kamyonet olmadan burada çalışmanın sorun olmayacağını düşünmüştüm ama gerçekten yanlış bir karar verdik. Kamyonumuzu getirmeliydik ama şimdi buradayız ve elimizden geleni yapmak zorundayız.
1: Freddy ve Juan'a şu anda toprakta yeterince altın olduğunu göstermeyi umuyorum.
2: Gerçekten zor durumdalar. Bilmiyorum ne yapacağımı şaşırdım. İşi yürütmek için ne yapacağımı anlamaya çalışıyorum.
1: Oh hayır.
3: Dikkatli, dikkatli.
2: Sanırım kendini kilitledi.
0: Kilitlendi. Kapatmak zorundasın.
5: Test başladıktan bir saat sonra bir arıza çıkıyor ve elek duruyor.
0: Küçük bir beton mikseri için tasarlanmıştı.
2: Aralıklı olarak çalışmak üzere tasarlanmıştı.
0: 2 saatlik bile çalışmayabilir.
2: O vidayı sıkamayabiliriz. Kamyonumuz yok ve mobil kaynakçımız da yok.
0: Evet, ekipmanı bir anda yaratamayız.
1: Bu noktada geri mi çekmeliyim, içeri mi itmeliyim?
2: Hayır, sadece olduğu yerde sık.
0: Çok uzun süre tutmaz ama.
1: Evet. Tekrar mı başlatayım?
0: Başlamadan önce elinizdeki tüm su bu kadar mı?
1: Şu an evet.
2: Şu anda bu su nereden geliyor?
1: Doldurmam gerektiğinde su kuyusundan pompalıyoruz. Orası yaklaşık 3 metre derinliğinde, evet.
0: Bu mu? Yine de yeterli değil. Bu bir birikinti.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Kaynak olduğunu düşündüğümüz bir alanımız var. Hava ne kadar sıcak olursa olsun asla kurumuyor.
0: Burada eksik olan şey şu. Toprak var ama suyu yok. Bu sürdürülebilir değil.
2: Tekrar çalıştıralım.
0: Evet.
2: Bu zor olacak Freddy.
0: Su.
2: Su, toprak, hepsi.
0: Sanırım bu çok tehlikeli.
2: Endişeliyim Freddy. Bu konuda gerçekten endişeliyim.
3: Son kova.
2: Son kova.
4: Son kova geliyor.
0: Artık kapatın baylar.
4: Pekala.
5: Bu yorucu 2 saatlik test, Corey'nin yarım metre topraktan ne kadar altın çıkarabildiğini gösterecek.
0: 40 kova bu sıcakta elle yapmak için çok fazla.
2: Seni izlerken bile yoruldum.
0: Siz burayı temizlerken Juan ve ben kafa kafaya vereceğiz.
1: Evet.
0: Size nasıl yardım ederiz?
1: Harika, teşekkür ederim.
0: Birazdan görüşürüz.
1: Pekala, teşekkürler Juan.
2: Teşekkürler. İzlemesi zordu.
0: Bu işi doğru yapmanın binlerce yolu var. Ama bu onlardan biri değil.
2: Evet, kesinlikle değil.
0: Evet, bu çok fazla emek harcadığınız ama hızla parasız kalacağınız bir sistem.
2: Evet. Kalıcı bir değişiklik için, onlara gerçekten faydalı olacak bir şey yapabilmek için bazı ekipmanlar getirmeliyiz. Çünkü buradaki ekipmanlarla ve elle yapabileceklerimiz yeterli olmayacak.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
8: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
9: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
10: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
11: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
12: Türkiye'nin dürümü. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için arayın.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay Domino's'um hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
2: İkinci gün. Nem oranı %70.
3: Evet Juan, Doğu yakasındaki ilk işimiz.
4: Kuzey Carolina'nın Tar Heel eyaletinin derinliklerinde.
5: Bu sabah nasılsınız beyler?
6: Günaydın,
7: günaydın beyler.
8: Günaydın, iyiyim teşekkürler.
4: Freddy ve Juan eski denizci Corey Carter'ın kendisine miras kalan madeninde işleri yoluna koymaya çalışıyor.
5: Kesin olan kendinizi çok yoruyorsunuz.
3: Bunu söylemek için uzmanlığa gerek yok ki.
7: Evet.
3: Bu çok bariz.
8: Ekipman yetmeyince biz devreye giriyoruz.
3: Tartalım. Yarım gramdan biraz fazla.
5: Şartlara göre bu fena değil. Ama sürdürülebilir de değil.
7: Birkaç gün üst üste yapmaya çalışırsak vücudumuz buna izin vermeyecektir.
5: Tek talihsiz şey sisteminizin doğru olmadığını düşünüyorum.
3: Bu sistemle hedefinize asla ulaşamazsınız.
4: Corey'nin haftalık hedefine ulaşabilmesi için %70 nem oranında 320 kovayı elle yükleyerek günde 16 saat çalışması gerekecek.
5: Sanırım yapabileceğimiz bir şey var ama emin değiliz. Kafa kafaya verip ne yapacağımıza karar vermeliyiz. Birazdan görüşürüz.
7: Pekala.
3: Gördüğüm en kötü durum değil ama kesinlikle listenin ilk sırasında yer alıyor. Bavullarımızı aldık, uçağa atladık ve buraya geldik. Yani elimizden geleni yapacağız. Umarım yardımcı oluruz.
7: Freddy ve Juan olmadan burayı yaşanabilir kılmak mümkün olmayacak. Hem Steve'in hayalleri ölecek hem de benimkiler.
3: O zaman bir şeyler hazırlayalım.
5: Evet, öyle yapmalıyız.
3: Bir defter almak zorunda kaldım. Bizimkiler kamyondaydı.
5: Üzerimizde hiçbir şey yok. Kağıt ve defter bile. Hiçbir şey.
3: Sen de benim kadar iyi biliyorsun ki ellerindeki elek bu işin altından kalkamaz.
5: Hayır, bir hafta harcayıp yeniden inşa edebiliriz ama 2 saatte yarım metre yeterli olmayacak.
3: Evet, kesinlikle. Hobi gibi.
5: Evet, sağlam ekipmanlara ihtiyaç var. Yakınlardaki bir makine atölyesinde uygun boyutta bir tane buldum ama üzerine bir hazne koymamız gerekecek.
3: Kepçe ağzına fazladan ağırlık koymuşlar. Bu konuya da bakmamız gerekecek bence.
5: Küçük bir pınarları var. Umarım orayı açıp sudan alabiliriz ve böylece bedava sudan faydalanırız.
3: Gidip Corey ile konuşalım. Bakalım yapmak istiyor mu?
5: Tamam, hadi gidelim.
4: Corey'nin üretimini artırmak ve işletmesini 21. yüzyıla taşımak için Freddy ve Juan kepçenin önüne kurşun bir ağırlık ekleyecek. Böylece daha rahat kullanılabilecek. Mevcut yıkama sistemi, özel olarak inşa edilmiş bir elek, yeni hazne ve savakla değiştirilecek. Ve tesise daha fazla su getirmeyi deneyecekler.
3: Evet çocuklar.
5: Nasılsınız beyler?
7: Hayattayız işte.
5: Hedefinize ulaşabilmeniz için bu sistem kesinlikle yeterli değil.
3: Hedefinize böyle ulaşamazsınız.
5: O noktaya ulaşabilmek için sağlam bir ekipmanınız olmalı.
7: Elbette, evet.
3: Kazıcının önünde karşı ağırlıklar yok. Bu yüzden bir şeyler ayarlamamız gerekiyor. Ayrıca su sisteminizi de geliştireceğiz.
7: Harika.
3: Hala yapmamız gereken çok iş var ama aynı zamanda daha iyi bir zemin bulmalıyız. Bu yüzden keşfe çıkmanın ve seçenekleri görmenin zamanı.
5: Doğu yakasında bir yer var.
3: Muhtemelen saatte 5-7 evet. metre yapar o an.
5: Malzemeye harika. Bağlı olarak.
7: Bu oyunu gerçekten değiştirir.
5: Ama tesis nakliyesi ve diğer her şeyin toplam maliyeti 200 gram altın veya 14 bin dolar. Bu sizin için büyük bir rakam. Biliyorum, mali durumunuz biraz sıkışık.
7: Bu bizim için büyük bir risk. Ancak bazen kazanmak için risk almanız gerekir ve eğer siz de yanımızdaysanız ben varım, pekala.
5: Pekala. Kulağa harika geliyor.
8: Kesinlikle harika. Teşekkürler.
3: Şeyler sipariş etmeye başlayacağız.
7: Pekala. $14,000 beni hala korkutuyor. Ancak bunun bize sadece madenin bakımını yapmak için değil, aynı zamanda kalıcı bir madenci olma sürecini başlatmak için gerçekten ihtiyacımız olan altını elde etmemize yardımcı olabilecek bir sistem sağlayacakları anlamına geldiğini düşünüyorum.
3: Bence Corey gergin çünkü bu onun için çok büyük bir para. Ama aynı zamanda risk almadan yürütülecek bir durumda değil. Bu adamların yardıma ihtiyacı var. Onlar şu anda hobi madencileri. O zaman onu hobi madenciliğinden gerçek madenciliğe taşıyalım.
5: Evet, yardım edersen bazı şeyleri kesebiliriz. Harika. Elbette.
2: Juan Corey'i bu maddi bataklıktan kurtarmak için...
3: Nasıl gidiyor Corey?
2: Hevesli hazırlıklara başlarken...
3: Ekipmanları beslerken gidip biraz maden arayalım, olur mu?
7: Tamam.
2: Freddy ise 20 dönümlük arazideki en iyi noktayı bulmak istiyor.
7: Bu arazide hala el değmemiş olduğu söylenen bazı bölgeler var. Ancak bakıp da şurası diyemem.
3: Bu maden karmakarışık ve her yerde yığınlar var. Delikler de var. İşte başka bir yığın. Şuradakinden farklı görünümlü bir malzeme.
7: Üste kırmızı kil var ve altında 20-25 santimlik saf kum var. Daha altında ise grimsi bir kil var.
3: Ama doğal değil. Sanki birileri buraya yığmış. Neden bilmiyorum. Birileri bu yığınlar için çok uğraşmış ve ben onları anlamadım. Steve sana bu madenle ilgili ne anlattı?
7: İlk kez 1831 yılında Jean Portis ve Batı'dan dönen bir maden arayıcısı tarafından bulunduğunu ve beyefendinin frosunu yakıp çinkonun içinde pullar olduğunu fark ettiğini ve bunun altın olduğunu anlayarak başladıklarını anlattı.
2: Portis bölgesinde 1831 yılında 3-4 santimlik altın damarı keşfedilmesi, sert kaya ve plaser yataklarından zengin olan madencileri harekete geçirdi. Sonraki 100 yıl boyunca altın elle ve hidrolikle kazıldı. Bu da farklı renklerde toprak yığınlarına neden oldu. Ve günümüzde değerli toprağın nerede kaldığını okumak zorlaştı.
3: Eleye biraz gri koy.
7: Tamam.
3: Sonra da biraz kırmızı.
7: Pekala.
3: Seni altın madenciliğine iten neydi?
7: 6 yaşımdayken Black Hills'e gitmiştik. Hangi nehir olduğunu hatırlamıyorum. Babamla birlikte kazı yapıyorduk ve küçük bir parça pirit bulduk. Altın olmasa bile ilgimi çekmişti. Sevdiklerim tarafından başarılı bulunacak kadar altın bulmayı çok isterdim. Benim asıl önem verdiğim başkalarının beni başarılı bulması değil, ailemin beni başarılı bulmasıdır.
2: Corey kırmızı toprakta altın ararken, Freddy gri malzemeyle ilgileniyor.
3: Bak, burada iyi bir tane var.
7: Aa, evet, bayağı iyi. Hı-hı. Altın burada.
3: Evet.
7: Yaklaşık 6 ya da 7 renk.
3: Hı-hı. Buraya ilk geldiğimde ne oluyor dedim. Ama bugün gördüklerimden sonra... Gri şeyler, onların atıkları, gri toprak üzerinde çalışabiliriz. Ve kırmızı şey, bakir toprak. Onlar için yeterince iyi olmasa da bizim için yeterince iyi. Bunların hepsini kullanırdım.
2: Her iki türde de altın bulunmasıyla, Corey'nin yapacağı en iyi şey, yatırımlarını geri alabilmek için mümkün olduğunca çok çalışmak olacak.
3: Altın görmek hep güzeldir.
7: Evet.
3: Şimdiye kadar baktığım en eski maden burası. En zor arazilerden biriydi. Neyse, sanırım bunu çözdüm. Son testte hem de. Her ikisinin bir karışımını deneyeceğiz ve ne olduğunu göreceğiz.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Engin Can.
10: Dedeciğim.
9: Yoksa sen de mi bonus doldun?
10: Bonus kıllı.
9: Ne?
10: Dede, sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
9: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
11: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
10: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
9: Yıkıldım şu an.
10: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
12: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
13: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
14: Buyur Hasan.
15: Hadi oğlum.
13: Anne, bir şeye bakıyorum.
14: Olmadı mı Hasan'ım?
10: Oluyor oluyor anne.
15: Seni koydu.
14: Hasan, uyku vakti.
10: Daha işim var anne.
14: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
10: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
16: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
17: Servis geldi. Çantam hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
19: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel İstikbal'de.
20: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav meyveleri sorbeleyen lezzet.
21: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
22: We'll be right back.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
2: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
3: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Üçüncü gün. Nem oranı %68.
5: Eric olmalısın.
6: Evet.
5: Ben Freddy, seninle telefonda konuştuk. Burada mı duruyor?
4: Kuzey Carolina'nın Franklin eyaletinin bunaltıcı sıcağında Freddy, Corey'nin kepçesine denge unsuru olarak kullanılması için kurşundan ağırlık tedarik ediyor.
5: Bu iş görür. Ne bulabildiysek onu kullanacağız.
6: Pekala, gidip sana birkaç kova bulayım.
5: Çok teşekkür ederim. Bir yığın ağırlık bulduk. Belli ki biri bunları devirmiş. Bu iş için tercih edilmesi gereken bir ağırlık değil. Hatta keşke kurşun kullanmasak ama paranın karşılığını en iyi veren madde bu işte, ne yapalım. Ağırlığı koyacağımız nokta çok dar.
6: Tamam Bay Freddy, size birkaç kova getirdim.
5: Tamam, şimdi hepsini dolduralım.
6: Pekala, dolduralım.
5: Evet. Eskiden bana da lazım olurdu ve kurşundan biraz daha sert olan tekerlek ağırlıkları kullanırdım. Binlerce kilo eritirdim. Sonra yeniden dolduran diğer insanlara da satarak fazladan gelir elde ederdim. Ama bu çok acı vericiydi. Bir araba ya da kamyonun jantına lastik taktığınızda hiçbir zaman mükemmel bir şekilde dengelenmezler. Ve dengesiz kaldıkları için diğer tarafta ağırlıklarla dengelemek zorunda kalırsınız. Bu yaklaşık 170 gram. Ve bu da 30 gram gibi. Sanırım 70 kilo ağırlık var. Umarım bu tekerleklerin yerde kalması için yeterli olur. Ne kadarmış?
6: 75 kilo.
5: 75 kilo mu? Tahminin bayağı yaklaşmış. Tamam, kamyonu getireyim. Bir şeyler getirdim Corey.
7: Oh, harika Freddy.
5: Tekerlek ağırlıkları ama kurşundan. Yani çok ağırlar.
8: Evet, kamyonumuz ve römorkumuz geliyor.
4: 24 saatlik bir yolculuktan sonra ikinci el ekipmanlar geldi.
7: Vay canına.
5: İşte sağlam bir ekipman.
9: Merhaba dostum.
5: Seni görmek güzel, merhaba.
8: Trav, nasıl gidiyor? Şuna bir göz atalım.
7: Sağlam. Benimkinden çok daha sağlam görünüyor.
10: Güzel.
8: Küçük ama iyi inşa edilmiş. Durmadan çalışabilir. Ki bu iyi bir şey ama kötü olansa içine bakarsan görürsün. Püskürtme çubuğu parçalanmış. Bu yüzden bunu yeniden inşa etmeliyiz.
5: Hadi indirelim.
8: Pekala.
4: Kamyonunu ve ekipmanını yitiren Juan, yardımcı olması için elektrikli bir kepçe ve kaynak makinesi ödünç aldı.
7: Bu kadar profesyonelce inşa edilmiş bu ekipmanı görse, Steve'in inanılmaz derecede heyecanlanacağını düşünüyorum. Ve şu anda yukarıdan bakıp alkışladığından hiç şüphem yok.
4: Juan ekipmanı tamir etmeye başlıyor. Freddy'nin görevi ise Corey'nin su kaynağının yeni ekipmanları çalıştırmak için yeterli olup olmayacağını belirlemek.
5: Su sıkıntısı çekiyor ve şu anda evinin kuyusundan bahçe hortumuyla bir yıkama tesisi çalıştırıyor. Bu sürdürülebilir değil. Bu işin uzmanı değilim. Gidip bakmamız gerekecek. Yapabileceğim tek şey bu. At sineği!
7: Dediğim nokta burası. Burada bulunduğumuz her iki yaz boyunca burası hiç kurumadı.
5: Sanırım buraya bir hendek kazacağız. Ve sonra buradaki sular deliklere akacak.
7: Evet, bu işe yarar.
5: Biraz nazik olmalıyız.
4: Doğal bir su kaynağından sürekli olarak su elde edilebilecek. Ancak Freddy yanlış bir hareket yaparsa kaynağı kalıcı olarak kapatabilir.
7: Açıkçası beni tedirgin ediyor. Ama bu da risk almamız gereken noktalardan tabii ki sadece biri.
5: Korkunun ecele faydası yok. Hadi bakalım.
7: Evet, hadi bakalım. Şimdilik bir sorun yok. Evet, eğer bu hızla devam ederse iki günde bir çekmemiz yeterli olur.
5: Yavaş ama damlaya damlaya göl olur, değil mi?
7: Evet.
5: Kaynak sağlam mı, bunu sabah öğreneceğiz. Umarım artık evinden su çekmek zorunda kalmaz.
8: Kırılacak.
9: Evet, tamam.
4: Juan maden arazisinde Eli'nin bükülmüş çubuğunu tamir etmeye başlıyor.
8: Oya'yı çıkarabilirsek su spreyinin perdeleme alanında biraz daha yoğunlaşmasını sağlayacaktır. Oldu mu?
9: Evet. Sanırım düzeldi.
6: Bir ok kadar düz.
9: Sıfır gibi. Şimdi de yerine takmamız gerekiyor. Yeni bir çubuk mu aldınız? Bu şey sıfır gibi görünüyor.
4: Daha sonra dengesiz kepçeyi ağırlıklarla dengelemek için çalışmalar başlıyor.
11: Yani bunun içine bir şey mi koyacaksın?
8: Tüm kurşunu bunun içine dökeceğiz.
11: Kurşun, o tamam.
4: Sadece temel aletlerle araba tekerlek ağırlıklarından elde edilen kurşun gerekli ağırlığı sağlayacak.
9: Kurşun olmayan tüm şeyleri ayıklıyorum. Böylece Freddy bunu eritmeye başladığında yüzünde patlamıyor.
5: Eridikten sonra biraz daha ekleyeceğiz.

0: Amma sıcak. Kurşunu ağırlık olarak kullanmanın akıllıca bir fikir olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü hava sıcak ve bunu yaparken çok da bunaldık. Ama işe yarayacaktır. Kurşun ağırdır.
1: Ön tarafa 70 kilo koyacağız. Zorlamadığımız sürece tekerlekler taşacaktır diye düşünüyorum.
2: Çalıştığından emin olalım.
3: Vay canına.
0: Bunlar iyi adamlar. Onlarla biraz konuştum. İyi mizah anlayışları var ve çok çalışkanlar. Juan ve ben bu işten para kazanacağız. Ama aynı zamanda bu adamların yardıma ihtiyacı var.

0: shop the site, you know?
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: her yere taşıdım. Bankkartımı jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.
0: Ziraate gelenler yaşadı. Jestimi her yere taşıdı. Mest oldu. Bankkartım jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.
3: Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Arkadaşlar!
8: Azma!
7: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
9: Azma! İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
7: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
10: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
11: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
12: Buyur Hasan.
13: Hadi oğlum.
11: Anne bir şeye bakıyorum.
13: Olmadı mı Hasan'ım?
11: Oluyor oluyor anne.
12: Seni koydu.
13: Hasan, uyku vakti.
11: Daha işim var anne.
13: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
11: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
14: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
15: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Dördüncü gün. Kurşun ağırlık gece boyunca soğudu. Şimdi Corin'in kepçesinin önüne kaynakla monte edilebilir.
6: Ölçüp tam merkezi bulalım.
7: Merkez tam şurası. Saatte 5 metrelik bir tesis. Bu tesisi besleyebilmek için o kazıcının çalışması gerekecek ki malzeme getirip tesisi besleyebilsin. Yani şu andan itibaren gerçekten çok önemli bir parça. Kaynaklamak basit olacak. İlk olarak yukarı geleceğim, sonra biraz aşağıya, en sonunda da tekrarlayacağım.
5: Corey ticari madencilik eğitiminin yanı sıra usta bir kaynakçıdan da ders alıyor.
7: Gördün mü?
8: Evet.
7: Denemek ister misin? Biraz daha yavaş, yaklaş, yaklaş.
8: Sanki kutunun kenarından çok çerçeveye yakındım.
7: Biraz uzaklaştın. Bu yüzden uzun kavisler oluyor. Ve kavise en yakın olan çelik parçasını kaynaklaman gerekiyor. Ve bu
8: kutunun da üzerinde.
7: Evet. İşte böyle. Oldu. Kolayca çalışıyor mu?
8: Evet.
7: Öyle mi? Tamam, mükemmel.
8: Uzun süredir burada öylece yatıyordu.
7: Bu birkaç sorun çıkartabilir. Muhtemelen yüksek viteste. Şimdi hiçbir viteste değil.
8: Öyle duruyor. Buraya geri getirdim. Yani geri gidebildiğine eminim.

0: Daha düşük bir vites almak için vitesten çıkardım ve şimdi hiç vitese geçmiyor. Vitese geçti mi?
1: Geri vitese taktığımda geri doğru gidiyor ama ileriye aldığımda gitmiyor. İşte gidiyor.
0: İşte
1: evet,
0: oldu.
1: Gidiyor. İşte ileri vites. Hangi viteste olduğunu bilmiyorum ama bir şey de...
0: Hadi ilerle, izleyeceğim. Çok hızlı değil ama hareket edebiliyor.
1: Teker artık kalkmıyor, bu harika bir şey.
2: Çok olmasa da biraz su var.
3: Sıra Freddy'nin su sorununu çözüp çözemediğini öğrenmekte.
2: Biraz derin. Corey karla ayrıldığında sana kim yardım edecek?
1: Şu anda öncelikle ben olacağım. Ama oğlumla konuştuktan ve onu sürekli olarak buraya getirebilmemizi sağladığın şeylerden sonra oğlum sanıyorum buraya gelecek.
2: Tamam.
1: Brandon beni örnek alıp asker oldu. Çok güzel bir ailesi, bir eşi ve 3 tane muhteşem bebeği var. Buraya gelip benimle çalışmak için büyük bir istek duyduğunu ifade etti. Ancak ailesine de bakabilecek kadar karlı olduğunu bilmeden bunu yapmaz. Onun benim yanımda olması, yani çocuklarınızla birlikte yapabileceğiniz bir şey olması her babanın hayalidir. Bu yüzden bu harika olurdu.
2: İşte pompalar çalışıyor. Çok güzel. Suyumuz geldi.
0: Nasıldı Fred?
2: Şöyle yaptık. Şuradaki küçük gölet 2,5 metre falan derinlikteydi. Oradan aşağı doğru 3 metre derin olan diğer göletlere hendek açtım ve günde 3-4 litre su çıkar buradan. Evet, pek kaynak sayılmaz. Ama yedekte duracağı için bence gayet yeterli.

0: Burada bunu bir hazneye çevireceğiz. Şu anda bu nemde bir iş yapmak kesinlikle yorucu. Bir angarya. Ne yazık ki zamanımız tükeniyor.
1: Kamyonetim burada olsaydı ihtiyacımız olan tüm aletlere sahip olurduk.
2: Ekipmanları yanında olmadığından hazneyi eski usullerle yapmak zorunda.
0: Atandım o, hadi ama. Corey bahsederken burada değildiniz ama o burada arkadaşının anısını onurlandırıyor. Ve Carl aslında Corey'e hayalinde yardım etmek için burada. Yani dostların birbirine yardım etmesinden bahsediyoruz.
1: Harika.
0: Evet. Siz adiler gibi. Biz her zaman yardım ediyorsunuz.
1: Arkadaşlar bunun içindir değil mi?
0: Pekala. Hazneyi bitirmek üzereyim ve test etmeye çok daha yaklaşmış olacağız. Nasılsınız beyler?
3: Merhaba Juan.
0: Evet, artık onu kuracağımız yere götürmeye hazırız.
4: Bu çok çok güzel. Yani Corey'nin artık gerçekten altın üretmeye başlayabileceğini düşünüyorum.
2: Son testten önce düzeltmeleri tamamlamak için ekipman yeni yerine taşınıyor.
3: Eliğin indirildiğini ve gerçek bir çalışma için hazırlandığını görmek heyecan verici.
5: Şuraya koy. Biraz da bu tarafa gel Juan.
0: Bir araya getirebildik. Ödemenizi kazmaya başlamak isterseniz sabah tekrar gelip bir deneme çalışması yaparız.
3: Kulağa hoş geliyor.
5: Bakalım ne kadar altın alacağız.
2: Beşinci gün.
0: Sanırım bu kadar malzeme yeterli. Hazır buradayken eleği kepçeyle doldurmaya ne dersin?
3: Evet, bu harika olur.
0: Tamam.
3: Tamam.
0: Hadi yapalım.
2: İkinci testin sonucunda Corey'nin operasyonunun hobiden tam zamanlı bir işe dönüşüp dönüşemeyeceği belirlenecek.
0: Hey Freddy, ilk birkaç kovayı yapmak ister misin?
5: Tamamdır.
0: Bir dahaki sefere kepçenle veya daha küçük bir kepçe alarak böyle yapabilirsin.
3: Evet. Evet.
0: Kronometreyi başlatıyorum.
5: İlk kova!
0: İlk kova.
3: Evet, şuna bak. Bu çılgınlık. Mest oldum. Steve muhtemelen böyle bir şeyi gördüğü için küçük bir bulutun üzerinde dans ediyordur. Bu noktada burayı korumak konusunda hiçbir endişem yok. Şimdi bile orada duran pulları ve ince taneleri düşünüyorum. Her şey harika.
0: Şimdiden 1,5 metre eledik.
3: Ha evet, ilk yaptığımız denemeyi çoktan geçtik.
0: Bir saat içinde yaklaşık 5 metre ilerleyeceğiz.
3: Evet, harika.
2: Yeni elek ve hazne artık tesisin ağır ekipmanlarla beslenebileceği anlamına geliyor. Bu durum Corey'nin işini 10 kat artırmasını sağlıyor.
3: İlk testte bunları kullanmıştın. Bak işte ancak bu işe yarar.
4: Bu şey harika. Günün sonunda belki biraz ıslanacağım ama kesinlikle terlemeyeceğim.
5: Ne durumdayız baylar?
0: Biraz ağır çalışıyor.
3: Biraz kısmamı ister misin?
0: Hayır, aslında biraz daha açabilirsin.
2: Yeni düzleştirilen püskürtme çubuğu ve yaydan gelen ekstra su, Corey'nin kayaları daha etkili bir şekilde temizlemesi için basıncı artırmasını sağlıyor.
0: Sorun şu ki kırmızı şey her şeye yapışıyor.
3: Her şeye yapışıyor, evet.
0: Kaybettiğimiz az miktardaki altını işlettiğimiz hacim telafi ediyor.
3: Evet, kesinlikle.
2: Şimdi...
5: Sakin ve dikkatli olun.
2: Corey, Freddy'nin gözetimi altında ekipmanı nasıl besleyeceğini öğreniyor.
3: Neler olup bittiğini anlayamıyorum. Öğrenecek çok şey var. Daha önce hiç bunu yapmak zorunda kalmamıştım. Hiçbir ekipmanla bir tesisi beslemek zorunda kalmamıştım. Sanırım oluyor.
5: Son kova! Bugün ne biliyor musun Corey?
3: Yeni bir maceranın başlangıcı
5: mı? Hayır, bugün hobi madenciliğinden gerçek madenciliğe geçti.
3: Evet, aynen öyle. Buna bayıldım.
0: Suyu kapatın.
5: Evet, makineyi de kapatın.
3: Daha önce matın içinde hiç altın görmemiştim.
0: Şurada küçük bir parça var.
3: Oo, çok güzel.
4: Evet, şimdi gördüm. Eğer bir yığın altın çıkarsaydı dans ederdim. Onun adına mutlu olurdum.
5: Arkadaşı için her şeyin yolunda gitmesini istiyor ve ben de bunu tamamen anlıyorum. Yani biri sizi böyle etkilediğinde ona yardım etmek için elinizden geleni yaparsınız.
4: Son gün. Nem oranı %68.
6: Cidden bugün gelmeyeceğimi mi sandın?
2: Freddy ve Juan'ın yaptıklarının babasına nasıl yardımcı olduğunu merak ettiğinden, Corey'nin oğlu Brandon ölçüme katılmak için 1000 kilometre yol kat etti.
6: Babam benim için dünyalara bedeldir ve beni ben yapan en önemli şeydir. Babam yapılmasını istediği bir şeye çok odaklanır. Eğer yapılmasını istiyorsa o zaman istediği şeyi elde etmek için çalışacaktır.
5: Günaydın.
3: Bu oğlum.
5: Brandon, ben
6: tanıştığınıza memnun oldum.
0: Memnun oldum.
3: Onu davet ettik çünkü açıkçası eninde sonunda yapmak istediğimiz şeylerden biri onun ailesiyle birlikte buraya taşınabilmesi.
0: Tamam. Daha önce buraya gelmiş miydin?
6: Uzun zaman önce bir kere daha gelmiştim ve birkaç küçük pul altın görmüştüm. Bundan daha azını görmüştüm.
4: Az iş, çok altın.
0: Tamam.
5: Tartalım ve elimizde ne var görelim.
3: Bir gram, 1.8.
0: Güzel.
3: 3. 4.25.
5: 4.25
3: evet.
5: Mi?
2: Haftada 50 grama yakın altın potansiyeli, 3000 doların üzerinde bir değere sahip.
3: Bu bir günde bulduğumuz en fazla miktar.
5: Juan, bu neredeyse 8 katı.
0: Bu iyi bir artış, bundan memnunum.
3: Güzel.
2: Bu, Corey'nin haftalık hedefini neredeyse 2'ye katlıyor.
0: Bunun için heyecanlıyım çocuklar, bu oldukça iyi bir rakam. Ve gerçekten çok daha az uğraştık.
3: Çok daha az, evet. Bugün önümüzde duran altını bulmak... Benim ve Carl'ın 6 gününü alırdı. Bundan eminim.
0: Açıkçası o kepçe çok uzun süre dayanmaz ama işini görecektir.
3: Evet.
0: Seni birkaç ay daha idare eder ve ihtiyacınız olan tek şey bu. Küçük bir kepçe kirala ve büyümeye devam et.
5: Ve eğlen. Biraz para kazan.
0: Hangi toprağın daha iyi olduğu için çok daha fazla araştırmalısın. Bu gri ve kırmızı malzemenin bir kombinasyonuydu.
3: Gördüğüm her toprağı bizzat deneyeceğim.
0: Bu işin sınırı yok biliyorsun.
5: Evet.
0: Vedalardan nefret ediyoruz ama buraya gelip sizlerle tanışmak ve çalışmak harikaydı.
3: Evet, geldiğiniz için size minnettarız. Çünkü profesyonel yardım almadan bu işi bu kadar ilerletemezdim.
0: Gerçekten keyifliydi.
3: Çok teşekkür evet. ederim. İkinize
0: teşekkür
3: de minnettarım.
0: Ederiz.
5: Bu seferki biraz farklı oldu.
0: Evet, elimizde bir şey olmadan geldik. Burada yaptıklarımızın ona yardımcı olacağını
5: gelecek
0: biliyorum.
5: Vaat
0: gelecek vaat ediyor.
5: Kesinlikle.
4: Vay canına.
3: Bu madeni ayakta tutabilmek benim için çok ciddi bir endişe kaynağıydı. Ve geçen haftadan bu yana artık bu konuda endişelenmiyorum. Biraz sıkı çalışmak gerekecek ama bana bunun işe yarayacağına ve kalıcı olacağına dair verdikleri güven sonucunda artık her şey yolunda. Steve şu anda burada olsaydı sanırım gerçekten burada olanlar onu çok mutlu ederdi.
4: Steve Bland'ın anasına. 3 ay sonra.
3: Merhaba Freddy ve Juan, size hızlıca son durumu göstermek istedim. Su kaynağı iyi çalışıyor. Her şey gerçekten iyi ve güçlü gidiyor. Bize söylediğiniz gibi bir sürü test yapıyoruz. Farklı malzemelerden ne çıktığını takip ediyoruz. Ama şu ana kadar 10 çalışmada elde ettiğimizden daha azına rastlamadık. İşin en güzel yanı Brandon bize katılacak. Ve bir baba oğul madencilik ekibi olacağız.
4: Bu işleri çok daha kolaylaştırıyor ve oldukça verimli.
3: Aman tanrım. Her yerdeler. Şuradaki altınlara bakın. Şimdi sadece yarım saatlik işin sonucunu tarttık ve 1.04 gram.
4: Güzel. Az iş, çok altın.
3: Bu gerçekten harika bir şey. Yardımlar için evet. Freddy ve Juan'a çok evet. Teşekkür ederiz. Gelecek şimdi gerçekten iyi görünüyor.
7: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
9: Heh, tam zamanında.

0: seni her yere taşıdım. Jest oldu. Bankkartım jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.
0: Ziraate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankkartın jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Sütaş ayran, sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an
2: sütaş ayran
1: gelsin, sütaş ayran.
3: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
5: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
2: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
8: Çok iyi.
9: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. Annenle babanın en mutlu gününde yanında.
10: Yanında.
9: Liseden mezun olduğunda da.
10: Buradaydık.
9: İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiğin anda. Yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. 80 yıldır olduğumuz.

aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiğin anda. Yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. 80 yıldır olduğumuz gibi. Orijinal.

0: Ve 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
1: bu. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız, binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza, lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
8: Mangır, Papel. Adına ne derseniz deyin, hepimiz onu istiyoruz.
9: Çocukluğumuzdan itibaren onu sevmeye programlanıyoruz.
8: Peki hiç paranın gizli yaşamını ve cüzdanımıza girmeden önceki hikayesini düşündünüz mü?
10: O kağıdın arkasında karmaşık bir dünya var.
8: Bir kağıt parçası neden bu kadar değerli?
11: Bir doların aslında hiçbir değeri yoktur. Onu değerli kılan şey hepimizin öyle olduğunu kabul etmesi.
8: Çok az kişinin gördüğü yerlere gidip
12: arkayı kollayın.
8: Paraya bakışınızı sonsuza dek değiştirebilecek sırları ortaya çıkaracağız. Paranın gizli hikayesi. Sabah saat 7. New York dışında adı bilinmeyen bir yer. Bugün bu adam ve ekibi o kadar değerli bir şey koruyorlar ki onun için canlarını vermeye dünden razılar. Nakit para yığınları. Bunu nadiren düşünürüz, hatta neredeyse hiç fark etmeyiz. Ancak para sürekli hareket halindedir. Hatta şu anda bile şehrin sokaklarında onlarca zırhlı araç içinde milyonlarca dolar hareket ediyor olabilir.
13: Gravür ve basın matbaasından Federal Rezerv Bankalarına, Federal Rezerv Bankalarından ticari bankalara, bankalardan tüccarlara ve tüccarlardan tüccarlara yeni paralar taşıyoruz.
8: Zırhlı araç görevlileri her zaman ekip halinde çalışır. Sürücü aracı asla terk etmez. Ortağına hazne denir ve günde yaklaşık 60 para toplama ve teslimat işi yapar. Güvenlik önlemleri yüzünden isimlerini ve yaptıkları işi açıklayamıyorlar.
13: Zırhlı araçlarla ilgili büyük bir gizem var. Onlar hakkında çok az insan bilgi sahibi. Güvenlik nedeniyle düşük profilli olmayı seviyoruz. Halkın işimiz hakkında fazla bir şey bilmesini istemiyoruz.
8: Bu tehlikeli bir iş. Son 10 yılda, ülke çapında yılda yaklaşık 60 tane olmak üzere toplam 570 zırhlı araç soygunu gerçekleşti. Bu soygunlar FBI şiddet suçları görev gücü tarafından soruşturuluyor.
14: Silah ve zırhlı araç soygunları her zaman birbiriyle bağlantılıdır. Çalışanlar, korumalar ve hazneler silah taşır.

0: soyguna kalkışanlar da her zaman silahlıdır. Yani soygunlarda şiddet tavan yapıyor diyebiliriz. Ama zırhlı araç çalışanları aracın içinde iyi korunuyor.
1: Zırhlı bir araç hareketli bir kaledir. Kurşuna dayanıklıdır. Kapıları güçlendirilmiştir. Ağırlığı 7,5 tonun üstündedir ve birden fazla silah çıkışı vardır.
0: Zırhlı araçtan indiklerinde risk artar. Çünkü o anda tamamen savunmasızdırlar.
2: Arkada görüşürüz.
0: Zırhlı araç çalışanları her zaman alarmda olmalıdır. Tehdide karşı fazlasıyla uyanık olmaları gerekiyor. Hırsızlar zırhlı araç soygunundan önce çevrede mutlaka keşif yapar. Hırsızlar her yerde olabilir.
1: Durun biraz. Peki korumak için bu kadar çaba sarf edilen şey ne? Para neden kültürümüzün her yönünü etkiliyormuş gibi görünüyor? Para tam olarak nedir?
3: Çocukluğumuzdan itibaren onu sevmeye programlanıyoruz. Büyükannenden ya da diş perisinden gelen o ilk hediye ile başlıyor. Nakdin üstümüzdeki etkisi büyük. Hepimize büyü yaptı. Kim çok parası olsun istemez ki?
4: Bir doların aslında hiçbir değeri yoktur. Onu değerli kılan şey hepimizin öyle olduğunu kabul etmesi.
5: Güvenden bahsedip Tanrı'ya güveniriz diyor. Federal rezerve ya da devlete güveniriz derse kulağa inandırıcı gelmez. Tanrı'ya güveniriz, güven telkin ediyor.
4: Herkes paranın işe yaradığına güvenir. Bunun aksini aklınıza bile getirmezsiniz.
1: Jacob Goldstein ile David Kestenbaum radyoda Planet Money adında bir program yapıyor. İşleri paranın gizemini çözmek.
5: Jacob, sana bir çek yazarsam fiziksel dünyada ne anlama gelir?
4: Banka hesabından benimkine bazı soyut rakamlar iletilir. Kısaca artık bana ait olurlar.
1: Para sadece illüzyon numaralarından mı ibaret? Paranın arkasındaki sırlar nelerdir ve nasıl çalışır? Nakit olarak cüzdanınızdan hiç çıkmazsa hala değeri var mıdır? Ezilmiş, parçalanmış ya da yanmış paralar değerini koruyabilir mi? Şu anda dolaşımda 1 trilyon dolardan fazla para var. Ve çoğu burada hazırlanıyor. Washington DC'deki Hazine Bakanlığı Para Basma Dairesi ya da diğer adıyla BEP'in tek görevi nakit olarak piyasaya bolca para sürmek.
6: Yılda yaklaşık 7 milyar banknot basıyoruz. Bu da günde 26 milyon banknot demektir. Neredeyse 974 milyon dolar.
1: Amerika'nın para fabrikası son 6 yıldır Larry Felix tarafından yönetiliyor.
6: Eşim Brooklyn'de büyürken çok para kazanan bir adamla evlenmek istiyorum diyormuş. Dileğine kavuştu. Tek sorun paraları eve götürmemek. Banknot basmanın en ilginç yanı Amerikan halkı için onun basit ve zarif olması. Ancak bir banknotun arkasında karmaşık bir yapı var. Yol boyunca pek çok aşamadan geçiyor.
1: İlk adımda mürekkebi kağıda aktaracak ayrıntılı ve kusursuz bir plaka oluşturmak için galvanik kaplama kullanılıyor. Bunun gibi levhalar daire için çok değerli. Her biri yaklaşık 1 milyon banknot basıyor.
6: Alt katta vızıldayan, dönen bir sürü makine, bir sürü robot, bir sürü tekerlek ve çokça gürültü var. Ama fark edeceğiniz ilk şey para kokusu oluyor.
1: Bu koku, Massachusetts merkezli 250 yıllık bir kağıt şirketinin daireye teslim ettiği kağıtla başlıyor. 20 bin sayfalık rulolarla taşınıyorlar.
5: Sizce normal bir kağıt mı? Evet, kağıt ama ağaçtan üretilmiyor. %25 keten, %75 pamuk, yani tişört gibi.
1: Gazete ya da dergi basmak için kullanılanlara benzeyen offset baskı makineleri saatte 10 bin yaprak hızında renkli arka plan tasarımları basıyor. Bu devasa makineler 15 metreden uzun ve ağırlıkları 70 tonun üstünde. Banknotlar son aşamada nikel plaklarla basılıyor.
6: Gravür baskıya tabi tutuluyor. Oyma baskı tonlarca basınç uyguluyor.
5: Plakaların üstü mürekkeple kaplı. Basılacak kağıtlara 40 ila 50 ton basınç uygulanıyor.
6: Amerikan para biriminde fark edilen his de bu.
2: Şu anda arkamda tam 514 milyon dolar var.
1: Aslında hala sadece kağıt parçası. Son birkaç rötuş olmadan para değiller.
7: Burası paraların üstüne hazine mührünü, siyah Federal Rezerv mührünü ve bir dizi seri numarasını bastığımız yer oluyor. Üstlerindeki izleri yatay kesimi yapan büyük bıçağa doğru bastırıyor. Küçük bıçağın içine doğru iterek dikey kesimi yaptırıyor. Şuradaki iki çarkın 32 cebi bulunuyor. Her cep 1000 banknot alıyor. Her paket sayılıyor. Sonra bantlanarak sıkıştırılıyor. 4 bloktan oluşan 16 bin banknot bir para paketi oluyor. Federal Rezerv bankalarına bu şekilde gidiyor.
6: Federal Rezerv sisteminden ticari bankalara ve oradan da size, yani cüzdanlarınıza ulaşıyor.
1: Daire enerjisinin çoğunu milyarlarca bozulmamış banknot üretmeye ayırıyor. Fakat ellerini kirlettikleri bir görevleri daha var.
6: Dairenin sunduğu en güzel hizmetlerden biri imha edilen ya da yıpranan kağıt paraların karşılığını bir şekilde ödemek.
1: Daireye her gün 200 ila 300 arasında yırtık, yanmış, kana bulaşmış, buruşmuş ya da başka bir şekilde zarar görmüş para çuvalı geliyor. Banknotların en az %51'inin sağlam kaldığı ve gerçek olduğu doğrulandığı sürece para biriminin nominal değeri ücretsiz olarak sahibine iade ediliyor. Bu rakam geçen yıl yaklaşık 28 milyon doları buldu.
6: Bu konuda oldukça ilginç hikayeler var.
1: Denizde ıslanan 700 dolarını mikrodalga fırına koyarak kurutmaya çalışırken hepsini yakıp kavuran Floridalı adamın hikayesi gibi. Çileden çıkmış eşi tarafından tüm birikimi paramparça edilen adamdan gelen, yeşil şeritlerle dolu çantadan çıkanlar daire tarafından yapboz gibi birleştirildi ve sahibine 30 bin dolar ödendi.
6: Bir çiftçinin ahıra sakladığı banknotları kendi ineği afiyetle yemişti. Çiftçi ineği kestikten sonra yenilen banknotların miktarını tespit etmemiz için işkembesini bize gönderdi.
1: Aylar sonra çiftçinin eline birkaç yüz dolarlık bir çek ulaştı. Tuhaf hikayelerin yanı sıra kullanım süresi dolan banknotlar da var.
6: Bir dolarlık banknotumuz yaklaşık 4 yıl kadar piyasada kalıyor. 20 dolarlık banknotun tedavi süresi yaklaşık 6-7 yıl. 50'likler 10 yıl kadar dayanabiliyorlar. Aslında dayanıklılık konusu çok şey anlatıyor.
1: Banknotların gerçek dünyada var olabilmesi için dayanıklı olmaları gerekiyor. Bunları test etmek için dairenin içine gizlenmiş ve çok az kişinin girebildiği özel bir laboratuvar var. Burada para aklama tamamen yasal.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde. Obsesso.
1: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
7: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, bank,
1: kartım Hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Paranın yıkanırken, cebinize sıkıştırırken, istenmeyen amaçlar için kullanılırken katlandığı zorlukları düşünün. Yine de sağlam kalmasını bekliyoruz. Bilim adamları, Hazine Bakanlığı Para Basma Dairesi'nin dayanıklılık laboratuvarında yeni basılan paraların kötü kullanıma ne kadar dayanabileceğinden emin olmak için ona işkence ediyor.
7: Dayanıklılık laboratuvarına hoş geldiniz. Ben Virgil Huber. Burada mürekkebin kalıcı olup olmadığını görmek için banknotları çamaşır makinesinde test ediyoruz. Önce deterjan koyacağız. 25 tane banknot.
6: Gerçek hayattaki durumu taklit edebilmek için para havlularla birlikte yıkanıyor. Bu testler baskı makinelerinin, klişelerin ve mürekkebin en iyi durumda olmasını sağlamak için tasarlanmış.
7: Makineyi çalıştıralım. Tamam, suyun aktığını duyuyoruz. Burada buruşturulduktan sonra mürekkebinin dökülüp dökülmediğini görmek için buruşma testi yapıyoruz. Bir de kimyasal ıslatma testimiz var. Banknotun üstüne benzin dökülürse mürekkebin silinip silinmeyeceğine bakıyoruz. Çamaşır makinemiz yıkamayı bitirdi. Hızlıca bakalım. Mürekkep kaybı yok. İyi görünüyor. Biraz mürekkep silinmiş ancak bu yine de dolaşım için uygun bir banknot. Güzel görünüyor.
6: Son 25 yılda 1 dolarlık banknotun ömrü 2 kat uzadı. Bunda dayanıklılık laboratuvarında izlenen ham maddeler, ekipman ve süreçteki iyileştirmelerin büyük etkisi var.
7: Burada 10, 15, 20, 25 banknot var. Hiçbirini kaybetmedik. Üreticilerimize bu partiyi piyasaya sürebileceklerini söyleyebiliriz.
6: İster inanın, ister inanmayın, onlarca işçi, yüzlerce çalışma saati ve tonlarca mürekkep harcandıktan sonra bile hala bir değeri yok.
8: Hala değerleri yok. Federal Rezerv Bankası kabul edene kadar da değerleri olmayacak.
6: Para buradan Fed'e gidiyor. Amerika'da 12 bölgesel Federal Rezerv Bankası var ve çok az insan bunların içine girebiliyor. Ekonominin can damarını yerel bankalara pompalayan, Amerikan para sisteminin kalbi gibi çalışıyorlar. Ticari bankalar parayı sorumluluk olarak gördüğü için Federal Rezerv Bankaları parayı depolama işini de üstleniyor.
9: Saklanması gerekiyor, korunması gerekiyor. Bir banka şubesinde ne kadar çok para tutulursa risk de o kadar yükseliyor. O yüzden paraların güvenli bir şekilde saklanıp korunabileceği Federal Rezerv'e getirilmesi tercih ediliyor.
6: Philadelphia'daki Federal Rezerv Bankası'nda büyük miktarda para giriş çıkışı var.
9: Sıradan bir günde ortalama 4-5 milyar dolar bulunduruyoruz. Yani her gece kasalarımızı kapatırken 5 milyar dolara yakın parayı güvence altına alıyoruz. Her zaman şunu söyleriz. Para yığınlarına baktığınızda aklınıza ev krediniz ya da araba taksitleriniz geliyorsa doğru işte değilsiniz.
6: Para ancak bankalar tarafından sipariş edildiğinde dışarı çıkıyor.
5: Burada yaptığımız şey bankaların elindeki mevduatı depozit olarak kabul etmek. Bir de bunun tam tersi olan geri ödeme işlemimiz var.
6: Bankalara giden para çoğunlukla Hazine Bankası'nın matbaasında, Daha sonra da zırhlı araçlarla gönderilir.
5: Arkamda 38 tane 20'li para paketi var.
6: Ancak buradan çıkan paraların hepsi yeni değil. Çoğu zaten dolaşımda. Banknotlarımız uzun bir yolculuk yapıyor. Bölgesel 12 Federal Rezerv Bankası ticari bankalardan gelen siparişleri karşılıyor. Tüketici parayı çekip harcıyor. İşletmeler bu parayı yerel bankalara yatırıyor. Bankalarda güvenli bir şekilde saklanması için parayı Fed'e geri gönderiyor. Banknotların her biri tek tek inceleniyor. Sahte olduğundan şüphelenilenler gizli servise gönderiliyor. Yıpranmış olanlar da tedavülden kaldırılıyor. 8 makine her gün 8,5 milyon banknot inceliyor. Saniyede 40 banknot uygun olup olmadıklarının anlaşılması için incelemeden geçiyor.
9: Sanırım hepimiz uygun olmayan bir banknotu kolayca anlarız. Cüzdanınızı açarsınız, yıpranıp gevşemiş bir banknot görürsünüz.
6: Düzgün banknotlar yeniden dolaşıma giriyor. Kullanıma uygun olmayanlarsa imha ediliyor. Sadece geçen yıl yaklaşık 5 milyar banknot tedavülden kaldırıldı.
9: Bize gelen paraların yaklaşık %10 ila 15'inin kullanım ömrünü tüketmiş oluyor. Bu yüzden parçalanıp imha ediliyorlar.
6: Federal Rezerv Bankaları geçen yıl 5000 tondan fazla kağıt para imha etti. İmha edilen paraların çoğu çöplüklere gönderilirken bir kısmı da üreticilere gönderilip mutfak tezgahı ya da izolasyon malzemesine dönüştürüldü. İmha edilen banknotların bir kısmı çöpten elektrik elde eden çevre dostu tesislere yollanıyor. Eskip yıpranmış banknotlardan kurtulmak, para sisteminin sağlıklı işlemesi için çok önemli. Halkı son kullanma tarihi geçmiş banknotlarla hüsrana uğratmaktan koruyor. Ancak para arzımızı gerçek anlamda etkileme potansiyeline sahip başka bir tehdit daha var. Sahte para. Çoğu insan Amerikan gizli servisinin görevinin başkanı korumak olduğunu zanneder. Ancak ortaya çıkmasını istemedikleri en büyük sırlardan biri para birimini korumaktır. Uzmanlar Washington DC'deki merkezde her yıl dünyanın dört bir yanından gelen 80 milyon doları inceliyor. Bu rakam şaşırtıcı bir şekilde para arzının %1'inin bile yarısı ediyor. Kalpazanlık uzmanı Meribeth Deliboy, gerçek banknotları sahtelerinden ayırt etmek için eğitilmiş.
10: Sahte olduğundan şüphelenilen banknot gizli servis merkezine geldiğinde ilk olarak paranın gerçek olup olmadığına bakarız.
6: Otantik banknotların güvenliğini sağlamak için kağıda gömülü kırmızı ve mavi lifler, bir güvenlik şeridi, bir filigran, mikro baskı ve renk değiştiren mürekkep eklenir. Bu kasada on binlerce örnek var. Ancak görünürdeki zenginliğe rağmen buradaki para değersizdir. Bazıları uzun zaman önce ince oyma ve ağır makineler kullanılırken üretilmiş. Bugün gerekense bir tarayıcı ve ucuz bir yazıcı. Sahte dedektör kalemleri tüccarlar tarafından sahte paralarla uğraşmamak için yaygın olarak kullanılıyor. Ancak kusursuz olmaktan uzaklar. Gizli servis kandırılmaktan kaçınmanın en iyi yolunun gömülü detaylara odaklanmak olduğunu söylüyor.
10: Bu mürekkep püskürtmeli yazıcıda basılmış 20 dolarlık tipik bir sahte banknot. Eğdiğim zaman filigran, güvenlik şeridi ve optik olarak değişken mürekkep olmadığını görebilirsiniz. Bu vakada kalpazan 5 dolarlık bir banknot alıp mürekkebini çıkarmış ve üstüne 100 dolarlık baskı yapmış. Filigranın Benjamin Franklin'e ait olması gerekirken bu parada filigran Abraham Lincoln'a ait. Gizli serviste her türlü banknotu inceliyoruz. Bazıları dolaşıma girer girmez kolayca fark edilebiliyor. Bir vakada orta portrede Noel Baba'nın resmini, bir başkasında da Michael Jackson'ın yer aldığı banknotlar bulduk.
6: Deliboy'un incelediği paralar orijinalden farklı olarak daha renkli. Bu işten para kazanan bir kalpazan yıllardır gizli servisin radarında.
11: Ne Adım JSG Box. İnsanlar kısaca Box diyorlar. Bir şeyler söyleyen ve bir şeyler soran görüntüler yaratıyorum.
6: Bugs, Amerikan dolarına benzeyen sanat eserleri yapıyor. Başyapıtlarına Bugs'ın banknotları deniyor. Çalışmaları Smithsonian ve Modern Sanat Müzesi gibi büyük müzelerde sergileniyor. Bugs bugün klasik deneme turlarından birine çıkıp insanlara kendi tasarladığı banknotları vererek para nedir ve neden değerlidir sorularına yanıt arayacak.
11: Onları gerçek dünyaya çıkarıyorum, görünür hale getiriyorum. Yaptığım bir sahtekarlık değil, sahte banknot değil. Paranın doğasını bize açıklayan sanat eserleri olarak harcamaya çalışıyorum.
12: Merhaba, nasılsınız?
11: Size bir şey göstermek istiyorum.
12: Pekala.
11: Buna ne diyorsunuz?
12: Ne mi diyorum?
11: Evet.
12: İlginç. Nerede kullanacaksınız?
11: Bu sanat eserini sizdekilerle takas etmek istiyorum.
12: Hı hı.
11: Bunu verip para üstüne alacağım.
12: Bilemiyorum. Müdürüme sormam lazım. Bunu kasada görürse sevineceğini sanmam.
11: Şu anda nerede?
3: Alışveriş için biraz mağaza kredisi sağlıyoruz. Ancak başka giyim ürünlerinde. Hı-hı. Nakit çalıştığımız için sanat eseri kabul edemeyiz.
11: Portre olsa? Manzara? Geometrik şekiller? Bunlar da sanat eseri değil mi? Bu durumda evet. Sanat eserlerini kabul ediyorsunuz.
3: Ediyoruz.
11: Demektir, değil mi?
3: Ama banka bunu kredi ödemesi olarak kabul ederken buna etmez.
13: Nakde değer kazandıran tek şey inançtır. İşlerin yürümesini sağlayan peri tozunu aklımıza getirmiyoruz. Bir dolar aslında sadece bir kağıt parçası. Ama onun değeri olduğuna inanıyorum. Bu da işe yarıyor. Parasal sistemini hem korkunç hem de muhteşem kılan şey bu bence.
11: Bir şey gösterebilir miyim?
14: Elbette. Aa, çok güzel ama bunu alamam.
11: Onları beğendin mi?
14: Evet beğendim. Güzel görünüyor. Kesinlikle.
11: Öyle mi? Peki o zaman bir kilo dondurmayla tamam. Bunu değişmek istiyorum.
14: Bir şey soracağım. Bundan kaç tane yaptın?
11: Bir tane.
14: Sadece bir tane.
11: Sadece bu var.
14: Bir kumar oynayacağım. Alıyorum. Ama imzalaman lazım.
11: Umarım bu deneyim sadece bana değil, başkalarına da bir şeyler öğretir. Sorgulamaya başlarlar.
14: Pekala.
11: Çok teşekkür ederim.
6: Box, sanat eserlerini sanat koleksiyoncularıyla takas ediyor.
14: Bakalım yıllar içinde değer kazanacak
6: muhtemelen
14: mı?
6: Muhtemelen ileride buraya gelip Oscar'a Box'un banknotu için güzel bir rakam teklif edecekler. Para her şey olabilir. Hatta kabul edecek birini bulursanız sanat eseri bile işe yarar. Değeri bakanın gözündedir. Paranın zaman içinde girdiği pek çok formu düşünün.
15: İnsanlar parayı yüzlerce hatta binlerce yıl boyunca tekrar icat etti.
11: Aslında aklınıza gelebilecek her şey, kuş tüyünden saça kadar, taştan değerli metallere kadar her şey para birimi olarak kullanılmış.
6: Çay yaprakları, tuz, kan, köpek dişi.
11: İstiridye kabuğunun bir değere sahip olduğunu eğer ikimiz de kabul edersek o kabuğun bir değeri olabilir.
15: Yüzlerce yıl önce kunduz postları kullanıldı. İlk koloniler için çok değerliydi.
16: Yayınık? Bence onlar da para yerine geçer.
6: Wolman, fiziksel paranın sonuyla dijital birimlerin yükselişe geçeceğini anlatan bir kitap yazdı.
13: Para ne kadar olduğunu bilemediğimiz sayıda şekle ve biçime girdi. Kağıt parçalarından sonra şimdi sırada dünyaya dağılmış sunucularda ileri geri hareket eden elektronlar var mesela.
6: Günümüz Amerika'sında bile para pek çok şekle giriyor ve sürekli yeniden keşfediliyor. Ithaca kasabası kendi parasını basıyor ve bu iş tamamen yasal. Yerel harcamaların sürdürülmesine yardımcı olmak için 1991'deki ekonomik durgunluk sırasında Ithaca Hour icat edildi. 500 işletme ve binlerce kişi milyonlarca dolar değerinde banknotu işleme soktu. Ancak üstünlüğü tartışılmaz bir para birimi var.
17: Arkayı kollayın.
18: Aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz.
6: Golden Nugget, devasa bir altın külçesiyle yeni bir otel kumarhane açıyor.
17: Arkayı kollayın.
6: Dünyanın tek parça halindeki en büyük altın külçesine inancın eli adı verilmiş. Bebek büyüklüğünde bir ele benziyor fakat bir bebekten çok ağır. yaklaşık 30 kilo.
13: İnancın eli şimdiye kadar bulunmuş en büyük altın külçesi. Müzayede salonları 5 milyon doların üstünde değer biçiyor. Altın her zaman büyülü bir meta olmuştur.
14: Altın bize kendi büyüsünü yaptı. Totem haline geldi. İnsanlar binlerce yıldır onu sadece parlak olduğu için sevmeye devam ediyor. Pek çok yerde takı olarak kullanılıyor.
15: Altın bu kadar parlak olmasaydı para olarak kullanılır mıydı? Hiç sanmıyorum.
16: Hayır.
15: Önemli olan parlak haklısın. Olması.
16: Kesinlikle.
6: 1933'te para tarihinde büyük bir değişim yaşandı ve dolar altın standardından ayrıldı.
15: Eskiden elinizde 1 dolarla Merkez Bankası'na gidip bu doların değeri olan altını istiyorum diyebilirdiniz. Şimdi dolara verirseniz bir avuç bozuk para alırsınız. Hepsi o kadar.
16: Ekonomistler her konuda aynı fikirde değildir. Ancak hepsi 1 dolarlık banknotun altınla ya da herhangi bir şekilde fiziki olarak sonu gelebilecek şeyle desteklenmesinin kötü bir fikir olduğu konusunda aynı görüşteler. 1 dolarlık banknotun aslında hiçliğin simgesi olduğu bu tuhaf ve soyutlanmış dünyada yaşamak harika bir fikir.
6: Çoğu ekonomist doların değerinin ona duyduğumuz güven sayesinde yükseldiğini savunur. Ancak böyle düşünmeyenler de var. Ekonomist, finans tarihçisi ve altının ateşli bir savunucusu olan James Grant'le tanışın.
19: Tıpkı bir bebek gibi, adına parasal bebek de diyebiliriz. İnsanlar uzaktan sever ama ona sahip olmak istemezler. Aslında altın standardına dönüşü savunuyorum. Bana denge ve akıl sağlığı gibi bir şeylerin restorasyonu için gerekli bir adım gibi görünüyor. Altını yaratamazsın. Dışarı çıkıp onu aramak, kazmak ve işlemek zorundasın. Ancak şu mevcut sistemimiz devasa açıklarla karşı karşıya kalınca bunları bastığı paralarla karşılıyor ve denge böyle kuruluyor. İhtiyacımız olan şey bu. Bir altın parçasına baktığında sadece bugün değil, yarın da çok önemli ve değerli bir şey olacağını anlayabilirsin. Ve bu çok önemli.
6: Evrende para yerine geçebilecek elementler arasında neden uranyum yerine altını seçtik? Periyodik tabloda dünyadaki tüm elementlerden oluşan yüzden fazla öğe yer alır. Bunu alfabenin 29 harfinin tüm kelimelerini oluşturmasına benzetebiliriz.
16: Periyodik tabloya bakıp pekala paramızın değerini bir element belirleyecekse tüm olasılıklar karşımda diyebilirsiniz. Periyodik tabloya bakalım ve işe yaramayacak her şeyin üstünü çizelim. Sağ tarafa baktığınızda sağlam unsurlar olduğunu görürsünüz. Ama en büyük sorun hepsinin gaz olması.
15: Paranı kavanoza koyup kapağını açınca metaliksiz kalırsın. Radyoaktif oldukları için eleyeceğimiz bir sürü element var. Cebinizde radyoaktif bir şey istemezsiniz.
16: Sol tarafa geçince ne görüyoruz? Magnezyum, lityum, bunların hepsi reaktiftir. Yani basit bir ifadeyle patlama eğilimindedirler. Bu da paranın kalitesine etkiler. Pek çok element reaktiftir. Faz sanırlar ya da paranızı istemediğiniz bir şeye dönüştürürler. Böylece tablodaki elementlerin çoğunu elersiniz.
15: Geriye bir avuç element kalıyor. Renyum ve iridyum o kadar nadir bulunur ki para olarak kullanamazsınız.
16: Platin var. Platin olabilir. Ancak antik dünyada bu element bilinmiyordu. Onu kullanmak için ulaşılması imkansız sıcaklıklarda ısıtmanız gerekir.
15: Geriye gümüş ve altın kalıyor. Gümüş para olarak kullanılmış ama her yerden bol bol çıkıyor. Hatta çatal, bıçak yapımında kullanılıyor.
16: Geriye bir tek altın kalıyor.
6: Altın, Golden Nugget kumarhanesinde geleceğin teknolojisiyle buluşmak üzere.
20: Karşınızda geleceğin altın ATM'si var.
14: Makine altın külçesi gibi görünecek şekilde tasarlandı. Etrafı 24 ayar altın varakla kaplı. 5 gramlık ve 10 gramlık külçelerimiz var. 1 onsluk özel paramız da.
6: Altın ATM'si dünyadaki diğer borsalara bağlı.
14: Fiyatlar 60 saniyede bir makine üzerinden güncelleniyor.
6: Altın ATM tank gibi imal edilmiş. Zırhlı plakalar hırsızlığı önlemek için patlayıcıyla test edilmiş.
0: $300 kazanmış oldum.
6: Kameralar, çeşitli kilitler, alarmlar, hatta kara para aklamayı önleyecek yazılımlar bile var.
7: Pekala, bunu nerede bozduracağım?
6: İlk altın ATM 2010 yılında Emirates Palace Hotel'de kullanıldı. Bugün 3 kıtada yaklaşık 40 makine var. Ve yenileri sipariş ediliyor. Peki bu bize altının ana akım haline geldiğini mi gösteriyor? Öyle olmayabilir. Fakat bu parlak sarı metalden bıkmış gibi görünmüyoruz. Bu devasa fabrika olağanüstü bir dönüşüme adanmış. Burada ham, soğuk metal nakit paraya çevriliyor.
21: Burası Philadelphia'daki Amerikan Hazine Bakanlığı Dağphanesi. Dünyadaki herhangi bir yerden çok daha fazla para üretiyoruz. Her gün yaklaşık 24 milyon madeni para basıyoruz.
6: Madeni paraların yapımı devasa bakır-nikel alaşımı makaralarıyla başlıyor.
22: Bu bobinler yaklaşık 5 ton ağırlığında. Birine açacak olursak boyu 4,5 kilometreyi bulur. Yani 5 futbol sahası uzunluğunda.
5: Biz burada robotlar kullanıyoruz. Bobinleri taşıyan 2 tam otomatik yönlendirmeli aracımız var. Hepsi bilgisayar kontrollü. Burada rotası önceden belirlenmiş sensörler bulunuyor.
22: Robot bobini alıyor. Sonra da çalıştırmakta olduğum baskı makinesine kadar taşıyor. Devasa bir kurabiye kalıbı gibi çalışıyor. Dakikada 10 bin delik açan bir makineden bahsediyoruz. İlginç değil mi?
6: Baskı odasında haftanın 5 günü günde 16 saat çalışan ve 7 presten oluşan 9 kesici var.
21: Her basım presi saniyede 12 madeni para kesiyor. Bir madeni para için yaklaşık 35 ton basınç gerekiyor. Bu bir metal parçası üzerinde zıplayan 8 filin ağırlığına eşit. Operatör madeni parayı büyüteç altında inceleyip olası kusurları arar. Her bozuk para çantasında yarım milyon madeni para vardır ve bir tondan fazla ağırlığa sahiptir. Yani içinde 50 bin dolarlık 10 sentler var. Onları darphane kasasına götürüyoruz. Orada Federal Rezerv bankalarına gitmeyi bekleyecekler.
6: Piyasaya sürüldükten sonra 30 yıl dolaşımda kalacaklar. Para biriktirme çabasıyla devleti banknotlardan 1 dolarlık madeni paraya geçiş yapmaya zorlayan uzun bir süreç.
15: Kongre 2005 yılında tüm başkanları onurlandırmak için 1 dolarlık yeni madeni para serisi oluşturacağız deyip yeni bir yasa çıkardı. Bunun doların değer kazanmasına yardımı olacağını sanıyordum. Ama işe yaramadı.
6: Halk ağır 1 dolarlık madeni para istemeyince bankalar da onları sipariş etmedi.
16: Açık konuşmak gerekirse bu darphanenin ya da Fed'in hatası değildi. Bu yasayı kongre çıkardı. Darphane emri uyguladı.
6: 2011 yılında vergi mükelleflerine yılda 50 milyon dolar tasarruf sağlayan program durduruldu.
23: Chester A. Arthur için yapılan para büyük değil. Hadi ama.
16: İnsanlar kağıt parayı tercih ediyor. Taşıması daha kolay. Madeni paralar sonunda çekmecelerde duruyor. Bununla birlikte enflasyon yüzünden yavaş yavaş değer kaybediyorlar.
6: Madeni paralar herkesin bildiği gibi çekmecelerde, kavanozlarda ve koltuk minderlerinin arasında duruyor. Ama en kötüsü bu değil.
16: Temel sorun hiçbir şeyin bozuk parayla alınmaması. Bir sentin maliyeti değerinin çok üstünde.
6: 2012 itibariyle bir sent imal etmek 2.4 sente mal oluyor.
16: Yerden sent alır mısın?
15: Yerde bulsam almam. Bir dakikada kaç tane toplayabilirsin ki? Sokakta her dakikada 10 sent bulsan,
16: dakikada 10 sent
15: ancak 6 dolar olur. Öyle değil mi?
16: Anladım, mantıklı.
15: Asgari ücretin altında.
16: Artık sokaktan sent toplayan kaldı mı?
21: Bunu öğrenmek için New York'ta kalabalık bir caddenin köşesine gidip yere 100 sent attık ve bekledik.

Bozuk paralar ister geçmişte kalsın, ister önümüzdeki günlerde varlığını sürdürsün, yarının sağlam para birimi piyasaları vurmak üzere. Şimdiye kadar yapılmış en yüksek teknoloji ürünü geliyor.

0: days, it stays with me.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını bil, cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldın mı şu an?
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
7: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
6: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
11: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
12: Hepsi burada, hepsi burada.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Hazine Bakanlığı Para Basma Dairesi, Amerikan parasını koruma savaşında gizli bir silahı mükemmelleştiriyor.
19: Yeni 100 dolarlık banknot, Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiye kadar ürettiği en yüksek teknolojili banknot olacak.
18: Kalpazanlıkla mücadele çerçevesinde 7 ila 10 yılda bir banknotlar yenileniyor.
20: Açıkçası yeniden tasarlama yoluyla deneyip uyguladığımız her şey kalpazanlar için çıtayı yükseltiyor. Dünyanın her yerinden gelen farklı tehditler var. Paramız neredeyse 100 ülkede dolaşım halinde sonuçta.
18: Amerikan dolarının toplam değerinin 2/3 yurt dışında çoğunlukla 100 dolarlık banknotlar halinde dolaşıyor. Bu banknot Panama ve El Salvador gibi Amerikan dolarını resmi para birimi olarak benimseyen ülkelerle, gayri resmi olarak kullanılan Irak ve Zimbabwe gibi ülkelerde dahil olmak üzere, dünyanın her yerinde tasarrufları depolamak ve işlem yapmak için kullanılıyor. Kimileri en büyük finansal tehdidin, yüksek değerli para biriminin bütünlüğünü baltalamayı amaçlayan ekonomik savaş olduğuna inanıyor.
21: Süper banknot ya da süper dolar. Gizli servisin büyük olasılıkla Kuzey Kore'de yapılmış sahte 100 ve 50 dolarlar için kullandığı isim. Kuzey Koreliler, Hazine Bakanlığı Para Basma Dairesi'nin para basmak için kullandığı türden bir oyma baskı makinesi elde etmişler. Bir yetkilinin söylediği gibi bunlar aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmeyen 100 dolarlık banknotlar. Yani o kadar iyiler.
18: Fed'in yeni nesil 100 dolarlık banknotuna filigran, mikro baskı ve yerleşik güvenlik şeridi gibi kanıtlanmış güvenlik önlemleriyle yenilikçi özellikler eklenerek yetenekli kalpazanlar engellenmeye çalışılıyor.
20: Portrenin hemen solunda USA 100 yazan bir güvenlik şeridi göreceksiniz. Ultraviyole ışık kullanacak olursanız o ipliğin pembe floresan renkli olduğunu görebilirsiniz. Bakır rengi zemin üstünde yeşil bir çan var. Parayı eğdikçe çanın rengi bakırdan yeşile dönüşüyor.
18: Yeni 100 dolar hareketli bir görüntü oluşturmak için yaklaşık 1 milyon mikro lens içeren 3 boyutlu güvenlik şeridine sahiptir.
20: Bu şeritte parayı hareket ettirdiğinizde yüze dönüşen bir özgürlük çanı var. Sezgilere aykırı bir hareket. Bu tarafı hareket ettirirseniz yukarı ve aşağı gider. Böyle oynatırsanız da yanlara.
18: Asıl soru, yüksek teknolojili Benjamin'ler ne zaman piyasaya çıkacak? Yeniden tasarlanan banknotun piyasaya sürülmesi, BEP'in üretim aşamasında bir kırışma sorunu keşfetmesinden sonra bir yıldan uzun süre ertelendi. Bundan en çok 1.1 milyarlık banknot etkilendi. Bu arada eski 100 dolarlık banknotları basarak talebi karşılamaya devam ediyorlar.
21: Hazine Bakanlığı Para Basma Dairesi'nden tarihteki en pahalı karışıklık hakkında bilgi almak çok zor.
18: Yeni nesil 100 dolar piyasaya sürüldüğünde kalpazanlığa karşı savaşta hayati bir silah olacak. Ancak paranın daha karmaşık ve üretimi daha pahalı hale geldikçe şu soru ortaya çıkıyor. Bunlara gerçekten ihtiyacımız var mı?
21: Nakit sinir bozucu bir şekilde analog. Aynı zamanda kirli. Üretmek, taşımak, depolamak ve yeniden tasarlamak için muazzam miktarda kaynak harcanıyor. Yine de nakit para uzun süre incelenmeden kullanıldı. Eşya olmasını seviyoruz. Buna son vermenin zamanı geldi.
18: Ullman'ın görüşleri bazı sert tepkilere yol açıyor.
21: Pek çok insan bana şeytanın uşağısın, dünyanın sonunu getireceksin diyor. Kimileri de parayı ancak soğumuş cesedimden alırsın diyor. İnsanlar çıldırmış durumdalar gerçekten.
18: Ullman nakdin suçu kolaylaştırdığına inanıyor.
21: Banka soygunları, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı ve vergi kaçakçılığı, nakit para bunları sağlıyor. Harcamalara geniş bir pencereden bakınca bazı suç örgütlerinin devlet kurumlarına olan yasal borçlarını nakit olarak ödediklerini görüyoruz. Bu oldukça şaşırtıcı. Nakit anonim olduğu için kimse piyasadaki miktarı bilmiyor.
18: Nakdin karanlık yüzü kurtuluşunu da sağlayabilir.
19: İşlemlerde anonimlik şartı olduğu sürece nakit her zaman geçerli olacaktır.
0: İnsanlar kimsenin bilmesini istemedikleri şeyleri yapmaktan hoşlanırlar. Nakit her zaman fiziksel, anında aktarılabilir ve izlenemeyen para birimi olarak kalmaya devam edecek.
18: Yasa dışı bir şey yapmasak da bazen gözden uzak olmak isteriz.
3: Bana sattığın bir şeyi kredi kartımla alırsam bundan herkesin haberi olur. En azından devlet öğrenir.
22: Bence bu ülkede isimsiz kalmayı tercih eden, etrafta dolaşıp satın aldıkları her şeyin kaydının tutulmasını istemeyen pek çok insan var. Yani nakit bunu sağlıyor.
18: Kimileri büyük ölçüde nakde güveniyor.
3: Metroya bindiğim istasyonda enstrüman çalan bir adam var ve ona 1 dolar vermeyi seviyorum. Telefonumu enstrüman kutusuna koyduğu küçük bir elektronik cihaza değdirebilmek için gereken teknik altyapıyı sağlayabilirmişiz gibi geliyor. Eminim pek çok zeki insan şu anda bununla uğraşıyordur.
18: Cep telefonlarıyla alışveriş yapmak giderek daha popüler hale geliyor. Bazı tahminlere göre 2025 yılında mobil ödemelerle 214 milyar dolar hasılat elde edilecek.
21: Paranın geleceğinin cep telefonlarında olduğuna inanıyorum. Benim dolarım var, sizin Itaka avrunuz var. Peki nasıl dönüştüreceğiz? İnsanın aklı karışıyor. İnsanlar olmaz dese de cep telefonuyla bu para birimlerini anında sorunsuz bir şekilde dönüştürebilirsiniz.
18: Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Peki buna hazır mıyız?
3: Nakit konusunda nostaljik duygular beslemek benim için zor. Nakit paranın ortadan kalkması bana makul görünüyor. Bu konuda benim açımdan hiçbir sorun yok.
22: Bu konuda ciddi misin?
3: Evet, hem de
22: diyelim ki bir ödeme yapıldı. Bu bankadaki sayılardan ibaret olacak.
3: Doğru. Ödememi
22: tamam,
3: alınca
22: ama kartımı ATM'ye taktıktan sonra oradan çıkan nakit duygusunu seviyorum. Banka hesabımdan elime ulaştığını hayal edebiliyorum. Bu çok güzel. Bilemiyorum. Fiziksel paranın yok olmasını
3: tamam,
22: hayal ediyorum.
3: Senin açından doğru olabilir ama ben buna hazırım.
22: Hazır mısın?
3: Hazırım.
22: Tamam.
18: Geleceği hakkındaki tüm tartışmalara rağmen nakit para hala çok talep görüyor. En azından dolar şimdilik akmaya devam ediyor.
23: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
4: Fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen tarihi fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Bir beslen hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Güves Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
5: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
24: Hepsi burada, hepsi bu.
25: Benim iyi uyumam lazım.
26: Benim iyi uyumam lazım.
27: Benim iyi uyumam lazım.
28: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
29: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
30: Her anın Double Shot Ice Break.
10: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
31: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
32: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
33: Heh, tam zamanında.

0: her yere taşıdım. Ne böyle stoludu. Bankkartım jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.
0: Ziraate gelenler yaşadı. Jestimi her yere taşıdı. Mest oldu. Bankkartım jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Hey! Mart ayı neden önemli biliyor musun? Çünkü 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü olarak kocaman bir coşkuyla kutlanır. Down sendromlu bireylerin 3 tane 21. kromozomları vardır. Kromozomlar bizi birbirimizden farklı ve eşsiz yapar. Aynı zamanda bir çift çoraba da benzerler. Bu yüzden farklılıklara saygı duyan ve birleştirici gücüne inanan herkes, her 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla Down sendromlu bireylerin varlığını kucaklar. Haydi Türkiye! Rengimiz belli olsun. 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla fotoğrafını paylaş. Down Türkiye etiketiyle rengimiz belli olsun de. Down sendromu farkındalığına katıl.

0: Nil Vadisi'nde alışılmadık forma sahip büyük bir piramit var. Bu piramit Firavun Zoser'e ait. Kahire'nin güneyindeki Sakkara nekropolünde.
1: Zoser'in basamaklı piramidi muhteşemdir.
2: İlktir ve en karmaşıklarıdır. Piramit çağının başlangıcıdır.
0: Bu Firavun'un hükümdarlığı döneminde tamamen taştan inşa edilen bu anıtla mimarlıkta bir devrim yaşandı.
3: Taş binalar onunla zirveye ulaştı.
0: Geniş bir duvarla çevrili piramit, altından kilometrelerce uzunlukta gizli tünel geçen devasa bir mezar kompleksinin tam merkezinde.
3: Yüzeyi 15 hektarlık bir yapı inşa etmekte kalmadılar, basamaklı piramit kompleksinin altında devasa bir cehennem dünyası yarattılar.
0: Bunu başarmak için tüm halkı seferber ettiler.
4: Piramitleri inşa edenler köle değil, güneş tanrısının gücüne inanan insanlardı.
0: Arkeologlar neredeyse 200 yıldır piramitlerin gizemini çözmeye, pek çok soruya yanıt bulmaya çalışıyorlar. Modern aletler olmadan bu kadar yüksek yapıları nasıl inşa ettiler? İnşaatlarda kullanılan milyonlarca blok nereden geldi? Mısırlılar 60 metre yüksekliğe nasıl ulaştılar? Peki, dünyanın ilk piramidi bir plana göre mi inşa edildi yoksa her şey rastlantı mıydı? Sahadaki arkeologlar 200 yıl önce başlayan bu araştırmada ilk kez lazer tarayıcılar ve fotogrametri gibi teknolojilerden yararlanarak ipuçlarına ulaşıyorlar.
3: Fotogrametrinin faydası kanıtlandı. Çünkü artık Tanrı'nın gözüyle görüyor, defalarca bakabiliyor ve başka şekilde düşünebiliyorsunuz. Her şey masanızın üstünde.
1: Büyük keşiflerin çoğuna önce yukarıdan aşağı doğru bakarak ulaşırız.
0: Arkeoloji 2.0'a hoş geldiniz.

0: direndi. Dev piramitler nesiller boyunca insanoğlunu büyüledi. Ancak kökenlerinin gizemini ortaya çıkarmak için en ünlü örneklerin ötesine de bakmak gerekiyor. Kahire'ye bir saat mesafede turist karmaşasından uzak Sakkara platosunda kumlar göz alabildiğine uzanıyor. Derken aniden ufukta tuhaf bir dağ beliriyor. 4600 yıldır Nil Vadisi'ne hakim olan Zoser piramidi ile karşı karşıyayız.
1: Tarihteki ilk piramit olmasının yanı sıra Antik Mısır'da tamamen taştan yapılan ilk anıttı.
0: Bin yılı aşkın bir sürede genişleyip dünyaya egemen olan Mısır uygarlığının zirvesine tanıklık etmişti ve devler çağının habercisiydi. O günlerde Mısır'ın 3. hanedanının ilk kralı olan Firavun Zoser hüküm sürüyordu. Milattan önce 2691'den 2625'e kadar tahtta kaldığı sanılıyor. O kadar güçlüydü ki sonunda insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir mimari projeye girişti.
2: Ondan önceki firavunların yaptırdığı anıtların boyu 10-12 metreyi geçmiyordu. Oysa bu 60 metreye ulaşmıştı. Devrim niteliğindeydi.
0: Boyutları muhteşemdi. Dikdörtgen taban 121 metre 109 metreydi. Yükseklik 60 metre.
1: Çölün bu bölümünde zemin dümdüzdü. Düz arazide insan eliyle bir dağ yaratmak Mısırlılara etkileyici gelmiş olmalı.
0: Çağının gökdeleniydi. Zoser'in ölümünden sonra naaşının yerleşeceği yerin benzersiz şekli onu bir bakışta tanınır kılıyordu. Piramit yaklaşık 100 yıl sonra ortaya çıkacak pürüzsüz kenarlı Keops piramidinden farklıydı. Mısır bilimcilerin bu tasarıma verdiği adla basamaklı bir piramitti. Önceki hanedanların mezarları yapımı ve taşıması kolay toprak tuğlalardan inşa edilmişti. Ama onların da dezavantajları vardı.
1: Tuğla kolayca ufalanır. Rüzgara maruz kalınca yıpranır ve birkaç yüzyıl sonra yok olup gider. Mısırlıların gözünde ise taş ölümsüzdü. Firavun için ebedi dinlenme yerinin ana yapı malzemesi olacaktı.
0: Taş ölümsüz olabilirdi ama tuğladan kat be kat ağırdı. Kesimi, taşınması ve yerleştirilmesi için teknik beceri gerekiyordu. Bu zorluklara karşın Mısırlılar büyük bir azimle çalıştılar.
3: Bir anda 15 hektarlık arazinin üstüne taştan bir yapı inşa ediyorlar. Bu arazi milattan önce 3000'lerde bir kasaba demekti. 1645 metre uzunluğundaki duvarı da unutmamak gerekiyor. Taş binalar onunla zirveye ulaştı.
0: Zoser burada hem gelecekteki mezar yerini hem de büyük bir mezar kompleksini inşa ettirdi. Ve bu proje rekor bir sürede tamamlandı.
3: 19 yıl hüküm sürdü ve bunları saltanatı sırasında başarmış olması şaşırtıcıydı.
0: Bir prototip için dahiyane bir çalışmaydı. Peki Mısırlılar teknolojik ve mimari devrimi tam olarak nasıl başardılar? Piramitlerin yapımını anlatan metinler yok. Bruno Deslandes gibi araştırmacıların Zoser'in sırrını ortaya çıkarmak için taşları konuşturmaları gerekiyor. Neyse ki son yıllarda görüntüleme bilimi konusunda olağanüstü ilerlemeler kaydedildi.
4: Fotogrametri, üç boyutlu tarayıcılar, jeofizik araştırma ve georadar gibi yeni teknolojiler piramitlerin inşası konusunda bilgi edinmemizi sağladı.
0: Günümüz teknolojileri piramidi ve çevresini büyük bir hassasiyetle ölçmemize ve onu bir arkeoloğun ulaşamayacağı açılardan görselleştirmemize yarıyor. Beklenmedik yeni yerler keşfetmemize yardımcı oluyor. Piramitlerin gizemini ortaya çıkarabilmek için en umut verici teknolojilerden biri fotogrametri. ...2018 yılında yapılan büyük bir araştırmayla Mısır'ın en büyük 8 piramidi ilk kez tam olarak tarandı.
5: Fotogrametri sayesinde bir alanı ya da anıtı 3 boyutlu olarak modelleyebiliriz.

0: bilirsiniz. Bir santimetreden daha düşük hassasiyetle tarama yapar ve böylece süjenin gerçek modelini elde edebilirsiniz.
1: Bu düzeyde ayrıntıya ulaşmak için görüntüleme ekipmanı ve drone'la donatılmış uzmanlardan oluşan ekip, alanın her santimetre karesini inceleyerek on binlerce fotoğraf çekiyor. Drone'da yeterli yüksekliğe ulaşıp piramidin bugüne kadar elde edilmemiş görüntülerini kaydediyor.
2: Piramidi ve çevresindeki araziyi görmenizi sağlıyor. Milimetrik olarak çözünürlük elde etmek için piramidi yakınlaştırabiliriz. Etrafındaki kum tepeleri de dahil olmak üzere üstündeki küçük çatlaklara varıncaya kadar 3 boyutlu modelleme yapıyor ve her seviyede ayrıntı elde ediyoruz.
1: Güçlü bilgisayarların ürettiği modeller sayesinde ilk kez piramidi farklı açılardan inceleyip tek dokunuşla en küçük ayrıntıdan havadan görünüme geçecekler.
3: Fotogrametrinin faydalı olduğu kanıtlandı. Artık piramide istediğiniz açıdan defalarca bakabilir, masa üstünüzden kuş bakışı olarak inceleyebilirdiniz.
1: Zemindeki anormallikler gibi piramit için kullanılan inşaat yöntemlerini açığa çıkartacak yeni ipuçları bulmayı amaçlıyorlar. Alanı yukarıdan görmek çok önemli. Fotogrametri kumun altında kalan kompleksin sınırlarını detaylı bir şekilde görmemizi ve hassas ölçümleri kolaylıkla yapmamızı sağlıyor. Sakkara piramidinin sitenin tam merkezinde yer aldığını görebiliriz. Yani piramit tek başına tasarlanmamış. Alanın tamamı 15 hektarlık bir alanı kaplıyor. Bu da 20 futbol sahasına eşdeğer. Piramidi anlamak için mezar kompleksini bütünüyle çözmek gerekiyor.
4: Bunlar sonsuz yaşamın mutlu bir şekilde sürdürülmesi için kullanılan ve kral mezarı için önemli bir işleve sahip olan büyük yapı komplekslerinin parçalarıydı.
1: Fotogrametrik model, Zoser piramidinin etrafında bulunan yerleşkenin tam boyutunu ölçmemizi sağlıyor. Güneyde sütunlu bir giriş ve bir mezar, doğuda biri güneyde diğeri kuzeyde olmak üzere iki saray, bir dizi küçük tapınak, kuzeyde ise piramidin karşısına denk gelen bir başka cenaze tapınağı. Tüm bu binalar koruyucu bir duvarın içinde.
5: Mimari tüm bileşenler piramidin yanında yer alıyor.
3: Piramit neredeyse tam ortada. Hafifçe kuzeybatı köşesine bakıyor ve etrafı sahte binalarla çevrili. Bu işlevsiz binaların iç odaları yok ve cepheleri molozlarla dolu.
1: Yaşayan sakin olmayan öte dünyaya adanmış kocaman bir kasaba.
3: Disneyland'a benzeyen bu kompleks bir film setini andırıyor.
1: Alan çok büyük görünebilir ancak burası Zoser'in inşa ettiklerinin yalnızca küçük bir kısmı. Gizli ve buradan daha kutsal bir şehir var. Çağdaşlarının asla göremediği bir şehir. Hayatını piramitleri incelemeye adayan arkeolog Mark Lehner'e göre bu alanın en olağanüstü kısmı yüzeyin altında kalıyor.
3: Djoser'ın basamak piramidinin altına inmek olağanüstü bir şey. Çünkü onlarca yıldır hiç kimse daha aşağı inemedi.
1: 19. yüzyılın başından beri bu piramidin altında araştırma yapan arkeologlar, sayısız tünelden oluşan bir yeraltı şehri keşfettiler. Bu tünel labirenti 3 farklı seviyede yaklaşık 6 kilometre boyunca uzanıyor ve 15 katlı bir bina gibi 40 metre derinliğe iniyor. Bu tüneller deneyimli bir arkeolog için bile gerçek birer labirent. Kaybolma riski çok fazla.
3: Dürüst olmak gerekirse burası o kadar karmaşık ki ancak göz kararı ilerleyebiliyorum. Ezberlemek gerçekten çok zor.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Geç
7: geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
8: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
7: kartım Hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
7: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Piramidin tamamı 2004'ten bu yana bilimsel bir görev çerçevesinde baştan sona tarandı. Zor koşullarda yürütülen çalışma 3 yıl sürdü. Asıl amaç piramidin ve tünellerin 3 boyutlu modelini çıkarmaktı. Böylece piramidin 1992 yılındaki depremde zayıflayan yapısı da analiz edilecekti. 3 boyutlu bir tarayıcı duvarların üzerine lazer ışını yansıtıp alanın hacmini belirliyor.
14: Tripodun üstünde sürekli dönen ve birkaç dakika içinde 1 milimetreden daha küçük bir hassasiyetle yüz milyonlarca ölçüm yapan bir kafa var. İlk sonuçlar bilgisayar ekranında çalışabileceğimiz yüz milyonlarca noktadan oluşan yoğun bir nokta bulutu veriyor bize. Böylece gereken bilgileri topluyoruz ve yapısal zayıflıklarını not edebiliyoruz.
13: Lazer karşılaştığı yüzey tarafından durduruluyor ancak aşırı inceliği ve hassasiyeti sayesinde en küçük boşluğa bile nüfuz ediyor. Böylece çıplak gözle görülmeyen çatlakları tespit edebiliyor.
14: Bir duvarınız olduğunda lazer duvarın ötesine geçtiği zaman bunu mutlaka görürsünüz. Milimetrik ölçüm yapıldığı için de lazerin nereden geçtiğini kolayca bulursunuz.
13: Yeraltı yapılarının taranması, geleneksel arkeolojik tekniklerin bulamadığı bilinmeyen tünelleri ortaya çıkardı.
14: Toplamda 5 yeni tünel ve 5 rampa bulduk.
13: Bu keşif toprak üstündekinden 1 kilometre kare daha büyük bir yeraltı şehrini ortaya çıkardı. Yapılan tarama burada çalışan ilk arkeologların sezgilerini doğruladı. Tünel ağı Firavun mezarının etrafında toplanmıştı. Mark Lehner 30 dakikalık zorlu bir ilerleyişin ardından Firavun Zoser'in cenazesinin bulunduğu odaya ulaşıyor. Mezar 4 metre yüksekliğinde, 3 metre 2 metre ebatlarında granitten yapılmış görkemli bir odanın içinde. Mezarın etrafı restorasyon amacıyla iskelelerle çevrilmiş ve arkeologların görüş alanının dışında. Bunun altında. Mezara yukarıdan ulaşılabiliyor ama bu zor bir iş.
0: Biraz fırçalayınca görmeye başlayacağız.
13: Zamanla biriken kumu tozu temizleyince mezarı kaplayan taş bloklara ulaşıyorlar. Her birinin üstünde yazıtlar var.
0: İşte buradalar. Galiba onları buldum. Taşların üstünde yerleştirilecek blokların sırasını gösteren rakamlar var. Kraliyet cenazesi ilk kez granit bir kasaya konmuş olmalı. O günlerde bu pek yaygın değildi.
13: Granit dayanıklığı sert bir taştır. Firavun'un mumyasını ve ilahi güçlerini sonsuza kadar korumak için ideal malzemedir.
0: Bu granit tonoz bir tür bataryaya benziyor. Firavun'un bedenini buraya koymuşlar ve batarya paketlenip piramide enerji vermiş. Daha sonra gelenler için büyülü ve manevi güçlerle dolmuş. Buna piramidin çekirdeği diyebiliriz.
13: Firavun'un mezarı yapının tam merkezinde yer alıyor. Ancak piramidin zeminine değil, yerin altına yerleştirilmiş. Üç boyutlu tarama cenaze odasının kesim boyutlarını gösteriyor. Yaklaşık 22 metre derinliğindeki bir şaftın dibinde yer alan, kenarları 7 metre uzunluğunda kare şeklinde bir mozole. Bu tamamen benzersiz bir yapı. Daha sonra inşa edilen tüm piramitlerden farklı. Diğer piramitlerde yeraltı ağı yoktur ve Firavun'un mezarı yapının içindedir. Peki Zoser piramidinin 1000 yıl boyunca inşa edilecek diğer piramitlerden neden farklı olduğunu nasıl açıklayacağız? Jaromir Krejci piramidi inceleyip cevabı bulduğunu düşünüyor. Gördüğümüz dış yapının piramidin orijinal dış yüzeyi olmaması onu şaşırtıyor.
15: Aslında şu anda piramidin içindeyiz. Bu olağanüstü bir şey. Burada bir şeyler olmuş. Piramidin orijinal dış kaplamasının kalıntıları buradan yaklaşık 4-5 metre uzakta.
13: Bir zamanlar piramidi kaplayan cilalı taşlar neredeyse yok olmuş. Tabanda kalan birkaç taş ilk arkeologların o zamanki yüzeyle bugünkü yüzey arasındaki mesafeyi ölçmesini sağladı. Zoser'in zamanında piramit 5 metre daha kalındı. Bu da binlerce taşın yok olduğu anlamına geliyor ve bunun sebebi aşınma değil.
15: Bunun nedeni taş hırsızlarının çekirdekle kaplama arasındaki duvar işçiliğini ve malzemeleri ortadan kaldırmasıydı. Geçtiğimiz binlerce yıl boyunca orijinal kaplamalar yerlerinden söküldü ve işlemeli cilalı taşlar başka binaların yapımında kullanıldı.
13: Arkeologlar Sakkara'daki piramidin çekirdeğe kadar taştan yapıldığını düşünüyorlar. Bu teori 2007 yılında tüm yapının taranmasıyla doğrulandı. Lazerle yapılan yaklaşık 320 milyon ölçümlü anıtın iç kısmı hassas bir şekilde haritalandığı sonuç kesindi.
16: Çekirdek bölümü tamamen dolu. O günlerde piramidin içine henüz cenaze odaları inşa edilmemişti.
13: Piramidin neden bu şekilde yapıldığı hala bilinmiyor.
16: Teknikleri yoktu. Tahminle ilerliyorlardı. İlk defa bu kadar yükseğini inşa etmişlerdi. Cenaze odasının üstüne 60 metrelik taş yerleştirmek büyük bir kumardı.
13: Piramidin kendi ağırlığıyla çöküp Firavun'un mezarını yok etme riski vardı. Bu yüzden Mısırlılar onu yer altına koyarak korumak istediler. Riskleri en aza indirerek benzeri görülmemiş bir işe giriştiler. Peki Zoser piramidini bu kadar yükseğe inşa etmeyi nasıl başardılar? O günlerde kullanılan teknikle mastaba adı verilen birkaç metre yüksekliğindeki mezar yapıları inşa edilebiliyordu.
16: Mastaba, Mısır Arapçasında tezgah anlamına geliyor.
13: Şekli ve basamakları yapımı konusunda yanlış sonuca varılmasına yol açmış olabilir.
0: Djoser'ın ya da dahi mimarın bir mazbatayı diğerinin üstüne koyarak basamaklı bir piramit icat ettiğini düşünebilirsiniz. Ama piramit bu şekilde inşa edilmemişti.
13: Bu inşaat yöntemi basit bir sebepten dolayı felakete yol açabilirdi.
16: Malzemeleri Lego tuğlalarına benzer şekilde yerleştirmeleri gerekiyordu. Legoları belli bir yüksekliğe kadar üst üste koyarsanız yıkılır.
13: Bina yükseldikçe yatay kuvvetlere maruz kalır ve çökme riski artar. Yani mastabaları üst üste koyarak 60 metre yüksekliğinde bir anıt dikmek mümkün değil.
16: 60 metre yüksekliğe kadar basamaklı piramit inşa etmek, inşaat malzemelerinin eğimli sıralarla yerleştirilmesi tekniğinin icadıyla mümkün oldu.
13: Taş blokların yaklaşık 15 derecelik açıyla anıtın merkezine doğru eğilmesine eğimli parkur tekniği deniyor. Bu şekilde düzenlenen bloklar yapının ortasına baskı yaparak sabit kalmasını sağlıyor.
16: Avantaj ortada. Tüm unsurlar anıtın merkezine yani çekirdeğine doğru eğildiği için hareket edip çökme riski yaratmıyor.
0: Aslında kuleye benzeyen bir çekirdek gibi inşa edilmiş. Her basamak soğan kabuğu gibi ona yaslanan yapısal malzemelerden oluşuyor.
13: Alanı inceleyen ilk arkeologlar tarafından keşfedilen eğimli yollar, Mısırlıların devrim niteliğindeki tekniğini ortaya çıkarmıştı.
17: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol Malzemos'tan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın. Sütaş ayran, sütaş
8: ayran. Döneri gördüğün an.
9: Bir de sütaş ayran.
8: Gelsin sütaş ayran.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?
12: Hips Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 Hips para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
14: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Alana ait 15 bin fotoğraftan 3 boyutlu model oluşturan fotogrametrik araştırma, anıtın yüksekliğinin daha kesin bir şekilde hesaplanmasını sağladı. Ancak nihai sonuç beklendiği gibi 60 metre değildi, en yüksek nokta 58 metrenin biraz altındaydı. Buna karşılık uzmanlar arka arkaya gelen yağmalamalarla ortadan kaybolan taşlar eklendiğinde piramidin inşa edildiğinde 60 metre yüksekliğinde olduğu konusunda hemfikirler. Bilim 2010 yılında Sakkara piramidi ile ilgili bir sırrı, piramidin yapım tarihini ortaya çıkardı.
18: Önümüzde son derece önemli teknik bir detay var. Yaptığımız kazılar sonucunda piramidin inşası sırasında sedir ağacından yapılmış kirişler kullanıldığını gördük. Bulduğumuz sedir ağacından yapılmış kirişlere karbon testi uygulayarak piramidin inşa edildiği döneme ait bir tarih belirleyebileceğiz.
17: Anıtın birinci katında inşaatın tam kalbine yapılan karbon testi bu mimari devrimin kesin tarihini ortaya çıkardı. Milattan önce 2570. Mısırlılar büyük bir başarıya imza atmışlardı. Bu başarıyla birlikte insanlık, matbaanın ya da elektriğin bulunması, hatta uzaya insan gönderilmesi kadar önemli yeni bir döneme girdi. Zoser'in piramidini nasıl bu kadar yükseğe inşa ettiğini öğrenmiş olabiliriz ancak Firavun'un neden böyle bir anıt istediği hala meçhul. Amacı gerçekten öbür dünyaya erişip sonsuz yaşamı garanti altına almak mıydı yoksa gücünü insanlara kanıtlamak mı?
19: Piramit bir propagandaydı. Bildiğiniz gibi günümüzün modern diktatörleri ve modern dünyanın yöneticileri de yönettikleri insanları etkilemek için büyük anıtlar yaptırıyorlar. Peki Mısırlılar bunu bilinçli olarak mı yapıyorlardı? Yoksa firavunlarının ilahi olduğuna gerçekten inanıyorlar mıydı?
9: Bulunan tüm metinler firavunların kendilerini yaşayan tanrılar olarak gördüklerini doğruluyor. Piramitler sayesinde firavunlarına sonsuz yaşam vererek savaşlardan, salgın hastalıklardan ve kıtlıktan korunduklarına inanıyorlardı. Refah ve barışın peşindeydiler.
20: Bu piramidin ulusun tamamı için milli bir proje olduğunu anlamamız gerekiyor. O yüzden ülkenin tamamı firavuna yardım ediyordu. O dönemde nüfusun sadece 3 milyon kişi olduğunu düşünüyorum. Bence 3 milyon Mısırlının tamamı piramidin inşasına katıldı.
21: Piramitleri köleler inşa etmedi. O dine inananlar, güneş tanrısının gücüne inanan insanlardı. Bu insanlar için o anıtların inşasında çalışmak bir onur.
9: Zoser bu girişimine her şeyini verdi. 19 yıl içinde sadece ilk taş piramidi değil, aynı zamanda 15 hektarlık bir kasaba inşa etti. Çiftçilerden, kayıkçılardan, memurlardan ve rahiplerden oluşan 10 bin kişilik bir ekip lojistik destek sağlarken halka da bu iş için seferberlik ilan edilmişti.
22: Bir katedralin inşası 200 yıl sürebilir. Malzemelerin hacmiyle kullanılan enerjiyi karşılaştırdığınızda antik Mısırlıların başladıkları iş olağanüstüydü.
9: Ancak dini coşku ve genel seferberlik Zoser'in devasa tasarımını nasıl tamamladığını açıklamaya yetmiyor. Firavun böyle bir kasaba inşa etmek için hangi teknik ve lojistik kaynaklara sahipti? Vasil Dobrev mezar kompleksini inceledikçe taşın sırlarını keşfetmeye başladı.
21: Bu ufacık detayların bile mükemmel şekilde kesildiğini görebilirsiniz. Bu insanların o dönemde taş kesmeyi bilmedikleri söylenir. Oysa Mısırlılar farklı ölçeklerde de olsa yüzyıllardır taşları işliyorlar ve bu işte ustalaşmışlardı. Taştan tabaklar, zeminler, levhalar ve kapılar yapıyorlardı. Bu yeteneğe sahiptiler. Ama bu ölçekte bir iş için yeteneklerini kullanmamışlardı.
9: Ölçek büyük olsa da ekipman sınırlıydı. Mısırlıların kamyonları, vinçleri, matkapları yoktu. Bölgede 1924'ten bu yana yürütülen kazılarda pek çok alet bulundu. İçlerinde en yaygın olanı tahta tokmaklar ve bakır keskilerdi. Boyutları ise kesilecek kayaya ve oyulacak motife göre değişiyordu. Tek sorun bakırın sert taşlarda kullanılamayacak kadar yumuşak olmasıydı. Ancak Zoser'in ustaları bu engeli de aşmıştı.
22: Granit gibi daha sert taşlardan bloklar kesmek için ondan da sert bir kaya olan doleriti kullandılar. Dolerit top şeklinde küçük taşlar halindedir. Bunları kırılmış ve bu şekilde şekillendirilmiş taşlara vurup onları düzeltmek için kullandılar.
9: Mısırlılar taş hakkında engin bilgi sahibi oldular ve bugün bile şüpheyle karşılanan mucizeler yarattılar.
20: Mısırlılar her taşın anatomisini biliyordu. Taş da bizim gibi, yani insan gibidir. Zayıf yanları ve güçlü kısımları vardır. Size bir adam getirebilirim. Bunu Mısırlıların taşları kesemediği ve taşı hareket ettiremediği zamanlarda da yapabilirim. Bu adam diyelim ki 70 yaşında olsun. Adamı taşın tepesine çıkartırım. Taşın zayıf kısımlarına ve ortasına bir demir parçasıyla birkaç kez arka arkaya vurur ve taş ortadan kesilir.
22: İmkanlardan en iyi şekilde yararlanıp olağanüstü sonuçlar elde ettiler.
9: Bu inşaatı diğer piramitlerde kullanılacak yeni teknikleri deneyip geliştirmek için harika bir fırsattı.
18: Djoser piramidinde kullanılan taşlar ve blokların boyutları 4. Hanedanlık döneminin İlerleyen yıllarında inşa edilen piramitlerde küçülüyor. O günlerdeki mühendisler ve inşaatçılar yaptıkları piramit ve anıt inşaatlarında kerpiç formunu kullanıyor. Hatta eski formları birebir kopyalayarak uyguluyorlardı. Blokların formları bile kerpiçe benziyordu.
9: 20 yılda yaşanan ilerlemenin hızı çıplak gözle görülebiliyordu.
22: Malzemelerin kullanımındaki evrim açıkça belli oluyor. İnşaatta kullanılan ilk taşlar nispeten küçüktü. İlerleyen zamanlarda daha büyük taşlara geçtiler. 50 ila 100 kiloluk taşlarla başlayıp yarım tona kadar çıkan taşlar kullandılar.
0: Taş büyüdükçe verim artıyordu. Büyük bloklar kullanmanın avantajını anlamışlardı.
22: Malzemeden tasarruf etmek işi kolaylaştırmanın yollarından biriydi. Kullanılan bloklar büyüdükçe kesme işlemi de azalıyordu. Taş keserken ortaya çıkan moloz da azalıyordu.
18: Djoser piramidinin inşası toplumun ve Mısır mimarisinin gelişiminde önemli bir kilometre taşıydı. Birkaç on yıl içinde gerçekten büyük bir teknolojik ilerleme olduğunu görebiliyoruz. Sadece teknolojik değil, inşaat için gerekli olan lojistik de gelişmişti.
0: Fotogrametri arkeologlar için önemli bir araç. Djoser piramidinin inşaatı için gereken taş kütlesini doğru bir şekilde hesaplamalarına imkan sağladı. Sonunda 271.900 metreküp sonucuna vardılar. Çalınan taşların devasa hacmini de unutmamak gerek. Bunları taşımak için 30.000 ağır kamyona eşdeğer araç filosu gerekiyordu. Bu kadar taş nereden gelmişti?
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. 2 bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
6: Çok iyi.
7: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. Annenle babanın en mutlu gününde yanında. Yanında. Liseden mezun olduğunda da. Buradaydı. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda, sizinkilerin ilk pastane buluşmasında, ilk konserini verdiğin anda, yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında, 80 yıldır olduğumuz gibi.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsınız?
10: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için ara

0: yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank,
1: kartım Hadi. Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Mezar kompleksi çölün ortasında yer alıyordu. Çevresinde kilometrelerce kum vardı. Kompleksin inşası için gerekli olan milyonlarca blok nereden geldi?
5: Yapılması gereken en önemli işlerden biri taş ocaklarının yerini belirlemek. Mısır'da çalıştığım ilk 20 yıl boyunca piramitte kullandıkları bunca taşı nereden çıkardılar dedim.
4: Cevap şaşırtıcı bir şekilde Sakkara platosunda arkeologların ayaklarının altında yatıyordu. Havadan çekilen bir fotoğraf uzmanlara ilk ipucunu verdi. Daha yakından yapılan inceleme arazide yer seviyesinden görülemeyen önemli bir anormallik olduğunu gösterdi. Kompleksin güneyinde çevre duvarının hemen altında yapılan kazılarda Sakkara platosundaki kayaların altında devasa bir hendek bulundu.
6: Bu tepenin nasıl oluştuğunu görmek için bir kazı yaptı. Hendek oldukça derindi. Yaklaşık 20 metre aşağı indi.
4: Mezar kompleksinin çevresinde kale hendeğini andıran devasa bir çukur vardı.
6: İçi artık kumla dolduğu için bugün hayal etmemiz çok zor. Bulunduğum yerin tamamen boşluk olduğunu düşünün.
5: Basamaklı piramit kompleksi 3000 yıl için sadece devasa bir kasaba büyüklüğünde değildi. Aynı zamanda bir kaidenin üstünde duruyordu ve çevresi kale gibi hendekle çevrelenmişti.
4: Araştırmacıların hayal gücü harekete geçti, yeni sorular gündeme geldi.
5: Acaba taş ocağı hendeği miydi? Orada eksik olan taş hacmi, basamaklı piramit kompleksindeki taşın hacmine eşit miydi?
4: Mısır bilimciler umutlarını arkeolojiyi 2-0'a bağlıyorlar. Binlerce fotoğraf inanılmaz hassasiyetle dijital bir model üretti. McLehner, havadan görünümden en küçük ayrıntıya kadar tüm alanın 3 boyutlu modelini yakından inceliyor. Hendek dikkatini çekiyor.
5: Sakarya'nın nokta bulutunun çevresinde dolaşınca hendeği rahatça görebiliyorsunuz. Hava fotoğrafı sabit bir çerçeveden oluşuyor. Burada olaya farklı açılardan bakabiliriz. Hendek muhafaza duvarının çizgisini takip ediyor. Her tarafta doğrusal bir çöküntü varmış gibi görünüyor. Hatta bir nevi çengel gibi görünüyor. Bu durum bir tür peyzaj analizi yapmanıza olanak tanır.
4: Fotogrametri devasa hendeğin boyutlarının belirlenmesini sağlıyor. Derinliği 28, genişliği 40 metre, uzunluğu 2 kilometre.
5: Bu basamaklı piramidin ve kompleksinin hala çözmeye çalıştığımız özelliklerinden biri. Bana kalırsa bu hendeklerin devasa boyutunu ve önemini hala tam olarak çözemedik.
4: Ölçümler baş döndürücü. Çevre duvarının altındaki bu hendekten 1 milyon metreküp taş elde edilmiş olabilir. Bu sayı mezar kompleksiyle birlikte basamaklı piramit inşa etmek için gereken 300 bin metreküp taştan çok daha fazlası.
7: Cioser'in basamaklı piramidinin inşası için gereken malzemenin çoğu muhtemelen bu hendeklerden çıkarıldı. Karşılaştırmalı analiz yapıldı ve bazı malzemelerin gerçekten hendekten alındığı ortaya çıktı.
4: Bu hendek öncelikle Firavun'un projesi için bol miktarda malzeme sağlayan bir taş ocağıydı. Pratik nedenlerle de piramidin yakınındaydı.
7: Uzun mesafelerden nakletmek yerine sahada bulunan blokları kullanmak çok daha kolaydı.
4: Gelecekteki piramitleri inşaat malzemesi kaynağının yanında inşa etmek dahiyane bir fikirdi. Mısırlılar çağın temel sorunu olan nakliye işini çözmüşlerdi. Böyle bir pratiğin arkasında hangi parlak zeka vardı? Zoser'in adı sonsuza kadar insanlık tarihinin ilk piramidiyle anılacak olsa da bu hikayede öne çıkan bir isim daha vardı. Arkeologların hiyerogliflerde Firavun'un adının hemen yanında bulduğu bir isim. İmhotep. Piramidin mimarı. Bu antik Mısır tarihinde yaşayan bir tanrının bir ölümlüyle ilişkilendirildiği tek olaydı ve İmhotep'in önemini gösteriyordu.
7: İmhotep dönemin hiyerarşisinde son derece yüksek bir mevkideydi. Muhtemelen Djoser Firavun'du ve ondan sonra devlet işlerinden sorumlu olan kişi şüphesiz İmhotep'ti. Yani İmhotep o dönemdeki tüm inşaatlardan sorumlu kişiydi.
4: Bu adam diğer pek çok şeyin yanı sıra bilim adamı, katip, doktor ve başrahipti. Mısırlılar ölümünden sonra uzun süre ona tanrıymış gibi taptılar.
8: İmhotep, antik Mısırlılar tarafından yazının tanrısı, mimarinin tanrısı ve taşların tanrısı olarak kabul ediliyordu.
4: Peki bu dahi mimar piramit fikrini nasıl bulmuştu? Arkeologlar bu mimari devrimin öyküsünü anlatacak ipuçlarını boşuna aradılar. Zay Havas bazı bilgilerin İmhotep'in mezarında olabileceğini düşünse de mezar bugüne kadar bulunamadı.
8: İngiliz arkeolog Walter Emery hayatını İmhotep'in mezarını bulmaya adamıştı. Yıllarca önüne çıkan her yeri kazdı ama İmhotep'in mezarını bulamadan öldü. Bu yüzden İmhotep'in Sakara'daki mezarını bulmak artık benim hayalim oldu.
4: İmhotep'in mezarı piramidin inşasının son gizemlerini çözmeye yardımcı olabilecek temel unsurları içereceği için bu mezarı bulmak tüm Mısır bilimcilerin hayalidir. Bruno Deslandes'in İmhotep'in gömüldüğü yer konusunda bir fikri var. Birleşmiş Milletler'in arkeolojik mirasından sorumlu mimar olarak 2004 ila 2007 yılları arasında Zoser piramidinin iç kısmının röntgenini çekti ve bilimsel bir çalışma yönetti. Bu araştırma sırasında onu İmhotep'in izine götüren özel bir tür duvar yazısıyla ve bir mühürle karşılaştı.
9: Tünellerde çoğu zaman projeyi denetlemeye gelen mimarın işi onayladığını gösteren bir mühür yazısına rastlanır. İmhotep de işin doğru yapıldığını tasdik etmişti.
4: Yeraltı şehrinin en derin kısmında Zoser'in mezarının yalnızca 1,5 metre altında bulunan bir tünel ve içindekiler dikkatini çekti.
9: Bu tünel çok daha prestijliydi. Bir lahit ve başka hiçbir tünelde bulamayacağınız taş bloklarla kaplı duvarlar vardı. Bu blokların arasındaki bağlantı yerlerinde İmhotep ve Zoser'i ilişkilendiren silindir mühürler yer alıyordu. Bunlar işe imza atmanın ötesine geçip dekorasyona dönüşmüştü.
4: Bu duvar yazıtı buradaki mezarın gerçekten de ilk piramidi tasarlayan büyük mimara ait olduğunu gösteriyor.
9: Yaptığım araştırmalar sonucunda Zoser'in yakın danışmanı olan İmhotep'in bu tünelin bir yerinde gömüldüğünü düşünmeye başladım.
4: Deslandes aradığı mührü bugün bulamayacak çünkü görev yaptığı dönemden bu yana tünel bazı büyük değişikliklere uğradı. Piramidi çökmekten kurtarmak için 2010 yılında başlatılan sağlamlaştırma çalışmaları yüzünden taş kaplamanın ve yazıtların bulunduğu bağlantı noktaları kaldırıldı.
9: Dikey ve yatay bağlantı noktalarında isimleri görebiliyordunuz. Zoser'in mezar odasından 1,5 metre uzaktayız. Kraliyet ailesinin başka hiçbir üyesi Zoser'in mezarına bu kadar yakın değildi.
4: Neyse ki mühürler dijital baskıyla dikkatli bir şekilde belgelenmişti. Teknolojinin araştırmacılara ne kadar yardımcı olduğu bir kez daha kanıtlandı. Bu arada mezarın sahibinin kimliği belirsizliğini koruyor. İnşaatın sırlarını çözme arayışı da devam ediyor. Arkeologlar İmhotep'in ilk taşların döşenmesinden itibaren piramit inşa etmeyi düşünüp düşünmediğini çözmeye çalışıyorlar. Bu önemli soruyu yanıtlamak için bir kez daha arkeoloji 2.0'a başvuracaklar. Fotogrametrik görüntüler inanılmaz hassasiyetleri sayesinde binanın çeşitli unsurlarının tanımlanmasına olanak sağlıyor. Sakkara piramidi bir anda inşa edilmedi tabii. Bazı çok belirgin kopmaların kanıtları 3 boyutlu modelde açıkça görülüyor. Arkeologlar bu işaretler yüzünden mastaba adı verilen ve geleneksel mezara benzeyen kare şeklinde bir ilk yapı inşa edildiğini düşünüyorlar.
10: Taştan anıt yapmayı bilmediği için mastaba yaparak başladı. Yani bu bir denemeydi ve işe yaradı.
4: Bu ilk başarının İmhotep'i daha hızlı olmaya teşvik ettiği ortada. Piramidi zeminden gözlemleyerek inşaatın farklı aşamalarını görebiliyoruz.
8: İkinci aşamada mastabanın dört yanı yükseltilmiş. Önce ortadaki ilk mastaba yapılmış ve neredeyse buraya kadar geliyormuş. Dört taraf birden yükselmiş. Ardından sadece doğu tarafında bir değişiklik gerçekleşmiş. Mühendis buraya bir ekleme daha yapmayı düşünmüş.
4: Sonraki aşamalar kareden dikdörtgene geçen mastabanın genişletilmesinden oluşuyordu. Bu temel dört aşamalı bir yükselişin başlangıç noktasıydı. Ardından iki ek daha alarak genişliyordu.
7: Küçük bir anıt inşa etmeye karar verdiler ve arada yaptıkları bir denemen başarılı oldu. Artık küçük piramit mimarın ya da firavunun gözünde tatmin edici değildi. Cüretkarlığı bir adım daha ileri taşıyıp 60 metre yüksekliğinde bir anıt inşa etmeye giriştiler.
4: Bir prototip için daha yani bir fikirdi. Elimizde İmhotep'in aşamalı olarak ilerlediğini gösteren bazı kanıtlar olsa da önceden belirlenmiş bir planı izliyor olabilir miydi? Yeraltı şehrinin incelenmesi şaşırtıcı bir şekilde İmhotep'in planını birkaç kez değiştirdiğini gösteriyor. Üç boyutlu tarama inşaat sırasında birçok erişim bacasının kapatıldığını ve yakınlardaki kayaya yeni bir tanesinin kazıldığını ortaya çıkardı.
5: Muazzam emek harcadılar ama sonunda başardılar. İnşaat sırasında defalarca fikir değiştirip yeniden nasıl tasarladıklarını görebiliyorsunuz.
8: İmhotep'in aklına sürekli genişleyip yükselme fikrinin basamaklı piramit inşa ederken geldiğini düşünüyorum.
4: Firavun Zoser ve onun dahi mimarı İmhotep 5000 yıl önce dünyayı sonsuza dek değiştirecek mimari bir devrim yaptılar. Bu yalnızca 19 yılda tamamlanan devasa bir projeydi. Arkeologlar bu başarıyı nasıl yakaladıklarını anlamaya başlasa da Sakkara tüm sırlarını açığa çıkartmaya niyetli değil.
9: Anlamak için tüm imkanlara sahip olamamak sinir bozucu olsa da bizi motive eden tek şey maalesef bu.
4: Teknolojideki gelişmeler bu taş devlerin yapımındaki gizemleri çözebilecek en büyük yardımcılar olacak.
5: Piramitleri anlamanın en iyi yolu sadece piramidin kendisine odaklanmak değil, piramide sırtınızı dönüp çevredeki araziye bakmaktan geçiyor.
8: Bizim ve gelecekteki tüm arkeologların ortaya çıkarması gereken %70'lik kocaman bir bölüm var. Her zaman söylediğim gibi taş piramitlerin ne tür sırlar sakladığını asla bilemezsiniz.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
2: Geçer geçer geçer geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
5: Hepsi burada, hepsi bu.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Her ev güzel istikballe.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
11: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
12: Budur.
13: Gelmiş geçmişin iyi kızı
12: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
13: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
12: Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
14: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
15: Kız peşindeyim.
14: Oo.
15: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
14: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
15: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
14: Hep önde olacaksın değil mi?
15: Her zaman. Ben isterim.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Burası tavukların olduğu yer. Civcivler burada.
6: Tamam.
5: Büyükler arka tarafta.
6: Burası Alcatraz gibi.
7: Emekleyerek
6: ben
7: giriyorlar içeri.
6: Dünyanın en uzun insanı
5: evet.
6: Değilim ama
5: evet.
6: Bu kümese girecek olsam
5: evet.
6: Yani
5: doğru.
6: Sıkışıp kalabilirim.
5: Evet.
6: Sadece hayvanlar için değil, kendiniz içine girdiğinizde hem hareket hem rahat edebileceğiniz yerler inşa etmelisiniz.
5: Evet.
6: Bu çiftlik kesinlikle doğru başlamış bence.
5: Evet.
6: Pek çok açıdan.
5: Bence de. Buradaki büyük sorunlardan biri sıcak.
6: Evet, burası uçlarda bir bölge. Özellikle yılın bu zamanı. Çok kurak ve bu otlar çok yanıcı. Bir yangının o otlar sayesinde dağdan yukarı hızla tırmandığını hayal edebiliyorum. Yani
5: evet.
6: Buraya gelir ve her şeyi baş aşağı eder. Bu çiftlik biraz dağlık bir yerde ve aşırı sıcak. Her şey aşırı derecede kurumuş ve son 2 yıldır en kötü yangın mevsimlerini yaşıyorlar. Bu otlar benim gördüğüm kesinlikle en yanıcı yangın başlatıcılar. Ben çiftliğe sadece hayvanlar konusunda yardım etmeye çalışmakta kalmayacağım. İlk olarak tavukların bir yangında kavrulmasını engelleyeyim.
5: Teşekkür ederiz.
6: Etrafı gezdirdiğiniz için sağ olun.
5: Biz teşekkür ederiz.
8: Bence hepimiz aynı taraftan bakıyoruz. Bu akşam esintisi iyi geliyor ama aslında buradaki terslikler konusunda bir uğursuzluk. Tek bir kıvılcımda yamaçtaki bu 120 dönüm arazi yanıp gider. Çok tehlikeli.
9: Karavanda ve pompa evinde yaşıyorlar ve o kadar yayılmışlar ki bahçeler darmadağın. Fakat daha büyük endişe konusunda babama katılıyorum. Yangın koruması ne, tahliye planı ne? Bu çiftliği ve içindekini nasıl koruyabiliriz? Ben en çok bunu düşünüyorum. Bu çok önemli çünkü.
6: Ben kümese baktım. Şu anda tavuklar canlarını yakan şeye karşı bir savaş veriyor. Tavuklarla sıcak karşı karşıya ve sıcak kazanıyor. Sıcak yumurtlama için iyi değildir. Kümesi güvenli hale getirmek benim için en büyük motivasyon kaynağı. Fakat çiftlik sahipleri hayvanlarını yangınlardan korumak için hiçbir şeyi denememişler bence.
8: Hiçbir şey kurtulamaz. Hiçbir şey kurtarılmaya hazır değil. Çoğu çiftlikte işe hemen başlayabilirsiniz. Barınak, yiyecek, su, yırtıcı hayvan kontrolü gibi şeyleri kurmaya çalışırsınız. Ama bu çiftlikte daha en başta sorunun can ve mal güvenliği olduğunu tespit ettim. Şimdi ilk iş olarak bunları orman yangınlarından nasıl koruyacağız? Çiftlik sahipleriyle konuşalım.

0: Antik dünyanın yedi harikasından günümüzde sadece biri ayakta kaldı. Mısır'daki Keops piramidi. Dünyayı 4500 yıldır büyüleyen ikon olmuş bir anıt. Her sene kireç taşı bloklarına dokunmak için 10 milyondan fazla turist buraya geliyor.
1: Devasa piramit inşasının zirve noktasını ve kusursuzluğunu temsil ediyor.
0: İnşa yöntemi günümüzde dahi açıklanamadığı için büyük bir hayranlık uyandırıyor.
2: Doğru açılar bir derecenin 15'te birine kadar doğru.
3: Bugün yapabilir miyiz? Hayır. Asla olmaz. Keops döneminde bu piramit tüm ülkenin ulusal bir projesiydi.
0: Antik Mısırlılar modern mühendislik bilgileri ve hepsinden önemlisi makineler olmadan böyle bir monoliti nasıl inşa edebildi?
2: Keops piramidi tüm rekorları kıran bir anıt. Yapılmış en yüksek piramit ve en büyük hacme sahip.
0: 3 asır boyunca arkeologlar ve bilim insanları Keops piramidinin gizemini çözmeye çalıştı. Günümüzde yeni teknikler Mısır biliminin çığır atlamasını sağladı. Bu tekniklerden biri de fotogrametri. Büyük bir kesinlikle piramitlerin neredeyse cerrahi bir analizini yapabiliyorlar.
3: İlk defa taşları ve açıları açıkça görebiliyorum. Gramatik haritalar pek çok sırrı ortaya çıkarmamıza yardımcı olabilir.
0: Diğer Mısır bilimciler Keops'un gizemini çözmenin anahtarının piramitlerden uzaklaşıp çevreyi araştırmaktan geçtiğine inanıyor. Bu sayede 2013'te bir Fransız arkeolog tarihi bir keşif yaptı.
4: Bunlar dünyanın bilinen en eski papirüs yazmaları.
0: Son dijital analizini yapabiliyorlar.
3: İlk defa taşları ve açıları açıkça görebiliyorum. Gramatik haritalar pek çok sırrı ortaya çıkarmamıza yardımcı olabilir.
0: Diğer Mısır bilimciler Keops'un gizemini çözmenin anahtarının piramitlerden uzaklaşıp çevreyi araştırmaktan geçtiğine inanıyor. Bu sayede 2013'te bir Fransız arkeolog tarihi bir keşif

0: Öğrenci olmak için dünyanın önde gelen 3 Mısır bilimcisi bize katılıyor. Bir Fransız, bir Amerikalı, bir Mısırlı. Antik Mısır'ın en büyüleyici manzaralarından birinde özel bir havadan çekim izni aldık. Ve benzersiz bir ölçekte dijitalleştirerek devam edeceğiz. İnşasından 4500 yıl sonra Keops nihayet gizemlerini açığa çıkartabilir.
1: Ben hala Keops mezar odasının piramidin içerisinde gizli olduğuna inanıyorum.
0: Arkeoloji 2.0'a hoş geldiniz.

0: Kahire, Mısır. 100 kilometre boyunca çölün sınırına kadar 20 milyon kişinin yaşadığı bir megapol. Burada bu son binaların ardında antik Mısır'ın gizemleri başlıyor. 4000 seneden uzun süre önce Giza platosunda firavunlar sonsuz yaşam amaçlarının bir parçası olarak piramitleri inşa ettirdi. Mark Lehner bir arkeolog. Giza platosunu 10 yıllardır ziyaret ediyor ve her seferinde aynı hayranlık hissini yaşıyor.
1: Burada olmak inanılmaz bir his. Bu işi 40 senedir yapıyorum. Yine de arada sırada durup yukarı baktığımda o zamanki kadar taze bir his. Şaşırmamın nedeni bunu nasıl yaptıkları, insanlara bunu nasıl yaptırdıkları ve ne anlama geldiği, onlar için ne anlama geldiği, bizim için ne anlama geldiği.
0: Karşısında 300 hektarlık bir alana yayılmış nekropol duruyor. Üç etkileyici piramit şaşırtıcı bir sağlamlıkta korunmuş. Ama herkesin görmeye geldiği devasa olanı, Keops piramidi.
1: Büyük piramit işte burada. Belki de antik dünyanın 7 harikasından tek ayakta kalanı. 20. asrın başına dek dünyanın en büyük yapısı. 5,3 hektarlık bir alanı kaplıyor. 230 metre genişliğinde, 146 metreden yüksek. Devasa piramit inşasının zirve noktasını ve kusursuzluğunu temsil ediyor.
2: Keops piramidi tüm rekorları kıran bir anıt. Yapılmış en yüksek piramit ve en büyük hacme sahip. Kendi zamanı için gerçekten sıra dışı. Piramitlerin bir asırdan biraz uzun sürede biriken tecrübeyle inşa edildiği düşünülürse bu hayli sıra dışı.
0: Belki de en şaşırtıcı olan şu, 4000 sene sonra bile yapı yüksekliğinden 10 metreden az kaybetti. Antik dönem için gerçek bir teknik başarı. Ancak günümüzdeki teknolojik imkanlar olmadan böyle bir yapı inşa etmek neredeyse imkansız görünüyor.
3: Ona baktığınızda bir Mısır bilimci değilseniz kimsenin bunu yapamayacağını düşünebilirsiniz. Bu gerçek. Günümüzde bunu yapamayız. Çünkü Mısırlarda olan aynı kararla sahip değiliz. Piramitler ülkemizin ulusal bir projesiydi.
0: Bu geniş yapıyı dikmek 30 sene ve 100 binden fazla işçi gerektirdi. Asıl amacı Firavun'un gösterişli mezarını korumak ve sonsuz yaşama ulaşması için onu göklere yakınlaştırmaktı.
4: Bu Firavun'un mezarı ama aynı zamanda kralın yeniden dirileceği yer. O zamanki Mısır toplumunda insanlar ölümden sonraki yaşama inanıyordu. Kralın Tanrı'nın oğlu olduğu düşünülüyordu, yeniden canlandırılacaktı. Ve bu piramitte gerçekleşecekti. Yani sadece kralın mezarı değil, hayata da döneceği yerdi.
0: Yüzlerce yıllık çalışma henüz Mısırlıların kullandığı teknikleri ortaya çıkaramadı. Kesin olan tek şey günümüzde Keops'la birebir aynı piramidi inşa etmenin imkansız olduğu. Ancak devrimsel teknolojiler bazı gerçeklere ışık tutabilir.

0: Vincent ve Jonathan Paris'ten piramidi her açıdan tarayıp fotoğraflamaya geldi. Bunları kullanarak piramitlerin birebir üç boyutlu modelini çıkarabilirler. Bu tekniğe fotogrametri deniliyor.
1: Kameralar senkronize, düzenli aralıklarla görüntü kaydediyorlar ve prensip şu: aynı anda ama farklı açılardan görüntü almaya başlıyorlar. Farklı lensleri de var. Çok geniş açıda kaydediyor. Bu sayede bütün piramidi tarayabiliyor ve üç boyutlu tam bir model çıkarabiliyoruz.
0: Sadece Keops piramidi için mühendislerin 15 bin fotoğraf çekmesi gerekiyor. Ancak tepenin fotoğrafları için piramidin üzerine tırmanmak imkansız. Ekip başka bir teknik kullanmaya karar veriyor. Drone.
1: Güvenlik sorunları nedeniyle ve yönetimden izin almak zor olduğu için bu çok karmaşık bir mesele. Bu yüzden bir drone kullanacağız. Bu sayede istediğimiz kadar yükseğe çıkıp kamera açılarıyla oynayıp, sonra drone verilerini ve bu küçük kameradaki verileri bir araya getirip ortak bir model oluşturacağız.
0: Giza platosunda drone uçurmak için verilen bu nadir izin, milimetresine dek doğru modeller oluşturulmasını sağlayacak. Bu da piramitleri anlamamızı kolaylaştıracak.
1: Bana göre bu model bilim insanları için çok ilgi çekici olacak. Benzersiz bir çözünürlüğü var. Ve önümüzdeki birkaç senede herhangi birinin daha iyi bir şey yapacağını hayal etmek güç. En azından mevcut teknolojiyle.
2: Bütün sene boyunca ya da canınız her istediğinde alanda çalışamıyorsunuz. Bazı erişim sorunları olabiliyor. Bu alanlar turistlere açık, yani çok yaya trafiği oluyor. Ve hepsinden öteye tamamen erişilmez olan bazı bölgeler oluyor.
0: Fotogrametri aynı zamanda Keops piramidinin dijital bir kopyasını saklamanın tek yolu. Bir gün ortadan kaybolursa diye. İki tam gün boyunca anıtı fotoğrafladıktan sonra resimler Paris'e gönderiliyor. Birkaç gün içerisinde Mısır bilimciler Keops'u benzersiz bir kesinlikle inceleyebilecek. Ve bazıları için onları bekleyen büyük bir sürpriz var.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Geçer geçer geçer geçer, herkesler geçer, Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, sonlarda geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
7: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim, bim, bim,
8: kalbimle benim, bim, bim. Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
9: dürümü. Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
10: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
11: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğim ventilatörü

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Drone'un çektiği ilk görüntüler şimdiden Keops piramidinin inşa edildiği çevreye dair yeni görüşler kazandırıyor. Konumu şans eseri seçilmedi. Akıllıca bir stratejinin bir parçasıydı.
4: 4500 belki 6000 yıl önce her şey çok farklıydı. Vadi zemini yeşil ve zengindi. Nil Nehri'nin plato yakınlarında vadinin batı tarafına çok yakın akan bir kolu olmalı. İskeleler ve su yolları vardı, havzalar vardı. Malzemelerin, insanların, taşların taşınması için piramidin ayağına kadar geliyorlardı.
3: Keops'u inşa edenler Giza platosunu büyük oranda orada kireç taşı bulunduğu için seçtiler. Firavun'un talep ettiği dev piramidi inşa etmek için astronomik miktarda taş gerekiyordu. Ama o zamanlar bu yeni bir şey değildi. Firavun piramitleri geride kalan 10 yıllarda adım adım devasa hale geliyordu. Ama başlarda piramitler günümüzde tanıdığımız şekilde değildi.
5: İlk firavunlar kendilerine mastaba şeklinde mezarlar inşa ettiler. Mastaba Arapça bank demek. İlk mezarlar bank şeklindeydi. 8 metre yüksekliğindelerdi. Ve sonra Zoser Krallığı zamanında Mısırlılar piramit şeklinde mezarlar inşa etmeye karar verdiler.
4: Mısır kralları yüksek bir şey, anıtsal bir şey istedikleri için piramitleri inşa ettiler. Bunu yapmanın en kolay yolu büyük bir yığın halinde inşa etmekti. Yükseklik istiyorsanız yapacağınız şey piramittir.
3: Keops'tan önceki yüzyılda Firavun Zoser çok sayıda mastabayı kutular gibi birbirinin üzerine yığarak daha yüksek inşa etmek gibi yenilikçi bir fikir buldu. Zoser bunu bilmiyordu ama ilk piramidi yaratmıştı. Ve şekli Keops gibi düz piramitlere dönüşecekti. Firavun'un daima kendini aşma takıntısıyla ortaya çıkan kusursuz bir model. Ancak planları gizem olarak kalmaya devam etti. İlk fotogrametri okumalarından 10 gün sonra piramidin 3 boyutlu modeli tamamlandı. Mısır bilimcilerimiz onu analiz etmeyi kabul etti.
6: Bu inanılmaz. Çünkü her bir taşın kaydını görebiliyorsunuz. Bu yüzden ilk defa taşları gerçekten görebiliyorum. Açıları açıkça görüyorum. Bunu gerçekten çok sevdim. Büyük piramidi hiç böyle görmemiştim. İşte bu yüzden bu haritalar pek çok sırrı ortaya çıkarmamızı sağlayabilir.
3: Bilim insanlarının daima ilgisini çeken bir şey varsa o da Keops piramidinin neredeyse kusursuz boyutlara sahip olmasıdır. Bu teoriyi sahada kanıtlamak çok zor.
4: Piramidin orijinal tabanı gitmiş durumda. Alınan taşlar yüzünden. Ancak tabanı bir zamanlar buralarda bir yerdeydi. Bu pirinç işaretin koyulduğu yer civarında. Evet, piramit eskiden buraya kadar geliyordu. Asırlar boyu taşların çalınması nedeniyle ne kadar eksildiğini görebilirsiniz.
3: Mısır bilimcilerin yapının sahada düzgün bir ölçümünü yapmaları 10 yıllar sürdü. Fakat bugün tek bir klikle fotogrametri, piramidin temelinin gerçekten kusursuz boyutlara sahip olup olmadığını doğrulayabilir.
7: Piramidin diagonallerini ölçebiliriz. Burası 313 metre kadar. Diğerini de ölçelim. Bu düşündüğümüzü hemen hemen doğruluyor. Diagonaller aynı uzunlukta. Doğru açıda ve yan tarafları da aynı boyutta. Bu gerçekten de bir kare. Her şey yolunda. Yanlış hesaplamamışlar.
3: Fotogrametrinin ilk doğruladığı bilgi, Keops piramidinin tabanının kesin doğrulukta açılarla kusursuz bir kare olduğu.
5: Doğru açılar, bir derecenin 15'te birine kadar doğru. Bu gerçekten çok ufak bir hata payı. Piramidin tabanında bir kenar ortalama 230 metre kadar. Bu ortalamanın sadece 10 santim kadar oynadığını söylemeliyiz. Yani bir tarafla diğeri arasında azami fark 10 santim. Bu kesinlikle sıra dışı.
3: Tüm Mısır bilimciler hemfikir. Keops piramidinin tabanı kusursuz. Ama günümüzde böyle bir kesinliğe nasıl ulaştıklarını kimse bilmiyor. Bir şey kesin, taban tahmin edileceği şekilde taş getirerek inşa edilmemiş. Doğruca dağdaki kayaya kesilmiş, zaman ve ham madde tasarrufu için.
4: Zeminde doğal kayayı düzleştirmişler. Ve burası da doğal kaya. Ve burası ve bu basamak, doğal kayada başka bir basamak daha. Bu neredeyse 4 metre yükseklikte. Yani diagonalleri ölçerek kusursuz bir kare yapamazlardı. Çünkü kaya yatağının üzerinden ölçüm yapamazlardı. Piramidi resmen ortada kalan, merkezinden yukarı çıkan bu doğal kayanın etrafına sarmışlar.
3: Kaya tabanının oluşturduğu engeli aşmak için bazı Mısır bilimciler inşaatçıların çok basit bir teknik kullandığını düşünüyor.
5: Bu çok kesin ölçümleri açıklayabilecek bir teori. Düğümlü ipler kullanılmış olmaları. Ölçüm yapılmasını sağlayan çok uzun düğümlü iplerdi. Ancak 230 metre bir mesafede ipin doğruluğunun çok iyi olmadığı bilinir.
3: Bu tekniği kullanarak sadece 10 santimlik bir hata payı sağlamak çok zor olurdu. Mark Lehner'a göre açıklama daha da şaşırtıcı. Mısırlılar tabanı inşaat sırasında zamanla ayarlamış olabilir.
4: Ancak piramidi kaya yatağının üzerindeki seviyeye çıkardıkları zaman orayı ölçüp diagonallerle kareyi kontrol edebilirlerdi.
3: Ancak kusursuz boyutları Keops piramidinin en sıra dışı özelliği değil. Bu büyüleyici yapıyı gerçekten anlamak için göklere çıkmak gerekiyor. 500 metreden yüksekteyiz ve Keops'un istisnai özelliği çıplak gözle görülemiyor.
5: Keops piramidi 4 temel yöne göre konumlanmış. Ve bir kez daha hata payı çok küçük. Bir derecenin sadece 15'te biri. O dönem için bu olağanüstü.
3: Fotogrametrik okumalarımız piramidin pusula noktalarıyla inanılmaz uyumunu doğruluyor. İnşacılar böyle bir şeyi nasıl başardı? Mısır bilimciler arasında çatışan iki teori var.
5: Bu teorilerden biri ufukta yükselen ve batan bir yıldızı takip etmeyi ve bir açı ölçeri gerektiriyor. Başka bir deyişle bu yörünge üzerindeki düz bir çizgi gerçek kuzeyi gösterecektir. Bu makul bir teori ancak böyle bir isabetle uygulaması zor.
3: Başka bir düşünce okulu da Mısırlıların yıldızları değil güneşi kullandığını iddia ediyor.
4: Bir şekilde piramidi güneş ekinokstayken gölgelere göre ayarlamış olabilirler. Bu da başka bir fikir.
5: Yüzeye dikilen basit bir sopayla sadece güneşin hareketlerini izlemeniz yeterli. Ve her seferinde sopanın verdiği gölgenin ucunu not almanız gerekir. Bu uçlar birleştiğinde özellikle de ekinoksta tek bir temel yönü bulmanızı sağlayabilir.
3: Fotogrametri kullanılarak elde edilen bu şeffaf görüntülerde 53 bin metrekare alanı kaplayan Keops piramidinin temeli görülebiliyor. Bu 7 futbol sahasına denk. Bu inşaat bilim adamlarını bir kez daha şaşırtıyor. Eğimin kusursuza yakın olduğunu görüyorlar. Seviyede neredeyse hiç fark yok. Temeli tamamen düz.
5: Yan tarafları 230 metre uzunluğunda ve azami meyil 2,1 santim. Bu kesinlikle inanılmaz. Zar zor ölçülebiliyor.
3: Günümüzde düz yüzey için yüksek teknolojili araçlar kullanılıyor. Fakat o zamanlarda Mısırlıların yeni şeyler icat etmesi gerekiyordu.
4: Piramidin çevresinde su ve çamur kullandıklarına dair bir fikir var. Bir şekilde alana su alıp, mesela piramidin tabanının etrafını suyla doldurup, su hizasını referans çizgisi olarak kullanıp, sonra suyu boşaltıp kayayı su seviyesinin altında düz bir biçimde kesebilirdiniz.
3: En olası teori Mısırlıların piramidin çevresine bir kanal inşa edip onu suyla doldurmuş olmaları. Su doğal olarak piramidin etrafında aynı seviyeyi gösterecekti. Temel kusursuz inşa edildikten sonra geriye sadece piramidi oluşturacak 2,6 metreküp taşı yığmak kalıyordu. Bu noktada Mısır bilimciler fikir birliğinde taşlar birbiri üzerine yatay olarak yerleştirildi.
4: Bu bloklar Keops piramidinin altındakiler sadece çok büyük değiller. Keops inşaatçıları onları yatay olarak yerleştirdi. Daha önce taştan yapılan piramitler de piramidin merkezine doğru açılı bir biçimde yerleştiriliyordu. Artık öyle değil. Keops büyük bloklar kullandı ve bunları burada göreceğiniz üzere yatay bir yatak olarak kullandı. Bu da piramidin tabanının daha sağlam olmasını sağlıyordu.
3: Blokları yatay yerleştiren Keops bir yenilik yapıyor, o zamana kadar kullanılan yöntemlerden ayrılıyordu. Bu bindirme fotogrametri tarafından doğrulandı.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net! Kazancım net, sigortam net.
10: Obseso. Silvermoon,
11: come blowin'. Every drop, got the magic flowin'. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
13: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
14: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
15: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
16: Çok iyi. Çok iyi.
17: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. Annenle babanın en mutlu gününde yanında. Liseden mezun olduğunda da. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiğin anda, yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. 80 yıldır olduğumuz gibi.
18: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
19: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
20: Baloncuklu Lipton mu?
21: Çok lezzetli.
19: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
22: Hepsi burada. Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik ne?

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Zahi Havas 50 senedir piramitleri inceliyor. Bugün Mısır bilimci Keops piramidinin önemli özelliklerinden birini açıklamak üzere sahaya döndü. Taş bloklarını.
7: Piramidin taşlarından birinin üzerinde oturuyorum ama buradaki bölge belki de piramidin en önemli bölgesi. Bize piramidin inşası hakkında büyük bir kavrayış sunabilir. Ve bize şunu göstermesi açısından çok önemli. Temel olan uzun taşların üzerine küçük taşlar, uzun taşlar ve yine küçük taşlar koydular.
6: Dışarıdan Keops piramidinin yüzeyinde büyük düzensizlik var. Çünkü farklı boyutlarda ve şekillerde yığılmış bloklardan yapılmalar. Bu durum fotogrametri verilerinin yakından analiziyle de doğrulanıyor.
8: Keops piramidine çok yaklaşıyorum ve herhangi bir yerde taş işçiliğindeki düzensizliği görebilirsiniz. En altta bile büyük çözülme oyukları var. Kireç taşındaki minyatür mağaralar gibi.
6: Ancak yakından bakınca Keops o kadar kusursuz değil. Bunun basit bir açıklaması var.
8: Ortası daha düzensiz. Bu iş ve malzemeden tasarruf etmek demek. Piramidin tamamı boyunca düzgün kare bloklar koyup düzgünce birleştirmek çok daha fazla emek gerektirirdi. Düzgün olmayan bloklar, farklı şekiller getirmek, bloklar arasını düzgünce kesip birleştirmekten daha fazla zaman tasarrufu sağlıyordu.
6: Mühendisler piramidin içerisinde daha kaba taşlar kullanarak zaman kazandı. Ancak blokların düzensiz olması lojistik anlamda işleri karmaşıklaştırıyordu.
8: Kare bloklarınız varsa ve hepsi aynı boyuttaysa, onları taşıyan araçlarınız da aynı boyutta olabilir. Tuğlalarda olduğu gibi ya da tuğlayla yapılan binalarda aynı boyutta tuğlalar kullanırız. Modülerdir. Ama modüler taşlarınız yoksa tek bir kızakta kızağı çıkardıkları zaman hepsine uymayacaktır.
6: Belki de Keops'un en büyük gizemi bu. Tüm Mısır bilimcilerin çözmeyi hayal ettiği gizem. Piramidin inşası için gereken milyonlarca ton taş inşaat alanına nasıl getirildi? Paradoksal biçimde bu soruyu en iyi açıklayan keşif Büyük Piramit'ten çok uzaklarda yapıldı. 2013'te Fransız bir arkeoloji ekibi Vadi El Jarf'ta tarihi bir kazı yaptı. Giza'dan 300 kilometre uzakta.
9: Burada bu iki blok arasında bu dönemden 800 kadar papirüs parçası bulduk. Bu papirüsler kötü korunmuş durumda ve orta seviyede korunmuş durumdaydı. Bu inanılmaz bir keşif. Piramidin inşasıyla ilgili bize çok bilgi veriyor.
6: Fransız Mısır bilimci Pierre Talley o görevden sorumluydu.
10: 2013'te 20 ila 30 yazmadan oluşan bir arşiv koleksiyonu bulduk. Pek çoğu kötü biçimde çürümüştü. Ancak kimileri nispeten iyi durumdaydı. Bunları çok önemli ve bir açıdan eşsiz kılan şey, dünyanın bilinen en eski papirüs belgeleri olması ve Keops'un krallığının son yılından kalmalar. Kariyerinizde böyle bir şansı çok yaşamazsınız. Keops'un papirüslerini keşfetmek gibi bir şansı.
8: Bu inanılmaz bir keşif. Benim için tüm kariyerimin en önemli bulgularından belki de en önemlisi.
6: Pierre Talley'nin bu hazinenin ilk parçalarını deşifre etmesi birkaç ay sürdü. Bunun Merer adında birinin yazdığı bir günlük olduğunu gördü. Piramit inşasına taş taşıyan bir ekipten sorumlu denetmenin.
9: Bu şey buradaki işlerin nasıl yürüdüğüne dair ilk tanıklık. Özellikle de taşların nakliyesi, Tora'dan gelen taşlar hakkında.
6: Bu papirüsler blokların Tora'daki kireç taşı ocaklarından Nil'in doğu kıyısına nasıl taşındığına dair paha biçilmez ayrıntılar sağlıyor.
10: 4-5 günlük döngüler olduğunu görüyoruz. Bu sürede ekip önce taşları sürüklüyor, taşları çekiyor, gemilere yüklüyor, sonra Tora'dan Giza'ya taşıyorlar. Bu yolculuk taş yüklü gemilerle genelde 1-2 gün sürüyordu.
6: Merer'in papirüsleri bize Mısırlıların Nil'in taşkın dönemlerinde blokları taşıdığını söylüyor. Keops'un teslimatı kolaylaştırmak için Nil'i doğrudan piramit inşasına bağlayan kanallar kazdırdığını da öğreniyoruz.
7: Antik Mısırlılar Nil'in batı tarafında bir kanal açtılar. Ve bu büyük kanala daha küçük kanallar açtılar. Giza platosundaki limanlara bağladılar. Ve Tura'dan taşları, hatta Asvan'dan graniti ve Hatnut'tan kaymak taşını Nil üzerinden kanala ve Giza platosu limanlarına taşıdılar.
10: Giza yakınlarında yapay havzalar kazdılar. Ve bu yapay havzalar onlara su dolmasını sağlayan bir kanalın açılmasıyla kullanılıyordu. Papirüsteki metinlerden biri bu suni göl sisteminin açılmasını anlatıyor. Keops Gölü'nün girişi denen yerde bir dalga kıranı tarif ediyor. Ve o dalga kıranı açmak için çok sayıda işçi getirmişler. Nehir uygun seviyelere yükseldiğinde suyun bu suni göle dolmasını sağlamışlar.
6: Bu dahice suni navigasyon sistemi teknelerin blokları piramidin ayaklarına kadar getirmesini sağlıyordu. Asvan'dan gelen bu kireç taşı bloklar Giza'ya ulaşmak için 1000 kilometreden fazla yol kat ediyordu. Gelecekte Vadi El Jarf'taki papirüsler hiç şüphesiz yeni sırlar açığa çıkaracak. Merer'in işi ise blokların Giza platosuna teslim edilmesiyle bitti. Taşlar başka bir ekipteydi.
11: Blokları yerleştirdikleri kızakları yapmak için odun kullanıyorlardı. Onları bağlayıp sürüklüyorlardı. Sadece insan değil, çok sayıda hayvan da kullandılar. Yazılar ve mezarlardaki duvar resimlerinde kızaklar üzerinde taş çeken insanlar var. Kimileri ıslatıyorlar. Su ya da süt dökerek kızağın kaymasını kolaylaştırıyorlar.
6: Piramit inşaatının etrafını saran bir diğer büyük gizem burada devreye giriyor. İşçiler 7 ton ağırlığa ulaşan taş blokları modern makineler olmadan 147 metre yükseğe nasıl çıkardı? Özellikle de büyük piramit için gereken astronomik sayıda taşı.
12: Bu piramidin toplam hacmi 2,6 milyon metreküp taş. Bu 5-6 milyon ton taş demek.
6: 6 milyon ton. San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'nün 6 katı ağırlığında ve Eiffel Kulesi'nin 545 katı. Yıllarca pek çok kuram ortaya atıldı. Kimileri diğerlerinden daha makuldü. Taşları kaldırmak için farklı türde rampalar iddia edildi. Fotogrametri yeni bir yaklaşım getiriyor. Havadan çekilen resimler çıplak gözle görülmeyen izlerin ayırt edilmesini sağlayabilir.
12: Fotogrametri 10 yıllarca önce keşfedilen başka bir rampanın izlerini açıkça ortaya çıkarıyor. Bu rampa piramidin doğusundaki mezarlığa gidiyordu. Başka bir deyişle mastabalar ve küçük piramitlerin olduğu bölgeye.
11: Arabayla geçtiğinizde burada bir rampa olduğunu fark etmiyorsunuz. Çünkü bir yol var. Ve tüm bunlar, bunları unutuyorsunuz. Oraya bakmıyorsunuz bile. Ama şimdi yukarıdan resimlerle bir inşaat rampası açıkça görülebiliyor.
6: Bu rampa piramitte kullanılan dev blokları taşıyamayacak kadar küçük. Fakat diğer açılardan Mısırlıların o zamanlar kullandığı rampalarla birebir aynı.
12: Açıkça görebiliyoruz. Rampa iki paralel taş duvardan oluşuyor ve bu iki duvarın ortası atıklarla doldurulmuş. Taşlar kesildikten sonra ortaya çıkan atıklarla. Büyük piramidi inşa etmek için kullanılan dev rampanın da aynı şekilde inşa edildiğini hayal edebilirsiniz.
6: Mısır bilimciler şanslı çünkü Giza platosunda rampanın hala çıplak gözle görülebildiği bir yer var. Burada Mark Lehner bize bir mastaba yapmak için kullanılan küçük bir rampanın son parçasını gösteriyor.
8: Bu antik bir rampa ve ben üzerindeyim. Bu rampa çok daha yükseğe çıkıyordu. ve bu kısmen yıkılmış durumda. Ama etkileyici bir biçimde antik dönem işçileri onu burada bırakmışlar. Ve piramit rampalarının da benzer şekilde inşa edildiğini düşünüyoruz. Kırık taşlardan oluşan destek duvarları var. Taş işçiliğinden kalan çok miktarda taş vardı. Ve bu duvarların içini kireç taşı kalıntıları, kırık parçalar, kum ve alçı taşı ile dolduruyordunuz.
6: Antik Mısırlıların rampalarını nasıl inşa ettiğine dair iyi bir fikre sahip olduk. Ancak önemli bir soru hala cevaplanmadı. Keops piramidindeki dev rampanın şekli neydi? Kimileri Mısırlıların piramidin etrafını bir yılan gibi saran dev bir spiral rampa seçtiğini düşünüyor.
12: Spiral rampanın sorunu öncelikle devasa hacmi en az piramit kadar büyük olmalı. Ve üzerine çok büyük bir çaba gerektirecekti. Tamamlanmaya yaklaşıldığında piramidin tepesine uzun bir yol olacaktı. Spiral bir rampada tepeye ulaşmak için birkaç kilometre ilerlemek gerekirdi.
6: Diğer bir ihtimal de piramidin tepesine doğru çıkan bir rampa. Ancak bu da başka sorunlara yol açıyor.
8: Keops'taki taş ocağının 350 metre güneyde olduğunu biliyoruz. Sadece 350 metre var. Ve dümdüz bir rampayla piramidin en yüksek noktasına çıkarsanız çok dik olur. Piramidin 1/3 yüksekliğine çıkıyor olmalılar. Kütlenin %80 kadarı tamamlanmış oluyor. Çünkü piramitlerde yukarı çıktıkça kütle azalır. Ve büyük olasılıkla molozlar ve destek duvarlarından bir yol yatağı yapıp tepeye, spiral şeklinde bir yol yatağıyla sararak çıkmış olmalılar.
6: Bulmacanın bazı parçaları hala kayıp. Fakat günümüzde inşaat lojistiği ve piramidin çevresiyle ilgili pek çok bilgi var. Pek çok kişi Keops'un hala gizemleri olduğuna inanıyor, özellikle de iç yapısında. Ne yazık ki en gelişmiş teknolojiler bile blokların içini görmemizi sağlayamıyor. Bazı Mısır bilimciler piramidin içerisinde keşfedilecek daha çok şey olduğundan emin.

0: Bakın.
1: Tam da leyslik.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leyslik. Sevince. İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
6: Çok iyi.
7: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. Annenle babanın en mutlu gününde yanında. Yanında. Liseden mezun olduğunda da. Buradaydık. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiğin anda. Yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. Biz vardık. 80 yıldır olduğumuz gibi.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
14: Karşınızda Arçelik Maxifit.
13: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
15: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
16: Sütaş Ayran, Sütaş Ayran.
17: Çiğ köfteyi gördüğün an
18: Sütaş

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
2: tak. Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Keops'un iç bölümünün fotogrametrik taramasını yapmamız için bize çok özel bir erişim sağlandı. Blokların içini görmemizi sağlamıyor ancak bu çok keskin üç boyutlu ölçümler piramit içerisinde yeni elementler tanımlamamızı sağlayabilir. Sürekli turist akışı sebebiyle fotogrametri için gereken binlerce fotoğrafı çekmek için ekibimizin sadece birkaç dakikası ve çok az yeri var. Ancak bir araya getirildiğinde büyük piramidin içerisinin bu benzersiz modeli Keops'un içinde neler olduğunu daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Günümüzde piramide 17 metre yükseklikteki ana girişten değil, birkaç metre aşağıda olan, hırsızların 11. asırda açtığı bir açıklıktan giriliyor.
6: Yerine yerleştirilmiş bloklar arasından bir tünel açmışlar ve onlar buraya kadar gelmişler. Ve sonra dönüp asıl girişi bulmuşlar. İşte giriş burası.
5: Piramidin içerisinden fotogrametri verileri Keops'un iç şeklinin hayli sıra dışı olduğunu doğruladı. O zamana dek tüm piramitler aynı modele göre inşa ediliyordu. Mezar odası, Firavun'un kalıntılarının yatırıldığı yer daima yer seviyesinde oluyordu. Buradaysa bir değil, üç tane var ve ikisi yüksekte.
3: Piramitlere bakınca hepsinde alçalan koridorlar vardı. Ama burada Keops iki oda kazdırdı. Piramit içerisinde ikinci ve üçüncü bir oda.
5: En alt oda piramidin 30 metre kadar altında yer alıyor. Mısır bilimciler ona yeraltı odası diyorlar. Ona ulaşmak için ancak 1 metre yüksekliğindeki 105 metrelik bir tünelden sürünmek gerekiyor.
6: Yeraltı odasının şaşırtıcı yanı bitmemiş olması. Bu yüzden işi nasıl organize ettiklerini tam olarak görebiliyorsunuz. Diorit gibi sert kayaları büyük bir balyozla kırıyorlardı ya da sivri keski kullanıyorlardı. Burada izleri görebilirsiniz. Kayaları kazıyarak bu izleri geride bırakmışlar. Ama bunu yapan bir kişiydi. Tek bir adam. Tek bir adamın yapacağı iş.
5: Burada bir lahit bulunmadı. Ve bu gizemli yeraltı odası asla tamamlanamadı. Önce inşa edilip diğer odalar için terk mi edildi, yoksa son olarak inşa edildi ve zaman yetmediğinden bitirilemedi mi? Vasil Dobrev'e göre Keops hiçbir şeyi şansa bırakmazdı.
7: Önce bu oda inşa edildi. Piramitten bile önce. Keops burada bir dağ gördü. Bu dağın ne durumda olduğunu görmek istedi. Günümüzde bunu yapmak için bir tarama yaparız. Bir nükleer güç istasyonu inşa etmeden önce altında ne olduğuna bakarız. Keops da benzer bir şey yaptı. İnşa edeceği anıtı taşıyıp taşımayacağını görmek için dağı test etti.
5: Vasil Dobrev, Keops'un mezarını yerleştirmek için piramitteki en iyi yeri aradığını düşünüyor. Yeraltı odasının ikinci bir oda için terk edildiğini düşünüyor. 50 metre yüksekte, piramidin tam kalbinde. Günümüzde bu oda Kraliçe Odası olarak biliniyor.
7: Burası hayli büyük bir alan, 5 metreden fazla. Hayli geniş ve şunu hayal edebiliriz. Firavun mezar odasını inşa etmek için bu yeri seçti. Bu tarafı, batı tarafını. Ama projesini değiştiren bir şey oldu. ve çok daha karmaşık, başarması zor bir şeye geçtiler.
5: Mısır bilimci, Keops'un bir kez daha fikrini değiştirip üçüncü bir oda inşa ettiğine inanıyor. Bu durumda Firavun mezarı için ideal konumu bulmadan önce iki kere başarısız girişimlerde bulunmuş. Bu da Keops'un mezar kompleksinde niye üç oda olduğunu açıklıyor. Diğer Mısır bilimciler de bu teoriyi destekliyor. Bu da inşaat sırasında plan değişikliklerine sık rastlandığını gösteriyor.
8: İlk piramitten sonrakilere dek inşaat sırasında planları sürekli değiştirdiler. Mantalite değişti, inançlar değişti, teknikler değişti, uyum sağladılar. Bir krallık on yıllarca sürebilir. Bu nedenle firavunların hükümdarlığın başında ve sonunda farklı istekleri olabilir.
5: Arkeolog Mark Lehner buna katılmıyor. Ona göre her şey baştan planlanmıştı. Ve yeraltı odası inşa edilen ilk değil, son odaydı.
6: Kral ve kralın adamları buraya 150 metrelik bir tünelin ucuna gelip, biliyor musun, fikrimi değiştirdim. Odayı piramidin yukarılarına koyacağız demiş, olamaz. Ben buna inanmıyorum. Bence üç odada ilk planın bir parçasıydı ve yeraltı odası en son yapılan yerdi. Bu yüzden de tamamlanamadan kaldı.
5: Bir şey kesin. En yüksek oda, kralın odası olarak bilinen yer, piramitteki tek lahdin bulunduğu yerdi. Her şey Keops'un buraya gömüldüğünü işaret ediyor. Piramidin iç yapısını yakından inceledikten sonra Mısır uzmanları bu odaya erişimin etkileyici bir savunmayla korunduğunu fark ettiler. Günümüzde ise fotogrametri sayesinde birkaç klikle piramitte dolaşabiliyorlar. Veriler bu çok karmaşık sistemin kralın odasından 100 metre uzakta başladığını gösteriyor. Odalara açılan koridorların kesişme noktasında. Vasil bizi bu düzenlemeyi görmeye götürüyor.
7: Burada mezar odasına çıkan koridorun kesişme noktasındayız. Ve bu koridorun büyük granit bloklarıyla tamamen kapandığını görmek çok ilginç. Bu bir ilkti. Çünkü bir koridoru kapatmak istediklerinde kireç taşı kullanıyorlardı. Buradaysa yukarı giden koridoru kapatmak için granit kullanmışlar. Yani daha ciddi bir koruma olduğu fikrine kapılıyoruz.
5: Granit kireç taşından çok daha serttir. Fotogrametri sayesinde tıkaç bloklar denilen üç devasa granit taşı görebiliyoruz. 4500 sene önce üç taş parçası kralın odasına çıkan koridorun girişini kapatıyordu. Birinci savunma hattından sonra kralın odasına ulaşmak için yükselen koridoru çıkmak gerekiyor. 40 metre kadar sonra ünlü büyük galeriye ulaşılıyor.
3: Bir piramidin içinde inşa edilmiş en etkileyici yapılardan birindeyiz. Piramidin sadece bir mezar olmadığını anlamalısınız. Piramit, kralın gücü ve saygınlığını simgeliyordu. Mimaride bazı mucizeler sergilemeliydiler. Büyük galeri, piramit içerisinde gördüğümüz mucizelerden biri.
5: Bu mimari hazine 8 metre yüksekliğinde ve 47 metre uzunluğunda. Görkemli görünüşüne rağmen rolü tamamen fonksiyoneldi.
8: Büyük galerinin amacı granit tıkaç blokları sağlamaktı. Büyük galeri bir sistem içerisindeki tek bir parçaydı.
5: Tıkaç bloklar devasa olduğundan onları saklayacak büyük bir galeri gerekiyordu.
8: Bir metre genişliğinde bir koridorunuz varsa onu üst pervazlarla düz tavan parçalarıyla kaplayabilirsiniz. Bir metrenin üstüne çıktığınızda çökmesini engellemek için kemerli tavan yapmanız gerekir. Bu büyük galeri için onu ayakta tutacak bir bindirmeli tonoz inşa edilmesi gerekti.
5: Bir kez daha fotogrametri bu bindirme prensibini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Zoom yapacak olursak her bir blokun tabanının bir öncekinin içine doğru girdiğini görebiliyoruz. 10 santim kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seviye. Tabanı tamamen kaplayana dek.
9: Bu inşaat yönteminde bloklar birbirinin üzerine hafif bir bindirmeyle yerleştiriliyor. Bu sayede çok daha geniş bir alanı kaplayabiliyorlar. Büyük galeri, kralın odasının girişinde son buluyor. Oraya ulaşmadan önce son bir engelin aşılması lazım. Son bir savunma hattı. Mısır bilimcilerin parmaklıklı antre dediği yer.
6: Bu şey ilkel bir makina gibi. İnsanlar bu açıklıklara büyük taş parçalarının koyulduğunu düşünüyorlar. Bu açıklıklar yükseltilmiş taş parçalarıyla oluşturuluyordu. Kırılmışlar ama nerede olduklarını görebilirsiniz. Ve bu açıklıklar, bu büyük granit parçalar, bunlar parmaklık parçalarıydı. Blokların diğer tarafından bu parmaklık parçalarını indirebiliyorlardı. Bum bum bum. Ve kralın odasını böyle kapatıyorlardı. Bu kralın mezarını soymak için hemen arkamızdaki kralın odasına girmeye çalışanlar için son savunmaydı.
9: Bu tonlarca ağırlıktaki üç devasa parmaklık kralın odasına erişimi engelliyordu. Tıkaç bloklarla birlikte mezar soyguncularını caydırmak için tasarlanmış geçit vermez bir koruma sağladılar.
6: Tüm piramidin bir tür büyük dirilme makinesi görevi görmesi için ölümlü kalıntılarının sağlam kalması çok önemliydi. Ve diğer herkesin, tüm sarayın da yeniden dirilmesi buna bağlıydı. Kimsenin buraya gelip mezara zarar vermesini ve bu dirilme makinesini bozmasını istemiyorlardı.
9: Firavun'un mezarını korumak, Mısırlılar için sonsuz yaşama erişimlerini garantiye almanın bir yoluydu. Günümüzde bilim insanları bu 4500 yıllık mirasın gizemlerini anlamak için etkileyici çabalar sergiliyor. Yine de pek çok arkeolog dünyanın en ünlü piramidinin henüz tüm sırlarını açığa çıkarmadığına inanıyor ve kimileri Keops'un bulunduğu başka halen gizli bir oda olup olmadığını merak ediyor.
6: Bana göre büyük piramitte bir gün başka bir oda keşfetmemiz imkansız değil. Bu aşamada pek olası olduğunu düşünmüyorum. Piramit çoğunlukla katı bir alan ve genel koridor oda sistemi içerisinde başka odaların mantıklı olacağını düşünmüyorum.
9: Bugün Keops piramidinin yapısı hakkında büyük bir bilgi birikimimiz var ve fotogrametri nasıl işlediğine dair pek çok teoriyi doğrulamamızı sağladı. Ancak 4000 yıldan uzun süre sonra bile hala çözülecek başka gizemler var. Özellikle de dünyanın en büyük piramidinin nasıl inşa edildiği hususunda.
6: Ben hep şunu derim. Şimdiye dek Mısır'da anıtların %30 kadarını bulduk. Ve Giza platosunda hala bu piramitlerin gizemini ortaya çıkaracak saklı pek çok hazine var. Mısır'ın kumlarının ne gibi sırlar sakladığını asla bilemezsiniz.
3: Ben hep şunu derim. Şimdiye dek Mısır'da anıtların %30 kadarını bulduk. Ve Giza platosunda hala bu piramitlerin gizemini ortaya çıkaracak saklı pek çok hazine var. Mısır'ın kumlarının ne gibi sırlar sakladığını asla bilemezsiniz.

0: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Hat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
2: Hız peşindeyim.
1: Oo.
2: İşçimi kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
1: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
1: Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman. Ben isterim.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
8: Hepsi burada, hepsi burada.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
14: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
13: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
14: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
12: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolmuş bu dostum. Kontrolden çıkmış eşya yığınları içinde. Ah yok artık.
2: Hadi canım. Hey Matt.
1: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var.
3: Aman tanrım.
1: Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte evleri temizleyerek bir pislik götürüyorum. Hazine arıyoruz.
4: Tanrım, öylesi yoktur.
1: Müşterimize de kendimize de altın bulduk. Hislerim beni yanıltmazsa. Bence bu gerçek. Herkes kazanacak. 82 bin.
5: Tek söyleyebileceğim marjanına.
6: Bana evimi geri verin.
1: 110 bin dolar.
7: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
1: 320 bin dolar.
5: Aman tanrım.
8: Tozlu servet.
1: Evet beyler, Ohio'dayız.
3: Vay canına.
1: Şöhretler Müzesi'ne bir saatlik mesafedeyiz. Şirin bir taşra kasabası. Şimdi karşımızda gerçek bir beyaz balina var. Bu aileyle görüşmek, eve girebilmek için tam 5 yıldır uğraşıyorum.
3: Peki.
1: Sonunda teklifimizi değerlendirmeye karar verdiler. Duyduğuma göre her yer koleksiyonlarla doluymuş. Potansiyel müşterimizin adı Jamie. Burası amcasının evi. Adamın bazı sağlık sorunları var. Bu yüzden her kuruşa ihtiyacı var. Bu adam bildiğimiz ATM ve self servis ödeme makinelerinin mucidi.
3: Vay be.
1: Yani bu adam tam bir çılgın profesör, bir mucit. Adeta Dr. Brown gibi. İçeride her şey bulabiliriz.
9: Gerçekten çok kötü kokuyor. Bunların üstüne basmaya korkuyorum çünkü bir şeyi kırmaktan çekiniyorum. Şimdiden vazgeçmek istiyorum. Merhaba, ben James Strayer. Tom amcam benim için amcadan öte biri. Benim en iyi dostum ve akıl hocam. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en üretken kurumsal mucitlerindendir. ATM cihazlarının, akaryakıt pompası ödeme sistemlerinin ve marketlerdeki self servis kasaların patentleri ona ait. Burası çılgın bir bilim insanının evi.
3: Dinledikçe iyice heyecanlanıyorum, biliyor musun?
1: Evet.
9: Bu evdeki hazineler nesiller boyu süre gelen koleksiyonların bir senfonisi gibi. Amcam tirt makineleri, müzik kutuları ve slot makineleri alırdı. Ben James Strayer. Tom amcam benim için amcadan öte biri. Benim en iyi dostum ve akıl hocam. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en üretken kurumsal mucitlerindendir. ATM cihazlarının, akaryakıt pompası ödeme sistemlerinin ve marketlerdeki self servis kasaların patentleri ona ait. Burası çılgın bir bilim insanının evi.
3: Dinledikçe iyice heyecanlanıyorum, biliyor musun?
1: Evet.
9: Bu evdeki hazineler...

0: Bilgisi sağ olsun.
1: Umarım bu makineler yağmalanmamıştır.
0: Evet.
2: Efsaneye göre bu kutu yığınlarının altında bir yerlerde marka saatler varmış.
3: Böyle bir evde bir kutu dolusu marka saat bile kaybolur.
2: 3 yıl önce kendisine Alzheimer teşhisi kondu. Bu yüzden nihai planımız evi satmak. Buradan gelecek para ailemiz için büyük bir destek olacak. Amcamın ihtiyacı olan bakımı sağlamamıza ve hak ettiği hayatı ona sunmamıza yardım edecek. Matt, lütfen Bolivar'a gel. Senin yardımına gerçekten çok ihtiyacım var.
0: Heyecanlıyım.
1: Marka saatler... Müzik kutuları. Evet.
0: Hilt makinesi.
1: Ben çok beğendim bunu.
4: Cumartesi gecesi güzel olacak.
1: Hem de çok güzel olacak. Tamamca sanki dünyanın en ilginç adamı, inşaatçı, patentleri var. Tam bir mucit. İçeride harika şeyler olduğunu biliyorum. Ama bizim için asıl büyük ganimetler müzik kutusu, tilt makineleri ve saat koleksiyonu. Şuna bak dostum. Vay canına, gerçekten havalıymış.
2: Merhaba Matt.
1: Cemil, seni görmek ne güzel.
2: Ben de seni gördüğüme sevindim.
1: Tamamdır, bütün ekip burada.
3: Merhaba, nasılsın?
2: Merhaba beyler.
1: Videoyu izledik. Durum bayağı ciddi görünüyor. Bence hemen işe koyulalım. Biz seninle evi bir turlayalım.
2: Olur.
1: Çocukları da arka tarafa yönlendireyim. Ne dersin, sonra buluşuruz.
0: Tamamdır. Şuna bak.
1: Evet, görüşürüz. Tamamdır.
2: Amcamın mütevazı sarayına hoş geldin Matt.
1: Vay canına. Jamie'nin amcası tam bir mucit. Bu yüzden her şeyde bir fırsat görmüş. Bir nesneye baktığında sadece dışını görmez, potansiyelini de görürdü. Ama benim işim gerçekleri görmek. Bu bir hurda mı yoksa para eder mi? Bir dakika. Bu bir su yatağı mı?
2: Evet. Şuna bak. Şuna.
1: Adam hayatını yaşıyormuş. Çok eski bir şey.
2: Evet, haklısın, öyle.
1: Bunlardan epeydir görmemiştim.
2: Öyle.
1: Evet, 80'ler.
2: 70'lerden kalma.
1: Evet, 80'ler. Su yatakları gerçekten can sıkıcıdır. Çünkü müşterilerin onlarla ilgili hep tatlı anılar olur. Oysa o yataklarda tatlı hiçbir şey yok. Benim için evin ortasında içi su dolu bir arabayı dışarı taşımaya çalışmaktan farkı yok. Tamam, bakmaya devam edelim. Başka neler varmış?
2: Amcamın en sevdiği parçalardan bazıları
1: yani,
2: burada.
1: Yani burası kokpit mi?
2: Evet. İşin
1: biz de tam olarak
2: gerçekten
1: öyle adlandırıyoruz.
2: Gerçekten de bir kokpite benziyor.
1: Demek ki her işini tam burada, bu noktada hallediyordu. Kokpit bir istifçinin o gün için en çok ihtiyaç duyduğu eşyaların bulunduğu yerdir. Hazinenin olduğu yer orası değildir. Haritadaki X işareti burayı göstermez. Aslında bir istifçinin kokpitinde hiç hazine bulamadım. Sadece cep telefonları, şarj cihazları, ilaçlar ve anahtarlar olur. Yani günlük hayata devam edebilmek için gereken şeyler. Ama bu bize ipucu verir ve bu ipuçları bizi hazinelere götürür.
2: Eski, havalı ışıklara çok meraklıdır. En sevdiği vitray parçalarından bazıları da burada.
1: Vitray birçok nedenden dolayı değerlidir. Birincisi, artık kaybolmaya yüz tutmuş bir sanat dalı. El yapımıdır, seri üretim değildir. Her geçen yıl daha da nadirleşiyor ve bu yüzden değeri sürekli artıyor. Üstelik satması da son derece kolay. Yani bu gerçekten şahane. Tamamdır. Tilt makineleri. Hadi canım. Bu 80'lerden kalma.
5: Bir sonraki görevine hazır mısın? Orbitor 1 ile yüzleşme zamanı.
0: Orbitor 1, 1982 yılında Stern Electronic tarafından piyasaya sürüldü ve bugüne kadar yapılmış en sıra dışı, en deneysel tilt makinelerinden biriydi. Konsepti NASA geçmişi olan tasarımcılar tarafından geliştirilen bu makine, topun tahmin edilemez şekilde yörüngede dönmesini sağlayan 3 boyutlu bir ay yüzeyi tasarımına sahipti. Bu makinenin tasarımı ve oynanışı o kadar nadir ve benzersizdir ki ciddi koleksiyonerler ve tarihçiler onları bulma şansını asla kaçırmaz. 2022 yılında orijinal bir Orbitor 1 açık artırmada yaklaşık 13 bin dolara alıcı buldu. Dostum, bu hiç iyi görünmüyor.
4: Evet, kesinlikle görmek istediğimiz manzara bu değil.
0: Mucitler eşyaları parçalarına ayırmaya bayılır. Jamie'nin amcası da farklı değildi. Ancak bu tilt makineleri tıpkı klasik arabalar gibidir. Kusursuz çalışır durumdayken çok daha değerlidirler. Elbette herkes restorasyon projelerini sever ama hepimiz biliyoruz ki asıl değer mükemmel çalışan bir makinededir. Açıkçası bunlar sadece yedek parça niyetine kullanılabilir. Ama öyle bile olsa... hala para eder. Yine de tüm parçalar buradaysa ve hepsini tekrar bir araya getirebilirsek çok daha yüksek bir fiyata satabiliriz. Pekala, güzel.
3: Oo, ömrümde bu kadar çok havai gömleğini bir arada görmedim. Bunları giymek için nasıl bir ortamın olmalı acaba? Adamdaki gömlek miktarı saçmalık boyutunda. Hiç durmadan 3 yıl tatile çıksa aynı gömleği ikinci kez giymez. Mike, bunları satarken bol şans.
1: Üzerinde tok.

0: plastik yazıyor.
1: Evet.
0: Açmayın demiş. İçinde ne olduğunu biliyor muyuz?
1: Hayır.
0: Yani bilimsel olarak zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. Zehirli buzdolabıymış. Hadi ama. Ben neler neler gördüm. Pek endişelenmiyorum, merak etmeyin.
1: Maske takmadan açmazdım.
0: Tamam.
1: Bence bu ciddi bir sorun olabilir.
0: Ama adam bilim insanıydı. Belki de biraz kulak vermeliyiz. Benim sezgim bunun bir şaşırtmaca olduğu yönünde. Yani... Buraya bakma, başka yere bak diyor. Peki ben ne yapmak istiyorum? Tabii ki içine bakmak. Tüm bunları bir kenara bırakırsak, burası o kadar da korkunç değilmiş. Buradan daha kötü bir yer var mı peki?
1: En kötü yer çalışma odası.
0: Pekala, gidip oraya bakalım.
1: Burası amcamın o çılgın mucit ofisi olarak çocukluğumdan pek çok tatlının olduğu oda.
0: Evet, vay canına. Tamam, şunun hakkında konuşalım. Bu bildiğimiz Happy Days dizisindeki müzik kutusu.
1: Evet, aynen o.
0: Ah, şuna bak, tek kelimeyle harika.
2: Pekala, hadi ama dostum, bu dans benden.
0: Happy Days dizisindeki Fonz, partiyi nasıl başlatacağını her zaman bilirdi ve her şey o müzik kutusuyla başlardı. Bu makineler 1940'lardan 1960'lara kadar popülerlik patlaması yaşadı. Bütün ülkede lokantaların, kafelerin ve dans salonlarının odak noktası haline geldi. Vintage Amerikan kültürü tutkunları ve koleksiyoncular arasında Wurlitzer müzik kutuları altın standart kabul edilir. Bunun sebebi, içindeki o mekanik büyüyü izlemenize olanak tanıyan ikonik açık kabin tasarımıdır. Mühendislik ve görsel şovun bu eşsiz birleşimi, bunların bugün hala çok yüksek fiyatlara alıcı bulmasını sağlıyor. Yakın zamanda 1942 modeli 22 bin dolardan fazla bir fiyata satıldı. Bu gerçekten muazzam bir parça. Beni çok heyecanlandırdı burada gerçekten. Çok değerli parçalar var dostum, vay canına. Ha, harika.
1: Bir yerlerde mutlaka bir kutu dolusu marka saat de vardır.
0: Tamam, o zaman bana bir özet geç. Bu ev için nihai hedefimiz nedir? Ne olmasını istiyoruz?
1: Evi tamamen boşaltmak. Böylece burayı kiralayabilir ya da satabilirim.
0: Anladım.
1: Eşyanın satışından elde edeceğimiz her kuruşa ihtiyacım var. Amcamın uzun dönemli bakım masrafları için.
0: Hı-hı, anladım. Yani evi tamamen boşaltmamızı istiyorsun değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Pekala. Amcanın gerçekten iyi eşyaları var. Ben çocukları bulayım, sonra seninle oturma odasına buluşup anlaşalım, tamam?
1: Teşekkür ederim.
0: Pekala, teşekkürler. Gerçekten büyüleyici bir istif. Müzik kutusu çok iyi. Açıkçası vitraylarında gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Bir de marka saatler ve gümüş takılar olduğuna dair söylentiler var. Gerçekten çok şey var. Epey iş var bu evde.
3: Benim hoşuma gitmeye başladı bile.
0: Evet, pekala. Arka tarafta neler gördünüz?
4: Bir yığın havai gömleği ama tonlarca. Binlerce var.
3: Benim asıl endişem tilt makineleri ve müzik kutuları. Yani çalışıyorlar mı? Sadece yedek parça niyetine gideceklerse çalışıyor olmalarına kıyasla arada dağlar kadar fiyat farkı olur.
0: Jamie evi satabilmeleri için evin tamamen boşaltılmasını istiyor.
5: Ama içeride çok fazla çöp var. Bunu 3 günde bitiremeyiz. O su yatağından kurtulmak bile başlı başına bir günümüzü alır. Şu toksik buzdolabını nasıl elden çıkaracağız bilmiyorum. Daha fazla zaman
0: yani,
5: alır. En azından 2 gün.
0: Toplam 5 gün. Peki bu maliyeti nasıl etkiler?
5: 15 civarı.
0: Anladım. Biliyorsunuz tur sırasında hedeflediğimiz parçaların çoğunu gördük tabii, beklediğimizden biraz daha hırpalanmış durumdalar. Umduğumuz değerde değiller. Ama şunu söyleyeyim, etrafa baktıkça içimden bir ses bu evde çok ciddi bir değer bulacağımızı söylüyor. Yani ATM'yi icat eden adamın evinde para kaybetmek benim için utanç verici olur. Pekala, ben gidip hepimiz için mantıklı olacak bir anlaşma yapabilecek miyiz bakayım.
4: Tamamdır.
0: Hoşçakalın. Evet, burada yapılacak çok iş var.
1: Evet.
0: Burayı tamamen temizlemenin maliyeti bize yaklaşık 15 bin dolara patlayacak. Bütün mülkü boşaltmamız için 5 gün çalışmamız gerekecek. İş yükü çok fazla olduğu için karı yarı yarıya, yani %50'ye 50 paylaşmayı teklif ediyoruz.
1: Aslında biraz daha fazlasını umuyordum çünkü amcamın uzun süreli sağlık masraflarını karşılamalıyım. %60'a 40 olur mu?
0: %60'a 40 mı? Anlaştık o zaman.
1: Teşekkür ederim.
0: Şu işi bitirelim. Ben gidip çocukları getireyim. Hemen başlayalım. Teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.
0: Pekala. Geldiğiniz için teşekkürler beyler. Bu evi didik didik edeceğim için heyecanlıyım. Hiç vakit kaybetmeden başlayacağız. Chris ve ben kokpit dediğimiz o merkez bölgeye odaklanmak ve Jamie'nin bahsettiği o kayıp madeni paralarla marka saatleri bulup bulamayacağımıza bakmak için oturma odasına geçiyoruz. Bu sırada Mike ve Kaylin de tilt makinesi odasında iş sürecekler.
3: Pekala Kaylin, tilt makinesiyle ilgili her şeye bakıyoruz. Yedek paletler, tamponlar, kullanım kılavuzları, hatta belki bir ses kartı bile olabilir.
5: Tamam, anlaşıldı.
3: Tamam. Oo, şuna bakar mısın? Bu oyuncağı Daha önce kanlı canlı hiç görmemiştim. Bildiğimiz çakmak taşlar bu. Yaba daba.
5: Sakin ol.
3: Tamam. Okay. Şuna bir baksana. Çok ilginç gerçekten. Sanırım bunlar zamanlama kodları. Bak mesela burada yeşil kuşaklı Delta Ru demiş. Şurada vakumlu toplayıcı hareketi yazıyor. Adam resmen her adımı test etmiş. Hatta bak para kanalını bile not düşmüş. Bulduğumuz şeyler beni gerçekten heyecanlandırıyor. Ama Jamie'nin amcasının her yere yayılmış bir sürü farklı koleksiyonu var. Bu karmaşanın içinde o küçük ve hassas tilt makinesi parçalarını bulmaya çalışmak gerçekten hiç de kolay bir iş değil. Bu yüzden acele etmemek ve ekstra titiz davranmak önceliğimiz.
5: Tilt makinesi camı buldum.
3: Ha, demek buymuş. Harika. Makinenin üzerine takılan o üst camı buldum. Çok iyi oldu. Hadi bakalım.
5: Evet, harika.
3: Evet.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Pepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
1: bu. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil,
2: dondurma. Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
6: Bu bir Lotus çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Unutulmuş Hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: İçeride iyi şeyler bulduklarını buradan duyabiliyorum. Buraları kesinlikle fare basmış. Sen orada ne buldun Chris? Durum ne?
8: Her yer fare pisliği.
7: Ha, kokusunu alabiliyorum. Tamam, burada da bir sürü eşya var. Çok değerli şey ilgi çekicidir ama her ilgi çekici şey mutlaka değerli olacak diye bir kural yok. Şu ana kadar bu ev pek de para etmeyen ama ilginç olan eşyalarla dolu.
8: Evet dostum, şuna bak.
7: Ve benim buradaki işim eşyaları satarak evi boşaltmak. Şu ana kadar satabileceğim hiçbir şey bulamadım. Bu da maliyetlerin artması, karınsa dibe düşmesi demek. Cepleri kontrol ediyorum. Hadi şu işi biraz daha... Hadi canım. Ha, bir dakika. Bu ne böyle? Bunlar ne? Hisse senedi dostum. Bu senetler Diebold şirketine ait. Banka ATM'leri ve kasalarıyla ünlü bir firmadır. Amcası Diebold için çalışmış. Hatta ATM'yi de orada çalışırken icat etmiş. O dönemde kendisine bu hisselerin verilmiş olması çok mantıklı. 80'lerin başına kadar bir şirketten hisse aldığınızda size fiziksel bir hisse senedi belgesi verilirdi. Artık her şey dijital. Ama bunlar hala geçerli, hala gerçekler. Bu resmen nakit para demek. Yapmamız gereken git bozdurmak. Beni acayip heyecanlandırıyor. Şu elimde gördüğün kağıt parçası tam 4400 dolar ediyor.
8: Vay canına.
7: 4400 dolar. İşte buna ihtiyacımız vardı. Harika oldu. İyi iş çıkardın. Ne ararsam var burada. Şimdiye kadar yanıp kül olmamış olması mucize. Evimizde ikinci günümüz ve bu devasa yığını kazmaya daha yeni başlıyoruz. Tilt makineleri ve müzik kutusu çalışıyor mu hala bilmiyoruz. Bu yüzden kayıp marka saatlerde dahil olmak üzere gizli hazineleri bulmamız hayati önem taşıyor. Her yerde ağzına kadar kutu dolu. Bak şuna. Hepsi fare pisliği içinde. Dün gece Chris'le oturma odasındaki aramamızı bitirdik. Şimdi gözümüzü çalışma odasına diktik. Burası Star Wars'taki o çöp sıkıştırma odası gibi, eşyalar üzerimize geliyor sanki. Burası gerçekten zor bir oda, yalan yok. Evet. Şunu bir test edelim. Bu gördüğünüz... şuna bakar mısınız? Orijinal hula lambası. İki yan hareket edenlerden değil. Öyle olsaydı daha çok para ederdi. Evet, aman tanrım. Şuna bakın. Dünya Fuarı Hatıra Yüzüğü 1833. Evet, harika. Çok ilginç şeyler bulmaya başladık. Şunu test etmeye geri dönelim. Bu gördüğünüz şey orijinal bir abajur. Orijinal hula, eteği de uyumlu. Çok güzelmiş. Biraz eğilince püsküllü eteğini görebilirsiniz. Evet, ışık çalışmıyorsa 200 dolar eder ama eğer çalışırsa 500 dolar eder. İnanamıyorum. Bakar mısınız şuna? Tamamen orijinal. Harika. Biraz tamir lazım ama... bunu temizletmem gerekiyor. Vay canına. Gerçekten inanılmaz. İşte bu. Ronald Reagan. Çok havalıymış. Şişirilebilen. Uzaktan kumandalı bir zeplin. Şuna bak. Para. Seni bilmem ama benim taraf iyice iğrençleşmeye başladı. Ciddi ciddi idrar kokusu alıyorum. Neyi kurtarabilirim emin değilim. Evet, buradaki her şey kemirilmiş. Her yerim fare pisliği oldu. Burnumun direği sızlıyor resmen. Sen de alıyor musun kokuyu? Dostum, burası leş gibi kokuyor. Tamam. Bak, buralar hep kemirilmiş. İşte bak gördün mü? Burada bazı saatler var. Hadi ama dostum lütfen bir marka olsun.
8: Yok.
7: Evet evet bunun markası neymiş bakayım. Maalesef bunlar herkesin taktığı günlük saatler. Kötü saatler değil ama marka da değiller.
8: Burada biraz daha saat var.
7: Bu işte şu ana kadar maliyetimiz sürekli artıyor ama karımız tam tersi yönde ilerliyor. Eğer daha yolun başında çok geriye düşersek işin geri kalanında sürekli savunmada oynamak zorunda kalacağız.
9: Üç parça için toplu bir fiyatta el sıkışalım mı? Ne dersiniz?
10: Tamam, 275 dolara bırakır mısın?
9: Pekala dostum, anlaştık
10: harika,
9: o zaman.
10: Harika, harika.
9: Teşekkür ederim.
10: Nakit param vardı şurada, evet.
9: Evet, bir bakalım. Şunun üzerinde etiket yokmuş.
11: Bu bana Saved by the Bell dizisinin bir bölümünü hatırlattı.
9: Bil bakalım bana neyi hatırlattı. The Brady Bunch dizisini.
11: Aa yani sen de çok eskiye gittin ama.
9: Evet.
11: Yalnız ne kadar çok gömlek var. Bizimkilerde daha...
9: Düğmeler plastik de olabilir. Hindistan cevizi kabuğu da.
11: Tamam anladım.
9: Onlar kesinlikle plastikten çok daha değerlidir. Hawaii gömlekleri ilk olarak 1930'larda Hawaii'li terzilerin parlak renkli Japon kimono kumaşları ve iddialı tropikal desenlerle deneyler yapmasıyla ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Hawaii'den dönen askerler bu modayı Anakara'ya taşıdı ve gömleklerin popülaritesi bir anda patlamış oldu. Yıllar geçtikçe Hawaii gömlekleri sayısız eğlence programında boy gösterdi ve koleksiyoncular şimdi en nadide parçaları bulmak için birbirleriyle yarışıyor. Açık arttırmada Tom Selleck'in Magnum P.I. dizisinde giydiği o meşhur orijinal kırmızı orman kuşu gömleği tam 7200 dolara alıcı buldu. Bu işten iyi para çıkabilir. O yüzden bunları bir kenara ayıralım. Hawaii tarzı olanlarla olmayanları ayıralım. Evde bulduğumuz gömleklerin üstüne Tilt oyunu salonundan çıkan onlarca gömlek de eklenince bu Hawaii gömleği koleksiyonu gerçekten muazzam bir hale aldı. Rahat bir 5000 dolar veya daha fazla edebilir. Umarım sadece buzdağının görünen kısmıdır bu.
7: Bunlar ATM'lerin para kasaları. Hadi canım. Olamaz. İçinde para yok. İşini eve taşıyan adam dediğin böyle olur işte. Bizim bu işin içinde kendi ATM'mizi çıkarmamız gerekiyor. Bunlar çöp. Tamam bir dakika şuna bak. Küçücük bir şey ama altın. İster inan, ister inanma rahat 1500 dolar eder. Burada bir sürü gümüş de var. Girdiğim bir odadan hiçbir zaman zararla çıkmak istemem. Evin her bölümünde ya başa baş gelmeyi ya da kâr etmeyi severim. Neyse ki bu odada altın ve gümüş paralar bulduk da sonunda rahat bir nefes alabildik. Daha fazla altın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gram altın. Aradığımız marka saatleri bulamadık belki ama yine de bu odadan iyi kötü nakit çıkarabildik. İşte genel hedefimize ulaşmak için ihtiyacımız olan bu. Yalnız bu paralar çok iyiymiş. Bayıldım.
9: Koleksiyonda tam 87 tane saatimiz var. Ben 1500 dolar diyorum.
12: Bence gayet uygun anlaştık.
9: Harika. Teşekkür ederim.
12: Ben teşekkür ederim.
8: Bu iş çok eğlenceli olacak. Hem de çok.
7: İkinci günün de sonuna geliyoruz ve hala 50 bin dolarlık hedefimizin yanından bile geçemedik. Ama henüz havlu atmış değiliz.
8: Son kullanma tarihi 27 Mart 2013. Hiç açılmamış ama içi tamamen boş.
7: Ben ofisi alt üst etmeye devam ederken Chris'in de mutfağa el atmasını söyleyeceğim.
8: Niye bu öyle bir fare mi? Eminim bu ıvır zıvırın altında daha bir sürü vardır bunlardan.
7: Evet, bu buzdolabını çekmemiz gerekiyor. Zaten her şey ortada.
11: Yalnız üzerinde tehlikeli ve zehirli yazıyor.
7: Sadece hedef şaşırtmak için şey diyorlar yani. Buraya bakın, oraya
11: hiç
7: bakmayın.
11: Hiç hedef şaşırtmaca değil gibi ama.
7: Söylüyorum, içinde bir şey yok. Artık Chris mutfağın çoğunu temizlediğine göre geriye yapılacak tek bir şey kaldı. Şu zehirli buzdolabını boşaltmak. Ben bu iş için biraz heyecanlıyım. Ha, bir, iki, üç, başla. Aferin, kokuyor.
8: Gözünü seveyim, çabuk ol.
7: Çok kötü. Bakın, pastırma buldum. Bu çok garip bir iş. Kendinize ufacık da olsa neşe kaynağı yaratacak anlar bulmanız gerekiyor. Benim için de bizim çocukların böyle çıldırıp midelerinin bulanması tam bir neşe kaynağı. Ama tanrım, şu yumurtaya bakın.
8: Oldu resmen.
11: Şunların haline bakın.
8: Tanrım, lütfen bitsin artık.
11: Ben ne demiştim ama?
8: Bu maske hiçbir işe yaramıyor.
7: İnanamıyorum.

0: place, it stays with me.
1: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
2: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde ekici Murat Bey ve Ünal tam yağlı taze kaşar peynirleri 479 lira. Ucuz hep ucuz.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı.
16: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Ah inanamıyorum. Bakalım içinde ne varmış. Ah, aman şuna canım. Bakın altın bulduk.
18: Yok artık.
17: Altın i̇şte bulduk bu. Ne arkadaşlar. Demiştim? Bu bizim için mükemmel bir zafer oldu. Yani gerçekten Tom amca sanki bizim için bir cesaret testi hazırlamış gibi hissettim. Ben bu zorlu testi seve seve kabul ederim. Yani bunları çalmak istiyorsanız gerçekten canınızı dişinize takmanız gerekir. Evet, burada tam 3 ons var.
19: Altının onsu yaklaşık evet. 5.000 dolar.
17: Ama toplamda 15.000 dolar eder.
18: Aman tanrım lütfen bitsin.
17: Bu kötü kokuya rağmen altını bulduk, buna değdi.
18: Hayır, hiç de değmedi. Ölüyorum burada.
19: Hadi bakalım.
18: Metin haklı çıkmasından nefret ediyorum. Buzdolabından gerçekten çok fazla altın çıktı. Olan bana oldu. Değerli eşyalarını akıl almaz yerlere saklıyorlar. Buzdolabı bitti ama.
17: Onlara gerçekten çok iyi para kazandırdınız. Şu zehirli buzdolabı meselesini hallettiğimize göre mutfaktan resmen çıkabiliriz. Karşılaşacağımız bir sonraki zorluk yatak odasındaki şu su yatağı olacak ama onu da başka gün hallederiz. Galiba bu sefer parayı sonuna kadar hak ettik.
18: Galiba mı?
19: Hayır, şuna bakar mısınız? Fişe takalım da çalışıp çalışmadığını görelim. Harika. İki taraftaki dönen ışıklar da çalışıyor gibi görünüyor. Bu çok iyi. Bu müzik kutusu sadece 78'lik plak çalıyor. Plaklar dönüş hızlarına göre kategorilere ayrılır. Bu hız dakikadaki devir sayısı yani RPM ile ölçülür. Çoğu insanın bildiği plak türü 33'lüktür. Oldukça büyüktürler ve genellikle tam albümler için kullanılırlar. 45'liklerse her iki yüzünde sadece bir veya iki şarkı barındıran eski usul tekliler gibi olan 7 inçlik küçük plaklardır. 78'liklerse modern vinil plaklardan öncesine ait çok eski ve ağır olanlar. Çeşitli boyutlarda üretilmiş olsalar da en yaygın olanı 10 inç boyutundaydı. Evet, amfisi eksik. Etrafa bakıp bulabilecek miyiz diye kontrol etmeliyiz. Çünkü şu haliyle bu alet plak çalıp ses çıkaramaz. Yani sadece ışıkları yanıyor. Şu an yapabileceği tek şey bu. Işıklar yanıyor, plak çerçevesi dönüyor.
20: Hı hı.
19: Şu anda sadece bunlar çalışıyor.
20: Tamam.
19: Bir test edebilir misin? Sorun neymiş bakalım.
20: Tabii. Bir bakalım o zaman.
19: Çünkü biliyorsun bu makine çalışırsa satışlara büyük bir katkısı olur.
20: O zaman geçmiş olsun. Bundan hiç elektrik almıyorum.
19: Yani bazı şeylere elektrik gidiyor, bazılarına evet. Gitmiyor mu? Tamam. Şu amfiyle bir deney istersen. Düzelir belki.
20: Hiçbir şey yok.
19: Hiç hoş değil. Amfisi çalışmıyor. Onu değiştirmek lazım. Bu da olmayan zamanımızı ve paramızı evet. Harcamak demek.
20: Evet.
19: Aynı fikirdeysek o zaman bunu ancak restorasyon için falan satabiliriz. Değil mi?
20: Evet, maalesef.
21: Gümüş işinden anlayan sensin.
22: Alışverişle uğraşıyorum. Eski paralara hiç girmedim.
21: Gayet güzel bir set. Bence senin için asıl özel olan şey koleksiyon değeri çok yüksek olan yaklaşık 20 tane madeni paranın bulunması.
22: Şurada birkaç tane bufalo nekeli bozuk paranız vardı.
21: Bunlar %90 oranında gümüş içeriyor.
22: %90 gümüş, anladım. Hepsini alırsam fiyatı ne olur o zaman?
21: Tamamı için beklentim $2,500 civarında. Tamam.
22: Pekala, harika, anlaştık madem. O zaman.
21: Oldu,
22: tamam, harika,
21: harika.
22: Teşekkür ederim.
19: Evet, buyurun gelin. Eksik pinpon makinesi parçalarını bulma konusunda şansımız yaver gitmedi. Ben de tamir etme şansımız olup olmadığını öğrenmek için yerel uzmanları çağırdım. Bu adamlar neredeyse 50 yıldır bu sektörün içindeler ve alanlarındaki en iyi uzmanlardan. İlk sırada Star Wars makinemiz var.
23: Şuna bakın. Parçaların çoğu yanlış yerlere takılmış. Ama asıl ses kartı eksik. Yine de fırlatıcı kollar çalışıyor gibi.
24: Size tahmini bir fiyat vereyim. Bu haliyle muhtemelen yaklaşık $3,000 eder. Çalışır durumda olsaydı $6,000 eder.
19: Peki ya şu yanındaki kara şövalye ne diyorsunuz?
24: Oo, bunun da arka camı kırılmış.
19: Evet,
24: bunların durumu epey kötüymüş. Bir tilt makinesini maalesef. Yenilemek 40 saatten fazla zamanımızı alır.
19: Ha.
24: Yani çok zahmetli bir iş. Bayağı uzun bir süreç bu.
19: Bu tilt makinelerini yenilemenin ne kadar büyük bir iş olacağını duymak hevesimi kırdı. Bunları bitirmek haftalar alır. Ama biz 5 günlük bir projenin zaten 3. günündeyiz. Yani hiç vaktimiz yok. Peki bunun değeri nedir?
24: Bu durumda bu makine için muhtemelen $1,500 civarı
19: anladım.
24: Diyebiliriz.
19: Peki diğer makineler için ne yapabileceğimize bir baksak?
25: Güç kaynağı bağlı olmadığı için bunun ışıkları hiç yanmayacaktır.
23: Şu soketin ne kadar yandığını görebiliyor musunuz?
25: Evet, şu parça, yani bu haliyle
19: tamam.
25: Hayatta çalışmaz.
19: Sence değeri ne kadar?
24: Bu haliyle mi? Muhtemelen $800 civarı derim.
19: Anladım. Peki... Ya şuna ne dersiniz? Bakalım bu durum değeri değiştirecek. Yepyeni bir arka cam.
23: Bu harika bir şey. Evet, bu arka cam gerçekten şahaneymiş.
19: Peki bu durum fiyatı nasıl etkiler?
24: Bir $300 daha ekleyin. Yani yaklaşık $1,100 eder.
19: Gitmeden önce şurada bakmamız gereken bir makine daha var. Neyse ki bu aralarında durumu en iyi olanı. Bu makine hakkında ne biliyorsunuz?
24: Bu Stern firmasının ürettiği son tilt makinesidir. Bu işi yaptığımdan beri elimden sadece bir tane geçti. Satılması gerçekten zor bir tilt makinasıdır. Çünkü evine almak isteyen bir aile normal bir tilt makinası tercih eder. Bu ise çok sıra dışı bir parça.
19: Peki bunun değeri ne kadar?
24: Bizim için pek bir şey etmez.
19: Yenileyecek vaktimiz olsaydı bu tilt makinelerinin ne kadar değerli olacağını bilmek insana... Gerçekten çok ağır geliyor. Buradan hala kazanılacak bir para var ama bunları yenilemek için zaman ve para harcayacak o doğru alıcıyı bulmak epey zor bir iş olacak.
21: Şuna bakın. Tam bir popüler kültür ürünü. Bunlar reklam amaçlı popüler kültür ışıkları. Muhtemelen $150 civarı eder. Bu gerçekten harika bir şey. Tamamdır. Ha, şurada bir şey vardı. Şunun ne olduğunu gerçekten merak ediyorum. Aa, içinden bir ses geliyor. Ha, bir bakalım içinden ne çıkacağını biliyorum sanki. Aman tanrım, şunun güzelliğine bakın. Aa. Bir neon test kiti bu. Evet, çalışma sesini duyabiliyorum. Muhtemelen 60'lardan ya da 70'lerden kalma. Bu neon tabela satan gezgin bir pazarlamacının çantası. Yani size neon tabela satacağı zaman bunu açıp nasıl göründüğünü gösteriyordu. Siz de hangi rengi istiyorsanız onu seçiyordunuz. Bu gerçekten harika bir şey. Hayatımda daha önce böyle bir şey görmemiştim. Şuradaki arkada duran fişe bakarsanız bunun 50'li yıllardan öncesine ait olduğunu anlarsınız. Evet, çok havalı bir parça. Jamie'nin amcasını biraz tanıdıktan sonra bu parçayı neden bu kadar çok sevdiğini anlıyorum.
19: Burada 3 tane tilt makinemiz var. Future Spa, Star Wars ve Black Knight. Hemen şurada da Orbiter 1 duruyor.
0: Küçüklüğümden beri Bodrum katımızda bunlardan birkaç tane vardı. Babamla ortak hobilerimizden biri diyebilirim. Ben dış görünüşlerini güzelleştiriyorum. O da elektrik aksamındaki işlere yardım ediyor.
19: Şahane bir hobiniz var.
0: Evet, öyle.
19: Aklımdaki fiyat hepsi için 7000 dolar.
0: Benim de başlangıç rakamım 4000 dolardı aslında.
19: Tamam,
0: evet.
19: Ben de biraz esneme payı bırakabilirim. Senin için de uygunsa fiyatı 6400'e çekeyim, bu iş bitsin.
0: Anlaştık. Bence bu fiyat bana uygun.
19: Harika.
0: Teşekkürler.
19: Tebrik ederim. Teşekkürler. Bu makineleri ilk duyduğumda onlardan 20 ila 30 bin dolar kazanabileceğimi umuyordum. Ama hiçbiri çalışmıyor. Bunları tamir edecek vaktimiz yok. Elimizden ne geliyorsa çıkarmak için sadece 3 günümüz kaldı. Sonuçta iyi kötü bir para kazandık ve onları evden çıkardık. Nihayetinde bir şekilde herkes kazanıyor.
21: Bu eşya yığınları arasında vaktimiz su gibi akıp geçti. Son 2 günümüz kaldı ve 50 bin dolarlık kar hedefimize ulaşmak için hala yapacak çok iş var. Pekala, senin için harika bir şey buldum. Gerçekten çok havalı bir parça. Peki bunu kendi koleksiyonun için mi alıyorsun?
1: Kendi kişisel koleksiyonum için olacak.
21: İster inan, ister inanma, bunun için 1000 dolar düşünüyorum.
1: 1000 dolar mı?
21: Bu işi çok uzun zamandır yapıyorum ama daha önce hiç böylesini görmedim.
1: 800 olur mu?
21: Sanmıyorum. 1000 dolar da kararlıyım. Yani elbet bir yerde alıcısını bulacaktır ama bak, şunu da yanında hediye veririm. Betty Bob'a bayılırım.
1: Tamam.
21: O zaman... Bu üçünü birden 1100 dolara bırakırım.
1: Anlaştık. Alıyorum.
21: Anlaştık mı?
1: Tamam.
21: Ha, güzel iş oldu. Evet, harika. Bu işte tam bir baş belası. Tamam, hortum nerede? Evet, dışarıya kadar uzaması gerekiyor. Diğer alıcıların gelmesini beklerken ekiple birlikte şu yatak odasındaki devasa su yatağını dışarı çıkarmaya çalışacağız. Hadi uzatın. İçinden çok kötü bir su çıkacak. Pis olacak. Evet, pis. Boşalıyor mu?
18: Bütün günümüzü alır bu.
21: Bu su yatağını taşımak kabus gibi. Çok ağır. Muhtemelen şu an tonlarca ağırlıkta bir su torbasıyla uğraşıyoruz. Sanki karaya vurmuş bir balinayı taşıyoruz.
19: Hiçbir şey gelmiyor. 1, 2, 3, 4, 5 kişiyiz. Bu işi yaparken saatte 500 dolar havaya uçuyor.
2: Doğrudan iskeleti sökmeye başlasak iyi olur, yoksa bu iş bütün günümüzü alacak.
21: Öyle yapalım. Haklısın dostum.
19: Hay aksi.
21: Parçalarını ayırmak imkansız gibi. Ahşap kısmı 100 tane farklı vida ile 10 ayrı yerden güçlendirilmiş. Yatağı delmek istemiyorum. Evet, bu yüzden bunu parçalamak için bildiğin kaba kuvvet kullanmak zorunda kaldık.
18: Öyle olsun oyun bozan.
21: Aşağı indiriyorum o zaman. Artık su yatağı kullanılmamasının bir sebebi var. 70'lerden kalanlar patlamaya başlayınca kimse bir daha bunları taşımak istemedi tabii ki. Yandık dostum. Bazen sadece canavar modunu açmak gerekiyor.
19: Geldiğin için sağ ol Jesse.
3: Ben teşekkür ederim, beni aradığın için sağ ol.
19: Hawaii gömlekleri senden sorulur. Jamie'nin amcasının Hawaii gömlekleri koleksiyonu bitmek bilmiyor. Ben de lüks mağaza zinciri olan bir alıcı ayarladım. Bu kadar çok parça olunca hepsini birden elden çıkarmak için en iyi şansım o. Bu arada Ohio'da kar fırtınası varken bizim burada Hawaii gömleklerine bakıyor oluşumuza ne diyeceksin?
3: Evet.
19: İnanılmaz değil mi?
3: Evet. Alışkınım.
19: Bugün bunu yapacağımı söyleseler hayatta inanmazdım. Senin de gördüğün gibi içeride 800
3: evet.
19: parça var. Tamam, 100 kadar da dışarıda. Bu gömleklerin hepsi için toplu bir anlaşma yapalım derim.
3: Daha önce hiç böyle bir koleksiyon gördüğümü sanmam. Bunların kapış kapış gideceğine eminim.
19: Aklımdaki rakamı bilmen için söylüyorum. Hawaii gömlekleri için 13 bin dolar istiyorum.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
26: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
6: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
26: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
27: Hayal hepsi bir arada Pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
28: Budur.
29: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
28: Budur.
29: Yeni ve en

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Merhaba Mike, seni görmek güzel.
14: Seni görmek de öyle. Ne zaman havalı bir müzik kutusu bulsam aklıma gelen ilk isim
13: teşekkür
14: sensin.
13: Teşekkür ederim.
14: Şimdi elimizdeki parça sanırım 1946 model bir Wurlitzer.
13: Müzik kutusu denince muhtemelen herkesin aklına gelen en meşhurlardan biri bu. Ama ne yazık ki artık pek bir maddi değeri kalmadı. O zamanlar bunlarda 78'lik plaklar çalınıyordu. 78'liklerde de pek öyle kaliteli müzikler bulunmaz, bilirsin. 1952 civarında 45'liklere geçildiğinde asıl güzel şarkılar çıkmaya başladı. Bunun dış kasası güzel ama birkaç parçası eksik. $3,500 isteyebilirim ben buna.
14: Tamam, yani en iyi durumdaki hali 3500 ediyor. Şöyle söyleyeyim, bugün bunu satmayı çok isterim. Çöpe gitsin istemiyoruz. Yani birinin işini görsün istiyoruz. Ben $1,200 anlaşırım. Ne dersin buna?
13: Yedek parça niyetine alınacak bir makine için biraz yüksek bir fiyat. $800 daha mutlu olurum.
14: Ortada buluşup düz $1000 yapmaya ne dersin?
13: Tamam.
14: Okay. Anlaştık mı?
13: Olur, alıyorum.
14: Harika.
15: İş iyice ciddileşmeye başladı. Zamanımız daralıyor. Baskı giderek artıyor. Henüz pek para kazanamadık. Bulabildiğimiz her bir parçayı satmak zorundayız. Jamie'nin amcasına yardım edecek parayı çıkarmaya çalışıyorum ama şu an sadece maliyetini kurtarabilmenin derdindeyim. Geriye sadece ofis kaldı. Zamanımız tükeniyor. Arayacak yerimiz kalmadı. Acilen para edecek bir şeyler bulmalıyız.
14: Merhaba, ben Mike.
16: Ben de Jason, memnun oldum.
14: Ben de memnun oldum. Gerçekten çok güzel lambalar. 3 tane hareketli lamba var. Bir de kız figürü var. Bu lambaları almak istemenin sebebi nedir?
16: Doğrusu çocukken ben bunları çok gördüğümü hatırlıyorum. Bunlardan dedemde de vardı. O zamanlar çok modaydı. Ben de bunları tekrar görmek ve tabii o günleri yad etmek istedim. Şu kız figürü olan da çok güzel görünüyor. Benim bir barım var. İçecek şişelerinin yanına çok yakışır diye düşünüyorum. Ayrıca gelen müşterilerin de ilgisini çekecektir.
14: Anladım. Çok güzel. Emin olmak istiyorum. Bunların hepsini birlikte satmak istiyorum. Tamam mı?
16: Evet. Çok iyi olur. Evet.
14: Evet. Bu 4 lamba için $7,000 düşünüyorum. Ne diyorsun buna?
16: $7,000 biraz çok bence. Ben $5,000 diyorum.
14: Pekala, tamam bak. Ben 7 diyorum, sen 5 diyorsun. Ortada buluşup 6000'de anlaşalım, herkes mutlu olsun.
16: Ne diyebilirim? Bence gayet uygun. Anlaştık. Teşekkürler Mike.
14: Evet Jason, evet. Ben teşekkür ederim.
17: Tamam, şunu gördüm. Gerçekten çok merak ettim.
15: Bu ne acaba? Fuar kitabı. Chicago'daki 1893 Dünya Fuarı'nda ne olduysa hepsi burada yazıyor. Bu kitap fuarda neler döndüğünü ve geleceğin nasıl olacağını anlatmak için basılmış. Şuna baksana. Buz yapımı ve soğutma. Bir soğutma makinesi. Bu ilk buzdolabı işte. Ne kadar havalı değil mi? Evet, bu gümüş. Gümüşü şuraya koyayım. Burada bir sürü ıvır zıvır takı var. Pek bir şey edeceğini sanmıyorum. Çok heyecan verici değil. Aa, şuna bakın. Arkadaşlar, bunların hepsi hurda altın. Tamam, 14 ayar, 24 ayar ve 12 ayar. Evet, hepsi bu kadar. Evet. Burada muhtemelen 10 bin dolarlık altın var. İnanılmaz bir şey bu çocuklar. Altın her zaman günü kurtarır.
17: Tamamdır dostum. En iyisi yuvarlayarak çıkarmak. Yuvarla gitsin. Devam et hadi. Yuvarla, yuvarla. Evet.
18: Bu su yatağı meselesi beni deli edecek. Bundan ne kadar nefret ettiğimi anlatamam. Üstelik sıfır kazanç için saatlerimizi heba ettik. Ama yine de şu yatağı buradan çıkarmak zorundayım.
14: 30 yıllık su yatağı suyu. Tamamdır. Eline sağlık dostum. Bunların hepsi çöp.
15: Birkaç saatimiz kaldı. Zamanımız tükeniyor ve ne yazık ki Jamie'nin amcasının aksine satmak için durup dururken yeni bir şeyler icat edemem. Elimizde ne varsa o malzememiz azalıyor.
14: Günlerdir bu evi didik didik ediyoruz ve sonuçta 8 parça vitray cam çıkardık.
19: Bu eski şeyleri üzerindeki o üçliliği çok seviyorum ve bunlarla ilgileniyorum. Bir anlaşma yapalım.
14: Harika. Hepsi için 2300 dolar olur.
19: Ben bunları çok beğendim. Peki 2000 olamaz mı?
14: Bence gayet uygun.
19: Tamam, teşekkür ederim.
14: Tebrik ederim Keith.
19: Çok teşekkür ederim.
15: Pekala Jamie, beni ilk aradığında Tom amcanın şahsına münhasır biri olduğunu ve biriktirdiği eşyalarında onun gibi devasa olduğunu söylemiştin. Epey bir uğraştık sanırım. Artık sonucu görmeye hazırsın.
20: Görmek için sabırsızlanıyorum.
15: Hadi bakalım başlayalım. Şöyle geç. Tom amcanın odasına bir bakalım. İnansan yere düşmezdi burada.
20: Burada yürüyemiyordum bile. Bütün duvar havai gömlekleriyle doluydu. Binanın ne kadar güzel olduğunu unutmuşum. Gerçekten harika.
15: Görecek çok yer var. Burası onun kokpiti, yani bir nevi kendi krallığıydı. Vaktini burada geçirirdi. Televizyonu buradaydı, koltuğu buradaydı. Bildiğim kadarıyla şöminede çalışıyordu. Kesinlikle çok güzel.
20: Buranın bir hafta önceki evle aynı yer olduğuna inanamıyorum. Kesinlikle o eve hiç benzemiyor. Sanki bir iyilik perisi gelmiş de hayalimi gerçekleştirmiş gibi.
15: Hadi gidip bir de mutfağa bakalım.
20: Yok artık.
15: Evet, çok büyük bir oda değil belki ama burası çöplük gibiydi.
20: Kesinlikle öyle. Bu odaya her girdiğimde midem bulanıyordu. Berbat kokuyordu çünkü.
15: Evet. O zehirli buzdolabı. Gerçi tam olarak zehirli değildi ama yani o dereceye yakındı diyebilirim. Bizi bayağı zorladı. Ama oraya daha sonra geleceğiz. Pekala. Hadi şimdi ofise geçelim. Muhtemelen benim favori odam burası. Büyük bir odaydı. Üstelik ağzına kadar doluydu.
20: Aman Tanrım Matt.
15: Eski hali nasıldı buranın?
20: Lise yıllarımda amcamın bana rehberlik ve hocalık ettiği dönemde onunla burada çok zaman geçirdik. O günlerin heyecanıyla doldum yine. Mutluluk gözyaşı bunlar. Odanın çöpten arındığını, böyle olduğunu görmek çok güzel.
15: Bazen bu tür istifler asıl güzel anıların üzerine örtebilir. Umarım buranın temizlenmesi onu hatırlayabilmen için sana bir alan açmıştır. Son odayı görmeye hazır mısın? Oyun odası.
20: Aman Tanrım.
15: Şuraya baksana.
20: Vay canına, şaka yapıyor olmalısın. Odanın bu kadar büyük olduğuna inanamıyorum.
15: Gerçekten büyük. Bizi neden çağırdığını şimdi daha iyi anlıyorum. Görünce biz de afalladık. Çok fazla iş olduğundan ilave 2 gün eklemek zorunda kaldık.
20: Omzumdan büyük bir yük kalktı Matt. Ekibiniz olmasaydı asla başaramazdım. Odanın ne kadar büyük olduğunu göremiyordum.
15: Tamam, bizden 2 şey istemiştin. Burayı boşaltmak ve biraz para kazanmak. Bu para ne için kullanılacak?
20: amcama bakmam gerekiyor.
15: Satışlardan 50 bin ile 60 bin dolar arasında bir şey kazanmayı umuyorduk. Ancak müzik kutusu ve oyun makineleri beklediğimiz etkiyi yaratmadı. Asıl parayı getiren şey ise bol miktarda altın ve mücevher bulmak oldu. Buna o zehirli buzdolabına çıkan 15 bin dolar ve ofisinde gizlenmiş olan diğer 10 bin dolar da dahil. Aman tanrım. Ama bizim için en büyük sürpriz satış şu orijinal Hawaii gömleği koleksiyonu oldu.
14: 12 bin dolara kadar inerim.
0: Pekala 12 bin olur.
14: Harika.
0: Süper.
15: Yani toplam kazanç satışlardan 52 bin dolar. Temizlik masrafları için ayrılan 15 bin dolardan sonra geriye bize 37 bin dolar kaldı. Bunun 22.200 doları senin, 14.800 doları ise bizim payımız. Bu nakit parayı sana takdim etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. İşte.
20: Parayı çaldırmayayım da.
15: Evet, iyi para. İnanılmaz bir şey. Çok iyi para.
20: Vay canına. İlk defa bu kadar çok 100 dolarlık nakit parayı bir arada görüyorum.
15: Artık bu parayla amcanın bakımını karşılayabilirsin.
20: Hepsini bunun için kullanacağım. Teşekkür ederim.
15: Rica ederim. Gerçekten çok ağır bir yük senin için.
20: Şu an sadece büyük bir rahatlamayı hissediyorum. Omuzlarımdaki yükü artık kaldıramıyordum. Ama Matt her şeyi halletti. Bana gerçekten büyük bir mutluluk ve huzur veriyor. Minnettarım.
15: Aramana çok sevindim. Çok teşekkür ederiz. Tom'un bir sürü farklı koleksiyonu vardı. Çok uzun zamandır bu istifle mücadele etmek istiyordum ve sonunda fırsat buldum. Yine de Jamie'ye yardım edebildiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Ona güzel bir para kazandırdık. Ayrıca evi tamamen boşalttık. Böylece evi satabilir ve Tom'un bakım masraflarını karşılar.
21: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
22: Abi ne yapıyoruz şu an?
23: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
24: Bu da hala peşimde.
25: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
26: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
27: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
28: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
29: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra Hacimli, Hacim 1, Kepek 0.
30: Fanfan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanfan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
31: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
32: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
33: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Kira geliri elde edenler ve kiracılar. Günlük ve haftalık gibi kısa süreli konut kiralamaları da dahil olmak üzere tutarı ne olursa olsun kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin tamamının banka veya posta idaresi aracılığıyla yapılması zorunludur. Ödemelerin elden yapılması durumunda kira geliri elde edenlere ve kiracılara her bir işlem için 5000 liradan az olmamak üzere elden ödenen kira tutarının %10 oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak kirayı elden ödeyenlerin durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde kiracıya ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.

0: Kuzey Carolina. Hava 32 derece. Nem oranı %70.
1: Kuzey Carolina'da bir başka sıcak gün. 2-3 haftamız olduğunu düşünüyoruz. Eğer altın üretmeye başlayamazsak, çok yakında burayı satışa çıkaracağız. Buraya gelip maden işletmek gibi bir planım hiç olmadı. Buraya başta sadece yardımcı olmak için geldim. Buraya geldiğimde bu madenin ilk sahibi gerçekten harika bir adamdı. Ve ne yazık ki kansere yakalandı ve onu kaybettik. Madenin bize miras kaldığını öğrendiğimizde bir an için tam bir şok yaşadım. Sonra ne yapacağımızı düşündüm ve burayı sürdürülebilir hale getirmek için elimizden geleni yapabilir miyiz diye düşündüm. İşleri büyütmek istedim ama yıkama tesisini sıfırdan inşa etmek zorunda kaldık ve emekliliğimi buraya yatırdım. Bu beni çok hızlı bir şekilde kurutuyor.
2: Hissediyorum. Şu anda biraz hissediyorum.
1: Bir denizci olarak başarısız olmayı bilmeyiz. Küçük başarısızlıklar sizi tecrübelendirir.
2: Bir de Freddy ve Juan olmadan hiç şüphesiz ki onlar olmadan batarız.
3: Biraz altın bulalım baylar.
0: Freddy Dutch.
3: Altının garantisi yoktur dostum.
0: Juan Ibarra.
4: Pekala, yapalım şu işi.
0: Altın çıkarma sanatında dünyanın en engebeli yerlerinde...
4: Şuna baksana.
0: Olabildiğince ustalaştılar.
4: Hasta hissediyorum Freddy.
0: Şimdi ise zor durumdaki madencileri kurtarıyorlar.
4: Bu hiç iyi değil.
0: Zengin olmak için her şeyi riske atan madencileri.
5: Kapat şunu.
0: Her şeylerini kaybetmek üzere olanları.
3: Önce güvenlik.
0: Başarısız madenler için imkansız mühendislik yetenekleri sergileyip...
6: Daha önce hiç alt savak diye bir şey duymamıştım.
0: Acı gerçekleri söylüyorlar.
3: Şu anda kazdığım bu malzeme tamamen değersiz.
0: Ve altının izini sürüyorlar.
3: İşte hayaller böyle gerçek olur.
0: Üretimi en az 2 katına çıkaramazlarsa karşılığında 1 kuruş bile kazanmayacaklar.
3: Bu normal miktarın 10 katı.
4: Bu harika.
0: Freddy ve Juan'la madenleri kurtarmak.
4: Sanırım kusacağım.
3: Ciddi misin? Bizi geri döndür dostum.
4: Hayır, seninle dalga geçiyorum. Burada Kuzey Carolina'da olmak çok güzel. Burada çok fazla tarih var.
3: İlk altın da öyle.
4: Sanki her şeyin başladığı yere geri dönüyoruz.
0: 1799 yılında Kaliforniya'da altın arayışı başlamadan 50 yıl önce 12 yaşındaki bir çocuk 17 kiloluk bir külçe bularak Kuzey Carolina izdihamını ateşledi. O zamandan bu yana günümüzde 2 milyar dolar değere sahip 35 bin kilonun üzerinde altın kazılmıştır. Freddy ve Juan 3000 kilometrelik yolculuklarının sonuna yaklaştı. Hollister, Kuzey Carolina'ya 200 yıllık tarihi bir maden için geldiler. İlk defa doğudaki bir madeni kurtaracaklar.
4: Corey'nin hikayesi nedir?
3: Emekli maaşıyla yaşayan eski bir denizci. Bana bir ay içinde işleri yoluna koymazsa işinin biteceğini söyledi.
4: Bu durum çabuk gelmemizi daha da önemli kılıyor. İş kamyonlarımızın burada olması iyi olurdu ama yine de bir şeyler çözeriz.
3: Evet öyle ama bir gün uçmak 6 gün araba
4: evet,
3: kullanmaktan
4: kesinlikle.
3: İyidir.
0: Freddy ve Juan her kurtarma işinde yardımcı olması için yanlarında binlerce dolar değerinde ekipman taşır. Ancak emekli asker Corey Carter'a parası bitmeden yetişebilmek için ekipmansız bir şekilde uçakla geldiler.
3: Bakalımsa işinin biteceğini söyledi.
4: Bu durum çabuk gelmemizi daha da önemli kılıyor. İş kamyonlarımızın burada olması iyi olurdu ama yine de bir şeyler çözeriz.
3: Evet öyle ama bir gün uçmak 6 gün araba
4: evet,
3: kullanmaktan
4: kesinlikle.
3: İyidir.
0: Freddy ve Juan her kurtarma işinde yardımcı olması için yanlarında binlerce dolar değerinde ekipman taşır. Ancak

0: Bay Hoan, nasılsınız?
1: Seni tanımak güzel.
0: Geldiğiniz için minnettarım. Yardımınıza ihtiyacımız var. Muhtemelen burayı bırakmak zorunda kalmamıza bir aydan az
2: Peki,
0: bir süre kaldı.
2: Peki, o ay içinde neyi kurtarmanız gerekiyor?
0: Hedefim haftada bir ons. Bizi idare edecek olan da bu.
1: Bu ayda 7 bin eder.
0: Evet.
2: Şu anda ne alıyorsun?
0: Günde yaklaşık 1 dram.
1: Yani günde yaklaşık 60 dolar.
0: Evet.
2: Ne zamandır buradasın Corey?
0: 3 yıldır buradayım.
2: Öyle mi?
0: Deniz kuvvetlerinde 26 yıl geçirdim ve önceki sahibi Steve beni asistan olarak davet etti. Steve vefat ettiğinde bize bu madeni bıraktı. Steve'i çok özlüyoruz. Steve her zaman küllerinin madenin üzerine serpilmesini istemiştir. Onun hayali burayı işlevsel bir altın madenine dönüştürmekti. Onun hayallerini gerçekleştirmek istiyorum ki bize baktığında gülümseyebilsin. Eskiden bir deniz piyadesi olduğum için ve Steve'i de çok sevdiğim için Steve'in hayali bana bir görevmiş gibi geliyor. Steve bana 3 yıl önce bir görev verdi ve bu görev hala tamamlanmadı. Külleri buradayken bu madeni satmak aynı zamanda birinin mezarını satmak gibi hissettirecek.
1: Ama şu anda emeklilik gelirlerinizle finanse etmeye çalışıyorsunuz.
0: Şu anda bize gerçekten yeterli olmuyor.
2: Altın madenini döndüremiyor.
0: Altın madenini döndüremiyor.
1: Bulduğunuz altınlardan yanınızda var mı?
0: Bu bulduğum en iyi külçe.
1: Tamam. Güzelmiş.
2: Bunu savakta bulmadın değil mi?
0: Öyle.
2: Öyle mi?
0: Evet. Porter's altın madeni resmi olarak 1831 yılında altın madeni haline geldi. Burada hala altın olduğunu biliyorum. Çünkü 3 yıldır toprağa direkt dokunduğumda bile altın buluyorum. Tabii ki onu çıkarmalıyız.
1: Hadi gidip etrafı bir görelim.
0: Bana uyar.
2: Tamam, takipteyiz.
0: Pekala beyler.
1: Ülkemize verdiğiniz
0: için teşekkür ederim. Bu Carl.
2: Carl.
1: Merhaba.
0: O da emekli bir denizci.
3: Memnun oldum. Merhaba Freddy.
0: Sadece bir ayımız kaldığını öğrendiğimizde bana yardım etmek için her şeyi bıraktı ve geldi.
3: Corey 30 yılı aşkın süredir tanıdığım bir arkadaşım, bir deniz piyadesi. Buradayım çünkü Corey'nin yardıma ihtiyacı vardı. Maden için yaptığı işlerin mali yükünün onu strese soktuğunu söyleyebilirim. Bu zor bir iş, kesinlikle öyle. Freddy ve Juan'ın çok yardımı dokunacak, bunu biliyorum.
1: Bir kere bunu asla ağır ekipmanla besleyemez.
0: Hayır, hayır, kesinlikle besleyemiyorum.
2: Günde bunlardan kaç tanesini taşıyorsun?
3: 40.
2: Günde 40 tane.
3: Bunlardan 40 tane.
2: Hadi canım. Yani onları elle çekip buraya getiriyorsun.
3: Evet.
2: Ve onları elle hazneye boşaltıyorsun.
3: Evet.
2: Vay canına. Ekipman olarak elinde neler var?
0: Elimizdeki tek şey 80'lerin ortasından kalma bir makine.
2: Bu önündeki şeylerde ne?
0: Steve ön denge ağırlıklarını çıkardı. Bu yüzden kepçenin ağzının içinde bir şey olması gerekiyor. Yoksa her ileri gittiğimizde ön taraf yukarı kalkıyor.
1: Bu hiç iyi değil.
0: Evet, bu beni korkutuyor.
1: Bir deneme yapalım baylar. Zamanlayıcıyı başlat Juan.
2: Tamam, şu an başladı.
4: İlk kova geliyor.
1: İlk kova Juan.
2: İlk 5 galonluk kova. Genellikle çok daha büyük olur.
5: Toprak derme çatma bir huniden, ev yapımı bir eleğe geliyor. Sonrasında Corey'nin büyük kayalığı elle temizlediği küçük bir savağa geliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk altına hücumun başladığı yerin burası olduğunu biliyoruz. Burada durmak çok güzel. Her şey burada başladı. Bundan sonra Kaliforniya, Colorado, Arizona. Altın buralarda arandı ama her şey burada başladı.
2: Freddy bana durumu anlattığında kamyonet olmadan burada çalışmanın sorun olmayacağını düşünmüştüm ama gerçekten yanlış bir karar verdik. Kamyonumuzu getirmeliydik ama şimdi buradayız ve elimizden geleni yapmak zorundayız.
0: Freddy ve Juan'a şu anda toprakta yeterince altın olduğunu göstermeyi umuyorum.
2: Gerçekten zor durumdalar. Bilmiyorum ne yapacağımı şaşırdım. İşi yürütmek için ne yapacağımı anlamaya çalışıyorum.
0: Oh hayır.
3: Dikkatli, dikkatli.
2: Sanırım kendini kilitledi.
1: Kilitlendi. Kapatmak zorundasın.
5: Test başladıktan bir saat sonra bir arıza çıkıyor ve elek duruyor.
1: Küçük bir beton mikseri için tasarlanmıştı.
2: Aralıklı olarak çalışmak üzere tasarlanmıştı.
1: İki saatlik bile çalışmayabilir.

0: sıkamayabiliriz. Kamyonumuz yok ve mobil kaynakçımız da yok.
1: Evet, ekipmanı bir anda yaratamayız.
2: Bu noktada geri mi çekmeliyim, içeri mi itmeliyim?
0: Hayır, sadece olduğu yerde sık.
1: Çok uzun süre tutmaz ama.
2: Evet. Tekrar mı başlatayım?
1: Başlamadan önce elinizdeki tüm su bu kadar mı?
2: Şu an evet.
0: Şu anda bu su nereden geliyor?
2: Doldurmam gerektiğinde su kuyusundan pompalıyoruz. Orası yaklaşık 3 metre derinliğinde, evet.
1: Bu mu? Yine de yeterli değil. Bu bir birikinti.
2: Evet.
1: Tamam.
2: Kaynak olduğunu düşündüğümüz bir alanımız var. Hava ne kadar sıcak olursa olsun asla kurumuyor.
1: Burada eksik olan şey şu. Toprak var ama suyu yok. Bu sürdürülebilir değil.
0: Tekrar çalıştıralım.
1: Evet.
0: Bu zor olacak Freddy.
1: Su.
0: Su, toprak, hepsi.
1: Sanırım bu çok tehlikeli.
0: Endişeliyim Freddy. Bu konuda gerçekten endişeliyim.
3: Son kova.
0: Son kova.
2: Son kova geliyor.
1: Artık kapatın baylar.
2: Pekala.
4: Bu yorucu 2 saatlik test, Corey'nin yarım metre topraktan ne kadar altın çıkarabildiğini gösterecek.
1: 40 kova bu sıcakta elle yapmak için çok fazla.
0: Seni izlerken bile yoruldum.
1: Siz burayı temizlerken Juan ve ben kafa kafaya vereceğiz.
2: Evet.
1: Size nasıl yardım ederiz?
2: Harika, teşekkür ederim.
1: Birazdan görüşürüz.
2: Pekala, teşekkürler Juan.
0: Teşekkürler. İzlemesi zordu.
1: Bu işi doğru yapmanın binlerce yolu var. Ama bu onlardan biri değil.
0: Evet, kesinlikle değil.
1: Evet, bu çok fazla emek harcadığınız ama hızla parasız kalacağınız bir sistem.
0: Evet. Kalıcı bir değişiklik için, onlara gerçekten faydalı olacak bir şey yapabilmek için bazı ekipmanlar getirmeliyiz. Çünkü buradaki ekipmanlarla ve elle yapabileceklerimiz yeterli olmayacak.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim ya.
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
16: Bankam, Tombank, kartım hadi.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
2: İkinci gün. Nem oranı %70.
3: Evet Juan, Doğu yakasındaki ilk işimiz.
2: Kuzey Carolina'nın Tar Heel eyaletinin derinliklerinde.
4: Bu sabah nasılız beyler?
5: Günaydın, günaydın beyler.
6: Günaydın, iyiyim, teşekkürler.
2: Freddy ve Juan, eski denizci Corey Carter'ın kendisine miras kalan madeninde işleri yoluna koymaya çalışıyor.
4: Kesin olan kendinizi çok yoruyorsunuz.
3: Bunu söylemek için uzmanlığa gerek yok ki.
5: Evet.
3: Bu çok bariz.
6: Ekipman yetmeyince biz devreye giriyoruz.
3: Tartalım. Yarım gramdan biraz fazla.
4: Şartlara göre bu fena değil. Ama sürdürülebilir de değil.
5: Birkaç gün üst üste yapmaya çalışırsak vücudumuz buna izin vermeyecektir.
4: Tek talihsiz şey sisteminizin doğru olmadığını düşünüyorum.
3: Bu sistemle hedefinize asla ulaşamazsınız.
2: Corey'nin haftalık hedefine ulaşabilmesi için %70 nem oranında 320 kovayı elle yükleyerek günde 16 saat çalışması gerekecek.
4: Sanırım yapabileceğimiz bir şey var ama emin değiliz. Kafa kafaya verip ne yapacağımıza karar vermeliyiz. Birazdan görüşürüz.
5: Pekala.
3: Gördüğüm en kötü durum değil ama kesinlikle listenin ilk sırasında yer alıyor. Bavullarımızı aldık, uçağa atladık ve buraya geldik. Yani elimizden geleni yapacağız. Umarım yardımcı oluruz.
5: Freddy ve Juan olmadan burayı yaşanabilir kılmak mümkün olmayacak. Hem Steve'in hayalleri ölecek hem de benimkiler.
3: O zaman bir şeyler hazırlayalım.
4: Evet, öyle yapmalıyız.
3: Bir defter almak zorunda kaldım. Bizimkiler kamyondaydı.
4: Üzerimizde hiçbir şey yok. Kağıt ve defter bile. Hiçbir şey.
3: Sen de benim kadar iyi biliyorsun ki ellerindeki elek bu işin altından kalkamaz.
4: Hayır, bir hafta harcayıp yeniden inşa edebiliriz ama 2 saatte yarım metre yeterli olmayacak.
3: Evet, kesinlikle. Hobi gibi.
4: Evet, sağlam ekipmanlara ihtiyaç var. Yakınlardaki bir makine atölyesinde uygun boyutta bir tane buldum ama üzerine bir hazne koymamız gerekecek.
3: Kepçe ağzına fazladan ağırlık koymuşlar. Bu konuya da bakmamız gerekecek bence.
4: Küçük bir pınarları var. Umarım orayı açıp sudan alabiliriz ve böylece bedava sudan faydalanırız.
3: Gidip Corey ile konuşalım. Bakalım yapmak istiyor mu?
4: Tamam, hadi gidelim.
2: Corey'nin üretimini artırmak ve işletmesini 21. yüzyıla taşımak için Freddy ve Juan kepçenin önüne kurşun bir ağırlık ekleyecek. Böylece daha rahat kullanılabilecek. Mevcut yıkama sistemi, özel olarak inşa edilmiş bir elek, yeni hazne ve savakla değiştirilecek. Ve tesise daha fazla su getirmeyi deneyecekler.
3: Evet çocuklar.
4: Nasılsınız beyler?
5: Hayattayız işte.
4: Hedefinize ulaşabilmeniz için bu sistem kesinlikle yeterli değil.
3: Hedefinize böyle ulaşamazsınız.
4: O noktaya ulaşabilmek için sağlam bir ekipmanınız olmalı.
5: Elbette, evet.
3: Kazıcının önünde karşı ağırlıklar yok. Bu yüzden bir şeyler ayarlamamız gerekiyor. Ayrıca su sisteminizi de geliştireceğiz.
5: Harika.
3: Hala yapmamız gereken çok iş var ama aynı zamanda daha iyi bir zemin bulmalıyız. Bu yüzden keşfe çıkmanın ve seçenekleri görmenin zamanı.
4: Doğu yakasında bir yer var.
3: Muhtemelen saatte 5-7 evet. metre yapar o.
4: Malzemeye harika. Bağlı olarak.
5: Bu oyunu gerçekten değiştirir.
4: Ama tesis nakliyesi ve diğer her şeyin toplam maliyeti 200 gram altın veya 14 bin dolar. Bu sizin için büyük bir rakam. Biliyorum, mali durumunuz biraz sıkışık.
5: Bu bizim için büyük bir risk. Ancak bazen kazanmak için risk almanız gerekir ve eğer siz de yanımızdaysanız ben varım, pekala.
4: Pekala. Kulağa harika geliyor.
6: Kesinlikle harika. Teşekkürler.
3: Şeyler sipariş etmeye başlayacağız.
5: Pekala. $14,000 beni hala korkutuyor. Ancak bunun bize sadece madenin bakımını yapmak için değil, aynı zamanda kalıcı bir madenci olma sürecini başlatmak için gerçekten ihtiyacımız olan altını elde etmemize yardımcı olabilecek bir sistem sağlayacakları anlamına geldiğini düşünüyorum.
3: Bence Corey gergin çünkü bu onun için çok büyük bir para. Ama aynı zamanda risk almadan yürütülecek bir durumda değil. Bu adamların yardıma ihtiyacı var. Onlar şu anda hobi madencileri. O zaman onu hobi madenciliğinden gerçek madenciliğe taşıyalım.
4: Evet, yardım edersen bazı şeyleri kesebiliriz. Harika.
3: Elbette.
2: Juan, Corey'i bu maddi bataklıktan kurtarmak için...
3: Nasıl gidiyor Corey?
2: Hevesle hazırlıklara başlarken...
3: Ekipmanları beslerken gidip biraz maden arayalım, olur mu?
5: Tamam.
2: Freddy ise 20 dönümlük arazideki en iyi noktayı bulmak istiyor.
5: Bu arazide hala el değmemiş olduğu söylenen bazı bölgeler var. Ancak bakıp da şurası diyemem.
3: Bu maden karmakarışık ve her yerde yığınlar var. Delikler de var. İşte başka bir yığın. Şuradakinden farklı görünümlü bir malzeme.
5: Üste kırmızı kil var ve altında 20-25 santimlik saf kum var. Daha altında ise grimsi bir kil var.
3: Ama doğal değil. Sanki birileri buraya yığmış. Neden bilmiyorum. Birileri bu yığınlar için çok uğraşmış ve ben onları anlamadım. Steve, sana bu madenle ilgili ne anlattı?
5: İlk kez 1831 yılında Jean Portis ve Batı'dan dönen bir maden arayıcısı tarafından bulunduğunu ve beyefendinin frosunu yakıp çinkonun içinde pullar olduğunu fark ettiğini ve bunun altın olduğunu anlayarak başladıklarını anlattı.
2: Portis bölgesinde 1831 yılında 3-4 santimlik altın damarı keşfedilmesi, sert kaya ve plaser yataklarından zengin olan madencileri harekete geçirdi. Sonraki 100 yıl boyunca altın elle ve hidrolikle kazıldı. Bu da farklı renklerde toprak yığınlarına neden oldu. Ve günümüzde değerli toprağın nerede kaldığını okumak zorlaştı.
3: Eleye biraz gri koy.
5: Tamam.
3: Sonra da biraz kırmızı.
5: Pekala.
3: Seni altın madenciliğine iten neydi?
5: 6 yaşımdayken Black Hills'e gitmiştik. Hangi nehir olduğunu hatırlamıyorum. Babamla birlikte kazı yapıyorduk ve küçük bir parça pirit bulduk. Altın olmasa bile ilgimi çekmişti. Sevdiklerim tarafından başarılı bulunacak kadar altın bulmayı çok isterdim. Benim asıl önem verdiğim başkalarının beni başarılı bulması değil, ailemin beni başarılı bulmasıdır.
2: Corey kırmızı toprakta altın ararken, Freddy gri malzeme ile ilgileniyor.
3: Bak, burada iyi bir tane var.
5: Aa, evet, bayağı iyi. Hı-hı. Altın burada.
3: Evet.
5: Yaklaşık 6 ya da 7 renk.
3: Hı-hı. Buraya ilk geldiğimde ne oluyor dedim. Ama bugün gördüklerimden sonra... Gri şeyler, onların atıkları, gri toprak üzerinde çalışabiliriz. Ve kırmızı şey, bakir toprak. Onlar için yeterince iyi olmasa da bizim için yeterince iyi. Bunların hepsini kullanırdım.
2: Her iki türde de altın bulunmasıyla, Corey'nin yapacağı en iyi şey, yatırımlarını geri alabilmek için mümkün olduğunca çok çalışmak olacak.
3: Altın görmek hep güzeldir. Şimdiye kadar baktığım en eski maden burası. En zor arazilerden biriydi. Neyse, sanırım bunu çözdüm. Son testi hem de. Her ikisinin bir karışımını deneyeceğiz ve ne olduğunu göreceğiz.
7: Atil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
8: Otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor.
10: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
15: Bu otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
17: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Bu otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
21: tak. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
22: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
21: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
22: Evet biliyorum, takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
23: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Üçüncü gün. Nem oranı %68.
3: Eric olmalısın.
24: Evet.
3: Ben Freddy, seninle telefonda konuştuk. Burada mı duruyor?
2: Kuzey Carolina'nın Franklin eyaletinin bunaltıcı sıcağında Freddy, Corey'nin kepçesine denge unsuru olarak kullanılması için kurşundan ağırlık tedarik ediyor.
3: Bu iş görür. Ne bulabildiysek onu kullanacağız.
24: Pekala, gidip sana birkaç kova bulayım.
3: Çok teşekkür ederim. Bir yığın ağırlık bulduk. Belli ki biri bunları devirmiş. Bu iş için tercih edilmesi gereken bir ağırlık değil. Hatta keşke kurşun kullanmasak ama paranın karşılığını en iyi veren madde bu işte, ne yapalım? Ağırlığı koyacağımız nokta çok dar.
24: Tamam Bay Freddy, size birkaç kova getirdim.
3: Tamam, şimdi hepsini dolduralım.
24: Pekala, dolduralım.
3: Evet. Eskiden bana da lazım olurdu ve kurşundan biraz daha sert olan tekerlek ağırlıkları kullanırdım. Binlerce kilo eritirdim. Sonra yeniden dolduran diğer insanlara da satarak fazladan gelir elde ederdim. Ama bu çok acı vericiydi. Bir araba ya da kamyonun jantına lastik taktığınızda hiçbir zaman mükemmel bir şekilde dengelenmezler. Ve dengesiz kaldıkları için diğer tarafta ağırlıklarla dengelemek zorunda kalırsınız. Bu yaklaşık 170 gram. Ve bu da 30 gram gibi. Sanırım 70 kilo ağırlık var. Umarım bu tekerleklerin yerde kalması için yeterli olur. Ne kadarmış?
24: 75 kilo.
3: 75 kilo mu? Tahminim bayağı yaklaşmış. Tamam, kamyonu getireyim.
25: Well,
3: Bir şeyler getirdim Corey.
0: Oh, harika Freddy.
3: Tekerlek ağırlıkları ama kurşundan. Yani çok ağırlar.
1: Evet, kamyonumuz ve römorkumuz geliyor.
2: 24 saatlik bir yolculuktan sonra ikinci el ekipmanlar geldi.
0: Vay canına.
3: İşte sağlam bir ekipman.
4: Merhaba dostum.
3: Seni görmek güzel, merhaba.
1: Trav, nasıl gidiyor? Şuna bir göz atalım.
0: Sağlam. Benimkinden çok daha sağlam görünüyor.
5: Güzel.
1: Küçük ama iyi inşa edilmiş. Durmadan çalışabilir. Ki bu iyi bir şey ama kötü olansa içine bakarsan görürsün. Püskürtme çubuğu parçalanmış. Bu yüzden bunu yeniden inşa etmeliyiz.
3: Hadi indirelim.
1: Pekala.
2: Kamyonunu ve ekipmanını yitiren Juan, yardımcı olması için elektrikli bir kepçe ve kaynak makinesi ödünç aldı.
0: Bu kadar profesyonelce inşa edilmiş bu ekipmanı görse, Steve'in inanılmaz derecede heyecanlanacağını düşünüyorum. Ve şu anda yukarıdan bakıp alkışladığından hiç şüphem yok.
2: Juan ekipmanı tamir etmeye başlıyor. Freddy'nin görevi ise Corey'nin su kaynağının yeni ekipmanları çalıştırmak için yeterli olup olmayacağını belirlemek.
3: Su sıkıntısı çekiyor ve şu anda evinin kuyusundan bahçe hortumuyla bir yıkama tesisi çalıştırıyor. Bu sürdürülebilir değil. Bu işin uzmanı değilim. Gidip bakmamız gerekecek. Yapabileceğim tek şey bu. At sineği!
0: Dediğim nokta burası. Burada bulunduğumuz her iki yaz boyunca burası hiç kurumadı.
3: Sanırım buraya bir hendek kazacağız. Ve sonra buradaki sular deliklere akacak.
0: Evet, bu işe yarar.
3: Biraz nazik olmalıyız.
2: Doğal bir su kaynağından sürekli olarak su elde edilebilecek. Ancak Freddy yanlış bir hareket yaparsa kaynağı kalıcı olarak kapatabilir.
0: Açıkçası beni tedirgin ediyor. Ama bu da risk almamız gereken noktalardan tabii ki sadece biri.
3: Korkunun ecele faydası yok. Hadi bakalım.
0: Evet, hadi bakalım. Şimdilik bir sorun yok. Evet, eğer bu hızla devam ederse iki günde bir çekmemiz yeterli olur.
3: Yavaş ama damlaya damlaya göl olur, değil mi?
0: Evet.
3: Kaynak sağlam mı, bunu sabah öğreneceğiz. Umarım artık evinden su çekmek zorunda kalmaz.
1: Oh, kırılacak.
4: Evet, tamam.
2: Juan maden arazisinde eleğin bükülmüş çubuğunu tamir etmeye başlıyor.
1: O yayı çıkarabilirsek su spreyinin perdeleme alanında biraz daha yoğunlaşmasını sağlayacaktır. Oldu mu?
4: Evet. Sanırım düzeldi.
24: Bir ok kadar düz.
4: Sıfır gibi. Şimdi de yerine takmamız gerekiyor. Yeni bir çubuk mu aldınız? Bu şey sıfır gibi görünüyor.
2: Daha sonra dengesiz kepçeyi ağırlıklarla dengelemek için çalışmalar başlıyor.
6: Yani bunun içine bir şey mi koyacaksın?
1: Tüm kurşunu bunun içine dökeceğiz.
6: Kurşun, o tamam.
2: Sadece temel aletlerle araba tekerlek ağırlıklarından elde edilen kurşun gerekli ağırlığı sağlayacak.
4: Kurşun olmayan tüm şeyleri ayıklıyorum. Böylece Freddy bunu eritmeye başladığında yüzünde patlamıyor.
3: Eridikten sonra biraz daha ekleyeceğiz.

0: Amma sıcak. Kurşunu ağırlık olarak kullanmanın akıllıca bir fikir olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü hava sıcak ve bunu yaparken çok da bunaldık. Ama işe yarayacaktır. Kurşun ağırdır.
1: Ön tarafa 70 kilo koyacağız. Zorlamadığımız sürece tekerlekler taşacaktır diye düşünüyorum.
2: Çalıştığından emin olalım.
3: Vay canına.
0: Bunlar iyi adamlar. Onlarla biraz konuştum. İyi mizah anlayışları var ve çok çalışkanlar. Juan ve ben bu işten para kazanacağız. Ama aynı zamanda bu adamların yardıma ihtiyacı var.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
15: kartım Hadi. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
16: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
15: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
16: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
9: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Dördüncü gün. Kurşun ağırlık gece boyunca soğudu.
2: Şimdi Corin'in kepçesinin önüne kaynakla monte edilebilir.
3: Ölçüp tam merkezi bulalım.
18: Merkez tam şurası. Saatte 5 metrelik bir tesis. Bu tesisi besleyebilmek için o kazıcının çalışması gerekecek ki malzeme getirip tesisi besleyebilsin. Yani şu andan itibaren gerçekten çok önemli bir parça. Kaynaklamak basit olacak. İlk olarak yukarı geleceğim, sonra biraz aşağıya, en sonunda da tekrarlayacağım.
2: Corey ticari madencilik eğitiminin yanı sıra usta bir kaynakçıdan da ders alıyor.
18: Gördün mü?
1: Evet.
18: Denemek ister misin? Biraz daha yavaş, yaklaş, yaklaş.
1: Sanki kutunun kenarından çok çerçeveye yakındım.
18: Biraz uzaklaştın, bu yüzden uzun kavisler oluyor. Ve kavise en yakın olan çelik parçasını kaynaklaman gerekiyor. Ve bu
1: kutunun üzerinde.
18: Evet. İşte böyle. Oldu. Kolayca çalışıyor mu?
1: Aa, evet. Öyle mi?
18: Tamam, mükemmel.
1: Uzun süredir burada öylece yatıyordu.
18: Bu birkaç sorun çıkartabilir. Muhtemelen yüksek viteste. Şimdi hiçbir viteste değil.
1: Öyle duruyor. Buraya geri getirdim. Yani geri gidebildiğine eminim.

0: Daha düşük bir vites almak için vitesten çıkardım ve şimdi hiç vitese geçmiyor. Vitese geçti mi?
1: Geri vitese taktığımda geri doğru gidiyor ama ileriye aldığımda gitmiyor. İşte gidiyor.
0: İşte
1: evet,
0: oldu.
1: Gidiyor. İşte ileri vites. Hangi viteste olduğunu bilmiyorum ama bir şey de...
0: Hadi ilerle, izleyeceğim. Çok hızlı değil ama hareket edebiliyor.
1: Teker artık kalkmıyor, bu harika bir şey.
2: Çok olmasa da biraz su var.
3: Sıra Freddy'nin su sorununu çözüp çözemediğini öğrenmekte.
2: Biraz derin. Cory karla ayrıldığında sana kim yardım edecek?
1: Şu anda öncelikle ben olacağım. Ama oğlumla konuştuktan ve onu sürekli olarak buraya getirebilmemizi sağladığın şeylerden sonra oğlum sanıyorum buraya gelecek.
2: Tamam.
1: Brandon beni örnek alıp asker oldu. Çok güzel bir ailesi, bir eşi ve 3 tane muhteşem bebeği var. Buraya gelip benimle çalışmak için büyük bir istek duyduğunu ifade etti. Ancak ailesine de bakabilecek kadar karlı olduğunu bilmeden bunu yapmaz. Onun benim yanımda olması, yani çocuklarınızla birlikte yapabileceğiniz bir şey olması her babanın hayalidir. Bu yüzden bu harika olurdu.
2: İşte pompalar çalışıyor. Çok güzel. Suyumuz geldi.
0: Nasıldı Fred?
2: Şöyle yaptık. Şuradaki küçük gölet 2,5 metre falan derinlikteydi. Oradan aşağı doğru 3 metre derin olan diğer göletlere hendek açtım ve günde 3-4 litre su çıkar buradan. Evet, pek kaynak sayılmaz. Ama yedekte duracağı için bence gayet yeterli.

0: Burada bunu bir hazneye çevireceğiz. Şu anda bu nemde bir iş yapmak kesinlikle yorucu. Bir angarya. Ne yazık ki zamanımız tükeniyor.
1: Kamyonetin burada olsaydı ihtiyacımız olan tüm aletlere sahip olurduk.
2: Ekipmanları yanında olmadığından hazneyi eski usullerle yapmak zorunda.
0: Tanrım, hadi ama. Corey bahsederken burada değildiniz ama o burada arkadaşının anısını onurlandırıyor. Ve Carl aslında Corey'e hayalinde yardım etmek için burada. Yani dostların birbirine yardım etmesinden bahsediyoruz.
1: Harika.
0: Evet. Siz adiler gibi. Biz her zaman yardım ediyorsunuz.
1: Arkadaşlar bunun içindir değil mi?
0: Pekala. Hazneyi bitirmek üzereyim. Ve test etmeye çok daha yaklaşmış olacağız. Nasılsınız beyler?
3: Merhaba Juan.
0: Evet, artık onu kuracağımız yere götürmeye hazırız.
4: Bu çok çok güzel. Yani Corey'nin artık gerçekten altın üretmeye başlayabileceğini düşünüyorum.
2: Son testten önce düzeltmeleri tamamlamak için ekipman yeni yerine taşınıyor.
3: Eliğin indirildiğini ve gerçek bir çalışma için hazırlandığını görmek heyecan verici.
5: Şuraya koy. Biraz da bu tarafa gel Juan.
0: Bir araya getirebildik. Ödemenizi kazmaya başlamak isterseniz sabah tekrar gelip bir deneme çalışması yaparız.
3: Kulağa hoş geliyor.
5: Bakalım ne kadar altın alacağız.
2: Beşinci gün.
0: Sanırım bu kadar malzeme yeterli. Hazır buradayken eleği kepçeyle doldurmaya ne dersin?
3: Evet, bu harika olur.
0: Tamam.
3: Tamam.
0: Hadi yapalım.
2: İkinci testin sonucunda Corey'nin operasyonunun hobiden tam zamanlı bir işe dönüşüp dönüşemeyeceği belirlenecek.
0: Hey Freddy, ilk birkaç kovayı yapmak ister misin?
5: Tamamdır.
0: Bir dahaki sefere kepçenle veya daha küçük bir kepçe alarak böyle yapabilirsin.
3: Evet. Evet.
0: Kronometreyi başlatıyorum.
5: İlk kova.
0: İlk kova.
3: Evet, şuna bak. Bu çılgınlık. Mest oldum. Steve muhtemelen böyle bir şeyi gördüğü için küçük bir bulutun üzerinde dans ediyordur. Bu noktada burayı korumak konusunda hiçbir endişem yok. Şimdi bile orada duran pulları ve ince taneleri düşünüyorum. Her şey harika.
0: Şimdiden 1,5 metre eledik.
3: Evet. İlk yaptığımız denemeyi çoktan geçtik.
0: Bir saat içinde yaklaşık 5 metre ilerleyeceğiz.
3: Evet, harika.
2: Yeni elek ve hazne artık tesisin ağır ekipmanlarla beslenebileceği anlamına geliyor. Bu durum Corey'nin işini 10 kat artırmasını sağlıyor.
3: İlk testte bunları kullanmıştın. Bak işte ancak bu işe yarar.
4: Bu şey harika. Günün sonunda belki biraz ıslanacağım ama kesinlikle terlemeyeceğim.
5: Ne durumdayız baylar?
0: Biraz ağır çalışıyor.
3: Biraz kısmamı ister misin?
0: Hayır, aslında biraz daha açabilirsin.
2: Yeni düzleştirilen püskürtme çubuğu ve yaydan gelen ekstra su, Corey'nin kayaları daha etkili bir şekilde temizlemesi için basıncı artırmasını sağlıyor.
0: Sorun şu ki kırmızı şey her şeye yapışıyor.
3: Her şeye yapışıyor, evet.
0: Kaybettiğimiz az miktardaki altını işlettiğimiz acım telafi ediyor.
3: Evet, kesinlikle.
2: Şimdi...
5: Sakin ve dikkatli olun.
2: Corey, Freddy'nin gözetimi altında ekipmanı nasıl besleyeceğini öğreniyor.
3: Neler olup bittiğini anlayamıyorum. Öğrenecek çok şey var. Daha önce hiç bunu yapmak zorunda kalmamıştım. Hiçbir ekipmanla bir tesisi beslemek zorunda kalmamıştım. Sanırım oluyor.
5: Son kova. Bugün ne biliyor musun Corey?
3: Yeni bir maceranın başlangıcı
5: mı? Bugün hobi madenciliğinden gerçek madenciliğe geçtiğim.
3: Evet, aynen öyle. Buna bayıldım.
0: Suyu kapatın.
5: Evet, makineyi de kapatın.
3: Daha önce matın içinde hiç altın görmemiştim.
0: Şurada küçük bir parça var.
3: Oo, çok güzel.
4: Evet, şimdi gördüm. Eğer bir yığın altın çıkarsaydı dans ederdim. Onun adına mutlu olurdum.
5: Arkadaşı için her şeyin yolunda gitmesini istiyor ve ben de bunu tamamen anlıyorum. Yani biri sizi böyle etkilediğinde ona yardım etmek için elinizden geleni yaparsınız.
4: Son gün. Nem oranı %68.
6: Cidden bugün gelmeyeceğimi mi sandın?
2: Freddy ve Juan'ın yaptıklarının babasına nasıl yardımcı olduğunu merak ettiğinden, Corey'nin oğlu Brandon ölçüme katılmak için 1000 kilometre yol kat etti.
6: Babam benim için dünyalara bedeldir ve beni ben yapan en önemli şeydir. Babam yapılmasını istediği bir şeye çok odaklanır. Eğer yapılmasını istiyorsa o zaman istediği şeyi elde etmek için çalışacaktır.
5: Günaydın.
3: Bu oğlum.
5: Brandon, ben
6: tanıştığınıza memnun oldum.
0: Memnun oldum.
3: Onu davet ettik çünkü açıkçası eninde sonunda yapmak istediğimiz şeylerden biri onun ailesiyle birlikte buraya taşınabilmesi.
0: Tamam. Daha önce buraya gelmiş miydin?
6: Uzun zaman önce bir kere daha gelmiştim ve birkaç küçük pul altın görmüştüm. Bundan daha azını görmüştüm.
4: Az iş, çok altın.
0: Tamam.
5: Tartalım ve elimizde ne var görelim.
3: Bir gram, 1.8.
0: Güzel.
3: 3. 4.25.
5: 4.25 mi?
3: Evet.
2: Haftada 50 grama yakın altın potansiyeli, 3000 doların üzerinde bir değere sahip.
3: Bu bir günde bulduğumuz en fazla miktar.
5: Juan, bu neredeyse 8
0: katı. Bu iyi bir artış, bundan memnunum.
3: Güzel.
2: Bu, Corey'nin haftalık hedefini neredeyse 2'ye katlıyor.
0: Bunun için heyecanlıyım çocuklar, bu oldukça iyi bir rakam. Ve gerçekten çok daha az uğraştık.
3: Çok daha az, evet. Bugün önümüzde duran altını bulmak benim ve Carl'ın 6 gününü alırdı. Bundan eminim.
0: Açıkçası o kepçe çok uzun süre dayanmaz ama işini görecektir.
3: Evet.
0: Seni birkaç ay daha idare eder ve ihtiyacınız olan tek şey bu. Küçük bir kepçe kirala ve büyümeye devam et.
5: Ve eğlen. Biraz para kazan.
0: Hangi toprağın daha iyi olduğu için çok daha fazla araştırmalısın. Bu gri ve kırmızı malzemenin bir kombinasyonuydu.
3: Gördüğüm her toprağı bizzat deneyeceğim.
0: Bu işin sınırı yok biliyorsun.
5: Evet.
0: Vedalardan nefret ediyoruz ama buraya gelip sizlerle tanışmak ve çalışmak harikaydı.
3: Evet, geldiğiniz için size minnettarız. Çünkü profesyonel yardım almadan bu işi bu kadar ilerletemezdim.
0: Gerçekten keyifliydi.
3: Çok teşekkür evet. ederim. İkinize teşekkür de minnettarım.
5: Bu seferki biraz farklı oldu.
0: Evet, elimizde bir şey olmadan geldik. Burada yaptıklarımızın ona yardımcı olacağını
5: gelecek
0: biliyorum.
5: Vaat
0: gelecek vaat ediyor.
5: Kesinlikle.
4: Vay canına.
3: Bu madeni ayakta tutabilmek benim için çok ciddi bir endişe kaynağıydı. Ve geçen haftadan bu yana artık bu konuda endişelenmiyorum. Biraz sıkı çalışmak gerekecek ama bana bunun işe yarayacağına ve kalıcı olacağına dair verdikleri güven sonucunda artık her şey yolunda. Steve şu anda burada olsaydı sanırım gerçekten burada olanlar onu çok mutlu ederdi.
4: Steve Bland'ın anasına. 3 ay sonra.
3: Merhaba Freddy ve Juan, size hızlıca son durumu göstermek istedim. Su kaynağı iyi çalışıyor. Her şey gerçekten iyi ve güçlü gidiyor. Bize söylediğiniz gibi bir sürü test yapıyoruz. Farklı malzemelerden ne çıktığını takip ediyoruz. Ama şu ana kadar 10 çalışmada elde ettiğimizden daha azına rastlamadık. İşin en güzel yanı Brandon bize katılacak. Ve bir baba oğul madencilik ekibi olacağız.
4: Bu işleri çok daha kolaylaştırıyor ve oldukça verimli.
3: Aman tanrım. Her yerdeler. Şuradaki altınlara bakın. Şimdi sadece yarım saatlik işin sonucunu tarttık ve 1.04 gram.
4: Güzel. Az iş,
3: Bu gerçekten harika bir şey. Yardımlar için Freddy ve Juan'a çok teşekkür ederiz. Gelecek şimdi gerçekten iyi görünüyor.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
16: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
17: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
19: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
20: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
21: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
19: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Para, Mangır, Babel. Adına ne derseniz deyin, hepimiz onu istiyoruz.
1: Çocukluğumuzdan itibaren onu sevmeye programlanıyoruz.
0: Peki hiç paranın gizli yaşamını ve cüzdanımıza girmeden önceki hikayesini düşündünüz mü?
2: O kağıdın arkasında karmaşık bir dünya var.
0: Bir kağıt parçası neden bu kadar değerli?
3: Bir doların aslında hiçbir değeri yoktur. Onu değerli kılan şey hepimizin öyle olduğunu kabul etmesi.
0: Çok az kişinin gördüğü yerlere gidip...
4: Arkayı kollayın.
0: Paraya bakışınızı sonsuza dek değiştirebilecek sırları ortaya çıkaracağız. Paranın gizli hikayesi. Sabah saat 7. New York dışında adı bilinmeyen bir yer. Bugün bu adam ve ekibi o kadar değerli bir şey koruyorlar ki onun için canlarını vermeye dünden razılar. Nakit para yığınları. Bunu nadiren düşünürüz, hatta neredeyse hiç fark etmeyiz. Ancak para sürekli hareket halindedir. Hatta şu anda bile şehrin sokaklarında onlarca zırhlı araç içinde milyonlarca dolar hareket ediyor olabilir.
5: Gravür ve basın matbaasından Federal Rezerv Bankalarına, Federal Rezerv Bankalarından ticari bankalara, bankalardan tüccarlara ve tüccarlardan tüccarlara yeni paralar taşıyoruz.
0: Zırhlı araç görevlileri her zaman ekip halinde çalışır. Sürücü aracı asla terk etmez. Ortağına hazne denir ve günde yaklaşık 60 para toplama ve teslimat işi yapar. Güvenlik önlemleri yüzünden isimlerini ve yaptıkları işi açıklayamıyorlar.
5: Zırhlı araçlarla ilgili büyük bir gizem var. Onlar hakkında çok az insan bilgi sahibi. Güvenlik nedeniyle düşük profilli olmayı seviyoruz. Halkın işimiz hakkında fazla bir şey bilmesini istemiyoruz.
0: Bu tehlikeli bir iş. Son 10 yılda, ülke çapında yılda yaklaşık 60 tane olmak üzere toplam 570 zırhlı araç soygunu gerçekleşti. Bu soygunlar FBI şiddet suçları görev gücü tarafından soruşturuluyor.
6: Silah ve zırhlı araç soygunları her zaman birbiriyle bağlantılıdır. Çalışanlar, korumalar ve hazneler silah taşır. Soyguna kalkışanlar da her zaman silahlıdır. Yani soygunlarda şiddet tavan yapıyor diyebiliriz. Ama zırhlı araç çalışanları aracın içinde iyi korunuyor.
0: Zırhlı bir araç hareketli bir kaledir. Kurşuna dayanıklıdır. Kapıları güçlendirilmiştir. Ağırlığı 7,5 tonun üstündedir ve birden fazla silah çıkışı vardır.
6: Zırhlı araçtan indiklerinde risk artar. Çünkü o anda tamamen savunmasızdırlar.
4: Arkada görüşürüz.
6: Zırhlı araç çalışanları her zaman alarmda olmalıdır. Tehdide karşı fazlasıyla uyanık olmaları gerekiyor. Hırsızlar zırhlı araç soygunundan önce çevrede mutlaka keşif yapar. Hırsızlar her yerde olabilir.
0: Durun biraz. Peki korumak için bu kadar çaba sarf edilen şey ne? Para neden kültürümüzün her yönünü etkiliyormuş gibi görünüyor? Para tam olarak nedir?
1: Çocukluğumuzdan itibaren onu sevmeye programlanıyoruz. Büyükannenden ya da diş perisinden gelen o ilk hediye ile başlıyor. Nakdin üstümüzdeki etkisi büyük. Hepimize büyü yaptı. Kim çok parası olsun istemez ki?
3: Bir doların aslında hiçbir değeri yoktur. Onu değerli kılan şey hepimizin öyle olduğunu kabul etmesi.
7: Güvenden bahsedip Tanrı'ya güveniriz diyor. Federal Rezerve ya da devlete güveniriz derse kulağa inandırıcı gelmez. Tanrı'ya güveniriz, güven telkini ediyor.
3: Herkes paranın işe yaradığına güvenir. Bunun aksini aklınıza bile getirmezsiniz.
0: Jacob Goldstein ile David Kestenbaum radyoda Planet Money adında bir program yapıyor. İşleri paranın gizemini çözmek.
7: Jacob, sana bir çek yazarsam fiziksel dünyada ne anlama gelir?
3: Banka hesabından benimkine bazı soyut rakamlar iletilir. Kısaca artık bana ait olurlar.
0: Para sadece illüzyon numaralarından mı ibaret? Paranın arkasındaki sırlar nelerdir ve nasıl çalışır? Nakit olarak cüzdanınızdan hiç çıkmazsa hala değeri var mıdır? Ezilmiş, parçalanmış ya da yanmış paralar değerini koruyabilir mi? Şu anda dolaşımda 1 trilyon dolardan fazla para var ve çoğu burada hazırlanıyor. Washington DC'deki Hazine Bakanlığı Para Basma Dairesi ya da diğer adıyla BEP'in tek görevi nakit olarak piyasaya bolca para sürmek.
2: Yılda yaklaşık 7 milyar banknot basıyoruz. Bu da günde 26 milyon banknot demektir. Neredeyse 974 milyon dolar.
0: Amerika'nın para fabrikası son 6 yıldır Larry Felix tarafından yönetiliyor.
2: Eşim Brooklyn'de
0: Bina Bakanlığı Para Basma Dairesi ya da diğer adıyla BEP'in tek görevi nakit olarak piyasaya bolca para sürmek.
2: Yılda yaklaşık 7 milyar banknot basıyoruz. Bu da günde 26 milyon banknot demektir. Neredeyse 974 milyon dolar.
0: Amerika'nın para

0: Kan halkı için onun basit ve zarif olması. Ancak bir banknotun arkasında karmaşık bir yapı var. Yol boyunca pek çok aşamadan geçiyor.
1: İlk adımda mürekkebi kağıda aktaracak ayrıntılı ve kusursuz bir plaka oluşturmak için galvanik kaplama kullanılıyor. Bunun gibi levhalar daire için çok değerli. Her biri yaklaşık 1 milyon banknot basıyor.
0: Alt katta vızıldayan, dönen bir sürü makine, bir sürü robot, bir sürü tekerlek ve çokça gürültü var. Ama fark edeceğiniz ilk şey para kokusu oluyor.
1: Bu koku, Massachusetts merkezli 250 yıllık bir kağıt şirketinin daireye teslim ettiği kağıtla başlıyor. 20 bin sayfalık rulolarla taşınıyorlar.
2: Sizce normal bir kağıt mı? Evet, kağıt ama ağaçtan üretilmiyor. %25 keten, %75 pamuk, yani tişört gibi.
1: Gazete ya da dergi basmak için kullanılanlara benzeyen offset baskı makineleri saatte 10 bin yaprak hızında renkli arka plan tasarımları basıyor. Bu devasa makineler 15 metreden uzun ve ağırlıkları 70 tonun üstünde. Banknotlar son aşamada nikel plaklarla basılıyor.
0: Gravür baskıya tabi tutuluyor. Oyma baskı tonlarca basınç uyguluyor.
2: Plakaların üstü mürekkeple kaplı. Basılacak kağıtlara 40 ila 50 ton basınç uygulanıyor.
0: Amerikan para biriminde fark edilen his de bu.
3: Şu anda arkamda tam 514 milyon dolar var.
1: Aslında hala sadece kağıt parçası. Son birkaç rötuş olmadan para değiller.
4: Burası paraların üstüne hazine mührünü, siyah Federal Rezerv mührünü ve bir dizi seri numarasını bastığımız yer oluyor. Üstlerindeki izleri yatay kesimi yapan büyük bıçağa doğru bastırıyor. Küçük bıçağın içine doğru iterek dikey kesimi yaptırıyor. Şuradaki iki çarkın 32 cebi bulunuyor. Her cep 1000 banknot alıyor. Her paket sayılıyor. Sonra bantlanarak sıkıştırılıyor. 4 bloktan oluşan 16.000 banknot bir para paketi oluyor. Federal Rezerv bankalarına bu şekilde gidiyor.
0: Federal Rezerv Sisteminden ticari bankalara ve oradan da size, yani cüzdanlarınıza ulaşıyor.
1: Daire enerjisinin çoğunu milyarlarca bozulmamış banknot üretmeye ayırıyor. Fakat ellerini kirlettikleri bir görevleri daha var.
0: Dairenin sunduğu en güzel hizmetlerden biri imha edilen ya da yıpranan kağıt paraların karşılığını bir şekilde ödemek.
1: Daireye her gün 200 ila 300 arasında yırtık, yanmış, kana bulaşmış, buruşmuş ya da başka bir şekilde zarar görmüş para çuvalı geliyor. Banknotların en az %51'inin sağlam kaldığı ve gerçek olduğu doğrulandığı sürece para biriminin nominal değeri ücretsiz olarak sahibine iade ediliyor. Bu rakam geçen yıl yaklaşık 28 milyon doları buldu.
0: Bu konuda oldukça ilginç hikayeler var.
1: Denizde ıslanan 700 dolarını mikrodalga fırına koyarak kurutmaya çalışırken hepsini yakıp kavuran Floridalı adamın hikayesi gibi. Çileden çıkmış eşi tarafından tüm birikimi paramparça edilen adamdan gelen, yeşil şeritlerle dolu çantadan çıkanlar daire tarafından yapboz gibi birleştirildi ve sahibine 30 bin dolar ödendi.
0: Bir çiftçinin ahıra sakladığı banknotları kendi ineği afiyetle yemişti. Çiftçi ineği kestikten sonra yenilen banknotların miktarını tespit etmemiz için işkembesini bize gönderdi.
1: Aylar sonra çiftçinin eline birkaç yüz dolarlık bir çek ulaştı. Tuhaf hikayelerin yanı sıra kullanım süresi dolan banknotlar da var.
0: Bir dolarlık banknotumuz yaklaşık 4 yıl kadar piyasada kalıyor. 20 dolarlık banknotun tedavül süresi yaklaşık 6-7 yıl. 50'likler 10 yıl kadar dayanabiliyorlar. Aslında dayanıklılık konusu çok şey anlatıyor.
1: Banknotların gerçek dünyada var olabilmesi için dayanıklı olmaları gerekiyor. Bunları test etmek için...

0: için dairenin içine gizlenmiş ve çok az kişinin girebildiği özel bir laboratuvar var. Burada para aklama tamamen yasal.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Clearman Ultra Hacimli. Kenan 1, Kepek 0.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
15: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
19: Hadi kalk kalk kalk kalk.
18: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
20: Hadi maça gidiyorum.
21: Bugün sizlerle birlikte Filemi Sultanların maçına gideceğiz.
19: Yola çıkıyoruz.
21: Çok heyecanlıyım.
22: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Paranın yıkanırken, cebinize sıkıştırırken, istenmeyen amaçlar için kullanılırken katlandığı zorlukları düşünün. Yine de sağlam kalmasını bekliyoruz. Bilim adamları, Hazine Bakanlığı Para Basma Dairesi'nin dayanıklılık laboratuvarında yeni basılan paraların kötü kullanıma ne kadar dayanabileceğinden emin olmak için ona işkence ediyor.
4: Dayanıklılık laboratuvarına hoş geldiniz. Ben Virgil Huber. Burada mürekkebin kalıcı olup olmadığını görmek için banknotları çamaşır makinesinde test ediyoruz. Önce deterjan koyacağız. 25 tane banknot.
3: Gerçek hayattaki durumu taklit edebilmek için para havlularla birlikte yıkanıyor. Bu testler baskı makinelerinin, klişelerin ve mürekkebin en iyi durumda olmasını sağlamak için tasarlanmış.
4: Makineyi çalıştıralım. Tamam, suyun aktığını duyuyoruz. Burada buruşturulduktan sonra mürekkebinin dökülüp dökülmediğini görmek için buruşma testi yapıyoruz. Bir de kimyasal ıslatma testimiz var. Banknotun üstüne benzin dökülürse mürekkebin silinip silinmeyeceğine bakıyoruz. Çamaşır makinemiz yıkamayı bitirdi. Hızlıca bakalım. Mürekkep kaybı yok. İyi görünüyor. Biraz mürekkep silinmiş ancak bu yine de dolaşım için uygun bir banknot. Güzel görünüyor.
3: Son 25 yılda 1 dolarlık banknotun ömrü 2 kat uzadı. Bunda dayanıklılık laboratuvarında izlenen ham maddeler, ekipman ve süreçteki iyileştirmelerin büyük etkisi var.
4: Burada 10, 15, 20, 25 banknot var. Hiçbirini kaybetmedik. Üreticilerimize bu partiyi piyasaya sürebileceklerini söyleyebiliriz.
3: İster inanın, ister inanmayın, onlarca işçi, yüzlerce çalışma saati ve tonlarca mürekkep harcandıktan sonra bile hala bir değeri yok.
5: Hala değerleri yok. Federal Rezerv Bankası kabul edene kadar da değerleri olmayacak.
3: Para buradan Fed'e gidiyor. Amerika'da 12 bölgesel Federal Rezerv Bankası var ve çok az insan bunların içine girebiliyor. Ekonominin can damarını yerel bankalara pompalayan, Amerikan para sisteminin kalbi gibi çalışıyorlar. Ticari bankalar parayı sorumluluk olarak gördüğü için Federal Rezerv Bankaları parayı depolama işini de üstleniyor.
6: Saklanması gerekiyor, korunması gerekiyor. Bir banka şubesinde ne kadar çok para tutulursa risk de o kadar yükseliyor. O yüzden paraların güvenli bir şekilde saklanıp korunabileceği Federal Rezerv'e getirilmesi tercih ediliyor.
3: Philadelphia'daki Federal Rezerv Bankası'nda büyük miktarda para giriş çıkışı var.
6: Sıradan bir günde ortalama 4-5 milyar dolar bulunduruyoruz. Yani her gece kasalarımızı kapatırken 5 milyar dolara yakın parayı güvence altına alıyoruz. Her zaman şunu söyleriz. Para yığınlarına baktığınızda aklınıza ev krediniz ya da araba taksitleriniz geliyorsa doğru işte değilsiniz.
3: Para ancak bankalar tarafından sipariş edildiğinde dışarı çıkıyor.
0: Burada yaptığımız şey bankaların elindeki mevduatı depozit olarak kabul etmek. Bir de bunun tam tersi olan geri ödeme işlemimiz var.
3: Bankalara giden para çoğunlukla Hazine Bankası'nın matbaasında, daha sonra da zırhlı araçlarla gönderilir.
0: Arkamda 38 tane 20'li para paketi var.
3: Ancak buradan çıkan paraların hepsi yeni değil. Çoğu zaten dolaşımda. Banknotlarımız uzun bir yolculuk yapıyor. Bölgesel 12 Federal Rezerv Bankası ticari bankalardan gelen siparişleri karşılıyor. Tüketici parayı çekip harcıyor. İşletmeler bu parayı yerel bankalara yatırıyor. Bankalarda güvenli bir şekilde saklanması için parayı Fed'e geri gönderiyor. Banknotların her biri tek tek inceleniyor. Sahte olduğundan şüphelenilenler gizli servise gönderiliyor. Yıpranmış olanlar da tedavülden kaldırılıyor. 8 makine her gün 8,5 milyon banknot inceliyor. Saniyede 40 banknot uygun olup olmadıklarının anlaşılması için incelemeden geçiyor.
6: Sanırım hepimiz uygun olmayan bir banknotu kolayca anlarız. Cüzdanınızı açarsınız, yıpranıp gevşemiş bir banknot görürsünüz.
3: Düzgün banknotlar yeniden dolaşıma giriyor. Kullanıma uygun olmayanlarsa imha ediliyor. Sadece geçen yıl yaklaşık 5 milyar banknot tedavülden kaldırıldı.
6: Bize gelen paraların yaklaşık %10 ila 15'inin kullanım ömrünü tüketmiş oluyor. Bu yüzden parçalanıp imha ediliyorlar.
3: Federal Rezerv Bankaları geçen yıl 5000 tondan fazla kağıt para imha etti. İmha edilen paraların çoğu çöplüklere gönderilirken bir kısmı da üreticilere gönderilip mutfak tezgahı ya da izolasyon malzemesine dönüştürüldü. İmha edilen banknotların bir kısmı çöpten elektrik elde eden çevre dostu tesislere yollanıyor. Eskip yıpranmış banknotlardan kurtulmak, para sisteminin sağlıklı işlemesi için çok önemli. Halkı son kullanma tarihi geçmiş banknotlarla hüsrana uğratmaktan koruyor. Ancak para arzımızı gerçek anlamda etkileme potansiyeline sahip başka bir tehdit daha var. Sahte para. Çoğu insan Amerikan gizli servisinin görevinin başkanı korumak olduğunu zanneder. Ancak ortaya çıkmasını istemedikleri en büyük sırlardan biri para birimini korumaktır. Uzmanlar, Washington DC'deki merkezde her yıl dünyanın dört bir yanından gelen 80 milyon doları inceliyor. Bu rakam şaşırtıcı bir şekilde para arzının %1'inin bile yarısı ediyor. Kalpazanlık uzmanı Meribeth Deliboy, gerçek banknotları sahtelerinden ayırt etmek için eğitilmiş.
7: Sahte olduğundan şüphelenilen banknot gizli servis merkezine geldiğinde ilk olarak paranın gerçek olup olmadığına bakarız.
3: Otantik banknotların güvenliğini sağlamak için kağıda gömülü kırmızı ve mavi lifler, bir güvenlik şeridi, bir filigran, mikro baskı ve renk değiştiren mürekkep eklenir. Bu kasada on binlerce örnek var. Ancak görünürdeki zenginliğe rağmen buradaki para değersizdir. Bazıları uzun zaman önce ince oyma ve ağır makineler kullanılırken üretilmiş. Bugün gerekense bir tarayıcı ve ucuz bir yazıcı. Sahte dedektör kalemleri tüccarlar tarafından sahte paralarla uğraşmamak için yaygın olarak kullanılıyor. Ancak kusursuz olmaktan uzaklar. Gizli servis, kandırılmaktan kaçınmanın en iyi yolunun gömülü detaylara odaklanmak olduğunu söylüyor.
7: Bu mürekkep püskürtmeli yazıcıda basılmış 20 dolarlık tipik bir sahte banknot. Eğdiğim zaman filigran, güvenlik şeridi ve optik olarak değişken mürekkep olmadığını görebilirsiniz. Bu vakada kalpazan 5 dolarlık bir banknot alıp mürekkebini çıkarmış ve üstüne 100 dolarlık baskı yapmış. Filigranın Benjamin Franklin'e ait olması gerekirken bu parada filigran Abraham Lincoln'a ait. Gizli serviste her türlü banknotu inceliyoruz. Bazıları dolaşıma girer girmez kolayca fark edilebiliyor. Bir vakada orta portrede Noel Baba'nın resmini, bir başkasında da Michael Jackson'ın yer aldığı banknotlar bulduk.
3: Deliboy'un incelediği paralar orijinalden farklı olarak daha renkli. Bu işten para kazanan bir kalpazan yıllardır gizli servisin radarında.
8: Adım JSG Box. İnsanlar kısaca Box diyorlar. Bir şeyler söyleyen ve bir şeyler soran görüntüler yaratıyorum.
3: Bugs, Amerikan dolarına benzeyen sanat eserleri yapıyor. Başyapıtlarına Bugs'ın banknotları deniyor. Çalışmaları Smithsonian ve Modern Sanat Müzesi gibi büyük müzelerde sergileniyor. Bugs bugün klasik deneme turlarından birine çıkıp insanlara kendi tasarladığı banknotları vererek para nedir ve neden değerlidir sorularına yanıt arayacak.
8: Onları gerçek dünyaya çıkarıyorum, görünür hale getiriyorum. Yaptığım bir sahtekarlık değil, sahte banknot değil. Paranın doğasını bize açıklayan sanat eserleri olarak harcamaya çalışıyorum.
9: Merhaba, nasılsınız?
8: Size bir şey göstermek istiyorum.
9: Pekala.
8: Buna ne diyorsunuz?
9: Ne mi diyorum?
8: Evet,
9: İlginç, nerede kullanacaksınız?
8: Bu sanat eserini sizdekilerle takas etmek istiyorum.
9: Hı hı.
8: Bunu verip para üstüne alacağım.
9: Bilemiyorum, müdürüme sormam lazım. Bunu kasada görürse sevineceğini sanmam.
8: Şu anda nerede?
7: Alışveriş için biraz mağaza kredisi sağlıyoruz. Ancak başka giyim ürünlerinde. Hı-hı. Nakit çalıştığımız için sanat eseri kabul
8: edemeyiz. Portre olsa? Manzara? Geometrik şekiller? Bunlar da sanat eseri değil mi? Bu durumda evet, sanat eserlerini kabul ediyorsunuz.
7: Ediyoruz.
8: Demektir, değil mi?
7: Ama banka bunu kredi ödemesi olarak kabul ederken buna etmez.
10: Nakde değer kazandıran tek şey inançtır. İşlerin yürümesini sağlayan peri tozunu aklımıza getirmiyoruz. Bir dolar aslında sadece bir kağıt parçası. Ama onun değeri olduğuna inanıyorum. Bu da işe yarıyor. Parasal sistemini hem korkunç hem de muhteşem kılan şey bu bence.
8: Bir şey gösterebilir miyim?
11: Elbette. Aa, çok güzel ama bunu alamam.
8: Onları beğendin mi?
11: Evet, beğendim. Güzel görünüyor. Kesinlikle.
8: Öyle mi? Peki, o zaman bir kilo dondurmayla tamam, bunu değişmek istiyorum.
11: Bir şey soracağım. Bundan kaç tane yaptın?
8: Bir tane.
11: Sadece bir tane?
8: Sadece bu var.
11: Bir kumar oynayacağım. Alıyorum. Ama imzalaman lazım.
8: Umarım bu deneyim sadece bana değil, başkalarına da bir şeyler öğretir. Sorgulamaya başlarlar.
11: Pekala.
8: Çok teşekkür ederim.
3: Box, sanat eserlerini sanat koleksiyoncularıyla takas ediyor.
11: Bakalım yıllar içinde değer kazanacak
3: Muhtemelen
11: mı?
3: Muhtemelen ileride buraya gelip Oscar'a Box'ın banknotu için güzel bir rakam teklif edecekler. Para her şey olabilir. Hatta kabul edecek birini bulursanız sanat eseri bile işe yarar. Değeri bakanın gözündedir. Paranın zaman içinde girdiği pek çok formu düşünün.
12: İnsanlar parayı yüzlerce, hatta binlerce yıl boyunca tekrar icat etti.
8: Aslında aklınıza gelebilecek her şey, kuş tüyünden saça kadar, taştan değerli metallere kadar her şey para birimi olarak kullanılmış.
3: Çay yaprakları, tuz, kan, köpek dişi.
8: İstiridye kabuğunun bir değere sahip olduğunu eğer ikimiz de kabul edersek o kabuğun bir değeri olabilir.
12: Yüzlerce yıl önce kunduz postları kullanıldı. İlk koloniler için çok değerliydi.
13: Ya inek? Bence onlar da para yerine geçer.
3: Wolman, fiziksel paranın sonuyla dijital birimlerin yükselişe geçeceğini anlatan bir kitap yazdı.
10: Para ne kadar olduğunu bilemediğimiz sayıda şekle ve biçime girdi. Kağıt parçalarından sonra şimdi sırada dünyaya dağılmış sunucularda ileri geri hareket eden elektronlar var mesela.
3: Günümüz Amerika'sında bile para pek çok şekle giriyor ve sürekli yeniden keşfediliyor. Ithaca kasabası kendi parasını basıyor ve bu iş tamamen yasal. Yerel harcamaların sürdürülmesine yardımcı olmak için 1991'deki ekonomik durgunluk sırasında Ithaca Hour icat edildi. 500 işletme ve binlerce kişi milyonlarca dolar değerinde banknotu işleme soktu. Ancak üstünlüğü tartışılmaz bir para birimi var.
14: Arkayı kollayın.
15: Aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz.
3: Golden Nugget, devasa bir altın külçesiyle yeni bir otel kumarhane açıyor.
14: Arkayı kollayın.
3: Dünyanın tek parça halindeki en büyük altın külçesine inancın eli adı verilmiş. Bebek büyüklüğünde bir ele benziyor fakat bir bebekten çok ağır. Yaklaşık 30 kilo.
16: İnancın eli şimdiye kadar bulunmuş en büyük altın külçesi. Müzayede salonları 5 milyon doların üstünde değer biçiyor. Altın her zaman büyülü bir meta olmuştur.
10: Altın bize kendi büyüsünü yaptı. Totem haline geldi. İnsanlar binlerce yıldır onu sadece parlak olduğu için sevmeye devam ediyor. Pek çok yerde takı olarak kullanılıyor.
12: Altın bu kadar parlak olmasaydı para olarak kullanılır mıydı? Hiç sanmıyorum.
13: Hayır.
12: Önemli olan parlak olması.
13: Kesinlikle.
3: 1933'te para tarihinde büyük bir değişim yaşandı ve dolar altın standardından ayrıldı.
12: Eskiden elinizde 1 dolarla Merkez Bankası'na gidip bu doların değeri olan altını istiyorum diyebilirdiniz. Şimdi doları verirseniz bir avuç bozuk para alırsınız. Hepsi o kadar.
13: Ekonomistler her konuda aynı fikirde değildir. Ancak hepsi 1 dolarlık banknotun altınla ya da herhangi bir şekilde fiziki olarak sonu gelebilecek şeyle desteklenmesinin kötü bir fikir olduğu konusunda aynı görüşteler. 1 dolarlık banknotun aslında hiçliğin simgesi olduğu bu tuhaf ve soyutlanmış dünyada yaşamak harika bir fikir.
3: Çoğu ekonomist doların değerinin ona duyduğumuz güven sayesinde yükseldiğini savunur. Ancak böyle düşünmeyenler de var. Ekonomist, finans tarihçisi ve altının ateşli bir savunucusu olan James Grant'le tanışın.
17: Tıpkı bir bebek gibi, adına parasal bebek de diyebiliriz. İnsanlar uzaktan sever ama ona sahip olmak istemezler. Aslında altın standardına dönüşü savunuyorum. Bana denge ve akıl sağlığı gibi bir şeylerin restorasyonu için gerekli bir adım gibi görünüyor. Altını yaratamazsın. Dışarı çıkıp onu aramak, kazmak ve işlemek zorundasın. Ancak şu mevcut sistemimiz devasa açıklarla karşı karşıya kalınca bunları bastığı paralarla karşılıyor ve denge böyle kuruluyor. İhtiyacımız olan şey bu. Bir altın parçasına baktığında sadece bugün değil, yarın da çok önemli ve değerli bir şey olacağını anlayabilirsin. Ve bu çok önemli.
3: Evrende para yerine geçebilecek elementler arasında neden uranyum yerine altını seçtik? Periyodik tabloda dünyadaki tüm elementlerden oluşan 100'den fazla öğe yer alır. Bunu alfabenin 29 harfinin tüm kelimelerini oluşturmasına benzetebiliriz.
13: Periyodik tabloya bakıp, pekala paramızın değerini bir element belirleyecekse tüm olasılıklar karşımda diyebilirsiniz. Periyodik tabloya bakalım ve işe yaramayacak her şeyin üstünü çizelim. Sağ tarafa baktığınızda sağlam unsurlar olduğunu görürsünüz. Ama en büyük sorun hepsinin gaz olması.
12: Paranı kavanoza koyup kapağını açınca metaliksiz kalırsın. Radyoaktif oldukları için eleyeceğimiz bir sürü element var. Cebinizde radyoaktif bir şey istemezsiniz.
13: Sol tarafa geçince ne görüyoruz? Magnezyum, lityum, bunların hepsi reaktiftir. Yani basit bir ifadeyle patlama eğilimindedirler. Bu da paranın kalitesini etkiler. Pek çok element reaktiftir. Faz sanırlar ya da paranızı istemediğiniz bir şeye dönüştürürler. Böylece tablodaki elementlerin çoğunu elersiniz.
12: Geriye bir avuç element kalıyor. Renyum ve iridyum o kadar nadir bulunur ki para olarak kullanamazsınız.
13: Platin var. Platin olabilir. Ancak antik dünyada bu element bilinmiyordu. Onu kullanmak için ulaşılması imkansız sıcaklıklarda ısıtmanız gerekir.
12: Geriye gümüş ve altın kalıyor. Gümüş para olarak kullanılmış ama her yerden bol bol çıkıyor. Hatta çatal, bıçak yapımında kullanılıyor.
13: Geriye bir tek altın kalıyor.
3: Altın, Golden Nugget kumarhanesinde geleceğin teknolojisiyle buluşmak üzere.
18: Karşınızda geleceğin altın ATM'si var.
11: Makine altın külçesi gibi görünecek şekilde tasarlandı. Etrafı 24 ayar altın varakla kaplı. 5 gramlık ve 10 gramlık külçelerimiz var. 1 onsluk özel paramız da.
3: Altın ATM'si dünyadaki diğer borsalara bağlı.
11: Fiyatlar 60 saniyede bir makine üzerinden güncelleniyor.
3: Altın ATM tank gibi imal edilmiş. Zırhlı plakalar hırsızlığı önlemek için patlayıcıyla test edilmiş.
11: 300 dolar kazanmış oldum.
3: Kameralar, çeşitli kilitler, alarmlar, hatta kara para aklamayı önleyecek yazılımlar bile var.
19: Pekala, bunu nerede bozduracağım?
3: İlk altın ATM 2010 yılında Emirates Palace Hotel'de kullanıldı. Bugün 3 kıtada yaklaşık 40 makine var. Ve yenileri sipariş ediliyor. Peki bu bize altının ana akım haline geldiğini mi gösteriyor? Öyle olmayabilir. Fakat bu parlak sarı metalden bıkmış gibi görünmüyoruz. Bu devasa fabrika olağanüstü bir dönüşüme adanmış. Burada ham, soğuk metal nakit paraya çevriliyor.
20: Burası Philadelphia'daki Amerikan Hazine Bakanlığı Dağphanesi. Dünyadaki herhangi bir yerden çok daha fazla para üretiyoruz. Her gün yaklaşık 24 milyon madeni para basıyoruz.
3: Madeni paraların yapımı devasa bakır nikel alaşımı makaralarıyla başlıyor.
21: Bu bobinler yaklaşık 5 ton ağırlığında. Birine açacak olursak boyu 4,5 kilometreyi bulur. Yani 5 futbol sahası uzunluğunda.
0: Biz burada robotlar kullanıyoruz. Bobinleri taşıyan iki tam otomatik yönlendirmeli aracımız var. Hepsi bilgisayar kontrollü. Burada rotası önceden belirlenmiş sensörler bulunuyor.
21: Robot bobini alıyor. Sonra da çalıştırmakta olduğum baskı makinesine kadar taşıyor. Devasa bir kurabiye kalıbı gibi çalışıyor. Dakikada 10 bin delik açan bir makineden bahsediyoruz. İlginç değil mi?
3: Baskı odasında haftanın 5 günü günde 16 saat çalışan ve 7 presten oluşan 9 kesici var.
20: Her basım presi saniyede 12 madeni para kesiyor. Bir madeni para için yaklaşık 35 ton basınç gerekiyor. Bu bir metal parçası üzerinde zıplayan 8 filin ağırlığına eşit. Operatör madeni parayı büyüteç altında inceleyip olası kusurları arar. Her bozuk para çantasında yarım milyon madeni para vardır ve bir tondan fazla ağırlığa sahiptir. Yani içinde 50 bin dolarlık 10 sentler var. Onları darphane kasasına götürüyoruz. Orada Federal Rezerv bankalarına gitmeyi bekleyecekler.
3: Piyasaya sürüldükten sonra 30 yıl dolaşımda kalacaklar. Para biriktirme çabasıyla devleti banknotlardan 1 dolarlık madeni paraya geçiş yapmaya zorlayan uzun bir süreç.
12: Kongre 2005 yılında tüm başkanları onurlandırmak için 1 dolarlık yeni madeni para serisi oluşturacağız deyip yeni bir yasa çıkardı. Bunun doların değer kazanmasına yardımı olacağını sanıyordum. Ama işe yaramadı.
3: Halk ağır 1 dolarlık madeni para istemeyince bankalar da onları sipariş etmedi.
13: Açık konuşmak gerekirse bu darphanenin ya da Fed'in hatası değildi. Bu yasayı kongre çıkardı. Darphane emri uyguladı.
3: 2011 yılında vergi mükelleflerine yılda 50 milyon dolar tasarruf sağlayan program durduruldu.
22: Chester A. Arthur için yapılan para büyük değil. Hadi ama.
13: İnsanlar kağıt parayı tercih ediyor. Taşıması daha kolay. Madeni paralar sonunda çekmecelerde duruyor. Bununla birlikte enflasyon yüzünden yavaş yavaş değer kaybediyorlar.
3: Madeni paralar herkesin bildiği gibi çekmecelerde, kavanozlarda ve koltuk minderlerinin arasında duruyor. Ama en kötüsü bu değil.
13: Temel sorun hiçbir şeyin bozuk parayla alınmaması. Bir sentin maliyeti değerinin çok üstünde.
3: 2012 itibariyle bir sent imal etmek 2.4 sente mal oluyor.
13: Yerden sent alır mısın?
12: Yerde bulsam almam. Bir dakikada kaç tane toplayabilirsin ki? Sokakta her dakikada 10 sent bulsan,
13: dakikada 10 sent
12: ancak 6 dolar olur. Öyle değil mi?
13: Anladım, mantıklı.
12: Asgari ücretin altında.
13: Artık sokaktan sent toplayan kaldı mı?
3: Bunu öğrenmek için New York'ta kalabalık bir caddenin köşesine gidip yere 100 sent attık ve bekledik.

0: Bozuk paralar ister geçmişte kalsın, ister önümüzdeki günlerde varlığını sürdürsün, yarının sağlam para birimi piyasaları vurmak üzere. Şimdiye kadar yapılmış en yüksek teknoloji ürünü geliyor. Hazine Bakanlığı Para Basma Dairesi, Amerikan parasını koruma savaşında gizli bir silahı mükemmelleştiriyor.
1: Yeni 100 dolarlık banknot, Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiye kadar ürettiği en yüksek teknolojili banknot olacak.
0: Kalpazanlıkla mücadele çerçevesinde 7 ila 10 yılda bir banknotlar yenileniyor.
2: Açıkçası yeniden tasarlama yoluyla deneyip uyguladığımız her şey kalpazanlar için çıtayı yükseltiyor. Dünyanın her yerinden gelen farklı tehditler var. Paramız neredeyse 100 ülkede dolaşım halinde sonuçta.
0: Amerikan dolarının toplam değerinin 2/3'ü yurt dışında çoğunlukla 100 dolarlık banknotlar halinde dolaşıyor. Bu banknot Panama ve El Salvador gibi Amerikan dolarını resmi para birimi olarak benimseyen ülkelerle, gayri resmi olarak kullanılan Irak ve Zimbabwe gibi ülkelerde dahil olmak üzere, dünyanın her yerinde tasarrufları depolamak ve işlem yapmak için kullanılıyor. Kimileri en büyük finansal tehdidin, yüksek değerli para biriminin bütünlüğünü baltalamayı amaçlayan ekonomik savaş olduğuna inanıyor.
3: Süper banknot ya da süper dolar. Gizli servisin büyük olasılıkla Kuzey Kore'de yapılmış sahte 100 ve 50 dolarlar için kullandığı isim. Kuzey Koreliler Hazine Bakanlığı Para Basma Dairesi'nin para basmak için kullandığı türden bir oyma baskı makinesi elde etmişler. Bir yetkilinin söylediği gibi bunlar aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmeyen 100 dolarlık banknotlar. Yani o kadar iyiler.
0: Fed'in yeni nesil 100 dolarlık banknotuna filigran, mikro baskı ve yerleşik güvenlik şeridi gibi kanıtlanmış güvenlik önlemleriyle yenilikçi özellikler eklenerek yetenekli kalpazanlar engellenmeye çalışılıyor.
2: Portrenin hemen solunda USA 100 yazan bir güvenlik şeridi göreceksiniz. Ultraviyole ışık kullanacak olursanız o ipliğin pembe floresan renkli olduğunu görebilirsiniz. Bakır rengi zemin üstünde yeşil bir çan var. Parayı eğdikçe çanın rengi bakırdan yeşile dönüşüyor.
0: Yeni 100 dolar hareketli bir görüntü oluşturmak için yaklaşık 1 milyon mikro lens içeren 3 boyutlu güvenlik şeridine sahiptir.
2: Bu şeritte parayı hareket ettirdiğinizde yüze dönüşen bir özgürlük çanı var. Sezgilere aykırı bir hareket. Bu tarafa hareket ettirirseniz yukarı ve aşağı gider. Böyle oynatırsanız da yanlara.
0: Asıl soru, yüksek teknolojili Benjaminler ne zaman piyasaya çıkacak? Yeniden tasarlanan banknotun piyasaya sürülmesi, BEP'in üretim aşamasında bir kırışma sorunu keşfetmesinden sonra bir yıldan uzun süre ertelendi. Bundan en çok 1.1 milyarlık banknot etkilendi. Bu arada eski 100 dolarlık banknotları basarak talebi karşılamaya devam ediyorlar.
3: Hazine Bakanlığı Para Basma Dairesi'nden tarihteki en pahalı karışıklık hakkında bilgi almak çok zor.
0: Yeni nesil 100 dolar piyasaya sürüldüğünde kalpazanlığa karşı savaşta hayati bir silah olacak. Ancak paranın daha karmaşık ve üretimi daha pahalı hale geldikçe şu soru ortaya çıkıyor. Bunlara gerçekten ihtiyacımız var mı?
3: Nakit sinir bozucu bir şekilde analog. Aynı zamanda kirli. Üretmek, taşımak, depolamak ve yeniden tasarlamak için muazzam miktarda kaynak harcanıyor. Yine de nakit para uzun süre incelenmeden kullanıldı. Eşya olmasını seviyoruz. Buna son vermenin zamanı geldi.
0: Ullman'ın görüşleri bazı sert tepkilere yol açıyor.
3: Pek çok insan bana şeytanın uşağısın, dünyanın sonunu getireceksin diyor. Kimileri de parayı ancak soğumuş cesedimden alırsın diyor. İnsanlar çıldırmış durumdalar gerçekten.
0: Ullman nakdin suçu kolaylaştırdığına inanıyor.
3: Banka soygunları, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı ve vergi kaçakçılığı, nakit para bunları sağlıyor. Harcamalara geniş bir pencereden bakınca bazı suç örgütlerinin devlet kurumlarına olan yasal borçlarını nakit olarak ödediklerini görüyoruz. Bu oldukça şaşırtıcı. Nakit anonim olduğu için kimse piyasadaki miktarı bilmiyor.
0: Nakdin karanlık yüzü kurtuluşunu da sağlayabilir.
1: İşlemlerde anonimlik şartı olduğu sürece nakit her zaman geçerli olacaktır.
4: İnsanlar kimsenin bilmesini istemedikleri şeyleri yapmaktan hoşlanırlar. Nakit her zaman fiziksel, anında aktarılabilir ve izlenemeyen para birimi olarak kalmaya devam edecek.
0: Yasa dışı bir şey yapmasak da bazen gözden uzak olmak isteriz.
5: Bana sattığın bir şeyi kredi kartımla alırsam bundan herkesin haberi olur. En azından devlet öğrenir.
6: Bence bu ülkede isimsiz kalmayı tercih eden, etrafta dolaşıp satın aldıkları her şeyin kaydının tutulmasını istemeyen pek çok insan var. Yani nakit bunu sağlıyor.
0: Kimileri büyük ölçüde nakde güveniyor.
5: Metroya bindiğim istasyonda enstrüman çalan bir adam var ve ona $1 vermeyi seviyorum. Telefonumu enstrüman kutusuna koyduğu küçük bir elektronik cihaza değdirebilmek için gereken teknik altyapıyı sağlayabilirmişiz gibi geliyor. Eminim pek çok zeki insan şu anda bununla uğraşıyordur.
0: Cep telefonlarıyla alışveriş yapmak giderek daha popüler hale geliyor. Bazı tahminlere göre 2025 yılında mobil ödemelerle $214 milyar hasılat elde edilecek.
3: Paranın geleceğinin cep telefonlarında olduğuna inanıyorum. Benim dolarım var, sizin Ithaca avrunuz var. Peki nasıl dönüştüreceğiz? İnsanın aklı karışıyor. İnsanlar olmaz dese de cep telefonuyla bu para birimlerini anında sorunsuz bir şekilde dönüştürebilirsiniz.
0: Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Peki buna hazır mıyız?
5: Nakit konusunda nostaljik duygular beslemek benim için zor. Nakit paranın ortadan kalkması bana makul görünüyor. Bu konuda benim açımdan hiçbir sorun yok.
6: Bu konuda ciddi misin?
5: Evet, hem de
6: diyelim
5: çok.
6: Diyelim ki bir ödeme yapıldı. Bu bankadaki sayılardan ibaret olacak.
5: Doğru. Ödememi
6: tamam,
5: alınca
6: depolanmış olur. Ama kartımı ATM'ye taktıktan sonra oradan çıkan nakit duygusunu seviyorum. Banka hesabımdan elime ulaştığını hayal edebiliyorum. Bu çok güzel. Bilemiyorum. Fiziksel paranın yok
5: tamam,
6: olmasını hayal edemiyorum.
5: Tamam, senin açından doğru olabilir ama ben buna hazırım.
6: Hazır mısın?
5: Hazırım.
6: Tamam.
0: Geleceği hakkındaki tüm tartışmalara rağmen nakit para hala çok talep görüyor. En azından dolar şimdilik akmaya devam ediyor.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kuzey Paraguay. Uygarlıktan 370 kilometre uzakta.
1: Aşağı iniyoruz. Hadi millet. İşte bu.
2: Hadi çocuklar, şu hazineyi bulalım.
3: Evet dostum, burada bir yerde olmalı.
1: Burayı didik didik edelim.
4: Burada biraz daha olmalı.
3: Aramayı sürdür.
5: Dikkat et. Bastığın yere dikkat et. Çok yoğun ve çok tehlikeli.
1: Neydi o? Dikkat edin.
5: Bu taraftan. Dikkat edin.
1: Burası lanet bir mayın tarlası. Brett, ben Cork. Tamam.
2: Bir şey bulduk. Hemen buraya gelmelisiniz.
1: Tamam, geliyoruz. Ne buldunuz?
3: Bir şey buldum. Bir bakayım.
1: Nedir o?
3: Metal.
2: Altın olabilir mi?
1: Hayır.
2: Nedir bu?
3: İnsan yapımı.
4: Şuna bakın.
2: Nedir o?
3: Bu bir hain bıçağı.
2: Aman tanrım.
3: Bu Trinity hazinesinin bir parçası.
6: Amerika'nın junglelarında bundan 500 yıl önce İnka İmparatorluğu'ndan çalınan büyük bir hazine saklı. Yüz milyonlarca dolar değerinde altın. Yüzyıllar boyunca birçok kişi bu hazineyi bulmaya çalıştı. Onun için savaştı. Bu uğurda ölenler oldu. Ama hiçbiri bulamadı. Şimdi seçkin hazine avcılarından oluşan bir ekip tarihin gidişatını değiştirmeyi ve devasa Trinity hazinesini bulmayı umuyor. Bir yıl önce hazine avcıları Brezilya'nın Ölümcül Yılan Adası'na gidip bu gizemli hazineyi bulmaya çalıştı.
1: Burası dev bir mezarlık gibi.
3: Sol tarafta yılanlar var.
1: Sol tarafta çok büyük yılanlar var.
6: Ekibin karşı karşıya kaldığı yılanlar o kadar zehirli ki tek bir ısırık bile ölümcül olabilir.
3: Kıpırdıyor, hareket ediyor.
1: Git git git. Hadi.
7: Olamaz.
6: Tüm zorluklara rağmen inanılmaz keşifleri ortaya çıkarıyorlar.
3: Millet, buraya gelin. Bu bir harita olabilir.
0: Tobias simgesi.
1: Bir yüzüğe benziyor. Bu Jesuit.
4: Aman tanrım.
6: Karanlık bir mağaranın içinde en büyük keşiflerini yaptılar.
3: Burada bir şey var
1: dostum. Ne buldun?
3: Burada ahşap bir parça var. Bir kutu kapağı
6: her
3: olabilir.
6: Her ne kadar İnka ganimetlerini bulamasalar
3: Kork, da. Bu tamamen çürümüş dostum.
1: Aramayı sürdür. Çocuklar şuna bakın.
6: Kritik bir ipucunu keşfetmeyi başardılar.
3: Sanırım bu bir harita.
1: Mağara duvarındaki işaretler bize yeni bir kapı aralıyor.
6: Buldukları bir ipucu onlara Güney Amerika junglelarının derinliklerindeki bir nehri işaret ediyor.
1: Bir nehir araştırmasına var mısınız?
0: Hazine arayışı. Paraguay Nehri. Paraguay Nehri. En yakın şehir Asunción'a 450 kilometre uzakta.

0: Oradaki adamlar seni bekliyor.
1: Evet, biliyorum.
0: Seni
1: çok
0: görmek için sabırsızlanıyorlar.
1: Evet. Bu arada Korkun bana gönderdiği bu videoyu hatırlıyor musun?
0: Evet, hatırlıyorum.
1: Sen de oradasın. Bunu hiç gördün mü?
0: Hayır, görmedim.
2: Megan, beni tanımıyorsun. Ben Brad. Seni tanımak güzel. Fakat sana iyi haberlerim var. Bu adamları tanıyorsun.
3: Bak ne bulduk.
1: Şuraya bak. Şu Tumi'ye bak. Tanrım. Çok güzel. Şuna bak.
0: O aslında...
1: Olağanüstü.
3: Seni oraya götüreceğiz. Dalış takımlarını getir.
2: Yakında görüşürüz.
3: Hoşça kal.
1: Bu İnka bıçağını bulmamız bizi yeniden Trinity hazinesinin izini sürmeye zorladı. Yılan Adası zorlu bir yer. Bir daha bu kadar uzun ve tehlikeli bir araştırmaya gidebileceğimi sanmıyordum. Evde çocuklarım var ve onlardan ayrı kalmak kesinlikle çok zor. Fakat bu videoyu izledikten sonra hemen uçak biletimi aldım. Aylar süren araştırmalar etkisini gösteriyor. Görünüşe göre suyun altında bir şey arıyorlar ve ben de onlarla birlikte suya dalıp keşif yapmak için sabırsızlanıyorum.
4: Paraguay'ın en karanlık köşelerinden birinde yüzyıllardır kimsenin girmeye cesaret edemediği yasak bir yer var. Burası bir zamanlar Guarani kabilesine ev sahipliği yapıyordu. Fakat efsaneye göre 500 yıl önce buraya büyük bir hazine getirilmiş. Ve çok geçmeden korkunç katliamların yapıldığı bir yer olmuş. Efsaneye göre Guarani halkı hazinenin onlara kötülük getirdiğini düşünmüş. Ve hazineyi arkalarında bırakarak köyü terk etmişler.
1: Pekala, burada çok kaldın mı?
0: Evet, oldukça uzun bir zaman, 15 yıldan fazla. Burası çok dikkatli olman gereken bir yer. Çok ücra yerlere gideceğiz. 2 ay önce iki bilim adamı ormana girdi ama bir daha geri dönmediler. Ve onlardan haber alamadık. Adamlardan biri bir ağacın üstünde bulundu. Vücudunun sadece yarısı kalmıştı ve çok büyük bir ağaçtı. Jaguarlar, hatta yılanlar bile yetişkin bir adamı ağacın üzerine çıkaramaz. Burası hakkında her şeyi bildiğimi söylersem bu yanlış olur. Kim bilir jungle'da neler yaşıyor. Oraya varmak üzereyiz.
5: Saat öğleden sonra 5:47. Antik kabile köyü. Kazı alanı.
6: Burada amma çok örümcek varmış.
2: Evet, her yer örümcek dolu.
7: Hey, bu Megan.
6: Megan, nihayet gelebildin.
1: Hiç sorma, çok uzun bir yolculuktu.
4: Yaklaşık bir yıl önce Yılan Adası'na hazine avına çıkan grubun yeniden toplanması gerekiyordu.
1: Nasılsın? Merhaba kaptan.
4: Megan, Colorado'daki ailesinin yanına döndü. Gemi kaptanı Keith Kepi evlendi.
8: Sizi karı koca ilan ediyorum.
4: Deneyimli hazine avcısı Kork, avın bir sonraki ayağını hazırlamaya başladı. Hazine bulma uzmanı Jeremy Whalen, hazinenin hala Yılan Adası'nda olduğunu ve kesinlikle bulunacağına inanıyor.
1: Yılan Adası'na döndüğüne dair bir söylenti var.
6: Evet.
1: Bu çok tehlikeli.
5: Yılan Adası. 6 ay
6: önce. Bence bu adada bulabileceğimiz çok şey var. Benimle gelmeyi sadece Scott kabul etti. Diğerleri benim görüşüme katılmadı. Şimdi ilk GPS noktamıza yaklaşıyoruz. Ben biraz önden gidip etrafa bakacağım. Oradan çekil dostum. Yanındaki ağaçta bir yılan var. Aman tanrım. Sola doğru gel. Biraz daha sola. Hadi. Burada daha fazla şey olmalı. Burada bir mağara var. Bu çok büyük bir mağara. Ve çok da uzun. Hayır. Bunun altında bir şey yok. Pekala. Gidelim. Bütün GPS noktalarını kontrol ettim ve Yılan Adası'nda kesinlikle hazine olmadığını söyleyebilirim. Bizi bir yılan sokmadan buradan gidelim dostum. Dikkat et dostum. Yılan Adası bitti.
3: Buraya dönmek istemiyorum.
6: Ben bunun için yaşıyorum. Trinity hazinesi bende bir takıntı haline gelmeye başladı. Bu benim hayatımı elimden aldı. Cork'la ortak olduk ve bu yolculuğa birlikte çıktık. Ve bu günlerin birinde aradığımız şeyi bulacağız. Yılan Adası'nda sadece engerekler var. Şu an bulunduğumuz yerde ölmenin binlerce yolu var. Bu yüzden yeni birini getirdik. Bu adam hayatımızı kurtarabilir. Bu adam jungle'dayken yanınızda olması gereken biri.
1: Evet, seni videoda görmüştüm. Tanıştığıma memnun oldum.
2: Ben de memnun oldum.
4: Yaklaşık bir yıl geçti. Ekip yeniden bir araya geldi ve hazineyi bulmak için hazırlık yapmaya başladı. Ve yeni üyeleri eski pilot ve hayatta kalma uzmanı Brad Tutter. Dünyanın pek çok yerinde çok riskli yolculuklar yapmış biri.
2: Bu bölgeyi bu kadar tehlikeli yapan çok ücra alması. Kısacası burada her şey sizi öldürebilir.
4: Güney Amerika'nın bu ücra köşesinde bir sürü ölümcül tehlike gizli. Piranalarla dolu karanlık nehirler, iğneli vatoslar ve timsahlar. Ve jungle'ların derinlerinde pusu kuran anakondalar. Zehirli engerekler. Bölgenin en tehlikeli yırtıcısı jaguar. Fakat bölgede bu hayvanlardan çok daha büyük tehlikeler var. Ekip bu ormanda çok dikkatli olmalı.
2: Ve sadece doğal tehlikeler değil, yani bu bölgeye uyuşturucu üçgeni diyorlar. Yakınımızda üç ülkeden başka bir şey yok. Brezilya, Paraguay ve Arjantin.
1: Evet.
2: Ve burası dünyanın en büyük uyuşturucu ticaretinin yapıldığı yer.
1: Doğal tehlikeyi insan tehlikelerine tercih ederim.
2: Burada ikisinden de var. Ben hava kuvvetlerinde çalıştım. Taktik savunma lisansım var. Pek çok kıtada güvenlik hizmetleri yaptım. Fakat burası hepsinden daha tehlikeli. Birimize bir şey olursa hepimiz ölürüz.
1: Peki buraya nasıl geldiniz? Yani Erednus bulmacasını nasıl çözdünüz? Merak ediyorum.
6: Erednus nehir demek.
1: Evet.
6: Yılan Adası'ndaki kayanın üzerinde duruş şekli bize batıya akan bir nehri işaret ediyordu. Erednus nehir demek.
4: Ekip bir yıl önce Yılan Adası'nda buldukları işaretlerin adanın batısında bulunan bir nehir kıyısını işaret ettiğine inanıyor. Aylarca süren tarihi kayıtlardan sonra Cork ve Jeremy, hazinenin en son burada görüldüğünden emin oldu. Antik Arasi köyü.
3: Erednus takım yıldızına göre şu an bulunduğumuz yer, hazinenin saklandığı yer olmalı. Yılan Adası hepimiz için acı bir deneyim oldu. Şimdi yeni bir maceraya başlıyoruz. Ve bu kez hazineyi bulacağımızı düşünüyorum. Çünkü iyi bir araştırma yaptık. Bir sürü kitap okudum, tarihi kayıtları inceledim. Bölgenin yıldız haritasını çıkardım. Bölgedeki yerel halkla konuştum. Ve sonunda buraya geldik. Benim için bu kişisel bir misyon gibi. Çünkü İnka kanı taşıyorum. Annem eski bir İnka ülkesi olan Ekvatorlu. Ve ailemin tarihine her gün biraz daha yaklaştığımı hissediyorum. Bizim için bu hazineyi bulmak benim hasretimi de gidermiş olacak. Altını bulacağımıza kesinlikle inanıyorum.
6: Ben de inanıyorum. Bulduğumuz Otumi.
1: Evet.
6: Hazinenin bir parçası olabilir.
1: Pekala, malzemelerimizi toplayalım ve hazineyi aramaya başlayalım.
0: Tamam.
3: Hadi işe koyulalım.
1: Seni izliyorum Emilio.
0: Beni izle.
6: Ben biraz önden gideceğim. Böylece metal dedektörleri birbirini etkilemez.
2: Tamam.
6: Alyansımı da çıkarsam iyi olacak. Çünkü bizi yanıltabilir.
2: Öyle mi?
6: Dedektörü etkileyebilir. Eşim metal dedektörlü bekar bir kadına rastlayıp onunla kaçacağımdan korkuyor. Hatta bir keresinde yüzüğümü kaybettim.
2: Onu dedektörle mi buldun peki?
6: Hayır, aslında onu karım buldu. Sanırım bunun için bir aygıtı var. Biraz yavaş git. Hiçbir
0: Brett,
6: şeyi kaçırmayalım.
0: Çocuklar buraya gelin. Carara. Carara. Hey.
1: Hey.
0: Hadi buraya gelin.
1: Hey, hey, hey, hey.
0: Yavaş. Yavaş olun. Çok yavaş, yavaş olun. Tamam. Yavaş. Sakin.
1: Hareket edemiyorum.
0: Yavaşça.
5: Hazine arayışı. Yılan Adası. Hazine arayışı. Yılan Adası.
0: Brett, çocuklar, hemen buraya gelin. Carara, Carara.
1: Tamam,
0: tamam, yavaş ol. Yavaşça, yavaşça. Tamam,
1: tam
0: çok yavaşça.
1: Tam saldırma noktasındayım. Lütfen onu ürkütmeyin, tamam mı?
6: Çok büyük. Nedir bu?
0: Carara.
6: Carara yani engerek.
0: Bu bölgenin en zehirli yılanlarından biridir. Başının arka tarafı öldürücü zehirle dolu.
6: Etrafını sarmayalım.
1: Hareket edemiyorum. Bu şey 20 metre ileri saldırabilir.
6: Evet, onu uzaklaştırmaya çalışalım.
2: Bu şey onu öldürebilir. Ben ciddiyim.
0: Dikkat et, dikkat et.
1: Kıpırdıyor Emilio. Bana doğru ilerliyor.
0: Öyle kal. Öyle kal. Hareket edersek saldırabilir.
2: Bunlar çok saldırgandır.
1: Yavaşça.
2: Hiç kımıldamayın.
1: Tamam. Söyler misin? Ne yapmaya çalışıyorsun?
2: Onu kafasından yakalayacağım. Hemen hareket etme. Sana hala saldırabilir. Kuyruğunu tutar tutmaz hareket edebilirsin. Dikkat et.
3: Çok yavaş.
2: Hadi bakalım. Yavaş, sakin ol.
0: Kuyruğuna bak, kuyruğuna bak. Kıpırdıyor, kıpırdıyor.
6: Tanrım.
0: Şimdi gerçekten çok kızdı işte.
1: Başını bir yakalayabilsen.
7: Sarmanlaşmaya başladı.
2: Tamam, yakalamaya çalışıyorum.
3: Yavaş, yavaş,
6: dikkat
3: yavaş.
6: Dikkat et, dikkat et.
0: Şu an saldırmak üzere.
1: Onu görüyor musun?
0: Sorma evet, evet.
1: Çünkü geldi. Burada hiç kıpırdayamıyor.
7: Saldırmaya hazır.
0: Yavaşça, yavaşça. Tamam, yavaşça.
3: Olamaz.
2: Bir daha deneyelim. Yavaş, sakin.
1: Dikkat et.
3: Sakin ol. Sakin.
1: İşte bu. Evet, evet.

0: gittim. Tanrı'ya şükür çantamı fırlattım.
1: Ormanda ilerlerken çok iyi kamufle olurlar. Çok da büyüktürler. Tek bir ısırıkla bile oyun biter.
2: Işıklar söner.
1: Şansım varmış, onu gördüm.
0: Evet. Yılan Adası'ndaki yılanlar bundan çok daha küçüktü. Bunu görür görmez çok korktum ve kaçamadım. Hareket edemedim.
3: Yılan Adası gıda zincirinin en üstüydü. Ama buradakiler hayatta kalmak için savaşıyor. Bu yüzden çok daha saldırganlar.
2: Hazine lanetinin bir başka kurbanı olabilirdi.
4: Çok doğru.
2: Megan en yüksek bedeli ödedi. Her yeri yılanlarla dolu Yılan Adası'ndan sağ kurtuldu. Bu da hayatın cilvesi işte. Yılan Adası'nda her an çok dikkatli davranıyorsunuz. Ama burada daha rahat hareket ediyorsunuz. Bu durumda her an sizi bir yılan sokabilir.
4: Evet, bize çok büyük bir iyilik yaptın dostum. Hazineyi onunla da paylaşalım mı?
3: Benimle de mi?
5: İyi misin?
0: Evet, ucuz atlattım.
5: Evet, hadi işe dönelim.
0: Evet, Tommy'yi görebilir miyim?
2: Sana onu bulduğum yeri göstereyim.
4: Aa, yılanlardan nefret ediyorum.
2: Burası Tumi'yi bulduğum yer.
0: Aa, tanrım. Olamaz.
5: Ne muhteşem değil mi?
0: Olağanüstü. Tumi'yi gördükten sonra kalbim deli gibi atmaya başladı. Bu gerçekten müthiş bir buluş. Harika. Vay canına.
2: Ne düşünüyorsun?
0: Bu bölgeye ait bir şey değil. Bundan kesinlikle eminim. Ve emin olduğum bir şey de İnka olması.
5: Bu İnka mı?
0: Kesinlikle.
6: İnka İmparatorluğu'nun ikonik eserlerinden biri olan Tumi, dini törenlerde İnka güneş tanrısı Inti için hayvanları kurban etmekte kullanılan bir bıçaktır. Bu özelliği onu İnka seçkinleri için kutsal bir obje yapmaktadır.
3: Ne tür bir metal bu?
0: Büyük ihtimalle çok farklı metallerin bir karışımı. Şu yeşil küflü kısım karışımın içinde bakır gibi bir maden olduğunu gösteriyor.
3: Anladım.
0: Daha fazla araştırma yapmadan bir tarih vermek zor ama en az 500 yıllık olduğunu söyleyebilirim.
3: Çok ilginç.
0: Bunun görüldüğü ve elden ele geçtiği yerleri düşünürseniz...
2: İnka?
0: Paraguay'daki bu antik köy gibi bir yer.
2: Bu ne demek biliyorsun değil mi?
0: Evet biliyorum.
2: Hazine ayaklarımızın altında olabilir.
6: 1500'lü yıllarda Güney Amerika'nın en gelişmiş ve en güçlü uygarlığı İnka'ydı.
7: İnka.
6: Günümüzde Peru adı verilen bölgede bulunan İnka İmparatorluğu, kıtadaki yerel grupların gıpta ettiği bir yerdi. Bu gruplar arasında bugün Paraguay, Arjantin, Bolivya ve Brezilya'nın da bulunduğu bölgede yaşayan Guaraniler de vardı. 1524 yılı. Kuzey Paraguay. Portekizli istilacı Alexio Garcia, 2000 Guarani savaşçısıyla birlikte güçlü İnka'ya saldırıya geçti. Garcia, gümüş ve altın peşindeydi. Ama Guaraniler başka bir şey istiyordu. İnka'ya yer çekimine karşı koyma ve ölümsüzlük gibi tanrısal güçler verdiğine inandıkları efsanevi bir tılsım. Garcia ve adamları büyük bir servet topladı. Fakat Paraguay'a geri döndüklerinde Garcia aniden pusuya düşürüldü ve kendi adamları tarafından öldürüldü. Guarani sözlü tarihine göre hazineyi onlar ele geçirdi ve Paraguay nehirlerinden birindeki bir yerleşim bölgesine sakladılar. Fakat Guaranilerin çok istediği bu mistik objeyle o müthiş hazinenin bir kısmının akıbeti hala gizemini koruyor.
0: Hazine bu bölgedeydi ve bu Tumi de büyük bir ihtimalle Trinity hazinesinin bir parçasıydı. Bu bıçak bunu doğruluyor Kork değil mi?
5: Teşekkür ederiz.
0: Harika
5: teşekkürler.
0: Bir iş arkadaşlar.
5: Bu inanılmaz bir keşif. Guarani ülkesinde bir Tumi bulamazsınız. Yani bir İnka objesi. İnka özelliklerini taşıyan insan yapımı bir eser. Ayrıca İnkalıların bir zamanlar Guarani yerleşim yeri olan bu bölgeyi istila ettiklerini de kanıtlıyor.
2: Demek ki bu hazinenin gerçek menşei. Ve burada bulduğumuz ipuçlarına dayanarak hazinenin hala burada, orijinal yerinde olduğunu söyleyebiliriz.
5: Hazine avcıları genellikle altın ve parasal objelere odaklanır. Ama aslında bir tarihçi gibi hareket etmeniz gerekir. Burada bir bakıma Guaranilerin izini sürüyoruz. Ve bunu yaparak hiç kimsenin istemediği yerlere gidip o bölgelerin tarihini araştırıyoruz.
4: Alexio Garcia muhtemelen burada. Binlerce yerli halkla birlikte bu köyde öldürüldü. Burada bazı

0: kötü ruhlar olabilir. O kadar ölümle birlikte bazı kötü totemler de olmalı. Bence bu şey lanetli ve hazinede lanetli olabilir. Umarım yanılıyorum. Gerçekten yanılıyorumdur.
1: Bunun lanetli olduğunu sanmıyorum. Bence onu bulmak da saklamak da zor olmalı.
0: Evet, bu doğru.
1: Peki Kork, sence bugün yeterince heyecan yaşadık mı?
2: Evet.
1: Geç oluyor, zaten hiçbir şey bulamıyoruz.
2: Bugünlük bu kadar yeter.
1: Evet.
3: Pekala.
2: Yarın yapacak çok iş var.
4: Pekala. Hadi gidelim.

0: Henüz kısa bir süredir buradayım ama hiç kolay değil. Ciddiyim. Burası gerçekten zorlu bir yer. Giderek daha da tehlikeli oluyor. Ve bu kadar zorlanmamın nedeni de hepimizin evlerimizde bir hayatımız var. Ve bunun etkisini hissediyoruz tabii. Herkesi etkiliyor.
1: Brett'in evinde çektiği video. 2 hafta önce.
0: Austin, Texas'taki evime hoş geldiniz. Yapmam gereken milyonlarca şeyi toparlamaya çalışıyorum. Pasaportlar tamam. Vizeler tamam. Yorgun köpek. Tamam. Shake. Gideceğimi biliyor. Hazırlıklar bu yolculuğun çok büyük bir parçasını oluşturuyor. Çok ücra yerlere gideceğiz. Hastane ya da ambulans gibi şeylerden uzakta olacağız. Bu yüzden yanıma bazı tıbbi malzemeler alıyorum. Nehir ve kara için navigasyon gibi gerekli şeyler. Bu zorlu yolculuklara çıkmak giderek zorlaşıyor. Çok sevdiğim annemi 1 yıldır kolon kanseriyle mücadele ediyor. Zor bir durum. Gerçekten zor. Şu an buradan gitmek çok zor ama o da gitmemi istiyor. Burada kalmamı istemiyor. Benim ne olduğumu biliyor. Ben bunun için yaşıyorum. Bunun için doğmuşum. Yani hazırım. Gidiyorum. Pek çok keşif yolculuğuna çıktım ama şu an bazı endişelerim var. Bu adamların kafasında hazine var. Bu harika bir şey tabii. Bu görevin itici gücü. Ama hiç güvenli değil. Yani birinin öleceği bir operasyonda yer almak istemem. Ama aynı zamanda heyecanlanmadığımı söylersem yalan söylemiş olurum. Bu hazineyi bulmak istiyorum.
1: Hazine arayışı, Yılan Adası. Hazine arayışı, Yılan Adası. Saat sabah 11.45, Paraguay Nehri.
2: Paraguay Nehri'nde çok ağır ilerliyoruz.
3: Hazine avcıları Paraguay Nehri'nin kıyısındaki antik bir köyün yıkıntılarında İnka altını zulasının izini sürüyor. Şimdi 2 hafta önce buldukları bölgede keşif yapacaklar. Kenar tarayıcılı deniz sonarı, orada Trinity hazinesinin bir parçası olabilecek insan yapımı bir obje tespit etmişti.
4: Tam buradaydık. Kenar tarayıcılı deniz sonarımızla ilerliyorduk ve çamurlu suların altında aniden bazı sapmalar oluştu.
2: Şu tarafta bazı şeyler olabilir. İşte şu tarafta.
4: Bu tür sapmalar görünce orada bir şey olmalı diye düşünüyorum.
2: Bu nehirden bazen çok büyük gemiler de geçer. Ayrıca yerlilere ait bazı kanolar da geçer. Bu tür teknelerin yuvarlak bir tabanı var. Bu yüzden kolayca sağa sola sallanır. Ama içinde çok fazla yolcu olursa alabora olabilir. Nehirde bu tür tekneler kullanmak çok zor. Ama burada istediğiniz tekneyi seçme şansınız yok. Bulduğunuz tekneyle getirmek zorundasınız. Başka çareniz yok. Ne bulursanız onunla yetineceksiniz.
5: Bu bölgedeki sorun elimizde çok eski haritalar olması. Çünkü buradaki her şey değişti. Nehir de değişti. 500 yıl uzun bir süre.
3: 500 yıl boyunca hızla hareket eden nehir akıntıları ve şiddetli yağmur bölgede büyük bir erozyona neden oldu. Bölgeye ait eski haritalar, bir zamanlar Paraguay Nehri'nin kıyısında yer alan Guarani köyünün neredeyse yarısının şimdi nehrin içine düştüğünü net bir şekilde gösteriyor. Burada bir yere saklanan hazine de nehrin kıyısındaki bir yerde ya da suyun altında olabilir.
0: Megan, suya girmek istemem beni biraz endişelendiriyor. Su fazlasıyla bulanık. Yani aşağıda her şey olabilir.
6: Evet, görüş uzaklığı bizim ilk sınırımız olacak. Ekip kameramanı Derek de benimle birlikte suya dalacak. O kamerayı kullanacak. Bence birbirimize bir iple bağlanmamız çok iyi bir fikir. Böylece birbirimizi kaybetmeyeceğiz.
5: Suyun altı kapkaranlık. Tamamen kör gibi olacaksın.
6: Evet, bu yüzden hazırlık yaparken maskemin üzerini folyoyla kapatıyordum. Burada dalış yapmadan önce bazı hazırlıklar yaptım. Yeni bir tür eğitim çalışması. Maskemin üzerine tamamen folyoyla kapattım. Hiçbir şey görememek çok sinir bozucu. Ama bu suyun altında olmak çok daha kötü olacak. Bu sulardaki diğer bir tehlike de pirana ve timsahlar. Bu gerçekten korkunç.
4: Buradaki timsahlar insanlara hemen saldırır. Ayrıca bu nehirdeki piranaların da insanları yediğini biliyoruz. Fakat beni asıl endişelendiren şey suyun altındaki birikintiler. Düşük görüş mesafesiyle bunların hareketlerini göremeyebilirsin. Bunun kimsenin başına gelmesini istemem.
6: Deniz yırtıcılarının bulunduğu sularda çok dalış yaptım. Ama bu çok farklı. Bu benim konfor alanımı zorluyor. Bu kesinlikle sinir bozucu.
3: Güney Amerika'nın bu bölgesi pirana saldırılarıyla ünlüdür. 2 yıl önce burada yüzen 70 kişi piranaların saldırısına uğradı ve saniyeler içinde el ve ayak parmaklarını kaybettiler. Bu balıklar o kadar vahşi ki koca bir boğayı bile dakikalar içinde yiyebilirler.
5: Megan, piranaları görürsek senden uzak bir yere bu yemleri atacağım. Akıntının etkisiyle onları senden uzaklaştıracak. Bu yemler kanlı domuz eti ve balık parçalarından oluşuyor. Suyun altında herhangi bir yırtıcı fark edersek, Megan'ın uzağında bir yere bunları atacağız.
6: Suyun altındayken bu yemleri birçok kez kullandık ve hiçbir zaman...
0: Onları senden uzaklaştırmak için...
6: Bu asla işe yaramaz.
5: Bunu yerlilerde yapıyor. Karım Amazonlu. Ben de Amazon'da 6 yıl kaldım. Onlar da öyle yapıyor.
0: Bir yerde bir pirana büfe yapmayı ne dersiniz? Yani bunun bir faydası olabilir
5: Senin mi? Pirana büfene mi yoksa başka bir pirana büfeye mi gidecekler?
6: Suya dalacak olan benim. Ve suda yem istemiyorum.
5: Otoriteni bana karşı kullanmak
6: istiyorsun? Evet, suya ben gireceksem tabii ki istiyorum.
0: Yem atmıyoruz, suya yem atmayacağız.
5: Masken.
6: Oldu mu? Tamam mı?
5: Bana kapalı. Nasıl iletişim sağlayacağını biliyorsun. Walkie talkie gibi.
7: Suya gelince iletişim kontrolü
5: Metal
7: yapalım.
5: Metal dedektörünü sana veriyorum.
8: Hazır mısınız?
5: Hazırız.
4: Hadi bakalım.
7: Ses kontrol yapalım. Ses kontrolü. Beni duyuyor musunuz?
6: Çok net duyuyorum.
7: Anlaşıldı.
6: Aşağıda bir şey göremiyorum. Bu bambaşka bir şey. Nehir tabanını göremiyorum. Yavaşça aşağı doğru iniyorum. Bakalım ne bulacağız.

0: Şu an suyun tabanına ulaştık. Burada biraz tarama yapacağız.
1: Metal detektörün sesi nasıl?
0: Onu kullanıyorum ama akıntı yüzünden burada su sıcaklığı sürekli değişiyor. Aşağıda bir sürü çökelti var ve çok çamurlu. Burada bir sürü döküntü var. Ağaçlar, dallar var. Görüş mesafesi çok kötü. Bunu gördünüz mü? Birkaç tane balık gördüm ama ne olduklarını anlayamadım. Siz de gördünüz mü?
2: Balık.
0: Bence bunlar...
3: Neydi o?
2: Megan mıydı o?
1: Okay, İyi misin Megan? Megan.
3: Megan'ı kaybettik. Kabarcıkları görüyor musunuz?
1: Megan nerede?
3: Onu kaybettim. Halat koptu.
2: Ne oldu?
3: Bir anda koptu.
2: Red. Neden koptu ki?
3: Hadi.
2: Botu getirin. En son neredeydi Derek?
3: Tam burada, yanımdaydı.
1: Megan iyi misin? Cevap ver.
2: Tamam arkadaşlar, kabarcıklara bakın. Kabarcıklara bakın.
4: Yemleri atıyorum.
2: Hayır, Jeremy, yemleri atma. Henüz ne olduğunu bilmiyoruz.
4: Bunlar piranaları uzaklaştırır. Belki aşağıda piranalar var. Bu yemleri aşağı atıyorum.
2: Evet, tamam.
4: Evet, hadi bana yardım et. Atalım şunları, bu en iyi yol.
2: Yavaş git, etrafa bakalım, yavaş.
5: Hadi. Şuradaki kabarcıklara bakın. Brett, kabarcıklar burada.
1: Megan, iyi misin?
3: Hadi.
1: Beni duyuyor musun?
2: Hadi gidiyoruz, hadi. Çabuk.
6: Hazine arayışı, Yılan Adası. Hazine arayışı, Yılan Adası.
1: Megan, iyi misin? Beni duyuyor musun?
4: Yemleri atıyorum
5: evet,
4: dostum.
5: Evet.
4: Bunlar piranaları Megan'dan
5: Şurada kabarcıklar var. Şurada kabarcıklar var,
2: tamam,
5: Brett.
2: Tamam, hadi gidiyoruz. Hadi, çabuk. Hadi, çabuk.
1: Megan, beni duyuyor musun? Cevap ver.
4: Bunlar bütün piranaları ondan uzaklaştıracak dostum.
3: Onunla konuşabiliyor musun Kapi?
1: Megan iyi misin? Cevap ver.
3: Cevap veriyor mu?
1: Hayır, cevap vermiyor.
2: Derek, Megan'ı duyabiliyor musun?
3: Duyamıyorum.
2: Hiçbir şey mi duymuyorsun?
3: Hiç duyamıyorum.
2: Ya sen Kapi?
4: Onu görüyor musun?
1: Hayır, sürekli
5: duyuyorum. Şuraya bakın çocuklar. Onu görebiliyorum. İşte
1: evet,
5: tam şurada.
1: Şurada, suyun
5: i̇şte
1: üzerinde.
5: Orada. Teknenin önünde, tamam mı?
1: Megan iyi misin?
0: İyiyim.
1: Onu tekneye alın.
0: Derek iyi mi?
1: Evet, Derek iyi. Buraya gelin. Bir şey yok ya. Onu hemen tekneye alalım. Yavaş. Evet, çok yavaş.
4: Megan iyi misin?
1: Öyle kal. Sakin ol. İyi misin? Sakin ol. Adrenalin çok yüksek.
5: Evet, derin bir nefes al.
0: Pekala, üstteki şu akıntı aşağıda tamamen farklı. Ve onunla savaşıyorduk. Ve bu ağaç tam ikimizin arasına girdi. Onun da gördüğünü sanmıyorum. Aniden ilişkimiz koptu.
3: Nereye gittin Megan?
0: Aniden bağlantımız koptu.
3: Bu çok hızlı oldu.
0: Halatın koptuğunu anlamadım bile.
2: Şansımız varmış ki halat kopmuş.
0: Evet, o durumdan asla kurtulamazdık.
1: Akıntı ve ağaçlarla ve muhtemelen piranalarla. Şimdilik dalışlara ara verelim. Bunun daha güvenli bir yolunu buluncaya kadar bekleyelim.
0: Bu kadar tecrübeli olmama rağmen bu gerçekten çok stresli bir durumdu. Bu görüş mesafesinin en kötü olduğu dalıştı. Korkunçtu. Biraz ara verelim. Düşük görüş şartlarında ne yapabileceğimizi araştıralım.
1: Hadi Megan, oksijen tüpünü ben alırım. İyi iş çıkardın dostum, iyi olmana sevindim.
0: Evet, ben de Kapi.
6: Saat akşam 8:17, Paraguay.
1: Size bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın bütün hazineleri bile hayatımızı kaybetmemize değmez. Öyle değil mi?
2: Evet, iyi bir noktaya değindin. Bence suya yem atmamıza gerek yok. O ekleri suya atmamalıydık. Megan da ben de atmayalım dedik. Bence bu gereksiz bir riskti.
4: Sizler bu jungle bölgesine yeni geliyorsunuz. Ama ben 1988'den beri buradayım.
0: Senin bu konudaki fikrin benimkinden farklı. Ve ben suyun altındayken Sizler aşağıda neler olduğunu bilemezsiniz.
4: Bu konuda bazı deneyimlerimiz var.
0: Benim de bir sürü deneyimim
7: var. Aslında hepimizin çok iyi uzmanlık alanları var ve bu yüzden buradayız. Ama Megan usta bir dalgıç. Su altında sen olduğuna göre kararı sen vermelisin.
2: Herkes kendinden sorumludur düşüncesi birinin ölmesine yol açar. Biri şunu yapmayın dedi mi onu yapmamalısınız. Birbirimizi dinlemek zorundayız.
0: Pekala, hala görüş mesafesi sorunumuz var.
4: Kapı ile ben şöyle bir şey düşündük. Yukarıdaki temiz suyu aşağıya pompalasak nasıl olur?
0: Evet, yüzeydeki su kesinlikle diptekinden daha
1: küçük bir atölyesi olan bir tanıdığım var. Onunla konuşabiliriz. Belki onda ihtiyacımız olan aletler vardır.
8: Jeremy ve Kapi, nehrin dibindeki suyu berraklaştıracak bir aygıt yapmak umuduyla yarım günlük bir yolculuk yaparak nehrin yukarısında bir atölyeye gidiyorlar.
4: Yüzeydeki suyu dibe aktarmanın bir yolunu bulmalıyız. Böylece Megan aşağıda ne yaptığını görebilir. Teknenin altına monte edeceğimiz bir mekanizma yapmaya çalışıyorum. Bu teknenin altı. Bu da pervane.
8: Jeremy ve Kapi'nin aygıtı şöyle olacak. Modifiye edilmiş makarna şeklinde bir tüp, teknenin altındaki motora tutturulacak ve o motorda daha büyük bir pervaneye bağlanacak. Bu pervane suyun yüzeyindeki temiz suyu emecek. Daha sonra motora bağlanan tüp, temiz suyu Megan'ın dalış yaptığı yere gönderecek ve görüş mesafesini geliştirecek.
1: Oh, bence bunu 90 derece kıvırmak çok zor olacak.
4: Burada buna göre bir dirsek bulamam. Ama bulamıyorsak kendimiz yaparız. Bu büyük tüpü kıvırmak için onu çok yüksek derecede ısıtmalısın. Böylece yumuşayacak ve şekillenebilir olacak. Ama sorun şu ki burası çok ücra bir yer. Elimizde tek bir tüp var. Bu demek ki tek şansımız var.
6: Saat öğlen 12.36. Antik Garani Köyü.
1: Keşke bir matkap olsaydı.
0: Biraz kuzeye doğru açılmak istiyorum. Yani daha geniş bir alanda çalışmak istiyorum.
8: Bir zamanlar Garani Köyü'nün bulunduğu yerdeki araziyi didik didik arayan Brett ve Megan, nehrin kıyısında araştırma yapacak. Bu arada Cork ve Emilio da köyün arka tarafındaki jungle'da herhangi bir hazine işareti bulmaya çalışacak.
2: Hadi başlayalım. Her taşın altına bakalım. Bu suya dalma konusunda ne düşünüyorsun?
0: Doğrusunu istersen konfor sınırımı biraz zorluyor. Daha önce bataklık gibi yerlerde bir sürü dalış yaptım. Oralarda görüş mesafesi kötüydü. Ama bu kadar değil.
2: Bu kadar kötü bir şey görmedim ben.
0: Evet ama karşımda 3 metre uzunluğunda bir timsah olsaydı onu görürdüm.
2: Buraya gel.
0: Bir şey mi buldun?
2: Bilmiyorum. Bu kil mi? Ne bu? Baksana.
0: Aa. Bir çömlek parçası.
2: Öyle mi?
0: Evet. Aa, vay canına şuraya bak. Bu kesinlikle eski bir parça.
2: Ne kadar eski?
0: En az 300 yıllık olmalı.
2: Hadi canım.
0: Kesinlikle. Şuradaki çizgi...
2: Burada bir çizgi mi var?
0: Bunun kesinlikle Goroni olduğunu gösteriyor.
2: Öyle mi?
0: Kesinlikle. Bunun altında bir şeyler olduğundan eminim.
2: Burayı kazalım mı? Ne yapalım?
0: Bu alana bir bayrak dikeceğiz. Sonra burada bir test çukuru açacağız. İlk olarak bu noktadan başlayacağız. Pekala, bunun 1 metre kadar olması gerekiyor. Evet, bu kadar. Toprağa yumuşak davran. Yavaşça hareket et. Toprağa özen göster.
2: Burası bize hiç özen göstermiyor ama.
9: Cork.
3: Evet.
9: Şu bitkiyi görüyor musun? Garani dilinde buna vembe diyoruz.
7: Vembe, vembe.
9: Fakat bu bitkinin ilginç olan yanı kökleri. Bu kökün kabuklarını bu şekilde soyuyorsun. Görüyor musun? Bak.
7: Aa, mükemmelmiş.
9: Bu kabukları bir araya getirirsen bunları ip olarak kullanabilirsin. Çok sağlam.
7: Evet, kesinlikle kopmaz bu.
9: Garani'de bunlar çok kullanılır.
7: Evet.
9: Bununla bazı şeyleri bağlarsın. Avlanırken tuzak kurabilirsin. Ve bununla çok büyük şeyleri taşıyabilirsin.
7: Umarım hazineyi bununla taşırız. Garani bölgesiyle ilgili bir şey olması iyi bir işaret.
9: Evet.
7: Bunu göreceğiz tabii. Yardımın gerek. Evet.
9: Şu sonuncusu.
7: Evet.
9: Tamam.
7: Bu tarafta.
9: Bu taraftan kork.
7: Tamam.
6: Tamam. Saat öğleden sonra 4:53. San Pedro'nun dış mahalleleri.
8: Jeremy ve Capi, Paraguay Nehri'nin karanlık sularındaki görüş mesafesini geliştirecek kritik bir aygıt yapıyor. Fakat bu ücra yerde yeterince parça olmadığı için bunu ilk denemede yapmak zorundalar.
1: Bunun işe yarayacağını öyle sanmıyorum dostum. MacGyver olsa yapardı ama senden
4: biraz
1: pek emin değilim.
4: Değil mi?
1: İşe yaramayacağına dair bir şişe skoça bahse girerim.
4: Evet ama skoçu ben seçeceğim.
1: Tamam, skoçu sen söyle.
4: Capi bu tip işinde bana zor anlar yaşatıyorum. Burada yıllar içinde çok iyi şeyler yaptım. Ama kötü şeyler de yaptım. Bu tip eğmek için bunu yüksek derecede ısıtmak zorundayız. Ama sorun şu ki eğilirken kırılabilirdi. Bu yüzden tüpün içini kumla dolduracağız. Bu bize yapısal bir sağlamlık sağlayacak. Ve tüpü eğdiğimiz zaman teorik olarak kırılmayacak.
1: Yuvarla, yuvarla, yuvarla.
4: Tamam. Sürekli yuvarla, yoksa yanar. Bence bu kadar yeter. Kıvırabiliriz artık.
1: Olmaz, deli gibi yanıyor.
4: Bana doğru yaklaştır. Tamam, şimdi bastır. Harika olmadı ama çok kötü değil. Ne dersin? Yarım skoç eder mi?
1: Pekala, yarım şişe olur. Bizi gerçekten çok zorladı. Sonunda eğmeyi başardık. İstediğimiz kadar olmadı ama umarım idare eder. Bir sonraki adım bunu teknenin altındaki motora bağlamak. O da bittikten sonra işe yarayıp yaramayacağını göreceğiz. Hazır mısın?
0: Şu çamurları bir kenara koyalım. Sonra da çamurları kovalara doldurup kalburdan geçirelim. İçinde bazı boncuklar ve küçük süslü objeler bulabiliriz. Onları kaybetmek istemeyiz.
2: Tamam.
0: Umarım o çömlek parçasını bulduğun gibi bir şeyler bulabilirsin. Hey dur, bekle, bekle. Duyuyor musun?
2: Ne? Hayır.
0: Burada bir şey var. Şuna dokun.
2: Oh.
0: Burada geniş bir şey var.
2: Aa, şuraya bak, evet. Üstünü gördüm. Sence ne kadar büyük olabilir ki?
0: Kesinlikle büyük bir kase var. Goroni kaselerinin belirleyici özellikleri vardır. Çünkü Goroniler bu kaseleri sadece yemeklerini saklamak ve pişirmek için kullanmıyordu. Değerli şeylerini saklamak için de kullanıyorlardı. Ve bu değerli şeyleri gözden uzak bir yerde toprağa gömerek saklıyorlardı. Buraya birkaç kişi çağır, bize yardım etsinler.
2: Kesinlikle bir çömlek.
0: Evet evet, bence de çömlek.
7: Kork, dinleme de.
2: Dostum, burada bir şey bulduk. Buraya gelip görmelisiniz.
7: Anlaşıldı, geliyoruz.
0: Örümceklere dikkat et. Her yer örümcek dolu.
7: Hey. Merhaba.
0: Merhaba, işte destek kuvvet geldi. Şuraya bakın arkadaşlar, şuraya bak.
7: Ne Kork buldunuz?
0: Evet. Sanırım burada antik bir Goroni çömleği bulduk.
7: Vay canına.
0: Ellerinizi kirletmeye hazır
7: evet,
0: mısınız?
7: Evet, tabii.
0: Şuradan su geliyor. Suyu bir şekilde boşaltmalıyız.
2: Aa, burada bir çatlak var. Nasıl bu kadar eski olup bu kadar dayanabiliyor ki?
0: Çömleğin içine dolan bu çamur bir tür destek sistemi oluşturuyor. Bu da onun bu kadar yıl dayanmasını sağlıyor.
2: Bence burada bir şey var.
0: Gerçekten mi? Evet. Nasıl bir şey? Elinle bir dokun. Ama dikkat et.
2: Bilmiyorum, anlamadım. Bir kaya parçası olabilir.
0: Vay canına, burada çok ilginç bir şey var dostum. Nedir bu?
10: Orada bir şey mi var?
2: Evet.
0: Çıkarabilir misin?
2: Hareket ediyordur. Hareket etti.
0: Öyle
2: tamam
0: mi? Çok dikkatli tamam olmalısın. Pekala, içindeki çamuru çıkarmaya çalışacağım.
2: Tamam. Evet. Nedir bu?
7: Olamaz.
2: Jeremy, gel buraya. Burada bir şey bulduk. Müthiş bir şey bulduk dostum.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya.